Bayezid arasındaki bölgede Ermenilerin öküz ve mandaları binek ve yük hayvanı olarak kullandıklarını söylüyor. Bu bunun dikkatini çekmiş. Bir de burada Ermeniler arasında damattan para almanın adet olduğunu söylüyor. Kızları için de drahoma vermediklerini, verdiklerinin çok nadir olduğunu söylüyor. Nitekim Hristiyanlar evlenirken kızlarına drahoma verirler. Erkekten bir para almak şöyle dursun. Müslümanlarda da evlenen erkek kıza bir mehir öder. Anadolu'nun bazı göçebeleri arasında ise evlenen erkek kızın babasına başlık diye bir para öder. Eski Türklerde de bu adet vardı. Burada Ermenilerin de damattan para aldığını öğrenince dikkatini çekmiş. Kızlarımızın bize hizmet ediyorlar. Evlendikleri zaman biz bu hizmetten mahrum kalırız. Bundan dolayı evlenecek damadın bizim bu kaybımızı karşılamaları lazım. Avrupalılar kızlarına çok iyi eğitim verirler ama o kızlar ne yemek pişirebilirler ne ev temizleyebilirler. Onun için evlendikleri zaman babaları bir şey kaybetmez. Tam aksine kızlarının yiyeceği için, giyeceği için, para ödemeyecekleri için kazançlı çıkarlar. Onun için bir kocaya yararsız bir yük üstlendiği için bir şey vermek haktır. Siz bunun için drahoma veriyorsunuz ama bizim için öyle değil. Bundan dolayı bizi tenkit etmeyin diyor damattan para isteyen Ermeni'nin ailesi.

Karakilise'ye, yani bugünkü Ağrı Karaköse'ye geliyor seyyahımız. Burası diyor büyük bir köydür. Bütün evler ağzına kadar asker dolu, kalacak yer bulmak mümkün değil. Onun için bir başka Ermeni köyü olan Kayısıköy'e doğru yolumuza devam ettik diyor. Her taraf akarsularla dolu. Kışın yolculara dert olur. Su donar, kar yağar, buz yüzeyini örter. Zaman zaman kıyılar arasındaki boşluğu doldurur. Yolcuyu da yoldan saptığına dair uyaracak pek işaret yoktur. Bundan dolayı insan kendisini buzun üstünde bulur. Eğer buz onu taşıyacak kadar sağlamsa ne ala. Değilse şansına küssün diyor. Daha sonra atlarının üzerinde erkekler gibi bacaklarını açarak oturan İranlı kadınlara rastlıyor. Onlara da şaşıyor ve bazıları bebeklerini boyunlarına astıkları bezlerin içinde saklamışlar, taşıyorlar. Daha sonra Türkiye'nin bu bölgesindeki Acem köylerinden birine geliyorlar. Evlerin içi temizdi ve bu bakımdan Ermenilerden çok farklıydılar. Ermeni evlerinin pis olduğunu söylüyor Barnaby. Yerler ev sahiplerinin karıları tarafından örülmüş çok kalın halılarla kaplıydı. Bölge halkının mahsullerini Erzurum'a yolladıklarını öğrendim diyor. Buranın insanları diyor Barnaby, eskiden Erivan, yani şimdi Ermenistan'ın baş şehri olan Erivan'ın çevresinde yaşarlarmış. Ruslar İran'ı fethedip Şah'ı yenince, İran'ın bir bölümünü kendi topraklarına katınca birçoğu Rusların boyunduruğu altında yaşamamaya karar vermişler. Evlerini terk ederek sınırı geçmişler ve Türkiye'ye yerleşmişler. Padişah da onlara toprak vermiş. Şimdi Osmanlı Padişahı'nın idaresinde Rus tebası olan akrabalarından çok daha mutlu olduklarını söylüyorlar. Rusya'daki akrabaları da imkan bulsalar seve seve sınırı aşar ve hemşehrilerine katılırlardı ama Ruslar buna izin vermiyorlar diye enteresan tespitini de seyahatnamesine kaydetmiş Barnaby.

bölgede hava inanılmayacak kadar soğuk, pırıl pırıl bir güneş var. Ancak ısı vermediği halde ihtişamıyla gözlerimizi kamaştırıyor. Bu bölgedeki insanlar çok fazla göz iltihabı hastalığı çekiyorlar, diyor. Bunun da sebebini karda güneş ışığının parlaması sebebiyle gözlerin bozulmasına hamlediyor Barnaby.

Bayezid şehrinde Dağıstanlı birisiyle tanışıyor. Mısır'da kaldığı için iyi Arapça bildiğini söylüyor. Dağıstan'daki Rus hükümet yetkilileri halk arasından asker toplamışlar. Toplamak istemişler. Bunun için emir vermişler. Fakat halk Müslüman oldukları için ve müminlerin emiri olan padişaha karşı savaşmak istemedikleri için bu emre mukavemet etmişler. Çar'ın vaktiyle isteyenlerin karıları ve çocuklarıyla Rusya'dan ayrılmalarına ve Osmanlı topraklarına yerleşmelerine izin verdiğini hatırlatmışlar. Kendileri için de bu iznin verilmesini bekliyorlar. Yani Dağıstan halkı kilometrelerce uzak oldukları ve Rus boyundurunda oldukları halde Osmanlı ordusuyla savaşmak istemiyorlar. Ve bunun için memleketlerini bırakıp göç etmeye razı oluyorlar. Fakat Bayezid Paşası ne çare ki Ruslar onların ülkeden çıkmalarına izin vermediler. Bölgeye Kazaklar gönderildi. Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 400 kişi vuruldu ve ölesiye dövüldü diye hazin bir haber veriyor. Bayezid Rusya'nın sınır şehri olan Erivan'a 12 saatlik yoldaydı diyor Barnaby. Bu iki durak arasında düz bir yol var. Rusların Erivan'da büyük bir topçu kuvvetleri olduğu halde Bayezid'de sadece iki dağ topu bulunduğunu söylüyor. Türk subayları Bayezid'e bir tecavüzde bulunulması durumunda bir müdafaa icra edemeyecekleri, onlara kalırsa Kara Kilise'ye ya da Deli Baba'ya çekilip bu noktalarda müdafaya geçeceklerini söylediler diyor.

Savaşı sırasında Tümgeneral McIntosh'un bütün Asya'da askeri açıdan Bayezid kadar önemli başka bir yer olmadığını ileri sürdüğünü Barnaby söylüyor. Barnaby askeri bakımdan da oldukça donanımlı bir subay. Fırat'ın kıyılarında Basra'ya doğru sürekli bir alçalma göze çarpar. Bu büyük vadi Toros dağlarının arasından Suriye'ye indiği için yalnız bu bakımdan bile Rusya için çok ehemmiyetlidir. Rus sınırına da yakındı ve Rusların devamlı gözü üzerinde olan bir bölgedir. Bu konuda stratejik bir takım yorumlar yapıyor Barnaby. Şöyle olsa böyle olur, böyle olsa böyle olur şeklinde. Ve Rusların yerli halkı kontrol altında tutarak Suriye'ye kadar inmelerinin fevkalade kolay olduğunu söylüyor. Ve eğer diyor bu burada yaşayan Kürtler Ruslara destek verirse Rusların buraları fethedip Suriye'ye kadar inmeleri işten bile değildir diyor. Nitekim Rus harbinde bu bölge halkı olan Kürtler Ruslara değil padişaha sadık kalmışlar ve bu sebeple Rusların burayı fethederek Suriye'ye inme emelleri akamete uğramıştır.

Bana bir Bayezid kışlasını görmeye gidiyor. 80 sene önce burasının Mahmut Paşa adında bir Kürt aşiret reisine ait bir sarayın bir parçası olduğunu söylüyor. Bu paşa dünyanın en güzel konağına sahip olmak istemiş. Mimarlarla bu mevzuyu tartıştıktan sonra bir Ermeni ile anlaşmış. Bu mimar geniş camlı pencereleri ve konfor olarak arzulanacak her türlü hususiyeti olan çok güzel bir binanın projesini hazırlamış. Paşa sarayı çok beğenmiş ama Ermeni mimar bir başka akraba aşiret reisi için buna benzer bir bina inşa ettireceğinden de korkuyor. Bunun için güya Mahmut Paşa bu Ermeni mimarın ellerinin kesilmesini emretmiş. Zavallı bir müddet sonra dilenci olarak ölmüş. Bu mimarın elinin kesilmesi hadisesi İran mitolojisinden bugüne kadar hep anlatılır. Her zaman padişahlar, paşalar, beyler güzel bir bina yaptırdıkları mimarın her nedense ellerini keserler. Buna benzer hikayeler Doğu Avrupa'da da anlatılır. Bunun da böyle efsane olduğu anlaşılıyor. Neyse, Mahmut Paşa az sonra vefat ediyor, bir oğlu kalıyor. O da çok haşarı bir hayat yaşadıktan sonra bir yılan tarafından ısırılarak Antakya'da ölüyor. Onun oğlu Bayezid'de büyüyor. Sonraki bir tarihte Toprakkale Kaymakamı oluyor. İşte daha önce size anlattığımız Toprakkale Kaymakamı, hani Çerkezlerle savaşa sebep olan Toprakkale Kaymakamı bu. Bayezid kışlasını, halkın kale olarak adlandırdığı kışlasını girdiği zaman oldukça etkilenmiş. Vaktiyle Bayezid'den getirtilen pencere camlarının kaybolduğunu, yerine gazete yapraklarının konduğunu, kapının önündeki revağı çeviren mermer sütunların, kaymak taşından oymaların kırıldığını, eski mal sahibinin harem dairesinin askerleri yatakhane olduğunu görüyor. Mahmut Paşa'nın harem dairesinde de yine 400 askerin yattığını söylüyor. Burada Bayezid'de Türk ordusunun hizmetine bir Macar doktorla tanışıyor. Binayı o gezdiriyor ona. Birkaç basamak indikten sonra türbe gibi bir yapının başına götürüyor. Mahmut Paşa'nın sevdiği hanımı burada saf mermerden bir mezarda yatıyor. İshak Paşa oğlu Mahmut Paşa burada yatıyor diye başında bir taş var. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi meşhur Doğu Bayezid'deki İshak Paşa Sarayı'nın o zamanlar harap da olsa kışla olarak kullanıldığını Barnaby teşhis etmiş ve binayı hayranlıkla gezmiş. Seyahatnamesinde de bundan bahsediyor.

Bayezid Paşa'sının yanında epey zaman geçiriyor. Onunla stratejik görüşmeler yapıyorlar. Ruslarla alakalı, zamanın politikasıyla alakalı görüşmeler yapıyorlar. Akşam ezanı okunuyor. Paşa ve huzurundaki kadı ve diğerleri Barnabi'nin ve başka mayyetin varlığından rahatsız olmayarak akşam namazını kılıyorlar. Macar doktorla beraber Barnabi ibadet etmelerini bekliyor. Bu arada içeriye bir subay giriyor, Türk subayı giriyor. Fakat o namaz kılanlara katılmıyor. Namaz kılanlara küçümser bir şekilde bakıp ibadet etmenin zor olduğunu söylüyor. Barnabi'nin dikkatini çekiyor bu subayın namaz kılmaması. Siz İstanbul'dayken namaz kılmaz mıydınız diye soruyor. Subay, ben her şeyi alafranga yapardım. Öğrendiğim kadarıyla Avrupalılar fazla dua etmiyorlar, fazla ibadet etmiyorlar diye cevap veriyor. Barnabi buna şaşırınca da, bana söylendiğine göre erkekler kadınlara bakmak için kiliselere giderlermiş. Kadınlara gelince onlar da güzel elbiselerini göstermek için kiliseye giderlermiş diyor. Barnabi bunu reddediyor. İstisnaları mutlaka vardır ama İngilizler umumiyetle dindarlığa mütemayildir diyor. Bu subay Barnabi'ye Fransızlardan sık sık duyduğumuza göre bir Hristiyanın peygamberinin nasihatlerine tabi olursa çok fakir olması gerekirmiş ama dostların, psikoposlarının, papazlarının çok zengin olduklarını, bazı protestan papazlarının da arabalara sahip olacak, her gün koyun eti yiyecek ve işlerini hizmetkarlara gördürecek kadar varlıklı olduklarını söyleyerek kahkahalarla gülerlerdi diyor. Barnabi, psikopozlarımızın, papazlarımızın koyun eti yemeleri ve araba sahibi olmaları protestan dininin doğruluğunu aksatmaz diye itiraz ediyor. Türk subay orasını bilemem diyor. Kendisi inanmayan ya da öğretileni, söylediklerini, nasihatlerini tatbik etmeyen bir adamdan din dersi alsam bunu vakit kaybı sayarım diyerek Barnabi'yi susturuyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bir Yezidi köyüne misafir oluyorlar. Değerli dinleyiciler, bu bölgede birkaç Yezidi köyü vardır. Bir kısmı bugün İran, Ermenistan, Nahçıvan sınırlarında kalmıştır. Bu Yezidiliğe göre iyi ve kötü olmak üzere iki ruh vardır. Birisi Allah'ı, birisi ise şeytanı sembolize eder. Allah kimseye zarar vermez. Kötü ruh ise hep zarar verir. Bütün sıkıntıların kaynağıdır. Dolayısıyla iyiye ibadet etmeye gerek yoktur. Kötü ruhu yatıştırmak doğrudur. Bundan dolayı şeytana ibadet etmek gerekir. Ama şeytanın adını da kullanmak yasaktır. Yezidiler yılda iki kez ayin yaparlar diyor Barnabi. Bunların iki mezhebi vardır. Birisi şeytanı Allah'ın baş veziri olarak görür. Diğeri ise katibi olarak görür ve birbirlerinden öldüresiye nefret ederler diyor. Yezidi şeyhlerinin evlenmediğini, böyle birisi Yezidi köyüne geldiği zaman yerlilerin ona karılarını, kızlarını takdim etmekten şeref duyduklarını söylüyor. Bana bu bilgileri Türkler verdi. Ev sahibime siz şeytana Allah'ın baş veziri diye bakanlardan mısınız diye sordum. Odaya bomba atılmış gibi herkes telaşla dışarı kaçtı. Türk yüzbaşı refakat ediyor ona. Gülerek şeytanın adını anmakla onlara uğursuzluk getirdiniz dedi. İyi ki 5 silahlı adamız yoksa hepimizi keserlerdi diye korkuyor. Sonradan Mr. Layard'ın Nineveh and Its Remains adlı kitabını okuyunca bu insanlar hakkında Türklerin anlattıklarının pek doğru olmadığını Barnaby öğrendiğini söylüyor.

İran hududunu geçip Kilise Kandi köyünde geceliyorlar. Çok güzel acem halıları serili yerlerde bu Barnaby'nin dikkatini çekiyor. Evin temiz olduğunu, güzel inşa edildiğini, çoğunun beyaz badanalı olduğunu görüyor. Koyun ve sığırları var. Ev sahibi Avrupalılar gibi giyinmiş, sırtında ceketi, beyaz pantolonu var. Belinde kırmızı kuşağı, başında koni biçiminde yüksek bir astragan serpuş var. Fakat bu serpuş yangın söndürme aletine benziyordu ve adamın Avrupalı görünüşünü mahvediyordu diyor. Bellerinde birer kama iliştirilmiş uşaklar, duvar diplerinde başlarında kalpaklar hizmet etmeye bekliyorlar. Büyük bir oda. O çok beğendiği halının sonradan ucuz bir halı olduğunu öğreniyor ve buna da çok şaşırıyor. Pencereler çift camlı, soğuğun içeri girmesine mani olması için. Ev sahibi Rusya'da tütünü sigara halinde içmeye alışmış. Ruslardan işittikleri çok şeyler var. Nadir Şah'ın Hindistan'da İngilizleri yendiğini, İngilizlerden her yıl haraç alan Amerika'nın hükümdarının Ruslarla birlik olduğunu, Afgan emiri Şir Ali'nin de Ruslardan yana olduğunu söylüyor. Böyle çeşitli rivayetler duyduklarını ona anlatıyorlar. Barnaby bunları biraz istihzayla, alayla dinliyor. Akşama doğru yemek getiriliyor. Koca bir pilav kümesinin ortasında bir tavuk. Bizim İranlı ev sahibi kadar zengin bir Türk misafirlerine 15-20 çeşit yemek ikram ederdi. İranlılar ise tek yemekle iktifa ediyorlar. Ben onların bu adetlerinden habersizim diyor Barnaby. Ve yalnız tavuktan aldım. Çok geçmeden servis tabağı kaldırıldı ve yerine yeni bir tabak getirileceğini, ellerimizi yıkamamız için bir ibrik içinde su getirildi. Ev sahibi ayağa kalktı. Siz İngilizler çok tok gözlü insanlar mısınız dedi. Aklımdan geçenleri ona söyleyemedim. Hala müthiş açtım. Tavuğun geri getirilmesini isterdim ama çoktan dışarıdaki hizmetkarların eline düşmüş ve şapur şupur onlar tarafından tüketilmişti diyor. Evet, bir yerin adetini bilmezse insanlar böyle aç kalıyor.

Van yolunun kapalı olduğunu öğreniyor seyyahımız ve Hoy üzerinden Van'a gitmeye karar veriyor. Buralar kısmen Rus toprakları, kısmen İran toprakları. Fakat bunu göze alıyor seyyahımız. Çünkü o ne meşakkatli yollardan geçti. Bir de bu İngiliz subayı olduğu için kendinden emin. Yolda Kürt köylerine misafir oluyorlar. Ve onlar tabii misafirperver oldukları için gavur da olsalar bunlara yer veriyorlar. Sakallarının ve tırnaklarının kınalı olduklarını görünce beraberlerinde gelen o bahsettiğimiz alafranga yüzbaşı, bu İranlılar çok gülünç insanlar diyor. Erkeklerinin sakallarını kızıla boyamaları ne komik. Siyah çok daha uygun bir renk olurdu diyor. Bana bir de bazı İngiliz hanımlarının da saçlarını açık renge boyadıklarını söylüyor. Yüzbaşı diyor ki, kadınların böyle yapmasını anlarım diyor. Bir kadının dilinden gülümsemesine kadar her tarafı sunidir, yapaydır. Saçlarını kızıla boyaması da bu aldatmacasını sürdürmesine yardımcı olur. Ama erkeklerin saçlarını kızıla boyalamaları çok komik, kadına benzemek diyor. Bu arada daha sonra eliyle küçük bir evin dışında oturup da güneşin tepelerin arkasında kaybolacağı anı bekleyen bir grubu işaret ediyor. İranlılarla bazı Kürtlerde ateşe tapmaya bağlı eski yanlış inanışlardan bir şeylerin kalıp kalmadığını hep merak etmişimdir. Koca bir köy halkının her gün aynı saatte evlerinden çıkıp büyük ışık küresinin uzak ufukta yavaş yavaş boşluğa kayışını büyülenmiş gibi seyredişlerini birkaç kere şahit oldum. Onları bu hususta sorguya da çektim ama güneşe tapma fikrini şiddetle reddettiler. Bunu alışkanlık olarak ve kendilerinden önce babaları, dedeleri, ataları da aynı şeyi yaptığı için yaptıklarını söylediler diyor. Yüzbaşı ise bunu gören yüzbaşı ise Acemlerin iki yüzlü ve hilekar olduklarını söylüyor. Seyyahımız binbir meşakkatle Hoy şehrine geliyor. İran'ın Hoy şehrine. Osmanlı hududunda. Burada bir Türk konsolosu var. Türk konsolosunun yanına gidiyorlar. Konsolosunla görüştükten sonra burası çok sıkıcı bir yer diyor konsolos. Hanımım 6 ay önce öldü. Onun yerini dolduracak başka kadın bulamadım diyor. Türk yüzbaşısı niçin bir Kürt kızı almıyorsunuz diye soruyor. En iyi eşler onlardan olur. Kocalarının parası olsa para istemezler. Kocalarının parası yoksa bu yüzden kafalarını patlatmazlar. Güzel elbiselere meraklı değildirler. Bir entarilik basma ile bir çift çarık onları Erzurum pazarındaki bütün ipeklilerle satenler kadar sevindirir diyor. Konsolos ölen karım Kürttü. Bana çok az paraya mal oldu diyor. Üzüntüsü yüzünden okunuyordu diyor Barnaby. Sonra içeriye bir uşak giriyor. Efendisinin nargilesini yakıyor ve çıkıyor. Konsolos bu adam benim kayınpederimdi diyor. Kayınvalidem de aşağıda benim için yemek pişiriyor. Kızlarıyla evlendiğim zaman bir iki hizmetkar tutmak istemiştim. Hanımım annesiyle babasını tutmamı teklif etti. Dediğini yaptım. Onlar da çok çalışkan insanlar oldukları için memnun kaldım. Zavallı hanımım vefat edince yanımda kalmalarına izin verdim. Yeniden evlendiğim zaman yeni eşim herhalde kendi akrabalarını buraya gelmelerini isteyecektir. O zaman da şimdiki hizmetkarlarıma yol vermek zorunda kalacağım diyor. Bu da insanın hanımının akrabalarına bakmasının çok ekonomik bir yolu diyor Barnaby ve bunun üzerine konsolos gülmeye başlıyor. Evet diyor, İstanbul'da veya Londra'da hanımınızın anasından aşçı olarak istifade edemezsiniz. Ayrıca sizin ülkenizdeki kadınlar da kıyafetleri için kocalarına bir servet sarf ettirirler diyor. Evet diyor Barnaby. Hanımların bazı elbiseleri 50 liraya veya 60 liraya alınır. Bir iki kez giydikten sonra ya atarlar ya hizmetçilere verirler diyor. Yüzbaşı şaşırıyor bu paraya. Konsolos tasdik ediyor. İstanbul'dayken ben de böyle şeyler duymuştum. Son hanımım bana 10 liraya mal olmuştu. Yani bir İngiliz'in hanımının bir tek elbisesi için verdiği parayla ben 5-6 hanım sahibi olabilirdim diyor. Bu sefer İranlı bir hanımla niye evlenmiyorsunuz diye soruyor Barnaby konsolosa. Bir kere çok güzeller diyor. Hem bu sayede onların lisanlarını da öğrenmek fırsatını bulursunuz diyor.
Çünkü konsolos Farsçayı bilmediğinden şikayet ediyor. Fakat bulunduğu bölgede zaten Kürtler ve Türkler çoğunlukta olduğu için Farsça belki ihtiyaç yok. Türk yüzbaşı söze karışıyor. İranlı bir kadınla evlenmek mi diyor. İranlılar kızlarını Türklere vermezler. Onlar çok egoisttir diyor. Biz kızlarımızın İranlılarla evlenmelerine itiraz etmeyiz ama onlar bu konuda titizler diyor. Halbuki böyle değil. Osmanlı tebasının da İranlılarla evlenmesi yasaktı o zaman. Neyse, her ikiniz de Müslümansınız diyor Barnaby. Konsolos orası doğru diyor. Ama Ermenilerle sizlerin her ikiniz de Hristiyan olmanıza rağmen Hristiyanlık şekliniz farklı. Bir İranlı ile bir Türk arasında da bir Ermeni ile bir İngiliz sizin arasında olduğu kadar fark var diyor.

Evet değerli dinleyiciler, seyyahımızı hoyda bırakalım ve bununla iktifa edelim. Sonraki programlarda yine inşallah fırsat düşerse seyyahımızın hoydan sonra nerelere gittiğini, Van'a nasıl ulaştığını, dönüş yolunda yaşadığı hatıraları sizlerle paylaşırız. Haftaya tekrar sizlerle buluşuncaya dek radyonuz TGRT FM'den hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Çeşitli ağrı ve depresyon tedavilerinde kullanılan safran, pahalı yemeklerin katkı maddesidir. Hoş kokusu ve rengiyle pilava, zerdeye farklılık katan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu boyayabilir. Safranın 1 gramı 12 dolardır.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimsenin başına ne gelirse gelsin hayattayken, karşısına ne çıkarsa çıksın, bunların hepsinde veya bunların hepsinin arkasında bir hayır mı aramak lazım? Yani Müslümanın davranış şekli böyle mi olmalı? Hani her işte bir hayır vardır, her olanda bir hayır vardır diye de böyle hep büyüklerimiz söylerler ya, hemen üzülmeyin bir şey olunca falan diye. Bu doğru mudur? Yani arkasında bir hayır mı aramak lazım başımıza gelenlerin?
1: Şimdi Mustafa Bey, daha önce burada bir soru sormuştunuz o konu açıklarken. Orada işte din büyüklerinin, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında bulunanları nakletmeye çalışıyorduk. Evet. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına yazmışlar, her şeyi yazmışlar. Orada mesela her şeyi bu dünya sıkıntı üzerine, mihnet üzerine yaratılmış. Bunu anlatırken diyorlar ki burası imtihan yeri. Yani bunu söylemelerinin sebebi burası imtihan yeri arkadaş diyor. Aç gözünü, uyan diyor. Gafletten kendini aynı şekilde uzaklaştır gafleti. Burası imtihan yeri. Burada sıkıntı olacak. Burada neşe olacak, üzüntü olacak, hastalık olacak, ölüm olacak. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Onun için bunu iyi anlayan bir kimse, bunu anlayan bir kimse, başına gelen herhangi bir sıkıntı, herhangi bir dert, herhangi bir bela, bir, Rabbim beni imtihan ediyor veyahut da işlediğim bir hata sebebiyle beni ikaz ediyor. Ne oldu şimdi? Hayra döndü o. Veya Cenab-ı Hak ezelde beni imtihan edecektir. Öyle bir dert ve bela gönderecek. Kazayı mübremdir. Dua ile şeyle değişmeyecektir bu. Hatta bir şey anlatılır. Mesela evliyadan bir zat bir gün böyle dergahında talebelerine sohbet ederken işte bakıyor bir tane işte Ahmet diyor sen git meyhanede iç. Ne talebiymiş oldu? Peki efendim diyor, gidiyor. İki hafta şaftan sonra tekrar sohbet ederken diyor arkadaşınız nerede? Biliyor nerede olduğunu da. Sana bir efendim dediler böyle böyle demiştiniz. Gidin selam söyleyin gelsin. Gidiyorlar meyhane diyor ki hocamız gelsin diyorlar. Hemen o anda bırakıyor oradakiler diyor ki tövbe ettim. Dönüp geliyor. Ya bir gün iki gün nihayet yani şey aklı başında talebenin bir tanesi cesaret buluyor. Demiş efendim demiş içkinin haram olduğunu biz sizden öğrendik. Yani haramları anlatan sizsiniz. Ama bu arkadaşımıza meyhaneye gittirdiniz. Biz demiş yani düşündük yani bir yere koyamadık yani. Doluya koyuyorsa olmuyor.
0: Boşa yani, ne iştir bu yani?
1: Bu ne iştir? O zaman buyuruyorlar ki Allah-u Teala bana bu arkadaşımızın ömrünü gösterdi.

0: Ha neyse, o onlar da ilim olarak altının yapısına bağlı olarak söylüyorlar bunları. O zaman gazeteler yazıyor. Anadolu yakasında emekli bir hakim mi neydi, çoluğun çocuğun herhalde Konya'lıymış galiba. Arabayı almış, madem sağlam demiş, sallanıp duruyor burası, gideyim.
1: Giderim memleketime.
0: İşte Ankara üzerinden gidiyor. Ankara'da üzerinden Konya'ya girerken kaza yapıyor. Kendisi dahil arabadaki çoluk çocuk hepsi ölüyor.
1: Ölümden kaçmıştı.
0: Ölümden nereye kaçtı? Ölüme kaçtı. Değil mi? Ölüme kaçtı. Yani kurtuluşun yok. Hatta Kur'an-ı Kerim'de onu İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında da naklediyor. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onların alınlarından tutucuyuz. Nereye kaçacaksın ki buyuruyor. Onların alınlarından nereye gideceksin? Ya yıllardır mesela ben çocukluğumdan beri Ay'a gideceğiz, Ay'da koloniler kuracağız, Merih'e gideceğiz falan. Bir türlü gidemediler. Yok. Yani Allah-u Teala sadece bu dünyayı yaratmıştır. İnsan oğlunun yaşayabilmesi için. Denizdeki mahlukatlar için de denizleri yaratmıştır. Dolayısıyla buradan başka aynı şekilde gidecek yer yok. Var. Yani sonra iki yer var. Cennet, cehennem. O da burada aynı şekilde kazanılıyor. Yani. Bir kere dünyaya gelmek insanın elinde değil. Dünyaya gelen buranın şartlarına katlanmak mecburiyetinde. İnsan neşeli olduğu gibi sıkıntılı, üzüntülü de olur. Önemli olan bunların neticesi. Her iki halde de halini değiştirmeyenlere mübarek olsun ve müjdeler olsun. Dünya imtihan yeri olarak yaratılmıştır. Sevinci de var, hüznü de var. İnsan her iki halde de imtihan edilmekte. Hadis-i şerifte şüphe edilen altın ateşle muayene edildiği gibi insan da bela ve imtihan, bela ile imtihan olur. Ya
1: insanı da ateşe atarlar.
0: Ateşe atarlar. Sağlam mısın değil misin?
1: Saf mısın değil misin?
0: Sağlam mısın değil misin? Tabii. Hatta bir hadis-i şerifte en şiddetli belaya düşer olanlar peygamberler. Sonra fazilet derecesine göre onları takip edenlerdir. Kişi dindarlığı derecesinde belaya düşer olur. Eğer kişi dininde kuvvetliyse onun belası da şiddetli olur. Eğer dini gevşekse belası da ona göre olur. Bela kula öyle yapışır ki günahı kaldığı müddetçe onu bırakmaz. Hatta din büyükleri mesela talebelerine anlatmışlar, kitapları da yazılı. Nimet ve bela her gün Allah-u Teala'nın huzuruna çıkar buyuruluyor. Nimet arz edermiş Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi kime gideceğim? Beni sevmeyenlere. Bol bol git. Bol bol. Mal, mülk hepsini verin, sıhhat verin. Beni çıtalansınlar. Sevmediklerini gönderiyor. Peki bela arz edermiş. Ya Rabbi ben kime gideyim? Beni sevenlere git. Beni sevenlere git. Hatta onları öyle sıkıştır ki ben de başka hiçbir şey düşünmesinler. Hep ya Rabbi sen.
1: Allah deyip dursunlar.
0: Bazen bela arz edermiş. Ya Rabbi beni bu Osmanlı kuluna gönderdim ama bu da, ben rahat edemiyorum onda. O yok böyle açtım, yok böyle yaptı, şöyle aldım da böyle dayanamadım.
1: Doktora
0: öyle
1: gidiyorum, hastaneye
0: duruyor.
1: Gidiyorum.
0: Beni başka sabırlı bir kuluna gönder. Diye kitaplarda anlatılıyor böyle. Derdi belada da, ondan sonra nimette de veyahut da bir şey olduğu zaman mutlaka bunun bir neticesi var. Burada hiçbir şey devamlı değil. Derdi bela geliyorsa, mesela burada hadis-i şerifte buyurulduğu gibi Allah-u Teala bu kuluna merhametle muamele ediyor veya bu kulunu yaptığı bir işten dolayı sevmiştir. Dolayısıyla onu cehenneme göndermek istemiyor. Ama ezelde de kanunluk bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Zilzal suresinde. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. Yani iyilik de karşılık görecek, kötülük de karşılık görecek. Cezasız kalmayacak, mükafatsız kalmayacak. Allah-u Teala o kulunu sevdiyse dünyada aynı şekilde onun cezasını veriyor ahirete kalmasın diye. Ahiretteki azap farklı. Ona tahammül çok zor buyuruluyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zilzal suresinde Allah-u Teala bu kanununu çok iyi anladığı için ya Rabbi ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver diye dua et. Bu dua kabul olmuştur buyuruyor. Onun için yani hatta din büyükleri bu tam Ünlü Asaddebi'de kitabını hazırlayan Zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle talebelerine anlatırlarmış. Kitaplarında da var. Hastalıkta şifa var. Hatta ben bunu ilk okuduğumda ya dedim nasıl hastalıkta şifa?

0: da olur. Şifası şu ki ona hastalık geldiyse günahları silkeleniyor.
1: Ya.
0: Bu bir. Efendim günahı yoksa, hatta kendileri hayattayken sual olarak arz ediyorlar. Bazılarına çok böyle dert bela geliyor falan. Günah çok olduğu için değil buyuruyorlar. Çok affedildiği için. Yani seviliyor.
1: Derecesi yükseliyor.
0: Derecesi yani. Yükseliyor. Derecesi yükseliyor. Hem günahı affoluyor hem de sabredince derecesi yükseliyor. Ve derecesi yükseldiği zaman, ahirete, cennete girdiği zaman artık o dereceden onu kimse indiremez ki. Ve bir de sonsuz.
1: Evet.
0: Yani 3 günlük işte koltukta oturuyorum canım falan filan. Öyle değil yani. Sonsuz o.
1: Sonsuz. Hep senin sonsuz. Yani.
0: Evet, hep senin. Ve yine bir hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın yarattıklarında, gönderdiklerinde hayır, iyilik vardır. Bir hadise anlatırlar Mustafa Bey. Vaktimiz şey ama. Şimdi adamcağızın bir merkebi, bir horozu, bir de köpeği varmış. Bunlar çadırda yaşıyorlar. Göçebe. Tabii gece olduğu zaman elektrik melektrik falan olmuyor. Ay ışığı da olmayınca zifiri karanlık. Zifiri karanlıkta işte köpeği kurtlar, kurt gelmiş boğmuş götürmüş falan. Sabah kalmışlar, kurt ölmüş, köpek gitmiş. Çocuklar üzülüyor falan. Vardır bunda bir hayır diyor adamcağız. Ondan sonra bir gece tilki gelmiş, horozu götürmüş. Bakmışlar, adam demiş gene vardır bunda bir hayır. Bir gece de aynı şekilde işte kurt gelmiş, eşeği
1: götürmüş, yemiş.
0: Demiş bunda da var bir hayır. Şimdi hanımın çocukları diyor ki ya, eşekle yükümü taşıyorduk. Horoz bizim vaktimizi bildiriyorduk, köpek de koruyordu. Neresinde hayır var? Bir gece yine yatmışlar. Sabahleyin bir kalkmışlar. Cep çantalarının hepsi boş. Şimdi bunlarda eşek yok, horoz yok, köpek yok. Bunlar da uyumuşlar derin uykuda. Bu çadırda çıt yok. Karanlık olduğu için de oradan ses gelmiyor.
1: Bu, ne horoz ötüyor, ne eşek anırıyor.
0: Köle pazarlayıcıları orayı basmışlar. Öbürlerini aynı şekilde esir etmişler. Almışlar götürmüşler. Köle diye satacaklar o insanları. Bunlardan ses gelmediği için korunmuşlar. Demiş. Onda
1: ya,
0: neticesi hayırlı
1: hayır
0: oldu.
1: Varmış ya.
0: Neticesi hayırlı oldu. Onun için kitaplarda geçer. El hayru fîmâ vakâ. Ve bir de el hayru sana Allah-u Teala. İmam Rabbani Hazretleri de onu çok kullanıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala yarattıklarını gönderdiklerinde netice itibariyle bir hayır var mıdır? Evet, vardır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamete kadar baki kalacaktır. İnsanların dilinde okunacak ve sahifelerde yazılı duracaktır. Hatta Kur'an-ı Kerim bir değil, binlerce mucizedir. Onun en kısa bir suresinde, mesela Kevser suresinde sayısız mucizeler vardır. Bütün insanlar birleşseler, Arapların belileri bir araya gelip yardımlaşsalar, bir ayet-i kerimesini söylemekten acizdirler. Kur'an-ı Kerim, fesahat ve belagatta o kadar yüksektir ki, Arap kabilelerinin bütün fasihleri ve belileri, onun benzerini söylemeye güç yetiremezler. Kur'an-ı Kerim'in şaşırtıcı nazmı ve hayrete düşürücü üslubu, Arapların bütün üslup ve terkiplerinden mümtazdır. Hiçbiri ona benzemez. Arapların sözleri arasında ona benzer bir söz ne nazil olmadan önce ne de nazil olduktan sonra asla vaki olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arapların fasihlerinden olan Velid bin Mugire işitti ve rikkate geldi. Ebu Cehl onun bu halini görünce sitem etti. Bunun üzerine Velid bin Mugire şöyle dedi: "Vallahi sizden hiçbiriniz Arapların sözlerini ve şiirlerini benden iyi bilmezsiniz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu hiçbirine benzemez." Arapların merasimlerinden birinde Arap kabileleri toplanmışlardı. Velid bin Mugire onlara "Muhammed aleyhisselam hakkında söyleyeceğiniz bir söz üzerinde birleşin. Söyledikleriniz birbirinizi yalanlamasın. Böylece Arap kabilelerini ondan soğutalım ve sakındıralım." dedi. Bir kısmı ona "kâhin diyelim" dediler. Velid bin Mugire, "Yok, vallahi o kâhin değildir. Çünkü onun sözlerinde kâhinlerin sözlerindeki seciye benzer bir söz yoktur." dedi. "Mecnundur diyelim" diye teklif ettiler. Velid bin Mugire, "O da olmaz. Zira onda hiç cünun ve vesvese yoktur." "Şairdir diyelim" dediklerinde ise, "Ben şiirin her çeşidini gayet iyi bilirim. Onun sözleri şiire hiç benzemiyor" dedi. "Sihirbaz diyelim" dediler. Velid bin Mugire, "Hayır, sihirbaz da değildir. Çünkü onda sihirbazlar gibi üfürmek ve düğüm yapmak yoktur." Bunun üzerine Kureyş müşrikleri, "Bunların hiçbiri olmaz diyorsun. O halde ne diyelim?" dediler. Velid bin Mugire, "Muhammed aleyhisselam, karı ile koca arasını, kardeşlerin ve akrabaların arasını açan bir sihirbazdır diyelim" dedi. Bu söz üzerinde anlaştılar. Yol başlarına oturup, halkı bu sözde Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem soğutmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim'in icazından biri de nazmının şamil olduğu haberlerdir. Geçmiş asırlarda ve beldelerde, geçmiş ümmetlerin vakalarını ve dinlerindeki hükümleri bildirmesidir. Ehl-i kitabın âlimleri ömürlerini bunları araştırmak ve öğrenmek için harcamışlar ve tam olarak öğrenememişlerdir. Ehl-i kitap âlimlerinin Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek görüşüp konuştukları malumdur. Çok kere ehl-i kitap âlimleri Resulullah'a sual sorarlardı ve suallerini cevaplandıran ayet-i kerimeler nazil olurdu. Hepsi tasdik ederler, inkar etmeye mecalleri kalmazdı. Kur'an-ı Kerim, gayba ait ve gelecekte olacak hadiseleri bildirmesi bakımından da mucizedir. Bunlardan bir kısmı vaki olmuştur. Bir kısmı da şüphesiz vuku bulacaktır.

0: Abdest alırken yapılması menhi yani yasak olanlar 12'dir. Bunları yapmak haram veya mekruhtur ki şunlardır. 1. Halada, kırda abdest bozarken kıbleyi öne arkaya getirmemelidir. Kıbleye ve mushafa karşı ayak uzatmak da mekruhtur. Mushaf yüksekte ise mekruh olmaz. Ayrı bir şeye sarılı mushaf, mıska ile halaya girilebilir. 2. Taharetlenmek için biri yanında avret yerini açmak haramdır. 3. Sağ el ile taharetlenmemelidir. 4. Su olmadığı zaman gıda maddesi ile, gübre ile, kemik ile, hayvan gıdası ile, kömür ile ve başkasının malı ile, saksı, kiremit parçası ile, kamış ile ve yaprak ile ve bez ile, kağıt ile taharetlenmek mekruhtur. 5. Abdest alınan havuza tükürmemeli ve sümkürmemelidir. 6. Abdest azasını hududundan pek aşırı veya eksik olarak yıkamamalı ve 3'ten az veya çok yıkamamalıdır. 7. Abdest azasını taharette kuruladığı bez ile kurulamamalıdır. 8. Yüzü yıkarken suyu yüze çarpmamalı, alın üstünden dökmelidir. 9. Suya üflememelidir. 10. Ağzı ve gözleri sıkı kapamamalıdır. Dudağın görünen kısmında ve göz kapağında ıslanmadık az bir yer kalırsa abdest kabul olmaz. 11. Sağ el ile sümkürmemelidir. 12. Baş, kulaklar veya enseden birini her defasında eli ayrı ayrı ıslatarak birden fazla meshetmemelidir. Her defasında ıslatmadan tekrarlanabilir.
1: Kur'an-ı Kerim'i yanlış tefsir etmek. Tefsir, beyan etmek ve keşfetmek demektir. Bildirmek ve açıklamaktır. Tevil, rücu etmektir. Tefsir, bir mana vermektir. Tevil, çeşitli manalar arasından birisini seçmektir. Kendi reyi, görüşüyle tefsir, caiz değildir. Tefsir, rivayetle yapılır. Tevil, dirayetle yapılır. Hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüyle açıklayan, doğru olsa dahi hata etmiştir, buyuruldu. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve Eshab-ı Kiram'dan radıyallahu anhüm gelen haberlere ve alimlerin tefsirlerine ve tefsir ilminin usulüne bakmadan ve Kureyş lügatini bilmeden ve hakikat ile mecazı düşünmeden mücmel, mufassal ve umumi ve hususi olanları birbirinden ayırmadan ve ayet-i kerimelerin indirilme sebeplerini ve nasih, mensuh olduklarını araştırmadan verilen manayı Allahü Teala'nın kelamı olarak söylemek doğru değildir. Hadis kitaplarından hadis nakletmek için hadis alimlerinden icazet almış olmak lazımdır. Hadis-i şerifte uydurduğu bir sözü hadis olarak söyleyen kimse cehennemde azap görecektir buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i tefsir alimlerinden icazeti olmayanın da tefsir kitaplarından alarak söylemesi ve yazması caizdir. Yukarıda bildirilen tefsir etmek şartlarına haiz olan kimse yazılı icazeti olmadan tefsir ve hadis nakledebilir. Ehliyeti olana icazet vermek vaciptir. Ehliyeti olmayana icazet vermek haramdır. Hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'e ehliyeti olmadan mana veren cehennemde azap görecektir. Ve bilmediğini hadis olarak söyleyen cehennemde azap görecektir. Ve Kur'an-ı Kerim'e kendi görüşüne göre mana veren cehennemde azap görecektir buyuruldu. Tefsiri nakl suretiyle yapmak lazımdır. Tefsir yapabilmek için şu 15 ilmi bilmek lazımdır. Lügat, nahv, sarf, iştikak, meani, beyan, bedi, kıraat, usul-i din, fıkh, esbab-ı nüzul, nasih ve mensuh, usul-i fıkh, hadis, ilmi kalp. Bu ilimleri bilmeyen kimsenin tefsir yapması caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan bilgiler üç kısımdır. Bir kısmını hiçbir kuluna bildirmemiştir. Zatının ve sıfatlarının hakikati ve gaybden haber vermek böyledir. İkinci kısım, yalnız peygamberine bildirdiği esrardır. Bunları peygamberi aleyhisselam, yalnız Allahü Teala'nın izin verdiği kimselere bildirir. Üçüncü kısım bilgileri, peygamberine aleyhisselatü vesselam bildirmiş ve bütün ümmetine bildirmesini emretmiştir. Bu üçüncü kısım da ikiye ayrılır. Birincisi, ancak işitmekle öğrenilir. Kıyamet halleri böyledir. İkincisi, görüp incelemekle ve okuyup manasını anlamakla öğrenilir. İman ve İslam bilgileri böyledir. Müçtehit imamlar bile, naslarda açık bildirilmemiş olan İslamiyet bilgilerini kesin olarak anlayamamışlar, ihtilafa düşmüşlerdir. Böylece amelde çeşitli mezhepler meydana gelmiştir. Yukarıda bildirilen 15 ilme sahip olanın çıkaracağı manalara tefsir denmez, tevil denir. Çünkü bu manalarda kendi reyi bulunur. Yani anladığı çeşitli manalardan birini seçmekte kendi reyini kullanır. Seçtiği mana, ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin açık manalarına yahut icmaya uygun olmazsa fasit olur. Berika sonunda raksın haram olduğunu anlatırken diyor ki, bize tefsir kitaplarına göre amel etmek emrolunmadı, fıkıh kitaplarına tabi olmamız emredildi.
2: Gelibolu'daki Ulu Cami, yani Gazi Süleyman Paşa Camii. Bu caminin hemen kıble taraf duvarının bir köşesine yakın avlusunun yol kenarında bir eseri var. O eseri sizlerle paylaşacağım. Bu yıllar önce yapılmış bir camidir. Eski bir cami. Caminin tarihini ileride anlatacağım. Biz şimdi Sebil'in önündeyiz. Sebil. Sebil insanlara para pul almadan Allah rızası için tatlı su dağıtılan yerler demektir. Tabii o zamanki imkanlarda insanlar belki kuyu sularından istifade ediyorlardı. Ama Gelibolu gibi tarihi yerleşim yerlerindeki Türkiye'nin belki de en eski ilçesi burası olabilir. Birincisi Yenişehir'dir, sonra da burasıdır. Bursa Yenişehir'inde Osmanlı tarafından ilk kurulan şehir olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı ilk defa Anadolu'da o şehri kurmuş. Peki daha önce yaşamadı mı? Yaşadı. Söğüt'ü hazır buldu. Bilecik'i hazır buldu. İznik'i hazır buldu. Ama Yenişehir kumsal, dümdüz bir yerdi. Ziraat alanıydı. Oraya getirdi, bir şehir kurdu. Gelibolu, Osmanlı'dan çok önce de olan bir yerleşim yeri. Burası bu coğrafyanın, yani Ön Asya denilen coğrafyanın kilit noktasıydı. O insanlar ne yediler, ne içtiler bilemem. Ama buraya Osmanlı yerleştikten sonra mutlaka su medeniyetinin dünyada temsilcisi, belki de en önemli temsilcisi olan Osmanlı, evvela suyla uğraşmıştır. Bunun misalleri çok. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fetheder fethetmez ilk başladığı, el attığı şey sudur. Kanuni Sultan Süleyman Han tahta geçtikten sonra ilk el attığı iş sudur. Kırçeşme sularını İstanbul'a getirtmiştir. Burada da Gelibolu'da da, burası meyilli bir arazide. Tabii yukarılarda buldukları bir su kaynağından buraya tatlı su getirildiğini zannediyorum. Ve buradan itibaren de caminin avlusunun böyle bir istinat duvarı var. Cami ile bu istinat duvarı arasındaki kısmında abdest alma muslukları var. Onlar da biraz sonra göreceksiniz. Onların hemen arkası, yani şuradan itibaren büyük bir su mahzeni vardı. Ve insanlara buraya gelen tatlı su taslarla sebilci tarafından ikram edilirdi. Şunlar tıpkı Sultan 3. Ahmet çeşmesinin önündeki su sebillerinin şebekeleri gibi. Böyle orada tunçtan şebekeler var. Bu da belki tunçtandı ama bazıları kırılmış. Şurada tamamlanmış. Şuralar tas alıp verme yerleri idi. Yani susayan insana şimdi gidiyorsunuz bir yarım litre su alayım diyorsunuz. Epey bir para istiyorlar sizden. O zamanlar ise sudan para almak kimsenin aklına gelmemiş. İhtiyaç duymamışlar. Ekonomi sudan para almayı icap ettirmemiş, gerektirmemiş. Şimdi ise bedava su verilir mi kardeşim diyor adam. Aynı dünyadayız efendim. Dünya ne oldu? Daraldı mı bize yani? İşte buraların bir kısmı harap olmuş. Şu arkada da sebilci dururdu. Sebil'in elbette ki su mahzeninden buraya bir irtibat vardı, bir su teknesi vardı. Hatta yukarılarda caminin avlusunda bir tekne görüyorum. Belki o tekne de buralardan oraya aktarılmış olabilir zaman içerisinde. Şimdi kalksınlar da bu sebil'i yapsınlar demiyoruz. Ama ecdadın bir yadigarında sizlerle burada günün bu saatinde paylaşmak istedim efendim. Bir hayrat yapmışlar. Hayrat yapanı aralım ki daha çok hayrat yapan çıksın. Yani evet insana madde lazım mutlaka ama bir de insanlara iyilik yaparak dua almak da lazım. Şurada hemen sebilin yakınında bir su küpü konmuş. O su küpü de niye kondu? Efendim bu sebille irtibatı nedir? Ben çözemedim. 1225 yazıyor üzerinde. Efendim bu da yaptığım hesaba göre 3. Selim Han'ın son zamanları veya 2. Mahmut Han'ın ilk tahta çıktığı seneye 1808'lere geliyor. Güzel bir yazısı var. Tabii yazıları boyamak maalesef Türkiye'de kötü bir adet haline geldi. Yazı niye boyanır bilmiyorum. Kabartma bir yazı. Oradaki harfler mis gibi dururken insanlar geliyorlar üstüne bir de boya sürüyorlar. Hem zeminle sürüyorlar hem de yazının üzerine harflerin üzerine sürüyorlar. Hiçbirinde sürmek uygun değil. Sürene de lütfen sürme kardeşim demekte fayda var. Hemen bu 1225 kitabesinden sonraki bölümde de 3 tane o mahzenden su irtibatı eskiden olan abdest alma muslukları var. Şimdi buna şehir suyu bağlanmış. Caminin yanındaki o su mahzeni olan kısımda ihtimal ki içinde su bile var, battal vaziyette. Öyle kalıyor. Yazında serinlik veriyordur belki. Şimdi bunlardan sonra biz gidelim caminin artık avlusundan şöyle camiyi tanıtmaya çalışalım efendim. Şimdi Süleymanpaşa Camii'nin haziresine geçmiş olduk. Gazi Süleymanpaşa Camii'nin kıble tarafındayız. Şu kıble duvarıdır caminin. Bura şöyle mahdut bir yerde hazire olarak muhafaza edilmiş. Arkamda gördüğünüz mekanların tamamının kıble duvar olduğu için birçok camide hazire olduğuna rastlıyoruz. Burada bir kısmı herhalde bir yollarla değiştirilmiş, taşları kaybolmuş, o olmuş, bu olmuş. Yunan işgali gören Batı Anadolu'da, Trakya'da da dahil birçok şehrimizde böyle üzerinde yazan, yazı bulunan mermer parçalarının bir yolla, cami kitabesi olsun, mezarlıktaki şahide taşlar olsun, bir yolla maalesef Ruslar ve Yunanlılar tarafından götürüldüğünü biliyoruz. İşgal sırasında. Hem Rus işgalinde 1829 1877-78-93 harbinde, ondan sonra Yunan harbinde, Yunan'ın işgalinde daha doğrusu, buralardan böyle şeyleri götürmüşler. Okumasını da bilmiyorlar götürenler efendim. Kendilerinde yok böyle bir medeniyet. Kabir taşının üzerine bir şeyler yazma vefası yok. Ne yapıyorlar peki? Ya Avrupa'da para eder bu. 3-5 kuruş para getirelim diye. Allah Teala onlara o taşı taşıtıyor, hamallığını yapıyor. Sonra da 5 kuruş da para alamıyorlar. Yazıklar olsun. Burada üzerleri yazılı şahide taşlarından anlıyoruz ki Gelibolu'da müderreslik yapmış, müftülük yapmış, Sıbyan Mektebi hocalığı yapmış olan kişilerin kabirleri buraya konmuş. Yani buralara defin yapılmış. Ama hepsi o mudur? Elbette ki hepsi o değildir. Mutlaka buralarda vefat edip başka makamlarda olan kimseler de zaman işte getirilip konmuştur. Bir kısmına Gelibolu'da vefa gösterilerek ayrı türbeler yapılmış. Kaptanı deryalara mesela bunlar yapılmış. Ama onun aşağısında rütbede görevde olan kimseleri de böyle cami hazirelerine gömmüşler. Üzüntüyle söyleyeyim ki koca Gelibolu'da tarihi cami olarak sizlere Gelibolu programlarımız içerisinde bir tek bu Ulu Cami veya Gazi Süleyman Paşa Camii, iki adı da kullanılıyor burada. Bu camiyi tanıtabileceğiz Allah nasip ederse. Sonrası türbeleri gösteriyor. İşte Yazıcızadeleri sizlere daha önceki programlarda anlattık rahmetullahi aleyh. Çeşitli kaleleri göstereceğiz. Bazı askeri tesisleri, yani Osmanlı'nın askeri tesislerini sizlere göstermeye çalışacağız. Hepsi o kadar. Ben inanıyorum ki Gelibolu'da tersane olduğu için mutlaka tersanenin dahi camii vardı. Ama hepsi kaybolmuş gitmiş. Geriye bir tek bu kalmış. Bu da eğer Abdülhamit Han'ın müdahalesi olmasaydı, kendi zamanında burayı köklü bir restoraya tabi tutmasaydı, bugün herhalde sizlere Gelibolu'da tarihi bir cami gösterememiş olacaktık. Ulu cami demek, niye ulu cami kullanılıyor? En büyük cami manasına değil. O manaya da gelir. Kesin o manada değil ama o manaya da gelir. Neden? Çünkü kalabalık namazların kılındığı camiye ulu cami denirdi Osmanlı kültüründe. Kalabalık cemaatli namazlar nelerdir? Cuma namazlarıdır. Bayram namazlarıdır. Bunlar burada mutlaka bu meskun mahallin idarecisi kimse onun tarafından kıldırılırdı. Allah Allah. Yani vali kıldırır mı? Tabii kıldırırdı. Kimse oranın yöneticisi cuma namazını emir olarak o kıldırırdı. Sonra nüfuslar artınca, şehirlerdeki insanlar çoğalınca mecburen fetvalar verilmek suretiyle bir camiden daha fazla camide, birden fazla, 2, 3, 4 camide cuma namazı kılınmasına fetva verilmiştir. Onun için biz şimdi şehirlerimizde birçok camimiz var. Hepsinde de gittiğimiz zaman cuma namazını, bayram namazını rahat bir şekilde kılabiliyoruz. Diğer camilerde Osmanlı zamanında minber yoktu. Sadece mihrap vardı, yani hutbe okunacak yer yoktu. Ulu cami denmesinin sebebi de şehir cumanın nerede kılındığını biliyor ama o şehirde o gün misafireten bulunan bir yabancı, bir garip varsa cuma namazı nerede kılınıyor diye sormaz. Ulu cami neresi derdi. Herkes de ulu cami olarak cuma namazı kılınan yeri gösterir. O kimse böylece ibadetini orada eda eder idi. Şimdi buradan devam edelim. İleride bir su teknesi var. Bir abdest alma yerinin su teknesi olarak çıkarılmış. Üzerinde herhangi bir yazı yok. Keşke bir yazı konabilseydi iyi olurdu. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra da caminin esas kıblenin tersi istikametindeki giriş kapısının orada sizlere bir şeyler daha arz etmeye çalışacağım. Şimdi sizlere biraz önce uzaktan bahsettiğim ve göstermeye çalıştığım su teknesinin yanına gelmiş olduk. Bu teknenin yüzlerinde, öbür taraf yüzünde de, bu yüzünde de delikleri var. Su delikleri şöyle konmuş. Bu belli ki yüksekçe bir yere bırakılmış. Üstünden su şu taraftaki gedikten akıyordu. Tek parça mermer. Özelliği bu. Şöyle böyle 2 metreye 125 veya 130 santim tek parçalı mermeri oymuşlar ve insanların abdest alması için bir yere koymuşlar. Ama nereye kondu? Bura mıydı asıl yeri? İşte demiri falan buna tutturmuşlar ama demek ki güçleri yetmediği için tutturdular. Bu demirler sonradan yapılmış. Bu tarafta da bir savak gediği var şöyle. şuralarda üstten bir şeyler oturtturulduğunun alameti var. Buralar delik delik yapılmış ama ne olduğunu çözemedik. Bu tarihi eseri de efendim sizlere şöyle bir gösterelim dedik. Buradan caminin artık ön giriş kapısının, üç kapısı var caminin, Süleymanpaşa Camii'nin ön giriş kapısından sizlere göstermeye çalışacağız. Süleymanpaşa malum Orhan Gazi'nin rahmetullahi aleyh büyük oğluydu. Orhan Gazi bey olduktan sonra doğduğu rivayet ediliyor. Onun için de adına paşa deniyor. Babası padişah iken doğan çocuğa, ilk çocuğa, erkek çocuğuna paşa denirdi. Ama babası şehzade bir sancakta evli barklı. Yani 14 yaşında gidiyor ama 20 yaşında, 30 yaşında babasının ölmesi zamanına kadar oralarda devlet yönetimiyle uğraşıyor, boş durmuyor. Çocukları da oluyor. Onlara paşa denmiyor. Ne zaman ki tahta cülüs etti, ondan sonra olan ilk erkek evladına paşa deniyor. Süleyman Paşa da böyle birisi. Paşa olmadan paşa dendi yani. Ama sonraki yıllarda da babasına yaptığı yardımlarla, askeri harekatıyla gerçek paşa olduğunu göstermiş birisidir. Ondan da bahsedeceğiz ama bugün değil, bugün artık süreyi doldurduk. Fazla da zorlamak istemiyoruz. İnşallah bundan sonraki günlerde bu camimizin, Gelibolu'nun tek tarihi caminin diğer özelliklerini de sizlerle paylaşacağız. Efendim buraya yardımcı olan Orhan Gazi kimdi? Biraz da ondan bahsedip o rahmetlinin de ruhaniyetinden istifade edelim. Sizler de bizler de edelim istiyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kafir bile olsa mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun için Allahü Teala'nın katında perde yoktur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz dini değiştirmek ne demek? Değerli dinleyenler, dini insanlar çıkarmadığı için insanlar değiştiremez. Allahü Teala'ya inanan kimse, o ne demişse ona inanması gerekir. Uyarsa daha büyük nimettir. Ben hepsine inanıyorum, tamamını beğeniyorum ama hepsini uygulayamıyorum demeli. Yoksa günaha alışıp da bu günah mübah olmalıydı demek Allah'a inanmamak olur. İslam'da reform demek ben Allah'a inanmıyorum demektir. Yahut Allah'ı basit bir varlık gibi görüp bu işi iyi yapmamış demektir. Toplumun gereklerine göre dini değiştirmek, dini yıkmaktır. Birinin çıkıp ben İslam dinini yıkacağım dediğini gördünüz mü hiç? Görmediniz. Çünkü demez. Niye desin ki? O zaman onu herkes tanıyacak, gerçek yüzünü herkes görecek. Dini yıkma fırsatını ya bulacak ya bulamayacak. Ama çıkıp tesettür yok diyor, adetliyken namaz kılınır diyor, faiz helal diyor, Allah Resulünü kabul etmeyip yalnız Kur'an diyor. Bunları söyleme fırsatı bulduğu gibi bazı ahmaklardan taraftar da bulabiliyor. İşte asıl dini yıkmak işi budur. Dini inançları bozmak için dört koldan saldırıya geçmişlerdir. Her gün yeni bir şey çıkarılarak itikadımız, amelimiz zedeleniyor. Hayızlıyken Kur'an okunur, oruç tutulur gibi dört delile, yani kitaba, sünnete, icmaya ve kıyasa aykırı fikirler üretilirken, şimdi de hac ibadeti bozulmaya çalışılıyor. Türk milleti fakir olduğu için hacca gitmemesi gerekirmiş. Çünkü dinimiz israfı yasaklıyormuş. Haccı engellemekle yoksulluk önlenemez. Peygamber Efendimiz yoksulluğu önlemenin yolunu bildirmiş. Zenginlerin zekatı fakirlere kafi gelmeseydi, Allahü Teala fakirlerin rızkını başka yollardan verirdi. Aç kalan fakir varsa zenginlerin zulmü yüzündendir buyurmuştur. Demek ki zenginler zekatını yerli yerince verse, haccı engellemeye lüzum kalmayacak ve aç kalan fakirde bulunmayacaktır. Bir başkası da Diyanet fikir üretemiyor diyerek dinimizi bozmaya çalışmaktadır. İslam dünyası aklını kullanmalı. Yüzyıllardan beri paslanan, cüyen ve işlevini yitiren o akıl dışı kilitleri söküp atmalı diyor. Paslanan çürüyen nedir ki? Bakınca bunlar dinimizin hac, kurban, tesettür gibi emirleridir. Hacca gidecekler, kurban kesecekler, evsizlere, yoksullara yardım etmeli deniyor. Dini kuralları koyan Allahü Teala'dır. Allah toplumda yoksulların olacağını bilmiyor muydu? Bir toplumda yoksul varken hacca gidilmez, kurban kesilmez diyemez miydi? Demediğine göre kurban derilerine sahip çıkma hevesi gibi kurbanın kendisine de hac paralarına da sahip çıkmak isteniyor. Bu iş olmayınca da hani İslamiyet akıl diniydi, niye aklını kullanmıyorsun, akıl yolunu seçerek kurban ve hac paralarını niye yoksullara vermiyorsun deniyor. Felsefecileri ve sapık fırkalardan Mutezile'yi övüyorlar. Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi düşünürler, İslamlığı hep aklın ve yaşanan dünyanın insansal gereklerin aynasına tutarak değerlendirdiler. O dönemlerin ürünü olan Mutezile, inançta kaderciliği reddederek İslam'ın akılsal yol ve yöntemlerle kurumlaşmasına çalıştı diyerek kaderi de inkar ediyorlar. Kader, Allahü Teala'nın insanların başlarına gelecek işleri bilmesi ve bu bilgisinin bir kitaba, yani levh-i mahfuza yazılması demektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi levh-i mahfuzdadır. Yaptıkları küçük büyük her şey satır satır kitaplarda yazılmıştır. Bu ve benzeri birçok ayet vardır.
İmam-ı Gazali'nin kilitlediği akıl kapısını açmak gerekir diyerek de nakli esas alan alimlere dil uzatıyorlar. Bunların aklı var da İmam-ı Gazali veya öteki alimlerin aklı yok muydu? Adam benim düşüncemde olan akıllı, benim gibi düşünmeyen akılsızdır demek istiyor. Örtünme Kur'an'da bir dönemin, bir olayın zorunluluğu olarak vardır. Ama günümüzde o zorunluluklar bir takım yasal ve yaşamsal önlemlerle, gereklerle başkalaşmıştır. O halde herkes Avrupalı gibi giyinmelidir diyerek tesettüre de dil uzatıyorlar. Genelde hiç kimse bilmediği konularda uzmanlık alanının dışında konuşmaz. Eğer konu dinse bilen bilmeyen herkes fikir yürütür. Bence böyle olmalı der. Dini eleştirenlere bakın, dinden hiç haberi yoktur. Kulaktan duyma bilgilerle dine saldırıyorlar. Din cahili bazı yazarlar da fırsat buldukça dine saldırıyorlar. Bölücülük yapıyorlar. Müslümana gerici diyorlar. Gerici demek bölücülüktür. Asıl gericilik nedir? Saldırının şiddetini çoğaltmak için kökten dinci, fundamentalist gibi yaftalarla halkımızı bölmeye çalışıyorlar. Din cahili bu yazarlardan biri, kökten dinciler Kur'an'ı anlamak istemezler. Kur'an'daki bir ayeti hatmetmeye, ezberlemeye çalışırlar diyor. Cahil yazar hatmetmeyi de ezberlemek sanıyor. Acaba kökten dinci doğuştan Müslüman mı demektir? Niye böyle hiç kimsenin tam anlamadığı kelimelerle bölücülük yaparlar? Gericiler Kur'an'ı anlamak istemezler. Kur'an'ın anlaşılmasının önüne konan ketler yüzünden yüzyıllardır geri kalınmıştır diyor. İstemeyen gericiler kimmiş? Niye istemiyorlarmış? Kur'an anlaşılırsa onların ne zararı olurmuş? Bunların cevabı yok. Şimdi piyasada belki de yüzü aşkın Kur'an-ı Kerim tercümesi var. Bu tercümelerde Kur'an anlaşıldıysa Müslümanların bildirdiğinden farklı ne varmış acaba? Alimler bir şey mi gizlemiş? Böyle bir şey olmadığına göre ne diye halkımızın huzuru bozulmaya çalışılıyor? Kur'an tercümelerinden dinin hükümlerinin hepsi anlaşılır mı? Dini bilmeyenler veya din düşmanları Kur'an'ı herkes anlar, hadislere ve alimlerin açıklamalarına ihtiyaç yoktur diyorlar. Bilindiği gibi anayasayı insanlar yazmıştır. Anayasayı okuyan bir kimse orada aradığı her hükmü, her kanunu bulması lazım. Peki bulabiliyor mu? Sonra insanların yazdığı bu anayasayı bile okuyanlar farklı yorumlar getiriyorlar. Meclis anayasaya uygun sanarak bir kanun yapıyor, Anayasa Mahkemesi bu kanunu anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozuyor. Bir uygulama için bakanın biri bu anayasaya uygundur derken öteki bakan anayasaya aykırıdır diyebiliyor. Demek ki insanların yaptığı bir anayasa bile herkes tarafından aynı anlaşılmadığına göre Kur'an o kadar basit bir kitap mı da herkes hemen anlasın? Hırsızlık, adam öldürmek, gasp, zina ve diğer suçların cezaları anayasada açıkça bildirilmez. Bunlar kanunlarla anlaşılır. Hatta kanunları da herkes kolayca anlayamaz. Kanunların iyi anlaşılması için tüzükler, yönetmelikler çıkarılır. Bir kimsenin Kur'an'dan dinimizin hükümlerinin hepsini öğrenmesi mümkün değildir. En başta namaz nasıl kılınır? Kaç rekat kılınır? Namazda neler okunur? Yanılmalar için neler yapılır? Namazı bozan şeyler nelerdir? Namazın farzları, vacipleri, mekruhları, sünnetleri nelerdir? Abdesti bozan şeyler nelerdir? Orucun farzları nelerdir? Niyetsiz oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Niyet ne zamana kadar geçerlidir? Orucu bozan şeyler nelerdir? Zekatın farzları nelerdir? Zenginliğin ölçüsü nedir? Ne kadar malı parası olanın zekat vermesi gerekir? Hac ve diğer ibadetlerde de durum aynıdır. Bütün bunları açık olarak Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Yalnız Kur'an diyenlerin art niyetleri böylece meydana çıkıyor. İbadetlerdeki farzları, vacipleri, sünnetleri, mekruhları ancak Peygamber Efendimizin sözlerinden öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'de defalarca Allah'a ve Resulüne uyun buyuruluyor. Kur'an'ın bir kısmına inanıp da bir kısmına inanmayanlara
sözümüz yoktur.

Lokman Hakim Hazretleri buyuruyorlar ki, bir insan için en kötü 5 şey imansızlık, kibir, şükür azlığı, kötü ahlak ve cimrilik.

Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabirdeki nimetler. Übade bin Samit'ten edilir ki rivayet, kim Kur'an-ı Kerim'i ederse çok tilavet, vakta ki o Müslüman gelse ölüm anına, Kur'an dahi acilen gelir onun yanına. Ne zaman ki o mevta yıkanıp kefenlenir, Kur'an-ı Kerim dahi hep o kimse iledir. Vakta ki tekfin bitip giderken kabristana, gelip girer göğsüyle kefeni arasına. Kabre konulduğunda az sonra Münker Nekir adında iki melek o kabre geliverir. Kabir suallerini sorarken o mevtaya, Kur'an çıkıp yerinden gelip girer araya. Melekler ona der ki, sen çık ki aramızdan, biz sual soracağız bu kimseye bu zaman. Meleklere cevaben Kur'an-ı Kerim dahi der ki, ben bu kimseden ayrılamam vallahi. Çünkü çok okuyordu o beni hayatında. Ben de garip bırakmam onu garip anında. Fasıklardan birisi etmişti bir gün vefat. Rüyada gördü onu hal ehli iyi bir zat. Azaplar içindeydi. Hüzün çöktü kalbine. Aradan zaman geçti. Rüyada gördü yine. Baktı ki hali iyi. Sevinip buna derhal, hikmeti nedir diye eyledi ondan sual. O dedi, yanımıza geldi bir mübarek zat. O gelince azaptan kurtulup oldum rahat. Mevta kabirlerinde görür ve işitirler. Ziyaret edenleri görür, tanır, bilirler. Zira Peygamberimiz buyurdular ki yine, bir kimse vefat edip konulunca kabrine, defin işi bitip de dağılırken insanlar, halkın ayak sesini kabrinden o da duyar. Bedir'de öldürülen 70 kadar kâfirin hepsini bir çukura doldurdu eshab o gün. Bundan birkaç gün sonra Allah'ın sevgilisi o çukurun başına gelip durdu kendisi. Her birinin adını söyleyip birer birer o çukurdakilere şöyle hitap ettiler. Ben kavuştum Rabbimin vaad ettiği zafere. Siz de kavuştunuz mu azap ve elemlere? Sordu Hazreti Ömer, ey Hakk'ın peygamberi, çürümüş leşlere mi söylersin bu sözleri? Buyurdu ki, ya Ömer, yemin ederim ki siz beni onlardan fazla duyucu değilsiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programı ile karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Doktor Ahmet Faruk Yağcı ile birlikteyiz. Bugün kan ve kansızlığı konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim.

0: çok kullanıldığı için biz de rahatlıkla kullanabiliriz. İnsanlar artık anemi dendiğinde kansızlık olduğunu anlıyorlar. Anemi bir hastalık değildir, bir durumdur. Tabii aneminin hastalık olduğu durumlar vardır ama genel manada anemiyi gördüğümüz zaman biz biz bir hastalık bulduk demeyiz. Bir hastalığın yan şeyi olarak, bulgusu olarak ya da bir durum olarak kan eksikliği saptadık deriz. Deminki ifadenizde bir ufak şey düşeceğim, şerh düşeceğim. Kan vücudun yakıtı değildir. Yakıt olan maddeler işte glukoz olsun, yağlar olsun, proteinler olsun, başka şeylerdir. Kan içerisindeki hemoglobin adlı madde ile oksijeni dokulara taşıyan, dokulardaki oksijenle ilişkili işlemlerin yapılmasını bu sayede sağlayan bir sıvıdır. Bu sıvının içerisinde hemoglobini taşıyan kırmızı kan hücreleri bulunur. Kırmızı kan hücrelerine işte eritrosit diyoruz ama kırmızı kan hücresi demekte de ya da al yuvar demekte de hiçbir mahsur yok. Bunların içerisindeki hemoglobin maddesi demir esaslı bir madde olup oksijenin bağlanmasını sağlar. Oksijen akciğerlerde kandaki hemoglobin maddesine bağlandıktan sonra kalp vasıtasıyla dokulara pompalanır. Dokularda giderek incelen damarlar ve en sonunda kılcal damarlar vasıtasıyla dağıtıma uğrar ve burada oksijen karbondioksit değişimi olur. Yani bu kırmızı kan hücreleri şeyi verirken, oksijeni dokulara verirken, dokuların ihtiyacı olan oksijeni bir taraftan da oradan işte karbondioksiti alır. Tabii karbondioksitin taşınmasında tek başına bu hücreler değil, başka şeyler de önemli. Ama neticede temiz kan gider, oksijeni dokulara verir ve kirli kanı da tekrar akciğere temizlenmek üzere getirir.
1: Bu işlemin neden bir önemi vardır vücut için? Mesela oksijeni taşımasının hangi fonksiyonları yerine getirmesini sağlar?
0: Bütün fonksiyonlar. Bütün fonksiyonlar. Yani vücuttaki tüm fonksiyonlar buna bağlı olarak görülür. Yani metabolizmadaki her şeyin her işlemin bu oksijen taşınmasıyla bir ilişkisi vardır. Yani bütün dokularımıza kalbin kendisi dahil böyle bir oksijen taşıması ve hücrelerin içerisindeki işlemlerin bu oksijen sayesinde yapılabilmesi gerekir.
1: Peki hocam şimdi siz demir eksikliğinden de bahsettiniz az önce konuşurken.
0: Evet, demirli bir bileşiktir.
1: Demirli bir
0: hemoglobin
1: bileşik.
0: Yani oksijeni taşıyan demir eksikliği ayrı bir konu.
1: Zaman zaman kansızlıkla demir eksikliğinin paralel gittiği de söylenir. Şu soruyu soracağım çünkü bu soru hakikaten bu durum karıştırılıyor. Demir eksikliğiyle kansızlık aynı şey midir?
0: Şimdi şöyle diyelim. Demir eksikliğine bağlı anemi her zaman en sık görülen kansızlık çeşididir.
1: Evet.
0: Demin bir şey söylediniz. İşte her 10 kişiden biri de birinde kansızlık var. Neye göre? İşte bu hemoglobin adlı maddenin belli değerlerin altına inmesi ki işte bu 100 mililitrede 13 gram hemoglobin vardır kanda. Bunun işte bunun 13 gram ve üzeri olmalıdır. 13 gramın altına inmesi kimine göre kansızlıktır. İşte kimine göre kandaki hücrelerin hacmi, hematokrit değeri belli seviyenin altına inerse işte 34'ün altına inerse kansızlıktır. Yani önce kansızlık olup olmadığını ortaya koymak lazım. Bir de burada şöyle bir şey vardır. Her kansızlık karşısında paniğe kapılmamak gerekir. Onu da bir anlatalım. Toparlayacak olursak yaş gruplarına göre ve cinse göre kansızlık çok farklı oranlardadır. Cinsel erginlik döneminde yani adet görme dönemindeki 13-50 yaş arası hanımlarda kansızlık öyle onda bir falan değil çok daha fazladır. %30 falan gibi rakamları görebiliriz bazı popülasyonlarda. Beslenmesi çok iyi olmayanlarda özellikle bunu görebiliriz. Çünkü aylık kayıpların yerine konamaması müzmin olarak demir

0: eksikliğine, kan eksikliğine sebep olmaktadır. Ama mesela bazı gruplar vardır ki çok da kansızlık beklemeyiz. Nedir? Aktif sporunu yapan, herhangi bir kötü alışkanlığı olmayan işte erişkin erkek grubunda kansızlığa az rastlarız. Rastladığımız zaman da mutlaka sebebinin peşine düşeriz.
1: Ben de aslında size soracaktım. Kansızlık özellikle kadınlarda görülen bir durumudur. Çünkü hani genel popülasyona baktığımızda hani birçok kadınla konuşulduğunda falan bende kansızlık var denir. Ve daha sık da kadınlardan duyulur bu şikayet.
0: Doğru. İşte o da dediğim gibi cinsel erginlik döneminde kişinin kayıplarının fazla olması ve bunu yerine koyamaması, aylık her regl ile kaybedilen kanı yerine konamaması müzmin olarak bir kansızlığa sebep olur.
1: Peki hocam nedenleri nelerdir? Siz aslında hani birkaç başlık altında az önce değindiniz ama daha geniş olarak konuşacak olursak kansızlığın nedenleri ne olabilir? Beslenme önemli bir faktör.
0: Şimdi teknik olarak önce şunu söyleyeyim. Bir insan niye kansız kalır? Veya kanı niye işte uluslararası ölçeklerde bahsedilen rakamların altına düşer bir kişi? Bir kişi fazla kaybediyordur. Yani yeniden oluşturduğu kandan fazlasını kaybediyordur.
1: Hangi yollarla kaybeder?
0: Bu kayıp, kayıba bağlı anemidir. İki, yıkım fazladır. Kişide atıyorum bir dalak hastalığı vardır. Bir başka organın hastalığı vardır. Bir damar yumağı vardır kendisinde. Ve bu hastada kan hücreleri erkenden yıkılırlar. Normalde 120 gün olan kan hücresi ömrü 60 güne düşer mesela. Bu kişide yıkıma bağlı şey vardır. Anemi vardır. Bir de yapım eksikliği. Yani kemik iliği esas olarak kanı yapan yer kemik iliğidir. Kemik iliği kan hücrelerini oluşturmakta bazı sebeplerden dolayı tembelleşebilir. İşte bunda habis hastalıklar vardır. B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, işte kurşun zehirlenmesi gibi böyle birçok şey vardır. Ama biz burada hani halk sağlığı sorunu olan kansızlıkla bahsedeceksek kayıba bağlı ve demir eksikliği anemisinden öncelikle bahsedecek olmamız lazım. Çünkü daha büyük bir popülasyonu ilgilendiriyor bu.
1: Kayba bağlı olan nedenler nelerdir?
0: İşte şimdi şöyle söyleyeyim. Kayıp vücudun herhangi bir yerinden kanın görülerek ya da görülmeden kaybedilmesi. Mesela şöyle söyleyeyim, örneklendirirsek belki daha renkli olur. Bize 45 yaşında bir erkek hasta geldi ve gerçekten kansız. Kan bulgularını aldık. İşte burada ne yaparız? Bir kan sayımı yaparız. Kandaki demir düzeyine bakarız. Yine kanda demir taşıyan protein ferritin dediğimiz düzeye bakarız. B12 vitamini düzeyine bakarız. Ve ondan sonra dedik ki evet, bu hasta bir kayıp anemisi. Ne yaparız? Önce bir mesleğini sorarız. Mesela atıyorum uzun yol şoförlerinde hemoroid, yani basur dediğimiz hadise ve buna bağlı kayıp çok fazladır. Çok görürüz. Yani ne iş yaparsınız? İşte böyle. Sizin işte dışkılamayla birlikte kanamanız var mı? Evet, oluyor. Doğru, cerraha. Niye? Önce bir musluğu kapatacaksınız. Bir kaybın sebebini ortadan kaldıracaksınız. Sonra demir eksikliği tamamlanır. Yani bir hasta eğer habire basur sebebiyle kan kaybediyor ve biz de ona habire demir ilacı veriyorsak, kevgirle su taşımak gibi, bir taraftan kaybediyor bir taraftan veriyoruz, bu yanlış olur. Yine menopoz öncesi hanımlarda, o yaş grubunda özellikle 40-50 yaş grubunda miyomlar ve bunlara bağlı aşırı adet kanamaları aynı şekilde davranırız. Deriz ki biz sende kansızlığı tespit ettik.
1: Evet.
0: Bu kansızlık senin kaybına bağlı, aşırı uzamış adetler, ara kanamalarına bağlı bir kansızlık. Ve bu kansızlığı biz tedavi etmek istiyoruz. Önce jinekoloğa gideceksin, düzenleyicilerini alacaksın. İşte 5 günlük süreye düşürülecek kanama süresi. Ve biz de bu arada demir tedavisini yükleneceğiz. aşırı demir kaybı varsa zaman zaman damardan verdiğimizde oluyor ama genellikle demir tedavisi ağızdan basit, ucuz ilaçlarla yapılan çok da kolay bir tedavidir.
1: Hı hı. Peki hocam başka, daha doğrusu bir takım hastalıkların belirtisi olabilir mi kansızlık aynı zamanda? Çeşitli hastalıklar nedeniyle kansızlık oluşabilir dediniz az önce. Peki hastalıkların belirtisi
0: şimdi olabilir. Mesela bir başka kayıptan bahsedelim. Hı hı. Yine örnekle gidelim. 70 yaşlarında menopoza gireli çok olmuş bir hanım hastamız geldi ve ciddi kansızlığı var. Ve kansızlığı da yine kayıba bağlı olduğu belli. Demir düzeyi çok düşmüş, belli bir yerinden kaybediyor. Hı hı. Ama hiçbir şey bilmiyor. Nereden kaybettiğini bilmiyor. Hemen bu hastada biz mide bağırsak sisteminde bir tümör olup olmadığını ararız. Hı hı. Hani her kişi, her yaşın demir eksikliği veyahut da kayıp anemisine yaklaşımımız farklıdır. Hemen kolonoskopi yaptırırız. Orada mesela bazen çok erken yakaladığımız tümörler olur ve hayat kurtarıcıdır. Yani kansızlık aynı zamanda bizi alarm edici bir bulgudur.
1: Çeşitli kanser türlerinde de yine neden midir? Daha doğrusu belirti midir?
0: Belirtidir. Belirti diyelim. Şimdi tabii demir eksikliğiyle ilgili bu ana şeyleri söyledik işte. Adetli olan kayıplar, normalin dışı, hı hı, kayıplar, yine işte basur gibi göze görülen kayıplar, yine mide bağırsak sistemindeki tümörler, bunlar genel kayıpları bize şey yapar, gösterir. Bir de bazı hastalıklar şunu söyleyeyim, bunu bir ara konu gireyim.
1: Buyurun.
0: Demir kullanımını engelleyen davranışlar. Bunu burada özellikle, hı hı, söylemek için şey yaptım, not aldım. Pika dediğimiz kişinin herhangi bir gıda ya da gıda olmayan bir şeyi ağız yoluyla ama normal adetten farklı tüketmesi.
1: Nedir,
0: şimdi
1: nasıldır?
0: Bunu hemen açmak, evet, gerekiyor. Nasıl bu de diyeceksiniz. Mesela benim bir hastam vardı. Günde yarım kilo pirinci kıtır kıtır yiyordu. Bildiğiniz kuru pirinç, ha, koyuyor tabağa.
1: Haşlamadan işte, ya da
0: haşlama,
1: işte
0: haşlama pilav. Hayır, pişirmeden. Bildiğiniz kuru pirinç. Hı. Mercimek. Ondan sonra toprak yeme. Kireç, hı, yeme. Ondan sonra özellikle maydanoz ve roka yiyenler vardır. Oturur, iki demet maydanozu yer. Bu aslında demir eksikliğine karşı vücudun aş erme tarzı yaptığı bir istektir. Aynı, hı hı, gebelerdeki aş erme gibi. Kişi de maydanoza karşı dayanılmaz bir istek olur. Oturur mesela ıspanak yer. Bir bağ ıspanağı yıkar, hı hı, yer. Normal, değinebilecek bir şey değildir. Şeker yiyen çok gördüm. Günde bir kilo kesme şeker yer ve bu demirin kullanımını engellediği için pika dediğimiz adet olmayan şekilde bir şeyleri yemek şiddetli demir eksikliğine sebep olur.
1: Aslında demir eksikliği nedeniyle yeniliyor, evet, ama demir eksikliğine sebep
0: demir
1: oluyor.
0: Demir eksikliği
1: takviye
0: size
1: etmiyor,
0: bu hissi veriyor. Aha. Yapıyorsunuz, aneminiz daha da derinleşiyor. Kansızlığınız daha enteresan da derinleşiyor. O yüzden eğer çevrenizde birisi işte toprak yiyorsa, böyle bir şeyler yapıyorsa hemen onu hekime götürüp bu alışkanlığından vazgeçmesi için zordur daha. Bağımlılık gibi böyle peşine düşerler bazıları. Hı hı. Ben bırakamıyorum falan diyenleri gördüm ama halledildi genellikle. Bu tip yeme bozuklukları da demir eksikliğine sebep olur. Hı. Aslında sebebi de demir eksikliğidir bunun.
1: Evet,
0: yani bunu da bahsetmek lazım.
1: Gerçekten çok önemli. Şimdi belirtilerinden konuşuyorduk. Çeşitli hastalıkları siz söylemiştiniz. Peki mesela bir insan kansız olduğunu nasıl anlayabilir? Mesela demir eksikliğini siz çok güzel açıkladınız. Gerçekten bu toprak yiyenleri falan duymuştum ama hani çeşitli besin maddelerini pişirmeden, haşlamadan yiyenleri ilk defa
0: çevrenizde
1: sizden duydum.
0: Çevrenizde sorun vardır böyleleri. Böyle hanımlardandır bunlar genellikle. Yani genelde bir hanım hastalığıdır pika.
1: Peki kansız olduğumuzu nasıl anlarız?
0: Evet, aslında onunla başlamamız, hı, gerekirdi belki. İyi bir noktada şey yaptınız. Kansızlık kişinin performansındaki genel düşüklükle kendini gösterir.
1: Halsizlik gibi mi?
0: Halsizlik. Hı hı. Etraftakilerden daha fazla üşüme. Hı. Efor kapasitesinde düşme. Çarpıntı özellikle. Kolay yorulma. Temel belirtilerdir. Bir de bunun yan belirtileri vardır. Örneğin dudağın kenarındaki çatlaklar. Ciltle böyle sarımsı, yeşilimsi farklı bir renk. Uzun süredir kansız olanlarda böyle farklı bir şey vardır, renk vardır. Bunun da tarihçesine ufacık bahsedeyim. Bu renge klorozis deniyor. Ve Rönesans devri ressamlarının bütün kadınları bu renktedir.
1: Evet, şimdi mesela siz söyleyince evet, fark ettim. Yani böyle anımsıyorum
0: pembe beyaz resimleri. Kadın yoktur yani o dönemde. Sebebi de o dönemde parazitlerin çok yaygın olması. Ve şimdi daha sonra da bahsedeceğimiz bağırsak parazitlerinin vücudun demirini alarak kişilerde o rengi oluştururlarmış. Şimdi hem adet görüyorlar, kan kaybediyorlar, hem bağırsak parazitleri var. O zaman hakikaten hanımların tamamı yakını kansızmış.
1: Nasıl yaşıyorlarmış hocam? Ölümlerle herhalde sonuçlanıyordur artık.
0: Şimdi ortalama ömrün 50 olduğu bir dönemden bahsediyoruz. 50 yaş olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani ömür beklentisi o dönemde 50-56 yaş arası. Yani şimdi mesela artık 80
1: beklentimiz. Artık 60 yaş orta yaş sayılıyor.
0: Tabii 72 yaşa kadar konuşmuştuk geçen programda. Orta yaş sayıyoruz artık. Yani bir konuya daha girmiş olduk. Bağırsak parazitleri de kişinin bağırsağına giden demiri kullanarak demir eksikliğine sebep olabilirler. Bu renk değişikliği de işte o şeyde dışarıdan kendini belli eder.
1: Şimdi siz aslında birçok nedenden bahsettiniz. Dolayısıyla hiç şaşırmamak gerek bu 10 kişiden birinde kansızlık görülmesinin. Çünkü hani insan çok kolay kansız kalabiliyor o halde, öyle mi?
0: Tabii. Çok rahatlıkla ama bu böyle bir çok ilahi bir denge. Hani oldukça da şeydir de hani kansız kalabilmek kolaylığıyla birlikte vücut kendi kontrol mekanizmalarını devreye sokarak kanı da yükseltmenin yollarında arar. Yani şey değildir böyle hani kansız kaldık aman perişanız falan değil. Vücut yavaş yavaş mesela kansızlığa adapte olur. Örnek veriyorum. Şeyler bazı kronik hastalıklarda kronik hastalık anemisi dediğimiz bir durum vardır. Böbrek yetersizlikleri, romatizmalar, kronik enfeksiyon hastalıklarında kişi kansız kalır. Burada demir eksikliği yoktur. Aslında demirin fazlalığı bile vardır. Ama kişide o kronik hastalığın veya böbrek hastalığında işte böbrek hastalığının işte bir takım hormonlardaki değişikliği ile kan hücreleri yeterince yapılamaz. Kemik iliği baskıya uğrar. Bu da bir yan durumdur. Ana hastalığı iyi tedavi ederseniz o kansızlık da düzelir.
1: Peki hocam, şimdi tedavi yöntemlerinden bahsedelim diyeceğim birazdan ve aynı zamanda tedavi olmazsa normal seviyeye yükseltilmezse neler olur, bunu soracağım. Ama siz az önce dediniz ki işte hani vücutta çok önemli maddeleri organlara taşıyor. Ve işte taşıyor. Oksijeni taşıyor, karbondioksitle yer değiştirmesini sağlıyor. Şöyle bir soru geldi, ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yaş ilerledikçe kanın da yaşlanması söz konusu olabilir mi?
0: Kan yaşlanmıyor, dokular yaşlanıyor. Çünkü kan kendini sürekli yenileyen bir şey, doku. Kan bir dokudur aslında. Ve kırmızı kan hücreleri ortalama işte 120 günde bir şey yapıyorlar, değişiyorlar. Yani onların bir ömür döngüsü var. Yaşlılıkla birlikte değişen dokular. Yani siz aynı kanı oraya yolluyorsunuz ama doku yorulmuş. Yani siz anca daha kısıtlı işler yapabiliyor. Ama siz oraya aynı kanı yolluyorsunuz. Çünkü sizin kan hücreleriniz zaten her daim taze. Yani 120 günde bir değişen bir sistemden bahsediyoruz. Ama diğer taraflar yaşlanmış oluyor. Problem orada.
1: Peki kanın akışkanlığının yok olması, mesela daha kalın hale gelmesiyle kansızlık arasında yine bir ilişki var mıdır?
0: Yoktur. Yoktur. Yani kanın akışkanlığının kaybolması genellikle kan hücrelerinin fazla olmasıyla olur. İşte yüksek rakımda yaşayanlar, aşırı sigara kullananlar ve bazı kanın fazla üretildiği, istenmeden fazla üretildiği kan hastalıklarına sahip olanlarda kanın akışkanlığı bozulur. Bu da riskli bir durumdur. Damar tıkanıklıklarına sebep olabilir. Hı hı. Bu arada bir iki ufak şey daha söyleyeyim. Mesela vitamin eksikliklerinde olan kansızlıklardan yeterince bahsetmedik. B12 vitamini eksikliği toplumumuzda çok sık görülen bir kansızlık sebebidir. Onu da mutlaka değerlendirmek gerekir. Rutin tetkiklerimiz arasında artık girdi son 10 yılda. B12 eksikliğine de bakıyoruz.
1: Neden? Onda. Çünkü aslında beynin de fonksiyonlarını yerine getirmesinde çok önemli B12, öyle değil mi?
0: Genel sinir sistemi.
1: Nelere neden olur diye soracağım o zaman B12 eksikliği. Çünkü içeriden de arkadaşlarımızdan gelen bir soruydu bu. Kansızlığa bağlı B12 eksikliğinde neler yaşanıyor? Özellikle mesela bununla ilgili bir takım besin maddelerinin çok fazla tüketilmesi söylenir. Gerçekten etkili midir? Mesela et ve et ürünlerinin çok fazla tüketilmesi gerektiği söylenir. Doğru mu? Bunu da tüketemiyorsa, vejeteryansa kişi ne
0: yapar? B12'nin yoğun olarak bulunduğu tabii et ürünleri de, ama et ve et ürünleri daha çok demir içeriği açısından zengin şeyler. Yani kırmızı et başta olmak üzere tüm et ürünleri demir yapısından oluşan kasları yemiş oluyoruz biz. O yüzden onlar demir açısından önemli. B12 açısından da tabii, ama asıl yeşil şeylerde B12 bulunur. Özellikle mesela yeşil biber. B12'nin yoğun bulunduğu bir yerdir. Yalnız şurada bir yanlış anlama olmasın. B12 eksiklikleri genellikle kişinin alımıyla alakalı değildir.
1: Öyle mi?
0: Biz vücudumuzda kullanacağımız kadar B12'yi havada karada alırız. Yani bir şey olmaz. Her şekilde normal beslenen birisi vejeteryan dahi olsa kullanabileceği kadar B12'yi alır. Ama asıl önemli olan B12'nin vücutta mideden emilip kana karışması için bir hormonal sistem vardır. Bu iyi çalışmazsa B12 eksikliği olur.
1: Neden dolayı çalışmaz?
0: Yani birçok şeyle, bunun otoimmün dediğimiz, yani çok detaya girmiş olacağız. Ama otoimmün dediğimiz, oradaki B12 emen hücrelere karşı vücudun bir tepkisi olabiliyor. Emilim eksikliği işte bir takım sebeplerle olabiliyor. Yine bağırsak parazitleri B12'yi tüketiyorlar, üzerlerine çekiyorlar. Belli başlı tenyalar, şeritler vesaire. Ama genel manada B12 eksikliği besinsel değildir.
1: Yani bu çok ilginç.
0: Uzun yol denizcileri, şunlar bunlar gibi tamamen kuru yiyenler dışında B ve C vitamini eksikliği artık dünyada görülmeyen bir şeydir. Bunlar daha çok vücutta bunların ütilizasyon dediğimiz emilme ve kullanımındaki bozukluklarda ortaya çıkar. B12 eksikliği, C vitamini de diyelim, o da konumuz değil, ama özellikle zaten biz B12 eksikliği bulduğumuz zaman kişilerin zaten gıdayla bunu aldıklarını varsayar ve ağızdan tedavi vermeyiz. Mutlaka parenteral dediğimiz şeyle, enjeksiyonlarla tedavisini sağlarız ve çok yüz güldürücü bir şeydir. Hakikaten 5 tane iğneye olduktan sonra hasta teşekküre gelir. Vallahi çok hayatım değişti der. Çünkü B12 eksikliği sadece kansızlıkla değil, başka şeylerle de kendini gösterir.
1: Ne gibi mesela?
0: Kansızlığa bağlı kişinin halsizliği, işte dilinin pütürlerinin tamamen kaybolması, tat alma duygusunda azalma, yaygın kas ve eklem ağrıları yapar ve sinir uçlarındaki problemden dolayı da özellikle denge hissinde bozukluk yapar. Kişi ya benim başım dönüyor, böyle bir dalgalı denizde gibiyim der.
1: O da
0: böyle.
1: B12
0: eksikliği. Tabii B12 eksikliklerinde de olan bir bulgudur bu. Kişinin hem sinir sistemini hem kan sistemini etkilediği için. Şimdi kanınız azalıyor, halsizleşiyorsunuz, üşüyorsunuz, kolay yoruluyorsunuz, çarpıntınız oluyor vesaire. Hiç tadınız yok. Bir taraftan da sinir sistemini etkilediğinden dolayı işte baş dönmesi, müfem ağrılar vesaire oluyor. His bozuklukları oluyor parmak uçlarınızda, ayaklarınızda. Ve B12'yi tamamladığınız zaman bir anda hasta dünyalar benim oldu diyor. Yani kendine geliyor. Birçok şeyde B12 eksikliği vakasında hastalar ilk bir aylık tedavinin sonunda son derece mutlu memnun hale gelirler.
1: Unutkanlık da çok yaşıyor.
0: Unutkanlık yapar, doğru. Siz hatırlattınız. O da bir parçasıdır.
1: Peki siz dediniz ki hani çok aslında basit bir tedavi yöntemi vardır. Hani beş tane
0: iğneyi arka arkaya yaparız. Sonra ikinci 5 taneyi haftada bir yaparız. Ondan sonra da ayda bir bu iğneni ol. Ondan sonra arada bir görüşelim deriz.
1: Yani sürekli artık ayda bir yaptırmak zorunda mı? Onu soracaktım.
0: Yani ya da işte hani koruma tedavisi olarak mesela diyorum ki ben kendi hastalarıma yaptığım yöntem, şimdi seyredenler hatırlayacaklar. 3 kutu iğne yazıyorum sana. Her birinde 5 tane var. 1-1-1-5 gün yaptır. Sonra ikinci kutuyu haftada bir olmak üzere bitir. 6 hafta etti. Ondan sonraki 10 ay boyunca da 2 kutu iğneyi ayda bir olmak üzere vurul. 1 yıl sonra gel, kan bulgularını gözden geçirelim. Yani şey yok, öyle çok fazla ne derler, hani hastayı habire doktora getirecek bir şey diye B12'yi tespit ettiysek genelde ikinci ayda gelip bir bakalım diyorlar zaten onlar. Ne oldum ben bir bakayım diyor. Tamam diyoruz. Sonra 1 yıl sonra çağırıyoruz.
1: Evet. Şimdi yine kansızlığa dönecek olursak mesela çeşitli vitaminlerin, mesela B12 ve C vitamini size örnek gösterdiniz. Beslenmeyle çok da bir alakası yok dediniz.
0: Normal, bence öyle. Şu hani, anda yeterli miktarı alıyoruz her şekilde.
1: Normal beslenerek de insanlar vitaminleri alabilir diyorsunuz. Kansızlık için de aynı şey söz konusu mu? Beslenmeyle kansızlık arasında çok yakından bir ilişki var mı?
0: Kansızlık deyince demir eksikliği diyeceğiz aslında. Yani oradaki muradımız demir eksikliği olmalı. Beslenmeyle demir eksikliği arasında çok ciddi ilişki var. Gerçekten. Biz zaten sınırdaki demir eksikliklerine, yani bir hanım geldi diyelim, 35 yaşlarında bir hanım, hafif bir kansızlığı var. Ondan sonra adetlerini düzenlenmesini kendisine ifade ettik. Şimdi ilaç verelim mi, vermeyelim mi? Ben sınırdaki kansızlıklarda vermemeyi tercih ediyorum. Kendilerine öncelikle şu soruyu soruyorum. Siz vejetaryen mısınız? Yani et yemezlik var mı? Ondan sonra genellikle vejetaryen kitlesi çok yüksek bir kitle değil bizim ülkemizde. Ondan sonra işte günde 2 köfte büyüklüğünde bir et cinsi yemesini tavsiye ediyorum. Bir, kilo problemi yoksa siyah çikolatada demir miktarı fazladır. Zevkli bir demir tedavisidir. Yani
1: çikolatayı sevmeyen yoktur.
0: Özellikle işte yüksek oranlı kakao içeren bitterlerden günde bir parça ya da 2 kaşık siyah üzüm pekmezi. Ama özellikle onu bulmalarını istiyorum. Ya da siyah çekirdekli kuru üzüm bir avuç. Mesela bu oldukça etkili oluyor. Buna devam ediyorlar. Bir de zevkli de bir şey. Yani günde 1 kaşık, 2 kaşık pekmez içmek ya da şey yapmak, sulandırarak içmelerini söylüyorum pekmezi de.
1: Hocam isterseniz burada bir nokta koyalım. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra beslenme üzerinde biraz daha duralım.
0: Çok dağıldık bu arada. Toparlayalım da tabii ki.
1: Sonrasında çok fazla soru da var. O soruları da size yönelteceğim. Sevgili izleyicilerimize hemen burada duyurayım. Programın ikinci bölümünde sizlerden gelen mailleri de değerli uzmanımıza soracağız. Şimdi ama kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Sayın Ahmet Faruk Yağcı ile birlikteyiz. Kansızlığı konuşuyorduk. Çok geniş çerçevede bir konu. Zaman zaman biz de dağılabiliyoruz. Hem beslenme ayağının nedenlerini konuştuk. Beslenmeyle devam edelim hocam isterseniz. Sonrasında yine birkaç tane daha sorum olacak ve tekrar hatırlatayım. Değerli izleyicilerimizden gelen soruları da burada cevaplamaya çalışacağız. Süremiz el verdiğince. Sevgili izleyiciler, bizlere 0212 454 55 75 ve aynı zamanda sağlıklıtürkiye@tgrthaber.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Şimdi reklam arasından önce beslenmenin öneminden bahsediyorduk. Siz bir takım besin maddelerinin kullanılmasının hakikaten bu konuda yararlı olabileceğini söylediniz. Pekmezde kalmıştık. Başka hangilerini tüketebiliriz?
0: Onu dedim. Yani ben kendi özelimden bahsettim. Ben kendi hastalarıma özellikle işte et demir içeren gıdalar olarak mesela ıspanakta demir yok biliyorsunuz. Hani
1: Temel Reis Dandolayı çok çocukluktan beri yememesini empoze ediyor.
0: Temel Reis şöyle, aslında Temel Reis bir reklam biliyorsunuz ve elde kalmış ıspanak konservelerini bitirmek üzere ortaya çıkmış bir şey. Sonra bambaşka bir yöne dönüşmüş bir şey ama ıspanakta demir yok. Yani ıspanak öyle pazularınızı falan da güçlendirmez. Keyif için yiyin. Ispanak yerseniz de kıymalı ıspanak yiyin. Kıymadan demir alırsınız diye söylüyorum. Hastalar genellikle sorduklarında. Dediğim gibi et ve özellikle işlem görmemiş etleri tavsiye ederiz. Biz hani sucuk, salam, sosis, işte füme etler, onlar değil de hakikaten düz et cinsi şeyler tavsiye edilir.
1: Pişirilmesi işte önemli mi mesela?
0: Değil,
1: az pişmiş.
0: Yok, az pişmiş veya işte yok kanlı biftek falan şey değil, çok önemli değil. Et cinsi şeyler mutlaka yenecek. Et yemezlik var ise de demin dediğim işte yoğun kakaolu bitter çikolatalar, kırmızı üzüm pekmezi, siyah çekirdekli kuru üzüm ana tavsiyelerimiz kişilere yemeleri için. Onun dışında zaten sağlıklı bir vücut, herhangi bir başka emilim bozukluğu, yoksa işte arada konuştuk işte çölyak hastalığı gibi emilimin bozulduğu hastalıklar, bir bağırsak paraziti, mide yüzey bozukluğu, mide ameliyatı olmuş olanlarda demir eksikliği çok görülür. Midesi alınmıştır kişinin. O bölgede demirin emilimini sağlayan hücreler ortadan kalkmıştır. Bu kişilerde kansızlık olur. Kronik ishallerde kansızlık olur. Sonuçta normal mide bağırsak sistemi olan ve fazla kaybetmeyen birisi sıradan bir Türk vatandaşı olarak beslendiğinde onda demir eksikliği falan olmaz.
1: Olmaz. Hocam şimdi nedeni olarak soracağım, belirtisi olarak değil. Çünkü hep bu da konuşulur mesela. Aa, kansız kaldın, kan kanserine yakalanma ihtimalin yüksek. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
0: Yok, öyle bir şey yok. Ama lösemi ve bütün hematolojik tümör kanserlerde diyelim, habis hastalıklarda kansızlık hadiseye eşlik eden bir şeydir. Bir durumdur. Yani hadiseye eşlik eder. Niye? Kemik iliğinizi kötü hücreler, lösemili hücreler doldurdu. Kemik iliğinde kan yapacak olan diğer hücrelere yer kalmadı. O yüzden kansızsınız. Ya da kemik iliğinizin sağlıksız olmasından dolayı oluşan kan hücreleriniz 100 gün yaşamıyorlardı bunlar. 40 gün yaşıyorlar. Çabuk şey yapıyorlar. Kaybediliyorlar. Yani şey değildir. Hani lösemilerdeki ya da işte ya hematolojik hastalıklardaki kansızlık, habis hastalıklardaki kansızlık bir durumdur.
1: Peki saç dökülmesi ve beyazlamasının nedeni midir? Bu da çok geliyor bu soruda.
0: Yok, yani beyazlaması deyince mesela işte öyle bir şey yok beyazlamak için, ama dökülmede evet. Yani demir yine saç kökünün sağlıklı olması açısından, daha doğrusu şöyle diyelim, demir deri ve eklerinin sağlıklı olması açısından en önemli maddedir. Yani demir eksikliği olan kişilerde öncelikle tırnaklar bozulur. Bir, matlaşır. İki, incelir. Demir eksikliği devam eder, aylara yıllara yayılırsa da bizim kaşık tırnak dediğimiz bombeliğini kaybeder. İp ince yaprak gibi kolaylıkla soyulabilen ve hatta hafifçe çukurlaşmış tırnaklar ortaya çıkar. Buna kaşık tırnak denir. Bu iyice ilerlemiş demir eksikliklerini belirtir. Cildin kendisinde işte dudak kenarı yaralarından bahsettim. Cildin kendi parlaklığında azalma olur. Rengi değişir. İşte avuç içlerini sormuş bir dinleyicimiz.
1: Evet, isterseniz avuç içlerinde o soruyu yeri gelmişken ben sorayım.
0: Olabilir. Saçı söyleyeyim. Saç dökülmesi demir eksikliklerinde sık görülür. Demirin tedaviyle verilmesiyle birlikte saçlar eski parlaklığını ve sayısını kazanır. Özellikle hanımlarda şey olur. Bu merak edilecek bir şey değildir. demirinizi tedavi ettirin, saçlarınız normal parlaklığına ve şeyine kavuşsun.
1: Peki şimdi o izleyicimizin isterseniz sorusunu sorayım yeri gelmişken. Türker Aslan göndermiş. Diyor ki çocuğum 7 yaşında, avuç içi ve ayak tabanında sarılık var. Geçmişte de bağırsak problemi yaşamış fakat sarılık hastası değilmiş. Bunun nedeni acaba kansızlık olabilir mi? Ya da çeşitli vitaminlerin eksikliğinden neden olabilir mi bu sarılık durumu?
0: Hiçbir şey denemez. Hiçbir şey denemez. Tamamen yapısal da olabilir. Bazı insanların avuç içleri normalden sarıdır. Hatta biz onlarda yanılırız. Yani nedir bu falan deriz. Ne kansızlıkları vardır, ne şeyleri vardır, sarılıkları vardır. Ama avuç içleri normalden daha sarıdır.
1: Böbreklerle alakalı bir durum söz konusu
0: değil. Bazıları mesela işte gibi. Renkli şeylerin, gıdaların renk maddelerinin avuçta toplandığı bazı insanlar vardı. Mesela bu insanlar çok avuç yediklerinde şeyleri, avuç içleri ve ayak tabanları şey olur.
1: Sararır.
0: Turunculaşır, sararır falan. Hani o çok şey değil. Bir belirti, bir bulgu değildir yani o. Çok.
1: Peki şimdi
0: şunu söyleyeyim. Avucunuzu şöyle yaptığınızda, şöyle geriye doğru yaptığınızda buradaki çizgileriniz böyle koyu kırmızı bordoysa ki sizin öyle, evet, kansızlığınız pek yok demektir. O çizgilere bakacaksınız.
1: Şu çizgilere bakacağız.
0: Yani ayanın diğer taraflarına değil, şöyle geriye doğru çektiğinizde çizgileriniz mesela sinkler gayet kırmızı ve belirgin, kansızlığınız yok demektir.
1: Aa, enteresan bir tespit. Kolay bir tespit yöntemi esasında.
0: Kolay. Bir de tabii iki şeye daha bakacaksınız. Gözlerinizin içine şöyle gözleri şey yapıp konjonktiva dediğimiz gözün o ıslak tarafına, göz kapağı içindeki baktığınızda orası kırmızıysa, canlıysa kansızlık pek yoktur. Ve dil tabii ki. Dil kırmızı, canlı, üzerinin pütürleri güzelse kansızlık pek yok demektir. Bunlar da hani çevrenizdekilere bakıp aç ağzını dilini çıkar bakayım deyip az çok oyun oynar gibi kansızlık kontrolü yapabilirsiniz.
1: Yapılabiliyor. Evet, yani en azından basit bir yöntem.
0: Basit.
1: Şimdi hamilelikte kansızlığa biraz da değinelim isterseniz. Hamilelikte kansızlık genelde sık rastlanan bir durum mudur? Ve diyelim ki böyle bir şey meydana geldi. Bu süreçte kansızlık tedavisi uygulanabilir mi?
0: Hamilelikte kansızlık sık rastlanan bir durumdur. Hem de çok sık rastlanan bir durumdur. Ama hafif kansızlık istenmeyen bir durum mudur? Çok bir şey diyemiyorum. Hafif kansız olmasını ben kendi gebe takip ettiğim hastaların tercih ediyorum. Minimal böyle bir çok kanlı olmalarını istemiyorum.
1: Neden hocam?
0: Daha sıkıntılı oluyorlar. Yani mikrosirkülasyon dediğimiz kanın damarlardaki dolaşması hadisesi böyle gebelerde çok hafif kansızlıkla daha iyi oluyor. Ama öyle ciddi bir kansızlıktan bahsetmiyorum. Yani 13 gramın çok altına inmiş, 12 gramın çok altına inmiş hemoglobin düzeylerinden bahsetmiyorum. Gebelerde kansızlık çok görülür. Bir, kanın hacmi artar. Çünkü beslenecek ikinci bir canlı vardır. Bu canlı için dolaşım sistemi ayrı bir yük altına girer. Bu bir. İkincisi de plasenta dediğimiz çocuk şeyi vasıtasıyla bir parazit gibi. Çünkü çocuk anne bedeninde aslında bir parazittir.
1: Beslendiği için.
0: Hayır, evet. ona yapışmış eşle, plasentayla ona yapışmış ve ondaki işte çeşitli maddeleri çeken bir parazittir. O yüzden adeta bir parazit varmışçasına işte demiri, kalsiyumu, B vitamini vesaire eksilecektir annenin. Bu doğal bir şeydir. Hani beslenmesini düzgün yapan, sporunu yapan, aşırı kilo almayan annelerde çok hafif bir kansızlıkla doğuma gitmek hiç de bir şey olmaz. Sağlıksız bir şey değildir. Ama biz ciddi kansızlık olan gebeler görüyoruz. Onlarda hakikaten gerekirse damardan demir takviyesi yapmak dahil.
1: Hamileliği süresince yapılabilir mi?
0: Yapılabilir. Ağızdan zaten veriyoruz demiri kendilerine. Çünkü çocuk bir kısmını çekecek onun. Ve özellikle sezaryene gidecek olanlarda kansızlığı belli bir yere kadar getirmeye çalışıyoruz. Ama 38. gebelik haftasına geldik. Artık sezaryen gününe de giriyoruz. Ne yapıyoruz? 2 ünite kan verip sezaryene öyle alıyoruz bir kısmını. Yani Çok görülen bir durum ama çok gördüğümüz için de tecrübemizin çok olduğu bir durum gebeler ve kansızlık. Hani iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Jinekologlarla birlikte iyi yönettiğimizi düşünüyorum son zamanlarda.
1: Başka bir izleyicimiz Bahadır Tütüncü göndermiş. Genelde öğleden sonra aşırı uyku halim var ve trafikte de olmam gerekiyor ve bu durumda beni çok rahatsız ediyor. Hayatımı da çok etkiliyor diyor. Acaba bunun bir kansızlıkla alakası olabilir mi? Bir de zaman zaman yüzümde şişlikler de meydana geliyor diyor.
0: Çok şey bir soru, çok komplike bir soru. Bir şey diyemem ona ama öğleden sonra gelen uykularda, hele yemek sonrası gelen uykularda hipoglisemi, yani kan şekerindeki oynamaları biz daha çok düşünürüz. Onu da dikkate alsınlar.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi ben bizlerle paylaştığınız için. Aslında konuşulacak çok şey var, çok kapsamlı bir konu. Çocuklarda kansızlığı
0: hatta
1: da konuşalım istemiştik.
0: Bir anemi özel
1: ama
0: falan yapabiliriz. Yani. Evet. Birkaç hafta sonra.
1: Memnuniyetle her zaman sizi bekleriz. Bu çok fazla soru da var sevgili izleyicilerimiz. Bu sorularınızın hepsini yine biz değerli uzmanlarımıza yönlendireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Gerekli yanıtları almanızı sağlayacağız diyelim ve böylelikle programın da sonuna geldik. Esen aydınlayın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 22, Sure, Ahzab Suresi 63-73. Ayetler, Sebe Suresi 1-31. Ayetler. Sayfa 426-430.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, can verme acısı. İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumunda şöyle buyurmaktadır can verme mevzuunda: can vermenin acısı öyle şiddetlidir ki, başka bütün acılar ona göre nedir ki? Ölüm de her an için gelebilir herkese. Hatta ecel her şeyden yakındır daha bize. Ayrıca can vermenin öyledir ki şiddeti, yoktur onun yanında başka şeyin kıymeti. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Susuyor görünse de can çekişen bir insan, tükendiği içindir takati o acıdan. Çünkü o şiddet ile çekilir el ve ayak, bunun ne olduğunu tadanlar bilir ancak. Resulullah gitmişti bir hastanın yanına. Gördü ki onun ruhu dayanmış boğazına. Buyurdu, ben bilirim bunun ne olduğunu. Damarları içinden çekiyorlar ruhunu. Hazreti Ali dahi buyurdu ayrıyeten, bana kılıç darbesi kolaydır can vermekten. Peygamberlerden biri bir gün bir kabristanda gelip durdu herhangi bir mezarın yanında. Allahü Teala'ya yalvardı ki o vakit, ya Rabbi, bu mevtaya hayat ver, onu dirilt. Onun bu duasıyla dirilip kalktı hemen. Dedi, buyur efendim, emriniz nedir benden?

zerre yoktur. Teslim eylediğinde Musa Nebi ruhunu sordu Allah, acının ne miktar olduğunu. Dedi, sanki içimde bir dikenli çalı var. Ağzımdan onu tutup kuvvetle çekiyorlar. Çalının her dikeni takılmış bir yerlere. Çektikçe o yerleri ediyor pare pare. İsa peygamber ise buyurdu ki bir zaman, bana dua edin de can vermem olsun asan. Resul-i Ekrem dahi dua etti ki şöyle, ya Rabbi, can vermeyi bana da kolay eyle.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, işlerinde aceleci olma. Acele etmemeli. Zira acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmekse Allahü Teala'dandır. Her şeyin sahibi, yaratanı olan Rabbimiz, kullarının isyanlarına bile ceza vermekte acele etmiyor ve onların rızıklarını kesmiyor. Hatta Ahkaf suresinde Peygamber Efendimiz'e hitaben, mealen, peygamberlerden ulul azm olanların sabrettikleri gibi sen de sabret, onlara azap verilmesi için dua etmekte acele eyleme buyurmaktadır. Bunun için işlerinde acele etmemeli ve hemen karar vermemelidir. Zira aceleyle verilen kararlara şeytan karışır. Hadis-i şerifte acele şeytandandır, teenni Rahman'dandır buyuruldu. Peygamber Efendimiz vefatlarından önce Mescid-i Nebi'de Eshab-ı Kiram'a hitaben "Ey muhacirler ve ey ensar! Vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahr ve perişan eder. Allahü Teala'ya hile yapmak, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır buyurmuşlardır. Nefsi emmare inatçıdır. Bir işi murad ettiği vakit neticesine varmaya acele eder. Bunun için nefsin istediği bir şey hatıra gelince şeytan fırsatı kaçırma hemen yap der, o da yapar. Şeytanın vesvesesi olan hayırlı iş insana tatlı gelir ve aceleyle yapmak ister. Bunun için hadis-i şerifte Allahü Teala acele etmeyeni sever. Acele şeytandandır. Allahü Teala hilmi yani yumuşak huyu sever buyurulmuştur. Umumiyette acele etmeye sebep insandaki dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi olan bundan kendini korur. Zira kanaat bitmeyen bir hazinedir. Kalbe gelen şeyi yaparken Allahü Teala'nın rızası var mı yok mu diye düşünmeli, sevap mı günah mı olacağını anlamalı ve günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni edilmiş yani acele edilmemiş olur. Yalnız bazı yerlerde acele etmek lazımdır. Hadis-i şerifte acele etmek şeytandandır, 5 şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tövbe etmek buyuruldu. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken acele etmeyip, yavaş, temkinli hareket etmeye vakar denir. Vakar, ağır başlı olmaktır. Yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri talebelerine hitaben Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir buyurmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri talebesi Ebu Yusuf Hazretlerine hitaben yolda yürürken vakarlı bir şekilde yürü. Acele acele salına salına yürüme. İşlerinde aceleci olma. Konuşurken yüksek sesle konuşma. Bağırıp çağırma. Daima kendin için sükun ve sükutu seç buyurmuştur. Evladı Resul'den olan Muhammed Cevat Hazretleri de 3 şey kimde bulunursa pişman olmaz. Bunlar acele etmemek, meşveret ve tevekküldür buyurmuşlardır. Bir günah işlendiği zaman tövbe etmekte acele etmeli, tövbeyi sonraya bırakmamalıdır. Zira hadis-i şerifte ölmeden evvel tövbe ediniz, hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz, Allahü Teala'yı çok hatırlayınız, zekat ve sadaka vermekte acele ediniz, böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz buyuruldu.
1: Hayatım Roman.
2: Dertli Aile.

Efendim, ben öğretmenim. Son 5 yıldır da müdür yardımcılığı yapıyorum. Fakat öğrencilerimden uzak kalmış değilim. Hangi öğrenci devamsızlığa başladı? Hangi öğrencinin başarı grafiği düşmeye başladı? Hangi öğrenci okul dışı faaliyetlerine yöneldi? Hemen fark edip hiç gecikmeden durumu ailesine bildiririm. Bunu öğretmenlik vazifesi kabul ederim. Şimdi sizlere okulumuzdaki 2 öğrenciden bahsetmek istiyorum. Songül ve Nuri adında bu 2 kardeş başarılı öğrencilerimizdendi. Fakat her nedense geçtiğimiz yıl Songül'ün başarı grafiği düşmeye başlarken kardeşi Nuri de devamsızlığa başladı. Bu durum sadece benim değil, diğer öğretmen arkadaşların da dikkatini çekmişti. Neler oluyordu bu 2 kardeşe? Aslında her ikisi de başarılı çocuklardı. Sınıf öğretmenine çocukların velisiyle görüşmesini önerdim. Fakat her nedense öğretmen arkadaşım bu teklifimin üzerinde durmadı. Ben de kendim görüşmeye karar verip eve bir yazı gönderdim. Birkaç gün sonra bir bayan geldi yanıma.

0: Gelin.
1: Ben Songül ile Nuri'nin velisiyim efendim. Beni çağırmışsınız.
2: Evet, ben çağırmıştım ama siz ninesi olmalısınız. Ben anne ya da babası gelsin demiştim.
1: Beni çok yaşlı zannettiniz değil mi öğretmen bey?
2: Affedersiniz, ben...
1: Haklısınız. Birden böyle çöktüm işte. Ben çocukların annesiyim efendim.
2: Öyle mi? Buyurun. Buyurun, şöyle oturun lütfen.
1: Sağ olun efendim. Peş peşe başımıza gelen felaketler beni bu hale getirdi.
2: Evet, anlıyorum efendim. Ben çocukların durumunu konuşmak için gelmenizi istemiştim. Songül ve Nuri bizim en başarılı öğrencilerimizdendir. Fakat bu yıl...
1: Biliyorum efendim. Çocukların dersleri zayıf değil mi?
2: Evet.
1: Nuri'nin de devamsızlığı var diyeceksiniz.
2: Biliyor muydunuz?
1: Evet. Hatta bazı günler ben göndermiyorum Nuri'yi okula.
2: Nasıl? Siz mi göndermiyorsunuz? Ama neden?
1: Anlatsam dinler misiniz öğretmen bey?
2: Elbette. Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Benim beyim felçli. Yatağından kalkamıyor. 3 oğlum 1 kızım var. Songül ve Nuri sizin talebeniz. Onları tanıyorsunuz. Büyük oğlum evli. Onun bir küçüğü de matbaacıydı. Bundan bir süre önce büyük oğlum evine giderken bir hadiseyle karşılaşmış.
2: Nedir?
1: Eli bıçaklı bir adam küçük bir çocuğu zorla bir arabaya bindirmeye çalışıyormuş. Çocuk feryat ediyormuş ama kimse yardım etmiyormuş. Oğlum dayanamayıp çocuğu kurtarmak için bıçaklı adamın üzerine atlamış. İkisinin arasında boğuşma başlamış. Sonunda o bıçaklı adamı yaralayıp çocuğu kurtarmayı başarmış.
2: Aferin oğlunuza.
1: Asıl bundan sonrasını dinleyin öğretmen bey. O sırada olay yerine gelen polisler hem o adamı hem de oğlumu karakola götürüp zabıt tutturmuşlar. Fakat ortada bir yaralama olayı olduğu için oğlumu mahkemeye sevk etmişler. Sonra da tutuklandı.
2: Vay canına. Bir çocuğun hayatını kurtardığı için tutuklandı, öyle mi?
1: Evet öğretmen bey. Matbaacı olan oğlum bu durumu bir türlü kabullenemedi. Bir çocuğun hayatını kurtardığı için ödül vermeleri gerekirken nasıl hapse atılır diyerek yemeden içmeden kesildi. Öyle ki sonunda aklını kaçırdığı için onu akıl hastanesine yatırmak zorunda kaldık.
2: Vah vah, çok üzüldüm.
1: Ya ben öğretmen bey. 2 oğlumun biri hapishanede, diğeri de tımarhanede. Ben ne yapardım şimdi? Baba felçli, çocuklar okuyor. Bir süre konu komşu yardım etti. Sağ olsunlar. Ama derler ya, elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Yiyecek sıkıntısı bir taraftan, kış vakti yakacak ihtiyacı diğer taraftan. Temizliğe gitmeye başladım. Ama yetişmiyor ki. Çocuklar da bu durumu gördükçe kahroluyorlar. Bir gün Nuri yanıma gelip okuldan ayrılacağını, çalışmak istediğini söyledi. Kabul etmedim önce ama ısrar etti. Yarım günlük bir iş buldum ona. Bir koltukçunun yanında çırak olarak başladı. Erkenden dükkanı açıyor, etrafı temizliyor, sonra da okula geliyor.
2: Evet, anlıyorum. Songül de bu olaylardan etkileniyor tabii. Onun için derslerinde de başarısız oluyor.
1: Evet öğretmen bey. Artık benim de yapacak bir şeyim yok. Dahası ne yapacağımı bilmiyorum.
2: İzin verirseniz size yardımcı olmak isterdim.
1: Nasıl?
2: Nuri'nin devamsızlığı konusunda anlayışlı davranabiliriz. Songül zaten başarılı bir öğrenciydi. Kısa sürede kendini toparlayabilir. Ona da zaman tanırız. Ayrıca ben öğretmen arkadaşlarımla bir görüşeyim. Bakalım sizin için ne yapabiliriz?
1: Sağ olun öğretmen bey. Çocuklarım okulu bitirseler yeter. Tahsilleri yarım kalmasın.
2: Merak etmeyin. Her ikisi de okulu bitirecekler. Son derece başarılı 2 öğrencimin başına gelenlerden haberimiz bile yokmuş. Onlar da bu durumlarını anlatamayacak kadar gururlu çocuklardı. Hemen öğretmenler odasına gidip duyduklarımı anlattım. Ne güzel bir şey ki olanları öğrenen öğretmen arkadaşlar el birliği ederek ortaya para koydular. Önce kömür alındı dertli aileye. Çünkü felçli bir hasta vardı evde. Soğukta kalması imkansızdı. Ardından da gıda yardımı yapıldı. O sene iki kardeş de liseyi bitirdiler. Şimdi ailenin sorumluluğunu ikisi yüklenmiş durumda. Anneleri de artık temizliğe gitmiyor.

Eşi gider.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz şöyle bir sorusu var. Teyzesi varmış. 60 yaşlarında diyor, teyzem var. Kaza namazlarının diyor dua edilerek silineceğini düşünüyor. Öyle sanıyor diyor. Bir yerden mi duydu bilemiyorum diyor. Biz diyor söyledik, öyle şey olur mu? İşte kaza etmen lazım kılmadığın namazları falan deyince, o zor, insanın nasıl yapar filan demiş.
1: Efendim, insanlar
0: duayla silinir mi peki?
1: Hayır, silinmez.
0: Yani hiç silinen bir şey yok mu duayla?
1: Yok.
0: Yani namaz
1: yok.
0: Ya da ibadet cinsinden.
1: Hayır. Yok. Hatta kitaplarda, fıkıh kitaplarında uzun bunlar tasnif edilmiş. Allah-u Teala'nın hakları, Allah-u Teala'nın hakkıyla beraber kul hakları, hayvan hakları uzun anlatılmış. İnsanlar tabii ki fıkıh ilmihal kitaplarını okumadıkları için dinini bilmiyor. Dinini bilmeyince ne olacak? Tabii canım, affeder canım, kolay canım falan. Ama öyle kolay değil. Cenneti Cenab-ı Hak büyük yaratmış, cehennemi büyük yaratmış, doldurmayı da vaat etmiş. Öyle cennete gitmek de kolay iş değil. Cehenneme gitmek kolay. İnkar ediversin, paldır küldür gidersin. Çabucak gidersin. Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, önce Allah'ın haklarını anlatılıyor. Namaz, içinde kul hakkı yok. Oruç, kul hakkı yok. Zekat öyle değil ama. Zekatı 1/40 emretmiş ya, o fakir kulların hakkı. Vermediği zaman, hatta kitaplarda bir ifade geçiyor, bir zengin zekatını vermezse bulunduğu mahallede, köyde açlıktan birisi ölse ahirette bu mesul olur. Onu hesaba çekerler buyuruyor. Orada kul hakkı da giriyor. Kurban kesmek. Orada kul hakkı yok. Efendim, fakirlere vermek. Tavsiye edilmiş, emir değil. Ama zekat da emir.
0: Fakirin hakkı yani.
1: Evet, fakirin hakkı diye geçiyor. Efendim, kesmediğim kurban borçları için tövbe ettim ya Rabbi, özür dilerim. Kurtarım, kurtarmaz. Kılmadığım namazlar için tövbe ettim ya Rabbi, özür dilerim. Bilemedim, yapamadım falan. Kurtarmaz. Tutamadığım oruçlar için özür dilerim ya Rabbi. Tövbe ediverdim ben. Peki bunlarda tövbe gerekir mi? Gerekir. Vaktinde tutamadığın orucu tuttan sonra ayrıca vaktinde tutamadığın için bir mazereti yoksa tövbe etmen lazım. Vaktinde kılamadığın namazları kaza edeceğim, bitirdikten sonra ayrıca tövbe edeceksin buyuruyor. Vaktinde kılamadığın için. Zekatlarını da vaktinde veremediysen, uçrunu vaktinde vermediysen verdikten sonra ayrıca tövbe edeceksin. Kurbanlarını vaktinde kesemediysen onların bedellerini ödeyeceksin, ayrıca tövbe istiğfar edeceksin. Ha, o tövbenin de kabul olabilmesi için canhıraş bir şekilde samimiyetle yalvarması lazım. Yoksa ahirette bunun hesabını sorarlar. Efendim, ben işte şunu yaptım da şöyle oluverdi de böyle oluverdi. Yok, orada yok. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler böyle bir toplantı anlatılarken işinizi tesadüfe bırakmayın buyuruyorlar. Ya orada hallederiz falan filan. Orada halledecek bir şey yok. Tesadüfe bırakma. Dünyadayken hallet bunu. Kul borcu varsa, Allah-u Teala'nın borcu varsa bunları önce otur, aynı şekilde bir tasnif et. Efendim, zor. Cehennem kolay bir yer mi? Sen bu zorluğa katlanmayınca da cehennem kolay bir yer mi? Hatta hemen abiler sık sık anlatırlardı. Elinizi bir ateşe tutun bakalım diye. Bir tut bakalım bir. Yazın sıcaklık 40 derece. Üf. Yandım bir adam yandım. Ölüm falan. 40 derece bu netice itibariyle. Ama onun 1000 derece olduğunu düşün. Efendim, orada işte su olur ölür gideriz. Ölmek yok orada. Beden de erimiyor. Buharlaşmıyor. Beden kendini devamlı yeniliyor. O ateşin aynı şekilde veyahut da soğuğu buz tutarım işte ben duymam falan. Yok, öyle değil o. Aynı şekilde devam edecek o. Hem de sonsuz ya. Akıllı bir kimse İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi tehlikeli haberlere karşı ihtiyatlı davranır. Bu din bilgisi yok. Din gayreti de yok bu sözde. Ben bir şey dikkatimi çekmişti. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli kitabını okurken orada talebelerine bir tavsiyede bulunuyor. Bulunuyor ki, dininizi dinini bilen, seven ve kayıran kimselerden öğrenin. Çok önemli. Dinini bilecek, sevecek ve dinin emirlerini kayıracak. Ha diyecek ki arkadaş bir dakika, öğle vakti girdi, öğle namazını kılayım. Efendim işte toplantıyı bitirecek, sana 100.000 lira para vereceğim. 500.000 lira versen de değişmem. Hayır, önce namaz. Önce namaz. Zekat. Efendim hesap ettim, 1 gram bir şey falan. Ya ben senin yerine 1 kilo verivereyim. Yok arkadaş, o 1 gramı hesap edeceğim, götüreceğim, dinimin emrettiği yere vereceğim. Bitti. Ha sadaka, sen istediğin kadar ver, o sadaka emir değil ama zekat emirdir. Ramazan orucu, farz oruç. Hani kitaplarda yazıyor, özür varsa, çok yaşlıysa, tutamayacaksa, kadın hamileyse veyahut da süt veriyorsa, çocuk doğmuşsa, ondan sonra hastalanmışsa, tutamamışsa, mesela hamile kadın, çocuğuna süt veren kadın, daha sonra iyi oluyor, bunlar kaza etmesi lazım. Yolcu seferdeydi, tutamadı, tutmaması yani izin verilmiş, Ramazan'dan sonra kaza etmesi lazım. Ramazan ayı içerisinde efendim işte nezleye yakalandı, gribe yakalandı, herhangi bir hastalık yakındı, ilaç kullandı. Tamam, tutamadı. Ramazan'dan sonra bunu kaza etmesi lazım. Efendim işte yaşlı artık oruç tutma ihtimali yok. Diyabet hastası yani mümkün değil oruç tutması. Bu da fidye verecek buyuruyor. Aa ben tutamadım bu sene, fidye vereyim. Olmaz. Önce ayı çekini tutacaksın arkadaşım. Çok zor ya. Tabii ki zor. Cennet kolay yer değil ki. Öyle oturdun yerde. Rabbim bizi cennete koyar. Peygamber Efendimiz'e de komşu eyler. Olur olur. Hangi amelinle? Başka bir şeyiniz var mı? Hani bir söz vardır Mustafa abi. Hem 25 kuruş hem şoför mali. Yok arkadaş bu. Bunu kafana iyice, kafamıza iyice yerleştirmemiz lazım. Yok böyle bir şey. Siz de çok kapıları kapatıveriyorsunuz işte Allah-u Teala'nın rahmeti. Evet, elbette. Allah-u Teala rahimdir, kerimdir. Kendisine isyan eden, kendisini inkar eden kullarını cennete koysa adaletine yakışır. İtaat eden kullarını da cehenneme koysa kim itiraz edecek? O da adaletine muhalif değil. Ama Allah-u Teala'nın adeti ilahiye söyle değildir buyuruyor. Allah-u Teala gafurur rahimdir, erhamir rahimindir. Ama azizün zintikamdır, elim azap sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bunu. Bunun şakası yok. 200 bin senelik ibadeti olan şeytanı bir emrin dinlemediği için reddetti. Allah-u Teala'nın ihtiyacı yok ki 200 bin değil 2 milyon sene ibadet isterse. Çünkü Allah-u Teala bir hadis-i kutsi'de kitaplardan naklediyor. Yeryüzündeki bütün mahlukatı hepiniz buyuruyor Cenab-ı Hak, hepiniz. En muttaki salih kulum gibi olsa, başınızı secdeden kaldırmasanız, hepiniz şanıma bir parça ekleyemezsiniz. Ve hepiniz beni inkar etseniz, reddetseniz, şanıma bir parça koparamazsınız. Ben size muhtaç değilim ama sizin hepiniz bana muhtaçsınız buyuruyor. Onun için de evliya-i kiram Allah-u Teala'nın gelen nimetleri görünce böyle baş neymiş, başını kaldıramamış. Onlar bile son nefesine soracak diye tir tir titremiş. Sen oturduğun yerde canım cennette işte Peygamber Efendimiz de komşu olur. Söyle dua ediverdik, ediverdik. Yani. Ediverdin, ediverdin tabii. O evliya-i kiram dediğimiz zatlar mı akıllı sen mi? Onlar akıllı. Yere kapanmışlar aynı şekilde tir tir titriyorlar, korkuyorlar. Hatta şeyde mahşer günü sıratta 7 yerde sual sorulacak. En sonu kul hakkıdır. Orada peygamberlerin bile ayağı titriyecek buyuruyor. Orada peygamberlerin bile ayağı titriyecek. Orada adam feleği şaşar ya. Feleği şaşar. Onun için kazaya kalan namaz borçları, kaza yani vaktinde kılamayan namazlar, kaza edilecek. Vaktinde tutulamayan oruçlar bir özrü yoksa tutulacak. Vaktinde verilmeyen usur, hayvan zekatları, diğer ticaret malı veyahut da paranın zekatı verilecek. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki verilmeyen o usur malları denklerle çuvallarla aynı şekilde sırtına yüklenecek. Vermediği altınları aynı şekilde göğrüne basacaklar buyuruyor. Göğrüne basacaklar. Bunlar açıkça Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmiş. Bunun yorumu morumu olmaz.
0: Bir de vaktinde yapmadığı için tövbe edecek.
1: Tövbe edecek. Bu efendim Osman Ünlü böyle diyor. Mustafa Dogöz diyor. Osman Ünlü ile Mustafa Dogöz'e ne alakası var? Din Osman Ünlü'nün Mustafa Dogöz'ü mü? Değil. Allah-u Teala.
0: Aynı emirle biz de muhatabız.
1: Hepimiz aynı şekilde. Hepimiz aynı şekilde. Son nefeste durumumuz ne olacak diye korkuyoruz. Efendim işte bu kadar. Ya bilemem. İndi ilahi de. Çünkü yaptığın ibadetin önüne korup da tamam tasdik edildi, kabul edildi, öyle bir şey yok. Ancak Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam ve Sahabe-i Kiram Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu ibadetlerden bazılarını Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala'nın selamı var işte falan, aynı şekilde kulumun yapmış olduğu şey beğendim, hoşuma gitti, kabul ettim. Hani mesela sık sık anlatıyor. Bilal Habeşi radıyallahu anh hazretleri şın harfini telaffuz edememiş de sin olarak esedenlerden. Allah-u Teala buyuruyor ki Bilal'in sinlerini şın kabul ettim. Bitti. Bizim öyle bir durumumuz yok. Hatta bir harpte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkes işte orduya yiyecek olarak bir şeyler getirsin. Eshab-ı kiramdan bir zatın hiçbir şeysi yokmuş Mustafa Bey. Şöyle bir avuç bir hurma. Ya bir avuç hurma saysan 10 tane bir şey eder. Ya şişirdirelim 20 tane olsun, tamam mı? Hele o Kudüs hurması derlerse 3 tane falan anca olur, tamam mı? Getirmiş herhalde bu kadar diyor. Koy diyor, hurma öbeği var onun üstüne. O zaman münafıkla senin o bir avuç hurmayla ordu mu doyacak? Kimin karnını doyuracak o falan filan. Ayet-i kerime nazil oldu. Allah-u Teala buyurdu ki ben onu kabul ettim. Ya?
0: Sen kendine yan.
1: Sen kendine yan. Onun için efendim işte ben şunu yapıyorum. Vallahi ben sana hüsnü zan ederim. Sen de bana hüsnü zan edersin. Edeceğiz de. Ama ne benim hüsnü zanım seni kurtarır, ne senin hüsnü zanın beni kurtarır. Hepimiz yaptığımızı, ettiğimizi, düşündüğümüzü biliyoruz. Bunların hesap olarak önümüze konacağını da kitaplar açık net bir şekilde bildirmiş. Mahşer olacak, Allah-u Teala mizan kuracağım. Mizanda amel defterleri dünyadayken, bunu nasıl düşünürsen düşün. Hani şimdi işte kamera, gizli kamera seni takip etti. İşte 2 tane melek var. Görüntünle beraber, sesinle beraber, hareketlerinle beraber hepsini alıp koyacaklar. Aha diyecekler, buyur Osman Ünlü. Allah-u Teala sana şu kadar ömür verdi, şu kadar buluğu çağı, geri kalan işte bunları yaptın. Allah-u Teala da buyuracak, ben onun kalbini biliyorum. Kalbi aynı şekilde benim rızam değildi. Hayda, seni kim kurtaracak ya? Kendisi seni kim kurtaracak? Onun için efendim Ayşe Fatma gördü, Ali gördü, Veli gördü, Deli gördü falan. Hiç bakma. Rabbim razı mı değil mi ona bakacağız.
0: Bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Abi diyor, sosyal medya üzerinden göndermiş. Bir video dolaşıyor internette diyor. Dualardan sonra inşallah demeyin diyorlarmış.
1: Uydur söyle. Piyasada müştehit de çok. Hoca hanım çok. Hoca efendi çok. Herkes bir şey uydurup söylüyor. Herkes uydurup söylüyor. Efendim her konuda aynı şekilde inşallah demeli. Hiçbir mahsur söz konusu değil. Çünkü tövbenin kabul edeceğinden tövbenin veya duanın kabul olacağı, sadece kabul olma ihtimali olan şartlarını bildirmiş kitaplar. Mesela okuyorsun. Sadde bedidde var. Muhammed Erbami Hazretlerinden, İmam-ı Gazali Hazretlerinden, İhya'dan, Kimya-i Saadet'ten nakiller yapıyor. Saadet-i Ebediye'de Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyh. Ben dikkat ediyorum. Birçok kitaplarda nakiller var. Duanın kabul olması için bu şartları bildiriyorlar. Böyle yaptın muhakkak kabul olur demiyor. Kabul olması için bunları yapacaksın. Yani benim öğle namazının kabul olabilmesi için öğle namazı vakti girince abdest alacağım. Öğle namazı vaktinde ilk sünnetini, farzını, son sünnetini ve namazın içindeki farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini yerine getirerek yapmam lazım. Yaptım vazifemi. Niyetim de düzeltmeye çalıştım. Kabul olma ihtimali yüksektir. Ama garanti edemiyorsun kabul olmuş diye. Yani mahşer günü meydana gelecek. Çıkaracaklar. Defolu diyecekler senin namazlar. Ne yapacağız o zaman? Ben bir dünyaya gideyim geleyim de düzelteyim falan. Yok öyle bir şey. Kafirler de diyecek. Cehennemde, cehennem meleklerine diyecekler. Bize izin verin bir dünyaya gidelim. Biz başımızı secdeden kaldırmayız. Melekler diyecek değil mi? Oradan geldiniz ya. Yarın bize de aynı şeyi söyleyecekler. Oradan geldiniz ya. O yüzden Allah-u Teala anlayışımızı artırsın. Bir mahsuru yok efendim. Ve demek de lazım. Rabbim inşallah Teala son nefeste bize iman nasip eder. Duadır
0: amin.
1: İnşallah.
0: Amin. Hocam bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Diyor ki gerçi bu dinleyicimizin belki hani bu durumu inşallah düzelmiştir. Başına gelebilecek olanlar varsa onlar için soruyorum. Diş çektirmiş. Dişimde diyor çok yoğun bir kanama oldu. Abdest almak durumum oldu. Yani namaz çıkmak üzereydi. Normalde Maliki mezhebine uyuyorum diyor. Yapmam gereken bir şey var mıydı burada diyor. Ben nasıl abdestimi ben bildiğim gibi aldım diyor ağzımı kanaya.
1: Doğru yapmış. Maliki mezhebini taklit edince Maliki ve Şafii mezhebinde kan zaten abdesti bozmaz. Hanefi mezhebinde de bu özürdür. Vakit gelince abdest alırken ağzında öyle kanamada çoksa su bile almasına gerek yok. Çünkü ağza ve buruna su vermek şey değil. Farz değil. Farz olmadığı için de veyahut da çok az bir şey verir. Alır. O da tükürükten azsa tükürdüğü zaman da abdesti bozulmaz. Mahsur olmaz yani. O şekilde kılmış namazın namazı olmuş.
0: Tamam. Buna benzer bir başka soru daha var. Orada da yeni doğum yapmış bir hanım diyor ki çocuğumu diyor abdestli olarak diyor emzirmek istiyorum.
1: Muayen halde ne yapacak peki? Nifas halinde ne yapacak peki?
0: Olmaz onlar, o. Onları sormamış ama hani onların dışındaki durumları soruyor galiba. Ben diyor yüzümde diyor bazı diyor sıkıntılar oldu diyor. Doktora gittim işte. Yani daha az ıslanması, suyla temas etmesi
1: lazım. Teyemmüm yapsın. Alsın bir tuğla veya da kiremit, neyse ona benzer piyasada bulabilir. Koysun eve böyle durumlarda. Madem ki yüzünde bir rahatsızlık söz konusu. Ha, alternatif olarak yıkanabilecek diğer taraflarını yıkar, ıslak elle yüzünü mesheder. Böyle de yapabilir. Bu da aynı şekilde kendisini zorluyorsa
0: teyemmüm edebilir. Yani. Suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz diye söyleyenler var.
1: O genel hükümdür. Evet. O genel hükümdür. Ancak su varken suyun kendisine zarar verdiğini tabii Müslüm Hazık söyler veya kendi tecrübesiyle anlarsa su varken teyemmüm yapar.
0: Ya su olsa da teyemmüm yapabilir evet. Yani bu nedenle. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizler adına yine önemli bir soru yönelteceğiz. Hocam, ibadetlerde ve yapılan bütün işlerde samimi olan kurtulur deniyor. Böyle bir cümle var. Yeni kitaplarda siz de zaman zaman söylüyorsunuz. Peki samimi olmaktan maksat acaba nedir burada? Yani insan nasıl olursa, ibadetini nasıl yaparsa samimi olarak yapmış olur.
2: Mustafa Bey, Türkçe'de biz samimi olmak tabirini kullanıyoruz. Bunun din kitaplarındaki karşılığı ihlastır. Evet. Ve tarif edilirken, ihlasa tarif edilirken, ihlas halis, temiz olmak. Nelerden? Bütün aynı şekilde Allah-u Teala'nın rızasının dışında kalpte mevcut olan niyetlerin hepsinden halis olmak, tertemiz olmak.
1: Uzaklaşmak.
2: Uzaklaşmak. Ve bütün işleri de yalnız Allah-u Teala'nın rızası için yapmak. Kısaca her şeyde samimi olmak. Yani her şeyi, namazı ihlasla yapmak, samimiyetle yapmak. Yani başka bir niyet karıştırmamak. Oruç tutarken samimi olmak. Yani Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey karıştırmamak. Ama efendim benim kilolarım var. Oruç tutunca işte kilolarım da gidiyor, yağlar da erisin. Yani onun maddi ve manevi faydaları var. Ama biz orucu kilolardan kurtulmak için veya vücudumuzda birikmiş olan yağları eritmek için tutmuyoruz. Ya Allah-u Teala'nın emri olduğu için, onun sağlığı için tutuyoruz. Ondan sonra maddi ve manevi faydaları geliyor. O sonra geliyor. Birinci merhale samimi olmak. Yani ihlaslı olmak. Bütün aynı şekilde kötü düşüncelerden, Allah-u Teala'nın rızasının dışındaki niyetlerden onu arındırmak, tertemiz hale getirmek. Peki efendim ben okul yaptıracağım. Oradaki niyet de Allah rızası için olmalıdır. Efendim yurt yaptıracağım, Allah-u Teala'nın rızası için olmalı. Efendim ben aşevi yaptıracağım, fakir fukaraya yedireceğim, içireceğim, Darul Aziz'e gideceğim. Orada aynı şekilde yaşlılara şunları ikram edeceğim. Tamam, bütün bunların hepsi mübarek ve güzel şeylerdir. Dinimiz bunları hep tavsiye ediyor, tasvip ediyor, teşvik ediyor. Fakat bizim bunlara, bizim bunlardan daha doğrusu sevap elde edebilmemiz için bir şart bildiriliyor. Samimi olmak. Buradaki samimi olmak benim sana karşı değil, senin bana karşı değil. Hani biz birbirimize diyoruz ya, samimi evet. ol kardeşim diyoruz ya. Evet. Orada da bu var. Yani art niyetli olma, kötü niyetli olma. Arındır, neysen o ol. Hani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne atfen söylenir ya. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Göründüğün gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Kötü görünüyorsan kendini iyi diye kapatma. İyiysen de aynı şekilde o halleri, kötülükleri yapma. Evet. Ve o haller ortaya çıkacak. Ve din kitaplarında samimi olmak tabiri ise ihlaslı olmaktır. Bütün bu ibadetlerde hayır hal sanatta öyle midir? Elbette. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ibadetlerinizi ihlas ile yapınız. Yapınız. Allah-u Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Mesela kitaplarda bir misal veriliyor. Orada bir hadis-i şerif naklediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki siz Uhud Dağı kadar, Uhud Dağı bayağı öyle hacca gidenler bilirler yani, az uç bir dağ değil. Mesela İstanbul'dakiler için söyleyeyim, yani Çamlıca Tepesi kadar var yani. Evet. Öyle bir dağ. Ümmetinden herhangi birisi Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, altın dağıtıyor ya Mustafa Bey, şaka
1: o
2: değil.
1: O kadar
2: ya.
1: Altın veriyor
2: evet. Uhud Dağı. Kürek kürek dağıtıyorsun herkese, evet. Dağıtıyorsun. Yani bizlerden birisi dağıtmış olsa, hesabından birisi bir avuç arpa sadaka verse, onun bir avuç arpa sadakası sizin Uhud Dağı kadar, sonrakilerin Uhud Dağı kadar vermiş olduğu o altın sadakadan daha fazla sevap kazanır.
1: Niye?
2: Şimdi zaten insanların da zihnine takıldığı nokta o. Allah-u Teala ne altına ne arpaya ihtiyacı yok. Allah-u Teala suretlerinize bakmaz. Amellerinize de bakmaz. Bu amelleri hangi niyetle yaptığınıza bakar buyuruyor. Yani kalbinize bakar. Eshab-ı kiram nefsleri itminana kavuştuğu, yüksek derecelere kavuştuğu için o bir avuç hurmayı bütün zerrelerince samimiyetle veriyor. Yani niyeti tamamen bütün kirlerden temizlenmiş vaziyetteydi. Samimiydi, ihlaslıydı. Bizimkinde ya ben işte şey veriyorum falan diye bakarız yani. Birisine bir kalem versek
1: yani, herkesin haberi olur.
2: Herkesin haberi olur, hatta herkesin içerisinde nasıl o verdiğim kalem yazıyor muydu? Aa, çok yazıyor tabii canım.
1: En iyi kalemimdi
2: falan. En kalemdi falan. Şimdi hani anlatırlar ya, adam bir yağmurda şemsiyeyi tutmuş ya, ondan sonra da yağmur geçmiş başka bir zaman. Adama diyormuş, nasıl demiş o zaman, demiş benim şemsiye olmasaydı halin nice olacaktı efendim, demiş ıslanacaktım falan. Böyle bir dere kenarından veya deniz kenarından gidiyormuş, gene açmış lafı. Demiş o yağmurda demiş benim şemsiye olmasaydı falan deyince zaten burasına gelmiş, sık sık söylüyor. Adam atlıyor denizin içerisine, çıkıyor, bundan da beter olacak halim yok diye diyor, tamam mı? Evet, dolayısıyla hani din büyükleri bir şey buyuruyorlar, İslam alimleri, evliya-i kiram. İki şeyi unut. Yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü. İşte zor ama.
1: Çok zor.
2: Yaptığın iyiliği unut ve sana yapılan kötülüğü unut. Çok zor. Ama evliya dediğimiz insanlar bunu başarmış, durup dururken evliya olmuyor. Hani din büyükleri diyoruz, durup dururken din büyüğü olmuyor. O bir şey fedakarlık etmesi lazım. İşte ihlas bu. Yani o noktaya gelmek, samimi olmak o mudur? Evet.
1: Bizim zaman zaman Allah rızası için yapıyoruz, yapmamız aha lazım dediğimiz şey de mi ihlas?
2: Evet. Oluyor?
1: Yani Allah rızası için yapmak ihlastır.
2: Evet.
1: İhlaslı yapmak.
2: Şimdi o konuyu madem ki açtınız, İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sorup buyuruyor ki muhlis ve muhlas, iki tane kelime kullanıyor. Birisine muhlis, öbürsüne muhlas. Arapça kelimeler. Muhlis bizim gibiler mesela. Ya ben bunu Allah rızası için veriyorum, Allah rızası için anlatıyorum, Allah rızası için su ikram ediyorum, Allah rızası için yazıyorum, çiziyorum. Zorluyorum kendimi. Yani zorla samimi oluyorum, zorla ihlas sahibi oluyorum. Bu da ihlastır. Ama bu geçicidir. En ufak bir hasede hemen ufak bir sarsıntıda bir girebilir. Peki muhlas nedir? Nefs iman ediyor. İnsanın içindeki o nefse bağlı kötülüklerin hepsi gidiyor. Gittikten sonra otomatik olarak kalbe Allah'a tenen sevgisi ve rızası yerleşiyor. Bu kimse istese de istemese de yaptığı her şeyi, konuştuğunda, oturduğunda, yürüdüğünde, ibadet yaptığında, insanlara yardım ettiğinde Allah-u Teala'nın rızası için hareket eder artık. Hatta İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kudüs'e sözlerine talebelerinden bir tanesi sormuş. Efendim demiş, hani demiş yani bu muhlas olan tamamen aynı hücrelerine varıncaya kadar tertemiz olmuş bir kimse herhangi bir şey yaparken artık niyet etmesine gerek yok dediniz. Kitabınızda öyle anlatıyorsunuz. Yani bunu anlayamadım falan. Yani nasıl ihlaslı oluyor o niyet etmediği halde? Cevabında buyuruyor ki yavrum buyuruyor, bu kimsenin nefsi iman etmeden önce bu kimse her şeyi nefsi için yapıyordu. Ama kalkıp da ben niyet ettim nefsini uyarak demiyordu bunu. Ama nefsi için yapıyordu. Nefsi iman edince de bunun niyet etmesine gerek yok. Allah'a tenen rızası olmadan hareket etmez zaten bu. Ve saf, tertemiz, berrak hale getirdi niyetini. Hücrelerine varıncaya kadar bu niyetle mi hareket ediyor? Evet. Mesela İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bütün müminler ibadet yaparken Allah-u Teala emrettiği ve beğendiği için yapmaya niyet ediyorlar. Böylece ihlas ile yapıyorlar. Fakat bütün işlerin, iyiliklerin hep ihlas ile yapılması ve ihlasın kalbe hemen gelmesi lazımdır. Bazı kimselerde ibadetlere başlarken yapılan niyet, ihlas zahmet çekerek, kendini zorlayarak hasıl oluyor ve kısa bir zaman devam ediyor. Sonra kalbe nefsin arzuları geliyor. Devamlı ihlas sahiplerine muhlas denir. Zahmet çekerek elde edilen devamsız ihlasın sahiplerine muhlis denir diye açıklamış bu. Yani o bizim Allah rızası diye niyet ettiğimiz şeylerde yine ihlasla mıdır? Evet, ihlasla. Ama Allah rızası diyor, iki dakika sana başına kakıyorsak Allah rızası değil demek. Hani bazen oluyordu. Medyada tabii televizyonlarda rastlıyordu. Gazetede şey yapıyoruz falan. Adam bir şey dağıtacak falan. Aa diyor kameramanlara, siz diyor nereden duydunuz falan. Bazen de haber veriyor. Ben gideceğim şu işi yapacağım, geliverin. Yani her şeyle sırıtıyor. Çünkü samimi olarak yapılan bir şey, samimi olarak yani hani büyüklerden bir zata sormuş efendim, işte yaptığımız iyilikleri. Demiş Allah-u Teala biliyor mu? Biliyor efendim demiş. O zaman demiş başkası bilmese de olur. İşte din büyükleri evliya-i kiram başkası bilmesin diye hadis-i şerif var. Sağ elin verdiğini sol elin bilmesin. Hakiki manadaki o ihlas sahipleri böyle mi davranıyor? Evet, böyle davranıyor. Hatta mesela bir iyilik yapıyor, onun yaptığını bilmiyorlar. Birisi yapmış, Allah-u Teala razı olsun. Zaten o onu siliyor. O onu siliyor. İbrahim'in Ethem Hazretleri işte bir yerde böyle bir bahçede bekçilik yapıyor. Bir gün bahçenin sahibi geliyor. Diyor ki işte bir tatlı nar getir falan. Getiriyor. Ya diyor bu ekşi. Bir tatlı bir daha getiriyor. Gene ekşi. Ya ben adam diyor, bunun diyor senin tatlısını eksini bilmez misin? Hayır diyor efendim, bilmem. Niye? Ben diyor bu bahçeyi beklemekle vazifeliyim. Narlara bakmakla değil. Adam şöyle bakmış, sen de gören diyor İbrahim Ethem zannedecek neredeyse diyor ya. Bu kadar da böyle insan
1: laf ediyorsun.
2: Büyük laf ediyorsun. Açığa çıkarım korkusuyla ertesi gün orayı terk etmiştir. Böyle miydi? Böyleydi. İşte Somuncu Baba Hazretleri. Yıldırım Beyazıthane yapmış olduğu camide Emir Sultan Hazretleri var. Emir Sultan Hazretleri'ne Yıldırım Beyazıthane diyor ki hutbeyi sen oku, yok diyor. Burada hepimizin büyüğü Somuncu Baba'dır. O okusun. Hutbeyi okuyor ilk cumada. Cami-i Kebir'de, Ulu Cami diyorlar ya Bursa'daki camide. Orada okuyor ve çıkarken de bütün kapılarda Somuncu Baba Hazretleri gözüküyor. Kerameti görünüyor. Kerameti görünce de Bursa'yı terk etti. Doğru Aksaray'a gitti. Demek ki bunlar yaptıkları işleri sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için mi yapıyorlar? Evet, sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapıyorlar. Bütün hani kötü niyetlerden, art düşüncelerden o ibadeti, o hayır ve hasenatı temizliyor. Ama bunların alameti tabii o kimse yapıyor iyiliği ve unutuyor. Birisine yardım ediyor, unutuyor. O kimseden zarar gelse, o kimseden bir şey gelmiş olsa işte dizine gözüne dursun. Daha önce sana böyle bir iyilik ettiydim. Şimdi bana bunları niçin yapıyorsun demez.
1: Aklına bile gelmez.
2: Hatırına bile gelmez. Evet. Yok, yapmaz onu. Onun için samimi olmaktan maksat ihlaslı olmak diye anlatıyor din büyükleri kitaplarında ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel Hazretlerine hitaben amelin halis olsun azı da sana yeter buymuşlardır. Yani ihlaslı olsun, azı da sana yeter. Cenab-ı Hak hepimize nasip eder inşallah.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
0: Saadeti Ebediyeden.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bid'at sahibi olanlara, yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp da dinde sonradan meydana çıkarılan uydurulan sözleri, yazıları, usulleri ve işleri ibadet olarak inananlara, yapanlara ve yaptıranlara hürmet eden, dirilerini ve ölülerini metheden, bunları büyük bilen, dini İslam'ı yıkmaya, dünyadan kaldırmaya yardım etmiş olur, buyuruyor.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Arif-i Rî ve Gerî Hazretleri 1. Bölüm. Silsile-i Aliye büyüklerinin 10.'su olan Arif-i Rî ve Gerî Hazretleri, Buhara'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Rivger köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi 1167, Hicri 560 olarak rivayet edilmekte ise de kesin bilinmemektedir. 1315, Hicri 715 tarihinde Rivger'de vefat etti. Medrese tahsili sırasında zahiri ilimlerde büyük gayret gösterirdi. Hocası kendisini çok sever ve takdir ederdi. Bu tahsil sırasında Arif-i Rî ve Gerî Hazretleri bir gün çarşıda büyük alim Abdülhalik-i Gonçduvani Hazretlerine rastladı. Baktı ki şeyh yüklenmiş evine erzak götürüyor. Edeple yaklaşarak eşyaları taşımak için izin istedi. Şeyh yükünü Arif'e verdi ve beraberce eve gittiler. Eşyaları bıraktıktan sonra, bir saat sonra gel, yemeği beraber yiyelim, davetini aldı. Rî ve Gerî evden ayrıldıktan sonra, kendisinde bir boşluk hissetti. Kalbindeki bu boşlukta, sadece Abdülhalik-i Gonçduvani Hazretlerine karşı hizmet aşkı vardı. Bir saat sonra eve gitti. İltifatlar görüp evlatlığa kabul edildi. Hocası tarafından manevi ilimler ve evliyalık yolunun esasları öğretilmeye başlandı. Arif-i Rî ve Gerî hep bunlarla meşgul olup medreseye ve eski hocasına dönmedi. Hocası ilk sohbetinde ona şöyle dedi: Hak yolcusu bir salik, talebe, vaktinin kıymetini iyi bilmelidir. Üzerinden vakitler bir bir geçip giderken, kendisinin ne halde olduğunu sezmeye bakmalıdır. Şayet geçen bir an içinde huzurlu olduysa, bunu şükür gerektiren bir hal bilmeli, Allah'ıma şükürler olsun demelidir. Eğer gafletle geçip gitmiş ise, hemen onu telafi etme yoluna gitmeli, yüce yaratana mazeretini arz edip, ondan bağışlanmasını dilemelidir. Arif-i Rive Geri Hazretleri, Abdülhalik-i Gonç Divani Hazretlerinin hayatlarında yüksek hizmet ve huzuruna devam ile meşhur olup pek çok feyz ve bereketlere kavuştu. Yüksek üstadının vefatından sonra onun yerine Peygamber Efendimizin ve eshabının yolunu insanlara öğretme işine memur oldu. Himmet, inayet ve gayretlerini Allahü Teala'yı arayanlara sarf eyledi. Pek çoğunun hidayete ve evliyalık makamlarında yüksek derecelere kavuşmalarına vesile oldu. Arif-i Rive Geri Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, eğer bir cemaatin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kişi cennetlik ise, bu ben olabilirim demelidir. Eğer o cemaatin içerisinde bir tane cehennemlik varsa, herkesin o ben olabilirim deyip korkması lazımdır. Yani mümin, ümit ve korku arasında olmalı. Kâbe-i Muazzama'yı ilk gördüğü vakit yapılan dua reddolmaz. Müminin kalbi Kâbe'den kıymetlidir. Çünkü o İbrahim aleyhisselamın yapısı, orası Allahü Teala'nın tecelli ettiği yerdir. Halbuki kalp doğrudan doğruya Allahü Teala kudretiyle yarattığı bir Kâbe'dir. Onu incitmek, onu kırmak, 70 defa Kâbe'yi yıkmaktan daha günahtır. Onun için mümin müminle karşılaştığı vakit yaptığı dua reddolmaz. Peki ne diye dua etmek lazım? Esselamu aleyküm deyin. Yani Allahü Teala sana hem dünyada hem de ahirette selamet versin demektir. Ne dünya sıkıntısı, ne ölüm sıkıntısı, ne kabir azabı çekme, doğru cennete git demektir. Diğeri de ona aynı şekilde cevap vermek suretiyle aynı şekilde dua eder. Onun için Müslüman bir Müslümanla karşılaştığı vakit, benim dünya ve ahiret kurtuluşum bu müminin duasına bağlıdır desin ve onun duasını ne yapıp yapsın mutlaka alsın. Çok kısa ömre, çok uzun nimetler ihsan edilmiştir. Eğer sonsuzla sonu olan ölçülebilseydi, bir rakam çıkabilirdi. Ama hiçbir zaman sonsuz, sonlu olanla mukayese edilemez. Netice sıfırdır. İnsanın ömrü değil, dünyanın ömrünü sonsuza bölündüğü zaman neticesi yine sıfırdır. Allahü Teala'nın varlığı sonsuzdur. Sıfatları da sonsuzdur. Bütün kainat sonsuza bölündüğü vakit neticesi sıfırdır. Çünkü Allahü Teala var, şeriki yoktur. İşte sonsuz olan cennet nimetleri için Allahü Teala çok kısa bir ömür vermiştir. Bu kısa ömür içerisinde o kadar fırsatlar veriyor ki o imkanları kullananlar o kısa zamanda çok ecir kazanıyor. Hikmet ehli zatlardan birisi buyurmuşlar ki farzlardan sonra yani namaz, oruç gibi Allahü Teala'yı en çok sevindiren ibadet bir mümini sevindirmektir. Bazen bir tatlı kelam ile insanı sevindirir. Halbuki ona dünyayı verseniz sevindiremezsiniz. Çünkü bir kere kırılmıştır. Onun için bizim dinimizde def-i mefasit celbi menafiden evladır buyuruluyor. Yani zararı yok etmek fayda sağlamaktan önce gelir. Yanlış yapmamak iyi yapmaktan önce gelir. Birçok iyi iş yaparsınız fakat bir kötü işiniz hiç unutulmaz. Daima karşınıza çıkarılır. Ne iş yaparsanız yapın, bunu niçin yaptın demezler. Ama bir hata yaparsanız, bunu yapmak sana yakışmadı derler. Onun için mümin, mümin olduğu kadar yanlış sözden, yanlış bakıştan, yanlış iş yapmaktan da çok sakınmalıdır. İnsanın yaptığı bütün ibadetler kabul olabilir, bunlara sevap verilebilir, verilmeyebilir de. Ama işlediği günah mutlaktır ve yazılır. Onun için mümin evvela küfürden sakınacak, sonra haramlardan sakınacak, ondan sonra da ibadetlerini yapacaktır. Allahü Teala'nın sonsuz olarak İhsan edeceği cennet nimetlerine kavuşmak için bize verilen çok kısa bir zamanda en kıymetli ibadet yapmalıdır.

Bekir Sıddık'ın yolunda aklımı bıraktım ve kurtuldum vardır. Çünkü akıl daima kendini bir şey zanneder. Ama insan ne kadar haramlardan sakınırsa, insan ne kadar ibadetlere sarılırsa, insan ne kadar Allah sevgisine kavuşursa, insan kendisini ne kadar ahirete yakın hissederse, onun bir alameti vardır. Eğer bu alamet kendisinde teşekkül etmişse, onun düşünceleri, arzusu tamamdır. Bu sevgi arttıkça, kendisinin hatalarını, pisliklerini, günahlarını görür. Bu görme kabiliyeti gittikçe artar. Hayatı boyunca yaptığı hatalar hiç aklından çıkmaz. İşte bu, tövbesinin kabul olduğunu ve istikametinin doğru yönde olduğunu gösterir. Büyük günah işlemekle küfre girilmez. Ama küçük bir günahı, bir sünneti hatta müstehabı bile inkar etse, insan kâfir olur. Netice, suçunu kabul etmek suçsuzluğa götürür. Suçunu kabul etmemek küfre götürür. Bu iş kıldan incedir, çok tehlikelidir. Onun için her zaman, her yerde, her şekilde insan kendisini suçlu kabul etmeli. İnsan kendisini hasta kabul etmiyorsa, ilaç almazsa, buna doktor ne yapsın, nasıl tedavi olacak? Bir şeyin olmasında ısrarlı olana, Allahü Teala onu o yolda muvaffak edecek kapılar açar. Allahü Teala ezelde şöyle karar vermiştir. Allahü Teala kulum ne isterse kavuşmak istediği yere gitmesi için onun şartlarını kolaylaştırırım buyuruyor. İyi mi istedi, kötü mü istedi, onun hesabını sonra kendisi versin. Onun için büyükler buyurdular ki, müşavere etmek, istişare etmek, sebebe yapışmaktır. O çok büyük ibadettir buyurdular. İslamiyete en büyük hizmet, ya çok büyük parayla veya çok yüksek bir etiketle olur. Çünkü her ikisi de yetki arttırır. Parası olan parasıyla, parası olmayan Allahü Teala'nın ona verdiği yetkiyle dine hizmet etmeli. Çünkü vücudun iyisi, paranın iyisi, her şeyin iyisi ve kötüsü vardır. İyisi dine faydalı olanıdır. Kötüsü dinle alakası olmayandır. Onların hepsi zehir zemberek kendisine dönecektir. Hesabını vermekte zorlanacak. Biraz haram karışsa, bunun azabını çekeceksin. Kaldı ki helalden olsa hesap vereceksin. Ya senden sonra bıraktıkların kötü yolda kullanıldıkça, her zerresi için azap çekeceksin. Kardeşim, kabre giren herkesi toprak sıkacaktır. Peygamberleri, evliya zatları dahi toprak sıkacaktır. İki türlü sıkma vardır. Birisinde sıkıp canını çıkarmak, diğerinde ise annenin babanın evladına sarılıp şefkatle sıkması. Büyüklere zerre kadar benzerlik, deryalar dolusu ibadetler kadar değerlidir. Çünkü dinin aslı tabi olmaktır. Tabi olmanın aslı, peki demektir. Peki demenin aslı da teslim olmaktır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Eski hocası Arif-i Rivegeri Hazretlerini her gördüğünde azarlıyor, hakaret ediyor, medreseye dönmesi için baskı yapıyordu. O ise mukabele etmiyor, hiç sesini çıkarmıyordu. Bir gece eski hocası kendisine ve bir Müslümana yakışmayacak bir günah işledi. Ertesi gün Arif-i Rivegeri Hazretlerini gördüğünde yine hakarete başlayınca Arif-i Rivegeri Hazretleri ona şunları söyledi. Hocam, niye hep benim gibi bir gariple uğraşırsın? Sen dün gece büyük bir günah işledin. Kendi hatan yetmiyormuş gibi beni de doğru yoldan ayırmak istiyorsun.

0: Bunu duyan eski hocası çok utandı. Eski talebesinin durumunu anladı, tövbe etti. Abdülhalik-i Gonç Divani Hazretlerine gidip talebe oldu. Arif-i Rivegeri Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, akıllı kimsenin ilimle uğraşmasından maksadı, onunla amel etmektir. Çünkü bundan başka bir gaye için ilim öğrenen kişi, şöhretini ve kibrini arttırmış olur. İlim, fazla rivayet ve anlatmakla olmaz. İlim ancak Allah-u Teâlâ'nın korkusu ve büyüklüğünü kazandırır. Böyle olmayan ilim, insanın dünya ve ahiretine fayda vermez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teâlâ'ya ve ahiret gününe iman eden kimse, hayır söylesin yahut sussun buyurdu. Az konuş, sözün şerrinden Allah-u Teâlâ'ya sığın. Sözün şerrinden Allah-u Teâlâ'ya sığın. Çünkü bela, ağızdan çıkan sözle yan yanadır. Susmak, insana sevgi ve vakar kazandırır. Diline sahip olup, onu muhafaza eden kimse, sıkıntıya düşmez. Ömer bin Hattab Hazretleri, Ahnef bin Kays'a, ey Ahnef! Çok konuşan, çok hata yapar. Çok hata yapanın, hayası, utanması az olur. Hayası az olanın, verası az olur. Verası az olanın, kalbi ölür, buyurdu. Susması fazla olan kimse, birçok hata ve günahtan kendisini korumuş olur. Sözlerine dikkat et. Yoksa sözü söyledikten sonra, keşke bu sözü söylemeseydim demeyesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Doğruluğa sarılınız. Çünkü doğruluk hayra, hayır ise cennete götürür. Şüphesiz kişi doğru söyler ve Allah-u Teâlâ'nın katında sıddık diye yazılır. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük ise cehenneme götürür. Kişi yalan söyler ve Allah-u Teâlâ'nın katında çok yalancı diye yazılır. İnsanların bir kısmı dili sebebiyle ikram görür. Bir kısmı dili yüzünden hor görülür, sevilmez. Akıllı kimse dili sebebiyle sevilmeyenlerden olmaz. O kendini diliyle herkese sevdirir. Şu dört hasleti kendisinde bulundurmayan kimseye akıllı ve ilim sahibi denmez. Birincisi Allahü Teala'nın korkusu. Bütün hayır ve faziletlerin başı budur. İkincisi güzel bir haya, utanma duygusu. Asalet bununla anlaşılır. Üçüncüsü hilm, yumuşaklık. Dördüncüsü, emri altında bulunanlara cömertlik yapmak. Haya, iki kısımdır. Birincisi, kişinin Allah-u Teâlâ'nın yasak ettiği bir işi yapmaya yöneldiği zaman, Allah-u Teâlâ'dan hayası. İkincisi, insanların beğenmediği bir işi yapacağı sırada, insanlardan utanması. Bu iki haya çeşidi de iyidir. Ancak birincisi farz, ikincisi nafile mesabesindedir. Haya, insan ile kötü olan şeyler arasında bir perdedir. Haya, kötü ve beğenilmeyen şeylerin en güzel ilacıdır. Ancak haya gidince artık onların ilacı kalmaz. Allah-u Teâlâ, kendi rızası için tevazu yapanın anlayışını arttırır. Böyle bir kimse haddi zatında küçük bile olsa Allahü Teala onu insanlar nazarında büyütür. Bir kimse kendini büyük görür, hareket ve tavırlarıyla çevresindekilerden üstün olduğunu göstermeye kalkışırsa o aslında makam ve mevki sahibi, çok fazla servet sahibi de olsa, Allahü Teala onu küçültür. Allahü Teala için olan tevazu iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala'ya karşı olan tevazu. Bu kulun Allahü Teala'ya ibadet ederken ve onun beğendiği işleri yaparken riya, gösteriş ve uçup yaptıklarını beğenme düşüncesinden uzak olarak yapmasıdır. İkincisi kişinin ibadet ve taat hususunda kendisini herkesten aşağı, günahın çokluğu hususunda ise onlardan daha yukarıda görmesidir. Büyük zatlardan birisi şöyle der: yeryüzünde mütevazı olarak yürü. Çünkü şu yerin altında nice kimseler vardır ki onlar her yönden senden çok üstünlerdi. Eğer gücün, kuvvetin, İzzet ve şerefin var ve bundan dolayı kendini bir şey zannediyorsan, senden evvel gelip geçenler daha güçlü ve daha kuvvetliydiler. Bırak şu büyüklenmeyi ve insanlara asık yüzlü olmayı. Asık yüzlü olmak ahmaklıktır. Akıllı insan, kendisinden yaşlı birisini gördüğü zaman, ona tevazu gösterir, alçak gönüllü davranır ve kendi kendine şöyle der: bu zat yaşça benden büyük. Bu yüzden onun yaptığı ibadet, taat ve iyi işleri benimkinden daha çoktur. Kendisinden küçük birisini gördüğü zaman onun yaşı daha küçük, günahı benimkinden daha azdır der. Kendisi gibi birisine rastladığı zaman ona bir kardeşi olarak bakar. İnsan kendisini kardeşinden nasıl büyük görür? Hiç kimseyi aşağı ve küçük görmemelidir. Çünkü atılmış bir dal parçası bile bazen insanın işine yarıyor. Resulullah Efendimiz, cehennem yumuşak ve nefret ettirici olmayan iyi huylu kimseye haramdır buyurmaktadır. Akıllı insan herkese iyi muamelede bulunur. Onlara karşı kötü huylu olmaz. Varsa böyle huylarını bırakır. Çünkü güneş buzu erittiği gibi iyi ahlak da günahları yok eder. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da iyi amelleri bozar. Bazen bir kimsenin birçok güzel huyu bulunur. Fakat bir tane de kötü bir huyu bulunur. Bu bir tane kötü huy diğer bütün iyi huyları bozar. İnsanlara iyi muamele etmek, aklın yarısı, suali güzel sormak ise ilmin yarısıdır. Geçiminde aşırı harcama yapmayıp, iktisat etmek, geçim darlığından kurtulmaya sebep olur. Güzel ahlak, başkalarının sevgisini, kötü ahlak ise nefretini, kinini kazandırır. İnsanlarla yakın alaka kurabilmenin yolları, onlara iyi muamele edip ikramda bulunmak, onlardan gelen eziyet ve sıkıntılara katlanmaktır. İbn-i Mübarek Hazretlerine iyi ahlak nedir diye soruldu. Güler yüzlü olmak ve iyilik yapmaktır cevabını verdi.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim beni evladından, ana babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmezse, layıkıyla iman etmiş olmaz.

Bugünkü konumuz şükür. Sevgili dinleyicilerimiz, Allahü Teala'ya şükretmek, onun dinini kabul etmek ve dininin ahkamını yapmak demektir. İslam alimleri şükrü çeşitli şekillerde tarif etmişlerdir. Bunlardan bazıları şöyledir. Şükür, verdiği nimetle Hak Teala'ya asi olmamaktır. Şükür, nimeti Allahü Teala'dan bilmektir. Şükür, kendini şükürden aciz görmektir. Şükür, nimeti emre uygun kullanmak ve Allahü Teala'ya itaat etmektir. Şükür, nimeti açıkça söylemek ve Allahü Teala'nın nimetlerini dile getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınız size bir rızık vermeye muktedir olamazlar. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona ibadet edin. Ona şükredin. İman ederseniz ve şükrederseniz neden size azap edeyim? Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse yiyip içtikten sonra elhamdülillah derse, yani bu nimetleri nasip ettiği için hamd ederse, Allahü Teala ondan razı olur. Dört şey var ki, bunlar bir kimsede olursa, ona dünya ve ahiretin hayrı verilmiş olur. Zikreden dil, şükreden kalp, sabırlı beden, saliha bir zevce. Allah bir kula büyük veya küçük bir nimet verince, Allah'a hamdolsun derse, ona verdiğinden daha faziletlisini verir. Peygamberlerden biri su çıkan bir taşın yanından geçiyordu. Allahü Teala o taşı konuşturdu ve taş, insan ve taşlar cehennemin odunu olurlar ayetini duyduğumdan beri ben hep böyle ağlarım dedi. O peygamber, ya Rabbi, bu taşı korktuğundan emin eyle buyurdu. Duası kabul oldu. Başka bir zaman yine o taşa uğradı. Eskisi gibi yine su çıkıyordu. Şimdi niçin ağlıyorsun deyince, o ağlamak korkudandı, bu ağlamak da şükürdendir dedi. Şükrün ilmi, nimeti Allahü Teala'dan bilmektir. Padişahın emriyle hazinedar birine para verse, o kimsenin bunu hazinedardan bilmesi şükür olmaz. Kağıt ve kalemin elinde bir şey olmadığını, kendiliklerinden bir şey yazamayacaklarını herkes bilir. Bunun gibi yeryüzündeki nimetleri yağmurdan ve yağmuru buluttan ve sahrada kurtuluşu rüzgardan bilmek cahillik olur ve insanı şükür makamından uzak tutar. Fakat yağmuru, bulutu, rüzgarı, güneşi, ayı, yıldızları ve mevcut olan her şeyi katibin elindeki kalem gibi Allahü Teala'nın kudret ve emrinde olarak bilinirse şükre zarar vermez. Böylece kimsenin elinde bir şey olmadığı anlaşılınca bütün nimetleri için Allahü Teala'ya şükredilir. Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya sual etti. Ya Rabbi, insanlara el, ayak, göz, kulak ve bunlara benzer birçok nimetler verdin. Bu nimetlerin şükrünü nasıl ifa edebilirler? Allahü Teala buyurdu ki, ya Musa, bir kimse kendine verdiğim nimeti benden bilip kendinden bilmezse, nimetlerimin şükrünü eda etmiş olur. Bir kulum rızkını kendi çalışmasıyla bilip benden bilmezse, nimetin şükrünü eda etmemiş olur. Musa aleyhisselam bunları işitince hemen şükür secdesi yaptı. Allahü Teala hadisi kutsi'de buyurdu ki, İnsanları ve cinnileri ben yarattım. Onlarsa benden başkasına ibadet ediyor, tapıyorlar. Rızıklarını ben veriyorum, başkasına şükrediyorlar. Davud aleyhisselam Allahü Teala'ya münacat edip, İlahi, Adem aleyhisselama o kadar ikram ve ihsanda bulundun. O sana nasıl şükretti dedi. Allahü Teala, ey Davud, o bütün bu ikramların benim tarafımdan kendisine yapıldığını bildi. Bu bilmesini onun şükrü olarak kabul ettim buyurdu. Davud aleyhisselam, ya Rabbi, nimetin şükrünü nasıl eda edeyim
Çünkü şükrü eda etmek de senden bir nimettir deyince Allahü Teala, ey Davud, şimdi şükretmiş oldun. Çünkü kendi aczini nimetin şükrü olarak gördün buyurdu. Nimet umumi olunca insanlar bunları görmez ve nimetin kıymetini bilmezler. Ancak kıymetini o nimete kavuşmayan bilir. Gençliğin kıymetini yaşlanmış olanlar, sıhhatin kıymetini hastalar, afiyetin, rahatın kıymetini bela ehli, zenginliğin kıymetini fakirler bilir. Hadis-i şerifle bildirilen bir menkıbe şöyle: Beni İsrail'de bir abid vardı. Allahü Teala'ya 500 yıl ibadet etmişti. Küçük bir adanın üstünde bulunurdu. Adanın denize yakın kısmında bu abid için tatlı su çıkıp akardı. Allahü Teala bu pınarın yanında bir de nar ağacı yaratmıştı. Bu ağaçta her gün bir nar yetişirdi. Abid her akşam o pınardan su alır ve o bir narı koparır ve orucunu açardı. Namaz kıldığı zaman duası, "Ya Rabbi, öldüğüm zaman ruhumu secdedeyken al ve hiç kimseye beni defnetmelerini buyurma ki kıyamette secdedeyken kalkayım," oldu. Allahü Teala duasını kabul eyledi ve canını secdedeyken aldırdı. Allahü Teala, "Kıyamette onu diriltir ve kulumu fadlım, ihsanımla cennete götürün," buyurur. Abid, "Ben ihsan istemem, amelimle cennete girmek isterim," der. Allahü Teala, "Ey melekler, kulumu üzerindeki nimetlerimle beraber hesaba çekiniz. Onun yaptığı taat 500 yıllıktır," buyurur. Melekler hesap ederler, ölçerler ve yalnız göz nimetini 500 yıllık ibadetten fazla bulurlar. "Ey kulum, cehenneme git," buyurur. Melekler onu cehennem tarafına sürüklerler. O zaman, "Ya Rabbi, beni kendi fadlın, ihsanınla cennete sok," der. Allahü Teala buyurur, "Ey kulum, seni yoktan kim yarattı?" "Sen yarattın ya Rabbi," der. "Benim bu yaratmam senin tarafından mı, benim ihsanımla, rahmetimle mi oldu?" buyurur. "Senin rahmetinle oldu ya Rabbi," der. "Karalardan çok uzak adada tatlı su yarattım. Senede bir defa meyve veren nar ağacından her gün bir nar bitirdim. Sonra ruhunu secdede almamı istedin, öyle yaptım. Bütün bunları senin için kim yaptı?" buyurur. "Hepsini sen yarattın ya Rabbi," der. "Sonra benim rahmetim ve fadlımla cennete gir," buyurur. Peygamber Efendimiz bir kimseye "Nasılsın?" buyurdu. "İyiyim," diye cevap alınca tekrar "Nasılsın?" buyurdu. "İyiyim elhamdülillah," deyince "Bunu bekliyordum," buyurdu. Geçmişlerimizin birbirlerine "Nasılsınız?" demekten maksatları cevap verenin şükretmesi, soran ve cevap verenin sevap kazanmaları içindi. Bedenle yapılan şükür, bütün azaların Allahü Teala tarafından bir nimet olduğunu bilmek ve ne için yaratılmışsalar o işte kullanmaktır. Hepsi faydalı olmak için yaratılmıştır. Allahü Teala'nın istediği ise onları faydalı yerde kullanmaktır. Verdiği nimet, istediği ve sevdiği işe sarf edilince şükrü yapılmış olur. Halbuki Allahü Teala'nın bunlara ihtiyacı yoktur. Çünkü o bunlardan münezzehtir. Fakat bu şuna benzer ki bir padişah bir köleye bir iyilik yapmak ister, köle uzakta olduğu için at, yol parası, yiyecek göndererek onu yanına ister. Kölenin padişaha yaklaşması sebebiyle de mevkii yükselir ve derecesi artar. Padişah için onun yakınlığı uzaklığı aynıdır. Padişah iyi olunca böyle güzel işler olur. Bütün insanları çağırır. Eğer bu köle ata biner, yüzünü padişaha döner ve yol azığını yerinde kullanırsa, at ve azık nimetinin şükrünü yapmış olur. Ata biner ve keyfine göre dönüp uzaklaşırsa, küfranı nimet yapmış olur. Olduğu yerde durur, yaklaşmaz ve uzaklaşmazsa, öncekinin derecesinde olmasa da yine küfranı nimet olur. Bunun gibi kul Allahü Teala'ya yakınlık derecesine kavuşursa şükredici olur. Günahlara dalıp uzaklaşırsa küfranı nimet olur. Hareketsiz durup mübah nimetlere harcarsa önceki kadar olmasa da yine küfranı nimet etmiş olur. Şükür bütün ibadetleri ve bütün güzel huyları içine almaktadır. Hamdü senada bulunmak, kelime-i tevhid söylemek, Kur'an-ı Kerim okumak gibi hususlar dilin şükrüdür. Doğru itikat, marifet, ilim, düzgün niyet, yaratılanları tefekkür gibi hususlarla kalbin şükrüdür.
harama bakmamak ve baktığı her şeyden ibret almak gibi hususlarsa gözün şükrüdür. Haram ve tıka basa yememek, helalinden yemek gibi şeyler de midenin şükrüdür. Diğer uzuvlar da bunlara benzetilebilir. Asıl şükür, şükürden aciz olduğunu itiraf etmektir. Çünkü Allah'ın nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Bu bakımdan nimete şükretmek kolay değildir. O halde şükretmek büyük nimet olmaktadır. Şükretme nimetine de şükretmek lazımdır. Şükretmek çok yüksek derecedir. Şükür nimetine kavuşanlar pek azdır. Nitekim Allahü Teala, kullarımdan şükredenler azdır buyuruyor. Yiyip içip şükreden, nafile oruç tutarak şükretmeyenden daha eftaldir.

İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, iki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir.

0: Şiirlerle
1: Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Şükretmek nasıl olur? İmam-ı Rabbani'nin dinine çok bağlı bir hanıma gönderdiği öğüt ve nasihattir. Görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, her türlü nimetleri kullarına gönderen Allahü Teala'ya ederiz hamdü sena ki onun rahmetiyle kavuştuk her ihsana. Herkese her nimeti gönderen yalnız odur. Canlı cansız her şeyi varlıkta o durdurur. Bunca sayılamayan ne kadar varsa nimet, hepsini kullarına o vermektedir elbet. Odur hep kullarından belaları gideren ve odur duaları işitip kabul eden. Öyle bir rezzaktır ki kullarının yaptığı günahlardan ötürü kesmiyor rızıkları. Merhameti o kadar boldur ki onun yine kimsenin günahını vurmuyor yüzlerine. Ve o kadar çoktur ki onun hilmi ve sabrı acele göndermiyor kullarına cezayı. Bir ihsan sahibi ki Allahü Azimüşşan saçıyor nimetini herkese dost ve düşman. Bütün nimetlerinin en kıymetlisi ise açıkça bildiriyor İslamiyeti bize. Onun bu nimetleri bellidir ki o kadar güneşten daha açık, aydan daha aşikar. Başkalarından gelen nimetleri de zaten hep o göndermektedir kullarına esasen. İşte onun yaptığı bu kadar ihsan, ikram karşısında hiç kimse bir şükür yapamaz tam. Vücudumun her kılı gelse de tek tek dile, şükrünün binde biri yapılmış olmaz bile. İyilik yapanlara hep teşekkür yapılır. Bu herkes de bilir ki insanlık icabıdır. O halde her nimetin hakiki sahibine şükretmek insanlığın bir icabıdır yine. Velakin Hak Teala uzaktır her kusurdan. Kul ise hep noksanlık içinde olduğundan, bir münasebetleri yoktur hiç Allah ile, ona şükredemezler kendi akılları ile. Ona söylenmesini güzel zannettikleri, bilakis ona çirkin, uygunsuz gelir belki. Büyütmek, hürmet etmek sandıkları da yine küçültmek gelebilir belki de kendisine. Şükretmenin şekli de bildirilmezse ondan, ona layık olduğu bilinemez yine tam. İşte Hak Teala'nın sevdiği, beğendiği, yani kabul ettiği tazim ve şükür şekli, peygamberleriyle gönderdiği dinlerdir. Onlarla bildirilen ilahi emirlerdir. Orada kalp ile ve bedenle yapılacak her iş bildirilmiştir gayet açık olarak. O halde ona şükür İslam'a sarılmaktır. Yani farzları yapıp haramdan sakınmaktır. Ona dinin dışında bir şükür olmaz daha, yoksa o tersi olup sebep olur günaha.

Devle Semnani Hazretleri buyuruyorlar ki, hiçbir faydalı iş yapmayarak ömrünü boşa harcayandan daha hayırsız bir kimse yoktur.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?
1: Bu vatan kimin?

Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir.

Gökyayım ne yazsam ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Sencileyin hasmı rüyada değil. Topun namlusundan görenlerindir.

Derler ki, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, içinin daraldığı, gönlünün sıkıldığı bir günde kayınpederi olan Büyük Veli Şeyh Edebali Hazretlerini ziyarete gider. Edebali'nin elini öper, dua ve nasihatlerini alır. Elini damadının omuzuna koyan mübarek der ki, "Ya Kara Osman, Allahü Teala indinde hayır da şer de zail olmaz. Bu dünyada yapabileceğin ama severek yapacağın iki şey var. Biri farz olan ibadetler, diğeri ulema ve fukarayla alçak gönüllülerle beraber olmak. Onlara ikramda bulunmaktır. Kulun merhameti eksilince Allahü Teala'nın da o kullar üzerindeki rahmeti kesilir. Toprağa nimetler saçılmazsa bereket de olmaz. Bunu böylece bilesin."

Bu güzel öğütleri dinleyen Osman Gazi kendisi için hazırlanan odaya geçti. Vakit yatsıya yakındı. Abdest tazeleyip vakit girinceye kadar düşünceye daldı. Uzun uzun tefekkür etti. Sonra kalkıp namazını eda etti. Bir süre daha dua ve tefekkürle vakit geçirdi. Uykunun kadife eli göz kapaklarını okşuyor, kirpiklerine sanki 40 batmanlık taşlar asılıyordu. Neredeyse postun üzerinde derin bir uykuya dalacaktı. Silkindi, uykusunu kaçırmaya çalıştı. Bir türlü mümkün olmuyordu. Şeyh Edebali'nin nasihatlerini düşünmeye başladı. Her cümleyi sanki kelime kelime hifzetmiş gibiydi. Kulun merhameti eksilince Allahü Teala'nın da rahmeti kesilir demişti Edebali. Bu cümleyi uzun uzun düşüncelerinde tahlil etti. Yüreğine bir ürperti düştü. Dervişleri düşündü. Ulemayı gözlerinin önüne getirdi. Sonra fukarayı ürpererek hatırladı. Hor görülen, her yerden kovulan, olması gereken yerde olmamalarının tek sebebi fukaralıkmış gibi görünen bu güçsüz ve çaresiz insanları hatırladı. Edebali'nin nasihatlerindeki her kelime bir altın çivi gibi Osman Gazi'nin beynine çakılmıştı. Fukarayı hoş tutacak, onların onurlarını incitmeden ikramda bulunacak bir an önce bu fukaralıktan kurtulmaları için çareler arayacaktı. Kararını vermişti ama o an için kendisi de zengin sayılmazdı. Ne dipsiz hazineleri ne bağışlayacağı geniş toprakları vardı. Ama olmalıydı, olması gerekiyordu.

Mazlumları, mağdurları düşündükçe düşünceleri sabrın sınırlarını zorluyor, içi içine sığmıyordu. Birden acaba bu düşünceleriyle günah mı işliyor düşüncesine kapıldı. Gözleri dolu dolu kalkıp iki rekat hacet namazı kıldı. Sonra da uzun uzun tövbe ve dua etti. Ancak içi bir türlü rahat değildi. Gerçi uykusu kaçmıştı ama yine de huzursuzdu. Bir ara rahle üzerinde duran Kur'an-ı Kerim'i fark etti. Evet, en güzeli böyle sıkıntılı bir anda Allahü Teala'nın kitabına sarılmaktı. Yüreği yaralı bir serçe gibi göğüs boşluğunda çırpınıp duruyordu. Heyecanlıydı.

ve geçip rahlenin karşısında diz çöktü. Yüce kitaba uzanan elleri titriyordu. Bu şekilde Allahü Teala'nın kitabını okumaya hicap etti. Kur'an'ı aldı, saygıyla ayağa kalktı. Vakit yatsıyı epeyce geçmişti. Dışarıda rüzgarın sesinden başka ses duyulmuyordu. Çıranın yandığı direğe yaklaştı. Yönünü kıbleye verdi. Sırtını da direğe dayadı. Hayır, yaslanmamalıydı. Allahü Teala'nın kelamını kıraat ederken bir yere yaslanmayı da edebe uygun bulmadı.

Kendini ışığa ayarlayarak bir adım ileri çıktı. Dimdik, tazim ileri durdu. Yüce kitabı göğüs hizasında tutarak besmele ile okumaya başladı. Dışarıda rüzgarın sesi hafiflemiş, sessizlik öylesine odaya hakim olmuştu ki Osman Gazi'nin yürek vuruşları gelecekte serhatlarda zaferden zafere koşacak Osmanlı süvarilerinin nal seslerini andırıyordu. Derler ki Osman Gazi ayakta ve kımıldamadan bugünkü hesaba göre tam 6 saat Kur'an'ı kıraat etti. Sabah ezanıyla birlikte yüce kitabı saygıyla kapatıp rahlenin üzerine bırakan Osman Bey'in her tarafı tutulmuştu. Zorlukla kımıldayabiliyordu. Abdest tazeleyip sabah namazını kılmak üzere dışarıya çıkan Osman Gazi avluda Şeyh Edebali ile karşılaştı. Edebali gülümsüyordu. Gidip elini öpen Osman Gazi ellerini önüne kavuşturup durdu. Edebali, "Osman, gecenin bir vaktinden bu vakte kadar Allahü Teala huzurunda kıyamla Kur'an-ı Kerim'i kıraat eyledin. Merak etme evlat, için rahat etsin. Allahü Teala indinde hiçbir şey kaybolmaz. Mükafatını sen ve ahfadın göreceksiniz. Allahü Teala'nın fazlu keremi sizinle olsun." dedi.

Evet, o gece yaklaşık 6 saat ayakta Kur'an-ı Kerim'i kıraat eden Osman Gazi, kim bilir belki de yaklaşık 6 asır sürecek olan koca bir imparatorluğun temelini atıyordu. Sizler ne dersiniz sevgili dinleyiciler?

0: Tarihin Mikrofonu.
1: Hawkeye. Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Teknik yapım Ahmet Atalay. Seslendiren sanatçılar: muhabir Ayhan Kahya, Hazreti Ali Hakan Güner, adam Doğan Bavli.

Sevgili TGRT FM dinleyicileri, yeni bir tarihin mikrofonu programıyla hepinize merhaba diyorum. Ben Mehmet Yıldırım. Efendim, uzun müddettir sizlerle beraberim. Bu zaman zarfında elimden geldiği kadar sizleri tarihin az bilinen köşelerine gezmeye götürdüm. Zaten mühim olan da bu. Yoksa çok bilinen ve herkesin hakkında fikir sahibi olduğu konuları tekrar gündeme getirmenin bence bir alemi yok. Bu arada en az ziyaret ettiğimiz dönem, sizlerin de bildiğiniz gibi asr-ı saadet dönemi. İşte bugünkü programımızda inşallah kısmet olursa Hazreti Peygamber aleyhisselam dönemine gideceğiz. Elimizin yettiği, dilimizin döndüğünce Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yaşadığı bir hadiseyi sizlere nakledeceğiz. Biraz sonra yine beraber olacağız. Lütfen TGRT FM'den ayrılmayın.

Sevgili dinleyiciler, muhabiriniz olan ben şimdi Medine dışında bir kuyunun yanındayım. Aklınıza hemen "senin Medine dışında bir kuyunun yanında ne işin var?" gibi bir soru gelmesin. Çünkü biraz evvel buraya gelirken baktım Hazreti Ali Efendimiz bu tarafa doğru geliyor. Şu anda burada Müslüman olmayan bir kişi var. Koyun sürüsüyle buraya gelmiş ve kuyudan çektiği suyla hayvanlarını suluyor. Kendi ihtiyar bir insan olduğundan kuyudan su çekme işini biraz zorlanarak yapıyor. Gördüm işte sevgili dinleyiciler. Hazreti Ali radıyallahu anh kuyuya çok yaklaştı ve kovayla su çekmekte olan adamı gördü. Adamın Müslüman olmadığı giyinişinden ve simasından hemen belli oluyor. Fakat bu durum Hazreti Ali'nin onunla konuşmasına mani değil. Şimdi müsaadenizle ben bir kenara çekiliyorum ve konuşulanları beraber dinliyoruz.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Çok yorulmuşum. Biraz nefesleneyim.
2: Sana ücretle kuyudan su çekeyim mi?
1: İyi olur. Ama ne ücret istersin?
2: Sen ne verebilirsin?
1: Çektiğin her bir kova suya karşılık bir avuç hurma versem kabul eder misin?
2: Tamam. Kabul ediyorum.
1: Tamam öyleyse. Sen çalışmaya başla. Ben de şu gölgelikte biraz dinleneyim.
2: Pekala. Kovayı alıp çalışmaya başlıyorum.

Adamla aralarında yaptıkları anlaşma neticesi Hazreti Ali çalışmaya başladı. İkindi vakti girince Hazreti Ali çalışmaya biraz ara vererek ikindi namazını eda eyledi. Daha sonra çalışmaya devam etti. Biraz vakit geçmişti ki Hazreti Ali kuyudan su çekme işinin sonuna geldi. Tam son kova suyu çekiyordu ki kovanın ipi koptu ve kova kuyuya düştü. Bunu gören sürü sahibi adam hışımla Hazreti Ali'nin yanına geldi.

0: Ne yaptın sen? Kovayı niye kuyuya düşürdün?
1: Benim bir suçum yok ki. İp incelmiş ki koptu ve kova kuyuya düştü.
0: Ya demek öyle. Şu tokadı ye de gör bakalım. Bu tokat seni bir dahaki sefere dikkatli olmaya teşvik eder. Al, bunlar da yaptığımız anlaşmanın gereği olan hurmalar.

Sevgili dinleyiciler, bu kahredici hareketten sonra Hazreti Ali hiç sesini çıkarmadı. Kuyuya geldi ve mübarek elini kuyunun içine uzattı. Allah-u Teala'nın izniyle kovayı kuyunun dibinden çıkardı ve adama verdi. Bu harika hadiseye şahit olan adam gözlerine inanamayarak bir kovaya bir de Hazreti Ali'nin yüzüne baktı. Fakat Hazreti Ali adamın hiçbir şey söylemesini beklemeden oradan uzaklaştı ve evine geldi. Ücreti olarak adamdan aldığı hurmaları hanımı olan Fatıma-tü Zehra'ya verdi. Kocasının yüzündeki tokat izini gören Hazreti Fatıma merakla sordu. Ama Hazreti Ali olanları hanımından gizledi. Hiçbir şey anlatmadı. Sevgili dinleyiciler, ben şimdi Hazreti Ali'ye tokat atan adamın yanına gitmek ve bir şeyler sormak istiyorum. Biraz sonra tekrar görüşeceğiz efendim.

0: Sayın dinleyiciler, Hazreti Ali'ye tokat atan adamın yanına geldim. Şimdi kendisine soracağım. Ey bedevi, bugün çalıştırdığın adamın kim olduğunu biliyor musun?
1: Hayır, bilmiyorum.
0: Peki ona neden vurdun?
1: Kovamı kuyuya düşürdüğü için.
0: Fakat kovayı daha sonra sana geri verdi. Bu hadiseyi gördükten sonra pişman olmadın mı?
1: Olmam mı? Olmam mı? O adam gittiğinden beri içim içimi yiyor. Çok üzgünüm, çok. O şahıs Muhammed Aleyhisselam'ın dinine tabidir. Eğer o din hak olmasaydı, o zat derin kuyuya elini uzatmakla kovayı çıkaramazdı. Bense böyle bir zatın yüzüne tokat vurdum. Bu küstahlığı yapan el bana lazım değildir. Ben bu elimi keseceğim.
0: Dur, ne yapıyorsun?
1: Sen karışma sakın ha.

Biraz evvel gözlerimle şahit olduğum olaydan sonra o adam kesik elini diğer eline alarak doğruca Hazreti Ali'nin evine geldi ve kapıyı çaldı. O anda Peygamber Efendimiz de evdeydi. Kapının çalındığını işiten Resulullah Efendimiz, "Kapıyı çalan sana hakaret eden kimsedir. Söyle içeri gelsin," buyurdu. Ve Hazreti Ali kapıyı açtı. Kesik elini diğer eliyle taşıyan adam eve girdi. Resulullah Efendimiz adamı o halde görünce üzüldü ve "Niçin böyle bir hata işledin?" diye sordu. Adam da ağlayarak olanları ve yaptığının hata olduğunu anlattı. Özür diledi ve iman etmekle şereflendi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kesik eli yerine koydu ve mübarek ağız suyundan bir miktarını kesik yere sürdü. Ellerini açarak Cenab-ı Hakk'a dua etti. Ve Allah-u Teala'nın kudretiyle o el sanki hiç kesilmemiş gibi oldu. Bu mucizeyi gören adam, özür dilemekle doğru yaptığını ve Resulullah Efendimizin hak peygamber olduğunu bir kere daha anladı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: reklamları dinlediniz.
1: Gül Bahçesi.
2: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu yemek yemenin adabı. Basit gibi görünür ama çok önemli bir husustur. İnsanın iyilik de yapması, kötülük de yapması ancak yaşamasıyla mümkündür. Yaşamak da yemek yemekle olur. Yemek yemeye mecburuz, yemeden yapamayız. Bu da bizim acizliğimizi gösterir. Rabbimiz bizi böyle aciz yarattı ki onu tanıyalım, ona teslim olalım, ondan medet umalım. Evet, her yaratık muhtaçtır. Muhtaç olmayan yalnız Cenab-ı Hak'tır. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'la annesine ilah dediler. Haşa, teslis inancına saplandılar. Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında Cenab-ı Hak buyuruyor ki kana yakulani taham, o ikisi de yemek yiyorlardı. Yani İsa Aleyhisselam'la annesi de yemek yiyorlardı. Yemek yemeye mecbur olan, yemek yeme ihtiyacını hisseden ilah olamaz, yaratıcı olamaz. Yemek yemenin de diğer ibadetler gibi farzları ve sünnetleri ve adapları var. Onlara çok dikkat etmemiz lazım. Bir gün bir adam İbn-i Sirin Hazretlerine gelir ve der ki bana ibadet etmenin adabını öğret. Nasıl ibadet edilir? Nasıl yapılır? O da diyor ki sen yemek yemenin adabını biliyor musun? Hayır diyor. Git önce yemek yemenin adabını öğren. Ondan sonra gel ben sana ibadet etmenin adabını öğretirim diyor. Yemek yemenin farzlarının başında yediğimiz lokmanın helal olmasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü her lokma vücutta kalıcı tesir bırakıyor. Et oluyor, kan oluyor ve daha başka şeyler oluyor. Bunun için de lokmamıza çok dikkat etmeliyiz. Çünkü vücudumuz haramdan teşekkül etmişse dualarımız artık makbul olmaz. Bir gün bir adam Süfyan-ı Sevri Hazretlerine sorar, der ki cemaatin hangi safında durmak daha efdaldır, daha sevaptır? Diyor ki sen yediğin lokmana dikkat et, hangi safta durursan fark etmez. Büyükler yedikleri lokmaya çok dikkat etmişler. Araştırmışlar, sormuşlar, şüpheli yemeklerden uzak durmuşlar. Bir gün Ebubekir Sıddık Radıyallahu Anh Hazretlerine süt ikram edilir. Hep sorardı zaten bu nereden geldi, kim gönderdi, yerini şeyini araştırdıktan sonra içer veya yerdi. O gün her nasılsa sormadan içti sütü ve ondan sonra sütün şüpheli yerden geldiğini öğrendi. Parmağını boğazına sokarak, zorlayarak kendini istifra etti, onu geri çıkardı. Ve

vücudumda haramdan, şüpheden bir teşekkül olmasın, kan, et vesaire olmasın diye onu tekrar dışarı itirah etti, çıkardı. Sennuni Misri Hazretleri hapisteyken ona saliha bir hanım hediye gönderir, yemek gönderir, yemeği iade eder. Der ki kendilerine söyleyin, teşekkür ederiz, benim ihtiyacım yok. Hanım çok üzülür tabii. Sonra hanıma haber gönder, der ki bizim onun malından hiçbir şüphemiz yok. %100 onun malının helal olduğunu biliyoruz. Yalnız bize intikal eden vasıta zalimdi. Yani gardiyan kapıdan içeri kadar taşımış o yemeği. O da demek ki zulmediyormuş o. O zalim bize getirdiği için geri gönderdik. Yoksa onun yemeğinden şüphe ettiğimiz için değil, kusura bakmasın diye gönlünü aldı. Bu kadarına bile dikkat etmişler. Yemek helal dahi olsa, fakat vasıta getiren, bize ulaştıran vasıta eğer uygun değilse ondan bile sakınmışlar. Yemek yemenin ikinci farzı, onu Cenab-ı Hak'tan bilmek lazım. Bu nimetleri bize ihsan eden odur. Biz bunu ne yaptık ne de yapabiliriz. Bütün insanlık bir araya toplansa ilmiyle, tekniğiyle, fenniyle bir buğday tanesi yapamazlar. Bize bu Rabbimizin ihsanıdır. Daha çekirdekken bir meyveyi bizim için Rabbimiz olgunlaştırıyor, çeşitli vasıtalarla bize kadar ulaştırıyor. Abdullah bin Abbas Hazretleri buyuruyor, insan ne kadar haristir, ne kadar zavallıdır. Halbuki Rabbimiz hiçbir çekirdek yoktur ki onun üzerinde kime kısmet olunacağını yazmış olmasın. Hiçbir balık yoktur ki sırtında kime veya kimlere kısmet olacağı yazılı olmasın. Hepsi taksim edilmiş, hepsi tespit edilmiş, hepsi bir program dahilinde hareket ediyor. Nimetlerin Rabbimizden geldiğini düşünürsek daha çok tat alırız, daha çok lezzet alırız. Bunu Rabbim benim için büyüttü, olgunlaştırdı, bu kadar tat verdi. Ben yiyeyim diye bunu yaptı, beni hatırladı. Bu düşünceyle yemek yersek ne kadar daha lezzetli ve tatlı olur ve ne kadar çok sevap alırız. Bir elmayı bize eğer bir büyük insan, makamı mevki büyük kişi hediye etmişse, göndermişse, o elmanın diğer elmalardan bir başka tadı ve lezzeti olur. Bunu bana falanca gönderdi, beni hatırladı diye düşünür ve yersek daha çok lezzetli olur. Yemek yemenin sünnetleri ise, sayın dinleyenler, önce elimizi yıkayacağız. Çünkü el daima mikroplarla iç içedir. Çeşitli şeyleri hep elimize alırız, kaldırırız, indiririz ve bunlar da elimize mikrop bulaştırmış olur. Onun için elimizi önce bir güzel yıkamamız lazım. İkincisi, sofraya edepli bir şekilde oturmak lazım. Eğer yer sofrasıysa dizüstü veya sol ayak üzerinde oturup sağ ayağı dikmek. Bu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın oturuş şekliydi. Eğer masada yemek yiyorsak yine edepli olmamız lazım. Bacak bacak üstü atmak, böyle yaslanmak, yatarak yemek uygun değil. Besmele çekmemiz lazım. Çünkü nimetler bize Cenab-ı Hak'tandır. O ihsan etmiştir. O olmasa biz bunları nereden bulurduk, nereden getirirdik? Onun için onun adıyla başlamamız lazım. Onun adıyla, besmele ile başlarsak bereketli olur yememiz. Dördüncüsü, ibadet niyetiyle yemek yemek lazım. Yani yemek yerken diyeceğiz ki, düşüneceğiz ki, ya Rabbi ben bu yemeği yiyorum ki benim vücudumda güç ve kuvvet olsun ve ibadetlerimi daha rahat bir şekilde yapabileyim. Çünkü güçsüz ve kuvvetsiz bir insanın hiçbir şey yapacağı yok. Ne ibadetini yapabilir, ne dünyasına çalışabilir. Dünyaya çalışmak için bile yemek yense, ama helalinden çoluk çocuğunun nafakasını çıkarmak için, yine ibadet sevabını kazanmış olur. Biz işimizi bilirsek o kadar çok karlıyız ki, çoluk çocuğumuzun nafakası için veya kendi nafakamız için çalışmamız Cenab-ı Hak tarafından ibadet kabul olunuyor ve sevap yazılıyor bize. Para kazanıyoruz, ticaret yapıyoruz,
memuruz, işçiyiz, herhangi bir yerde çalışıyoruz. Fakat nafakamızı çıkarıyoruz. Bütün bunlar biz ibadet ediyormuşuz gibi bize sevap kazandırır. Yalnız tabii bu dünyaya çalışmanın ibadet olması için 5 vakit namazı kılmak şartı da var. Eğer 5 vakit namazımızı kılmıyorsak bu dünyaya çalışmamız ibadet sayılmaz. Az yemek lazım. Çok yemek hiçbir zaman uygun değil. Demişler ki hastalıkların annesi soğuktur, üşütmedir. Babası ise çok yemektir. Acıkmadan yemeye başlamamak, doymadan da kalkmak lazım. Midemizin 1/3'ünü yemeye, 1/3'ünü suya, 1/3'ünü de nefes almak için boş bırakmak lazım. Aldığımız lokmayı çok iyi çiğnemek lazım. Zaten çiğnemeden yutarsak bu sıhhatimiz için de hiç iyi değil. Midemizi zorlamış oluruz, bağırsaklarımızı zorlamış oluruz. Üst üste süratli bir şekilde yememek lazım. Bir lokmayı boğazımızdan indirdikten sonra ikinci lokmaya teşebbüs etmek lazım. Biz daha lokma ağzımızdayken kaşığımızı veya çatalımızı tekrar öbür lokmaya uzatıyoruz ve arka arkaya peş peşe ağzımıza tıkıyoruz ve bu da bizim çok hava yutmamıza ve midemizde gaz oluşmasına sebep olmaktadır. Bu da uygun, hiç uygun bir şey değil. Önümüzdekini yememiz lazım. Kendi tabağımızı alalım veya aynı tabaktan yiyorsak önümüzden yiyelim. Bir gün Akraş isimli bir sahabi Peygamberimiz Aleyhisselam'a misafir gelir. Garip olduğu için mescide gelir, ziyaret eder, onu hane-i saadetlerine götürürler. O anlatıyor, diyor bize yemek yedirecekti, evde ne var diye sordu. Et suyu var dediler. Et suyu getirdiler, önümüze koydular. Ben de bir lokmamı kendi önümdeki bölüme batırıyorum, bir lokmayı öbür taraftan alıyorum, lokmamı batırıyorum, suyuna yiyorum. Fakat sağdan soldan hep tabağın çeşitli yerlerinden yiyorum. Peygamberimiz buyurdu ki aleyhisselam, ya Akraş, önünden ye. Çünkü aynı tağımdır, aynı yemektir. Sağından da yesen, solundan da yesen hep aynı şeydir. Onun için önünden yemen daha güzel olur. Ondan sonra onu bitirdik. Başka ne var diye sordular. Hurma var dediler. Hurma geldi. Hurmalar çeşitliydi. Sarı hurma vardı, siyah vardı. Renkleri değişik hurmalar. Koydum. Ben hep önümden yemeye başladım. Tabii öyle emretmişlerdi. Ondan sonra buyurdu ki istediğin yerden ye. Çünkü bu aynı şey değil, aynı tağım değil. Mesela sen siyah hurmayı seviyorsun, o da benim önümde, oradan alabilirsin veya öbür tarafta alabilirsin. Aynı olmadığı için istediğin yerden ye, fakat aynı ise önünden ye diye tavsiye etmişler. Yemeği hiçbir zaman kötülememek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hiçbir zaman hiçbir yerde bu yemek tatsızdır, bu tuzsuzdur, bu acıdır, bu güzel değil diye yemeği kötülememiştir. Hoşlarına gidiyorsa yemişler, hoşlarına gitmiyorsa yememişlerdir. Biz de öyle yapmalıyız. Yemeği kötülememeliyiz. Sağ elimizle yemeliyiz. Çok sıcak yememeliyiz. Hele çok sıcak çorbalar olur mesela. Bazısı üfürerek onu soğutmaya çalışır. Bu da uygun değil. Çünkü ağzımızdan çıkan karbondioksit o yemeğe sirayet eder, o lokmaya sirayet eder ve onu tekrar yutmuş oluruz ki bu da uygun bir şey değil. Eğer tek olan şeyleri, çekirdek sahibi olan ve tek olan şeylerden yiyorsa, mesela zeytin, hurma gibi, tek yemeye dikkat etmelidir. 3, 5, 7 gibi. Tuzla başlamalı, tuzla bitirmeliyiz. Fakat ekmekteki tuza da niyet edilerek bir lokma ekmek önce alınsa yine o sünnete riayet edilmiş olunur. Yemek bittikten sonra da hamd etmemiz lazım. Rabbimize şükretmemiz lazım. Dua etmemiz lazım. Ya Rabbi, bu nimetleri bize ihsan ettin. Biz bunlara layık değildik. Senin lütuf kereminle oldu bunlar diye ona şükretmek, hamd etmek lazım.
Eğer başkalarıyla beraber yiyorsak, riayet edeceğimiz hususlar şunlardır. Önce büyüğün başlamasını beklemek lazım. İlim ve yaş yönünden daha büyük olan kişi yemeye başlayacak, ondan sonra biz başlayacağız. Başkasının lokmasına bakmayacağız. Bu da çok ayıptır. Eğer bizim misafirimiz iseler çok ısrar etmeyeceğiz. İlla bunu da ye, şunu da ye, biraz daha ye diye fazla ısrar uygun değil. Yiyebileceği kadar yer. Yemekte sükût etmemek lazım. Hele ev sahibi güzel tatlı şeyler anlatmalı, güzel şeyler konuşmalı. Böyle sükût içinde hiç konuşmadan yemek yemek de uygun değil. Misafirler doymadan, çekilmeden ev sahibinin yemekten çekilmesi de uygun değil. Eğer az yiyorsa önce çok ağır, yavaş yemeli. Ta misafirler doyup ayrıldıktan sonra sofradan, ondan sonra ev sahibi en son yiyen kişi, en son sofradan ayrılan kişi olmalıdır. Davetlere icabet sünnettir. Bir Müslüman kardeşimiz bizi yemeğe davet etmişse ona gitmeliyiz. Eğer zaruri bir mazeretimiz yoksa, varsa da özür beyan etmeliyiz. Şu sebepten dolayı gelemeyeceğim. Önce söz vermemeye çalışalım. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam yapılan davetlere kesin söz vermezlerdi. Geliyorum, tamam, oldu, mutlaka geleceğim diye kesin söz vermemek lazım. Çünkü iştir, insandır. Mazeret çıkabilir, iş çıkabilir, gidilmeyebilir. Dese ki gelmeye çalışacağım, nasip olursa geleceğim, bir manim çıkmazsa geleceğim gibi bir açık kapı bırakırsak daha güzel olur. Eğer bu davet edildiğimiz yer velime ise, yani düğün yemeği ise, ona icabet etmek vaciptir. Ona mutlaka gitmeye çalışmalıyız. Çok mühim bir mazeretimiz yoksa bu daveti kaçırmamalıyız. Çünkü çok büyük sevaptır. Fakirle zengini ayırmamalıyız. Fakir bizi çağırdı, gitmeyelim. Zengin çağırdı, daha güzel yemekler var diye gidersek bu da uygun olmaz. Kim olursa olsun, hele fakirlerin davetini daha çok öne almak, ona daha çok ehemmiyet vermek lazım ki daha çok sevap kazanalım. İmam Hasan radıyallahu anh hazretleri bir gün geçerken bakmış ki fakirler bir yerde oturmuşlar, bir duvarın dibinde yemek yiyorlar. Davet etmişler onu, siz de buyurun efendim beraber yiyelim demişler. O da hemen devesinden indi, onlarla oturdu ve yemek yedi. Sonra onlara dedi ki, siz beni davet ettiniz, ben sizi kırmadım, geldim, sizinle yedim. Ben de sizi davet ediyorum demiş. Yarın öğlende bizim eve gelin, beraber yemek yiyelim. Onlar da peki dediler ve geldiler. Onlar evinde beraber yemek yediler tekrar. Su içmenin adabı da vardır sayın dinleyenler. Sağ elimizle tutmalıyız bardağı. Besmele ile başlamalıyız. Üçte birini önce içmeliyiz. Bazıları var, bardağı hele sıcak mevsimde bardağı kaptıkları gibi dikiyorlar ve bitirinceye kadar nefes vermeden içiyorlar. Bu da uygun değil. Peygamberimiz Aleyhisselam su içerlerken üç nefesle içerlerdi. Besmele ile başlardı. Üçte birini içerdi. Onun için elhamdülillah derdi. Bardağı da ağızlarından ayırırdı. Çünkü o nefes tekrar suya intikal tesir etmesin diye. İkinci defa tekrar besmele ile başlarlardı. Üçte birini daha içerlerdi. Tekrar elhamdülillah derlerdi. Son defasında besmele ile gene son hepsini içerler ve elhamdülillah deyip bitirirlerdi. Ayakta su içmemeye dikkat edelim. Yalnız zemzem ve ilaç için içilen su hariç, ilaç, bunlar ayakta içilir. Su içtiğimiz zamanda dua etmeliyiz. Ya Rabbi, hamdolsun sana ki bu suyu bu kadar tatlı ve güzel bir şekilde yarattın. Rahmetinle, lütfunla, bizim günahlarımızla bunu acı, tuzlu yapmadın. Eğer o suyu bulamasaydık, biz deniz suyu veya pis suları içmeye mecbur kalacaktık. Çünkü içmeden yapamazdık.
Bunları düşünürsek, Rabbimize hamd edersek, şükredersek ne kadar daha çok karlı oluruz. Hem dünyada ve hem de ahirette mesut ve bahtiyar oluruz. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olun.

0: TGRT FM Haber.
1: 1 Aralık kara para trafiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ve jeopolitik risklerin bir miktar hafiflemesi, İran-ABD ateşkesinin uzaması, Amerika'dan gelen verilerle birlikte altında yeniden yükseliş trendini görmüş durumdayız. Gram altın 7000 liraya kadar yaklaştı. Bundan sonra neler olacak efendim? Gün başlıyordan ayrılmayın. Ayrıntılarıyla konuşacağız. Dünyada da piyasalarda bir miktar risk iştahı geri gelmiş durumda. Ve okullar 8 Eylül'de açılıyor. 18 milyon öğrencinin ders başı yapmasına günler kala. Velileri de alışveriş telaşı sardı tabii ki. Şöyle hani okula ilk adımda bir 40 bin liralık bütçeden bahsediyoruz. Okul servisi, kıyafetler, beslenme çantaları derken bu alışveriş hareketliliği başlıyor. Okul öncesi kırtasiye alışverişine dikkat diyoruz. O önemli uyarılarda önümüzdeki dakikalarda gün başlıyor da olacak efendim. Herkese kolaylıklar. Evet, üniversite öğrencileri dahil 26 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Ve gazete manşetlerimizde Efsuncum gelebilir mi lütfen? Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. Evet, özel haber Yılmaz Bilgen imzalı manşette silahları gömdük. PKK-KCK ile birlikte SDG'nin Kobani sorumlusu da entegrasyon tamam diyor YPG'nin kurucularından aynı zamanda. Evet, artık dileriz terör örgütünün tamamen tasfiye olduğu bir sürece doğru girdik. Emevi Camii'nde buluşacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye gitmeyi planlıyorum dedi. Hem F-35'lerle ilgili hem de bölgemize dair önemli açıklamalarda bulundu. Örgütü kurdu, servete kondu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda yeni ayrıntılar var. Evet, Sabah gazetesi de dernekler aracılığıyla toplanan bu paranın trafiğiyle ilgili. Evet, ahbap soruşturmasından sonra burada da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştiriyor efendim. Özel okulda servis isyanı %40'lar civarında zamlar söz konusu. Evet, o nedenle artık gözler okul alışverişlerinde ve okul hazırlıklarında. Hürriyet gazetesi yenilgiyle başladı demiş. Fenerbahçe 2-1'lik bir mağlubiyetle sürpriz bir şekilde yenilgiyle başladı. Çünkü çok önemli transferlere imza attı. Aslında bütün takımlarımızda o transfer hareketliliği dikkat çekti. Ama Galatasaray ve Trabzonspor da açıkçası böyle çok şaşalı başlamadı. Onu da söyleyelim. Fenerbahçe maçının ayrıntılarına da geleceğiz. Fener puansız başladı. Salahlı fırtına takıldı denilmiş. Muhammed Salah da yarım saat süre aldı ilk karşılaşmasında. Akşam gazetesi de cemaati zimmete geçirmişler diyor manşetinde. Evet, Kanarya'ya büyük şok, fırtınadan tatsız start ve futbol dünyası Süper Lig'le artık yeni sezona merhaba dedi. Fanatik gazetesinde de ayrıntıları görüyoruz. Yeni Şafak, mücadelemiz göçmenle değil kaçakçıyla. Milliyet gazetesi, evet, kediden geçen Kuduz hastalığı Diyarbakır'ı ve bütün Türkiye'yi aslında ilgilendiren bir olay. Kedidir kedi deyip geçme, Kuduz vakası kediden geçebilir mi? Türkiye bunu konuşuyor. Yeni Akit gazetesine geldiğimizde de manşete bakıyoruz. Şimdi sivil bir anayasa vakti. Yeni Akit'te de manşette. Gün başlıyor etiketiyle mesajlarınızı, sizin gündeminizi mutlaka bekliyoruz. Şimdi ayrıntılar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye konuştu. Bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde Suriye'de bir ziyaret planladığını belirten Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini vurguladı. Az sonra. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılarda bir ve beraber olarak yoluna devam edecektir dedi. Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin de merak edilen soruyu açıklık getirdi. Az sonra. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detay ortaya çıktı. Örgütün evrakları imha girişimi polise takıldı. İstanbul Ümraniye'de baskın yapıldı. İmha edilmek istenen evraklara el konuldu. 100 milyar liralık kara para trafiği iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
1: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye yaptığı kritik açıklamalar geliyor şimdi. Bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret planladığını belirtti. Mekke Anlaşması'nın da dünyaya önemli bir mesaj verdiğini vurguladı.
3: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye konuştu. Gündeminde Suriye'den Gazze'ye, F-35'lerden terörsüz Türkiye sürecine, Mekke Anlaşması'ndan Avrupa Birliği'ne kadar kritik başlıklar vardı.
3: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezli El Cezire'ye önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına desteğini sürdüreceğini belirten Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Erdoğan'ın gündemindeki önemli başlıklardan biri Mekke Anlaşması'ydı. Anlaşmanın dünyaya önemli mesajlar verdiğini vurguladı.
5: Mekke Anlaşması imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze mesajında yineledi. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını söyleyen Erdoğan destek için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.
3: Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
4: Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer başlık NATO zirvesinde de gündeme gelen F-35 savaş uçaklarıydı.
5: Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık. Bunu yerine getirmesini bekliyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti.
5: Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak.
4: Erdoğan'ın açıklamalarında Avrupa Birliği de vardı. Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
5: Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil ve Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı.
1: Efendim, yeni haftaya başlarken meclisten tarihi bir karar çıktı. Terörsüz Türkiye çerçeve yasası rekor bir oyla kabul edildi. Ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da yeni açıklamalar, yeni mesajlar var. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılarda bir ve beraber olarak yoluna devam edecektir dedi. Evet, bu arada merak edilen bir soruya da açıklık getirdi. İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisinin bu haliyle yasadan yararlanması mümkün değil değerlendirmesini yaptı.
6: Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
2: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kardeşlik ve beraberlik mesajı verdi.
6: Sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Bosphorus Diplomasi Forumu 26 kapanış törenine katıldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel politikasında diyalog ve çözüm odaklı diplomasi vurgusu yaptı.
6: Bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur.
2: Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna da dikkat çekti.
6: Türkiye'nin yönü sadece bir tarafa dönük değildir. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır. O da kendisinin milli yerli eksenidir, Türkiye'nin eksenidir.
2: Kurtulmuş'un konuşmasında terörsüz Türkiye süreci de önemli başlıklardan biriydi. Türkiye'de farklı kimliklerin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğini söyledi.
6: Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
2: Kurtulmuş, bölgedeki kardeşlik bağlarının hiçbir ayrımla koparılmayacağının altını çizdi.
6: Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz.
7: Forumumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bir...
2: Bakırköy Müsiyat Genel Merkezi'nde düzenlenen 17. Milli İrade Buluşması, Terörsüz Türkiye programına da katılan Kurtulmuş, İmralı dahil örgütün üst düzey yöneticilerinin düzenlemeden yararlanamayacağının altını çizdi.
8: Silahlarını bırakan ve ben örgütsel faaliyetten vazgeçtim diyen insanlar bundan istifade edebilecek. İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisi yasanın bu haliyle yaralanması mümkün değildir.
1: Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni görev dağılımı geliyor şimdi. Ege Ordusu'yla 2. ve 3. Ordu Komutanlıklarının yanı sıra birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ise 5. Ana Jet Üst Komutanı oldu.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma'da yeni atamalar yapıldı. İlk kadın generallerin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni görev dağılımı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nda 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi. 78 general ve albayın ise görev yeri değiştirildi. Yeni kararlara göre Orgeneral Erdoğan Gür Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığı'nın yeni komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı'nın da yeni görev yeri belli oldu. Gezer Avcı 5. Ana Jet Üst Komutanlığı'na atandı.
9: Artık Türk çocuğunun yolu her daim açık. Yeryüzünde her alanda olduğu gibi gökyüzünde, gökvatanında ve uzay vatanında da imzalarını her alanda atmaya ehil ve imkan sahibi.
4: Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez Tuğgeneral rütbesine yükseltilen iki kadın subaydan Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı olurken Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da önemli görev değişiklikleri yapıldı. Korgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine getirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentin il jandarma komutanları da değişti.
1: Efendim yeni değişimler böyleydi. Şimdi bir yandan da soruşturmalar, operasyonlar bütün hızıyla devam eden operasyonlardan biri Şapkalılar suç örgütüne yönelik soruşturma. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında çetenin azmettiricilerinden olduğu değerlendirilen Sultan Gazi Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek. Şimşek örgütün gerçekleştirdiği olaylardan birini azmettirdiği gerekçesiyle tutuklandı.
4: Çetenin azmettiricilerinden birinin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
4: Sayıları her geçen gün artan yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Liderleri yurt dışında bulunan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Şapkalılar çetesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın nedeni ise tehdit ve nitelikli yağma suçlarıydı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de vardı. Sultan Gazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi Avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan Şimşek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen Hülya Şimşek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
1: Efendim, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasındaki detaylar, yeni gelişmeler, örgütün evrakı imha girişimi polise takıldı. 66 milyar liralık bir para trafiği var. Masaka takılan bilgiler bunlar. İstanbul Ümraniye'deki baskına gittiğimizde de imha edilmek istenen evraka el konuldu. 100 milyar liralık kara para trafiği iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleşiyor.
11: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre örgüt evrakları imha etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Baskın yaptı. O evraklara el koydu.
12: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
4: Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı.
12: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
4: İhbar üzerine arama kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri o adreste arama yaptı. İhbarın doğru olduğu anlaşıldı. İmha edilmek istenen evraklar ele geçirildi. Parçalanarak imha edilmeye çalışılan ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.
11: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
4: Örgütün iz bırakmamak için WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladığı belirlenmişti. Talimatların ULAK adı verilen özel kuryelerle iletildiği tespit edilmişti.
11: Alihan Kuriş ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Örgüt üyeleri için şifreli özel bir bilgisayar programı oluşturulduğu da ortaya çıkmıştı. Aramalarda para kuleleri ve adeta cephanelik gibi ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti. MASAK yaklaşık 100 milyar liralık kara para trafiğinin izini bulmuş, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
12: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
4: Şimdi gözler Ümraniye'de ele geçirilen evraklarda. Evrakların incelenmesiyle soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor. Öte yandan soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin mal varlığına ilişkinde dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde aile üyelerinin üzerine kayıtlı 191 adet gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
1: Efendim, peş peşe operasyonlar geliyor. Daltonlar, baygaralar, kırmızı bültenle arananlar derken Ankara'da düzenlenen son operasyonda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 kişi tutuklandı. 1 kişi ise aranıyor.
12: Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek bir takım takma isimler veriyorlar.
4: Racon gözetmiyorlar. Yaş ortalamaları da, eğitimleri de düşük. İsimlerini çizgi film karakterlerinden alıyorlar. İşte bu yeni nesil suç örgütlerine Ankara'da darbe vuruldu. 11 şüpheli hakkından gözaltı kararı verildi.
13: Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hedefte 2 yeni nesil suç örgütü vardı.
14: Açın bir polis! Açın bir polis!
4: 11 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. Yakalanan 10 kişi adli makamlara sevk edildi. 7'si tutuklandı. Adli süreçteki çocukların da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
14: Başka bir polis!
1: Efendim, faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Bir haberde kayıp olarak kayıtlara geçen bir kadınla ilgili 14 yıl sonra cinayet aydınlatıldı. Kadını kocasının öldürdüğü belirlendi. Gülizar Aydın'ın o dönem reşit olmayan çocuğu Burak Zülam'ın ısrarlı takibi cinayetin çözülmesini sağladı.
4: 14 yıllık faili meçhul sırrını DNA analizi çözdü. Yıllardır kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü belirlendi. Aynı yastığa yıllarca baş koyduğu kocası ise cinayet şüphesiyle tutuklandı. Aydın Söke'de 1971 doğumlu Gülizar Aydın 2 Aralık 2012 tarihinde kayboldu. Gülizar Aydın'dan bir daha haber alınamadı. Tam da o dönemde Muğla'da parçalanmış kadın cesedi bulundu. Ancak kimliği belirlenemedi. Aradan 14 yıl geçti. Aydın'ın o dönem yaşı küçük olan oğlu Burak Zülam olayın peşini bırakmadı. Kayıp Gülizar Aydın dosyası tekrar açıldı. DNA incelemesi acı gerçeği ortaya çıkardı. Muğla'da parçalanmış bulunan kadın cesediyle Gülizar Aydın'ın oğlu Burak'tan alınan DNA eşleşti. Sıra katili bulmaya geldi. Selami Aydın'ın eşi için kayıp başvurusu yapmaması polisin dikkatini çekti. Üstelik şehri terk ettiği, üvey oğlu Burak Zülam'la irtibatı kopardığını tespit etti. Bas kayıtları, HTS verileri incelendi. Tanık beyanları analiz edildi. Selami Aydın'ın 14 yıldır sürekli şehir değiştirdiği ortaya çıktı. İzmir'de operasyon düzenlendi. Şüpheli koca kız kıvrak yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece cinayet zanlısı olarak tutuklandı.
1: Ve 18 milyon öğrenci için okul zilinin çalmasına artık bir aydan az bir zaman kaldı. Velilerde de alışveriş telaşı başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafeti ve kırtasiye alışverişlerine ilişkin dikkat çeken bir uyarı yaptı.
14: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız, hepimizin bütçeleri var.
4: Okulların açılmasına az bir zaman kala velileri alışveriş telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafetlerinde velilere marka ve mağaza dayatması yapılmaması gerektiğini söyledi.
14: Daha doğrusu okul kıyafetleri serbest olmalı. Yani insanlar bütçelerine göre alışveriş yapmalı.
4: Palandöken, ailelerin kendi bütçelerine uygun ürünü güvenilir esnaftan alabilmesi gerektiğini vurguladı.
14: Aynı kalitede, belki daha üstün kaliteyi, daha ucuz alma imkanı olan veliler sıkıntıya düşüyor. İlle buradan alacaksın. Halbuki netice itibariyle bunlar okul kıyafetleri.
4: TESK Başkanı özellikle çocukların sıkça kullandığı kalem, silgi, kalem açacağı, cetvel ve çanta gibi ürünlerde kaliteye dikkat edilmesini istedi.
14: Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
1: Evde bakım yardımı ödemelerine zam geldi. Aylık 13.878 lira olan evde bakım yardımı 15.775 liraya yükseldi. Zamlı ödemeler de bu ay hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı.
15: 517 bin vatandaşımızı evde bakım yardımıyla ailesinin yanında sosyal çevresinden kopmadan destekliyoruz.
4: Evde bakım yardımı alanları ilgilendiren gelişme yaşandı. Aylık ödemeleri artırıldı. Yardım 15.775 liraya yükseldi.
15: Evde bakım hizmetlerinden gündüz yaşam merkezlerine, geriatri sağlığı altyapısından ulaşım ve barınma düzenlemelerine dek geniş bir yelpazede çalışmalara ihtiyaç var.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı aylıkların ödenmeye başladığını duyurdu.
15: Ailemizi koruyup güçlendirirken büyüklerimizin rolünü de yüceltmek durumundayız.
4: Daha önce 13.878 lira olarak ödenen yardım 15.775 liraya çıktı. Bu ay hak sahiplerine toplam 7,5 milyar lira ödeme yapılacak. Evde bakım yardımı 2006'dan bu yana sürüyor. Destek tam bağımlı vatandaşların ailelerinin yanında yaşamalarına ve aile birliğinin korumasına destek olmak amacıyla veriliyor.
16: Gel bebe.
4: 2026'daki toplam destek 48,6 milyar liraya ulaştı.
1: Ankara'da aşiretin sünnet düğününe davetliler akın etti. 3000 kişi geldi. Hediye değil, servet birikti. 11 milyon lira nakit valize zor sığdı. İşte o anlar.
4: Sünnet düğününe 3000 kişi geldi. Sadece nakit 11 milyon lira toplandı. Altın takılar bir yana aileye ev ve araba bile hediye edildi.
17: 2000 lira Ozan Torun 2000 lira.
4: Görüntüler başkent Ankara'dan. Bir aşire sünnet düğününden. Misafir 3000'i aştı. Geleneksel oyunlar oynandı. Gösterilerle ortam renklendi. Takı merasimi ise hepsinin önüne geçti.
17: Doğan 50 bin lira.
4: Aileye adeta para ve altın yağdı. Sadece toplanan nakit para 11 milyon liraya ulaştı.
17: 148 bin lira, 100 euro, 150 dolar.
4: Takı masasında biriken para kuleleri önce sayıldı, ardından valize alındı. Paralar valize güçlükle sığdı. Gecenin sonunda aileye bir ev ve bir arabanın yanı sıra çok sayıda lüks aksesuar da hediye edildi. Aşiretin sünnet düğünü bile böyle olur dedirtti.
17: 3 artı 1 bir daire, bir araba, 11 milyonla takı geldi. Büyük bir alkış alalım.
4: Binlerce kişinin katıldığı düğündeki takı merasimi sosyal medyada gündem oldu.
17: 500 dolar...
1: Ve Premier Lig devi Liverpool'un %30'luk hissesi, aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da bulunduğu konsorsiyuma geçti. Anlaşma 1,65 milyar sterlin karşılığında yapıldı.
4: Liverpool'un %30'u 1892 Holdings'in oldu. Konsorsiyumun içinde dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos da var. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Facebook'un kurucu ortağı Eduardo Saverin ve İngiliz futbolunun yakından tanıdığı Amit Bhatia, İngiliz futbol ekibi Liverpool'un %30'luk hissesini resmen devraldı. Anlaşmayla birlikte Liverpool'un toplam değeri 5,5 milyar sterline yükseldi. Liverpool'u 2010 yılında sadece 300 milyon sterline satın alan Fenway Sports Group, kulübün çoğunluk hissesini elinde tutmaya devam ediyor. Ancak artık yönetim kurulunda milyarder ortaklar da var. Amit Bhatia başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Eduardo Saverin'in eşi ve Brian Baum da yönetim kuruluna girecek. Jeff Bezos ise kulübün yönetimine doğrudan müdahale etmeyecek.
1: Efendim, kadınlar arasındaki sıkı dostluğun insanları depresyondan koruduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre iyi arkadaşlıklar ruh sağlığını olumlu etkiliyor. Psikolojik dayanıklılık artıyor. Tabii o dostluğu kazanan şanslı kadınlardaysanız, onlardan biriyseniz, bu hayata çok daha güzel bir şekilde devam etme gücü veriyor size. Peki kadınlardaki bu durum erkeklerde de aynı mı? İşte cevaplar.
18: Bir derdiniz, tasanız olduğunda
19: arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz bol bol. Her şeyimizi dertleşiyoruz.
20: Paylaşırız, dertleşiriz.
18: O da iyi geliyor.
20: İyi geliyor vallahi.
21: Bayanların lafları bitmez.
18: Sohbet, muhabbet akar gider. Yalnızlığa iyi geliyor, depresyonu azaltıyor. Kadınların arasındaki dostluk ömrü uzatıyor.
22: Doğru.
18: Neden peki?
20: Yan yana gelince dedikodu yapıyoruz ondandır.
23: Bilgi alışverişi diyelim.
22: Günlük kelime tüketimimiz var, onu doldurmamız lazım.
20: Dert paylaştıkça azalıyor ya, bence ondandır.
24: Bir şeyleri paylaşıyorsun, ne bileyim, o stresli şeyden uzaklaşıyorsun.
25: Anlat kız, anlat.
26: Hangi birini anlatayım Cevriye? Nereden başlayayım bilmiyorum.
25: Hepsini anlat, hepsini. Öncüğünü cüncüğünü.
18: Kaç yıllık bir arkadaşlığınız, dostluğunuz var? 65 yıllık bir dostluk. Dinleyen taraf kim oluyor?
21: Dinliyoruz birbirimizi.
20: Anlatırım, yengem dinler.
18: En çok anlatan kim?
21: İkimiz de aynı.
18: Kadınlar arasındaki dostluk ve arkadaşlık adeta terapi görevi görüyor. Öyle ki kadınlar hem iyi bir anlatıcı hem de iyi bir dinleyici olduğu için stres seviyesi düşüyor.
20: Doğrudur.
18: Sıkıntınız olunca
21: Arkadaşımı ararım. Hafta sonları bile tatillerimizde buluşuyoruz.
0: Her gün.
21: Her gün, aynen.
2: Keyifli zamanlar geçiriyoruz birlikte. O depresyondan çıkıyoruz.
3: Annem de arkadaşım benim. Onunla da konuşmak beni çok rahatlatıyor.
0: Annesi, arkadaşı gibi olanlar da var aramızda. Depresyona birebir anne sohbeti.
3: Aynen, doğru.
0: Eşimizle paylaşınca olmuyor mu?
3: Onlar anlamıyor ya.
0: Şey söylüyorsun, bağlantı kuramıyor.
5: Bunların arası biraz limoni galiba.
3: Öyle mi diyorsun?
0: Kadınlar çay ve kahve sohbetlerinde stresini atabiliyor. Peki ya erkekler?
6: Okey oynuyoruz. Okey güzel gidiyor yani. Yani sabah 5'e kadar.
5: O zaman dur be, hey yavrum hey be.
0: Okey arkadaşınızdan memnun musun?
7: Çok memnunum.
0: Sabaha kadar oynuyorsun.
7: Evet.
0: Stres kalmıyor.
7: Stres kalmıyor.
8: Maça gidiyor, bağırıyor, çağırıyor.
0: İşiniz bir şey anlatınca dinliyor musunuz derdi varsa?
8: İstiyorsanız dinlemeyin.
24: Mandayı eline bir alıyor. Söylüyorsun bir şey duymuyor bile adam.
0: Dinlemiyorlar da.
2: Erkekler genelde dinlemiyor kadınları.
27: Sesimizi hiç atamıyoruz.
8: Kafada saç kalmadı. Vallahi bilen şey hiç bize atıyoruz ablam.
23: Bilgi alışverişi diyelim.
1: Kimi doğuştan asabi, kimi sinirlerine hakim olamıyor. Öyle bir şarkı vardı. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sertab Erener'in. Her an ağzımızdan yanlış sözler çıkabiliyor. Sokakta olmasa da yargıda bazen insanın başını derde sokabiliyor. Yani ne kadar kızılsa da dilden dökülene dikkat etmek gerekiyor. İşte başı derde sokabilecek o kelimeler.
28: Ne oldu? Çekim hatası mı var? Allah seni bildiği gibi yapsın kameraman. İşte bu cümle Yargıtay'a göre hakaret içermiyor. Allah seni bildiği gibi yapsın.
6: Nasıl yani?
28: Ha? Yargıtay'a göre hakaret değilmiş.
6: Allah seni bildiği gibi yapsın. Bence hakaret değildir.
29: Trafikte kullanıyorum ama bunu tabii ki duymuyor. Kendi içimden söylüyorum. Önüme kırarsa, şerit değiştirirse söylerim, salak derim.
28: Ulan, defol git, terbiyesiz, cahil gibi sözler her durumda Yargıtay'a göre hakaret sayılmıyor.
26: Defol git dese ben de ona aynı şeyi söylerim. Utanmadınız mı derim.
28: Bu Yargıtay'a göre hakaret değilmiş.
26: Vay. Olur mu öyle şey?
4: Her kötü ifade hakaret suçunu oluşturmuyor. Yargı bunları kaba söz olarak değerlendiriyor.
30: Cehenneme kadar yolum var. Allah Allah. Buraya oturduğum için mi?
7: Ciddi mi söylüyorsun? Bak onu bilmiyordum ya. Aslında olması lazım. Hani cehenneme gitmek iyi bir şey değil, kötü bir şey. Hakaret olması lazım.
28: Yargıtay sözün söylendiği koşulların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Defol git.
7: Evet, cevabını mı soruyorsunuz?
28: Biri geldi size defol git dedi. Ne yaparsınız?
7: Sorgularım. Defol git sebebi nedir yani?
6: Salak kelimesi hakaret. İnsana salak denmez.
28: Cahil?
6: Cahil de öyle. Katılmıyorum.
28: Aptal?
31: Bence hakaret değil.
28: Pislik?
31: Bence hakaret.
28: Cehenneme kadar yolum var.
31: Hakaret.
6: Bunlar basit kalıyor. Hakaret daha ağır diye düşünüyorum.
1: Aman efendim, kelimeler önemlidir diyoruz ve saatler 8.33 oldu. Haydi gazeteler diyelim. 16 Ağustos Pazar başlıkları geliyor şimdi. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Öncelikle sitenin adı bile fiyatı etkiliyor. Konut piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Konutun fiyatını artık sadece konumu ve metrekaresi belirlemiyor. Çocuklu ailelerin ağırlıkta olduğu güvenli ve iyi yönetilen siteler daha çok talep görüyor. Sitenin ismi itibarı da dairenin değerini doğrudan etkiliyor. Burma'da son gülen taraf Bingöl oldu. Bingöl'le Diyarbakır'ın Burma Kadayıf kime ait rekabetini tescil bitirdi. Tatlı Bingöl'e tescillendi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Efendim, manşette özel haber logosu var. Yılmaz Bilgen imzalı. Silahları gömdük. Evet, terörsüz Türkiye süreci Suriye'de de kendisini artık iyice hissettiriyor. SDG'nin Kobani sorumlusu entegrasyon tamam dedi. Evet, Suriye'de yaşananlar da zaten yaşanacaklar da merak ediliyor. Suriye, Irak'ın kuzeyi. Bunlar hep önemli çünkü yasadan kimler yararlanacak, oradan geçişler nasıl olacak önemli. Silahları gömdük diyor SDG'nin Kobani sorumlusu YPG kurucularından Mahmut Berhu'dan özerklik talebimiz yok. Yani bir zahmet, yakında fesih kararını duyuracağız dedi. Yeni Suriye inşa edeceğiz, teröristsiz Türkiye 1000 yılın hamlesi, bazı alt başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakları bekliyoruz dedi. El Cezire'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a da F-35 mesajı verdi. F-35'lerin tesliminin hızlanması ve İsrail'in durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yaptı. Bu arada Emevi Camii'nde buluşacaklar. Notu da önemli. Cumhurbaşkanı Suriye'nin istikrarını desteklediğini ve yakın zamanda Şam'a gideceğini söyledi. Ağustos ayı içerisinde bu ziyaret olabilir mi acaba? Erdoğan'la Şara'nın Emevi Camii'nden dünyaya iki ülkenin stratejik ortaklığını ilan etmesi bekleniyor. Hürriyet gazetesindeyiz. Şimdi de Süper Lig başladı efendim ama ilginç bazı gelişmeler de oldu. Galatasaray Çorumspor karşısında berabere kaldı. Salahlı Fırtına da berabere kaldı. Fenerbahçe'de bir soğuk duş etkisi geldi. Yenilgiyle başladı. Fenerbahçe Ankara'da Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olarak yeni sezonu açtı. Sarı lacivertliler son şampiyonluğunu kazandı. 2013-2014 sezonuna da Konya Spor yenilgisiyle başlamıştı diye böyle bir haberde hatırlatılıyor teselli olarak. Efendim bu vahşete iyi hal indirimi olur mu? Tırnak makaslı işkenceye ödül gibi ceza geldi. Boşanmak isteyen eşi Fatma Çakmak'a ağır şekilde darp ederek yüzünü tırnak makasıyla kesen polis memuru Yasin Çakmak'a haksız tahrik ve iyi halle 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmiş. Vize yordu, yeni rota Uzak Doğu. Evet efendim, artık Türk turistler vize almakta zorlanınca rotayı Güney Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine kırmış durumda. Toplam satışlarında %60'ı vizesiz ülkelere. Hepimiz böyle vizesiz gidilecek yerler diye aramaya başladık. Evet, Japonya ve Güney Kore favori ülkeler şu anda. Tapuları aile üstüne yapmış Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in anne baba oğul ve kardeşten oluşan ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 adet gayrimenkul bulunduğu belirlendi. En çok taşınmaz annede deniyor. 5 şehirde taşınmazlar vardı. Bu soruşturmanın ayrıntıları Akşam Gazetesi'nin de manşetinde. Oradan bakalım. Akşam Gazetesi'nin öncelikle üst başlıkları geliyor. 500 bin kişiye üniversiteye dönüş müjdesi geldi. YÖK Başkanı Profesör Erol Özvar yeni düzenlemenin en kapsamlı af olduğunu söyledi. Hayırlı uğurlu olsun. Hatırlatalım, 4 ayınız var. 9 Aralık'ta başvurular sona eriyor. Palamut'ta bolluk varmış. Sezonun ilk palamutlarını 100 ila 200 liradan satışa sunan balıkçılar bu yıl denizde bereket yaşanacak diyorlar. Cemaati zimmete geçirmişler. Alihan Kuriş örgütüne yönelik soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Kuriş ve ailesi üzerine kayıtlı 5 kentte 191 taşınmaz olduğu belirlendi. Polis Ümraniye'de örgüte ait bir adreste imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen çuvallar dolusu belgeye el koydu. Kayıtlara göre İstanbul, İzmir, Antalya, Sakarya ve Bolu'da bulunan mülklerin çoğunun kentlerin en değerli lokasyonlarında olması dikkat çekti. Efendim, bazı mülklerin üzerinde özel eğitim kurumları bulunduğu anlaşıldı. 14 yıllık cinayeti DNA çözdü. Bu haberi sizlerle paylaşmıştık. Muğla'da 2012'de bulunan ceset Gülizar Aydın'a ait çıktı. Maalesef şüpheli koca da artık burada tutuklandı, belli oluyor. Bu şekilde faili meçhul aydınlatıldı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Doktor Özlem Gültekin'in vefatı İzmir'i ve tabii hepimizi üzüntüye sevk etti. Efendim, televizyoncu Erhan Çelik'le boşanma aşamasındaydı. Kliniğinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir şüpheli vaka deniyor. Aynı zamanda ailesinden de Doktor Özlem Gültekin'in bir açıklama geldi. Evinde bir anestezi ilacı aldığı, o ilaçların bulunduğuna dair klinikte bu iddialara da bir tepki gösteriliyor açıklamada. Allah rahmet eylesin. Milliyet gazetesindeyiz. Kedidir kedi deyip geçme manşeti. Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 4 ay önce kedinin ısırdığı çocuğun Kuduz testi pozitif çıkınca gözler sokaklardaki can dostlara çevrildi. Uzmanlar şöyle diyor: kedi ısırıklarının önemsenmediği, her ısırığında ciddiye alınması gerektiği belirtiliyor. Küçük ısırıklar önemsenmeli efendim. Mehmet Bozan, kuduz denildiğinde toplumda daha çok köpekler akla geliyor. Kedilerin de kuduz bulaştırabileceğini ifade ediyor. Kuluçka süresinin de 3 ay sürdüğü belirtilmiş. Kedi kuduzu belirtileri ani davranış değişikliği, yutma güçlüğü, aşırı salya köpürme, çok geçmiş olsun. Ama bu çocuğumuz entübe edilmişti.

Japonya faiz artırırken Amerikan Merkez Bankası'na yönelik sıkılaşma beklentileri de güçlendi. Evet, bizde de enflasyon raporu açıklandı. Efendim, ayrıntılarıyla önümüzdeki dakikalarda ekonomist Cüneyt Dirican hocamızla konuşacağız. Savunma sanayine yeni ihracat kapısı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın stratejik güçleri aynı çatı altında buluşuyor. Dünyanın dikkatini çeken bir savunma anlaşmasına imza attık. Türk savunma sanayinin de iki ile olması lazım. Yeni nesil savaş konseptlerine uygun geliştirdiği platformların sahasını genişletecek. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan önemli bir işbirliğine imza attı. Dünya Gazetesi'ne bakıyoruz, manşetteyiz. Piyasa Eylül'ü pas geçti, indirim için Ekim dedi. Evet, Temmuz ayında Eylül için faiz indirimi öngören piyasa, 3. enflasyon raporunun ardından beklentisini bir ay öteledi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, ankette faiz %36.55 iken %37'ye yükseldi Eylül ayı için deniyor. Ekim'de de %36 diyoruz. Ve ekonomiye de baktıktan sonra gazetelerde sona geldik. Evet, ara zamanı saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkes.

0: aklınızda bulunsun.
1: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
0: TGRT FM Haber.
3: Bursa Osman Gazi'de akşam saatlerinde meydana geldi. Kavga ihbarına yetişmek üzere yola çıkan Yunus timleri seyir halindeyken bir anda motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklet de devrildi. Kazada Yunus timinde görevli polis memurlarıyla diğer motosikletteki iki kişi yola savrularak yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İstekleri geri çevrilmedi, yüzler güldü. Kocaman bir mutluluğa dönüştü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin kaymakamı Volkan Hülür Keçili köyünü ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında yanına gelen çocukların havuz isteği üzerine yetkililere talimat verdi. Araçlarla köyden alınan 25 çocuk ilçe merkezindeki havuza götürülerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Yüzme etkinliğinin ardından

çocuklara yemek ikramında bulunuldu. Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar, taleplerini geri çevirmeyen Kaymakam Hülür'e teşekkür etti.

0: güneş ufukta kızardı. Atların görkemiyle gün batımı eşsiz bir manzarayı böyle ortaya çıkardı. Kayseri'nin Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen yılkı atları, akşam saatlerinde fotoğraf tutkunları ve doğa severler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler gün batımı ile birlikte atların oluşturduğu atmosferi hayranlıkla izliyor. Günün son ışıklarında yılkı atının bir arada koşarak çıkardığı toz bulutları kızıl gökyüzüyle bütünleşiyor. Kartpostalları aratmayan bu eşsiz anlar gelen fotoğrafçılara ölümsüzleştirmek isteyecekleri harika kareler sunuyor. Yerli ve yabancı turistler atların dört nala koşusuyla ortamda hem doğanın ritmini hissediyor hem de Kayseri'nin unutulmaz anılarına yenilerini ekliyor. Sarkık diller, eksik dişler, ters kaynamış patiler ve seyrek tüyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti her yıl olduğu gibi yine dünyanın en sıra dışı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı. Sonoma Kent Fuarı bünyesinde bu yıl 50. kez düzenlenen dünyanın en çirkin köpeği yarışması bildiğimiz güzellik standartlarına meydan okuyor. Amacı köpeklerle alay etmek değil, aksine barınaklardan sahiplenmeye özendirmek ve her canlı özeldir mesajı vermek. Yarışmaya katılan her bir can dostun arkasındaysa büyük bir hayatta kalma mücadelesi var. Arka bacakları ters doğduğu için sürünerek hareket eden şampiyon scooter bunlardan sadece biri. Sahibi onun insanlara merhamet ve sabrı öğrettiğini söylüyor. I think this dog is really special. Yarışmada ikinci sıra ilk kez katılan pembe kulaklı melez albino Pinky'nin oldu. Pinky'nin sahibi ödülle birlikte barınak hayvanlarının sesi olmak istediklerini belirtti. Üçüncülüğü ise doğuştan damak yarı olan Chihuahua kırması Otto aldı. Tarihin en büyük hayvan nakli operasyonlarından biri için düğmeye basıldı. Arjantin'deki eski Luan Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 30 büyük kedi yeni yuvalarına kavuşmak üzere yola çıktı. Küresel Hayvan Refah Örgütü, Four Paws tarafından aylardır sürdürülen titiz hazırlıklar tamamlandı. Operasyon kapsamında 9 kaplan ve 6 aslan Güney Afrika'daki Lions Rock barınağına gönderilirken, kalan 8 kaplan ve 7 aslansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki yaban hayatı barınağına nakledildi. Tahliye sürecinde hareketli anlar yaşandı. Bazı vahşi hayvanlar taşıma kafeslerine kendi istekleriyle girerken, bazıları için uzman veterinerler gözetiminde sakinleştirici kullanıldı. Dev kediler kargo ve yolcu uçaklarıyla yeni evlerine uçtu. Düğün konvoyunda şov yapmak istedi. Motosikletle birlikte yere düştüler. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Düğün konvoyunda bir de motosiklet vardı. Sürücüsü gaza geldi, motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. İlk denemesi başarısızdı. İkinci denemeyi yaptı. Motosikletinin önünü bu defa havaya kaldırdı. Ancak dengesini kaybetti. Motosikletle birlikte yere düştüler. Neyse ki korkulan olmadı. İkisi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntüler Çin'in Wuhu şehrinden. Yollardaki trafik akışını düzenlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak için insansı bir robot devriye görevine başladı.
1: 为了您的安全, 请正确佩戴头盔.
0: Şehrin sinyalizasyon sistemine entegre çalışan robot polis ışıklara göre yönlendirme hareketleri yapıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla kask takmayan ya da kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit edip uyarıyor. Hatalı park eden araçları merkeze bildiriyor. Gece gündüz zorlu hava şartlarında kesintisiz çalışabilen robot polis, insan meslektaşlarının yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İtalya'da polis Parma şehri yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan milyonlarca euro değerinde olan dünya ünlü 3 sanat eserini bulduğunu açıkladı. Ele geçirilen eserler arasında Cézanne'ın 6 milyon euro değerindeki kirazlı Naturmort tablosu, Renoir'ın 3 milyon euro değerindeki eseri ve Matisse'in bir çalışması yer alıyor. İtalyan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Soygun Mart ayında Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nde gerçekleşmişti. Kapıyı zorlayarak içeri giren organize hırsızlık çetesi alarmın çalması üzerine sadece 3 dakika içinde tabloları alıp müze bahçesinden kaçmayı başarmıştı. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland şehrinden. Çiftlikten kaçan iki küçük keçi otobüs durağında bekleyen yolcuları takip ederek gelen halk otobüsüne bindi. Otobüs koridorunda hiçbir şey olmamış gibi turlayan sürpriz yolcuları dışarı çıkarmaksa şoför ve yolculara düştü. Otobüsten indirilen sevimli keçiler bir süre aracın etrafında dolandı. Nereye gitmek istedikleri anlaşılamayan iki afacan, çevredeki vatandaşların tebessüm dolu bakışları arasında izlerini kaybettirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir gökdelende çıkan yangın film sahnelerini aratmayan bir kurtuluşa sahne oldu. Friedrichshain semtindeki binanın 11. katında mahsur kalan kadın için zaman tükeniyordu. İtfaiye merdiveni ancak 9. kata kadar ulaşabildi. Alevlerin arasında kalan kadın 2 kat yukarıdan itfaiye aracının sepetine atlayarak hayatta kalmayı başardı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında 13 kişi hafif yaralandı. Nefesleri kesen o atlayışsa Berlin'de günün konusu oldu.

0: Traktörden fırlayan su tankeri böyle savruldu. Kaldırımdaki vatandaş canını son anda kurtardı. Faciadan dönülen kaza İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Viraja süratli giren traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörden kopan su tankeri savrularak kaldırımda devrildi.
1: Gürültüyü duyduk. Traktör herhalde biraz viraja sert girmiş. O ara hani biz de tam farkına varamadık. Sonra görüntüleri izlediğimizde sert girip devrildiğini gördük.
0: Kaza sırasında bir vatandaş kaldırımda telefonla konuşuyordu. Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecek miydi? Koluna vurmuş galiba. Çok şükür fazla bir çöktü. Allah korudu.
0: Yola devrilen tanker kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Abi tam bak burada var. Hem ezik evet. Var hem de kan lekeleri var.
0: Dikkatsizdi. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Parmağı kopan sürücü için ekipler seferber oldu. Kaza Edirne'de 1. Murat Mahallesi'nde yaşandı. Caddede seyir halindeki sürücü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Yaralanan sürücünün parmağı koptu.
2: Abi tam bak burada var. Hem ezik evet. Var hem de kan lekeleri var.
0: İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahalenin ardından kaza noktasında kopan parmağı aradı. Aramalara polis ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Uzun süren aramalara rağmen kopan parmak bulunamazken kazayla ilgili incelemeler sürüyor. İyi ki doğdun yazılı bambu sapları, devasa buz pastaları ve parkı dolduran binlerce coşkulu hayran. Hong Kong'un ilk yerli doğum pandaları Xia Xia ve Dede ikinci yaşlarını muazzam bir partiyle kutladı. Ocean Park, Hong Kong'da düzenlenen doğum günü partisinde eğlenceli dakikalar yaşandı. İkizler bakıcılarının özel olarak hazırladığı bambu şöleninin ve serinletici buz pastasının tadını çıkarırken ziyaretçiler bu sevimli anları ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı. Kutlamanın en özel konuğuysa anne Ying Ying'ti. 2024 yılında 19 yaşındayken doğum yaparak dünyanın ilk kez anne olan en yaşlı pandası ünvanını alan Ying Ying yavrularıyla buluştu. Pandalar genellikle 3 yaşına geldiklerinde annelerinden ayrılıp bağımsız bir yaşama geçtiği için bu üçlü aile tablosu ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.

0: Yeniden günaydın, mutlu pazarlar diliyoruz. Yeni saate yaklaşırken gün başlıyor da şimdi AK Parti'nin vizyon belgesi gelecek ekranlarınıza. Efendim 25. yaşını hafta içerisinde kutladı AK Parti ve vizyon belgesinin ön sözünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı. İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik dedi.
1: Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
2: İlk çeyrek asırda Türkiye stratejik kapasiteyi inşa etti dedi. İkinci 25 yılda o kapasiteyi küresel etkiye dönüştürecekleri mesajı verdi.
3: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır.
1: Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak.
2: AK Parti 71 sayfalık 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. Belgenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.
1: Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik. Ama durmayacak, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz.
2: Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl vizyonunu verdiği sözleri yerine getirmiş bir siyasi hareketin milletine ve tarihe karşı yeni bir ahdi olarak tanımladı.
3: İstikametimiz bir, hedefimiz birdir. Köklerinden aldığı güçle geleceğe yön veren, üreten, yöneten ve geleceğe kuran büyük ve güçlü Türkiye'dir.
2: AK Parti, belgede Türkiye'nin küresel vizyonunu da çizdi. Yeni dönemde Türkiye küresel sistemde kurucu ülke olarak konumlandırılacak. Ankara, dış politikada düzen kurucu olarak değer üretecek, dayanıklı bir milli güvenlik sistemi inşa edilecek. Onun en güçlü ayağı terörsüz Türkiye olacak. Savunma sanayi de bu güvenlik ekosisteminin taşıyıcı kolonu olarak yükselecek. Enerjide bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürümeye devam edilecek.
3: Türkiye yüzyılı vizyonu kazanımlarımızı ikinci yüzyıla taşıma iradesinin tecellisidir. Geçmişin birikim üzerine yükselerek geleceğin hedeflerine yönelen güçlü millet, saygın devletle sağlam gelecek idealini milletimizin ortak iradesiyle buluşturan büyük bir yürüyüşün adıdır.
2: İkinci çeyrek asırda teknolojik yetkinlik, toplumsal dayanıklılık ve değer eksenli siyaset ön planda olacak.
1: Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak.
0: Efendim CHP'de bir bölünme yaşandı. Yeni parti kuruldu. Aralarında mecliste oda paylaşım krizi çıktı. O krizde meclis başkanlığı son kararını verdi. İki oda CHP'ye tahsis edildi. Fakat Özgür Özel'in odası değişmedi. O da yeni partide kaldı. İki parti aynı koridorda komşu oldu.
2: Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ama meclisteki makam odasını boşaltmadı. Yeni partiyi kurdu, odayı kullanmaya devam etti. CHP ise buna itiraz etti. Meclis Başkanlığı o krizde son kararını verdi.
4: Bir toplumsal anlayışla...
2: CHP bölündü, 91 vekil ayrıldı, yeni partiyi kurdu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'nı kaptıran Özgür Özel yeni parti genel başkanı oldu. Makam odasını ise CHP'ye devretmedi. CHP'nin itirazını meclis başkanlığı değerlendirdi. Son kararı verdi. Odaları deyim yerinde ise pay etti. Özel'in makam odası yeni partide kaldı. Yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın odası ise CHP'ye bırakıldı. Yeni partinin toplantı salonu olarak kullandığı grup yönetim odası da CHP'ye tahsis edildi. Öte yandan iki taraf mecliste yan yana ve karşılıklı bulunan odalarda çalışacak. Yani komşu olacak.
0: Ve 9 yıldır hakkında kırmızı bülten bulunan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Sığınma başvurusu, cezaevinde açlık süreci, uçakta bomba var diye bağırması bile Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesini engelleyemedi. İşte yaşananlar.
2: Müzik Tasarlayarak adam öldürme, örgüt kurma ve daha bir sürü suça karıştı. 9 yıl kaçtı ama sonunda Türkiye'ye getirildi. Uçakta bomba var diye bağırması bile iadesini engelleyemedi. Türkiye'de karışmadığı suç kalmayan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş hakkında 2017 yılında kırmızı bülten çıkarıldı. Kurtuluş 2020 yılında Arjantin'de yakalandı. İadesini engellemek için sığınma talebinde bulundu. Cezaevinde bulunduğu süre içinde açlık grevine de başlayan Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç Arjantin makamlarının onaylamasıyla başladı. Kurtuluş 13 Ağustos'ta Arjantin makamlarından teslim alındı. Ancak ona rağmen durmadı. İade sürecini engellemeye yönelik provokasyonlarını yolculuk boyunca sürdürdü. Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş İspanyolca "uçakta bomba var" diye bağırdı. Uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin çabasıyla çete elebaşı Kurtuluş'un girişimi engellendi. Görevli Türk ekibinin refakatindeki Serkan Kurtuluş 14 Ağustos'ta Türkiye'ye getirildi. Tutuklanarak Metris Birnoğlu T tipi kapalı cezaevine sevk edildi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Azerbaycan'da da önemli bir operasyona imza atıldı. Hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan ÖAK, Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
5: Milletimizin huzuruna kast edenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur. İster ülkemizin içinde, isterse dünyanın bir ucunda olsun, organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz.
0: Efendim, ekonomide gözler jeopolitik risklerde. Ateşkes anlaşmasının uzaması, Fed'in faiz politikasına ilişkin iyimser beklentiler piyasaları hareketlendirdi olumlu manada. Altın 4300 doların üzerinde tutunurken gram altın 7000 lira seviyesine yaklaştı. İşte piyasalarda haftanın raporu.
2: Piyasalarda haftanın kazandıranları belli oldu. Altın, borsa ve Bitcoin yatırımcıların yüzünü güldürdü. ABD ekonomisinden gelen iyimser veriler, Orta Doğu'da imzalanan barış anlaşması altını 2 ayın zirvesine taşıdı. Ons altın 4450 doları gördü. Ancak haftanın son işlem gününde Hürmüz Boğazı endişesi devreye girdi. Kar satışlarıyla ons altın geri çekildi. Buna rağmen kritik seviyelerin üzerinde kaldı. Haftayı yaklaşık %1'lik kazançla 4376 dolardan tamamladı. Geçtiğimiz hafta ise %7,45 değer kazanmıştı. Gram altın da haftayı yükselişle tamamladı. 7000 liraya doğru ilerleyen gram altın Hürmüz Boğazı endişesiyle gerilese de günü toparlayarak kapattı. Cuma gününü yaklaşık yarım puan yükselişle tamamlayan gram altın haftalık bazda %1,40 değer kazandı. 6757 liradan haftayı kapattı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı %1,27 artışla 44.087 liraya çıktı. Çeyrek altın da yükseldi. Satış fiyatı %1,22 artarak 11.069 lira oldu. Geçen hafta sonunda ise çeyrek altın 10.103 liradan satılıyordu. Kapalı çarşıda gram altın 6.824 liraya kadar dayandı. Ancak haftayı spot piyasanın altında tamamladı. Cumartesi günü kuyumcularda fiziki gram altın 6737 liraya dayandı. Çeyrek altın 10992 lirayı, yarım altın 21983 lirayı, tam altın ise 43792 lirayı gördü. Gümüşte de yükseliş dikkat çekti. Uzun süredir 60 dolar seviyesinde seyreden ons gümüş bu hafta 65 dolara dayandı. Haftayı %1,77 yükselişle 64 dolar 70 sentten tamamladı. Döviz tarafında da hareketlilik vardı. Dolar haftalık bazda %0,37 yükselerek 47 lira 88 kuruşa çıktı. Euro ise %0,57 değer kazandı. 55 lira 49 kuruştan haftayı tamamladı. Borsa İstanbul'da haftayı yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi hafta içinde 13.562 puanı gördü. Zirvede ise 14.250 puana dayandı. BIST 100 haftayı %2,85 yükselişle 14.172 puandan tamamladı. Böylece borsada işlem gören hisseler haftalık bazda ortalama %2,85 değer kazandı.
0: Ve borsada altında, gümüşte yüzler gülüyor. Peki bu rahatlama havası kalıcı mı, geçici mi? Piyasalarda yeni haftada gözler yine küresel gelişmelerde, jeopolitik risklerde olacak. Altın fiyatlarında da gram altın 6800 lirayı test etti. Gümüşte de bir sıçrama var. Bakalım neler yaşanıyor. Efendim, ekonomist doçent doktor Cüneyt Dirican hocamızla gün başlıyor da sohbetimiz de başlıyor. Özlemiştik. Cüneyt hocam, hoş geldiniz. Günaydın.
6: Selamlar, beni duyabiliyor musunuz?
0: Duyuyorum. Görüntünüz gitti, geldi.
6: Ben buradayım, geldim.
0: Tamam, sesiniz geliyor. Cüneyt hocam, hoş geldiniz tekrar.
6: Evet, herkese merhabalar. Güzel bir pazar olsun, güzel bir hafta olsun. Kusura bakmayın. İnternetimizi 8. çağrı falan açmamız...
0: Eyvah, internette bir problem var galiba. Şimdi piyasayı şöyle bir toparladık. Özellikle ateşkeste sürenin uzaması piyasalarda böyle bir olumlu hava estirdi. Bir yandan tabii altına tekrar ilgi var. Fakat şunu da hatırlatmak istiyorum. Altın fiyatları böyle yükselişe geçince sahte altın vakalarında da bir artış oluyor. Eskişehir'den bir haber paylaşacağız Cüneyt hocamıza tekrar dönene kadar. Bir kuyumcunun dikkati yaklaşık 650 bin liralık sahte altın oyununu bozdu. 15 adet Cumhuriyet altınını bozdurmak için kuyumcuya giden şüpheli esnaf sayesinde polise yakalandı.
7: Gerçek Atalira'nın sesindeki çınlamayı
8: 15 adet Cumhuriyet altını bozdurmak istediğini talep etti.
2: Hepsi de sahteydi. Neyse ki kuyumcunun dikkatinden kaçmadı.
8: Hareketlerindeki şüpheli tavrı beni şüphelendirdiği için ben çarşımızda görevli polis memuru arkadaşımızı arayarak kendisi hakkında işlem yapmasını istedim.
2: Eskişehir'de kuyumcuya giden şüpheli 15 adet Cumhuriyet altını bozdurmak istedi. Altınların piyasa değeri yaklaşık 650 bin liraydı. Ancak kuyumcunun deneyimi şüphelinin planını bozdu.
8: Kendisi bir arkadaşından ödünç aldığını bildirdi bize. Ama hareketlerindeki şüpheli tavrı beni şüphelendirdi.
2: Altınlar tezgaha döküldüğü anda her şey anlaşıldı. Çünkü altınların sesi farklıydı. Üstelik Cumhuriyet altınlarında olmaması gereken kulplar vardı.
8: Tezgaha dökerken ben görsel olarak zaten altınların sahte olduğunu anladım. Ama kendisine tekrardan teyit etmek için dedim, altınlarınızda dedim, sıkıntı var.
2: Kuyumcu polise haber verdi. Sonra da şüpheliyi oyalamaya başladı.
8: Altına tekrardan hem görsel olarak hem de ses olarak teyit ederek altının sahte olduğunu bildirdim.
2: Kuyumcu altınların sahte olduğunu söyleyince şüphelinin heyecanı daha da arttı.
8: Altınları hemen almaya çalıştı, gitmeye çalıştı. Yani altınları toplamaya çalıştı diye.
2: Ama kuyumcu izin vermedi. Çarşıda görevli polis ekipleri geldi. Şüpheli gözaltına alındı.
0: Evet, sahte altına da dikkat. Ekonomist doçent doktor Cüneyt Dirican hocama tekrar dönüyorum. Hocam, şimdi duyabilecek miyiz acaba sizi ve görebilecek miyiz?
6: Evet, ha, beni oldu. Duyuyorsanız herkese güzel pazarlar, herkese güzel pazarlar, herkese güzel haftalar.
0: Aman, internet kopmadan hemen sorayım hocam. Altında, borsada, piyasalardaki bu güzel hava geçici mi, kalıcı mı?
6: Şimdi altına geleceğim, herkes merak ediyor sevgili Seda, biliyorum ama öncelikle bir hepimizin adına bir hatırlatma yapalım. Senin programın çünkü çok dinleniyor, takip ediliyor biliyorum. O yüzden hani TGRT Haber'in bu özelliğinden hepimiz adına bir faydalanalım tüketici adına. Sene 2026 16 Ağustos yaklaşık 8 keredir kayıt açıp söylememize rağmen evdeki operatör, evdeki var olan hattıma bağlı operatör hala daha bir servis kaydı açıp da gelmeyi beceremediği için mecburen cep telefonumdaki başka bir operatörden bağlanmak zorundayım. O da güya 5G. Dolayısıyla ilgilisi yetkilisi herhalde bu canlı örneği benim vesilemle hepimiz adına sanıyorum herhalde dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi altına gelirsek bizim derdimiz altın sevgili Seda. Beni duyabiliyorsunuz bu arada değil mi?
0: Tabii tabii.
6: Ben çünkü...
0: Gayet
6: tamam.
0: Güzel.
6: Şimdi bizim derdimiz altın ama özellikle ABD'nin ve baktığınız zaman dünyada borsaların genel derdi yapay zeka. Çünkü yapay zeka şirketleri tarafında oluşan aslında bir borsalarda balon var mı kaygısı. O yüzden ne zaman Financial Times, Bloomberg, Reuters gibi böyle uluslararası haber ajanslarına ya da ekonomi gazetelerinin sayfasına gitse manşette ya da kapakta en az 3 tane haber görüyorsun. Şimdi altına gelirsek aslında altın da bununla alakalı. Niye bununla alakalı dersen Fed biliyorsun faizleri yüksek tutuyor. Eylül'de de bir faiz kararı olacak. Dolayısıyla aslında altın da bundan şekilleniyor. Fed faizi indirmediği sürece altının onsu baskılanıyor. Niye? Çünkü bir tarafta risksiz getiri söz konusuyken mevduat veyahut da işte ABD tahvil faizleri her ne kadar son dönemlerde oynak olsa da yüksek bir getiri varken risksiz getiri diye bizim tabir ettiğimiz kağıt üzerinde. Diğer tarafta hem oynak olan altının onsu işte bu jeopolitik gelişmeler ve hani Fed ve benzeri hani nedenlerden dolayı. Hem de altının aslında bir getirisi olmaması yani faiz gibi bir getirisi, risksiz bir getirisi olmaması nedeniyle altını baskılamaya devam ediyor. Aslında altının fiyatındaki ana neden Fed'in ne yapacağının, daha doğrusu aslında faiz indirimi ya da arttırımından daha çok yönün ne olacağı, yani indirim patikasına girip girmeyeceğine yönelik tartışmalar belirliyor. Ons da bir orada belirlenince haliyle burada bizim tarafta gram altında ona göre şekilleniyor. Çünkü bizde Merkez Bankası uzun zamandır enflasyonun üzerindeki geçişkenlik düşüncesi ya da inancıyla kuru kontrollü götürdüğü için yani bizim kayan parite dediğimiz tarafta olduğu için kur böyle sabit bir çizgidir zaten hani baktığınız zaman göreceksiniz net bir şekilde. Dolayısıyla kurdan kaynaklı bizde bir artıştan daha çok aslında küreseldeki hani nedenlerden dolayı bir artış söz konusu. O da onsla gerçekleşiyor. Şimdi 4000 dolarları gördü teknik seviye anlamında aslında destek noktasına geldi ki aslında o 4000-4500 dolar bandı da genelde yatırım bankalarının 2025 sonu için bize verdiği rakamdı. Arkasından ne oldu? 4400 doları gördü. İşte şimdi onun bir kademe altında böyle o teknik seviyesinde gidiyor geliyor. Dolayısıyla %10'luk karı görenler uluslararası anlamda o büyük kurumsal yatırımcılar %10'u sen kalkıp da hani bir ay içerisinde görüyorsan direkt bunu realize edersin. Yani cebine koyarsın. O yüzden şu anda nefesleniyor diye düşünmek lazım altını.
0: Şimdi hocam biz de yazdık birçok yerde de bu yazılıyor altın 8000 olur mu ama flash altın şu rakam 8000 olur mu altının onsu 5000 dolar olur mu burada tabii dikkat diyorum çünkü daha önce 8000'i gördü altın ve ne oldu herkes gidip altın aldı ve sonra çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Artık o 8000'den alanlar 6000'lerden satmak zorunda kaldı. Tekrar öyle bir kabus yaşanmaması için şu anda bir öneriniz olacak mı?
6: Şimdi sevgili Seda öncelikle bir hatırlatma yapalım. Ticaret Bakanlığımız çok güzel bir karar aldı biliyorsun malum. Astrolojiye yönelik reklamları yasakladı. Normalde astroloji, fal vesaire meslek değil biliyorsun. Hani daha farklı şeyler de hani söylemek mümkün. Hani her şeyden evvel mevzuatta da
0: ama
6: uygun değil bu arada.
0: Ama en çok doğru takip ediliyor. Ama şöyle evet. Hocam evet, yani ama her şeyin abartısı
6: ya inanırsın,
0: işte.
6: İnanmazsın
0: bir
6: başka bir şey ama bunu... Evet inanırsın inanmazsın başka bir şey ama bunun ticari olarak pazarlanması en azından doğru değil bir kere ama şimdi bunu o anlamda hani geleceğe yönelik altın şöyle olacak işte gramı böyle olacak yönü şöyle olacak filan demek aslında kimsenin bilebileceği bir şey değil. Hatta bu işin içinde aslında olanların bile çoğu zaman kestirebileceği bir şey değil. Neden dersen çünkü Trump'ın sabah uyanıp ne söyleyeceğini bilmiyorsun. Yarın işte baktığın zaman bölgede nasıl bir füzenin ne tarafa doğru gideceğini bilmiyorsun. Şimdi bir kere bu bir. Yukarımızda hani çok dikkate alınmıyor İran, Trump vesaire nedeniyle ama
0: evet.
6: Yukarımızda çok sert bir savaş devam ediyor. Yani Rusya, Ukrayna tarafında daha çok Ukrayna'nın bu dönemde agresifleştiği. Diğer tarafta baktığın zaman Uzak Doğu da bundan çok farklı değil. Yani öbür tarafta mesela Çin Denizi'nde de hani tartışmalar hani soğuk gibi gözükse de aslında orada da bir tansiyon var. O yüzden bunu kestirmek mümkün değil. Yani bir anda bakmışsın o güvenli liman FEDMED dinleme ben güzel kardeşim deyip yoluna devam etmeye karar verebilir. Daha büyük hani sıkıntılar oluşursa. Bir anda bakarsın işte ABD'de FED Eylül ayında hani bakar tamam ya istihdam verisi çok kötü, büyüme verisi de çok kötü. Ben de zaten yeni başkan olarak Philips verisi dediğimiz işsizlikle enflasyon arasındaki ilişkiyi artık dikkate almayacağımı zaten beyan etmiştim. Ama ona rağmen işsizlik zaten kötü. Dolayısıyla hadi faiz indiriyoruz da bir anda bakarsın 10 uçmaya bak yani başlar. Hani o yüzden bilemiyorsun bunu. Hani kim ne dese de bu anlamda hani doğru olmaz. O yüzden sorunun cevabını tam olarak vermek mümkün değil o anlamda.
0: Gümüşe ne diyorsunuz? Orada da bir sıçrama oldu.
6: Soyu bir daha alabilir miyim?
0: Gümüşe ne diyorsunuz? Yani kıymetli metaller dönemi başladı mı? Öyle bir hava esmişti ama orada da bir sıçrama yaşandı.
6: Evet, metaller tarafında da şöyle aslında orada sevgili Seda, nadir elementler zaten ve bu altınla birlikte hani kavganın nedenlerinden bir tanesi. Bak demin yapay zeka ile de alakası var demiştim. Niye? Çünkü nadir elementler veyahut da bu tarz emtiyalar özellikle bu yeni teknolojilerde, endüstri 4.0 dediğimiz teknolojilerde, robotik, yapay zeka ve benzerlerinde, uzay ekonomisi de bu arada büyümeye devam ediyor. En çok kullanılan ve ihtiyaç duyulanlardan bir tanesi. Yani nadir element olmazsa bir süre sonra o füzelerin içine ürettiğin çipi üretemiyor noktası. Geliyorsun. Yani füze stoğunun erimesinden daha kötüsü yenisini yapamıyorsun gibi bir noktaya geliyor. O yüzden mesela Grönland'ın tansiyonun tekrar yükselme nedeni o. Şimdi gümüşün özelliği ne? Gümüş aslında dünyadaki en iletken metal. Altından daha iletken. Fakat gümüşün bir kötülüğü var. Ne yapıyor? İşte o gümüş zaman içerisinde işte şey yapıyor, yeşilleniyor vesaire. Yani iletkenliğini etkileyecek şekilde aslında toksik şey yapıyor. Üstünde tabaka birikmeye başlıyor. O yüzden altını tercih ediyor piyasa. Gümüşteki yükselişi hani bu şekilde düşünmek lazım. Bir ikinci neden de şu, küreselde genelde emtia fiyatlarında gıda da dahil olmak üzere tekrardan bir yükseliş var. Bu gelişmeler nedeniyle yani Hürmüz Boğazı, işte Rusya Ukrayna tahıl tarafı, kış geliyor, doğalgaz vesaire. Dolayısıyla emtia fiyatları genelde dünyada gıda da dahil olmak üzere yükselme trendine girmiş durumda. Gümüşü de öyle okumak lazım. Bir de ikame mallar vardır bizde iktisatta. Yani birbirinin tamamlayıcısı ya da yerine geçen diye düşünebilirsin. Altındaki bu nefeslenme noktasında hani ne yapıyor? Paralel evrene geçiyor. Bayrağı gümüşle gümüş yoluna devam ediyor gibi de düşünebilirsin.
0: Hocam Borsa İstanbul'da da böyle bir nebze yüzler güldü ama risk iştahı gerçekten çok ciddi düşmüş durumda. Yani dünya piyasalarında da böyle. Sanki orada biraz moraller yerine geldi bu ateşkesin uzamasıyla birlikte. Bilmiyorum siz orada gidişatı nasıl görüyorsunuz? Borsa İstanbul'a tekrar o 2010'lar gibi bir hava esmesi mümkün mü? Çünkü bakıyoruz halka arzlara bile artık çok fazla bir talep gelmiyor. Bunun sebebi nedir?
6: Ya bir yatırım tavsiyesi değil bu tabii ama Borsa İstanbul 100 endeksi çok uzun zamandır neredeyse sabit bir bant arasında gidiyor geliyor. Dolayısıyla hani sadece enflasyona dikkat alsan, o kadar düzelttiğini varsaysan ve bunu geriye dönük işte 2023 Mayıs'taki hani politika değişikliğinden bu yana yüksek faiz nedeniyle hani o zamandan bu zamana taşısan olması gereken yerlerin çok çok altında. Ama hem halka arzlar piyasada likiditeyi çekti, hem genelde piyasada bir likidite sıkıntısı var genelde. Yani TL bolluğu içerisindeyiz ama kredilere basılması nedeniyle ya da kredinin maliyetleri nedeniyle kimseden nakdi piyasaya çıkarmak istemediği için mecburiyetler dışında bir likidite sıkışıklığı var. Bu haliyle Borsa İstanbul'a yansıyor. Yani yeni taze kan gelmediği sürece orada tabii bir sıkışma var. Dışarıdan gelmesi gereken de şimdi kendini hani Avrupalı'nın yerine koy, yanı başında hani Türkiye'nin hani füzeler var, her ne kadar konuyla pek alakamız olmasa da füzele uçuşuyor sağlı sollu işte özellikle Arap ülkeleri üstünde. Türkiye'yi öyle gören, hayatında hani Türkiye ile ilgili en ufak bir doğru düzgün fikri olmayan adam ne yapacak? Diyecek ki o zaman hani Türkiye borsası da risklidir diyecek. Bir tarafta da Fed var, faizi hani arttırırsa diye genelde küreselde hani beklentiler vardı, hala da var aslında, yok değil. O zaman ben niye hani bir tarafta sabit getiri varken gideyim de hani borsada risk alayım, bir de hani gelişmek olan bir piyasa riskini alayım diye. Kaldı ki bence doğruyu yansıtmayan hani kredi notlarının ve CDS'i de dikkate aldığında, yani yanı başımızda Yunanistan'ın CDS'i 70'lerde gezecek de bizim 200 küsürlerde olacak. Hani buna kim inanır? Rahmetli Kadir inanır yani hani baktığınız evet zaman. Ama yabancı yatırımcı tabii bunu dikkate alıyor. Tabii bir de bizim tarafta likidite hani sıkışıklığının dışında bir de tabii bir taraftan da hani yine sabit getirili bir faiz durumumuz var. O yüksek faiz nedeniyle de tabii ortada bir hani risk free dediğimiz bizim yani riskten bağımsız getiri varken hani borsada en az onun kadar getiri getirebilecek misin aylık bazda ya da yıllık bazda? Soru zaten otomatikman cevabını veriyor.
0: Hocam son sorumda tabii bir hikaye şu zamanlarda bir hikaye oluşturmak hakikaten çok zor. Bir yanda şunu merak ediyorum, enflasyon raporu açıklandı. Sizce faizler yüksek seyretmeye devam eder mi? Çünkü hani her an tekrar sıkı para politikası güçlenebilir mesajı geldi. Nedir yeni hikaye, nedir yeni güvenli liman?
6: Şimdi iki tane doğru var Merkez Bankamızda, ama öncesinde bir adım öne geçeyim, tüm merkez bankaları adına anlatayım. Demin Wall Street Journal'ın kapağında da benzer bir haber vardı. Bence dünyada merkez bankalarının enflasyonu yönetmeyle ilgili ana misyonu bitmiş durumda. Yani sadece bizimkisi için değil, dünya için de böyle. Yani çünkü enerji ve arz şoklarını merkez bankasının faiziyle zaten yönetme şansın yok. Ne bizde, ne ABD'de, ne dünyanın herhangi bir tarafında. Ama uzun zamandır bu oynaklıklar, pandemiler, yani bizim siyah kuğu diye tabir ettiğimiz, evet, gelişmeler savaşla dahil olmak üzere devam ettiği sürece merkez bankalarının faizle bu işi becerebilme hikayesi yok. O yüzden merkez bankalarındaki görev tanımında ya da enflasyon hedeflerinde veyahut da anlayışında çok ciddi bir değişiklik gerekiyor. Şimdi bizimkine gelirsek, bizimkisi iki tane doğru yaptığı şey var. Bir tanesi enflasyon hedefini yıl sonuna bırakmadan revize etmiş olması. Hani bir tanesi bu. İkincisi, uzun zamandır da faize, politika faizine dokunmayıp sabit tutuyor olması. Ki o da bu arz ve enerji şoklarında olması gereken. Ama esas da bir olmamız gereken, yani yanlış diye tabir edersen de şayet, olmamız gereken yani ne de dersen, ne enflasyonda ne faizde, hani bırak 30'lu rakamları, bizim şu anda hani iki haneyi bile belki de konuşmuyor olmamız lazım. O yüzden seviyelerinde çok ciddi uzun zamandır bir yanlışlığımız var. Sorunu öyle cevaplamış olayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
6: Ben teşekkür ettim.
0: Stüdyoyu
6: kolay gelsin.
0: Stüdyoyu da bekliyoruz. Görüşmek üzere.
6: İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere.
0: Ekonomist doçent doktor Cüneyt Dirican hocamızı uğurluyoruz ve gün başlıyor da şimdi. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan zabıta denetimleri geliyor. Bu denetimlerde kaşar peynirden pekmeze 10 ton bozulmuş ürün tespit edildi.
9: Vardı değil mi?
10: Ooo.
9: Baksana ya. Pekmez kokusu geldi bu.
2: İçeri girdiler. Tarihi geçmiş bozulmuş tonlarca ürünlerle karşılaştılar.
9: Pekmezi orada bulunan pekmez tahine helva için kullanıyor. Tarihleri geçmiş.
2: İstanbul'da Gazi Osman Paşa Belediyesi zabıta ekipleri gıda ürünleri satan iş yerlerinin depolarına rutin denetimler yaptı. Bir iş yerinin kapısı çalındı, ancak kapı uzun süre açılmadı. İçeride olanlar drone'la tespit edildi ve kapı açıldı.
9: Vardı değil mi?
2: Kaşar peynirleri, margarinler, pekmez. Denetimlerde ortaya çıkan manzara hiç iç açıcı değildi.
10: Sineklenme falan görüyorsunuz şeyden. Kokusu da var.
9: 10.03.2026 son tüketim tarihi olan ürünler bunlar.
2: Tarihi geçmiş ve küflenmeye başlamış ürünler tespit edildi.
9: Zaten küflenmeye de başlamış. Bunların da hepsini 7 emin altına alıp ilgileri hakkında zabıt düzenleyelim. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ama satışına engel değil, ama pakette falan ürünlerde bozulma söz konusu zaten.
2: İş yeri sahibi uzun süre zabıta ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Ancak iş yeri mühürlendi.
9: İade ürünlerle ilgili de iyi bir tahkikat yapmadan teslim etmemiz mümkün değil.
10: Tabii.
9: İyi bir tahkikat yapmadan teslim etmemiz mümkün. O yüzden mühürlüyoruz.
2: Denetimlerde 6000 litre pekmez imha edilmek üzere işlem altına alınırken yaklaşık 1 ton kaşar peyniri ve margarin imha edildi.
0: Efendim, şimdi size bir sorumuz var. Evlilikte yemek yapmamak bir boşanma sebebi midir? Bunu tam olarak şöyle söyleyebilirim. Yani evde yemek pişiyorsa o ev bir yuvaya dönüşüyor tabii ki. Ama biz tabii yine de mikrofonumuzu sizlere uzattık. Çoğunluk değildir, bir boşanma sebebi değildir diyor. Bursa'da bir boşanma davasında ise koca eşim evle ilgilenmiyor, yemek yapmıyor dedi. Yerel mahkeme ve istinaf kocayı haksız buldu. Son sözü Yargıtay söyledi.
11: De yemek yapılmaması boşanma sebebi.
12: Yo.
11: Eşi yemek yapmıyor diye ayrılmak bir olmaz yani. Kendi yapsın. Eşinizin evde yemek yapmaması sizce boşanma sebebi midir?
12: Hayır.
11: Bir olur çift mi? Sizin gibi düşünmüyor. Bursa'da bir çift birbirlerine boşanma davası açtılar. Gerekçe şiddetli geçimsizlik, ama o gerekçelerin içine erkek bir de eşim çok fazla evde durmuyor ve yemek yapmıyor maddelerini de ekledi. Haklı mı sizce?
12: Bayan bütün gün evdeyse evet. Devamlı yapmasa olmaz yani. Boşanır yani adam ya.
13: Oldu paşam. Başka?
14: Dışarıdan söylesin. Kadıncağız demek ki damarına dokunmuş, o da yemek yapmamış. Ya başka bir sebep vardır yani.
11: Şimdi o boşanma davasının gerekçelerinde şiddetli geçimsizlik var, yemek yapmamak var, evde olmamak var, bir de hakaret var.
15: O geçimsizlik var herhalde.
11: Boşanılır mı bu sebeple?
16: Yok, hayır. Evet. Çocuk oyuncağına çevirmişler ya. Mele.
11: Ne olur boşanma sebebi? İyi günde kötü.
17: Dürüst değilse.
11: Evet.
17: Aldatıyorsa. Evde yemek yapmak kadının görevi değil, boşanma sebebi de olamaz.
11: Birinci derece mahkeme erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin avukatı da kararı istinafa taşıdı ama istinaf mahkemesi de birinci derece mahkemeyle aynı kararı verdi. Bu sefer son söz Yargıtay'a geçti.
18: Bence erkeği kusurlu bulmuştur.
19: Bence bu.
11: Bulmadı.
19: Nasıl?
11: Yargıtay erkeğin açtığı boşanma davasının kabul edilmemesini hukuka uygun bulmadı. Ayrıca evde olmamak ve yemek yapmamayı da kusur saydı.
14: Ben eşime hiçbir akşam yemek yapmasam niye yapmadın demez.
11: Peki siz eşiniz evde yemek yapmazsa ne yaparsınız?
20: Bazen de yapar, bazen ben yaparım. Ne olacak sen?
11: Hanımefendi uzun süre yapmıyor, bıraktı.
20: Ben kendim yapıyorum.
18: Her şeyi beraber yapmalılar önce.
15: Yemek bahane tabii ki. Eşini seviyorsa o yemek yapar zaten.
0: Evet efendim, şimdi bir soruda muhlama mı kuymak mı? Mısırlı yıldız Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer olunca futbolcu için hazırlanan video transfer haberi kadar konuşuldu. Videoda Salah ilk olarak bir eve konuk oluyor ve kuymak yiyor. Peki Trabzon'da kuymak, Rize'de muhlama olan bu lezzet hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? İşte cevaplar.

0: Kuymak mı muhlama mı? Hangisi sizce daha güzel?
1: Muhlama.
0: Sizce?
2: Kuymak.
3: Trabzon'un kuymağı.
0: Neden peki?
3: Peynir olsun, tereyağı olsun gayet güzel olduğu için.
4: Sen ne kadar güzel sofra kurmuşsun böyle.
5: Rigırbayı da koy, uşak gelecek. Vitamin alsın.
6: Aha geldi.
0: Dünyaca ünlü futbol yıldızı Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer oldu ve Trabzon'un meşhur lezzeti kuymağın tadına baktı.
7: Tempol.
8: Karalı ana sarması.
0: Muhammed Salah Trabzon'un kuymağını afiyetle yedi ancak sokak ikiye ayrıldı. Sizin favoriniz?
9: Muhlama.
10: Bence kuymak.
11: Muhlama.
9: Kuymak. Ben Trabzonluyum.
0: Trabzonlular diyor ki kuymak bizim. Diğer taraf diyor ki muhlama bizim. İsim farkı var. Tat farkı var mı sizce?
9: Yok.
0: Muhlamada da tereyağı var, peynir var.
9: Çok farklı. Peynirden peynire fark var. Bizim kendi tarafımızın peynirinle güzel oluyor. İmansız peynirle yaparız onu. Seni dayadım ama
0: kuyma seçeceğim. Rize'nin muhlaması, Trabzon'un kuymağı. İsimler farklı ancak malzemeler aynı.
3: Trabzon'un kendi has telli, Trabzon telli peyniri. İmansız peynir diye adlandırılan, yağı alınmış sütten yapılan peynirler kullanılıyor. Kuymakta unun daha fazla kavrulması söz konusu. Rize taraflarında ise taf tereyağı kullanılıyor. Polot peyniri dediği olarak adlandırdığımız peyniri var. Tam olarak farkı budur.
0: Evleri değişelim. Kuymağı ben yapayım.
12: Tabii. Muhabirimiz kolları sıvadı. Mikrofonu şefe verdi. Ve lezzetli bir kuymak yapmaya koyuldu.
3: 1,5 kaşığa yakın tereyağımızı ekliyoruz.
0: Şimdi bu tereyağı bir güzel pişecek.
3: Aynen, hafif erimeye başladığında içerisine mısır unumuzu ekleyeceğiz. 1,5 kaşık mısır unumuzu ekliyoruz. Şu an karıştırmaya devam ediyoruz.
0: Ustam görevler değişti. Siz muhabir oldunuz. Ben şef olmaya çalışıyorum.
3: Bence oldunuz. Gayet iyisiniz şu an. Şimdi sıcak suyumuzu ekliyoruz.
0: Ne kadar ekleyeceğiz?
3: Bir çay bardağından az fazla olmak şartıyla.
0: Peynirimizi ekleyeceğiz.
3: Alttan üstte olacak şekilde karıştırmamız gerekiyor.
0: Hemen.
3: Diğer püf noktalardan birisi de zaten peynirin yağlı olması, ısıyı görünce uzayan peynir olması önemli.
0: Muhammed Salah, sizin Trabzon'un kuymağını beğenmiş midir sizce?
9: %100.
0: Beğenmeme ihtimali yok.
9: Yok, belki de hiç gitmeyecek, burada kalacak.
0: 10 dakikada işte Trabzon'un meşhur lezzeti kuymağı. Ustamla beraber hazırladık. Ahmet Salah afiyet olsun.
10: Afiyet baş ederim.
13: Evet, pazar kahvaltısı için de güzel bir seçenek kuymak, muhlama. Muhammed Salah yedi kuymakları ama bakalım nasıl bir etkisi olacak maçlarda. Şimdi gazete zamanı, 16 Ağustos pazar başlıkları geliyor. Türkiye gazetesi diyoruz öncelikle. Fener'e ilk haftadan şok geldi. Efendim, ülkede Fenerbahçeli olmak gibi bir dert var. İçeride haber merkezinde konuşuyorduk arkadaşlarla. Evet, bir şok yaşandı. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında. Fenerbahçe öne geçse de skoru koruyamadı. Eski kalecisi Can Eğri Bayat 10 kurtarışla yıldızlaştı. İşte böyle maçlarda da bu ilginç kareleri seviyorum. Trabzonspor da 1 puanla başladı. 1-1'lik skora yer veriliyor Türkiye gazetesinde. Washington'a F-35 mesajı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye konuştu. F-35'lerin tesliminin hızlanması ve İsrail'in durdurulması için ABD'ye çağrı yaptı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye ziyareti de planladığını söyledi. Suriye'nin istikrarını desteklediğini ve yakın zamanda Şam'a gideceğini söyledi. Emevi Camii'nde buluşacaklar. Erdoğan ve Şara'nın dünyaya iki ülkenin stratejik ortaklığını ilan etmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye çerçeve yasası tarihi bir oyla, bir mütabakatla meclisten pazartesi günü geçmişti. Şimdi gözler tasfiye sürecinde efendim. Artık tamamen silahların bırakılması, silahlara veda süreci ve tasfiye süreci beklenirken Türkiye gazetesinden bir özel haber geliyor. Silahları gömdük. SDG'nin Kobani sorumlusu entegrasyon tamam. Yakında fesih kararını duyuracağız dedi. Özel haber, Yılmaz Bilgen imzalı. Çeyiz taşırken devrilen minibüsün kapısındaki mesaj, minibüs yazısı gerçeğe dönüştü. Mutlu başlayan nişan yolculuğu çok üzücü bitti. Mutlu sonla bitmedi diyor haberin başlığı. 7 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır'a başsağlığı diliyoruz. Hürriyet gazetesindeyiz şimdi de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Trump'tan F-35 sözü aldım şeklinde bir manşete bakalım birlikte. Tırnak makaslı işkenceye ödül gibi ceza, bu vahşete iyi hal indirimi geldi. Boşanmak isteyen eşi Fatma Çakmağ ağır şekilde darp ederek yüzünü tırnak makasıyla kesen. Allah Allah. Polis memuru Yasin Çakmağ haksız tahrik ve iyi halle 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmiş. Kararda olayda kullanılan tırnak makası silah sayılmadı ama Fatma Hanım yüzüne baktığımızda hiç de öyle görülmüyor. Yaralama eyleminin Fatma'nın yüzüne yönelik olduğu ifade edildi. Aldatma bahanesine sığınmış. Efendim Yeni Şafak gazetesine geldiğimizde. Evet, fırtına 1 puanla başladı. Trabzonspor yeni sezondaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa karşısında yenilerinden Saviolo ile öne geçse de ev sahibi ekip penaltıdan skoru belirledi. Fırtına sezona 1 puanla başlangıç yaptı. Evet, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Salah da bordo mavili formayla Süper Lig'in ilk maçına çıktı. Fenerbahçe'ye de soğuk duş geldi. Gençler Birliği ile karşılaşan Fenerbahçe Talişka'nın golüyle öne geçse de skora engel olamadı. 2-1'lik sonuç. Mücadelemiz göçmenle değil kaçakçıyla. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi düzensiz göçle mücadeleyi anlatırken Türkiye'nin kırmızı çizgilerini de net bir şekilde çizdi. Mücadelemizin hedefinde göçmenler bulunmuyor. Biz insanların çaresizliğini kazanca çeviren göçmen kaçakçılığı organizasyonlarını hedef alıyoruz dedi İçişleri Bakanı. Filistinliler Kudüs'ün %13'üne sıkıştı. İsrail işgali söz konusu hala, demografik oyunlar, ev yıkımları, inşaat ruhsatlarının engellenmesi, Arapça tabelaların kaldırılmasıyla birlikte yeni yerleşim projeleriyle Kudüs adım adım Yahudileşiyor denilmiş haberde. Böyle bir sıkışma halinde efendim Filistinliler. Milliyet gazetesine geldiğimizde kedidir kedi deyip geçme özel haber. Çiğdem Yılmaz imzalı. Diyarbakır'da 4 ay önce kedinin ısırdığı çocuğun kuduz testi pozitif çıkınca tabii gözler tekrar sokaklardaki can dostlara çevrildi. Uzmanlar kedi ısırıklarının önemsenmediğini fakat her ısırığın ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Veterinerlerden açıklamalar var. Kuduzla ilgili belirtiler ortaya çıktığında durum geç fark edilebiliyor. Her ısırık ve tırmalamanın da önemsenmesi gerekiyor efendim. Kuduzun kuluçka süresinin 1 ila 3 ay olduğu, bunun kişiden kişiye değiştiği belirtiliyor. Diyarbakır'daki vakadan hareketle bütün kedi köpeklerin tehlikeli olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de vurguluyor veterinerler. Yabancı tahvilde borsa yol açıyor. Yabancı yatırımcının geride kalan 10 haftada hisselerden 368.8 milyon dolar çıkarıp tahvile 4 milyar doların üzerinde park ettiği, anketlerde yıl sonu enflasyon beklentisinin de %29'un üzerinde olduğu bir denklemde borsa haftayı yaklaşık %3 yükselişle kapattı. Bir nebze olsun yüzler güldü borsa cephesinde. Elmasın değeri böyle düştü haberi de bakın altta görüyorsunuz. Mücevher fiyatları ve son 4 yılda yarı yarıya düşüş dikkat çekiyor. Sebebi laboratuvarda yüksek ısı ve basınç altında üretilen sentetik elmaslar. Türkiye'de ise sektörel bir daralma var ama laboratuvar elmaslarına sahte gözüyle bakıldığı için alıcısı çok az. Yeni Akit gazetesine geldiğimizde 205 general ve amiral görev yerlerine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla gelen karar. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yeri belirlendi. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren Tuğgeneral Alper Gezer Avcı 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi. Bütün komutanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. manşet. Şimdi sivil bir anayasa vakti. Terörsüz Türkiye için el ele veren vekiller darbe anayasasını da çöpe atmalı diyor Yeni Akit gazetesi. Fanatiğe geldiğimizde efendim Süper Lig başladı. Neler yaşanıyor? Şöyle sayfada tamamen futbolu görüyoruz. Kanarya'ya büyük şok, fırtınadan tatsız start. Yine yeniden Leao, Galatasaray'da gündem. Bir kez daha Rafael Leao denilmiş. Galatasaray'da Çorum Spor'la berabere kalarak Süper Lig'in ilk maçında başlangıcını yaptı. Beşiktaş'ın Juventus operasyonu da sürüyor. Siyah beyazlılar Vlahovic'i aldı. Çizme ekibinin orta sahası Fabio Miretti için de harekete geçti. Efendim, şimdi de Alihan Kuriş örgütüne yönelik soruşturma kapsamındaki detaylara Akşam Gazetesi'nden bakalım. İncelemelerde Kuriş ve ailesi üzerine kayıtlı 5 kentte 191 taşınmaz olduğu belirlendi. Cemaati zimmete geçirmişler manşeti Akşam Gazetesi'nde. Annenin üzerinde 138 tapu var. Lüks semtleri tercih etmişler. Bu arada belgeleri imha ederlerken de polis Ümraniye'ye bir baskın gerçekleştirdi. Şimdi de ekonomi var. Haberlerimiz arasında İstanbul Ticaret Gazetesi diyoruz. Öncelikle yeni OVP için 5 maddelik üretimi koruma önerisi. Reel sektör, esnaf tabii ses yükseltiyor efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyin hızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.

Motorlar birbirine girdi. Etraf toz duman oldu. Kaza Bursa Osman Gazi'de akşam saatlerinde meydana geldi. Kavga ihbarına yetişmek üzere yola çıkan Yunus timleri seyir halindeyken bir anda motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklette devrildi. Kazada Yunus timinde görevli polis memurlarıyla diğer motosikletteki iki kişi yola savrularak yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstekleri geri çevrilmedi, yüzler güldü. Kocaman bir mutluluğa dönüştü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin kaymakamı Volkan Hülür Keçili köyünü ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında yanına gelen çocukların havuz isteği üzerine yetkililere talimat verdi. Araçlarla köyden alınan 25 çocuk ilçe merkezindeki havuza götürülerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Yüzme etkinliğinin ardından çocuklara yemek ikramında bulunuldu. Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar taleplerini geri çevirmeyen kaymakam Hülür'e teşekkür etti.

0: güneş ufukta kızardı. Atların görkemiyle gün batımı eşsiz bir manzarayı böyle ortaya çıkardı. Kayseri'nin Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen yılkı atları, akşam saatlerinde fotoğraf tutkunları ve doğa severler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler gün batımı ile birlikte atların oluşturduğu atmosferi hayranlıkla izliyor. Günün son ışıklarında yılkı atının bir arada koşarak çıkardığı toz bulutları kızıl gökyüzüyle bütünleşiyor. Kartpostalları aratmayan bu eşsiz anlar gelen fotoğrafçılara ölümsüzleştirmek isteyecekleri harika kareler sunuyor. Yerli ve yabancı turistler atların dört nala koşusuyla ortamda hem doğanın ritmini hissediyor hem de Kayseri'nin unutulmaz anılarına yenilerini ekliyor. Sarkık diller, eksik dişler, ters kaynamış patiler ve seyrek tüyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti her yıl olduğu gibi yine dünyanın en sıra dışı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı. Sonoma Kent Fuarı bünyesinde bu yıl 50. kez düzenlenen dünyanın en çirkin köpeği yarışması bildiğimiz güzellik standartlarına meydan okuyor. Amacı köpeklerle alay etmek değil, aksine barınaklardan sahiplenmeye özendirmek ve her canlı özeldir mesajı vermek. Yarışmaya katılan her bir can dostun arkasındaysa büyük bir hayatta kalma mücadelesi var. Arka bacakları ters doğduğu için sürünerek hareket eden şampiyon Scooter bunlardan sadece biri. Sahibi onun insanlara merhamet ve sabrı öğrettiğini söylüyor. I think this dog is really special. Yarışmada ikinci sıra ilk kez katılan pembe kulaklı melez Albino Pinky'nin oldu. Pinky'nin sahibi ödülle birlikte barınak hayvanlarının sesi olmak istediklerini belirtti. Üçüncülüğü ise doğuştan damak yarı olan Chihuahua kırması Otto aldı. Tarihin en büyük hayvan nakli operasyonlarından biri için düğmeye basıldı. Arjantin'deki eski Luan Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 30 büyük kedi yeni yuvalarına kavuşmak üzere yola çıktı. Küresel Hayvan Refah Örgütü Four Paws tarafından aylardır sürdürülen titiz hazırlıklar tamamlandı. Operasyon kapsamında 9 kaplan ve 6 aslan Güney Afrika'daki Lions Rock barınağına gönderilirken kalan 8 kaplan ve 7 aslansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki yaban hayatı barınağına nakledildi. Tahliye sürecinde hareketli anlar yaşandı. Bazı vahşi hayvanlar taşıma kafeslerine kendi istekleriyle girerken bazıları için uzman veterinerler gözetiminde sakinleştirici kullanıldı. Dev kediler kargo ve yolcu uçaklarıyla yeni evlerine uçtu. Düğün konvoyunda şov yapmak istedi. Motosikletle birlikte yere düştüler. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Düğün konvoyunda bir de motosiklet vardı. Sürücüsü gaza geldi, motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. İlk denemesi başarısızdı. İkinci denemeyi yaptı. Motosikletinin önünü bu defa havaya kaldırdı. Ancak dengesini kaybetti. Motosikletle birlikte yere düştüler. Neyse ki korkulan olmadı. İkisi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntüler Çin'in Wuhu şehrinden. Yollardaki trafik akışını düzenlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak için insansı bir robot devriye görevine başladı.
1: 请正确佩戴头盔。
0: Şehrin sinyalizasyon sistemine entegre çalışan robot polis ışıklara göre yönlendirme hareketleri yapıyor.
1: 请注意慢行，保持安全车距。
0: Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla kask takmayan ya da kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit edip uyarıyor. Hatalı park eden araçları merkeze bildiriyor. Gece gündüz zorlu hava şartlarında kesintisiz çalışabilen robot polis, insan meslektaşlarının yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İtalya'da polis Parma şehri yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan milyonlarca euro değerinde olan dünya ünlü 3 sanat eserini bulduğunu açıkladı. Ele geçirilen eserler arasında Cézanne'ın 6 milyon euro değerindeki kirazlığı Natürmort tablosu, Renoir'ın 3 milyon euro değerindeki eseri ve Matisse'in bir çalışması yer alıyor. İtalyan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Soygun Mart ayında Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nde gerçekleşmişti. Kapıyı zorlayarak içeri giren organize hırsızlık çetesi alarmın çalması üzerine sadece 3 dakika içinde tabloları alıp müze bahçesinden kaçmayı başarmıştı. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland şehrinden. Çiftlikten kaçan iki küçük keçi otobüs durağında bekleyen yolcuları takip ederek gelen halk otobüsüne bindi. Otobüs koridorunda hiçbir şey olmamış gibi turlayan sürpriz yolcuları dışarı çıkarmaksa şoför ve yolculara düştü. Otobüsten indirilen sevimli keçiler bir süre aracın etrafında dolandı. Nereye gitmek istedikleri anlaşılamayan iki afacan, çevredeki vatandaşların tebessüm dolu bakışları arasında izlerini kaybettirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir gökdelende çıkan yangın, film sahnelerini aratmayan bir kurtuluşa sahne oldu. Friedrichshain semtindeki binanın 11. katında mahsur kalan kadın için zaman tükeniyordu. İtfaiye merdiveni ancak 9. kata kadar ulaşabildi. Alevlerin arasında kalan kadın 2 kat yukarıdan itfaiye aracının sepetine atlayarak hayatta kalmayı başardı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında 13 kişi hafif yaralandı. Nefesleri kesen o atlayışsa Berlin'de günün konusu oldu. Traktörden fırlayan su tankeri böyle savruldu. Kaldırımdaki vatandaş canını son anda kurtardı. Faciadan dönülen kaza İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Viraja süratli giren traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörden kopan su tankeri savrularak kaldırımda devrildi.
2: Gürültüyü duyduk. Traktör herhalde biraz viraja sert girmiş. O ara hani biz de tam farkına varamadık. Sonra görüntüleri izlediğimizde sert girip devrildiğini gördük.
0: Kaza sırasında bir vatandaş kaldırımda telefonla konuşuyordu. Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecek mi? İşte koluna vurmuş galiba. Çok şükür fazla bir şoktu. Allah korudu.
0: Yola devrilen tanker kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Gün başlıyordan yeniden günaydın. Mutlu pazarlar diliyoruz yeni saate yaklaşırken. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire'ye yaptığı açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret planladığını belirten Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın da dünyaya önemli bir mesaj verdiğini vurguladı.
1: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye konuştu. Gündeminde Suriye'den Gazze'ye, F-35'lerden terörsüz Türkiye sürecine, Mekke Anlaşması'ndan Avrupa Birliği'ne kadar kritik başlıklar vardı.
1: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezli El Cezire'ye önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına desteğini sürdüreceğini belirten Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Erdoğan'ın gündemindeki önemli başlıklardan biri Mekke Anlaşması'ydı. Anlaşmanın dünyaya önemli mesajlar verdiğini vurguladı.
3: Mekke Anlaşması imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze mesajında yineledi. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını söyleyen Erdoğan destek için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.
1: Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
2: Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer başlık NATO zirvesinde de gündeme gelen F-35 savaş uçaklarıydı.
3: Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık. Bunu yerine getirmesini bekliyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti.
3: Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak.
2: Erdoğan'ın açıklamalarında Avrupa Birliği de vardı. Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
3: Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil ve Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı.
0: Efendim, pazartesi günü meclisten geçen tarihi karar, tarihi çerçeve yasa ve sonrasında merak edilenlerle ilgili Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan önemli mesajlar geldi. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer yapılarda bir ve beraber olarak yoluna devam edecektir dedi. Çerçeve yasaya ilişkinde merak edilen soruya açıklık getirdi. İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisinin bu haliyle yasadan yararlanması mümkün değil sözlerini kullandı.
4: Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
5: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kardeşlik ve beraberlik mesajı verdi.
4: Sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Bosphorus Diplomasi Forumu 26 kapanış törenine katıldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel politikasında diyalog ve çözüm odaklı diplomasi vurgusu yaptı.
4: Bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur.
5: Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna da dikkat çekti.
4: Türkiye'nin yönü sadece bir tarafa dönük değildir. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır. O da kendisinin milli yerli eksenidir. Türkiye'nin eksenidir.
5: Kurtulmuş'un konuşmasında terörsüz Türkiye süreci de önemli başlıklardan biriydi. Türkiye'de farklı kimliklerin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğini söyledi.
4: Bu memlekette Türkler de, Kürtler de diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
5: Kurtulmuş bölgedeki kardeşlik bağlarının hiçbir ayrımla koparılmayacağının altına çizdi.
4: Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz.
6: Raporumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bir...
5: Bakırköy MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 17. Milli İrade Buluşması, Terörsüz Türkiye programına da katılan Kurtulmuş, İmralı dahil örgütün üst düzey yöneticilerinin düzenlemeden yararlanamayacağının altını çizdi.
4: Silahlarını bırakan ve ben örgütsel faaliyetten vazgeçtim diyen insanlar bundan istifade edebilecek. İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisi yasanın bu haliyle yaralanması mümkün değildir.
0: Ve mahkeme kararıyla CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanıyor mu? Bu iki soruya CHP'nin ağır toplarından genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu cevap verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi 2027'de kurultaya gidecek. Peki butlan kararıyla geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı için aday olacak mı? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir yol izleyecek? İşte merak edilen bu sorulara Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isim cevap verdi.
7: Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu. Bir kere daha aday olmak istemez Cumhurbaşkanlığı için. İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığını da değerlendirdi.
7: Bu aşamada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben bırakıyorum demesi beklemiyorum ben. Yani böyle bir söz söylemesi doğru değil diye düşünüyorum. O zaman yönetemez partiyi şu şartlar altında.
2: Kuşoğlu Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçim yenilgisi sonrası verdiği sözünün halen arkasında olduğunu belirtti.
7: Ben güvenli limana kadar partimi götüreceğim demişti. Ondan sonra da emin ellere bırakacağım demişti. Hala da o sözünün arkasında.
8: Cumhurbaşkanlığı.
0: Suç örgütü lideri olarak gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklandı. Efendim 3 gün önce gözaltına alınan Kuriş cezaevine gönderildi. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta operasyon düzenlenmişti. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 37 isim yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Ve efendim son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza geliyor. Gözaltında olan Alihan Kuriş tutuklandı. Soruşturma da derinleştiriliyor. En son Ümraniye'de belgeler imha edilirken bir operasyon, bir baskın yapılmıştı. Diğer şüphelilerin de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Son dakika gelişmesi olarak 3 gün önce gözaltına alınan Alihan Kuriş'in tutuklandığını sizlerle paylaşıyoruz. Suç örgütü lideri olarak da geçiyor Alihan Kuriş efendim. 100 milyar liralık kara para trafiği kapsamında soruşturma 13 Ağustos'ta başlamıştı. 49 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu arada 191 taşınmazları olduğu da belirlendi. Alihan Kuriş ve ailesinin üzerine kayıtlı 5 kentte 191 taşınmazdan bahsediliyor. Dernekler aracılığıyla da yürütülen bir para trafiği var. Bu derneklerden gelen bağışlarla elde edilen gelir ve daha sonra bu para trafiği MASAK kayıtlarına geçti. Evet, çok vahim iddialar var. Mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu soruşturma çerçevesinde 3 gün önce gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklandı. Diğer şüphelilerin de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Efendim son dakika haberimiz böyleydi. Şimdi devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı Lübnan'a 15 tonun üzerinde tıbbi yardım ve ilaç gönderdi. Bakan Memişoğlu Mersin'den yola çıkan yardım gemisini sosyal medya hesabından paylaştı.
2: İnsani krizin yaşandığı Lübnan'a Türkiye'den bir yardım eli daha uzandı. 15,6 tonluk tıbbi yardım ilaç malzemesi Mersin'den yola çıktı. Türkiye, Lübnan'daki sağlık krizine kayıtsız kalmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yardım gemisinin uğurlanış görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Memişoğlu, Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir mesajıyla Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olduğunu vurguladı. Gemide bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesi bulunuyor.
3: Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin'den yola çıktı. Türkiye, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir.
0: İsrail, Lübnan'ın güneyini bir kez daha savaş uçaklarıyla vurdu. Bir köyün hedef alındığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
2: ABD arabuluculuğundaki barış çerçeve anlaşmasına rağmen Güney Lübnan'da sular durulmuyor. Soykırımcı İsrail bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının Ansar köyüne düzenlediği şafak baskınında bir ev hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
8: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hedef ara habbeyti hon.
2: Saldırı Beyrut yönetiminin İsrail-ABD arabuluculuğunda vardığı anlaşmanın ardından bölgede yaşanan en kanlı bombardımanlardan biri oldu. Söz konusu anlaşma, Hizbullah silahsızlandırılıp Lübnan ordusu kontrolü ele alana kadar İsrail birliklerinin Güney Lübnan'da kalmasını öngörüyor. Hizbullah ise bu şartları teslimiyet olarak nitelendiriyor. Hizbullah lideri Naim Kasım, bu anlaşma İsrail mürekkebiyle yazılmış bir emirdir diyerek tepkisini dile getirmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa saldırının tampon bölgedeki askerlere yönelik eylemlere cevap olarak düzenlendiği ve Hizbullah altyapısının hedef alındığı savunuldu. Diplomatik adımlara rağmen sahada tırmanan gerilim bölgedeki kırılgan ateşi her an daha büyük bir çatışmaya dönüştürme riski taşıyor.
0: Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı arasındaki ilişki iyice çatırdamaya başladı. Netanyahu'nun seçim öncesi açık desteğini istediği Trump, bu desteği açıklamaktan ısrarla kaçınıyor.
2: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump. Aralarından susuzmayan ikili şimdi bölgesel anlaşmazlıkların gölgesinde karşı karşıya. İsrail'deki seçimlere kısa bir süre kala iki isim arasındaki ilişkide çatlaklar derinleşiyor. 27 Ekim'de yapılacak kritik seçimler öncesi Netanyahu, Trump'tan açık bir destek arayışındaydı. Ancak Axios'un haberine göre Trump yakın çevresine Netanyahu için kendi kendisinin en büyük düşmanı ifadesini kullandı. Netanyahu'nun anketlerdeki rakibi Gadi Eisenkot'un gerisine düşmesi ve koalisyonun oy kaybetmesi Trump'ın resmi bir destek açıklamaktan kaçınmasına neden oluyor. İki lider arasındaki gerilim sadece anketlerle sınırlı değil. Trump'ın İran'la yürüttüğü diplomasi, trafiği ve İsrail'in Gazze ile Lübnan'daki saldırıları Washington'da rahatsızlığa yol açıyor. Trump yönetiminin Gazze için sunduğu 15 maddelik silahsızlanma yol haritasını İsrail'in reddetmesi ve Netanyahu'nun gerektiğinde en yakın dostumuza bile karşı dururuz çıkışı ipleri daha da gerdi. İsrail muhalefeti ise Trump'ın seçime müdahil olmaması için Washington hattında diplomasi yürütüyor. Netanyahu'nun kazanıyoruz mesajlarına rağmen Beyaz Saray'ın mesafeli tutumu Tel Aviv'deki seçim dengelerini değiştirebilir.
0: Müzik Kuzey Kore lideri Kim Jong-un uzun bir aranın ardından yeniden kameraların karşısına geçti. Kim eşi ve kızıyla birlikte Sovyet askerlerini anarken Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yakınlaşmanın da sembolik mesajını verdi.
2: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeniden ortaya çıktı. Uzun süredir kamuoyu önünde görülmeyen Kim bu kez 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı savaşan Sovyet askerlerini almak için Pyongyang'daki Kurtuluş Kulesi'ni ziyaret etti. Yanında eşi ve kızı da bulunan Kim kuleye çelenk bıraktı. Çelengin üzerindeki mesajsa dikkat çekiciydi. Sovyet ordusunun şehitlerinin kahramanlıklarını unutmuyoruz. Bu görüntüler yalnızca bir anma töreni değil, adeta Kuzey Kore ile Rusya arasındaki giderek derinleşen ilişkilerinde sembolik bir göstergesiydi. Zira iki ülke arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar yakın durumda. Kuzey Kore, Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya verdiği asker desteğiyle Batı'nın hedefinde. Kuzey Kore liderinin Sovyet askerlerini anması ise iki ülke arasındaki tarihi bağlara gönderme niteliğinde. Kuzey Kore'nin kuruluşunda Sovyetler Birliği'nin rolü büyüktü. Sovyet lideri Joseph Stalin, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'ya savaş ilan etmiş, Kim Jong-un'un dedesi Kim Il-sung liderliğindeki komünist güçlere de destek vermişti.
0: Efendim, Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcaklıklar birçok ülkede yine devasa orman yangınlarına yol açıyor. Yerleşim yerleriyle tarihi alanlarda maalesef küle döndü. Can kayıplarına da neden olan alevlerle mücadelede son durum geliyor.
2: Aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli rüzgar. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları rekor kırarken kıtanın güneyi ve Balkanlar alev alev yanıyor. İspanya'dan Hırvatistan'a, Karadağ'dan Doğu Avrupa'ya kadar geniş bir hat yangına teslim oldu. İspanya'nın güneyinde ve kuzeydoğusunda alevler yerleşim yerlerini ve tarihi mirası tehdit ediyor. Huesca eyaletinde 11 bin hektardan fazla alan küle dönerken 18 kasaba boşaltıldı. Alevlerin yaklaşması üzerine başlatılan Aragon krallarının kemiklerinin tarihi manastırdan tahliyesi devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Huelva'da ise 38 bin hektarlık devasa bir alan yangınlara teslim oldu. Alevlerle boğuşan bir diğer ülke Karadağ. Ürgün Belediyesi'nde sarp ve ulaşılması güç arazide çıkan yangınlar şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol edilemiyor. Söndürme ekipleriyle bölge halkı Briska, Gora ve Saz Tepesi hattında alevleri durdurmak için zamana karşı yarışıyor. Yangınların en ağır bilançosuysa Hırvatistan'da yaşandı. Omiş kasabasında evlere sıçrayan alevler bir kişinin ölümüne, 40 kişinin yaralanmasına yol açtı. 1200 kişi bölgeden tahliye edildi. Peleşats Yarımadası'nda birleşen iki yangın hattı, dünyaca ünlü üzüm bağlarını ve tarihi alanları küle çevirdi. Uzmanlar iklim değişikliğinin tetiklediği rekor sıcaklıkların Avrupa'daki yangın riskini aşırı seviyelere çıkardığını belirtiyor. Müdahaleler sürse de rüzgarın yön değiştirmemesi krizin derinleşmesine neden oluyor.
0: Ve efendim, pazar günü program yapanlar için hava durumunu hatırlatmak istiyoruz. Kuvvetli sağanak bekleniyor ve meteorolojiden de 11 kentimiz için sarı kodlu uyarı geldi. Hemen şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Bazı bölgelerimizde sağanak yağmur beklentisi var. Hava durumuna ilişkin meteorolojinin son tahminlerine göre sağanak beklenen sarı kodlu şehirlerimiz Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, özellikle Rize, Sivas, Trabzon. Şimdi şöyle bir de genel olarak bölgelerimizden temsilci olarak seçilen kentlerimize bakalım. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 29 dereceyi görebiliriz. Parçalı bulutlu bir hava var. Akşamları çok şükür biraz serinledi. Ankara'ya geldiğimizde parçalı bulutlu 28 derece. İzmir az bulutlu 35 dereceye çıkabilir sıcaklık. Pardon, Antalya 33 derece. Bugün Antalya'da rüzgar var. Bursa parçalı bulutlu 30 derece. Bakın Trabzon, Giresun'da da biliyorsunuz bir sel yaşandı. Maalesef iki kişi hala aranıyor. 27 derece. Fakat gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava var Trabzon'da. Ve meteorolojinin tahminlerine göre Diyarbakır'da da sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor. Güneşli bir hava var. Bir yanımız yaz, bir yanımızda sonbahar havası tadında yağmurlar bekleniyor diyoruz. Hava durumunun ardından şöyle yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle sık sık gündem olan süperstar Ajda Pekkan'ın sırlarına gidelim. Dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Tayland'dan 25 bin dolar değerinde bir gençlik iksiri getirdiği öne sürüldü. Pekkan'dan Jet Hız'ında açıklama geldi. Süperstar gençlik formülünü açıkladı.
9: Genç kalmanın sırrı nedir size göre? Sürekli hareket halinde olmak.
10: Tabii ki. Birinci şey o.
11: Yürüyüş, ev işi, bol bol.
12: Sağlıklı beslenme, doğal ürünleri yeme içme.
13: Bir bardak su içerim.
9: Ajda Pekkan da onu yapıyormuş. Süperstar Ajda Pekkan'ın genç kalmak için Tayland'dan tam tamına 1 milyon 200 bin TL'lik gençlik iksiri getirdiği iddia edildi.
14: Zaman geriye aksın.
9: Bu iddialardan sonra süperstar Ajda Pekkan gençlik sırrını açıkladı.
10: Estetik güzeli diyelim. Karşı

0: bence fazlasıyla var. Biraz havaycı, biraz tuzak.
1: Ajda Pekkan'a göre uyku ve beslenme düzeni oldukça önemli. Öyle ki 8 saat uyuyor, sabahları uyandığında ilk işse bir bardak ılık suyun içine pekmez ve limon katarak içiyor.
2: Çok yorucu bir hayatım var benim. Keyif aldığım her şeyi yapıyorum artık. Eskiden çekinirdim, daha naiftim.
3: Yani size çok genç gözüküyor, duruyor.
4: Beğeniyorum, helal olsun diyorum. Kendine her bakıyor ya.
5: Boş ver o.
1: Neymiş abi?
5: Neydi o? Bir sürü estetik oluyor, bilmem neler yaptırıyor.
1: Sabah rutininiz var mı?
4: Sabah rutinim yok.
6: Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum.
3: Pozitif olmak, spor yaparım.
7: Bir de bir genetik güzellik de var.
8: Sabah kalkınca şöyle bir ufak şişe su içmek, aç karnını.
1: Kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz peki?
4: İnsanoğlu der ki 150 sene yaşayayım ya da 500 sene yaşayayım der.
6: Kendine baktığın sürece 70-80 neden olmasın?
3: Sağlıklı olursa yani 90 olabilir.
1: Peki sizin için genç kalmanın sırrı nelerdir?
4: Yediğine içtiğine dikkat edeceksin, sporunu yapacaksın.
1: Biraz da gamsızlık.
4: Geri geliyor oluyor yani, olmuyor desem yalan olur.
1: Kaç yaşındasınız?
4: 40.
9: 53.
4: 49.
6: 52 yaşındayım.
3: 50.
7: Yok be. Kaç geldi olsun?
1: Sürüyorsun.
7: 65 yaşındayım.
1: Hissedilen yaş?
3: 18.
6: Bazen 22, bazen 60 olabiliyor.
7: Bir krem bile kullanmıyorum.
9: Güzellik merkezine gitmişim yani.
1: Güzellik merkezi falsafisi o zaman.
7: Yok be, git onları. Her şey doğal bak.
10: Efendim, süperstarımızın güzellik sırlarını da aldıktan sonra sevgili Özlem Recep'in güzellik sırlarına geçelim diyorum.
11: Bence seninkine geçelim.
10: Ben ne yaptım biliyor musun Özlemciğim? Sevgili Oytun Erbaş'a sordum.
11: Ne dedi?
10: Dedim hocam bu cildimiz için kolajen falan diyorlar, kullanalım mı dedim. Dedi ki A vitamini kullanın.
11: Hemen evet. Başlayalım o zaman. Evet.
10: Yani o sürülebilir tabii, Efsun'la da biz hep onu konuşuyoruz. O daha çok böyle kışın. Daha güneşin böyle sakin olduğu zamanlar, ama içilebiliyormuş. Oytun'cum öyle söyledi vallahi. Deneyeceğim onu.
11: Tamam, ben de deneyeyim o
10: zaman. Sen de öneriyorsun.
11: Selamlar olsun Oytun hocamıza da.
10: Oytun hocamızı bir gün bekliyoruz. Yayından da söyleyeyim artık.
11: Şöyle bir burçlarla sağlığı birlikte bir şey.
10: Evet mesela. Beraber bir analiz.
11: Güzel olur.
10: Güzel olur. Tamam, onu soralım. Efendim Özlem Recep stüdyomuzda, tekrar hoş geldin. Özlemciğim, şimdi tutulmalar mevsimi yaşıyoruz.
11: Evet.
10: Bizi nasıl etkiliyor? Bu etkiler ne kadar devam edecek?
11: İki tutulma arasındayız. Bu hafta çok önemli bir hafta sevgili Sedacığım. Sanki böyle hani rivayete göre derler ki iki tutulma arasında böyle gün gün not alın. Gün gün neler yaşıyorsunuz, neler hissediyorsunuz, hangi insanlarla karşılaştınız, hangi olaylar başınıza geliyor. İç sesinizi bile not almanız çok önemli, biliyor musun sevgili Sedacığım? Çünkü bu hafta özelinde tanıştığımız kişiler, karşılaştığımız olaylar, aklımızdan geçenler, bazı bitişler, yeni başlangıçlar hiç de tesadüfi olmayabilir. Hatta uzunca zamandır isteyip de başaramadığımız, yapamadığımız, içimize sinmeyen ama artık hani illallah ettiğimiz ama artık geldiğinde de böyle kanatlanıp uçacağımız belki de fırsatlar olabilir. Hatta bu hafta güzel bir fırsatlı bir hafta. Ay ve Venüs terazi burcunda kavuşum yapıyor sevgili Sedacığım.
10: Harika.
11: Hem bugün hem de aynı zamanda cuma günü Ay yay burcundayken çok şanslı olacak olan etkiler var. Özel olarak tek tek anlatmak isterim.
10: Hemen başlıyoruz o zaman. Notlarımızı alalım diyoruz. İki tutulma arasında koçlarla başlıyoruz. Evet, şanslı kararların eşiğinde Koç burcu. Hangi alanda şans yüzüne gülecek?
11: İlişkiler alanında çok şanslı olacak olan bir enerji alanında sevgili Koç burcu. İki tutulma arasında sevgili Koç burcu bu haftanın özelinde özel hayatınla ilgili önemli şanslı kararlar, önemli karşılaşmalar, şanslı alacağınız böyle beraberliğiniz varsa özellikle hayatınızdaki kişinin de size uğru dokunabilir bu döngünün içerisinde. Yok yalnızsanız belki de birileri vesilesiyle birisiyle tanışabilirsiniz ama Koç burcu sevgili Sedacığım birazcık korkuyor. veriyor. Öyle bir enerji alanı var. Sevgili koç, korkma. Hayat bazen engellerle dolup taşabilir. Hiç önemli değil. Ama özel hayatında gelişecek olan şanslı olan fırsatlar senin hayattaki sorumluluklarını ya da korkularını ötelemene vesile değil. Yani sen bir bazı şeyleri dengelemek zorundasın bu hafta özelinde. Ve aynı zamanda sevgili koç burcu, aile özelinde bazı hararetlenmeler olabilir. Bu döngüde belki evini değiştirmek ya da ailen özel hayatına biraz karışıyorsa oradaki dengeyi de toparlamak önemli olabilir gibi görünüyor. Haftanın salı günü ve perşembe gününe kadar olan enerji alanı ise sevgili koç burcu, ay akrep burcunda ilerlerken o döngüde biraz daha finansal kaynakları nasıl dengelerimi düşüneceksin. Biraz yatırım yapmak istersem ne yapabilirim? Ortaklı gelirlerden nasıl kar elde edebilirim? Bunu düşünürken özel hayatında biraz daha romantik olacak olan konular gündemde olabilir. Minik bir operasyon sen ya da ailenden biri bu hafta özelinde geçirebilirsin. Perşembeye kadarki olan döngü özelinde. Perşembeden sonra cuma günü güzel bir enerji alanı var. Cuma günü seyahatlenme enerjisinde olacak sevgili koç burcu. Özellikle farklı ülkelere, farklı uzak bir şehre, uzak bir yere seyahat etme ya da çocuklarını ilgilendiren bir eğitim döngüsüyle ilgili bir karar. Yine özel hayatınla ilgili bir kıpırdanmalar, eğlenceli mekanlarda bulunma gibi karşılaşmalar gibi. Mesela koç burcu bugün anlatıyoruz ilişkiler özelinde ama bir hareket olmazsa bence cuma gününü bekleyebilir. Hafta sonuna doğru ise ay oğlak burcuna geçerken kariyer hayatınla ilgili olan konularda dengeyi bulman gerekecek. Belki buradaki olan fırsatlar evini taşımanı gerektirebilecek olan fırsatlar olabilir. Korkmadan yaklaşıp risk analizini yaparsan iyi olur diyebiliriz.
10: Peki, harika. Boğa burcuna geldiğimizde iş hayatında önüne açılacak fırsat. Şimdi Boğa burcu diyor ki, sorular da geliyor ya hafta içi bana seninle sohbetimizi bildikleri için. Kaynaklardan, fırsatlardan bahsetmişti Özlem Hanım. Ağustos'un sonuna kadar mı geçerli olacak, bekleyelim mi biraz daha diyorlar.
11: Geçen hafta bahsettiğimiz kaynaklarla ilgili olan konular özellikle 6 ay kapsayacak olan önemli döngüler. Bireysel haritalara göre zaman döngüsü değişebilir. 6 aylık döngü tutulmalar özelinde. Bu haftayı değerlendirecek olursak Boğa burcu özelinde iş hayatında fırsatlı olan bir süreç var. Sevgili Boğa burcu, iş hayatında şanslı olacağın bir enerji alanı içerisindesin. Burada işini değiştirmek istiyorsa iş başvurularından olumlu yanıtlar belki gelebilir. Ya da yanında çalışan birileri varsa takım arkadaşlarından yana belki fırsatlar olabilir. Yeni bir proje kapabilirsin bu dönemin içerisinde. Aynı zamanda burada beslenme ve sağlığınla ilgili olabilecek olan konularda da bir yenilenme, yapılanma döngüsünden geçiyorsun. İş hayatına tekrardan dönecek olursak sevgili Boğa burcu, arkandan dönen dolaplar var. Sen de bazı şeylerin farkındasın, bazı sıkıntıların farkındasın. Kuyunu kazmak isteyenlere karşı biraz daha temkinli ve dikkatli olman gerekiyor. İşine gücüne odaklanman lazım. Günlük yaşantına odaklanman lazım. Her şeyden öncesi sağlık. Bir kere unutma. Sağlığın yerinde olduğu zaman her şeyi toparlar ve yükselişe tekrardan geçersiniz. Zaten güç sende. Yani bu tutulmalar seni öyle ya da böyle her şekilde zirveye doğru ilerletecek. Bırak arkandan dönen dolaplar sahiplerini yeri geldiğinde bulur. Döngü hesap döner, hesap döner. Öyle bir şey var ya, söylüyorum
10: bu sözü.
11: Hesap neydi? Sen söyle.
10: Hesap döner, sap döner, gün gelir hesap döner.
11: Gibi öyle bir şey.
10: Evet, çok güzel bir
11: şey. Boğalara aynen bu haftaki olan sözümüz bu olabilir. Arkanızdan dönen dolaplarla ilgili. Haftanın ortasıyla birlikte salı ve perşembe alanında ilişkilerinizde hayatınızdaki kişinin beklentileri biraz daha ön planda olacak. Belki size çok ihtiyacı olabilir ya da sevgili Boğa burcu, hayatınızdaki kişiyle önemli kararlar eşiğinden geçebilirsiniz. Cuma günü öyle bir enerji alanı var ki belki gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili, finansal yatırımlarla ilgili kredilerinizi yapılandırma ya da bir patronsanız, bir iş yeri yönetiyorsanız şimdi para kaynaklarını nasıl bulabilirim gibi böyle önemli toplantılar içerisinden geçebilirsiniz. Şanslı da olacaksınız. Aileden yana da çok büyük destek göreceksiniz. Hafta sonu ise eğlence zamanı Boğa burçları için diyebiliriz. Önümüzdeki hafta sonu.
10: Evet. Önümüzdeki hafta. Aşk hayatında beklemediğin bir gelişme. Özel hayata dair ikizlerde neler oluyor?
11: Ay, çok şanslı ikizler burcu. Böyle bir şey yok. Yani inanamazlar.
10: İkizler.
11: Yükselen ikizler.
10: Şimdi,
11: evet, yükselen ikizler. Şimdi yükselen ikizler ve ikizler burçları özelinde şöyle şunu söyleyebiliriz. Bir kere aşk diyorum, yani net bir şekilde hani özel hayat, aşkla ilgili olan konularda sevgili ikizler burcu öyle
10: hep
11: bir
10: ikizlere diyor.
11: Öyle bir, ama yapacak bir şey yok. Evren veriyorsa ikizler burcu da nasiplenecek. Sevgili ikizler burcu, bu hafta özelinde kıymetinizin bilindiği, sürprizlerle karşılaşabileceğiniz, hediyeler alabileceğiniz, kalbiniz boşsa tesadüfi karşılaşmaların olabileceği, kalbiniz bence zaten çok da boş hoş değildir. Ama hayat, aşk hayatınızla ilgili çok mutlu olacağınız, romantik anlar yaşayacağınız önemli bir haftadan geçebilirsiniz. Hatta seyahatlenme planları içerisinden de geçebilirsiniz. Çocuklarınız merkezinizde olacak bu hafta özelinde. Yaptığınız işle ilgili ün, şan, şöhret ve kendinizi göstermek istediğiniz alanlarla ilgili fırsatlarınız olacak sevgili ikizler. Haftanın ortası Salı ve Perşembe'ye kadar sağlık alanında birazcık yorulabilir ya da iş hayatındaki bazı riskleri analiz etmek isteyebilirsiniz. Cuma günü yine özel hayatınızla ilgili olan konulardan yana şanslı olurken seyahat dediğim gibi hani en başında da söylediğim gibi seyahatlenme ya da önemli bir plan, arkadaşlarınızın da dahil olabileceği önemli planlar içerisinden geçebilirsiniz. İş hayatında da önemli anlaşmalar, önemli kapılar, önemli görüşmeler, bazı fırsatlar kapıyı çalacak. Önümüzdeki hafta sonu biraz harcamalara karşı temkinli olun diyebiliriz.
10: Bu arada Şerif Hocam çok teşekkür ediyorum. Doğru mu söyledik az önce bilmiyorum ama keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner.
11: İşte odur.
10: İyi hatırlatmış. Teşekkür ediyorum. Budur. Evet, Yengeç Burcu ev ve aile hayatında önemli bir dönem. Ah söyleyemedim. Yengeçteyiz değil mi?
11: Yengeçteyiz. Yengeç Burcu aileyle ilgili önemli olan bir döngü içerisinden geçecek bir kere. Yengeçler zaten aileyi çok severler. Aileye çok kıymet verirler. Ailelerinin içerisinde çok kıymetli olacak olan güzel bir süreçler sizi bekleyebilir. Özellikle geçmiş yıllarda çok üzüldüğünüz, yani mesela bir Yengeç Burcu evladına şey de diyebilir. Ya bu çocuk da neden hani kariyerini inşa ettim, her şeyini inşa ettim ama benim çocuğum özel hayatında mutsuz. Yani yengeçler olabilir. Ya da kendiniz belki özel hayatınızda mutsuz olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızda, ruh dünyanızda mutsuz olabilirsiniz. Çocuklarınızın ya da sizin kendi iç dünyanızda mutsuz olduğunuz ne varsa bu hafta özelinde ortadan kalkıyor. Hatta tedavisel süreçlerle ilgili bazı şifalanma döngüsü içerisinden de geçeceğinizi hastanesel süreçlerle ilgili de söyleyebilirim. Bu hafta özelinde aynı zamanda ev alımlarıyla ilgili ya da işte ne bileyim bir yerden belki aileniz yardım eder. Belki siz bir krediyle ilgili bir konunun içerisinden geçersiniz. Ev alımları ile ilgili bazı konular gündemde olacak. Tek dikkat etmeniz gereken konu kariyer süreçlerinizle ilgili önünüzde bazı tıkanıklıklar var. Evet Yengeç Burcu ama burada biraz aslında sizin uzmanlaşmanız için bunlar önünüze çıkıyor. O yüzden ev alım satım süreçlerinde biraz riskli görenler için biraz daha kariyerimde ne olur? Bu kariyer bana para getirir mi? Biraz onu düşünün ama parayı da bulacaksınız. Onu da unutmayın diyelim. Haftanın ortasına doğru Salı ve Perşembe günü özel hayatınız ve çocuklarınız tam anlamıyla merkezinizde olacak. Mutlu olacaksınız aşk hayatınızda, özel hayatınız özelinde. Özellikle cuma günü ise çalışma hayatı, para döngüleriyle ilgili bazı fırsatlar var. Cuma gününü iş hayatınızdaki fırsatları değerlendirerek geçirebilirsiniz. Hafta sonu zaten yine eviniz ve aileniz ön planda, eşiniz ön planda olacak. Önümüzdeki hafta sonu.
10: Aslanların zamanı diyoruz. Evet. Yüzünü güldürecek gelişmeler olabilir diyoruz aslana. Özellikle dikkat çekmek istediğin bir alan var mı?
11: Hem de nasıl? Şimdi şöyle bir enerji alanı var. Aslanlar bir kere hem özel hayatlarıyla ilgili hem arkadaşlarıyla ilgili olan konularda sevgili aslan burçları çok şanslı olduğunuz bir haftanın içerisinden geçeceksiniz. Çünkü bazı kutlamalar, bazı eğlenceler, bazı karşılaşmalar sizi oldukça mutlu edecek ve hakikaten değer gördüğünüzün tadını çıkartabilirsiniz. Bu sürecin içerisinde aynı zamanda seyahatlenme, bir kısa bir yolculuk yapma gibi bir döngü de olabilir. Küçük tatiller yapma gibi de bir döngüden geçebilirsiniz sevgili Aslan Burcu. Eğitim konusu ön plandaysa önemli başvurulardan geçebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili de bazı kapılar, bazı anlaşmalar, bazı toplantılar olumlu nitelikte gelişecek ve büyüyerek ilerleyecek. Bunu söyleyebiliriz. Haftanın ortasında Salı ve Perşembe günü ailenize biraz daha dönmek isteyeceksiniz. Biraz daha hani iç dünyanıza dönmek isteyeceksiniz. Arkadaşlarınız ve eğlencenin yanında biraz daha ruhumu da dinleyeyim modunda olabilir. Evinizi düzenlemek istediğiniz konularla ilgili de ilgilenebilirsiniz. Hatta seyahatten sonra bir eve dönüş döngüsü de planlanabilir. Aileye gidiş döngüsü de planlanabilir. Cuma günü ise öyle bir enerji alanı var ki sevgili Aslan Burcu hakikaten aşkla ilgili, özel hayatla ilgili. Bak pek çok kişiye özel hayatla ilgili şeyler söylüyorum ama evet. Aslan Burcu öyle şanslı olacak ki özel hayatıyla ilgili bekar olanlar, beraberlikleri olanlar cuma günü bir anda evlilik teklifine uğrayabilirler. Bir anda karşılaşmaların içerisinden geçebilirsiniz. Yok zaten benim hayatımda birisi var diyorsanız sürpriz yapacak size, haberiniz olsun diyelim. Hafta sonu ise biraz daha sağlığınıza dikkat edin efendim. Çünkü eğlenceli geçecek bayağı o cuma günde.
10: Aman dikkat. Her şey tadında güzel. Aynen. Başak Burcu'na gelirken hızlanarak gidiyoruz. Para konusunda Nasıl bir kapı açılıyor Başak Burcu'na Özlemciğim?
11: Sonuna kadar bir kapı açılacak Başak Burcu'na.
10: Bereketli.
11: Bereketli, uğurlu bir döngü sizin için sevgili Başak Burcu. Para kazanç kapılarınız artıyor. Buradaki denge sadece sadaka vermenizi ben bu hafta özelinde öneriyorum. Çünkü bazı tıkanıklıklar finansal anlamda eşinizin geliriyle ilgili ya da sizin zamanında yapmış olduğunuz borçları toparlamanızla ilgili bir süreç olabilir. Burayı biraz daha hani para kazancınızı arttırırken sadaka verin, birilerine yardım edin ki o para katlanarak çoğalsın diyebiliriz. Salıdan Perşembe'ye kadarki olan sürecin içerisinde parayla ilgili, para kaynaklarıyla ilgili konuşmalar, görüşmeler ve bazı toplantılar gündemde olabilir. Cuma günü özelinde sevgili Başaklar kendilerini biraz daha iç içe çekecekleri bir döngüden geçecekler. Zaten önümüzdeki hafta önemli bir tutulma olacak. Başak Burcu için çok kritik bir tutulma. Her şeyi değerlendireceğiniz, ince ince hesaplayacağınız önemli bir hafta sonuna doğru ilerliyorsunuz. Herkesin rengi belli olacak Başak Burcu, haberiniz olsun diyelim.
10: Teraziye geldiğimizde de unutamayacağın bir karar alabilirsin.
11: Evet, terazi burcu çünkü şöyle bir burçtur. Kimse kırılmasın, kimse üzülmesin. Ben ikinci planda olmaya razıyım. Ya da hayatın içerisinde hayatın getirdiklerini yanımdakiler eşim sevsin, işte hayatımdaki kişi mutlu olsun, çocuklarım mutlu olsun kafasındadır terazi burcu. Terazi burcu bu hafta özelinde ben diyecek.
10: Yeter
11: ben
10: artık.
11: Yeter artık diyecek net bir şekilde. Ben ne istiyorum diyeceksin sevgili terazi burcu ve hayata dair öyle bir karar vereceksin ki bu artık senin için geçmiş senelerdeki olan dönüm noktası niteliğinde olabilecek olan bir karar olacak. Buradaki olan süreçte özel hayatında problemler varsa kökünden silip atmak isteyebilirsin. Arkana bile dönme bakma. Eğer ki gerçekten problemler senelerdir seni üzüyorsa ve yıpratıyorsa. Yok, gerçekten hayatındaki kişi iyi bir insan ve problemlerini beraber halledebilecekseniz oralara da çok takılma. Çünkü senin kuralların geçerli olacağı için göz bebeği sensin diyebilirim. Salıdan Perşembe'ye kadar para kaynaklarınla ilgili olan konular ön planda olacak. Cuma gününün şansı ve uğuru ise ciddi anlamda öyle bir konuşmalar, öyle bir insanlarla karşılaşacak ve tanışacaksın ki ve yakınların vesilesiyle olacak. Bu kişiler de sana hem özel hayatında hem de iş kaynaklarıyla ilgili, iş kapılarıyla ilgili bir hareketlenme vesilesi sağlayabilir.
10: Evet, Akrep Burcu'na geldiğimizde de ilginç bir ipucu geliyor Özlem Recep'ten. Hayatında saklı kalan bir konu ortaya çıkabilir. Her burca bir dakikayla.
11: Evet, sevgili akrepler ve yükselen akrep burçları özelinde hayatındaki bazı sırlar ortaya çıkabilir sevgili akrep burcu. Özellikle arkandan dönen dolapların neden kaynaklandığını anlayabilirsin ama burada ilahi bir kaynağın, Allah'ın seni koruduğunu net bir şekilde fark edeceksin. Özel hayatınla ilgili biraz daha temkinli, dikkatli ilerlemekte fayda görüyorum ben. Her ne kadar geçen hafta tutulmaların verdiği yetkiye dayanarak özel hayatında biraz hareketlenme olacak desek de biraz daha gözlem yapman gereken bir haftanın içerisinden geçeceksin. Karşılaşmalar tesadüfi ve karşılaşmalar belki alın yazısı niteliğinde olabilir bu hafta özelinde ama gözlem yapman önemli.
10: Yeni karşılaşmalar.
11: Yeni karşılaşmalar özelinde söylüyorum. Geçmişle Harika. Vedalaşmak, geçmişi affetmek için çok önemli bir haftadan geçiyorsun Akrep Burcu. Yenilere odaklanabilmen için her konuda, işte de özel hayatta da. Salıdan Perşembe'ye kadarki olan süreçte Akrep Burcu yenilenmen, dış görünüşünü değiştirmen için güzel fırsatta olan konular var. Cuma günü para kaynaklarıyla ilgili fırsat gündemde diyebiliriz.
10: Harika. Yay burcuna geldiğimizde yine böyle hayatın yönünü değiştirebilecek bazı gelişmeler bekleniyor mu?
11: Evet, öyle böyle değil sevgili yay burçları. Öyle insanlarla karşılaşacak ve tanışacaksın ki hayatının yönünü değiştirecek olan insanlar olacak. Bu insanlarla karşılaştığın zaman hem iş alanında hem de özel hayatında öyle insanlar olacak ki belki seni hedeflerine, ideallerine, umutlarına, hayallerine ulaştırabilir. Ben yay burcu olsaydım, yükselenim yay burcu olsaydı bu hafta sesli bir şekilde istediğim her şeyi dilek dileyecek şekilde söylerdim. Bir ummazsın, bilemezsin Allah yaradan bir an da bir bakarsın ki dileklerini gerçekleştirivermiş. Pek çok kişiye yardım ve kuruluşlarla ilgili özellikle çalışmalar yaparsan iyi olabilir sevgili yay burcu. Salıdan Perşembe'ye kadarki olan süreçte ihtiyacı olanların yanında olman sana katlanarak dönecek maddi anlamda. Hafta sonu ise ben diyeceksin ve ortaya çıkacağın güzel bir enerji var. Hayallerini gerçekleştireceksin. Bu mottomu sakın unutma.
10: Lütfen unutma. Oğlak Burcu. Evet. Yine kariyerde zirveler var.
11: Onlar zaten.
10: Kaptırdık zirveyi.
11: kariyerden başka da bir şey bilmiyorlar. Şimdi sevgili Oğlak Burcu, kariyer süreçleriyle ilgili çok güzel, ciddi anlamda tepelere çıkabileceğin bazı fırsatlar var ama iç dünyanda korkuyorsun bazı şeylerle ilgili. Geçmişteki deneyimlerle ilgili korkuyorsun. Özel hayatın belki seni geri plana çekiyor. Hiç buralara takılma. Kendini dengelemen önemli. Sağlığını dengelemen önemli. İş hayatına odaklan. Kariyerine odaklan. Kariyer fırsatlarına odaklan. Hafta ortası Salı ve Perşembe'ye kadarki olan süreçte iş hayatında karşılaşabileceğin plan ve projeleri aktif edebileceğin konuşmalar, görüşmeler ve kalabalık ortamlarda insanlara biraz daha hitap edebileceğin olaylar gündemde olurken seyahatlenme enerjisi içerisinden de geçebilirsin. Hafta sonuna doğru sağlığına dikkat et ve ben olsam Oğlak Burcu yerine Cuma günü özellikle böyle güzel bir hani dua, meditasyon ne biliyorsam gerçekten yapardım. Belki bir anda senin de dileklerin yaylar gibi gerçek olabilir. Oğlak Burcu, haberin olsun diyelim. Sağlığa dikkat ama.
10: Gönlünüze göre versin. Amin. Diyelim Yaradan. Efendim Oğlak Burcu'nda da Oğlak Burcu'nu anlattık. Şansı hiç bu kadar yakın olmamıştı kovalar.
11: Kova çok şanslı bir döngüye giriyor. Bir kere bu hafta özelinde şansın ta kendisi sevgili Kova Burcu sensin. Özellikle hangi alanlarda gönlünün ne istediği alan, hangi alanda istiyorsan, gönlün ne istiyorsa bu alanda senin için şans kapıları ardına kadar açılacak. İstersen bunu kariyerde değerlendirirsin Salı ve Perşembe alanında. İstersen özel hayatınla ilgili Cuma günü ve hafta sonu değerlendirebilirsin. Sen ne istiyorsan zarlar senin için atılacak. Adeta öyle söyleyebilirim. Sevgili Kova Burcu, devlet ve hukuki konularla ilgili güzel süreçlere doğru ilerleyebileceğin döngü olabilir. Seyahatlenme enerjisi içerisinden geçeceksin. Önemli başvurularla ilgili de olumlu yanıtları alabileceğin bir süreç seni bekliyor. Haberin olsun. Şansın ta kendisi olduğunu unutma. Bu hafta kovaları bence yanımıza almakta fayda görüyorum. Çünkü onlar bayağı şanslı olacaklar diyebiliriz.
10: Harika. Kahve buluşmaları olabilir. Balık burcuna geliyoruz. Son olarak balık burcundaysa para ve ilişkilere kadar çok özel bir zaman balıklar için.
11: Her şey.
10: Peki detaylarda neler var?
11: İnanılmaz tat alacağı balık burcunun öyle bir haftadan geçecek ki sevgili balık burcu. Bir kere para ile ilgili sıkıntı yaşıyorsan sevgili balık burcu, korkuların varsa artık geride birazcık bırak. Çalışman zorunda olabilirsin. Paranı dengelemek zorunda olabilirsin ama eline geçebilecek olan bazı parasal kaynaklar olabilir. Bu nereden olabilir? Eşinin geliri artabilir bu hafta özelinde, ya da bir miras bir anda çıkabilir, ya da satılmayan bir mal bir anda satılabilir ve eline bir para geçişi olabilir. Aynı zamanda sevgili balık burcu, özel hayatınla ilgili de romantik anlar yaşayabileceğin bir hafta gündemde olabilir gibi görünüyor. Bu hafta özelinde mistik anlamda da biraz daha böyle spiritüel anlamda da biraz daha şansın senden haber gittiğini hissedebilirsin. Salıdan Perşembe'ye kadarki olan döngü içerisinde özellikle ya adımımı atsam şans benimle birlikte geliyor diyebileceğin bir enerji alanı gündemdeyken seyahatler için para harcayabileceğin bir döngü olabilir. Eğitim için bir para harcayacağın bir süreçte olabilir. Salıdan Perşembe'ye kadarki olan süreç. Cuma günü ise kariyer hayatınla ilgili uzunca zamandır ihmal ettiğin, kendini geri planda tuttuğun ne varsa artık atağa geçmen gerektiğini söylüyor. Bu belki ortaklı bir plan olabilir, ortaklı proje olabilir, sponsorlu ya da işte prim karşılığında yapılabilecek olan bir proje olabilir ama her neyse seni zirveye taşıyacak. Cuma gününü kariyer süreçleri için

çıkardı. Kayseri'nin Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen yılkı atları, akşam saatlerinde fotoğraf tutkunları ve doğa severler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler gün batımı ile birlikte atların oluşturduğu atmosferi hayranlıkla izliyor. Günün son ışıklarında yılkı atının bir arada koşarak çıkardığı toz bulutları kızıl gökyüzüyle bütünleşiyor. Kartpostalları aratmayan bu eşsiz anlar gelen fotoğrafçılara ölümsüzleştirmek isteyecekleri harika kareler sunuyor. Yerli ve yabancı turistler atların dört nala koşusuyla ortamda hem doğanın ritmini hissediyor hem de Kayseri'nin unutulmaz anılarına yenilerini ekliyor. Sarkık diller, eksik dişler, ters kaynamış patiler ve seyrek tüyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti her yıl olduğu gibi yine dünyanın en sıra dışı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı. Sonoma Kent Fuarı bünyesinde bu yıl 50. kez düzenlenen dünyanın en çirkin köpeği yarışması bildiğimiz güzellik standartlarına meydan okuyor. Amacı köpeklerle alay etmek değil, aksine barınaklardan sahiplenmeye özendirmek ve her canlı özeldir mesajı vermek. Yarışmaya katılan her bir can dostun arkasındaysa büyük bir hayatta kalma mücadelesi var. Arka bacakları ters doğduğu için sürünerek hareket eden şampiyon Scooter bunlardan sadece biri. Sahibi onun insanlara merhamet ve sabrı öğrettiğini söylüyor. I think this dog is really special. Yarışmada ikinci sıra ilk kez katılan pembe kulaklı melez Albino Pinky'nin oldu. Pinky'nin sahibi ödülle birlikte barınak hayvanlarının sesi olmak istediklerini belirtti. Üçüncülüğü ise doğuştan damak yarı olan Chihuahua kırması Otto aldı. Tarihin en büyük hayvan nakli operasyonlarından biri için düğmeye basıldı. Arjantin'deki eski Luan Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 30 büyük kedi yeni yuvalarına kavuşmak üzere yola çıktı. Küresel Hayvan Refah Örgütü Four Paws tarafından aylardır sürdürülen titiz hazırlıklar tamamlandı. Operasyon kapsamında 9 kaplan ve 6 aslan Güney Afrika'daki Lions Rock barınağına gönderilirken kalan 8 kaplan ve 7 aslansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki yaban hayatı barınağına nakledildi. Tahliye sürecinde hareketli anlar yaşandı. Bazı vahşi hayvanlar taşıma kafeslerine kendi istekleriyle girerken bazıları için uzman veterinerler gözetiminde sakinleştirici kullanıldı. Dev kediler, kargo ve yolcu uçaklarıyla yeni evlerine uçtu. Düğün konvoyunda şov yapmak istedi. Motosikletle birlikte yere düştüler. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Düğün konvoyunda bir de motosiklet vardı. Sürücüsü gaza geldi, motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. İlk denemesi başarısızdı. İkinci denemeyi yaptı. Motosikletinin önünü bu defa havaya kaldırdı. Ancak dengesini kaybetti. Motosikletle birlikte yere düştüler. Neyse ki korkulan olmadı. İkisi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntüler Çin'in Wuhu şehrinden. Yollardaki trafik akışını düzenlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak için insansı bir robot devriye görevine başladı. Şehrin sinyalizasyon sistemine entegre çalışan robot polis ışıklara göre yönlendirme hareketleri yapıyor. 请注意慢行, 保持安全车距. Yüksek

0: çözünürlüklü kameralarıyla kask takmayan ya da kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit edip uyarıyor. Hatalı park eden araçları merkeze bildiriyor. Gece gündüz zorlu hava şartlarında kesintisiz çalışabilen robot polis, insan meslektaşlarının yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İtalya'da polis Parma şehri yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan milyonlarca euro değerinde olan dünyaca ünlü 3 sanat eserini bulduğunu açıkladı. Ele geçirilen eserler arasında Cézanne'ın 6 milyon euro değerindeki kirazlı Naturmort tablosu, Renoir'ın 3 milyon euro değerindeki eseri ve Matisse'in bir çalışması yer alıyor. İtalyan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Soygun Mart ayında Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nde gerçekleşmişti. Kapıyı zorlayarak içeri giren organize hırsızlık çetesi alarmın çalması üzerine sadece 3 dakika içinde tabloları alıp müze bahçesinden kaçmayı başarmıştı. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland şehrinden. Çiftlikten kaçan iki küçük keçi otobüs durağında bekleyen yolcuları takip ederek gelen halk otobüsüne bindi. Otobüs koridorunda hiçbir şey olmamış gibi turlayan sürpriz yolcuları dışarı çıkarmaksa şoför ve yolculara düştü. Otobüsten indirilen sevimli keçiler bir süre aracın etrafında dolandı. Nereye gitmek istedikleri anlaşılamayan iki afacan, çevredeki vatandaşların tebessüm dolu bakışları arasında izlerini kaybettirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir gökdelende çıkan yangın, film sahnelerini aratmayan bir kurtuluşa sahne oldu. Friedrichshain semtindeki binanın 11. katında mahsur kalan kadın için zaman tükeniyordu. İtfaiye merdiveni ancak 9. kata kadar ulaşabildi. Alevlerin arasında kalan kadın 2 kat yukarıdan itfaiye aracının sepetini atlayarak hayatta kalmayı başardı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında 13 kişi hafif yaralandı. Nefesleri kesen o atlayışsa Berlin'de günün konusu oldu. Traktörden fırlayan su tankeri böyle savruldu. Kaldırımdaki vatandaş canını son anda kurtardı. Faciadan dönülen kaza İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Viraja süratli giren traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörden kopan su tankeri savrularak kaldırımda devrildi.
1: Gürültüyü duyduk. Traktör herhalde biraz viraja sert girmiş. O ara hani biz de tam farkına varamadık. Sonra görüntüleri izlediğimizde sert girip devrildiğini gördük.
0: Kaza sırasında bir vatandaş kaldırımda telefonla konuşuyordu. Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecek mi? İşte koluna vurmuş galiba. Çok şükür fazla bir şoktu. Allah korudu.
0: Yola devrilen tanker kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: TGRT FM Haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrar.

0: aklınızda bulunsun.
1: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizi sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM Haber.

0: güneş ufukta kızardı. Atların görkemiyle gün batımı eşsiz bir manzarayı böyle ortaya çıkardı. Kayseri'nin Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen yılkı atları, akşam saatlerinde fotoğraf tutkunları ve doğa severler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler gün batımı ile birlikte atların oluşturduğu atmosferi hayranlıkla izliyor. Günün son ışıklarında yılkı atının bir arada koşarak çıkardığı toz bulutları kızıl gökyüzüyle bütünleşiyor. Kartpostalları aratmayan bu eşsiz anlar gelen fotoğrafçılara ölümsüzleştirmek isteyecekleri harika kareler sunuyor. Yerli ve yabancı turistler atların dört nala koşusuyla ortamda hem doğanın ritmini hissediyor hem de Kayseri'nin unutulmaz anılarına yenilerini ekliyor. Sarkık diller, eksik dişler, ters kaynamış patiler ve seyrek tüyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti her yıl olduğu gibi yine dünyanın en sıra dışı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı. Sonoma Kent Fuarı bünyesinde bu yıl 50. kez düzenlenen dünyanın en çirkin köpeği yarışması bildiğimiz güzellik standartlarına meydan okuyor. Amacı köpeklerle alay etmek değil, aksine barınaklardan sahiplenmeye özendirmek ve her canlı özeldir mesajı vermek. Yarışmaya katılan her bir can dostun arkasındaysa büyük bir hayatta kalma mücadelesi var. Arka bacakları ters doğduğu için sürünerek hareket eden şampiyon Scooter bunlardan sadece biri. Sahibi onun insanlara merhamet ve sabrı öğrettiğini söylüyor. I think this dog is really special. Yarışmada ikinci sıra ilk kez katılan pembe kulaklı melez Albino Pinky'nin oldu. Pinky'nin sahibi ödülle birlikte barınak hayvanlarının sesi olmak istediklerini belirtti. Üçüncülüğü ise doğuştan damak yarı olan Chihuahua kırması Otto aldı. Tarihin en büyük hayvan nakli operasyonlarından biri için düğmeye basıldı. Arjantin'deki eski Luan Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 30 büyük kedi yeni yuvalarına kavuşmak üzere yola çıktı. Küresel Hayvan Refah Örgütü Four Paws tarafından aylardır sürdürülen titiz hazırlıklar tamamlandı. Operasyon kapsamında 9 kaplan ve 6 aslan Güney Afrika'daki Lions Rock barınağına gönderilirken kalan 8 kaplan ve 7 aslansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki yaban hayatı barınağına nakledildi. Tahliye sürecinde hareketli anlar yaşandı. Bazı vahşi hayvanlar taşıma kafeslerine kendi istekleriyle girerken bazıları için uzman veterinerler gözetiminde sakinleştirici kullanıldı. Dev kediler, kargo ve yolcu uçaklarıyla yeni evlerine uçtu. Düğün konvoyunda şov yapmak istedi. Motosikletle birlikte yere düştüler. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Düğün konvoyunda bir de motosiklet vardı. Sürücüsü gaza geldi, motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. İlk denemesi başarısızdı. İkinci denemeyi yaptı. Motosikletinin önünü bu defa havaya kaldırdı. Ancak dengesini kaybetti. Motosikletle birlikte yere düştüler. Neyse ki korkulan olmadı. İkisi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntüler Çin'in Wuhu şehrinden. Yollardaki trafik akışını düzenlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak için insansı bir robot devriye görevine başladı.
1: 请正确佩戴头盔。
0: Şehrin sinyalizasyon sistemine entegre çalışan robot polis ışıklara göre yönlendirme hareketleri yapıyor.
1: 请注意慢行，保持安全车距。
0: Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla kask takmayan ya da kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit edip uyarıyor. Hatalı park eden araçları merkeze bildiriyor. Gece gündüz zorlu hava şartlarında kesintisiz çalışabilen robot polis, insan meslektaşlarının yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İtalya'da polis Parma şehri yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan milyonlarca euro değerinde olan dünya ünlü 3 sanat eserini bulduğunu açıkladı. Ele geçirilen eserler arasında Cézanne'ın 6 milyon euro değerindeki kirazlı Natürmort tablosu, Renoir'ın 3 milyon euro değerindeki eseri ve Matisse'in bir çalışması yer alıyor. İtalyan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Soygun Mart ayında Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nde gerçekleşmişti. Kapıyı zorlayarak içeri giren organize hırsızlık sesi alarmın çalması üzerine sadece 3 dakika içinde tabloları alıp müze bahçesinden kaçmayı başarmıştı. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland şehrinden. Çiftlikten kaçan iki küçük keçi otobüs durağında bekleyen yolcuları takip ederek gelen halk otobüsüne bindi. Otobüs koridorunda hiçbir şey olmamış gibi turlayan sürpriz yolcuları dışarı çıkarmaksa şoför ve yolculara düştü. Otobüsten indirilen sevimli keçiler bir süre aracın etrafında dolandı. Nereye gitmek istedikleri anlaşılamayan iki afacan, çevredeki vatandaşların tebessüm dolu bakışları arasında izlerini kaybettirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir gökdelende çıkan yangın, film sahnelerini aratmayan bir kurtuluşa sahne oldu. Friedrichshain semtindeki binanın 11. katında mahsur kalan kadın için zaman tükeniyordu. İtfaiye merdiveni ancak 9. kata kadar ulaşabildi. Alevlerin arasında kalan kadın 2 kat yukarıdan itfaiye aracının sepetine atlayarak hayatta kalmayı başardı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında 13 kişi hafif yaralandı. Nefesleri kesen o atlayışsa Berlin'de günün konusu oldu. Traktörden fırlayan su tankeri böyle savruldu. Kaldırımdaki vatandaş canını son anda kurtardı. Faciadan dönülen kaza İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Viraja süratli giren traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörden kopan su tankeri savrularak kaldırımda devrildi.
2: Gürültüyü duyduk. Traktör herhalde biraz viraja sert girmiş. O ara hani biz de tam farkına varamadık. Sonra görüntüleri izlediğimizde sert girip devrildiğini gördük.
0: Kaza sırasında bir vatandaş kaldırımda telefonla konuşuyordu. Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecek mi? İşte koluna vurmuş galiba. Çok şükür fazla bir şoktu. Allah korudu.
0: Yola devrilen tanker kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: TGRT FM Haber.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
5: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Niçin konuşmuyorsun? Abdülkadir Geylani bir mahalden geçerken gördü iki kimseyi münakaşa ederken. Birisi Hristiyan, Müslümandı öteki. Sordu, münakaşaya sebep olan şey ne ki? Müslüman arz eyledi. Bu diyor ki kininden, bizim peygamberimiz üstündür sizinkinden. Ben ise şiddet ile itiraz ediyorum. Bizim peygamberimiz daha üstün diyorum. Abdülkadir Geylani dinleyip Müslümanı, ispata davet etti Hristiyan olanı. Buyurdu ki, ey kişi, madem ki böyle dersin, peki sen bu fikrini nasıl ispat edersin? Hristiyan dedi ki, bizim peygamberimiz ölüyü diriltiyor. O üstündür şüphesiz. Buyurdu ki, ey kişi, ben peygamber değilim. Sadece o Resulün ümmetinden biriyim. Eğer ben diriltirsem bir ölüyü ansızın, Hazreti Muhammed'e sen de inanır mısın? İnanırım deyince buyurdu, öyleyse çok eski, harap olmuş bir kabir göster bize. Gösterdi Hristiyan ona eski bir kabir. Gitti kabir yanına, Es-Seyyid Abdülkadir. Buyurdu, burada yatan bir kadındır ve hatta şarkıcılık yaparmış hem de hali hayatta. İster şarkı söylerken onu ben dirilteyim, yahut nasıl istersen söyle, öyle edeyim. Hristiyan buna hiç ihtimal vermeyerek dedi, madem dirilsin o şarkı söyleyerek. Buyurdu ki, ey kişi, şunu da söyle peki. Ölüyü diriltirken ne derdi İsa Nebi? Dedi, bizim peygamber der idi ki, ey filan, Allah'ın izniyle diril kalk mezarından. Abdülkadir Geylani dönüp Hristiyan'a buyurdu, öyleyse dikkat eyle bu yana. Gösterdiği mezara dikkatlice bakarak buyurdu ki, Allah'ın izniyle diril kalk. O anda boydan boya yarıldı kabir birden. Dirilip kalktı kadın, hem de şarkı söylerken. Bir müddet öyle kalıp sonra da birdenbire yine ölü olarak giriverdi kabire. Bu büyük kerameti görüp o Hristiyan şehadeti söyleyip hemen oldu Müslüman. Sonra Gavsül Azam'ın sarılıp ellerine o andan itibaren girdi tam hizmetine.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Allahü Teala yumuşaklığı sever. İnsan davranışlarında sertlik, iticilik ve korkuyu, yumuşaklıksa sıcaklığı, şefkati, merhameti ve sevgiyi doğurur. Korkutarak elde edilen başarı yıkılmaya, sevgiyle elde edilen muvaffakiyetse artmaya, büyümeye mahkumdur. Bunun için Resulullah Efendimiz Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsan eder, başkalarına vermez buyurmuşlardır. Enes bin Malik Hazretleri, Resulullah Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim, bu zaman içinde bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu güzel hali, Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen, yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muamele etmen, Allahü Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın, etrafındakiler dağılırlardı buyurularak övülmektedir. Çelebi Cemalettin Efendi hiç kızmaz, dostuna düşmanına aynı muamelede bulunurdu. Onun bu geniş, müsamahakar halini anlayamayanlar, bu kadar yumuşaklığın, insanlara karşı bu kadar tahammül ve sabır göstermenin manası nedir diye sual ettiklerinde, yumuşaklık, yıkıcı, demir kılıçtan, hatta 100 zafere sebep olan kılıçtan daha keskindir diye cevap vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi, insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır hadisi şerifi, bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz. Sert davranmak yakışmaz. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin bir gün çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Adamcağız abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye de sıkıldılar. Yanına giderek, efendim biz iki kardeş birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz fakat buna bir karar veremiyoruz. Biz bir abdest alalım, siz de hangimizin haklı olduğunu bize bildirin, olur mu dediler. Adamcağız teklifi kabul edince önce Hazreti Hasan sonra da Hazreti Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar bunlara dikkatle baktı ve sonunda evlatlarım abdest almasını şimdi ben sizden öğrendim. Meğer yanlış alan benmişim der. İbrahim aleyhisselam bir gün 200 mecusiye ziyafet vermişti. Ziyafetten memnun kalan mecusi topluluğu İbrahim aleyhisselama bize ne emredersen yapalım dediler. İbrahim aleyhisselam da sizden bir dileğim var buyurdu. Nedir dediklerinde benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Kendi aralarında konuştular ve bu ihtiyarın ihsanları ziyafetleri çoktur, meşhurdur. Bunu kırmayalım, bunun Rabbine bir kere secde eder, sonra gidip yine kendi tanrılarımıza tapınırız, bir zararı olmaz diye karar verdiler ve secdeye gittiler. Onlar secdedeyken İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi, gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak benim elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara Müslümanlık nasip eyle diye dua etti ve duası kabul olup hepsi Müslüman oldu. İnsanlara karşı sert veya yumuşak davranılması konusunda şöyle bir hikaye anlatılır. Rüzgarla güneş hangisinin daha güçlü, kudretli olduğu üzerinde konuşurlar. Rüzgar gücüne güvenip ben senden kuvvetliyim, güneş de her zaman kaba kuvvet işe yaramaz der. Sonunda tecrübe etmeye karar verirler. Rüzgar güneşe senden daha kudretli olduğumu şimdi göstereceğim. Bak şu ihtiyarın paltosunu sırtından nasıl çıkartacağım der. Rüzgar kuvvetle esmeye başlar, ihtiyar açılan paltosunun iki yakasını hemen elleriyle sıkıca tutar. Rüzgar paltoyu sırtından bu haliyle atamayacağını anlayınca fırtınaya dönüşür ama ihtiyar paltosuna daha çok sarılır, işi sağlama almak için de düğmelerini iyice ilikler.
Bunun üzerine güneş, sen beceremedin. Bak şimdi ben güzellikle, tatlılıkla ihtiyarın paltosunu nasıl çıkarttıracağım der. Saklandığı bulutun arkasından çıkan güneş bir gülümsemeyle, tatlı bir sıcaklıkla ortalığı ısıtır. İhtiyar terlemeye başlar, sonunda kendiliğinden paltosunu çıkarır. Neşe içinde yoluna devam eder. Güneş rüzgara dönerek, gördün mü? Tebessüm, sıcak ilgi, nezaket ve dostluk sertlikten daha kudretlidir. Gerçekte kuvvetli olmak, insanlara bir işi zorla yaptırmak değil, kendiliğinden yapacak hale getirmektir der. İsa aleyhisselam bir gün havarileriyle beraber Yahudilerin yanından geçiyordu. Oradakiler kendisine çok kötü şeyler söylediler. Bu sözlere rağmen onlara tatlı cevaplar verdi. Yanındakiler, onlar sana kötülük yapıyor, sense onlara iyi şeyler söylüyorsun dediklerinde buyurdu ki, herkes başkasına yanında bulunandan verir.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Başkasının evine girdik. Ben Güven Kirişti. İstanbul'da hep birbirine benzeyen apartman bloklarıyla dolu bir sitede yaşıyorum. Şu apartmanların her biri sanki bir köy. Bu bloklarda bazen o kadar komik olaylar yaşanıyor ki şaşar kalırsınız. Geçenlerde kız kardeşimle eniştem bize misafirliğe geleceklerdi. Neticede geldiler de. Fakat başlarına gelenler öylesine gülünç ve ibret vericiydi ki sizlere anlatmadan edemedim. Bir blok düşünün. 10 katlı ve her katta 4 daire var. Bu apartmanın 2 de asansörü var. Biz de apartmanın 3. katında oturuyoruz. Kız kardeşimle eniştem sabahleyin telefon ederek öğleye doğru bizde olacaklarını söylediler. Biz de beklemeye başladık. Derken aşağıdan zili çaldılar. Hemen diyafondan seslendik. Buyurun sizi bekliyoruz. Sonra da kapıyı açıp asansörün katımızda durmasını beklemeye başladık. Gerçi bizimkiler daha önce de birkaç defa gelmişlerdi. Fakat bizim dairenin kaçıncı katta olduğunu asansöre binince şaşırmışlar.
2: Hanım, abinler ikinci katta mı yoksa üçüncü katta mı oturuyorlar?
3: Galiba ikinci katta oturuyorlardı.
2: Öyleyse bas düğmeye.
3: Aa, kimse yok.
2: Yoksa bir üst katta mı oturuyorlardı?
3: Dinlesene, yukarıdan birileri sesleniyor.
4: Enişte, bir kat daha çıkacaksınız.
2: Duydun mu? Bu Güven'in sesiydi. İki kat daha çıkacakmışız.
3: Gel öyleyse tekrar asansöre binelim.
5: Anne, çişim geldi, çabuk olun.
3: Sabret kızım, biraz sık dişini.

0: Hanım gelen giden yok.
1: Yoksa onlar eniştenler değil miydi?
0: Herhalde. Baksana asansör bizim katı geçti. 4. katta durdu.
1: Ama enişten bizim katı bilmiyor muydu?
0: Bildiği için şaştım bu işe zaten. Galiba bu gelenler bizim beklediğimiz misafirler değil.
1: Tüh, öyleyse yok yere elin adamlarına bağırdık.
0: Öyleyse biz eve girelim. Bizimkiler gelince çıkar karşılarız. Hanımla ben bizimkileri başkası zannederek dairemize girmiştik ve kapıyı kapatıp misafirlerimizi beklemeye başladık. Bu arada kız kardeşimle eniştem üst katta asansörden inmişler. Bizim ev olarak hatırladıkları kapıyı çalmaya başlamışlar. Zile kimse cevap vermeyince meraklanmışlar. Fakat bu arada enteresan bir şey olmuş.
2: Hay Allah, evde kimsecikler yok.
3: Hayırdır. Aa, baksana kapı aralık.
2: Herhalde biz geleceğiz diye açık bırakmışlar.
3: Öyleyse girelim. Belki zilin sesini duymamışlardır.
4: Anne, tuvalete gidelim.
3: Hadi gel kızım.
2: Ben de salona geçip biraz dinleneyim. Ya hanım, nerede bunlar? Yoksa bize şaka mı yapıyorlar?
3: Ne bileyim ben çocukla meşgulüm.
2: Ben içeri odalara bir bakayım.
3: Tamam bak.
5: Güven! Kayınço! Neredesiniz be? Hanım, bunlar evde yoklar.
3: Aa, ne yapacağız şimdi? Ne bu iş böyle?
2: Bilmiyorum ki.
3: Ama bu ev onların evi değil mi?
2: Doğrusu bu koltuklar onlarınkine pek benzemiyor.
3: Yoksa başkasının evine mi girdik?
2: Ama nasıl olur? Kapı açık duruyordu. Bu kadar da tesadüf olur mu?
3: Onu bunu bilmem. Herhalde biz yanlış eve girdik.
2: Eyvah. Hadi rezil olmadan çıkalım elin evinden. Nedir bu başımıza gelen?
3: Hadi.
0: Kız kardeşimle eniştem hemen üst kattaki evden dışarı çıkıp bir de alt kata bakalım derken ben kapıyı açtım. Hemen buyur etti. Enişte, nerelerde kaldınız?
2: Yahu siz 3. katta mı oturuyordunuz?
0: Evet.
2: Biz de yanlışlıkla bir üst kata çıkmışız ve yabancı birinin evine girmişiz.
0: Peki içeri nasıl girdiniz?
3: Ne bilelim abi, kapı açıktı biz de girdik.
0: Neyse, içeri gelin de durumu anlarız. Meğerse üst kattaki komşu kadın çarşıya alışverişe çıkarken kapıyı çekmeyi unutmuş. Bizimkiler de bizim ev zannederek içeri girmişler. Daha sonra benim hanım komşuya gidip durumu olduğu gibi anlattı. Kadıncağız da çok şaşırdı. Düşünün bir, komşu kadın evine gelip de kız kardeşimle eniştemi görseydi herhalde düşüp bayılırdı. Neyse, böylesi komik ve vahim bir olayı kazasız belasız atlattık. Aman ha, evden çıkarken kapıyı kapamayı sakın unutmayın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki Şafii mezhebinde diyor kurban keserken işte boğazın o belirtilen yerin biraz üstünden olması lazım. Hanefi'de ise diyor biraz farklı diyor, altından kesiliyor diyor. Böyle bir şey var mı?
1: Onu bilmiyorum. Şafii mezhebindeki hükmünü bilmiyorum. Yani Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında kesilen bıçak vurulan yerin arasındaki farkı, o detayı bilmiyorum. Eğer Şafii mezhebinde öyle bir hüküm varsa ona göre hareket ettirir.
0: Ama burada öncelik herhalde şey, hayvanı eziyet etmemek ve
1: dördünde de öyle.
0: Dördünde de.
1: Hı hı. Eziyet etmemektir.
0: Şimdi dinleyicimiz bunu asıl şu sebepten dolayı soruyor. Hanefi mezhebindeki arkadaşlarıyla, kendisi Şafii'de ortak bir kurbana girmişler de diyor ki hani bu kesilme farkından dolayı diyor
1: bir şey olmaz.
0: Bir şey olur mu diyor.
1: Olmaz. Çünkü ibadetlerde yapılan bir iş bir müçtehit imamın içtihadına uygunsa mesele bitiyor.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz ayaklarında problem varmış, dizlerinde. Namazı oturarak kılıyormuş zaten. Kur'an-ı Kerim'i okurken de diyor ayaklarımı diyor uzatarak okusam bir şeyi var mı? Toparlayamıyorum diyor.
1: Ha, yerde oturarak.
0: Oturamıyorsa
1: olur. Ama sandalyede oturuyorsa Kur'an-ı Kerim'i masa üzerinde sandalyede oturarak okuyabilir.
0: Evet.
1: Yani ayaklarını sarkıtmasına uzatmasına gerek kalmaz ama.
0: Yani sandalyede otursa, masaya koysa.
1: Tabii canım.
0: Mustafa, bu şekilde. Bir başka soru daha var. O da şu. Diyor ki dinleyicimiz daha önce diyor hani sizde hocam da anlattı. Kur'an-ı Kerim'in her harfi şifadır diye.
1: Evet. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin sözü o.
0: Bunu biraz anlatabilir misiniz diyor. Ben diyor mesela herhangi bir Kur'an-ı Kerim'i açsam rastgele yani. Herhangi bir yeri diyor şifa niyetini okusam, üzerime üflesem ağrıyan yerimi olur mu diyor.
1: Tereddüt etmeyecek. Bir kere önce o söze inanacak. Bu sözü söyleyen dört mezhepte mütehassıs Evlad-ı Rasul, Mürşid-i Kamil, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'dir. Önce buna itikad edecek, iman edecek. Hala bu şekildeki sorması bunda tereddüt olduğunun alamettir. Yapsam olur mu demek istiyor yani. Bu böyledir. Yani her harfi şifa olduğuna göre bunda yapsam olur mu? Yapsam demek tereddüdüm var. Acaba olacak mı demektir bu? Eğer sen bu zatın Allah-u Teala'nın bir sevgili kulu olduğuna, bir İslam alimi olduğuna, bir mürşid-i kamil Allah-u Teala'nın evliyası olduğuna itikadın varsa o söz, o zatın sözü hüccettir, senettir. Ona tam ittiba edince, itikad edince, inanınca o şekilde yapınca elbette ki Cenab-ı Hak ama tereddüt edelim, sorulmasına gerek yok. Elbette verir. Ama bir yapayım bakayım olur mu? Bu tereddüt alametidir.
0: Biz bunu bu hataya düşüyoruz ama yani çok sıklıkla
1: i̇şte
0: düşüyoruz.
1: Sadece düşüyoruz.
0: İşte atıyorum işte bir İslam alimi hakkında değil de dualar hakkında mesela kitapla muteber kitaplar bildirilen şeyler var. Yaptım ama olmadı, istediğim olmadı falan gibi bir şey var. Yani, sanki denemek için yapıyormuşuz gibi.
1: Evet, denemek için yapılıyor. Orada bir tereddüt var. Mesela şeyde mesela riya anlatılırken. Hatta İslam ve Toplum programında bir seferinde naklettik. Yani riyanın sebebi ne? İmanda tereddütün alamettir riya buyuruluyor. Yani Allah-u Teala varlığına, birliğine, ondan sonra onu her an gördüğüne, her an işittiğine imanda bir zafiyet var demektir. Yoksa Allah-u Teala her an bildiğine, gördüğüne inanan bir kimse başkası görsün diye ibadet eder mi buyuruyor? Bir tereddüdü var bunun. Yani inanmıyor aslında. Ya tamam canım, Allah-u Teala görür, bilir, işitir falan da ya şimdi insanlara karşı ben daha kendimi böyle şey göstereyim, dinler göstereyim diye başlıyor. Ya sen ne diyorsun ya? Senin bu yaptığın kalbinden geçen aynı şekilde yaratan görüyor, biliyor, işitiyor. Eğer sen bunu bir şey yapmış olsan katiyen hatırına gelmez. Böyle bir şey yapmak, başkasına göstermek. Ve hani zaman zaman yine İslam ve Toplum'da naklettiğimiz Seyyid Abdülhakim Arvasız'ın talebesi Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki bize sihir, nazar, büyü tesir etmez kardeşim buyuruyorlar. Sebep buyuruyor ki biz her sabah 3 defa Bismillahillezî lâ yedrûmâ asmihî şey'ün fil ardu ve lâ fissemâ ve semî'un alim bunu okuyoruz buyuruyorlar. Akşam da okuyoruz buyuruyorlar. Bunu okuyana sihir, nazar, büyü tesir etmez. Peki bunu kim söylüyor kardeşim buyuruyorlar? İslam alimleri buyuruyorlar. Arkasına bir ifade var. İnanmak lazım buyuruyorlar. Ben bir yapayım bakayım, olacak mı olmayacak mı? Olmaz o. Mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinden Akşemseddin Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin başka talebeleri de var. Akşemseddin Hazretleri geliyor. Tabi medreseli, yani altyapısı var. Orada kalbini temizleyecek. Nefsinin itminanı için Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin vermiş olduğu derslere ittiba ediyor. Tam inanıyor. 3 sene içerisinde kemale geliyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de buna görevlendiriyor. İcazet veriyor yani. Ya, icazetin liyazını vermesi şart değil. Vazife veriyor. Bitiyor o iş. Orada bazı talebeler efendim diyorlar. Mübarek köseymiş Akşemseddin Hazretleri. Yani sakalı fazla yok. Demişler 20 senedir biz bu dergâhtayız demişler. Köse geldi 100 senede alıp götürüyor. Buyurmuşlar ki biz ne buyurursak köse olduğu gibi kabul ediyordu. İtiraz etmiyordu. Ama siz bizden duyduklarınızı gidiyorsunuz araştırıyorsunuz. Ha, hocamız doğru söylemiş. Yani tereddüdüm var hala üstadında. Tereddüdüm var. Olmaz o zaman. Mesela tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında yazıyor. Efendim ben bir yapayım bakayım acaba olacak mı? Demek ki tam İlmihal kitabı, Saadet-i Ebediye kitabında yazılanlara itimadı yok senin. Güvenmiyorsun. O kitabı hazırlayana da, o kitapta ismi geçenlere de itimat etmiyorsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e soru buyurmuş. Efendim bir yapayım bakayım olacak mı lan? O zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne güvenmiyorsun. İtimat etmiyorsun demektir.
0: Bu söz, o söz çok önemli o zaman. Yani imanda tereddüt şey.
1: Evet, imanda tereddüt, tereddütüm var. Acaba mı diyorsun hala? Hani zaman zaman Huzura Doğru programında da anlatıyoruz. İslam ve Toplum programında da anlattığımız bir hadise var. Bir hoca efendi bir gün coşmuş. Besmele-i Şerif'in faziletini anlatırken coşmuş böyle. Anlattıkları doğru ama. Yani o anda halet-i ruhiyesi de ona uygun demiş. Besmele'yi çek demiş. Suyun üstünden yürüyerek geç git. Kasabanın ortasından bir dere geçiyormuş. Yazık adamcağız hep köprüden geçiyormuş. Ana demiş ya böyle demiş. Besmele'yi çekip de demiş oradan geçince. Tamam demiş hocayı ruhu eleştirecek. Camiden çıktıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Geçiyor suyun üstünden düz deminden yoldan gider gibi gidiyor. Ondan sonra yolu kısalmış tabii. Kısaca çabucak gidiyor.
0: Sürekli geliyor. Oradan geçiyor artık.
1: Hanımına demiş ki ya demiş hoca efendi bizim yolu kısalttı. Bir demiş yemeğe çağırsak. Olur demiş falan. Geliyor hocam demiş akşam çorbayı biz de içsek. Müsaitiz demiş gelelim. Akşam namazını camide kılıyorlar. Tabii o vatandaşın evi derenin öbür tarafında olduğu için çıkmışlar. Adamcağız dereye doğru gidiyor. Hoca köprüye. Demiş hocam buyur. Nereden buyur? Demiş buradan buyur. Suda. Demiş orası dere. Ama siz dediniz ki besmeleyi çekip üstünden geçiyor. Ben öyle geçiyorum falan. Demiş benim senin kadar yakinim yok. Ben demiş köprüden sen oradan geç. Yok. Yani acaba mı? Acaba yok. Acaba yok. Ben bir işte bu büyükler buyuruyor bir basayım bakayım bir acaba falan. Acaba dedim bitti o iş.
0: Batarsın.
1: Batarsın.
0: Yani hoca efendi batardı yani.

0: Şahın Hakşibendi Hazretleri Allah adamı ise bitti yani. Onu yaratan Allah-u Teala, artık onun ağzından çıkan, kalbinden çıkan, onun nefsinden çıkmıyor ki. Gösteriş yapmak için yapmıyor onu. Yani bu büyükler öyle büyük ki. Ya niye büyük? Çünkü bunların kalbi Allah-u Teala'nın sevgisiyle dolu olduğu için büyük. Yoksa kendileri aynı şekilde yine mahluktur. Halik değildir, yaratıcı değildir, yaratan değildir. Yaratanın aynı şekilde gücünün, kuvvetinin tezahür ettiği bir varlık durumundalar. Onu öyle bilir, öyle tanır, öyle inanırsan mesele hallolur. Sen ya Rabbi dersin, seninkine icabet edilmezler. Ama o bir ya Rabbi der, icabet olur. Allah-u Teala lebbeyk kulum der onlarınkine.
1: Şimdi burada ters bir şey söyleyeceğim. Şöyle diyenler de oluyor çünkü. Böyle inanmak lazım. Evet, böyle inanmak lazım. Böyle inanınca da ya siz niçin Allah'ın kullarından birini efendim böyle ilahlaştırıyorsunuz diyor. Ona tapınıyorsunuz, o kadar yüceltiyorsunuz falan diyenler de olabiliyor. Ne eksik de böyle söylüyorlar onlar da.
0: Şimdi böyle söyleyenler farkında olmadan kendilerini tanrılaştırıyorlar, putlaştırıyorlar. Ben varken niye başkasına gidiyorsunuz diyor. Aslında ben diyor, ben. Yani Ebu Cehil fıtratlı bunlar. Mesela bakıyordu da Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam, Kureyş'in ileri gelenlere diyor ki ya diyor tamam da diyor bu peygamberlik diyor sana. Aslında diyor ki ya benim gibi adam varken niye oraya gitti? Onu demek istiyor. Tabi Evliya-i Kiram'a yani Allah-u Teala'nın sevgisi ile dolu olan zata insanlar böyle diyor. O insana değil ki, Allah-u Teala'nın sevgisi orada tezahür ettiği için insanlar oraya akıyor.
1: Otomatik olarak her normal insanda evet. Olur bu. Ama normalde yani.
0: Evet. Otomatik olarak meyleder. Çünkü bu zat hep veriyor, almıyor. Yük çekiyor bu. Sen hep alıyorsun. Bir karı surat, ondan sonra önündekini ısırıyor, arkandakini tekmeliyorsun. Kibir tavan yapmış. Ucup tavan yapmış. Sen ondan sonra diyorsun ki bunlara niye tapıyorsun falan. Ha senin gibi kibirli varlığa, firavun tabiatlara ona mı tapacaklardı? Bunlar tapmıyor ki Müslümanlar bir kere bunları. İlahlaştırmıyor da. Bunlar Allah-u Teala'nın sevgili kulu diye bakıyor. Buluttan yağmur yağdırdığı gibi Cenab-ı Hak bu sevgili kullar vasıtasıyla da aynı şekilde iman, hidayet, rüşt dağıtıyor. Hadise bunlar ibaret. Yaratan Allah-u Teala. Bunların aslında yani o zatla değil Allah-u Teala ile dertleri var. Allah-u Teala imanlarında tereddütleri var. Orada şüpheleri var. Çünkü Allah-u Teala'nın kitabını da kendi kafalarına göre değiştiriyorlar bunlar. Allah böyle demiş ama diyor. Allah-u Teala da değil, saygıları da yok. Edepsizdirler de bunlar.
1: Mesela Vehhabiler ölülerine bile tahammül edemiyor.
0: Tahammül edemiyorlar. Leş gibi aynı şekilde gömüp gidiyorlar. Mesela onlar diyor ki işte biz Kur'an'ın dediğini yapıyoruz. Kur'an dediğini yapıyorsun da Muhammed bin Abdülvehhab adına aynı şekilde üniversiteler yapıyorsun, isimlerini her tarafa şey yapıyorsun falan. Niye yapıyorsun onu o zaman? Niye yapıyorsun onu? Öldü gittiyse leş gibi kapat gitsin ondan sonra. Niye isminden bahsediyorsun o zaman? Yok, onu tanrılaştırıyorsun, onu putlaştırıyorsun. Kendin putlaştırıyorsun. Yani aslında bunlar içindekini söylüyor. Hani meşhur bir şey ya. İki ama sarma yiyormuş da birisi diğerine demiş ki niye iki yiyorsun? Ya demiş sen de benim gibi abansın demiş ya. Ben iki yesem bile nereden bileceksin sen onu? Ya demiş ben iki yiyorum da demiş tamam. Bunlar kendi içlerindeki putu başkalarına aynı şekilde yamamaya çalışıyor. Kendilerine aynı şekilde nefislerine tapıyor. Nefislerini put haline getirmişler. Kibir zirve bunların. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet dikkatindeki Müslümanlar hiçbir zaman peygamberler dahil, peygamberlerin aleyhissalatü vesselam varisleri dahil, İslam alimlerinde, evliya-i kiramı da put, ilah, tanrı yapmamış. Ve o gözle de bakmamış. O gözle de aynı şekilde anlatmamış. Ya? Bunlar Allah-u Teala'nın aynı şekilde seçip gönderdiği kullarına hidayeti, imanı öğreten Allah-u Teala'nın sevgili kulları nazarıyla bakmış. Cenab-ı Hak bunların hatırı ve hürmeti, bunların yaptığı duaları sevgili olmaları sebebiyle kabul eder diye onlara hüsnü zanda bulunmuştur. Hadise bunlar ibarettir.
1: Hazreti Ali Efendimiz de dahil buna.
0: Tabi Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri de dahil buna. Hepsi dahil. Hepsi dahil. Dolayısıyla bu Vehhabiler, mezhepsizler İslamiyet'e saldırmak, bu Evliya'ya saldırmak için onları put yapıyor falan.
1: Şiiler de öyle.
0: Ha, başkasına saldırıyor ama kendi ahuntlarını, kendi aynı şekilde ayetullah diyorlar, bilmem ne diyorlar falan filan aynı şekilde göklere çıkartıyorlar. Bu ne periz, bu ne lanet tutsun demezler mi? Adamayı ederler tabii ki. Sen de kendi Türkiye'deki mezhepsiz tayfasından adam ilahiyatı bitirdiyse, ilahiyatta da öğretim üyesiyse, bir de akademik kariyer aldıysa adam burnundan kıl aldırmıyor.

0: bana göre, bana göre, bana göre deyip duruyor. Senin etrafında kim toplanacak? Seni kim sevecek? Sen kendinle barış değilsin ki. Ama Evliya Kerem öyle değil ki. Hatta işte İstanbul'da metfun olan Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri bir gün kapısı çalınmış. Evde çocuklara aynı şekilde giydirecek de bir şeycik yok. Geleni dağıtıyor, gideni dağıtıyor. Geleni veriyor, gelene veriyor. Dergah için harcıyor falan. Ondan sonra demiş hani de bizim 3-5 kuruş olsa da şöyle çoluğa çocuğa falan. Ondan sonra neyse kapıya geleni çıkmış Aziz Mahmud Hazretleri. Sultan hediye göndermiş. İçinde işte 1000 altın bulunan bir kese göndermiş falan. Hanım demiş ki gene kim demiş ki sual soracak soru soranlar mı falan. Yok hatun demiş istediğin dünyalığı sultan göndermiş ama Salih abi hanım olduğu için yazık üzülmüş demiş dilini tutsaydın da dilimi tutuverseydim ne olurdu falan diye. Onlar niye koşuyordu Aziz Mahmud Hazretleri? Şimdi bile koşuyor kabirlerine gidiyor. Niye aynı şekilde bile zındıkların veyahut da mezhepsilerin kabirlerine koşmuyor insanlar? Niye koşmuyor? Ya bırak Mustafa Bey. Yani Osmanlı Sultanların hepsi ehl-i sünnet tıkatına beş vakit namazını kılan insanlar. İslamiyet'in bekçiliğini yapmış. Bir Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, bir Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin, bir Ebu'l Vefa Hazretleri'nin, bir aynı şekilde karşı taraftaki Abdülfettah Akri Hazretleri'nin, yani her şeyden önce Ebu Ayb el-Ensar Radiyallahu Anh Hazretleri'nin kabrine girildiği kadar ne Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin, ne Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin, çünkü mübarek sultanlar bunlar. Yavuz Sultan Selim Han'ın
1: o kadar da hizmetleri var.
0: Hizmetleri de aynı şekilde çok büyük. O kadar ziyaretçi olmuyor. Niye? Sebebini merak ederdim. Netice itibariyle dünyaya bulaşıklar. Sultandırlar. Sultandırlar. Öbürlerinin öyle bir derdi yok ki.
1: Bir çulu bile yok.
0: Bir çulu bile yok. Bir
1: öbürlerinin ülkesi var, devleti var.
0: Hatta mesela Osmanlı sultanlarının hangisiydi? İşte evliyadan birisini ziyarete gidiyor. Böyle yaz günüymüş. O bölgede böyle sivrisinek çok. Mübarek kendi kulübesinde işte sultan gelince sinekler de içeriye doluyor falan. Böyle o kadar çok ki birbirinin yüzünü göremiyor. O zat demiş ki efendim siz sultansınız. Emir verin de şunlar çeksin gitsin de birbirimizi görelim. Rahat bir konuşalım. Demiş efendim beni dinlemez bunlar demiş. Allah Allah demiş. Hem sultan olacağım hem de sinekler senin emrini dinlemeyecek. Sinekler diyor ki bizi diyor yalnız bırakın da diyor sultanla görüşelim. Sinekler çekip gidiyor. şimdi bunlar kitapları yazılmış. Bunlar yalan değil, bir şey değil. Yani neyi sultanısın diyor. Ders veriyor aslında. Emir marufta bulunuyor. Onun için biz ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanlar evliya-i kiramı tanrılaştırmıyoruz, putlaştırmıyoruz. Onlar Allah-u Teala'nın sevgili kullarıdır. Onlar vasıtasıyla Cenab-ı Hak dinini yayıyor, kendisini tanıttırıyor. Biz o gözle bakıyoruz. Onlar onun için seviyoruz, hürmet ediyoruz, vesile ediyoruz. Hadise bundan ibaret.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
9: Bugün sizlere HPV nedir?
10: Belli yöntemler var.
9: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
10: Doğum sonrası yapılan
9: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşça
6: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
9: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
10: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.

0: güneş ufukta kızardı. Atların görkemiyle gün batımı eşsiz bir manzarayı böyle ortaya çıkardı. Kayseri'nin Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen yılkı atları, akşam saatlerinde fotoğraf tutkunları ve doğa severler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler gün batımı ile birlikte atların oluşturduğu atmosferi hayranlıkla izliyor. Günün son ışıklarında yılkı atının bir arada koşarak çıkardığı toz bulutları kızıl gökyüzüyle bütünleşiyor. Kartpostalları aratmayan bu eşsiz anlar gelen fotoğrafçılara ölümsüzleştirmek isteyecekleri harika kareler sunuyor. Yerli ve yabancı turistler atların dört nala koşusuyla ortamda hem doğanın ritmini hissediyor hem de Kayseri'nin unutulmaz anılarına yenilerini ekliyor. Sarkık diller, eksik dişler, ters kaynamış patiler ve seyrek tüyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti her yıl olduğu gibi yine dünyanın en sıra dışı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı. Sonoma Kent Fuarı bünyesinde bu yıl 50. kez düzenlenen dünyanın en çirkin köpeği yarışması bildiğimiz güzellik standartlarına meydan okuyor. Amacı köpeklerle alay etmek değil, aksine barınaklardan sahiplenmeye özendirmek ve her canlı özeldir mesajı vermek. Yarışmaya katılan her bir can dostunun arkasındaysa büyük bir hayatta kalma mücadelesi var. Arka bacakları ters doğduğu için sürünerek hareket eden şampiyon Scooter bunlardan sadece biri. Sahibi onun insanlara merhamet ve sabrı öğrettiğini söylüyor. I think this dog is really special. Yarışmada ikinci sıra ilk kez katılan pembe kulaklı melez Albino Pinky'nin oldu. Pinky'nin sahibi ödülle birlikte barınak hayvanlarının sesi olmak istediklerini belirtti. Üçüncülüğü ise doğuştan damak yarı olan Chihuahua kırması Otto aldı. Tarihin en büyük hayvan nakli operasyonlarından biri için düğmeye basıldı. Arjantin'deki eski Luan Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 30 büyük kedi yeni yuvalarına kavuşmak üzere yola çıktı. Küresel Hayvan Refahı Örgütü Four Paws tarafından aylardır sürdürülen titiz hazırlıklar tamamlandı. Operasyon kapsamında 9 kaplan ve 6 aslan Güney Afrika'daki Lions Rock barınağına gönderilirken kalan 8 kaplan ve 7 aslansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki yaban hayatı barınağına nakledildi. Tahliye sürecinde hareketli anlar yaşandı. Bazı vahşi hayvanlar taşıma kafeslerine kendi istekleriyle girerken bazıları için uzman veterinerler gözetiminde sakinleştirici kullanıldı. Dev kediler, kargo ve yolcu uçaklarıyla yeni evlerine uçtu. Düğün konvoyunda şov yapmak istedi. Motosikletle birlikte yere düştüler. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Düğün konvoyunda bir de motosiklet vardı. Sürücüsü gaza geldi, motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. İlk denemesi başarısızdı. İkinci denemeyi yaptı. Motosikletinin önünü bu defa havaya kaldırdı. Ancak dengesini kaybetti. Motosikletle birlikte yere düştüler. Neyse ki korkulan olmadı. İkisi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntüler Çin'in Wuhu şehrinden. Yollardaki trafik akışını düzenlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak için insansı bir robot devriye görevine başladı.
1: 请正确佩戴头盔。
0: Şehrin sinyalizasyon sistemine entegre çalışan robot polis ışıklara göre yönlendirme hareketleri yapıyor.
1: 请注意慢行, 保持安全车距.
0: Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla kask takmayan ya da kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit edip uyarıyor. Hatalı park eden araçları merkeze bildiriyor. Gece gündüz zorlu hava şartlarında kesintisiz çalışabilen robot polis, insan meslektaşlarının yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İtalya'da polis Parma şehri yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan milyonlarca euro değerinde olan dünya ünlü 3 sanat eserini bulduğunu açıkladı. Ele geçirilen eserler arasında Cézanne'ın 6 milyon euro değerindeki kirazlı Natürmort tablosu, Renoir'ın 3 milyon euro değerindeki eseri ve Matisse'in bir çalışması yer alıyor. İtalyan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Soygun Mart ayında Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nde gerçekleşmişti. Kapıyı zorlayarak içeri giren organize hırsızlık çetesi alarmın çalması üzerine sadece 3 dakika içinde tabloları alıp müze bahçesinden kaçmayı başarmıştı. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland şehrinden. Çiftlikten kaçan iki küçük keçi otobüs durağında bekleyen yolcuları takip ederek gelen halk otobüsüne bindi. Otobüs koridorunda hiçbir şey olmamış gibi turlayan sürpriz yolcuları dışarı çıkarmaksa şoför ve yolculara düştü. Otobüsten indirilen sevimli keçiler bir süre aracın etrafında dolandı. Nereye gitmek istedikleri anlaşılamayan iki afacan, çevredeki vatandaşların tebessüm dolu bakışları arasında izlerini kaybettirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir gökdelende çıkan yangın, film sahnelerini aratmayan bir kurtuluşa sahne oldu. Friedrichshain semtindeki binanın 11. katında mahsur kalan kadın için zaman tükeniyordu. İtfaiye merdiveni ancak 9. kata kadar ulaşabildi. Alevlerin arasında kalan kadın 2 kat yukarıdan itfaiye aracının sepetine atlayarak hayatta kalmayı başardı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında 13 kişi hafif yaralandı. Nefesleri kesen o atlayışsa Berlin'de günün konusu oldu. Traktörden fırlayan su tankeri böyle savruldu. Kaldırımdaki vatandaş canını son anda kurtardı. Faciadan dönülen kaza İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Viraja süratli giren traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörden kopan su tankeri savrularak kaldırımda devrildi.
2: Gürültüyü duyduk. Traktör herhalde biraz viraja sert girmiş. Bu ara hani biz de tam farkına varamadık. Sonra görüntüleri izlediğimizde sert girip devrildiğini gördük.
0: Kaza sırasında bir vatandaş kaldırımda telefonla konuşuyordu. Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecekmiş de koluna vurmuş galiba. Çok şükür fazla bir şoktu. Allah korudu.
0: Yola devrilen tanker kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: TGRT FM Haber.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü ölmüş.
5: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey, Hindistan'ın büyük evliyalarından olan bu zatın hayatını kaldığımız yerden anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin hayatını geçen hafta anlatmaya başlamıştınız. Kendisi Hindistan'ın çok büyük evliyalarından birçok talebe yetiştirmiş, o coğrafyaya damga vurmuş bir isim. Dönem olarak da bizim Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde yaşamış, Osmanlı'dan önce yaşamış bir zat. Bugün bu büyük zatın hayatını ve kerametlerini anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Geçen programımızda bahsetmiştik efendim. Delhi yani Hindistan Sultanı Şemseddin İltutmuş daha Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin talebelerinden.
0: Evet.
1: Şemseddin İltutmuş'a sultana yaptığı nasihatları var. Çok güzel nasihatlar.
0: Günümüzde de geçerli olan nasihatlar
1: tabii,
0: aslında değil mi?
1: Her zaman her zaman geçerli nasihatlar. Bu nasihatlardan bir kısmını zikretmek istiyorum.
0: Buyurun,
1: burada.
0: Çok önemli.
1: Okumak
0: gerçekten.
1: İstiyorum. Nasihatı ve tavsiyeleri şu şekilde. Buyuruyor ki Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretleri, Hazreti Ömer gibi ve Hazreti Ömer İbni bin Abdülaziz gibi bir sultan ol. Adaletli ol. Mazlumun hakkını koru, ihtiyaçlarını gidermekte o mübarek insanlar gibi olmaya gayret et. Bir nasihatı bu. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, biliyorsunuz Hazreti Bekir Efendimiz radıyallahu anh hazretlerinden sonra halife oldu.
0: Evet.
1: Medine-i Münevvere'yi geceleri dolaşırdı. Ya geceleri dolaşırdı. Efendim aç var mı? Doyururdu. Çıplak var mı? Yani elbisesi olmayan var mı? Elbise verirdi. İhtiyaçlarını giderirdi insanların. Uyumazdı yani geceleri. Böyle bir devlet başkanıydı
0: evet.
1: Mübarek. Aşere-i Mübeşşere'den. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden bir tanesi. Aşere 10 demek, Mübeşşere tepşir edilen, müjdelenen demek. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden birisi. Hatta yeri gelmişken arz edeyim onu. Aşere-i Mübeşşere'den bir başkası daha var. O da çok iyi arkadaşı. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh hazretleri. Onunla beraber dolaşırmış Medine-i Münevvere'nin sokaklarını. Bir gün sokaklarda Medine-i Münevvere'nin sokaklarında dolaşırken bir evden bir ses duyuyor. Abdurrahman İbni Avf da işitiyor bunu. Hazreti Ömer Efendimiz de işitiyor. Ses diyor ki, kızım diyor, süte su kat.
0: Annesi kızına sesleniyor değil mi?
1: Evet, evet. Bir kadın sesi duyuyorlar. Süte su kat kızım diyor. Efendim, kızcağız da diyor ki, anneciğim, Halife-i Müslim'in Hazreti Ömer süte su katmayı yasak etmedi mi? Yasak etti.
0: Duysa bize kızmaz mı diyor
1: ya,
0: yani.
1: Efendim olur mu? Biz nasıl süte su katalım? Annesi diyor ki yavrum diyor. Halife diyor Emir-el Mümin'in kim bilir kaçıncı uykusundadır.
0: Bu saatte uyuyordur diyor. Yani.
1: Onun nereden haberi olacak ki diyor. Kızcağız diyor ki anneciğim niye öyle diyorsun? O uyuyorsa Rabbi hiç uyumaz. Uyumaktan münezzehtir. O duyar işitir. Dolayısıyla anneciğim süte su katamam diyor, koyamam.
0: İmanlı bir kızcağızmış.
1: Evet, çok böyle sadık bir kimse. Abdurrahman İbni Avf'a diyor ki, sen diyor burayı işaretle kapıyı. Bir işaret koyuyorlar kapıya. Kızcağızdan da bu sözü duydu ya, çok muttaki bir kızcağız demek ki. Efendim, ertesi gün dünürcü olarak gidiyorlar ve oğluna o kızı istiyorlar.
0: Vay.
1: Alper Bey. O kızdan oğlunu evlendiriyor işte. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Ondan bir kız oluyor, torunu oluyor. O kızı da Ömer bin Abdülaziz dedik ya, onlar gibi ol diye buyurdu ya,
0: evet.
1: Bahtiyar Kaki Hazretleri. Ömer bin Abdülaziz'in babası talip oluyor doğan Hazreti Ömer'in torununa. Ondan evleniyor ve ondan doğan çocuk da işte Ömer bin Abdülaziz. Ya adalette ikinci Ömer derler.
0: Evet.
1: Dedesine çekmiş. Aynı Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri gibi çok adil bir sultan idi. Bir halife idi. Bir halife yani.
0: Evet, halife.
1: Ömer bin Abdülaziz. Hı hı. Radıyallahu anh. Büyük zat, evliya zat. Sultansın diyor. Onlar gibi ol. Onlar nasıl adilse sen de öyle adil ol. Onlar nasıl garibin, gurabanın, fakirin, fukaranın ihtiyaçlarını giderdiyse, açları doyurduysa, çıplakları giydirdiyse sen de o şekilde olmaya gayret et diyor. Ne güzel değil mi?
0: Evet.
1: Sonra diyor geceleri uyanık kalmasını tavsiye ediyor. Geceleri ibadet ve taatla meşgul olmasını, uyku bastıracak olursa abdestini tazeleyerek uykusunu açmasını, namaz kılmaya, ibadet ve taat yapmaya devam etmesini, gece hizmetçileri dahil hiç kimseyi uyandırmamasını, rahatsız etmemesini tavsiye ediyor, nasihat ediyor. Ayrıca diyor, buyuruyor, gece karanlık bastığında tebdili kıyafet yaparak fakirler, ihtiyaç sahipleri nasıl giyiniyorlar ise onlar gibi elbise giyerek şehri dolaşmasını, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak onlara gizlice yardımda bulunmasını söylüyor. Başka, camileri devamlı kontrol etmesini, camileri, mescitleri, insanların, Müslümanların rahatça ibadet edebilmesine mani olan bir şeyin bulunmamasına, varsa derhal yok edilerek, efendim, Müslümanların gayet rahat ibadet etmelerine temin etmesini istiyor. Başka, gündüz olduğunda sarayın bütün sıkıntıların çaresine bakıldığı bir yer olmasını, yani
0: vatandaş rahatça gelebilsin,
1: devlet başkanlığının, yani sultanın oturduğu sarayın böyle bir yer olmasını, geceyi aç geçirmiş olanların aranıp bulunmasını, saraya çağrılarak yardım edilmesini tavsiye ediyor. Başka, nerede kime bir sıkıntı veriliyorsa, sıkıntıyı veren devlet adamlarından biri de olsa, sarayda görevlilerden biri de olsa derhal cezalandırılmasını, ahaliden dinli dinsiz hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasını tavsiye ediyor Alper Bey. Hatta böyle hallerin tespit edilebilmesi için efendim sarayının çatısına bir tane nöbetçi kulübesi gibi bir yer yaptırmış.
0: Gözetleme kulesi.
1: Orada nöbetleşe görevliler beklerlermiş. Bazen kendisi de çıkar bakarmış Sultan Şemseddin İltutmuş'un. Yani bir zulüm eden, haksızlık eden, haksızlığa uğrayan var mı yok mu diye bakarmış. Sultan da, Şemseddin İltutmuş da Hacı Hazretleri'nin bu efendim tavsiyelerinden, nasihatlerinden son derece memnun olur. Efendim, ailesinden hiç kimseye zulüm ve haksızlık edilmemesi için gece gündüz gayret edermiş Alper Bey. Hatta Sultan bir gün Hacı Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri'nin yanına geliyor. İteklerini tutuyor Hacı Bahattin Hazretleri'nin. Hacı Hazretleri ona bakıyor, aklından geçenleri söyle sultanım diyor. Sultan şöyle diyor Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne. Efendim, Allahu Teala bana bir saltanat ihsan eyledi. Elbette ki kıyamet gününde bu ağır yükün hesabını benden soracak Allahu Teala. O zor günde sizin beni terk etmemeniz için yalvarıyorum size diyor hocasına, Kutbüttin Bahtiyar Hazretlerine. Kutbettin Bahtiyar Hazretleri de kabul ediyor. Ben sizin yanınızda olacağım. Size hesap sorulurken buyuruyor. Şimdi hani Kaki diyorlar ya.
0: Evet.
1: Kaki nedir?
0: Nereden geliyor
1: Nereden
0: o
1: ismi? Geliyor? Evet. Şimdi Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri devamlı ibadet ediyor. Bir an Allah-u Teala'dan gafil olmuyor. Devamlı namaz kılıyor. Her gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine 3000 salavat-ı şerife okurmuş. Mesela evet. Yani virtlerinden, evradından birisi de bu. Zamanın sultanı dahil birçok kimse kendisine her türlü maddi imkanı sağlamak için bir işaretini beklerlermiş. Alper Bey, Hacı Hazretleri ise efendim fakirlik içinde yaşamayı tercih edermiş. Bir şey veren olursa onunla iktifa edermiş. Zor durumda kalınca hanımı komşuları olan bakkalın hanımından borç ister, bununla yiyecek bir şeyler alınırmış. Yani hanımefendisi komşuları bir bakkalın hanımından borç istiyor, onunla ihtiyaçlarını satın alıyorlar. Bir gün bakkalın hanımı Kutbettin Hazretlerinin hanımına diyor ki, yine borç istemeye gitmiş Kutbettin Hazretlerinin hanımı, bakkalın hanımı da diyor ki, eğer ben sana borç vermeyecek olsam sen ve evinizde bulunanlar açlıktan ölürsünüz demiş. Allah Allah. Borç veriyor.
0: Evet.
1: Övünüyor yani kendisiyle böyle. Başka bazı kadınlardan da bu şekilde sözler işiten Hacı Bahtiyar Hazretlerinin hanımı mübarek artık dayanamıyor. Durumu Hacı Hazretlerine arz ediyor. Kutbettin Bahtiyar Hazretleri de üzülüyor tabii. Yani kendi hallerine değil de insanların dünyalık için bir Müslüman kardeşini nasıl üzebildiklerine üzülüyor.
0: Evet.
1: Ya olmadık sözler söylemelerine üzülüyor. Hanımına diyor ki, hanım diyor, kesinlikle bundan sonra başkalarından hiçbir şey istemeyeceksin. Yiyecek bir şey arzu edince, ihtiyacı olunca evin bir köşesini işaret ediyor. Oraya gideceksin diyor eliyle. Odanın bir köşesini işaret ediyor. Besmele-i Şerife çekerek oraya gideceksin. Orada evin ihtiyacı kadar kak bulacaksın. Kek yani. Bahtiyar Kaki denilmesinin sebebi
0: oradan
1: bu.
0: Oradan geliyor.
1: Evet. Onu alarak efendim kendinin de evdekilerin de açlıklarını gidereceksin.
0: Karnınızı doyuracaksınız.
1: Karnınızı doyuracaksınız. Hanımı da peki efendim diyor. Bildirilen şekilde yapıyor. Kendisini komşu kadınlarına muhtaç olmaktan kurtardığı için Allah-u Teala'ya şükrediyor ve buna sebep olan efendisine de, yani Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretlerine çok teşekkür ediyordu. İşte Hacı Kutbettin Hazretlerinin ismindeki Kaki ilavesinin hikayesi bu.
0: Buradan geliyor.
1: Evet. Şimdi kendisi Hacı Hazretlerinin bol bol kullanmak, bol bol harcamak imkanına sahip olduğu halde sultan emrinde zaten.
0: Şemsettin il tutmuş.
1: Sıkıntı ve fakirlik içinde yaşamayı seviyor. Başkalarını hep kendisine tercih ediyor. Gelenlere ikram ve ihsanda bulunmaya bu kadar ehemmiyet verirmiş ki mutfakta hiçbir şey bulunmadığı zamanlar ziyarete gelenlere hiç olmazsa su dağıtırmış. Dağıtırmış yani.
0: Evet, ikram
1: hiç olmazsa
0: ediyor
1: su
0: yani.
1: İkram etti. İsteseydi yani bolluk içerisinde.
0: Elbette.
1: Şaşa debdebe içerisinde yaşardı.
0: Sultan hazır ona evet. Ne isterse vermiyor
1: evet.
0: Çünkü.
1: Yani Hacı Bahtiyar Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri hep fakir yani yokluk ve sıkıntı yolunu tercih etti. Manevi olarak da çok şeyler kazandı. Kanaat ediyor hep, halinden de asla ve kat'a hiç şikayetçi olmuyordu Alper Bey.
0: Bu aslında Peygamber Efendimizin de usulü
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Şimdi sultanın, yani Şemseddin İltutmuş'un veya Altamış'ın bir maliye nazırı var. Maliye nazırı. Şimdiki Maliye Bakanı gibi düşün. Evet. İsmi İftiharüddin Aybek. Bu da Türk.
0: Türk. Aybek Türk.
1: Evet. İşte bu vezir İftiharüddin Aybek geliyor Bahtiyar Kaki Hazretlerine, bazı köylerin gelirlerini kendilerine tahsis etmek istediklerini, bu gelirleri ey mübarek hocam diyor, kendinizin ve talebenizin ihtiyaçları için sarf edebilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Böyle bir ferman hazırlanıyor sarayda. Bunu lütfen kabul edin diye arz ediyor Kutbettin Bahtiyar Hazretlerine. Yaklaş yanıma buyuruyor İftiharüddin Aybek'e. O yaklaşınca üzerine oturmakta olduğu postun, seccadenin bir köşesini kaldırdı. Bak buraya dedi. Ne görüyorsun? Bak. Vezir orada büyük bir hazinenin akmakta, hani altınlar akar ya böyle,
0: evet,
1: akmakta olduğunu görerek gözleri kamaştı. Hayretler içerisinde kaldı. Hacı Kaki Hazretleri buyurdu ki, biz buna bile iltifat etmiyorken sizin birkaç köyünüzün birkaç kuruşluk gelirine mi iltifat edelim? Onu mu kabul edelim? Şimdi gidiniz ve bir daha böyle bir teklif ile dervişlerin huzuruna gelmeyiniz buyuruyor.
0: Çok ilginç.
1: Huzuruna
0: yani.
1: Çıkmayınız buyuruyor. Vezir İftiharüddin Aybek mahcup bir şekilde, evet, peki efendim diyor.
0: O da talebelerinden, evet, herhalde.
1: Başka zamanda, bir başka zamanda da aynı buna benzer bir teklif yapılıyor yine. O zaman da şöyle buyuruyor Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri. Büyüklerimizden birisi, yani hocalarımızdan, büyüklerimizden, sizlerimizden birisi, sultandan veya başka birinden herhangi bir şekilde bir şey kabul etmiş olsaydı ben de kabul ederdim. Lakin bizim böyle şeylere ihtiyacımız yoktur. Kabul edecek olursam kıyamet günü büyüklerimin yüzüne nasıl bakarım ben buyurmuş.
0: Yolumuzda bu yok diyor,
1: evet,
0: yani.
1: Şimdi tabii çok mütevekkil, yani Allah-u Teala'ya tam teslim. Hani kadere rıza var ya.
0: Evet.
1: Yani rızanın zirvesinde mübarek. Bir gün kendisi bulunmadığı bir sırada küçük çocuğu vefat ediyor. Cenazesi defnedildikten sonra geliyor. Yani definden sonra geliyor Hacı Bahtiyar Kaki Hazretleri. Hanımı evlat acısıyla ağlayıp sızlanıyor böyle. Hazreti Hacı tam bilmiyor çocuğunun vefat ettiğini, sebebini soruyor. Küçük çocuğunun vefat ettiğini hani söylüyorlar. O zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun okuyor ve hepimiz Allahu Teala'nın iradesine, rızasına razı ve teslim olmalıyız buyurarak hanımını teselli ediyor. Ya Siyerül Evliya isminde bir kitap var. Bu kitapta bildiriliyor. Hazreti Hacı Kutbettin ömrünün son 20 yılında hiç uyumadı yazıyor orada. Hatta dinlenmek için bile sırtını yere dayamamış Alper Bey. Birazcık uyuklayacak olsam kendimi hasta ve rahatsız hissederim buyururmuş. Bütün saadetlerin, rahatlıkların başının Muhammed Aleyhisselam'a uyumak olduğunu bildirmiş.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ve yine anlatıyor talebelerine, buyuruyor ki ilk zamanlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için çok gayret sarf ettim. Ama bir türlü muvaffak olamıyordum ve ezberleyemiyordum, buyuruyor. Bir gece rüyamda Fahr-ı Alem, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüm. Ayaklarına kapandım. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istediğimi fakat çok güçlük çektiğimi arz ettim. Bana acıyarak, merhamet ederek başımı kaldırmamı emrettiler. Ayaklarına kapandım ya,
2: evet.
1: Başımı kaldırmamı emrettiler. Başımı kaldırdığımda buyurdular ki Yusuf suresini tekrar et bakalım. Bununla Kur'an-ı Kerim'i ezberlersin, buyurdular. Emirlerini yerine getirdim ve Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye muvaffak olabildim, buyuruyor Alper Bey. Ya Efendimiz rüyasında
2: evet.
1: Aynen bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilmesi için
2: yol göstermiş.
1: Yol göstermiş. Şimdi bir gün bir yerden geçiyorlarmış ömrünün sonlarına doğru. Buyurmuşlar ki bu geçtiğimiz yerden muhabbet kokusu geliyor. Aşk kokusu geliyor, buyurmuşlar. Hemen talebeleri o araziyi satın almışlar. Ya almışlar. Hacı Hazretleri kabrinin orada hazırlanmasını irade buyuruyor. Talebelerine öyle söylüyor. Vefat ettiklerinde oraya defin olunuyor. Daha sonra tabii sevenleri kabrin üzerine muhteşem bir türbe yaptırıyorlar. Ben gitmedim, nasip olmadı gitmek. Giden arkadaşlarımız var. Delhi'de türbesi efendim. Tabii bu Çeşitli yolunun büyüklerinden efendim Muhyiddin Çeşitli Hazretlerinin
2: talebesi
1: efendim, halifesi o Ecmir'de, ora çok kalabalık olurmuş. Bir de Nizamüddin Evliya Hazretleri var. İnşallah onu da bir programda anlatırız.
2: İnşallah.
1: Bir de bu
2: o da Muhyiddin Çeşitli Hazretlerinin talebesi. Muhyiddin
1: Bahtiyar Hazretleri var işte. Bu üçünün kabrinin, türbesinin çok ziyaret edildiğini arkadaşlar ifade ettiler. Çok ziyaretçisi var
2: dediler. Kalabalık
1: oluyor
2: diye, değil mi?
1: Evet, çok kalabalık oluyormuş. Efendim, Hindistan Müslümanları efendim çok rağbet ediyorlar. Ziyaret ediyorlar. Ve dua ediyorlar. Efendim, onun yüz hürmetine Allah-u Teala'dan, onların yüz hürmetine Allah-u Teala'dan af ve mağfiret diliyorlar.
2: Bereketleniyorlar, evet, aslında.
1: Evet. Tabii söylediği kıymetli şiirlerin toplandığı bir divanı var. Kitap haline getirilmiş bu. Ayrıca sözlerinden ve sohbetlerinden bir kısmını talebelerinin en yükseği ve halifesi olan, bahsetmiştik ismini, Feridüddin-i Genci Şeker Hazretleri toplayarak bir kitap haline getirmiş. İsmine de Feraidüs Salikin, Salikin, Saliklerin Feraidi ismini vermiş. Efendim, yine talebelerine anlattığı bir husus var. Bayezid-i Bistami Hazretleri ile ilgili.
2: Efendim, o da evliyanın büyüklerinden.
1: Evet. Bayezid-i Bistami Hazretleri buyurdu ki, diye naklediyor. Uzun seneler nefsimi terbiye etmekle uğraşıp çile çektikten sonra Allah-u Teala'ya yalvardım. İlham olundu ki bana şu kırık testi, testisi varmış Alper Bey, kırık testi. Bir tarafı da kırıkmış. Şu kırık testi ve deri aba, aba, aba vardır ya.
2: Evet.
1: sende oldukça sana ruhsat yoktur. Böyle bir ilham olunuyor kalbine. Bunun üzerine yanımda bulunan aba ve testiyi terk ettim.
2: Halbuki kırık testi yani.
1: Evet. Bundan sonra bana bildirildi ki diyor Bayezid Bistami Hazretleri, ey Bayezid, nefsin heva ve hevesi için tuzaktaki tane gibi, hani kuşları avlamak evet. için öyle yaparlar ya, tuzaktaki tane misali olan dünya mallarına gönül bağlayıp sonra da Allah-u Teala'ya kavuşmak için yol isteyenlere de ki, böyle deniliyor Bayezid Bistami Hazretlerine. Bayezid, yani insanlara böyle de, Bayezid nefsin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapmak suretiyle 40 yıl uğraştığı halde, bak ya 40 yıl o kırık testi ve o abası da efendime söyleyeyim sırtında, nefsin istediklerini yapmıyor, istemediklerini yapıyor, mücadele ediyor yani. 40 yıl uğraştığı halde yanında bulunan 40 bir testiyi ve eski bir abayı terk etmedikçe izin alamadı. Siz bu halinizle ey insanlar izin verileceğini mi zannediyorsunuz? Asla izin alamazsınız. Bu yolda yürümek arzusunda olan kimse Allah-u Teala'nın aşkıyla yanmalıdır. Bu yolda yükselmek iddiasında bulunan bir kimse sıkıntı ve yoklukları nimet bilmelidir. Bunlardan şikayet ederse gerçek aşık ve gerçek dost olmadığı, yalancı olduğu anlaşılır. Gerçek aşık, maşukun, maşuk kim? Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın her verdiğini, iyi de görünse, kötü de görünse, büyük nimet ve kazanç bilmelidir. Zira Allah-u Teala böyle acı ve sıkıntılar ile dostlarına kendini hatırlatmakta, yani hakikatte bunların da birer nimet oldukları anlaşılmaktadır. Şimdi efendim burada hani kırık desteği evet. terk etti,
2: evet.
1: efendim abayı terk etti, ondan sonra
2: efendim, derecelere kavuştu
1: ya, efendim okumuştum şu kitabı. Kıyamet ve Ahiret.
2: Kıyamet ve
1: Hüseyin
2: Ahiret.
1: Hüseyin Ilmi Efendi Hazretleri'nin kitabı. Burada İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir yazısını bildiriyor. Mübarek efendim Hüseyin Ilmi Efendi aynen almış oradan, yazmış ki insanlar bizler okuyalım diye.
2: Evet.
1: Kıyamet ve Ahiret kitabın adında. Şimdi kıyamette tabi ehli bela nerededir filan, böyle insanlara nida ediliyor yani. Bundan sonra diyor, çalışmayan tembel fukara nerededir diye nida olunur. Onlar da götürülür. Onlara da sizi Allah-u Teala'ya kulluk vazifesini yapmaktan men eden nedir denilir. Onlar iş yapmadık, sanat öğrenmedik, Allah-u Teala da bizi dünyada fakirlik ile müptela kıldı derler. İşte Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri köşeli parantez ilave etmişler. Kahvelerde, sinemalarda, maçlarda vakit geçirdik.
2: Boş şeylerle.
1: Evet. Yani. Fakirlik ve tembellik bizim kulluk vazifemizi yapmamıza mani ol derler. Yani bundan yapamadık ya Rabbi.
2: Evet.
1: Biz kulluk vazifelerimizi. Onlara hitaben, siz mi daha fakirdiniz yoksa İsa aleyhisselam mı? Ya diye sual olunur. Onlar da İsa aleyhisselam bizden daha fakir idi derler. Öyleyse o kadar fakirlik, onu kulluk vazifelerini yapmaktan, dini yaymaktan men etmedi de sizi mi men etti denir. Bir kimse bu dört şeyden birine yakalanırsa bunların sahibini düşünsün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında ya Rabbi zenginlik ve fakirlik fitnesinden sana sığınıyorum diye dua ederdi. İsa'dan aleyhisselam ibret alınız ki dünyada bir şeye malik olmadı. Bir yün cübbeyi 20 sene giydi. Ya seyahati esnasında ancak bir bardak ve bir kara kilim ve bir tarağı vardı. Allah Allah. Bir bardak veya tas, bir kara kilim,
2: bir de tarak.
1: Tarağı vardı. Der ki benim hayvanım ayağımdır. Yani hayvana da binmezdi. Yürüyerek giderdi. Bineği yoktu. Evi mağaralardır. Ev de yapmamış kendine. Yiyeceğim yerin otlarıdır. İçeceğim ırmakların sularıdır. Buyurulmuş. Şimdi tabii İmam Gazali Hazretleri bunu o zamanın insanları için yazmış. Bu zamanın insanları için değil, o zamanın insanları için. Evet. Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri köşeli parantezde ilave ediyor. Diyor ki bakın çok enteresan. Halbuki o tabii İsa Aleyhisselam'ın dini neshedildi, yürürlükten kaldırıldı. Halbuki İslam dini böyle değildir. Çalışıp helal kazanmak ibadettir. Çok çalışıp çok kazanmak ve kazandığını İslamiyet'in emrettiği iyi yerlere vermek lazımdır. Ramuzul Ehadis de yazılı hadis-i şerifte buyuruldu ki, yani sevgili peygamberimiz buyuruyor bunu Alper Bey.
2: Hadis-i şerif.
1: Evet, eshabım için fakir olmak saadettir. Yani o devrin.
2: O devrin, asr-ı saadet.
1: Evet. Ahir zamanda

0: Evet.
1: Ederler söyleyelim.
0: Efendim yani ancak bu kadarlık kısmını
1: Evet.
0: okuyabildik. Daha çok var ama
1: Hı.
0: efendime söyleyeyim. Kıyamet ve Ahiret kitabının 54. sayfasının son paragrafıyla
1: 55'in.
0: 55.
1: Evet.
0: sayfasında
1: Bakmak
0: devam ediyor.
1: isteyenler oradan
0: Bakmak isteyenler,
1: bakabilirler.
0: artak alanını
1: 54 ve
0: okumak
1: 55. sayfa.
0: isteyen
1: Evet.
0: oradan okuyabilirler. Daha fazla anlatırdık ama herhalde vaktimiz
1: Daraldı. Evet.
0: daraldı. Burada bırakalım.
1: Olur.
0: Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri'nin İmam Gazali'den okuduk değil mi?
1: Evet.
0: Efendim Hüseyin Ülvi Efendi Hazretleri naklediyorlar. Allahu Teala hepsinin şefaatine
1: Amin.
0: hem izleyicilerimizi hem
1: Hem bizleri.
0: bizleri nail eylesin.
1: Amin. İnşallah.
0: Allahu Teala hepimize iyilikler lütfeylesin. Hasta kullarına, hasta izleyicilerimize, dinleyicilerimize şifalar lütfetsin.
1: Amin.
0: Ya efendim Rabbim hepimize sıhhat, afiyet, iyilikler lütfetsin. Hüsnü hal, hüsnü hatime nasip müyesser eylesin inşallah.
1: Amin. Ne güzel anlattınız. Kalan kısmında da vaktimizin sizden İhlas Vakfı'nın öğrenci yurtları var ülkemizin birçok yerinde. Şimdi
0: Evet.
1: de bir tanesi Kütahya'da yapılıyor. Kütahya'da bir yurt inşaatı devam ediyor
0: Evet.
1: İhlas Vakfı'nın. Bu Kütahya'daki yurt inşaatıyla ilgili izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi vermenizi istirham ediyoruz. Ne aşamadadır, ne zaman tamamlanır, nasıl bir yer olacak bitince? İzleyenler bu hizmete iştirak etmek isterlerse, şayet inşaata katkıda bulunmak isterlerse nasıl
0: Tabii.
1: bulunabilirler? Bunları anlatırsanız memnun oluruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Evet, Kütahya'da yurdumuz var ama kira veriyoruz
1: Şu
0: yurdumuz.
1: anda
0: Şu anda var
1: evet.
0: efendim, kira veriyoruz. Bir de çok eski bir bina. Yani çok eski bir bina. Dolayısıyla orada bir arsa temin ettik, aldık. Üniversiteye çok yakın.
1: Yürüme mesafesinde.
0: Evet, yürüme mesafesinde. O arsaya 72 kişilik butik bir yurt
1: Evet.
0: yapacağız. Efendim, temelini attık, geçen sene attık temelini. Bitirmek için, yani bu eğitim öğretim sezonuna
1: Yetişsin diye.
0: bitirmek için uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah yetiştiririz.
1: İnşallah.
0: Tabii çok para gidiyor. İnşaat
1: Tabii.
0: malzemeleri çok pahalı
1: Evet,
0: Alper Bey.
1: ülkemizde
0: İşçilik
1: inşaat.
0: ücreti çok pahalı. Efendim inşallah bitiririz diye umut ediyoruz. Tabii bir tuğla da benden olsun. Efendim benim de çorbada tuzum bulunsun. Çünkü bir şeydir efendim bu, sadakayı cariyedir. Yani hiç kesilmeyecek
1: Sevap
0: efendim
1: kaynağı.
0: sevap kaynağı.
1: Ölüp gitsen de
0: Evet.
1: arkandan gelecek yani
0: Evet, amel
1: sevaplar.
0: defterine yazılacak. Çünkü burada okuyan yüksek öğrenim öğrencileri efendim yurtlarımızda öyle yapıyorlar. Mübarek gecelerde, kandillerde program yapıyorlar Alper Bey.
1: Mevlüt
0: Yani
1: okuyorlar.
0: evet, İlahiyat Fakültesinde okuyan gençler de var. Mevlid-i Şerif okuyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. O yurdun yapımında yemeği ve hizmeti geçenlere, efendim bağışta bulunanlara dualar
1: Bol
0: ediyorlar.
1: bol dua
0: Yani
1: ediyorlar.
0: ölse de o dua kabrine gelir.
1: Gelir.
0: Melekler getirirler nurdan
1: Nurdan,
0: tabaklar
1: evet.
0: içerisinde. Efendim böylece amel defteri kapanmaz.
1: Kapanmaz.
0: Böyle bir hayır yoksa, böyle bir hayır yapmamışsa amel defterinde hiçbir iyilik işlenmez yani. Efendim hani buyuruluyor ya, "Ed-dünya mezra'atül ahire."
1: Evet.
0: Hadis-i şerif bu. Dünya ahiretin
1: Tarlası.
0: tarlasıdır. Ed-dünya mezra'atül ahire. Ahiretin
1: Tarlası.
0: tarlasıdır dünya. Yani dolayısıyla bu dünyada tohum ekmek lazım ki efendim o biçildiği zaman tohum, yani yetiştiği zaman efendim sevabı sana gelsin.
1: Evet.
0: Kabirden gelsin. Geçmişlerin ruhlarına gitsin. Onlara da niyet et o bağışı yaparken. Gayet kolay efendim bağış yapabilmek. Web sitemizden Kütahya Yurt İnşaatı'na bağış yapabilirler. Web sitemizin adresi www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum, www.ihlasvakfi.org.tr.

0: milasvakfi.org.tr veya telefon açarlar. Telefonla efendim şey yapabilirler.
1: Bankayı IBAN
0: Sorabilirler.
1: numaralarını öğrenip
0: IBAN numarasını öğrenip oraya para yatırabilirler.
1: Kütahya Yurt İnşaatı yazsalar
0: Evet.
1: o para orada
0: Evet,
1: kullanılır,
0: biz
1: değil mi?
0: muhakkak orada
1: Evet.
0: kullanırız. Başka bir yerde kullanmayız. Dolayısıyla inşallah bir el atarlarsa
1: Evet, yeni
0: efendim
1: eğitim öğretim dönemine
0: evet
1: yetişsin inşallah.
0: yetişsin
1: Evet.
0: diye uğraşıyoruz. Bakalım muvaffak olabilecek miyiz? Vakıfa mütevelliyet üyesi olarak gelip başkan seçildikten sonra efendim İzmir yurt inşaatımızı bitirdik.
1: Kayseri'yi bitirdik.
0: Efendim onun peşinden Kayseri'yi bitirdik. İnşallah bu senede bu
1: Kütahya'yı
0: Kütahya'yı bitirmek istiyoruz
1: nasip olur
0: efendim.
1: inşallah, evet.
0: Bağışçılarımızın, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bağışlarını bekliyoruz efendim. Allahu Teala hepsinden razı olsun.
1: Amin. Hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
0: Amin.
1: sağlık, sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğunuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

ve Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten

0: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
1: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
2: TGRT FM Haber.
3: Hafif sıyrıklarla atlattı.
4: Doğal güzelliğin adresi
5: Burası TGRT FM.

0: güneş ufukta kızardı. Atların görkemiyle gün batımı eşsiz bir manzarayı böyle ortaya çıkardı. Kayseri'nin Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen yılkı atları, akşam saatlerinde fotoğraf tutkunları ve doğa severler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler gün batımı ile birlikte atların oluşturduğu atmosferi hayranlıkla izliyor. Günün son ışıklarında yılkı atının bir arada koşarak çıkardığı toz bulutları kızıl gökyüzüyle bütünleşiyor. Kartpostalları aratmayan bu eşsiz anlar gelen fotoğrafçılara ölümsüzleştirmek isteyecekleri harika kareler sunuyor. Yerli ve yabancı turistler atların dört nala koşusuyla ortamda hem doğanın ritmini hissediyor hem de Kayseri'nin unutulmaz anılarına yenilerini ekliyor. Sarkık diller, eksik dişler, ters kaynamış patiler ve seyrek tüyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti her yıl olduğu gibi yine dünyanın en sıra dışı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı. Sonoma Kent Fuarı bünyesinde bu yıl 50. kez düzenlenen dünyanın en çirkin köpeği yarışması bildiğimiz güzellik standartlarına meydan okuyor. Amacı köpeklerle alay etmek değil, aksine barınaklardan sahiplenmeye özendirmek ve her canlı özeldir mesajı vermek. Yarışmaya katılan her bir can dostun arkasındaysa büyük bir hayatta kalma mücadelesi var. Arka bacakları ters doğduğu için sürünerek hareket eden şampiyon Scooter bunlardan sadece biri. Sahibi onun insanlara merhamet ve sabrı öğrettiğini söylüyor. I think this dog is really special. Yarışmada ikinci sıra ilk kez katılan pembe kulaklı melez Albino Pinky'nin oldu. Pinky'nin sahibi ödülle birlikte barınak hayvanlarının sesi olmak istediklerini belirtti. Üçüncülüğü ise doğuştan damak yarı olan Chihuahua kırması Otto aldı. Tarihin en büyük hayvan nakli operasyonlarından biri için düğmeye basıldı. Arjantin'deki eski Luan Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 30 büyük kedi yeni yuvalarına kavuşmak üzere yola çıktı. Küresel Hayvan Refah Örgütü Four Paws tarafından aylardır sürdürülen titiz hazırlıklar tamamlandı. Operasyon kapsamında 9 kaplan ve 6 aslan Güney Afrika'daki Lions Rock barınağına gönderilirken kalan 8 kaplan ve 7 aslansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki yaban hayatı barınağına nakledildi. Tahliye sürecinde hareketli anlar yaşandı. Bazı vahşi hayvanlar taşıma kafeslerine kendi istekleriyle girerken bazıları için uzman veterinerler gözetiminde sakinleştirici kullanıldı. Dev kediler, kargo ve yolcu uçaklarıyla yeni evlerine uçtu. Düğün konvoyunda şov yapmak istedi. Motosikletle birlikte yere düştüler. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Düğün konvoyunda bir de motosiklet vardı. Sürücüsü gaza geldi, motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. İlk denemesi başarısızdı. İkinci denemeyi yaptı. Motosikletinin önünü bu defa havaya kaldırdı. Ancak dengesini kaybetti. Motosikletle birlikte yere düştüler. Neyse ki korkulan olmadı. İkisi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntüler Çin'in Wuhu şehrinden. Yollardaki trafik akışını düzenlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak için insansı bir robot devriye görevine başladı.
1: 请正确佩戴头盔.
0: Şehrin sinyalizasyon sistemine entegre çalışan robot polis ışıklara göre yönlendirme hareketleri yapıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla kask takmayan ya da kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit edip uyarıyor. Hatalı park eden araçları merkeze bildiriyor. Gece gündüz zorlu hava şartlarında kesintisiz çalışabilen robot polis, insan meslektaşlarının yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İtalya'da polis Parma şehri yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan milyonlarca euro değerinde olan dünya ünlü 3 sanat eserini bulduğunu açıkladı. Ele geçirilen eserler arasında Cézanne'ın 6 milyon euro değerindeki kirazlı Natürmort tablosu, Renoir'ın 3 milyon euro değerindeki eseri ve Matisse'in bir çalışması yer alıyor. İtalyan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Soygun Mart ayında Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nde gerçekleşmişti. Kapıyı zorlayarak içeri giren organize hırsızlık çetesi alarmın çalması üzerine sadece 3 dakika içinde tabloları alıp müze bahçesinden kaçmayı başarmıştı. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland şehrinden. Çiftlikten kaçan iki küçük keçi otobüs durağında bekleyen yolcuları takip ederek gelen halk otobüsüne bindi. Otobüs koridorunda hiçbir şey olmamış gibi turlayan sürpriz yolcuları dışarı çıkarmaksa şoför ve yolculara düştü. Otobüsten indirilen sevimli keçiler bir süre aracın etrafında dolandı. Nereye gitmek istedikleri anlaşılamayan iki afacan, çevredeki vatandaşların tebessüm dolu bakışları arasında izlerini kaybettirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir gökdelende çıkan yangın, film sahnelerini aratmayan bir kurtuluşa sahne oldu. Friedrichshain semtindeki binanın 11. katında mahsur kalan kadın için zaman tükeniyordu. İtfaiye merdiveni ancak 9. kata kadar ulaşabildi. Alevlerin arasında kalan kadın 2 kat yukarıdan itfaiye aracının sepetine atlayarak hayatta kalmayı başardı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında 13 kişi hafif yaralandı. Nefesleri kesen o atlayışsa Berlin'de günün konusu oldu. Traktörden fırlayan su tankeri böyle savruldu. Kaldırımdaki vatandaş canını son anda kurtardı. Faciadan dönülen kaza İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Viraja süratli giren traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörden kopan su tankeri savrularak kaldırımda devrildi.
1: Gürültüyü duyduk. Traktör halde biraz viraja sert girmiş. O ara hani biz de tam farkına varamadık. Sonra görüntüleri izlediğimizde sert girip devrildiğini gördük.
0: Kaza sırasında bir vatandaş kaldırımda telefonla konuşuyordu. Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecek mi? İşte koluna vurmuş galiba. Çok şükür fazla bir çöktü. Allah korudu.
0: Yola devrilen tanker kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: TGRT FM Haber.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız İsmail Salih Sert yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Faruk Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz efendim. Hamdolsun. Ayaklarınıza sağlık. Sizi buraya kadar yorduk. Ederim. Oldukça da uzak mesafeden geldiniz.
1: Severek geldim.
0: Evet. Ayağınıza sağlık. İnşallah dinleyicilerimiz için de güzel bir program olur.
1: İnşallah.
0: İlk defa alıyoruz sizi de programımıza.
1: Evet.
0: Birazcık kendinizden bahsederseniz dinleyicilerimize daha iyi olur.
1: Tabii bahsedeyim. İlk lisansım İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kimya dalında.
0: Kimyagerlikten geliyorsun. Evet.
1: Evet. 20 yıllık bir çalışma hayatında özellikle yoğun bir mesaiyi ilaç sektöründe kalite güvence yetkilisi olarak yaptıktan sonra 2010 yılında bir hayatın anlam arayışı aslında konumuzla da ilgili bir kararla Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi psikoloji bölümüne girdim.
0: Evet, çok ayrı bir meslekten apayrı bir mesleğe diyelim. Yani kimyagerlik bambaşka değil mi efendim?
1: Aslında hepsi insanla ilgili.
0: Muhakkak, onda şüphe yok.
1: Özellikle ilaç sektöründeyken de gruplarla çalışıyorduk, ekibim vardı. İnsan faktörü her yerde var. Onların sorunları, bir araya geldiğiniz zaman motivasyon, insan faktörü her yerde mevcut.
0: Doğru. Ondan sonra psikolojide...
1: Evet.
0: Uzmanlaştınız.
1: Evet. Sonra lisans bittikten sonra sosyal bilimler yine Üsküdar Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisansına devam ettim. O tamamlandı. Bağımlılık üzerine tezimi tamamladım.
0: Bağımlılık derken tüm bağımlılıkları kapsıyor mu?
1: Madde bağımlılığı. Şöyle bir proje çalışması yapıldı. Bütün Türkiye'yi kapsayan 81 ilde yapılan onun Batı Marmara bölgesi bana aitti. Madde kullanım konusunda.
0: Evet. Peki bu zamanımızdaki teknolojik bağımlılıklar var. Onlarla ilgili değil.
1: Aslında proje bütün hepsini kapsıyor.
0: Kapsıyor mu?
1: Teknoloji bağımlılığı, yeme bağımlılığı, cinsel bağımlılık. Bütün bağımlılıklar benim alanım madde kullanım konusundaydı.
0: Biraz da kimyaya yakın değil mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Orada da çünkü o dersiniz vardı kimyada.
1: Evet.
0: Evet. Peki hocam, bugün sizinle ne konuşacağız? Onu dinleyicilerimize aktaralım. Pozitif psikoloji ve kapsamında kişisel iyi oluş kavramının yaşamımıza etkisi ve kültürümüzle olan bağlantısı
1: evet.
0: diyoruz. Bunu biraz siz açar mısınız?
1: Tabii.
0: Ne anlatacağız dinleyicilerimize?
1: Aslında pozitif psikoloji iyi yaşama bilimi diyebiliriz. Sağlıklı yaşama bilimi diyebiliriz. Pozitif psikoloji normal klasik psikolojinin hastalıklarla uğraşan tarafının yanında aslında pozitif taraflarıyla ilgileniyor. Erdemleriyle, olumlu yanlarıyla ilgileniyor. Daha çok önleyici tarafıyla geliştiriyor.
0: Evet. Pozitif psikoloji dediğimizde ne anlıyoruz? Onu da birazcık açalım mı?
1: Pozitif psikoloji deyince aslında bazı kavramlar var. Ben size onlardan birazcık bahsedeyim.
0: Hı hı.
1: Ondan sonra da pozitif psikolojinin nasıl çalıştığını örneklerle vereyim.
0: Tamam.
1: Hepimize çok daha aydınlatıcı
0: tamam.
1: olsun.
0: Dinleyicilerimiz için de daha iyi olur. Evet.
1: Şimdi klasik psikolojiye baktığımız zaman bir taraftan hani Freud deriz, temel deriz. O birazcık saldırganlıkla insanı motive eden şeyin cinsellik ve saldırganlık olduğunu söyler. Ondan sonra birazcık gelişir. Viktor Frankl gelir mesela anlam arayışıdır der. Bir insanı motive eden, insanı güdüleyen esas şey anlam arayışıdır der. Maslow'a bakarsınız kendini gerçekleştirme der. Kohut'a bakarsınız insanın sevgi ihtiyacı yaşam boyu sürer der. Şimdi bunların hepsinde baktığımız zaman insanın ihtiyaçları var. İnsanın ihtiyaçları neler? Onları bir gözden geçirirsek... fiziksel
0: maddi ve manevi vardır. İhtiyaçlar
1: aynen diyeyim. Öyle temel hayatını sürdürebilmek için onun haricinde ilişki bir bağlanma bir sevgi ihtiyacı var. Ailenin içinde ne yaparız? Birbirimizle bir birliktelik kurarız.
0: İletişim
1: birbirimize kurarız. İletişim kurarız. Destekleniriz, sosyal destek alırız. Kendimizi güvende hissederiz. Onun haricinde özgürlük ihtiyacı da vardır. İçerideyizdir ama birazcık da özgür olmak isteriz ki kendimizi ifade edelim. Onun yanında gücümüzü ve başarımızı göstermek isteriz. Çocuk ne yapar? Yemeğini yer, annesinden babasından veya bakım vereninden ihtiyacını aldıktan sonra, sevgi ihtiyacın, ben bir okula gireyim der, okulda okuyayım, başarımı göstereyim, arkadaşlarım olsun, sosyal çevrem olsun, benim belli bir kendime göre bir karakterim olsun, onları geliştirmeye başlar. Ondan sonra eğlenme ihtiyacı da vardır. Hafif böyle bir güzel bir ortamda olmak ister, sosyal ortamda ki kendini rahat hissetsin.
0: Okulda da zaten o teneffüsleriyle onu...
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Güzel arkadaşlar edinmek ister. Manevi ihtiyaçları vardır ki huzur bulsun. Kendine güvende hissetsin. Tamamlanmış hissetsin. Diğer taraftan entelektüel ihtiyaçları var. Okusun, gelişsin. Zihinsel olarak geliştiği zaman dünyası da genişlemeye başlar.
0: Evet. Tabii bunları çocuk isterken bunları o yaşlarda, küçük yaşlarda şuurlu değil... değil mi? Yani annenin babanın isteği daha doğrusu onu o şekilde yönlendiriyor. Öyle diyebilir miyiz?
1: Burada ne kadar psikolojinin alt basamağı olarak görülse de pozitif psikoloji, biraz sonra açıklayacağız. Aslında bütün psikolojinin alt dalları birbirinden iç içe geçmiş vaziyette. Bir bütünlük oluşuyor. Gelişim psikolojisi bu açıdan çok önemli. Hı. Hani diyoruz ya çocuk anlamaz. Aslında anne karnından itibaren çocuk etkilenmeye başlıyor.
0: Muhakkak onu biliyorum, evet.
1: Annenin ruh halinden, yaşadığı çevreden o da etkilenmeye başlıyor. Nasıl? Hormonlarla, kan yoluyla. Sonra çocuk sosyal öğrenmeye başlıyor. Ailesinin içinde. Anne baba birbirine nasıl davranıyor? Sevgiyle mi davranıyor? Şiddetle mi davranıyor? Birbirlerine huzurlu mu geçiniyorlar? Birbirlerine nasıl hitap ediyorlar? Çocuk hiç anlamıyor gibi görünse de aslında o basamaklarda bir kayıt altına alıyor.
0: Evet.
1: Buna biz sosyal öğrenme diyoruz. Hareketlerle kopyalama yapıyor. Daha sonra gelişim basamakları, gelişim psikolojisinde aslında soyut dönem dediğimiz, hani o vicdanın oluştuğu 11-12 yaş itibariyle soyut öğrenme dönemi başlıyor. Soyut işlemler, vicdanı gelişiyor. Bir şeylerin sebebini, manevi ihtiyaçların ne olduğunu araştırmaya başlıyor. Çocuğun 18 yaşına kadar, hatta ergenlik çağı 21-22 yaşına kadar diye düşündüğümüz zaman, o aşamaya kadar bir beyinde de bir gelişim var. Bu beyinsel gelişimle birlikte dışarıdan öğrendikleri de hepsi birbirini tamamlıyor. Ne yapıyor? Çocuk bir modelleme yapıyor. Buradan kendi karakterini geliştiriyor ve buna göre hayatı anlamlandırmaya başlıyor. Çok çok önemli. 18 yaşına kadar olan dönem, ailede veya bakım verenin yanında yetişirken çocuk için çok çok önemli. Şunu örnek vermek istiyorum. Davranış bilimlerinde önemli çalışmalar olan Watson şöyle bir ifade kullanmış. Yani davranışçı olarak çok kapsamlı olmasa da davranışçı ekol, üstüne hani bilişsel ekol geliyor. Fakat davranışçı ekol olarak temel bir ifadesi var. Bana diyor bebek verin.
0: Evet.
1: Ben onlardan doktor yapayım, hırsız yapayım, profesör yapayım. Ben yetiştirerek sosyal çevrenin içerisinde onları farklı ortamların içine koyarak size istediğiniz ne varsa onu üreteyim diyor. Yani sosyal öğrenme o kadar önemli. Çocuklar bulunduğu ortamın içinde. Ha bunun yanında neden dedim kısıtlı kalıyor? İnsanın kendi getirdiği özellikleri var. Genetik özellikleri var. Kendi içinde getirdiği bazı nitelikleri var. Bunlar da etkili oluyor. Ama sosyal çevremiz bizim için çok önemli. Aile de bunun en küçük birimi.
0: Evet.
1: Çok çok önemli.
0: Evet. Kim dediniz o?
1: Watson.
0: Watson. Bana bir çocuğu verin.
1: Verin. Size onu... istediğinizi üretim. Doktor olarak yapabilirim diyor. Hırsız olarak çıkartabilirim diyor.
0: İyi veya kötü.
1: İyi veya kötü. Hepsini yapabilirim.
0: Evet.
1: bir ortamın içine sokacak, ona göre değiştirecek. Ha bu çarpıcı bir örnek olduğu için bizim için nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor.
0: Watson'ın bu söylediği bugün ailelerde çocukların yetiştirmeleri açısından önem kazanıyor tabii ki,
1: çok
0: değil
1: önemli,
0: mi?
1: Çok önemli.
0: Yani çocuğa verilen güzel bir eğitimle, iyi bir eğitimle, güzel bir ahlakla çocuk iyi meslekler sahibi olur, doğru, dürüst, güzel bir insan olur. Veya aldığı kötü eğitim sebebiyle anneden, babadan, okuldan, ne bileyim arkadaştan, eşten, dosttan aldığı kötü eğitim sebebiyle de kötü bir meslek sahibi veya kötü bir iş sahibi olabilir.
1: Evet, olabilir, olabilir. Evet. O şey var, olasılık var diyelim. Hı. Ha, pozitif psikoloji burada nasıl devreye giriyor? Pozitif psikoloji, normal psikolojinin hastalıklarla ilgilenen, işte hastalıkları düzeltmemiz için şunları yapmamız gereken diyen yanının yanında iyi yönleriyle, insanın iyi yönleriyle, olumlu yönleriyle, erdemleriyle ilgileniyor.
0: Evet.
1: Pozitif psikoloji. Olumlu yönler neler, erdemler neler? Bunlar çok önemli. Pozitif psikolojide belli tanımlamalar var. Bu tanımlamaları bildiğimiz zaman pozitif psikolojinin kapsamını da daha iyi anlamış oluyoruz.
0: Evet, onları da alalım.
1: Pozitif psikoloji öncelikle hastalıkları reddetmiyor. Hastalıkları kabul ediyor. Fakat önleyici olarak hastalıkların olmasını önlemek için işte şu karakter güçlerini eğer biz kuvvetlendirirsek, karakter güçleri dediği belli kıstaslar var.
0: Burada hastalıklar derken fiziki hastalıkları kastetmiyor.
1: Patolojik, psikolojik rahatsızlıklar olarak.
0: Psikolojik rahatsızlıklar.
1: Psikolojik.
0: Evet.
1: Patoloji insanın normal akıl sağlığının normal düzeyden sapma gösterdiği durumlar. Bilişsel ve ruhsal olarak, duygusal olarak anormallerin olduğu basamak. Pozitif psikoloji diyor ki tamam var ama biz bunları güçlendirerek insanı daha sağlıklı, daha mutlu, mutluluk pozitif psikolojinin tanımlanması açısından çok önemli. Mutluluk terimi. İnsanlar için günümüzde mutluluk çok önemli. Benim şuyum var diyor. Şu maddi olanaklarım var. Bunlarım var ama ben mutlu değilim diyor günümüz insanı. Aslında pozitif psikoloji bunun sebeplerini de araştırıyor. Nedir, ne değildir? İsterseniz mutluluktan bir başlayalım.
0: Tabii tabii,
1: pozitif
0: buyurun.
1: Psikolojide. İki tip mutluluk olduğundan bahsediyor pozitif psikoloji. Bir, hazza dayalı.
0: Burada bütün psikologlar birbirleriyle hemfikirler mi?
1: Bilimsel çalışmalar, hemfikir olunan noktalar, yapılan bilimsel çalışmalar çok önemlidir. Bunları psikologlar, klinik psikologlar veya normal psikologlar, psikolojik danışmanlar yol gösterici olarak psikolojik bu bilimsel çalışmaları incelerler. Ve buradan çıkan sonuçlar hepimiz için çok önemli.
0: Evet.
1: Neden önemli? Bir ortak yol belirlenmesi için.
0: Bir ortak aklın ürünü.
1: Aynen öyle. Geniş bir yol düşünün ve bu yol ışıklarla aydınlatılıyor. Bilimsel çalışmalarda bu yolun ışıkları. Biz de buradan kendimize ait olanı alıp ha bunlar yapılmış, ben bunun üzerine ne yapabilirim diye burada bir kendimize ait bir bina çıkartıyoruz.
0: Evet. Mutluluktan devam edelim hocam.
1: Mutluluktan. Mutluluk hazza dayalı, sadece duygulara dayalı olursa hedonik mutluluk olarak isimlendiriliyor. Haz, yani ben şunu yaparsam, ben bunu alırsam mutlu olurum. Ben şunu yaparsam mutlu olurum. Ben daha fazla mutlu olayım, daha iyi duygular yaşayayım ama zorluklar olmasın diyorsa bu hedonik mutluluk olarak isimlendiriliyor. Bir de daha farklı bir mutluluk var. Eudaimonik mutluluk. Bunda ben sıkıntılar yaşıyorum ama benim sahip olduğum zenginliklerim var. Bazı değerlerim var. Ben bunlara göre bunu çözümleyebilirim. Bu sıkıntıyı çözümleyebilirim. Elimde bu zenginliklerim var. Ben mutluyum diyebilen bir mutluluk tanımı var. Bu da birazcık kişisel iyi oluşla ilişkilendiriliyor. Kişisel iyi oluş bizim en önemli tanımlamalarımızdan biri. Nedir? Duygusal olarak ve mental olarak sağlıklı olmayı ifade ediyor. kişisel iyi oluş. İnsanın buna sahip olabilmesi için neler gerekli? Bunu incelersek, kişisel iyi oluşta kendine ait bazı zenginlikler var dedik. Ne var? İşte ben yardım severim diyor birisi. Ben işte şunu yapabiliyorum ama bunu yapamıyorum. Ha tamam. Senin bunu yapabilmen için nasıl engellerin var? Bunları farkına varması için farkındalık çalışması yapılabiliyor. Kişinin aslında onu yapabileceğini ona gösteriyorsunuz. Yaptığımız çalışmalarda da o tarafı güçlendiği zaman başka bir çeldiriciye sapmıyor. Kendini daha fazla güçlendirmeye başlıyor. Yani mutluluk yolunu açıyor. Kendi önündeki yolunu açıyor. Psikolojik sağlamlık bu açıdan önemli bir kavram. Kendi zorluklarını aşma açısından. Diyelim ki bir insanın başına bir sıkıntı geldi. Maddi olarak veya manevi olarak veya bir afet yaşadı. Diyor ki ben buradan nasıl kalkacağım? Geriye dönük olarak bakıyor. Ben ne sıkıntılar atlatmışım? Aslında çoğumuzun yaşadığı şey. Ben daha önce başka sıkıntılar yaşadım mı?
0: Burada siz aslında yaşayan da birisisiniz. Ben az önceki konuşmalarımızdan. Onlarla ilgili böyle daha bir örnek olur.
1: Diyelim ki depremi yaşadık.
0: Evet, 99 depremi.
1: 99 depreminde yaşadık. Can kaybımız oldu, ailemizden kaybımız oldu. Ve o dönemde insan bir anda daha ilerisi yokmuş gibi düşünüyor. Ondan sonra birden toplanıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yaşıyorum, nefes alıyorum. Nefes önemli bir başlangıç noktası. Ben yaşıyorsam devam etmem gerekli. Etrafımda bakıyorsunuz. Ailenizden size sosyal destek olacak yanınızda olan insanlar var. Hiç olmasa dahi siz eğer nefes alıyorsanız orada bir anlık bir kendi içinizden bir enerji çıktığını hissediyorsunuz. Ben ne yapabilirim? Bu tekrar travma sonrası gelişme için önemli bir adım. Şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Ben üzülüyor muyum? Duygunuzu reddetmeyeceksiniz içinizde. Ha, çok üzüntü duyuyorum. Hatta insan burnumun direği sızladı denilen şeyi her gün, her saniye yaşıyor öyle bir kayıp durumunda. Daha sonra diyorsunuz ki ben şu an devam ediyorsam bunları yapabilirim. Hayatta neleri düzgün yapıyorum, neleri başarabiliyorum. Benim enerjim bitme noktasına gelmişken neyi yaparsam bir adım daha ileri gidebilirim. Daha farklı düşünmeye başlıyorsunuz. Daha geniş düşünmeye başlıyorsunuz. Üretmeye başlıyorsunuz. Aslında psikolojik iyi oluşun, kişisel iyi oluşun en güzel yönü kendi içinizdeki kaynaklara bakıp yürümeye başlayınca aslında bir şeyleri üretmeye hem kendiniz için, sadece kendiniz için değil, çevreniz için de bir ürün ortaya çıkardığınız zaman ben bir şeyleri yapabiliyorum, hala hayat devam ediyor diyorsunuz. Bir adım atıyorsunuz. Başkalarının faydalandığını görünce daha ileri gidiyorsunuz. Bunu aslında ben bağımlılıkla çalışıyorum. Bağımlı hastalarla çalışıyorum. Bağımlı hastalarda da görüyorsunuz. Geliyor diyor ki çocuk ben bundan kurtulamayacağım herhalde. Kurtulmak istiyor musun? İstiyorum. Çok rahatsız etmeye başladı. Daha önce
0: size geliş sebebi o zaten.
1: Evet, bağımlılık. Çok rahatsız olmaya başladım. Benim hayatım tamamen elimden gitmeye başladı. Nasıl kurtarabilirim? Ama bir yer geliyor, tekrar başlıyorum diyor. Diyorum ki ne kadar bıraktın? Bırakabildin mi? Diyor ki 2 gün bırakabildim. Ondan sonra tekrar başladım. Aa, ne kadar güzel. 2 gün bırakabilmişsin.
0: Evet.
1: Arka arkaya kullanırken bu çok önemli. Bir bakıyor kendine, diyor gerçekten 2 gün bıraktım, başkaları diyor daha fazla bırakabiliyor diye diyor, ben diyor kendime diyor önem vermiyordum. Yo, sen 2 gün hiç kullanmamışsın. O oradan kendi içinde ha benim hala yapabileceğim bir şeyler var deyip motive oluyor ve devam ediyor. Diğer taraftan aile terapisi için de geliyorlar.
0: Evet.
1: Sadece bununla çalışıyorum diyemiyorsunuz. Geldi, yardım istedi, siz yardım ediyorsunuz. Diyor ki eşim beni artık beğenmiyor.
0: Evet.
1: ailemi kurtarmak istiyorum. Daha önce nasıldı? Daha önce çok mutluyduk diyor. Ha, demek ki yapabildiniz. Burada sizin yapabileceğiniz bir şeyler var. Ondaki zenginlikleri çıkarıyorsunuz. Aa diyor, ben diyor tekrar diyor bir umut geldi içime diyor. Umut çok önemli pozitif psikolojide. Umut olduğu zaman motive olmaya başlıyor.
0: Hocam burada bir ara verelim.
1: Tabii.
0: Umut çok önemli dediniz.
1: Evet.
0: Bundan sonra devam ederiz bundan sonraki bölümde.
1: Tamam.
0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'la birlikteyim. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbet ediyoruz. Kısaca öyle ifade edeyim.
1: Evet.
0: Programımız devam ediyor efendim. Bizden ayrılmayın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam ediyor efendim. Evet hocam, birinci bölümden umut dedik, evet. Ve oradan devam edelim.
10: Aslında geleceğe dönük bir kavram. Umut bizim için çok önemli. Pozitif psikoloji açısından da, psikoloji insanın psikolojisi açısından çok önemli. Neden? Umut bir içsel güç. İyi geleceğe dair bir beklenti. Umut olduğu zaman insan harekete geçiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Fiziksel ve psikolojik sağlamlıkla çok alakalı. Yaşam doyumu ve problem çözme becerisi yüksek olduğu gözlemleniyor. Umudu olan insanların. Umut hem bir inanç bir taraftan baktığınız zaman, hem bir düşünce.
9: Evet. Dinimizde de öyle biliyorsunuz.
10: Evet.
9: Allah'tan umut kesilmez diyor. Umut kesmek dinimizde yasak ve haram olan bir şey.
10: Evet.
9: Yani hep umut içerisinde yaşayacağız. Umutlu olacağız.
10: Hı hı.
9: Umudumuzu kesmek yok yani. Böyle dinimizde böyle bir durum,
10: evet,
9: söz konusu değil. Hep umutlu olacağız. Evet, evet. Hocam.
10: Umut olduğu zaman çaba göstermeye başlıyor değil mi insan? Aslında kitapta siz tam olarak belki belirtirsiniz, çok da güzel olur. Biz sizin kaderinizi diyor, çabanıza bağlı kıldık diyor. Yani çaba gösterdiği zaman bir şekilde bir yardımın geleceğini insan anlıyor. Bu veriliyorsa eğer bir şekilde de ben bunu çözerim. Psikolojik sağlamlık dediğimiz, kişisel iyi oluş dediğimiz aslında hepsi umut içeriyor içinde. Mutluluk içinde çok çok önemli. Mutluluk insan davranışlarının nihai amacı olarak görülebilir bu noktada. Umudu olan kişi bir şeyler yapmaya başlıyor.
9: Tabii.
10: Bir şeyler üretmeye başlayınca ben demek ki bir şeylerde başarılı oluyorum. Bir ürün ortaya çıkarıyorum diyor. Umudu olan insan aslında mutlu da olma potansiyeli barındıran insan diyebiliriz. Diğer taraftan kişisel iyi oluş dedik, psikolojik iyi oluş dedik, pozitif psikoloji kavramları arasında. Bunun içinde erdemlerimiz dedik. Kişisel iyi oluş özelliklerinde erdemlerin önemi var dedik. Erdem neydi? Ailelerimizin içinde aslında öğrendiğimiz, o aile yapısı içerisinde, güzel arkadaş çevresi içerisinde, iyi davranışlarla topluma uyumun oluştuğu, aynı davranış kalıplarını tekrar tekrar devam ettirmek suretiyle toplumların bir değer yargı sisteminin oluştuğunu, aile içinde bir değer sisteminin oluştuğunu görüyoruz. bu değer sistemi içerisinde büyüyen çocuklarda eğer iyi özellikler barındırıyorsa bu değerler, bir yardımlaşma, özgecilik dediğimiz karşılıksız yardım yapma, çocukta kendine güveni geliştiriyorsa, o zaman iyi bir birey olarak toplumun içine giriyor. İyi bir birey olarak, olumlu bir birey olarak girdiği zaman iyi sosyal ilişkiler geliştiriyor. Sosyal ilişkileriyle birlikte toplumsal özellikleri düzenliyor. İyi bir arkadaş çevresi, iyi bir toplumun da tuğlası haline geliyor. Bu açıdan ailenin önemi büyük. İbn-i Sina'nın evet. bir sözü var. Benim de çok beğendiğim bir söz. Erdemler alışkanlık haline geldiğinde saadet ortaya çıkar demiş İbn-i Sina.
9: Erdem derken fazilet diyoruz
10: evet,
9: yani.
10: Evet, evet. Aslında ikisi birbirinin içinde olan kavramlar. Belki eşdeğer kullanılan. Saadet demek ki aile içinde belirttiğimiz saadet kavramı erdemlerle ilgili.
9: Evet hocam.
10: Evet. Şimdi mutluluğu incelediğimiz zaman mutluluk bir kısım diyebilir ki yani mutluluk aslında sonradan elde edilir. Bir kısım da diyebilir ki ya başlangıçta mutlu gelen mutlu devam ediyor. Araştırılmış, hani biz sokak ışıkları gibi demiştik ya, bilimsel çalışmalar, genetik %50 etkili mutluluk üzerinde.
9: %50.
10: %50 etkili. Yaşam şartları %10. Amaçlı etkinlik %40.
9: O nedir?
10: Amaçlı etkinlik nedir? Öz saygı, kendisine olan saygısını geliştirebilecek nitelikleri üzerinde çalışma. Öz anlayış, ben kendimi anlıyorum. Kendini eleştirmeden, olumlu eleştirerek veya bende geliştirilecek neler var? Ben hata yaptım ama bunu bu şekilde geliştirebilirim diyebilir mesela bir insan. Yardımseverlik, iyimserlik, affedicilik, bunlar hepsi üzerinde çalışılarak geliştirilebilecek şeyler. Mesela diyebiliriz ki pozitif psikoloji açısından bir çocuğu annesi kızdırıyor çocuk. Annesi de ona bağırıyor veya bir şekilde bir şeyi yasaklıyor. Ama sonradan diyor ki ben aslında yapmam gerekenin çok üstünde bir tepki gösterdim.
9: Anne pişmanlık
10: Anne
9: duyuyor.
10: Pişmanlık duyuyor. Bunu yapabilirdim, farklı söyleyebilirdim. Onun işte umudunu kırmayabilirdim. Kendine ait amaçlı bir etkinlik yapacak. %40'lık o yönünü geliştirecek. Öz saygı, tamam. Ben sinirlendim, öfkelendim. Çocuğa da bunu patlattım. Ama çocuğumla birazcık sakinleştikten sonra çocuğumla çağırıp ben seni seviyorum. Ben sana bu şekilde öfkelendim. Bunun sebebi bunlardır, bunlardır. Gel bundan sonra ben şunu istediğim zaman sen de kendi isteğini söyle. Karşılıklı olarak konuşalım. Ben senin iyiliğin için, senin daha iyi bir birey olman için bunları yapıyorum. Bunu yaptığın zaman senin yapacağın iki etkinlikten birini iptal ederim. Ama sen bilirsin ki seni hala seviyorum. Hem kendine karşı kendini geliştirmiş oluyor.
9: Hem vicdanen rahatlamış oluyor.
10: Hem vicdanen rahatlamış oluyor. Hem çocuğun umudunu kırmamış oluyor. Çocuğun geleceğine bir katkı yapıyor. Yavaş yavaş kendini geliştirmeye başlıyor. Kitaplar okumaya başlıyor. Ufacık ufacık. Radyo programı dinleme bile
9: evet.
10: aslında öz saygısını geliştirme açısından ben neyi öğrenebilirim? Kendime ait neyi değiştirdiğim zaman çevremde ne değişir? Bunlar çok önemli. Ufak bir anekdot var. Çok hoşuma gidiyor. Paylaşmak
9: buyurun.
10: İsterim.
9: Tabii ki. Buyurun.
10: Bir baba koltuğunda oturmuş. Pazar günü gazetesini okuyor. Çocuk da geliyor. Babacım diyor, beni diyor parka götür. Baba çok fazla yerinden kalkmak istemiyor. Kahvesi de gelecek. Kahvesini içecek.
9: Keyfi yerinde.
10: Keyfi yerinde. Diyor ki gazetemi okuyayım, daha sonra gideriz. Baba diyor, söz vermiştin. Bana sözünü tutar mısın? Baba gazetesinden bakıyor, bir dünya şekli var. O dünya şeklinin olduğu yeri yırtıyor. Parçalara ayırıyor. Al diyor bunu. Bu dünya şeklini bir araya getirdiğin zaman ben diyor seni diyor parka götürürüm. Babanın aklında da nasıl olsa yarım saat yanıma gelmez, dünyanın şeklini bir araya getirir, ondan sonra da parka gideriz diyor, gazetem de kahvem de bitmiş olur.
11: Evet.
10: Çocuk 5 dakika sonra geliyor, baba diyor tamamladım. Sen nasıl tamamladın oğlum diyor. Dünyanın arkasında diyor insan vardı diyor. İnsanın şeklini bir araya getirince diyor dünya düzeldi diyor. Aslında biz insan olarak düzeldiğimiz zaman, kendimizi tamamladığımız zaman dünyayı da güzelleştirmiş oluyoruz.
9: Evet. Güzel bir örnek.
10: Evet, evet. Şimdi mutluluktan bahsederken aslında bir de mutluluğun karşısında olan tanımlar varmış gibi görünüyor. Hedonik adaptasyon denilen bizim bir terimimiz var. Nedir bunun altyapısı? İnsanoğlu bir şeyleri yaşıyor. Mesela diyelim ki şu bir bardak suyu aldım ben, içtim, mutlu oldum. Bu benim için çok mutluluk veren bir şey oldu. Bunun yerinde farklı şeyler de olabilir. Bir yere gitmek isteyebilirim, giderim, gezerim, gelirim. Ay çok mutluyum. Bir yerden sonra o beni mutlu etmemeye başlıyor. Buna hedonik adaptasyon deniliyor. Aslında bu şükran duymanın tam karşısında bir ifade. Bakıldığı zaman. Nasıl şükran duyma, şükretme olarak geçen. Hedonik adaptasyon negatif bir terimmiş gibi görünüyor. Diğer tarafta da şükretme, teşekkür etme. Kişiye olabilir, olaylara olabilir veya yaradana olabilir. Ne yapıyoruz biz? Tekrar tekrar yaptığımız zaman eğer mutluluğu unutuyorsak, o zaman iyi şeyleri hatırlamaya kendimize niyet ediyoruz. Diyoruz ki şu suyu içtim, teşekkür ederim.
11: Evet.
10: İyi ki var, serinledim. Bunu farklı şeyler için devam ettiriyoruz. Şükran günlükleri var. Pozitif psikolojide bizim yaptığımız uygulamalardan bir tanesi de şükran günlükleri. Aslında dinleyicilerimiz de kendi içlerinde bunu yapabilirler. Diyelim ki kendini mutsuz hissediyor. Ben hiçbir şeyden mutlu olamıyorum diyor. Yemeğimi yapıyorum diyor. Her gün yemek yapıyorum. Her gün temizlik yapıyorum. Sadece işte yorulduğumu hatırlıyorum. Onun haricinde bir şey hatırlamıyorum. Çok yoruluyorum. Halbuki orada güzel olan taraf var. Güzellikler ne? Evi temizlediği zaman ortalık mis gibi Arap sabunu kokuyor. İçi açılıyor.
9: Mayi sabun, evet.
10: Veya geldiği zaman eve misafirler veya aile üyeleri tertemiz olmuş, her yer pırıl pırıl olmuş diyor. Kendini iyi hissediyor temizliği yapan. Veya orada huzur buluyor. Bunları biz kenara bırakıyoruz, yorgunluğumuzu hatırlıyoruz. Ne yapacak? Veya çocukla alakalı. Bu çocuk beni devamlı yoruyor. Devamlı üstü başı kirli geliyor. İki günde bir bizim verdiğimiz şükranla alakalı ödevler, kendi başına da yapılabilecek ödevler aslında. Bir defter alabilirler. Oraya

0: tanımlama var. İyi olaylar aslında beynimizde teflon tavada gibidir. Yani akıp gider. Kötü olaylar da cırt cırtlı bantlar gibidir. Yapıştığı zaman devamlı kötü olan şeyleri hatırlarız.
1: Onlar şurada, kalıcı.
0: Kalıcı, öbürleri teflon tava gibi gidiyor.
1: Gidiyor. İyilikler gidiyor.
0: İyilikler gidiyor.
1: Halbuki tam tersi olmalı.
0: Tam tersi olmalı. İnsanlar arası ilişkilerde de, aile ilişkilerinde de, eşlerin arasında da aslında bu çok önemli. Sen o kadar güzel yaptın ki şu yemeği. Geçenlerde yaptığın şey bu kadar güzel olmuştu. Bunu söylemek zor gelir çoğu kez. Sen bana bunu yaptın diyerek negatif tarafları söyleme eğilimdeyiz. Şükran günlükleri aslında aile ilişkilerinde de kullanılabilir. Hani bir örnek olarak verelim. Diğer tarafta mutluluk için yapılan bilimsel çalışmalarda şöyle bir durum var. Aslında mutluluğun doğuştan bilimsel çalışmalar sonucunda belli bir düzeyin olduğu belirlenmiş. Diyelim ki Ali'nin %50 ailesinden gelen genetik düzeyle %50 bir ortalama düzeyi var. Onun aşağı yukarı yine hayat çizelgesinde 50'nin üzerinde yükselecek, tekrar 50'ye gelebilir. Hani 70 ise 70'e 90'a çıkar, 70'e gelir. Bu neyi gösteriyor? Belli ortalamalar olduğunu gösteriyor. Bunlar tabii her geçen gün yenileniyor. Bunun haricinde şunu yapabilirler. Bir örnek verelim. Çalışmalar çok kıymetli. Çünkü zamanı olmayan dinleyicilerimiz, hani gidemeyen dinleyicilerimiz için bazı çalışmalar belki aylar sürecek, kendine çabalamasını bir anda kolaylaştırabilir. Diyebilir ki şanslıyım çünkü. Bu cümle gidişi önemlidir şükran günlüklerinde. Teşekkür etmede. Şanslıyım çünkü benim böyle bir arkadaşım var. Çok şükür bunun sonucunda şunu elde ettim. Belli kalıplar aslında çok basitmiş gibi görünen bilinçaltındaki bazı şeyleri çözebilir. Bunları denemeler halinde çalışmaları sonuç verecektir. Bunun yanında alt konularımızın içine bir de hayatın anlamını sıkıştırmak istiyorum. Sizin için uygun mudur? Zamanınız
1: tabii, uygun mu? Uygun tabii.
0: Pozitif psikolojide hayatın anlamı ve amacı çok önemli. Hayatın anlamı bizim için aslında olsa da olur, olmasa da olur gibi geliyor. Viktor Frankl bu konuda çok önemli çalışmalar yapmış. Logoterapiyi uygulayan, anlam terapisini uygulayan bir bilim adamıdır.
1: Nedir o anlam terapisi?
0: Anlam terapisi hayatta aslında motivasyon kaynağı diyor Viktor Frankl. Hayatın bir anlamının olduğunu keşfetmektir. Bu bize bir amaç katar ve bu anlam peşinden hayatı devam ettiririz.
1: Evet, ben dünyadayım. Niye geldim? Ne yapmam gerekiyor? Vazifelerim ne?
0: İnsan olmam neyi ifade ediyor?
1: Evet.
0: Bir insanın özellikleri nelerdir? Bunları gösteriyor. Ben neler yapmam lazım? Hangi niteliklere sahip olmam lazım? Aslında hani çocuklar için 12 yaşının sonrasında soyut kavramlar demiştik. Ailenin içinde öğrendiği, sosyal öğrenmeyle öğrendiği şeylerin başında benim ailem nasıl yaşıyor? Ben bu ailenin içinde neler yapmak istiyorum? Benim için, onlar için hayatın anlamı bu. Benim için hayatın anlamı nedir? Bunu keşfedebilmesi çok çok önemli insan için. Çünkü anlam olduğu zaman onun peşinden koşuyor. Motivasyonunu ona göre ayarlıyor. Bir şekilde yardımseverlikse onun alt basamakları var. Bunlar çok önemli. Hayatın anlamı sorun yaşadığı zaman aslında yardımcı oluyor. Neden? Bir sorun yaşadı. Sorun yaşamayan insan için her gün birbirinin aynı. Devam ediyor. Tamam diyor. Bir rahatsızlığım da yok. Ama bir sorun, ani bir sorun oluştu. Ne yapacak? Kuvvetli olduğu ölçüde, sağlam olduğu ölçüde o problemle mücadele etmeye başlayacak. Bir anlamı varsa hayatın, mücadele etmeye devam edecek. Anlam yoksa, benim bir yaşam amacım yoksa o yaşamda da çok fazla bir üretimim olmayacak. Aynı şeyleri tekrar eden bir durumda olacağım.

0: Selim Van bu pozitif psikoloji konusunda başlangıcı yapan, 1998 yılında yaklaşık olarak 2000'lerde başlangıcı yapan Seligman, öznel iyi oluş kavramını, kişisel iyi oluş kavramını, bütün pozitif psikolojiyle alakalı olan kavramları ortaya koyuyor ve kişisel iyi oluşun altında bu temel 7 tane aslında değeri ve altında da 24 tane karakter gücünü ortaya koyuyor. Bunları insanda olması gereken şeyler olarak, yani bir takım çantanız var. O takım çantasının içinde belli kuvvetleriniz var ve ihtiyacınız olduğu zaman onları ortaya çıkarıp onlarla hareket ediyorsunuz. Böyle düşünebiliriz.
1: Evet. Hocam bir ara daha verelim.
0: Tamam.
1: Aradan sonra devam edelim.
0: Tamam.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam edecek efendim. Bir aradan sonra bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar. Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
3: mutluluk. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Noktada çok hızlı hareket etmek istiyorsak acil hemen değiştirin gibi ifadelere kanıyoruz ve maalesef şifrelerimizi siber dolandırıcıların veri tabanına aktarmış oluyoruz.
2: Benim birader tıkladı, hesabı komple boşaldı, o zaman linke tıkladığı için bir anda paraların hepsi gitti yani.
3: Gelişmeleri hafta sonu haberlerinde aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı. Ali Yankur işle birlikte 32 şüpheli tutuklandı. Firari kardeşinin evinde 200 kilo külçe altın bulundu. MASAK raporuysa şüpheli para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntıları da ortaya çıkardı.
4: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
5: 66 milyar liraya aşan bankacılık işlemi, tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar liradan fazla para çıkışı. Alihan Kuriş dosyasında MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.
6: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş merkezinde müthiş bir para trafiği var. MASAK'ın 168 sayfalık raporu soruşturmayla bağlantılı şirket ve kuruluşların hesaplarındaki hareketleri tek tek ortaya koydu. 66 milyar 211 milyon liralık para hareketi dikkat çekti.
6: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlarından dolayı bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
5: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde şirketten çıkan para 8 milyar liraya aştı. Dubai'den gelen milyonlarca dolar ertesi gün hem de nakit olarak çekildi. İsrail'den ABD'ye çok sayıda ülkeye para transferleri yapıldığı belirlendi.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
5: 1 milyar 358 milyon lira sermayeli şirketin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Vakıf hesaplarındaki işlem hacmi ise 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Rapora göre 2020 sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alış satış tutarlarında ciddi artış yaşandı. Şirketler ödeme kuruluşlarından para aldı. Yüksek nakit sirkülasyonu ve ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri saptandı. Üstelik bu paralar kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarıldı. MASAK kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize olabileceği yönünde şüphe oluştu dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir de sıcak gelişme yaşandı. Örgüt lideri olarak tanımlanan Alihan Kuriş'le birlikte gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana yürütülen orman yangınları soruşturmalarında 11 kişinin tutuklandığını açıkladı. Gürlek açıklamasında 22 ildeki 64 orman yangınına ilişkin 43 şüpheli tespit edildiğini belirtti. Şüphelilerden 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını duyurdu. 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ise sürdüğünü dile getirdi. Adalet Bakanı Gürlek, milletimiz müsterih olsun, ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir dedi. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meşhur kalmasına müsaade edilmeyeceğini de vurguladı. Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim sözleri sonrası ABD-İran hattında gerilim tırmandı. İran ordusu alarm durumuna geçerken Beyaz Saray ve Pentagon koridorlarında hareketlilik arttı.
5: Trump'ın sözleri bu kez savaş çıkartabilir.
7: İran'ı yenilgiye uğratma işini bitirdikten sonra, ki şu anda çok ağır bir yenilgi alıyor, çok yakında Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri toprağı olduğunu ilan edeceğim.
5: Bu sözlerin ardından ABD-İran cephesinde gerilim hızla yükseldi. Beyaz Saray şaka deyip toparlamaya çalışsa da İran'da hareketlilik başladı. İran Meclisi doğrudan Trump'ı tehdit etti. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, Trump bitmek bilmeyen blöfler yerine kendi güvenliğinden endişe etsin dedi. Azizi, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesine gönderme yaptı. Yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz'ün sosyal medya paylaşımıyla uçak gemisiyle veya emirle ele geçirilemeyeceğini söyledi. İran ordu cephesinde ise tansiyon yüksek. İran Devrim Muhafızları Donanması'nın maksimum alarm durumuna geçtiği öne sürüldü. Ardından İran'ın güney kıyılarından 3 gemi savar seyir füzesinin ateşlendiği ve Hürmüz'de patlama sesleri duyulduğu açıklandı. ABD tarafında da hareketlilik dikkat çekti. Trump beklenmedik şekilde Camp David'e giderken Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD Merkez Komutanlığı karargahına gitti. Körfez ülkeleri ile ilgili ise İran basını kritik bir iddia ortaya attı. Buna göre Körfez'de Washington yönetimine öfke büyüyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Trump yönetimine güvenini büyük ölçüde kaybettiği ve artık topraklarında ABD üssü istemediklerine ilişkin yeni adımları değerlendirdikleri öne sürüldü. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve mutabakatın süresi 17 Ağustos tarihi itibarıyla sona eriyor.
3: Katar'la İran arasında savaş uçakları üzerinden yeni bir gerilim yaşanıyor. İran, Katar'ın düşen iki savaş uçağındaki 3 pilotunu alıkoyduğunu öne sürdü. Doha yönetimindense sert yanıt geldi. İddiaları kesin bir dille reddediyoruz dendi.
5: Tahran'la Doha arasında yüksek gerilim yaşanıyor. İran'ın Katar'a yönelik pilotları alıkoydu suçlamasına Doha'dan sert yanıt geldi.
8: Selamun aleyküm.
5: Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El-Ensari, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın iddiasını kesin bir dille reddetti. Ensari, ABD ve İsrail'de yaşanan çatışmalar sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından alıkonulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Katar tarafına göre savaş uçakları Katar hava sahasını ihlal etti. Pilotlarla iletişim kuruldu, uçuş güzergahı teyit edildi. Ancak daha sonra iletişimin kesilmesi üzerine Katar'ın uluslararası hukuk ve angajman kuralları çerçevesinde gerekli önlemleri aldığı belirtildi. Doha pilotların alıkonulmadığını, arama kurtarma ekiplerinin ise naaş kalıntılarını bulmak için çalışma yürüttüğünü açıkladı. Katar ayrıca bulunan pilotlardan birinin naaşının teslimi için İran'la koordinasyon sağlandığını bildirdi. Öte yandan Doha yönetimi geçtiğimiz Nisan ayında İran'a arama kurtarma çalışmalarını incelemek üzere ekip gönderme çağrısı yaptığını ancak Tahran'ın bu davete henüz yanıt vermediğini duyurdu. Katar bölgede gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar sürerken bu tür açıklamaların yapılmasını ise şaşkınlık verici olarak nitelendirdi.
3: Kuzey Marmara otoyolunda bir kaza var. Kazanın detaylarını şimdi size aktaralım. O maalesef üzücü kaza şu an itibariyle ekranlarınıza geliyor. İki aracın karıştığı kazada yaralılar var. Kaza sonrası hemen olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş durumda. Kaza nedeniyle metrelerce uzanan trafik yoğunluğunun olduğunu da ekranlarda görüyorsunuz. İtfaiye ekiplerinin, sağlık ekiplerinin, 112 ambulanslarının bu kazayla ilgili şu an itibariyle orada olduğunu görüyoruz. Elbette yaralıların olduğu ile ilgili bilgiler var. Netleşince detayları birazdan sizlerle paylaşacağız. Bir kez daha tekrar edelim. Uskumruköy mevkii burası. İki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu bildiriliyor. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş durumda. Kaza nedeniyle otoyolda metrelerce araç kuyruğu var. Kuzey Marmara otoyolu Uskumruköy mevkii burası. İki aracın karıştığı bir kaza ve şu an itibariyle metrelerce gördüğünüz gibi kuyruk var. Polis, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Birazdan daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Suriye'de yeni döneme dair kritik açıklama. Terör örgütü YPG, SDG'nin Kobani sorumlusu örgütün feshedileceğini, silahların gömüldüğünü ve tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde Suriye'ye entegre olacaklarını söyledi.
5: Silahlarımızı gömdük, YPG, SDG'yi feshediyoruz. Açıklama Suriye'nin Ayn el-Arab, diğer adıyla Kobani bölgesinde terör örgütü YPG, SDG sorumlusu Mahmut Berhudan'dan geldi. Berhudan birkaç gün içinde örgütün fesini duyuracaklarını, özerk yönetim yapısının da sona ereceğini söyledi. Berhudan ayrı bir devlet taleplerinin bulunmadığını ifade etti. Silahlarımızı gömdük diyen Berhudan, Suriye ordusuna entegrasyon konusunda sorunların %99 oranında aşıldığını söyledi. Berhudan, tek ordu, tek devlet, tek bayrak, ortak vatan çerçevesinde yeni Suriye'yi inşa edeceğiz dedi. YPG'nin 2012'deki kuruluşunda rol alan Berhudan, bu aşamadan geri dönüş olmadığını ve Suriye'nin asli unsuru olarak birlik içinde varlıklarını sürdüreceklerini söyledi. Şam yönetimindense Kürtler, Türkmenler, Araplar ve diğer toplulukların haklarını güvence altına alan kapsayıcı ve adil bir anayasa talep etti.
3: Fransa yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatile çıktı. Yangın mağdurlarının yaraları sarılmamışken Macron'un jet ski yaparken çekilmiş görüntüleri Fransızları kızdırdı.
5: Fransa tarihinin en büyük orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken Cumhurbaşkanı tatile çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un jet ski üzerinde verdiği pozlar Paris merkezli Maç dergisinin kapağında yayımlandı. Görüntüler ülkede orman yangınları ve aşırı sıcaklarla mücadele edilirken tepki çekti. Muhalefet binlerce kişinin tahliye edildiği bir dönemde Macron'un tatil görüntülerini uygunsuz ve halktan kopuk olarak nitelendirdi. Macron'un ekibi ise fotoğrafların izinsiz çekildiğini ve Cumhurbaşkanı'nın tatildeyken de çalışmalarını sürdürdüğünü savundu. Fransa'da yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor. 1 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.
3: Giresun'da sele kapılarak kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bine yakın personel ve birçok araçta kayıp kişiler aranıyor. Bu arada bölgede yaklaşık 26 milyon liralık zarar tespit edildi.
9: Sağanak sonrası afet yaşanmış, iki kişi sele kapılarak kaybolmuştu. 9 kilometrelik alan didik didik aranıyor.
10: İnşallah bütün amacımız, gayemiz kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşırız.
9: Giresun 13 Ağustos'ta sel felaketi yaşamıştı. Kuvvetli sağanağın ardından Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde dereler taşmış, su baskınları meydana gelmişti. Her yer çamur yığına dönmüş, köprüler yıkılmış, evleri, iş yerlerini ve bir okulu su basmıştı. En büyük felaketi ise Karabulduk beldesi yaşadı. Derenin taşması sonucu 3 kişinin içinde bulunduğu araç akıntıya kapılarak sürüklendi. Ahmet Yılmaz selden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ancak Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sel sularında kayboldu.
10: Bütün birimlerimiz yaklaşık 300-400'e yakın araç, bine yakın personelle arama kurtarma çalışmalarımız, altyapı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor.
9: Akkaya ve Hakkıoğlu'nu bulmak için bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
10: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre, 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılarak yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz.
9: Bir yandan da kentte hasar tespit çalışması yapılıyor. Bölgede felaket sonrası 26 milyon liralık hasar tespit edildi.
0: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Aa, anne dedi.
13: Hadi canım, baba dedi.
12: Bez dedi.
13: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
14: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
15: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim klinik psikolog Şebnem Yelan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam ediyor efendim. Evet hocam, pozitif psikoloji bize neyi anlatır dedik. Kişisel iyi oluş kavramını bize izah ettiniz. Yaşama karşı motivasyonumuz ve pozitif psikolojiden söz ettik. Burada herkese teşekkür etmenin karşımızdakilere çok iyi geleceğini söylediniz değil mi?
2: Evet.
1: Aslında dinimizde de var. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz buyuruluyor. İnsanlara teşekkür edersek ancak Allah-u Teala'ya da şükretmiş oluyoruz. Veya şöyle bir tabir daha var. Kim, nerede, ne maksatla, kime teşekkür ederse etsin, o yapılan teşekkür Allah'a şükürdür.
2: Evet, ne kadar güzel belirttiniz. Evet. Çok önemli. Aslında her şeyin kaynağı aile demiştik ya, bir masanın etrafında toplanır. Küçücük bir bebek de aynı masaya oturur. Çocuklar da aynı masaya oturur. Büyükler de aynı masaya oturur. Dede oturur. Bir yemek pişirildiği zaman ellerine sağlık denir. Çok tabii. Güzel olmuş. Pişiren de aslında kendinden o güzel duyguları, o şükürle pişirirken güzel duyguları katarsa o yemek lezzetli olur. Ben ona inanıyorum. Aynı malzemeleri kullanarak bir yemek farklı olabiliyor. O pişirenin elinden, pişirenin duygularıyla, verdikleriyle çok farklı olabiliyor. Masadakiler de teşekkür ettiği zaman küçük bebek de öğrenecek. Teşekkür ederim diyecek.
1: Evet.
2: Su rica edebilir miyim diyecek, alabilir miyim bir bardak.
1: Evet.
2: Bu kendi arasında edindiği o öğrenmeyi bu sefer büyüdüğü zaman toplum içinde devam ettirecek, eşine karşı devam ettirecek. Güzel diyalog kuran aile bireyleri topluma da aynı şekilde bir maya olacak. Çok çok önemli.
1: Ne kadar iyi iletişimle yetişmişse, değil mi?
2: Evet.
1: Güzel pozitif psikoloji mi diyeceğiz ona?
2: Pozitif psikoloji, güzel ahlak. Aslında hepsi kendi zenginliklerimizin, kendi güzelliklerimizin ortaya çıkması.
1: Evet.
2: Değerlerimizin ortaya çıkması. Türk aile yapısı da değerler konusunda çok zengin aslında bir.
1: Böylece o konuya da girmiş olalım.
2: Evet.
1: Hem yaşama aile gelişim basamakları hem de Türk aile yapısının pozitif psikolojiyle ilişkisi.
2: Bağlantısı.
1: Evet. Tabii burada Türk aile yapısı derken Müslüman Türk aile yapısı değil mi efendim?
2: Evet. Türk aile yapısı aslında 700'lü senelerden itibaren Orhun yazıtlarından başlayan bir süreçte baktığınız zaman o yazıtlarda bile yazıyor. Saygı, birbirine sevgi. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda da aynı değerlerle devam etmiş 700'lü senelerden bu yıla kadar devam eden bir tarih var.
1: Evet.
2: Evlatların önemli olduğu, eşin önemli olduğu, büyük aile büyüklerinin önemli olduğu ve erdemlerin korunduğu, o değerlerin, erdemler dediğimiz, değerler dediğimiz o güzel kaynağın daha sonra Seligman'la, yabancı bilim adamlarıyla tekrar bize gelen o bilgilerin.
1: Evet, bizde aslında varken sonradan değil mi? Dışarıdan tekrarmışız.
2: Pozitif psikoloji olarak aslında güzel o kaynaklarımızı biz şimdi görüyoruz pozitif psikoloji adı altında.
1: Evet. Ama onların hepsi bizde zamanında vardı.
2: Zamanında var. Korumamız lazım, devam ettirmemiz lazım. Aslında yemek dediğimiz, masa etrafında toplanma dediğimiz şey bunun öğrenilmesi açısından çok çok önemli. Hani güzel bir bize şey oluyor, örnek oluyor. Ne oluyor? Aslında Seligman dedik, bizde var dedik. Neleri demiş Seligman? Pozitif psikolojinin kurucusu bu arada. 1998'li yıllarda, aslında çok yakın gibi görünüyor. Daha öncesinde başka bilim adamları da araştırmış ama diyor ki 6 tane erdemimiz var diyor. Bilgelik diyor. Aslında bilgeliğe bakıyoruz. Dede bir hikaye anlatıyor. O hikayeden torunlar bir sonuç çıkarıyorlar. Diyorlar ki Anadolu hikayelerinde çok güzel bir şey olmuş. Yardımseverlikle alakalı bir şey anlattı dedemiz diyorlar. Onların aklında yardımseverliğin önemli bir şey olduğu kalıyor. Cesaret diyor ki, eğer diyor doğruysanız diyor, baba, ailenin babası, doğruysanız diyor, cesur olun ve yapın diyor. Girin diyor, bir yarışma var. Diyorlar ki baba, cesaret edemiyoruz girmeye. Eğer diyor bilginiz varsa, çalıştıysanız, kendinize emin olarak girin. Sonuç alacaksınız. Çocuklar giriyor, kazanıyor.
1: Evet.
2: Aile üyelerinde umut verici olması lazım. Aslında pozitif psikoloji işliyor. Ailenin içinde işlemeye başlıyor. Diyor ki mesela Seligman'ın başka bir şeyinde, maddesinde insaniyet diyor. İnsaniyeti nerede öğreniyor çocuk? İlk önce aile içinde, arkadaş çevresinde.
1: İnsaniyet, insan olmayı değil mi?
2: İnsan olmayı.
1: Evet.
2: Özellikleri neler? Doğru ol diyor. Bunun alt basamakları da var tabii. Karakter gücü olarak belirtilen 24 tane alt basamak. Yardımseverlik, doğru söylemek, iyimserlik. İyimserlik de önemli.
1: Tabii.
2: Olumlu bir sonuç çıkacak diyoruz. Hayra niyet et, hayır olsun deniliyor mesela.
1: Evet.
2: Çok çok önemli. Demek ki bunlar hepsi bir çekirdekte öğrenilmeye başlanıyor.
1: Evet.
2: Toplum olmadan önce toplumun en küçük birimi aile. Ailenin içinde biz okula başlıyoruz aslında. Aile okulunda okumaya başlıyoruz. Adalet. Adaletli ol diyor. Ne yapıyor? Önce kardeşlerin arasında, ailenin arasında, anne babanın arasında bir adalet varsa çocuk adaleti öğreniyor. Eğer orada bir adalet yoksa çocuk diyor ki benim için doğru olanlar bunlar. Bunlar bu şekilde davranıyorsa demek ki doğru buymuş.
1: Yanlışı öğrenmiş oluyor.
2: Yanlışı öğrenmiş oluyor. Onun için doğruyu öğretmek ilk aşamadan itibaren, anne karnından itibaren gelişim ölene kadar devam ediyor. Orada düzgün olarak yetiştirmek, aile yapısını korumamız bu yüzden çok önemli. 700 yıllardan beri geldi dedik. Müslüman bir aile yapısı dedik. Güzel özellikler dedik. Sözde kalmayan, yapıldığı zaman sonuçlarının görüldüğü, düzgün bir insan profilinin oluşturulduğu, hani o insan şeklini bir araya getirdiğimiz zaman dünyanın düzeldiği, örnek aileyi oluşturduğumuz zaman toplum da değişmeye başlıyor. İbn Sina'nın söylediği, erdemler alışkanlık haline geldiği zaman saadet olur. Ailenin içinde saadet başlarsa topluma da saadet aktarılır.
1: Yayılır.
2: Sevgi dolu. Evet. Ölçülülük başka bir erdem.
1: Ölçülülük.
2: Ölçülülük. Her şeyi kararınca yapabilmek. Aşırılığa kaçmadan. Sınırlar aşılmadan. Çünkü sınırı aştığımız zaman belki başkasının sınırına giriyoruzdur. Kararınca yapılması. O da nasıl oluyor? Hani dedik ya beyin bir şekilde gelişim basamakları var. Çok kaba tabirle anlattığımız zaman 18 yaşına kadar, 23 yaşına kadar en geç beynin bütün bölümlerinin gelişimi tamamlanıyor. Çocuk için başımızda elimizi alnımıza koyduğumuz zaman elimizin altında kalan bölüm, frontal korteks denilen yer, tıp tabiriyle aslında çocuğun doğruyu yanlışı karar verme mekanizmasının ana merkezlerinden biri. Elimizden koyduğumuz zaman 18-20 yaşına kadar buranın gelişimi sürüyor.
1: Evet, hemen alnımızın altında kalan
2: hemen
1: bölüm.
2: Hemen elimizin altında. Anne baba o kadar önemli ki, doğru olarak karar verebilme, yanlış olanı söyleyebilme, doğru olanı da doğru çocuğum güzel yapıyorsun diyebilme çok çok önemli.
1: Evet.
2: Çocuğun ergenlik çağına kadar özellikle hani internette fazla vakit geçirdi diyoruz çocuklar. Bizimki birazcık fazla abur cubur yiyor. Ne yapacağız diyoruz.
1: Problem veya, olarak karşımıza
2: evet,
1: bunlar çıkıyor.
2: Evet. Veya kendimiz birazcık böyle yemeği kaçırdığımız zaman eyvah kilo aldım diyoruz. Aslında bazı kendi içimizde tamamlanması gereken yönlerimizi tamamladığımız zaman, doyum aldığımız zaman veya ailemizin içinde bir şeyleri tam olarak yerine getirdiğimiz zaman aslında o abur cuburlara, internete çok fazla zaman ayırmaya da gerek kalmıyor galiba. Eskiden internetin olmadığı dönemlerde, yani şimdi bilgi alma amaçlı olarak kullanılması çok çok güzel, faydalı. Ama ihtiyacımızın ötesinde eğer kullanıyorsak bazı şeyleri, tekrar tekrar yaşam işlevselliğini bozuyorsak, orada bir şeyler, bir sorun başlamış demektir. Bunun temeline gidip baktığımız zaman aslında yapmamız gereken, aileden başlayarak yapmamız gereken işleri çok da tam olarak yapmadığımızı fark ediyoruz. Gelen danışanlarımızda da bunu görüyoruz. Aa, ben aslında onu eskiden yapıyordum, ne kadar da güzel oluyordu. Çocuklarla bir araya geliyordum, meyve sebze yiyorduk. Artık yapmıyoruz, masanın başında da toplanmıyoruz. Çocuklar da ya Atari'ye gidiyorlar ya da başka yerlere dağılıyorlar. Aslında tekrar yeni bir araya toplanmamız lazım diyorlar.
1: Evet, onun şuurundalar ama
2: evet,
1: kaybetmişler.
2: Yapmak zor geliyor. Evet. Yapamaz mıyız? Yapabiliriz.
1: Elbette.
2: Evet.
1: Yeter ki o işe niyet edelim, gönül verelim.
2: Niyet ne kadar önemli, değil mi?
1: Tabii.
2: Şimdi neleri yapabiliriz? Neyi yapalım ki hani bir şeyler
1: iyi gitmeye başlasın?
2: Ufak bir şeyden başlayabiliriz aslında. Aileleri eskiden bir araya getiren ne vardı? Neler vardı? Bir yemek vardı, sohbet vardı, değil mi? Anadolu kadınları aslında psikoterapist mi görüyor? Çok önemli sorunlar olmadıktan sonra birbirlerine ben bir Ayşe bacıya geçeyim, bir kahve içeyim, geleceğim diyor. Orada sorunlu konuşuyor, geri dönüyor.
1: Evet.
2: Aslında sosyal destek, sosyal kaynaşma, güzel sohbetler, evet, kardeş gibi bilmek.
1: Bir nevi psikoterapi yapılıyor.
2: Aynen öyle. Ama kardeş gibi görmek.
1: Evet.
2: Paylaşmak, karşılıksız olarak, özgecilik dediğimiz aslında eski Anadolu şeylerinden, karşılıksız ben paylaştığım zaman karşımdakinden bir şey beklemeden, Ayşe ile bir şey paylaşıyorsam ben bilirim ki onda kalacak. Ayşe'ye bir tabak benim evimde pişen yemekten veriyorsam bilirim ki onlar lezzetle yiyecekler, bir de güzel dua edecekler. Paylaşım bu şekilde. Ondan bana bir şey gelirse diye eğer veriliyorsa ayrılık oluşmaya başlıyor. Aslında komşular eski sokak kültüründe, mahalle kültüründe komşular bir aile gibiydi. Birinin çocuğu eğer dışarıda kaldıysa mahalledeki esnaf dahil hepsi birden koştururlardı. Böyle bir biz çevrede yetiştik. Ondan sonra yabancılaşma başladıktan sonra İnsanlar kendini korur olmaya başladılar. Bunlar nasıl? İşte bu bilgelik, cesaret, insaniyet sokağa indiği zaman, adalet sokağa indiği zaman, bu değerler insanların ekstra olarak kendini kasmasına gerek kalmayacak. Son yıllarda depresyon arttı.
1: Evet.
2: Bir şekilde kaygılar, gelecek korkusu, bunların hepsinin kendi özümüzdeki, kendi değerlerimizi aslında çok fazla yaşamamamızdan, hayat korkusundan bir şeyler tetiklenmeye başlıyor. Demek bir şeyleri hatırlamamız lazım bizim. Bunların altında da geleneksel psikolojinin aksine dedik iyi özelliklere dayanıyor. Karakter güçleri dediğimiz hani biraz önce komşularımızla aramızda olan şeyler. İyimserlik, mutluluk, hayat kalitesi, yaşam doyumu. Yaşam doyumu çok önemli. Ufak bir şey alır. Mesela kağıt almıştır, 5 tane. Dersini yapacaktır çocuk. Ben bunu aldım, çok mutluyum diyebilir. Bir başkası bir araba alır, ben mutlu değilim, öbür markayı istiyordum, bunu aldılar diyebilir. O yaşam doyumunun oluşması da insanın insani özelliklerinin yerleşmesi ve onlarla tamamlanmasıyla mümkün oluyor. Yani azla mutlu olma. Hani şükran dedik ya.
1: Evet.
2: Şükran aslında burada da devreye giriyor.
1: Kanaatkar olmak. Ne varsa ona şükretmek.
2: Evet.
1: Ne kadarsa o kadarına şükretmek.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Hani marka değil de belki bir şeyden alınmıştır. Bir ayakkabı. Bayramlarda eskiden hatırlar mısınız? Bir ayakkabı alınırdı, başucunda çocuklar bekletirlerdi. Bizim bayramlarda da o şekilde. O bizim için mutluluk kaynağıydı.
1: Evet.
2: Ve belki o ayakkabıyı aylarca, yıllarca giyiyorduk. Ona bakmak mutluluk kaynağıydı. Ama şimdi Mesela bir marka ayakkabıyı aldığı zaman çocuk diyor ki arkadaşım öbüründen almış, ben ondan istiyorum. Mutlu olamıyor. Orada nasıl kazanıldığını, aslında emek nasıl veriliyor? Çocuğa o emek bilincinde. Bu şekilde kazanıldı. O işte aile bir araya toplandığı zaman ancak olabilecek şeyler. Bak baban akşama kadar çalışıyor. O çalışmasını yerine getiriyor. Sen okuluna gidiyorsun, okulunu okuyorsun. Ben yemek yapıyorum. Hepimiz bu aileyi bir arada tutmak için çabalıyoruz. Tamam, sen bu ayakkabıyı istiyorsun. Bizim durumumuz budur. Çocuk orada ne üretildiğini görecek. Nasıl bir emek verildiğini görecek. Aile, aslında ailenin esası sadakati öğrenecek ailenin içinde.
1: Tabii.
2: Birbirine güveni öğrenecek. İçinde yaşadığı toprağa kendinin ne yapması gerektiğini, sorumluluklarını bilecek. Bunlar aile içinde, okulda öğrenilecek şeyler. Ha, çevre de çok önemli. Siz nasıl yetiştiriyorsunuz, nasıl arkadaşları var bilmeniz lazım. Ailelerini tanımanız lazım. Çocuğu başıboş bırakmadan. Bağımlı olan çocuklar mesela aileleriyle birlikte geliyor. Diyor ki benim ailemde hiç kimse bir araya gelmiyordu. Aile bir arada toplanmıyordu. Beni dinlemiyorlardı. Onlar kendi aralarında kavga ediyorlardı. Ben de bir masa o etrafında toplanılsın diye arkadaşlarımla birlikte aynı ortama gidiyordum. Ama hayır diyemiyordum. Ne getirirlerse onu kullanıyordum. Şimdi çocuk aile ortamında doğruyu yanlışı öğrenme yaşı ne dedik? 18-20. O yaşa kadar hayır deme becerisini tam olarak geliştiremiyor. O aradayken bozuk bir ortama gittiği anda orada farklı kuvvetlerin etkisi altına girebilir. Onun için çok iyi idrak edilmesi lazım. Anne babalar tarafından, bakım verenler tarafından, dedesi tarafından büyütülen çocuklar olabilir. Nasıl yetiştiriliyor bu çocuk? Etrafında kimler var? Biz bu çocuğu yalnız mı bırakıyoruz? Ne yapmamız lazım? Ben anne olarak diyelim ki 15 yaşında bir çocuğum var ve arkadaşları var. Yapma oğlum diyorum, yapma kızım diyorum, dinlemiyor. Ben ne yapabilirim?
1: Evet, böyle bir soru.
2: Böyle bir soru var. Şimdi öncelikle o çocuğun kendi ihtiyaçları asgari olarak karşılanıyorsa eğer, etrafının düzenlenmesi çok önemli. Arkadaşlarının nasıl olduğu çok önemli. Çocuğun bir şey üretiyor olması çok önemli. Spor bu aşamada, spor yapabiliyorsa ama iyi bir ortamda, yani iyi ortam dediğim çocuğa benzer arkadaşların olduğu bir ortamda. Sadece spor yapılan, vücuduna iyi gelecek bir şeylerin yapıldığı bir ortamda o enerjisini sarf ediyorsa, beden çalıştığı için zihinsel faaliyetleri de çocuğun gelişiyor. Spor bu açıdan çok önemli. Veya başka bir zihinsel faaliyet. Bir şey olabilir. Bir beyni geliştirecek bir oyun olabilir. Satranç olabilir. Okulda düzenlenmiş bir resim yarışım. Organizasyonu yarışımı olabilir. Çocuğun ufak ufak burada amacımız ne? Bir şey üretecek. O ürettiğiyle birlikte onurlandırılacak. Ah, güzel yapmışsın. Ve karşılığında bir takdir verilecek. Belki 5 arkadaşının arasında bir puanlama sistemi olacak. Çocuk ne yapıyor? Boş zamanları öyle heba etmektense ben başarılı oluyorumu hissedecek. Orada hissetmeye başlayacak. O resim yarışması, çok basit gibi görünen resim yarışması, belki ileride üniversite sınavında veya başka bir sınavda ben başarabilirim umudu geliştirmesini sağlıyor. Kendi yeteneklerinin farkına varmasını sağlıyor. Yanlış arkadaş çevresine girmesinden çocuğu koruyor. Ben çocuğuma peşinden gideceğim. Çocuğumun zamanım yok, arkadaşlarımla çaya gitmem lazım. Çaya gitmeyecek anne. Çocukla ilgilenecek. Eskiden böyleydi. Çocukları eskiden diyoruz ama o aile sisteminin korunması için, o aile sisteminin onarılması için o çocuğun ve o ailenin kendi içinde bir dengeyi oluşturması lazım. Bu toplum için de çok gerekli. Sadece aileler için değil, bu Türk toplumu için genel olarak bütün bu topraklarımız için aile yapısının onarılması çok çok önemli. Nasıl yapacağız? Ha, pozitif psikolojiyle. Diyelim ki çocuğum bende sorun yok diyor. Ben normal çocuğum. Siz kendinizi değiştirin diyor. Ben ne yapacağım? Bu aşamada pozitif psikolojinin bize önerdiği farkındalık.
1: Evet. Farkındalık oluşturacağız.
2: Evet.
1: Bir aradan sonra.
2: Tamam.
1: Peki değerli dinleyiciler, Tegrat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam edecek efendim. Bir kısa aradan sonra.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim klinik psikolog Şebnem Yeylani Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam ediyor efendim programın son bölümünde. Evet hocam, bu bölümde neler söyleyeceksiniz bize? Biraz, bir önceki bölümden kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
2: Evet. Aileden bahsediyorduk. Evet. Ailenin üzerine bir farkındalık kavramından bahsedeyim ve yapılan bir çalışma üzerinde yine ailenin ne kadar önemli olduğunu bahsedip ondan sonra tamamlayalım isterseniz.
1: Evet. Toplumun en küçük yapısı,
2: en önemli yapısı.
1: En önemli yapısı.
2: Güzel toplumların oluşması için en gerekli parçasını konuşuyoruz.
1: Aile ne kadar sağlamsa o toplumda o kadar sağlam.
2: Evet, sağlam. Evet. Birey o kadar kendine güvenli, iyimser, kendine öz saygısı gelişmiş, sorunlar çıktığı zaman ben buna çözüm bulabilirim, ailemde böyle bir sorun çıktığı zaman bunu yapıyorlardı diyen çocuklar yetiştirip onları topluma kazandırmak, o küçük bireylerden belki doktor, belki bir ustabaşı, belki bir öğretmen yetiştirebilmek, ailenin en güzel aslında mayası. Aileyi bahsederken aslında biz şu kavramı da belirtmemiz lazım. Aile içinde uygulanabilecek farkındalık.
1: Evet.
2: Farkındalık nedir? Anı yaşamak. Anı kaçırmamak. O anda ne oluyorsa dedik ki aile bir araya geldiği zaman vakit geçiriyorsa o anda ne yapıyorlarsa onu en güzel şekilde yapabilmek. Bireysel olarak da insanı düşündüğümüz zaman farkındalık çalışmaları yapıyoruz biz pozitif psikolojide. Örnek vereyim isterseniz.
1: Buyurun.
2: Şimdi nefes bizim için çok önemli. Nefesle geliyor yaşam, nefesle de gidiyor. Biz zamanı kaçırdığımız anda, geçmişte yaşıyorsak eğer, depresyon denilen o rahatsızlığı yaşamaya başlıyor insanlar. İster Türkiye'de olsun, ister yurt dışında olsun, depresyonun çok fazla görüldüğünü dinliyoruz. İlaçlar kullanılıyor, depresyonla mücadele için bir şeyler yapılıyor, tekrarlanıyor bunlar. Ha, ne yapmamız lazım? Geçmişte takılı kalmak yerine bazı şeyleri geride devamlı tekrar etmek, deneyimlemek yerine şu an ben ne yapıyorsam onu bütün dikkatimi oraya vererek yapmam farkındalık. Ha, Batı buna mindfulness çalışması demiş.
1: Ne demiş ben?
2: Mindfulness.
1: Evet, mindfulness.
2: Biz de farkındalık. Hem ne yapabiliriz? Bir dinleyicimiz diyelim ki ben evimde uygulamak istiyorum. Çocukları okula gönderdim. Bana biraz tarif edin. Ben evimde farkındalık çalışması yapayım. Ben hep geçmişi düşünüyorum. Depresyondayım. Bir taraftan hani bir şeyler yapıyorum, doktora gittim, onlara da devam ediyorum ama farkındalık çalışması faydalı oluyorsa yanında onu da yapayım diyebilir.
1: Bir söz var hani, dün geçti, yarın gelmeyecek veya gelecek belli değil, ne varsa bugün de var.
2: Çok güzel söylediniz, tam da bunu ifade eden bir açıklama. Diyelim ki gözlerimizi kapatalım, dik oturalım, ayaklarımızı yere sağlam bassın. İster gözünüzü kapatın, ister ben kapatamıyorum diyenler açabilirler de. Burnundan rahat ve sakin bir şekilde nefes almaya başlıyor. Ve ağzından veriyor. İsterse burnundan da verebilir. Beden sadece o nefesi alıp verirken zihin nefesi alıyorum, veriyorum. Şu an ben nefesimi alıyorum, veriyorum. Başka bir şey düşünmemeye çalışıyor. Gelirse düşünceler, ah tüp de alacaktım, ah ekmek alacaktım. Bıraksınlar, gelsin geçsin kafalarında. O nefesi o anda izleyebilmek, bir 5 dakika bunu yapabilmek, bütün bedendeki hormonları, o titreşimleri farklılaştırıyor. Bunları nasıl yapmışlar? Hani bizim bilimsel çalışmalarımız vardı, sokak lambalarıyla aydınlatılan. Birisi bu çalışmayı yaparken beynine belli malzemelerle işte kablolar bağlıyorlar, beynin değişimlerine bakıyorlar. Depresyondan sorumlu, olumsuz duygulardan sorumlu olan yerlerde hareketlenme başlıyor. Belli bir süre meditasyon yapanlar da tekrar tekrar meditasyon yapıyor veya farkındalık çalışması yapıyor. Kişilik özelliklerine benzer, kişilik belli davranışlardan sonra belli özellikler ediniyor ya insan. Orada nasıl bir değişim gösteriyorsa, o farkındalık çalışması yapınca da beynin belli bölgelerinde belli maddelerin, gri madde dediğimiz yerlerin kalınlaştığı görülüyor. Bu iyi bir şey, olumlu bir şey. Demek ki biz nefesimizle bile bir şeyleri değiştirebiliyoruz.
1: Evet.
2: Savaş kaç mekanizması var bir kötü bir olayla karşılaştığımız zaman. Beynin belli bölgesi aktifleniyor. Biz kendimizi daha kalbimiz çarpıyor hissediyoruz. Acaba ne oluyor diyoruz. Panik atak denilen şey aslında. Kalp çarpıyor, kalp krizimi geçiriyorum diyor insan. Bu nefes çalışmasını, farkındalık çalışmasını yapınca belli bir sakinlik elde etmeye başlıyor. Odaklanma, ana odaklanma ne kadar önemli. Bugünümü yaşama. Aslında bugün de benim zenginliğim. Yaşamadan geçtiği zaman yitirilmiş bir gün oluyor.
1: Evet, kayıp.
2: Kayıp oluyor. Farkındalık çalışması bu açıdan çok çok önemli. Nefes üzerinde yapabilirler. Veya elinde parmaklarını açıp kapayarak, önce küçük parmağını açıp kapatıp, parmağının nasıl kapandığını, biz otomatik olarak yaptığımız zaman bazı şeylerin kıymetini bilmiyoruz. El çalışmadığı zaman aklımıza geliyor, ağrıdığı zaman aklımıza geliyor. Aslında beden bizi hatırlatıyor belki bazı şeyleri. O ana girebilme, tekrar tekrar yapıldığı zaman, farkındalık çalışması tekrar tekrar yapıldığı zaman, geçmişi çok fazla kafasına takmamaya başlıyor.
1: Evet.
2: Ayşe bana bunu yapmıştı, eşim bana bunu yapmıştı, neden bunları yapıyor diye zaman harcayacağına, aslında bu anda yaptıktan sonra belki diyecek ki, ah beraber şunu mu yapsak acaba? Birazcık saçımı toplasam, eşler arasında çok fazla geldiği için. Ne yapsam da eşimi hani daha güldürebilsem, beraber mutlu zaman geçirebilsek. Belki beraber yapacağı bir plan hazırlayacak. Belki çocuklarla birlikte eskiden mutlulukta paylaştıkları bir yere gidecekler. Bir çay içecekler, çok fazla mutlu olacaklar. Zamanların ve ailemizin, bireylerin, arkadaşlarımızın kıymetini bilmek de çok önemli. Sosyal ilişkiler çok önemli. Ben şimdi sizlerle yaptığımız bir çalışmayı paylaşmak istiyorum.
1: Buyurun hocam.
2: Türkiye'de 2018 yılında 81 ilde yapılan bir çalışma. Üsküdar Üniversitesi'nde Turbahar çalışması olarak geçiyor. Türkiye Bağımlılık ve Ruh Sağlığı Haritalandırma Çalışması. 120 saha araştırmacısı arkadaşımızla, ben de onlardan bir tanesiyim, Türkiye'nin belli bölgelerine dağıldık. Benim bölgem Batı Marmara. Bağımlılıklar konusunda, ama aklınıza gelebilecek bütün bağımlılıklar, yeme bağımlılığı, teknoloji, cinsellik, bunun haricinde belli ölçekler kullanılarak 25 bin kişide, ortalama olarak 25 bin kişide bir uygulama yapıldı. Neler var, nelerden kaynaklanıyor? Benim çalışmamda Batı Marmara bölgesinde madde kullanımı olan bireylerin kişisel iyi oluş durumlarıyla madde kullanımı arasındaki bağlantı var mı yok mu?
1: Evet. Batı Marmara derken Çanakkale, Edirne, Kırklareli.
2: Evet, var. Evet. Çorlu. İçinde.
1: Tekirdağ, evet.
2: Evet. Daha önce yapılmış çalışmalar da var. Tabii bilimsel çalışmayı yaptığınız zaman bir literatür taraması da yapıyorsunuz. Sizin çalışmanızla bağlantısı var mı yok mu, buna da bakıyorsunuz. Şu göründü sonuç olarak. Kişisel iyi oluş özellikleri, hani o cesaret olarak, bilgelik, insaniyet, adalet, özgürlük, bunların içinde olduğu bir ölçek uygulanıyor. Ve bu özellikler eğer varsa madde kullanımı ters oranda, yani madde kullanımı daha az görünüyor.
1: Evet.
2: Madde kullanımı çoğaldığı zaman bu özellikler azalıyor. Arasında bir bağlantı var. Ters bir bağlantı var. Bunun yanında çok güzel bir şey. Bekar olanlarda, güzel bir şey derken ailenin önemi açısından, hı hı, aile kurumu varsa Evli ise madde kullanımı daha az görünüyor.
1: Daha azalıyor.
2: Evet, azalıyor. Bekarlarda daha fazla görünüyor. Demek ki aile hani yorum olarak koruyucu özellik gösterebilir. Bu önemli bir durum. Bunun haricinde psikolojik semptomları da inceledik. Madde kullanımıyla alakalı. Psikolojik semptomlar derken belli rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıklar.

0: hem de aile kurumunu güçlendirmek, özellikle köklü Türk aile yapısını kuvvetlendirmek madde kullanımından koruyucu özellik gösterecektir. Bu çalışma bunu görmemiz açısından önemli.
1: Evet. Böyle bir neticeye vardık.
0: Evet.
1: Peki hocam. Yaklaşık bir 10 dakikamız, 9 dakikamız var. Bu bölümde de isterseniz şöyle bir toparlayalım mı baştan
0: özellik
1: itibaren?
0: Özet yapalım mı?
1: Hı, güzel tamam. Olur.
0: Şimdi pozitif
1: örneklerle
0: psikoloji,
1: böyle verebilirsek daha da güzel.
0: Ne dedik? İbn Sina'nın sözü erdemler alışkanlık haline gelirse saadet ortaya çıkar dedik. Saadeti mutlulukla birleştirirsek demek ki mutlu olabilmemiz için birey olarak, toplum olarak pozitif psikolojinin etkisiyle belli erdemleri, karakter güçlerini neydi bunlar? Cesaret, bilgelik,
1: yani insaniyet,
0: insaniyet, adalet, ölçülülük, aşkınlık, bunları
1: aşkınlıktan söz etmedik.
0: Aşkınlıktan söz edelim, ben de şimdi fark ettim söyleyince. Aşkınlık aslında insan olmanın ötesine geçen, manevi olana yaklaşmak, aşkın varlık derler ya.
1: Güçlü sevgi.
0: Evet, belli sınırlarda değil ama bilgiyle yoğrulmuş. Manevi değerlerle, manevi değerleri de içine katalım. Maneviyat, manevi tarafı kuvvetlenmiş, kendine güvenen, değerlerine, kendi hazinesine inanan bireyler, yapabileceğine inanan ve yapabilen bireylerin oluşması. Ha, bu değerlerle yardımsever, paylaşabilen, sosyal ilişkileri iyi, yetkinlikleri iyi, dengeli bir ilişki içerisinde ölçülü dedik değerlerden birinde. Ölçülülük önemli. Başkalarının sınırlarına, kendi sınırlarına da başkalarının sınırlarına da riayet eden güzel bireyler, sağlıklı bireyler oluşturmak çok önemli. Pozitif psikoloji bize bu alanda yardım ediyor. Hastalıkları yatsımadan, onlar için bir koruyucu özellik sağlayarak erdemlerine, pozitif özelliklerine insanların hem katkı sağlıyor hem de anlam katıyor. Hayata anlam katmak, Viktor Frankl'ın dediği gibi aslında insanın genel güdüleyen şey hayatına anlam katmak. Anlam kattığı zaman da ben ne yapıyorum? Ben neyi daha düzgün yapabilirim? Otomatik yaşamdan, ezbere yaşamdan kurtarıp mesela diyecek ki benim ailem nasıl bu şekilde gelmiş? Neler var? Topluma ne katkı sağlamış? Ben ne yapabilirim? Çocuklarımla birlikte, ailemle birlikte neleri bina edebilirim? Toplum için, sadece kendi için değil aile, toplum için de bir şeyler yapıyor. Bunun için çok çok önemli. Umut dedik konuşmamızın arasında. Geleceğe dönük bir kavram dedik. Yaşam doyumu ve problem becerisi, problem çözme becerisi yüksek olan kişilerde umut özelliklerinin yüksek olduğunu söyledik. Umut terapi yapıldığından bahsetmiştik. Yapabileceğini bilmek çok önemli. Bir amaç peşinden koşabilmek, hayattaki zorluklarla ben başarabilir mi? Umudu olmayan bir insanı yapması kolay değil, değil mi?
1: Tabii ki.
0: Mutluluktan bahsettik genel olarak. Bir has peşinde koşan mutluluk dedik, hedonik dedik. Aslında bir de sorun çözmeye, sorun olsa da ben yapabilirim diyebilmek. Her şeye rağmen yapabilirim demek. İnsan tek başına da kalabilir, değil mi? Şeyde hani etrafındaki herkes gidebilir. İçinde eğer zenginliği varsa tekrar devam edebilme yetisi ancak kendini geliştirmiş olan bir insanda yerine getirilebilir. Bunun haricinde ihtiyaçlarından bahsettik insanın.
1: Evet.
0: Öncelikle o Maslow'un en alt basamağında yeme içme, barınma ihtiyaçları. Sonra sevgi ihtiyacı. Sevgi ihtiyacını nerede karşılıyor? Anne varsa anne. Yoksa bakım veren de. Çocuklar iç içe bir şekilde güzel, sevgi dolu bir beraberlik varsa aile içinde de mutluluk yansıyor. Herkes birbirinden kaynaşıyor. Geniş ailelerde bu çok daha güzel oluyor. Bayramlarda, şimdi Kurban Bayramı da geliyor. Bayramlarda herkes bir araya geliyor. Sevgi çok önemli. Sevgi

0: ihtiyacının karşılanması çok önemli. Kohut insanın sevgi ihtiyacı yaşam boyu sürer demişti. İster bizim topraklarımızda olsun, ister dışarıda olsun, insan faktörü aslında sevgiye ihtiyacı var. Her yerde sevgi ihtiyacı var. Farklı şekillerde karşılanıyor. Aile bunun için çok önemli. Aslında baktığımız zaman her yerden aile yapısı çıkıyor değil mi?
1: Tabii. Önem kazanıyor.
0: Önem kazanıyor. Biz de onun için elimizden geldiğince aileye yatırım yapıp güzel aile yapısını tekrar tesis etmemiz gerekli. Çocukların ne yaptığını, çocuk yoksa bir de eşlerin birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde, sadakat çerçevesinde bir şeyleri çözmek, bir şeyleri sevgi dolu yaşaması sadece onlar için değil, toplum için de çok çok önemli. Bunun bilincinde olmamız çok güzel. Samimi olabilmek birbirine karşı.
1: Evet.
0: Ne demişti Watson? Bana çocuk getirin. Ben
1: bunu
0: size
1: istediğiniz gibi yetiştireyim.
0: Bu önemli bir şey. Davranışçı demiştik. Ama demek ki gerçekleşiyor. Manevi taraftan kuvvetlendirilmeyen veya zenginliklerin farkına vardırılmayan çocuk kendi özelliklerinde çok fazla çıkartamıyor. Dışarıdan verileni olduğu gibi alıyor demek ki.
1: Evet. Tabii bu arada sadece annenin, babanın, ailenin değil, okul dediğimiz o müessesenin de çok büyük tesiri var, etkisi var.
0: Çok önemli. Bu arada önemli bir kavram var. Epigenetik. Yeri gelmişken ondan da ufacık bir bahsedelim. İnsanda genetik olarak bazı özellikler getirebiliyor insanlar. Fakat o ortamın içine girmediyse genetiğindeki, diyelim ki aileden gelirken kötü özelliği olan bir şey var. Hırsızlık yapmış mesela. Bir iki nesil misal. Çocukta da var. Fakat çocuk çok düzgün bir ortamda yetişiyor. Çok düzgün insanlarla yetişiyor. O özelliğini çıkartmıyor. O genetik onda var mı? Var. Kötü bir ortama girdiği zaman, onu tetikleyecek bir arkadaş çevresine girdiği zaman ondaki genetik tetiklenebiliyor.
1: Evet.
0: Bilimsel çalışmalarla bu çıkmış. Yetiştiği ortamın ne kadar önemli olduğu bunun için de çok önemli. Ona göre değiştiriyor kendini. Getirmiş olduğu şeyleri düzeltebiliyor. Şimdi farklı yerlerde bu kullanılabiliyor. Kötü gen getirse bile iyi bir ortamda onu iyileştirme fırsatı var. Bu yetişmesinin ne kadar önemli olduğunu bize evet. anlatıyor.
1: Bana hani bir söz var. Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu
0: değil
1: söyleyeyim
0: mi?
1: Diyor.
0: Evet.
1: Evet. İyi arkadaşlarla, iyi insanlarla beraber olan iyi oluyor. Kötü insanlarla beraber olan da kötü oluyor. Genetiğinde varsa bile, değil mi?
0: Evet.
1: Genetiği iyiyse bile kötü ortamda
0: evet.
1: da kötü olabiliyor.
0: Kötü olabiliyor.
1: Deminki verdiğiniz misalde
0: evet,
1: tersi.
0: Evet, tersi de olabiliyor.
1: Evet.
0: Onun için bizim erdemlerimizi geliştirip güzel bir toplum yaratmamız mümkün.
1: Güzel
0: pozitif
1: bir
0: psikoloji,
1: bulunmamız.
0: Evet.
1: Güzel bir toplum içerisinde
0: mümkün.
1: Olmamız
0: evet.
1: mümkün. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben verdiniz teşekkür ederim
1: davetiniz. Güzel bilgiler ediniz. İçin sağ olun. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonuna geldik. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız İsmail Salih Sert yardımcı oldu. Bugün program misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'dı. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında kişisel iyi oluş kavramının yaşamımıza etkisi ve kültürümüzle olan bağlantısı üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle İyi günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM Haber.
2: Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Dey'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

0: Hafta sonu haberleriyle, gelişmelerle yeniden saat başında sizlerle birlikteyiz. O kaza haberiyle başlayacağız. Uskumruköy mevkiindeki Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza ile ilgili maalesef 2 kişi öldü. 5 kişi de yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi bu kaza. İki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ilk anlardan itibaren polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve kaza nedeniyle otoyolda metrelerce araç kuyruğunun oluştuğu anlara dair görüntüleri de ekranın sağ tarafında izliyorsunuz. Kazada yaralananlar hemen hastanelere kaldırıldı. Yaralananların durumuyla ilgili net bir bilgi yok. İlerleyen dakikalarda o bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Ancak 2 kişinin maalesef hayatını kaybettiği bilgisi net. 5 kişi de bu kazayla yaralanmış oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın karıştığı kaza böyleydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana yürütülen orman yangınları soruşturmalarında 11 kişinin tutuklandığını açıkladı.
1: Yangının oluşumuna sebebiyet veren 2 kişi bugün biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
2: Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarının hesabı soruluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 11 kişinin tutuklandığını açıkladı.
3: 1 Haziran 2026'dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir.
2: Gürlek, suçluların adalet önünde hesap verilmiştir. Vurguladı.
3: Milletimiz müşteri olsun. Ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.
0: Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı değerli izleyenler. Alihan Kuriş ile birlikte 32 şüpheli tutuklandı. Firari kardeşin evinde kaynağı belirsiz 200 kilo külçe altın bulundu. MASAK raporu ise şüpheli para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.
4: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: 66 milyar liraya aşan bankacılık işlemi, tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar liradan fazla para çıkışı. Alihan Kuriş dosyasında MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.
5: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş merkezinde müthiş bir para trafiği var. MASAK'ın 168 sayfalık raporu soruşturmayla bağlantılı şirket ve kuruluşların hesaplarındaki hareketleri tek tek ortaya koydu. 66 milyar 211 milyon liralık para hareketi dikkat çekti.
5: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlarından dolayı bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
2: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde şirketten çıkan para 8 milyar liraya aştı. Dubai'den gelen milyonlarca dolar ertesi gün hem de nakit olarak çekildi. İsrail'den ABD'ye çok sayıda ülkeye para transferleri yapıldığı belirlendi.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
2: 1 milyar 358 milyon lira sermayeli şirketin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Vakıf hesaplarındaki işlem hacmi ise 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Rapora göre 2020 sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alış satış tutarlarında ciddi artış yaşandı. Şirketler ödeme kuruluşlarından para aldı. Yüksek nakit sirkülasyonu ve ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri saptandı. Üstelik bu paralar kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarıldı. MASAK kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize olabileceği yönünde şüphe oluştu dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir de sıcak gelişme yaşandı. Örgüt lideri olarak tanımlanan Alihan Kuriş ile birlikte gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Ankara Emniyeti zehir ve fuhuş tacirlerine geçit vermedi. 5 mekana baskın yaptı. Operasyonda 7'si işletme sorumlusu, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
6: Özellikle gençleri uyuşturucu maddeden arındırmamız lazım, uzak tutmamız lazım.
2: Gençleri uyuşturucuya başlatıyor, kadınları fuhuş ağına düşürüyor, hayatlarını kabusa çeviriyorlardı. Ankara Emniyeti düğmeye bastı, suç şebekesi çökertildi.
7: Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, suç şebekelerini birer birer çökerten, dijital dünyadaki tehditlere karşı yüksek bir dikkatle görev yapan emniyet teşkilatımız sadece bugünün güvenliğini korumuyor, aynı zamanda yarınlarımızı da emniyet altına alıyor.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan şebeke yakın takibe alındı. Narkotik ekipleri 5 eğlence mekanına operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si işletme sorumlusu, 18 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
0: Küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasına bile tahammül edemedi. Formayı çıkarttırdı. Taraftarlık bu mu dedirtti. Gençler Birliği o fanatiğe tepki gösterdi. Bu saygısızlık bize de yapıldı dedi. Minik taraftarı kendi formasıyla kulübe davet etti. O holigan hakkında soruşturma açıldı. Gözaltı kararı verildi.
8: Bu kültürümüzde nezaket, edep, terbiye, merhamet, vicdan, saygınlık, bunlar en önemli kriterler.
2: Edepten bahsetti, bizzat kendisi edepsizlik etti. Minik taraftarın Fenerbahçe formasına tahammül göstermedi. Parmak salladığı ortamı gerdi. Sonunda polis çocuğu kucağına aldı, uzaklaştırdı. Minik taraftarın şaşkınlığı ve korkusu yüzüne yansıdı. Sonunda dediğini yaptırdı. Küçük Fenerbahçeli'nin formasını çıkarttırdı.
8: Bizi Gençler Birliği'ni kıymetli kılan şey, bizi başka tribünlerden ve başka takımlardan çoğunlukla ayıran en önemli şey kültürümüz.
2: Daha dün farklıyız diyordu. Diğer tribünlerden kültürleriyle ayrıştıklarını söylüyordu. Yok aslında diğer holiganlardan farkı dedirtti. Gençler Birliği de o zorbaya tepki gösterdi.
3: Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Yaşanan bu hadise ne futbolun değerleriyle ne de Gençler Birliği'nin tribün kültürüyle bağdaşır. Bu münferit olayı kınıyoruz.
2: Kırmızı siyahlı kulüp o minik Fenerbahçeli taraftara bizim de çocuğumuz diyerek sahip çıktı. Bununla da kalmadı. Sarı lacivertli formasıyla birlikte kulübe davet etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından gözaltı kararı verdi.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi annesini öldürdükten sonra canına kıydı. Korkunç olayın nedeninin açığa çıkartılması için soruşturma başlatıldı.
2: Annesine kurşun yağdırdı. Sonra namluyu kendisine çevirip tetiğe bastı. Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. 50 yaşındaki Volkan Sütçü, birlikte yaşadığı 74 yaşındaki annesi Fatma Sütçü'yü hayattan koparttı. Silah sesinin ardından mahalleli Sütçü ailesinin evine yönelmişti ki ikinci kez silah sesi duyuldu. 50 yaşındaki adam annesini öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından olayın nedeninin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.
0: Suriye'de yeni döneme dair kritik açıklama, terör örgütü YPG-SDG'nin Kobani sorumlusu örgütün feshedileceğini, silahların gömüldüğünü ve tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde Suriye'ye entegre olacaklarını söyledi.
2: Silahlarımızı gömdük, YPG, SDG'yi feshediyoruz. Açıklama Suriye'nin Ayn el-Arab, diğer adıyla Kobani bölgesinde terör örgütü YPG, SDG sorumlusu Mahmut Berhudan'dan geldi. Berhudan birkaç gün içinde örgütün fesini duyuracaklarını, özerk yönetim yapısının da sona ereceğini söyledi. Berhudan ayrı bir devlet taleplerinin bulunmadığını ifade etti. Silahlarımızı gömdük diyen Berhudan, Suriye ordusuna entegrasyon konusunda sorunların %99 oranında aşıldığını söyledi. Berhudan, tek ordu, tek devlet, tek bayrak, ortak vatan çerçevesinde yeni Suriye'yi inşa edeceğiz dedi. YPG'nin 2012'deki kuruluşunda rol alan Berhudan, bu aşamadan geri dönüş olmadığını ve Suriye'nin asli unsuru olarak birlik içinde varlıklarını sürdüreceklerini söyledi. Şam yönetimindense Kürtler, Türkmenler, Araplar ve diğer toplulukların haklarını güvence altına alan kapsayıcı ve adil bir anayasa talep etti.
0: Kızıl Elma'dan sonra ikinci insansız yerli savaş uçağı Anka 3 artık kanatlarının altında. İki süper şimşek taşıyacak. Komuta ettiği süper şimşeklerle hem hedefleri vuracak hem de hava savunmalarını yanıltacak. Gökvatan da tarih yazacak.
2: İnsansız savaş uçağı konseptinde Türkiye küresel liderler arasına adını yazdırdı. Hem de bir değil iki uçakla. Önce Baykar'ın Kızıl Elması, ardından TUSAŞ'ın Anka 3'ü Gökvatan'ı kanatlandı. Anka 3'e yeni yetenek geldi. Kanatları altındaki harici istasyonlara iki süper şimşek eklendi. TUSAŞ o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşıma gizli güç notunu düştü.
9: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
2: Anka 3 bir değil iki süper şimşeği birden komuta edecek. Bu yeni nesil hava harekat konseptlerini değiştirecek. Hayalet uçak olarak anılan avcı ve bombardıman uçağı Anka 3 düşman bölgesine yönelik saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünecek. Böylece düşman radarlarını yanıltacak. Savunma sistemleri ateş açarak yerini belli ettiğinde Anka 3 dahili istasyonlarında taşıdığı mühimmatlarla vurulabilecek.
10: Hiçbir ülkenin Türkiye'ye karşı en ufak bir saldırı düşüncesini aklının ucundan dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine ulaşacağız.
2: Süper şimşek, elektronik harp, aldatma ve taarruz görevleri için geliştirildi. Yüksek hıza sahip, menzili 900 kilometreyi aşabiliyor, otonom hareket edebiliyor, sadece düşmanı yanıltmıyor, mühimmat eklenirse kamikaze İHA'ya dönüşebiliyor.
0: İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki verilerini ve yeni projelerini anlattı. Memişoğlu, Ebola konusunda Türkiye'de herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Bakan, yerli aşı ve sağlık teknolojilerinde yeni üretim hedeflediklerini anlattı.
11: Bugün 3 milyon üzerinde insan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyor. Daha da gelişiyor.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'daydı. Sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan konuşmasında Türkiye'nin sağlık karnesine ilişkin dikkat çeken rakamları paylaştı. 2002'de 72 yıl olan ortalama yaşam süresinin geçen yıl 78,1 olduğunu hatırlatan Memişoğlu, bu artışın sağlık sisteminin başarısının göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
11: Türkiye'de TÜİK'in geçen ay yayınladığı bültende yaş ortalamamız bebek doğumda 78,5 olmuş, yani artmış. Neydi bu? 72'ydi 2002 senesinde. Geçen sene bu 78,1'di. Esasında yaşı ortalaması çok daha fazla yaşayan bir toplum haline geldik. Bu esasında sağlık sisteminin dünyada başarı parametrelerinden bir tanesi.
12: TGRT FM Haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise sirruh. Niçin konuşmuyorsun? Abdülkadir Geylani bir mahalden geçerken gördü iki kimseyi münakaşa ederken. Birisi Hristiyan, Müslümandı öteki. Sordu, münakaşaya sebep olan şey ne ki? Müslüman arz eyledi. Bu diyor ki kininden, bizim peygamberimiz üstündür sizinkinden. Ben ise şiddet ile itiraz ediyorum. Bizim peygamberimiz daha üstün diyorum. Abdülkadir Geylani dinleyip Müslümanı, ispata davet etti Hristiyan olanı. Buyurdu ki, ey kişi, madem ki böyle dersin, peki sen bu fikrini nasıl ispat edersin? Hristiyan dedi ki, bizim peygamberimiz ölüyü diriltiyor. O üstündür şüphesiz. Buyurdu ki, ey kişi, ben peygamber değilim. Sadece o Resulün ümmetinden biriyim. Eğer ben diriltirsem bir ölüyü ansızın, Hazreti Muhammed'e sen de inanır mısın? İnanırım deyince buyurdu, öyleyse çok eski, harap olmuş bir kabir göster bize. Gösterdi Hristiyan ona eski bir kabir. Gitti kabir yanına, Es-Seyyid Abdülkadir. Buyurdu, burada yatan bir kadındır ve hatta şarkıcılık yaparmış hem de hali hayatta. İster şarkı söylerken onu ben dirilteyim, yahut nasıl istersen söyle, öyle edeyim. Hristiyan buna hiç ihtimal vermeyerek dedi, madem dirilsin o şarkı söyleyerek. Buyurdu ki, ey kişi, şunu da söyle peki. Ölüyü diriltirken ne derdi İsa Nebi? Dedi, bizim peygamber der idi ki, ey filan, Allah'ın izniyle diril kalk mezarından. Abdülkadir Geylani dönüp Hristiyan'a buyurdu, öyleyse dikkat eyle bu yana. Gösterdiği mezara dikkatlice bakarak buyurdu ki, Allah'ın izniyle diril kalk. O anda boydan boya yarıldı kabir birden. Dirilip kalktı kadın, hem de şarkı söylerken. Bir müddet öyle kalıp sonra da birdenbire yine ölü olarak giriverdi kabire. Bu büyük kerameti görüp o Hristiyan şehadeti söyleyip hemen oldu Müslüman. Sonra Gavsül Azam'ın sarılıp ellerine o andan itibaren girdi tam hizmetine.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Allahü Teala yumuşaklığı sever. İnsan davranışlarında sertlik, iticilik ve korkuyu, yumuşaklıksa sıcaklığı, şefkati, merhameti ve sevgiyi doğurur. Korkutarak elde edilen başarı yıkılmaya, sevgiyle elde edilen muvaffakiyetse artmaya, büyümeye mahkumdur. Bunun için Resulullah Efendimiz Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsan eder, başkalarına vermez buyurmuşlardır. Enes bin Malik Hazretleri, Resulullah Efendimiz'e 10 sene hizmet ettim, bu zaman içinde bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu güzel hali, Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen, yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muamele etmen, Allahü Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın, etrafındakiler dağılırlardı buyurularak övülmektedir. Çelebi Cemalettin Efendi hiç kızmaz, dostuna düşmanına aynı muamelede bulunurdu. Onun bu geniş, müsamahakar halini anlayamayanlar, bu kadar yumuşaklığın, insanlara karşı bu kadar tahammül ve sabır göstermenin manası nedir diye sual ettiklerinde, yumuşaklık, yıkıcı, demir kılıçtan, hatta 100 zafere sebep olan kılıçtan daha keskindir diye cevap vermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi, insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır hadisi şerifi, bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz. Sert davranmak yakışmaz. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin bir gün çölde gidiyorlardı. Bir ihtiyarın abdest aldığını gördüler. Adamcağız abdesti doğru almıyor, şartlarına uymuyordu. Yaşlı olduğu için böyle abdest sahih olmaz demeye de sıkıldılar. Yanına giderek, efendim biz iki kardeş birbirimizden daha iyi abdest aldığımızı söylüyoruz fakat buna bir karar veremiyoruz. Biz bir abdest alalım, siz de hangimizin haklı olduğunu bize bildirin, olur mu dediler. Adamcağız teklifi kabul edince önce Hazreti Hasan sonra da Hazreti Hüseyin güzel bir abdest aldılar. İhtiyar bunlara dikkatle baktı ve sonunda evlatlarım abdest almasını şimdi ben sizden öğrendim. Meğer yanlış alan benmişim der. İbrahim aleyhisselam bir gün 200 mecusiye ziyafet vermişti. Ziyafetten memnun kalan mecusi topluluğu İbrahim aleyhisselama bize ne emredersen yapalım dediler. İbrahim aleyhisselam da sizden bir dileğim var buyurdu. Nedir dediklerinde benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum dedi. Kendi aralarında konuştular ve bu ihtiyarın ihsanları, ziyafetleri çoktur, meşhurdur. Bunu kırmayalım, bunun Rabbine bir kere secde eder, sonra gidip yine kendi tanrılarımıza tapınırız, bir zararı olmaz diye karar verdiler ve secdeye gittiler. Onlar secdedeyken İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi, gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak benim elimden gelmiyor. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara Müslümanlık nasip eyle diye dua etti ve duası kabul olup hepsi Müslüman oldu. İnsanlara karşı sert veya yumuşak davranılması konusunda şöyle bir hikaye anlatılır. Rüzgarla güneş hangisinin daha güçlü, kudretli olduğu üzerinde konuşurlar. Rüzgar gücüne güvenip ben senden kuvvetliyim, güneş de her zaman kaba kuvvet işe yaramaz der. Sonunda tecrübe etmeye karar verirler. Rüzgar güneşe senden daha kudretli olduğumu şimdi göstereceğim. Bak şu ihtiyarın paltosunu sırtından nasıl çıkartacağım der. Rüzgar kuvvetle esmeye başlar. İhtiyar açılan paltosunun iki yakasını hemen elleriyle sıkıca tutar. Rüzgar paltoyu sırtından bu haliyle atamayacağını anlayınca fırtınaya dönüşür ama ihtiyar paltosuna daha çok sarılır. İşi sağlama almak için de düğmelerini iyice ilikler.
Bunun üzerine Güneş, sen beceremedin. Bak şimdi ben güzellikle, tatlılıkla ihtiyarın paltosunu nasıl çıkarttıracağım der. Saklandığı bulutun arkasından çıkan Güneş, bir gülümsemeyle tatlı bir sıcaklıkla ortalığı ısıtır. İhtiyar terlemeye başlar, sonunda kendiliğinden paltosunu çıkarır. Neşe içinde yoluna devam eder. Güneş rüzgara dönerek, gördün mü? Tebessüm, sıcak ilgi, nezaket ve dostluk sertlikten daha kudretlidir. Gerçekte kuvvetli olmak, insanlara bir işi zorla yaptırmak değil, kendiliğinden yapacak hale getirmektir der. İsa aleyhisselam bir gün havarileriyle beraber Yahudilerin yanından geçiyordu. Oradakiler kendisine çok kötü şeyler söylediler. Bu sözlere rağmen onlara tatlı cevaplar verdi. Yanındakiler, onlar sana kötülük yapıyor, sense onlara iyi şeyler söylüyorsun dediklerinde buyurdu ki, herkes başkasına yanında bulunandan verir.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Başkasının evine girdik. Ben Güven Kirişti. İstanbul'da hep birbirine benzeyen apartman bloklarıyla dolu bir sitede yaşıyorum. Şu apartmanların her biri sanki bir köy. Bu bloklarda bazen o kadar komik olaylar yaşanıyor ki şaşar kalırsınız. Geçenlerde kız kardeşimle enişten bize misafirliğe geleceklerdi. Neticede geldiler de. Fakat başlarına gelenler öylesine gülünç ve ibret vericiydi ki sizlere anlatmadan edemedim. Bir blok düşünün. 10 katlı ve her katta 4 daire var. Bu apartmanın 2 de asansörü var. Biz de apartmanın 3. katında oturuyoruz. Kız kardeşimle eniştem sabahleyin telefon ederek öğleye doğru bizde olacaklarını söylediler. Biz de beklemeye başladık. Derken aşağıdan zili çaldılar. Hemen diyafondan seslendik. Buyurun sizi bekliyoruz. Sonra da kapıyı açıp asansörün katımızda durmasını beklemeye başladık. Gerçi bizimkiler daha önce de birkaç defa gelmişlerdi. Fakat bizim dairenin kaçıncı katta olduğunu asansöre binince şaşırmışlar.
2: Hanım, abinler ikinci katta mı yoksa üçüncü katta mı oturuyorlar?
3: Galiba ikinci katta oturuyorlardı.
2: Öyleyse bas düğmeye.
3: Aa, kimse yok.
2: Yoksa bir üst katta mı oturuyorlardı?
3: Dinlesene, yukarıdan birileri sesleniyor.
4: Enişte, bir kat daha çıkacaksınız.
2: Duydun mu? Bu Güven'in sesiydi. İki kat daha çıkacakmışız.
3: Gel öyleyse tekrar asansöre binelim.
5: Anne, çişim geldi, çabuk olun.
3: Sabret kızım, biraz sık dişini.

0: Hanım gelen giden yok.
1: Yoksa onlar eniştenler değil miydi?
0: Herhalde. Baksana asansör bizim katı geçti. 4. katta durdu.
1: Ama enişten bizim katı bilmiyor muydu?
0: Bildiği için şaştım bu işe zaten. Galiba bu gelenler bizim beklediğimiz misafirler değil.
1: Tüh, öyleyse yok yere elin adamlarına bağırdık.
0: Öyleyse biz eve girelim. Bizimkiler gelince çıkar karşılarız. Hanımla ben bizimkileri başkası zannederek dairemize girmiştik ve kapıyı kapatıp misafirlerimizi beklemeye başladık. Bu arada kız kardeşimle eniştem üst katta asansörden inmişler. Bizim ev olarak hatırladıkları kapıyı çalmaya başlamışlar. Zile kimse cevap vermeyince meraklanmışlar. Fakat bu arada enteresan bir şey olmuş.
2: Hay Allah, evde kimsecikler yok.
3: Hayırdır. Aa, baksana kapı aralık.
2: Herhalde biz geleceğiz diye açık bırakmışlar.
3: Öyleyse girelim. Belki zilin sesini duymamışlardır.
4: Anne, tuvalete gidelim.
3: Hadi gel kızım.
2: Ben de salona geçip biraz dinleneyim. Ya hanım, nerede bunlar? Yoksa bize şaka mı yapıyorlar?
3: Ne bileyim ben çocukla meşgulüm.
2: Ben içeri odalara bir bakayım.
3: Tamam bak.
5: Güven! Kayınço! Neredesiniz be? Hanım, bunlar evde yoklar.
3: Aa, ne yapacağız şimdi? Ne bu iş böyle?
2: Bilmiyorum ki.
3: Ama bu ev onların evi değil mi?
2: Şey, doğrusu bu koltuklar onlarınkine pek benzemiyor.
3: Yoksa başkasının evine mi girdik?
2: Ama nasıl olur? Kapı açık duruyordu. Bu kadar da tesadüf olur mu?
3: Onu bunu bilmem. Herhalde biz yanlış eve girdik.
2: Eyvah. Hadi rezil olmadan çıkalım elin evinden. Nedir bu başımıza gelen?
3: Hadi hadi hadi.
0: Kız kardeşimle eniştem hemen üst kattaki evden dışarı çıkıp bir de alt kata bakalım derken ben kapıyı açtım. Hemen buyur etti. Enişte, nerelerde kaldınız?
2: Yahu siz 3. katta mı oturuyordunuz?
0: Evet.
2: Biz de yanlışlıkla bir üst kata çıkmışız ve yabancı birinin evine girmişiz.
0: Peki içeri nasıl girdiniz?
3: Ne bilelim abi, kapı açıktı biz de girdik.
0: Neyse, içeri gelin de durumu anlarız. Meğerse üst kattaki komşu kadın çarşıya alışverişe çıkarken kapıyı çekmeyi unutmuş. Bizimkiler de bizim ev zannederek içeri girmişler. Daha sonra benim hanım komşuya gidip durumu olduğu gibi anlattı. Kadıncağız da çok şaşırdı. Düşünün bir, komşu kadın evine gelip de kız kardeşimle eniştemi görseydi herhalde düşüp bayılırdı. Neyse, böylesi komik ve vahim bir olayı kazasız belasız atlattık. Aman ha, evden çıkarken kapıyı kapamayı sakın unutmayın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki Şafii mezhebinde diyor kurban keserken işte boğazın o belirtilen yerin biraz üstünden olması lazım. Hanefi'de ise diyor biraz farklı diyor, altından kesiliyor diyor. Böyle bir şey var mı?
1: Onu bilmiyorum. Şafii mezhebindeki hükmünü bilmiyorum. Yani Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında kesilen bıçak vurulan yerin arasındaki farkı, o detayı bilmiyorum. Eğer Şafii mezhebinde öyle bir hüküm varsa ona göre hareket ettirir.
0: Ama burada öncelik herhalde şey, hayvana eziyet etmemek ve
1: dördünde de öyle.
0: Dördünde de.
1: Hı hı. Eziyet etmemektir.
0: Şimdi dinleyicimiz bunu asıl şu sebepten dolayı soruyor. Hanefi mezhebindeki arkadaşlarıyla, kendisi Şafii'de ortak bir kurbana girmişler de. Diyor ki hani bu kesilme farkından dolayı diyor
1: bir şey olmaz.
0: Bir şey olur mu diyor.
1: Olmaz. Çünkü ibadetlerde yapılan bir iş bir müştehit imamın içtihadına uygunsa mesele bitiyor.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz ayaklarında problem varmış, dizlerinde. Namazı oturarak kılıyormuş zaten. Kur'an-ı Kerim'i okurken de diyor ayaklarımı diyor uzatarak okusam bir şeyi var mı? Toparlayamıyorum diyor.
1: Ha, yerde
0: yerde oturarak.
1: Oturamıyorsa olur. Ama sandalyede oturuyorsa Kur'an-ı Kerim'i masa üzerinde sandalyede oturarak okuyabilir.
0: Evet.
1: Yani ayaklarını sarkıtmasına uzatmasına gerek kalmaz o zaman.
0: Yani sandalyede otursa, masaya koysa Mustafa. Bu şekilde. Bir başka soru daha var. O da şu. Diyor ki dinleyicimiz daha önce diyor hani sizde hocam da anlattı. Kur'an-ı Kerim'in her harfi şifadır diye.
1: Evet. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin sözü o.
0: Bunu biraz anlatabilir misiniz diyor. Ben diyor mesela herhangi bir Kur'an-ı Kerim'i açsam rastgele yani. Herhangi bir yeri diyor şifa niyetini okusam, üzerime üflesem ağrıyan yerime olur mu diyor.
1: Tereddüt etmeyecek. Bir kere önce o söze inanacak. Bu sözü söyleyen dört mezhepte mütehassıs, evlad-ı Resul, Mürşid-i Kamil, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'dir. Önce buna itikad edecek, iman edecek. Hala bu şekildeki sorması bunda tereddüt olduğunun alamettir. Yapsam olur mu demek istiyor yani. Bu böyledir. Yani her harfi şifa olduğuna göre bunda yapsam olur mu? Yapsam demek tereddüdüm var. Acaba olacak mı demektir bu? Eğer sen bu zatın Allah-u Teala'nın bir sevgili kulu olduğuna, bir İslam alimi olduğuna, bir mürşid-i kamil Allah-u Teala'nın evliyası olduğuna itikadın varsa, o söz, o zatın sözü hüccettir, senettir. Ona tam ittiba edince, itikad edince, inanınca o şekilde yapın. Elbette ki Cenab-ı Hak, ama tereddüt bile mi sorulmasına gerek yok. Elbette verir. Ama bir yapayım bakayım olur mu? Bu tereddüt alametidir.
0: Biz bunu bu hataya düşüyoruz ama yani çok sıklıkla
1: i̇şte
0: düşüyoruz.
1: Sadece düşüyoruz.
0: İşte atıyorum işte bir İslam alimi hakkında değil de dualar hakkında mesela kitapla muteber kitaplar bildirilen şeyler var. Yaptım ama olmadı, istediğim olmadı falan gibi bir şey var. Yani, sanki denemek için yapıyormuşuz gibi.
1: Evet, denemek için yapılıyor. Orada bir tereddüt var. Mesela şeyde mesela riya anlatılırken. Hatta İslam ve Toplum programında bir seferinde naklettik. Yani riyanın sebebi ne? İmanda tereddütün alamettir riya buyuruluyor. Yani Allah-u Teala varlığına, birliğine, ondan sonra onu her an gördüğüne, her an işittiğine imanda bir zafiyet var demektir. Yoksa Allah-u Teala her an bildiğine, gördüğüne inanan bir kimse başkası görsün diye ibadet eder mi buyuruyor? Bir tereddüdü var bunun. Yani inanmıyor aslında. Ya tamam canım, Allah-u Teala görür, bilir, işitir falan da ya şimdi insanlara karşı ben daha kendimi böyle şey göstereyim, dinler göstereyim diye başlıyor. Ya sen ne diyorsun ya? Sen bu yaptığın kalbinden geçen aynı şekilde yaratan görüyor, biliyor, işitiyor. Eğer sen bunu bir şey yapmış olsan katiyen hatırına gelmez. Böyle bir şey yapmak, başkasına göstermek. Ve hani zaman zaman yine İslam ve Toplum'da naklettiğimiz Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin talebesi Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki bize sihir, nazar, büyü tesir etmez kardeşim buyuruyorlar. Sebep buyuruyor ki biz her sabah 3 defa Bismillahillezî lâ yedrû ma'asmihî şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ'ı ve semî'un alim bunu okuyoruz buyuruyorlar. Akşam da okuyoruz buyuruyorlar. Bunu okuyana sihir, nazar, büyü tesir etmez. Peki bunu kim söylüyor kardeşim buyuruyorlar? İslam alimleri buyuruyorlar. Arkasına bir ifade var. İnanmak lazım buyuruyorlar. Ben bir yapayım bakayım, olacak mı olmayacak mı? Olmaz o. Mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinden Akşemseddin Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin başka talebeleri de var. Akşemseddin Hazretleri geliyor. Tabi medreseli, yani altyapısı var. Orada kalbini temizleyecek. Nefsinin itminanı için Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin vermiş olduğu derslere ittiba ediyor. Tam inanıyor. 3 sene içerisinde kemale geliyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de buna görevlendiriyor. İcazet veriyor yani. İcazet dili yazılı vermez şart değil. Vazife veriyor, bitiyor o iş. Orada bazı talebeler efendim diyorlar. Mübarek köseymiş Akşemseddin Hazretleri. Yani sakalı fazla yok. Demişler 20 senedir biz bu dergâhtayız demişler. Köse geldi 100 senede alıp götürüyor. Buyurmuşlar ki biz ne buyurursak köse olduğu gibi kabul ediyordu. İtiraz etmiyordu. Ama siz bizden duyduklarınızı gidiyorsunuz, araştırıyorsunuz. Ha, hocamız doğru söylemiş. Yani tereddüdüm var hala üstadında. Tereddüdüm var. Olmaz o zaman. Mesela tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında yazıyor. Efendim ben bir yapayım bakayım acaba olacak mı? Demek ki tam İlmihal kitabı, Saadet-i Ebediye kitabında yazılanlara eğitim alıyor yok senin. Güvenmiyorsun. O kitabı hazırlayana da, o kitapta ismi geçenlere de itimat etmiyorsun. İmam Rabbani Hazretleri kutsi sorup uyumuş. Efendim bir yapayım bakayım olacak mı lan? O zaman İmam Rabbani Hazretleri güvenmiyorsun. İtimat etmiyorsun demektir.
0: Bu söz, o söz çok önemli o zaman. Yani imanda tereddüt şey.
1: Evet, imanda tereddüt, tereddüdün var. Acaba mı diyorsun hala? Hani zaman zaman Huzura Doğru programında da anlatıyoruz. İslam ve Toplum programında da anlattığımız bir hadise var. Bir hoca efendi bir gün coşmuş. Besmele-i Şerif'in faziletini anlatırken coşmuş böyle. Anlattıkları doğru ama. Yani o anda halet-i ruhiyesi de ona uygun demiş. Besmele'yi çek demiş. Suyun üstünden yürüyerek geç git. Kasabanın da ortasından bir dere geçiyormuş. Yazık adamcağız hep köprüden geçiyormuş. Ana demiş ya böyle demiş. Besmele'yi çekip de demiş oradan geçince. Tamam demiş hocayı kolaylaştıracak. Camiden çıktıktan sonra bismillahirrahmanirrahim. Geçiyor suyun üstünden düz deminden yoldan gider gibi gidiyor. Ondan sonra yolu kısalmış tabii. Kısaca çabucak gidiyor.
0: Sürekli geliyor. Oradan geçiyor artık.
1: Hanımına demiş ki ya demiş hoca efendi bizim yolu kısalttı. Bir demiş yemeğe çağırsak. Olur demiş falan. Geliyor hocam demiş akşam çorbayı biz de etsek. Müsaitiz demiş gelelim. Akşam namazını camide kılıyorlar. Tabii o vatandaşın evi derenin öbür tarafında olduğu için çıkmışlar. Adamcağız dereye doğru gidiyor. Hoca köprüye. Demiş hocam buyur. Nereden buyur? Demiş buradan buyur. Suda. Demiş orası dere. Ama siz dediniz ki besmeleyi çekip üstünden geçiyor. Ben öyle geçiyorum falan. Demiş benim senin kadar yakinim yok. Ben demiş köprüden sen oradan geç. Yok. Yani acaba mı? Acaba yok. Acaba yok. Ben bir işte bu büyükler buyuruyor bir basayım bakayım bir acaba falan. Acaba dedim bitti o iş.
0: Batarsın. Yani hoca efendi batardı yani.
1: Batardı. O haliyle batardı. O bir yakın hasıl olması. Hiç tereddüt olmaması lazım. Şimdi anlatılıyor kitaplar bunlarda şaka yok. Mustafa Bey bir gün Şahın Hakimet Bahattin Buhari Hazretleri işte Ceyhun Nehri mi Seyhun Nehri mi o meşhur ya o nehirlerde böyle

0: Yani bu büyükler öyle büyük ki. Ya niye büyük? Çünkü bunların kalbi Allah-u Teala'nın sevgisiyle dolu olduğu için büyük. Yoksa kendileri aynı şekilde yine mahluktur. Halik değildir, yaratıcı değildir, yaratan değildir. Yaratanın aynı şekilde gücünün, kuvvetinin tezahür ettiği bir varlık durumundalar. Onu öyle bilir, öyle tanır, öyle inanırsan mesele hallolur. Sen ya Rabbi dersin, seninkine icabet etmezler. Ama o bir ya Rabbi der, icabet olur. Allah-u Teala lebbeyk kulum der onlarınkine.
1: Şimdi burada ters bir şey söyleyeceğim. Şöyle diyenler de oluyor çünkü. Böyle inanmak lazım. Evet, böyle inanmak lazım. Böyle inanınca da ya siz niçin Allah'ın kullarından birini efendim böyle ilahlaştırıyorsunuz? Diyorlar. Ona tapınıyorsunuz, o kadar yüceltiyorsunuz falan diyenler de olabiliyor. Ne eksik de böyle söylüyorlar onlar da?
0: Şimdi böyle söyleyenler farkında olmadan kendilerini tanrılaştırıyorlar. Putlaştırıyorlar. Ben varken niye başkasına gidiyorsunuz diyor. Aslında ben diyor, ben. Yani Ebu Cehil fıtratlı bunlar. Mesela bakıyordu da Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, Kureyş'in ileri gelenlere diyor ki ya diyor tamam da diyor bu peygamberlik diyor sana. Aslında diyor ki ya benim gibi adam varken niye oraya gitti? Onu demek istiyor. Tabi evliya-i kirama, yani Allah-u Teala'nın sevgisi ile dolu olan zata insanlar böyle diyor. O insana değil ki, Allah-u Teala'nın sevgisi orada tezahür ettiği için insanlar oraya akıyor.
1: Otomatik ama, olarak her normal insanda evet. Olur bu. Ama normalde yani.
0: Evet. Otomatik olarak meyne der. Çünkü bu zat hep veriyor, almıyor. Yük çekiyor bu. Sen hep alıyorsun. Bir karı surat. Ondan sonra önündekini ısırıyor, arkandakini tekmeliyorsun. Kibir tavan yapmış. Ucup tavan yapmış. Sen ondan sonra diyorsun ki bunlara niye tapıyorsun falan. Ha senin gibi kibirli varlığa, firavun tabiatlılara ona mı tapacaklardı? Bunlar tapmıyor ki Müslümanlar bir kere bunları. İlahlaştırmıyor da. Bunlar Allah-u Teala'nın sevgili kulu diye bakıyor. Buluttan yağmur yağdırdığı gibi Cenab-ı Hak bu sevgili kullar vasıtasıyla da aynı şekilde iman, hidayet, rüşt dağıtıyor. Hadise bunlar ibaret. Yaratan Allah-u Teala. Bunların aslında yani o zatla değil Allah-u Teala ile dertleri var. Allah-u Teala imanlarında tereddütleri var. Orada şüpheler var. Çünkü Allah-u Teala'nın kitabını da kendi kafalarına göre değiştiriyorlar bunlar. Allah böyle demiş ama diyor. Allah-u Teala da değil, saygıları da yok. Edepsizdirler de bunlar.
1: Mesela Vehhabiler ölülerine bile tahammül edemiyor.
0: Tahammül edemiyorlar. Leş gibi aynı şekilde gömüp gidiyorlar. Mesela onlar diyor ki işte biz Kur'an'ın dediğini yapıyoruz. Kur'an dediğini yapıyorsun da Muhammed bin Abdülvehhab adına aynı şekilde üniversiteler yapıyorsun, isimlerini her tarafa şey yapıyorsun falan. Niye yapıyorsun onu o zaman? Niye yapıyorsun onu? Öldü gittiyse leş gibi kapat gitsin ondan sonra. Niye isminden bahsediyorsun o zaman? Yok, onu tanrılaştırıyorsun, onu putlaştırıyorsun. Kendini putlaştırıyorsun. Yani aslında bunlar içindekini söylüyor. Hani meşhur bir şey ya. İki ama sarma yiyormuş da birisi diğerine demiş ki niye iki iki yiyorsun? Ya demiş sen de benim gibi abansın demiş ya. Ben iki yesem bile nereden bileceksin sen onu? Ya demiş ben iki iki yiyorum da demiş tamam. Bunlar kendi içlerindeki putu başkalarına aynı şekilde yemamaya çalışıyor. Kendilerine aynı şekilde nefislerine tapıyor. Nefislerini put haline getirmişler. Kibir zirve bunların. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet dikkatindeki Müslümanlar hiçbir zaman peygamberler dahil, peygamberlerin aleyhissalatü vesselam varisleri dahil, İslam alimlerinde evliya-i kiramı da put ilah tanrı yapmamış. Ve o gözle de bakmamış. O gözle de aynı şekilde anlatmamış. Ya bunlar Allah-u Teala'nın aynı şekilde seçip gönderdiği kullarına hidayeti, imanı öğreten Allah-u Teala'nın sevgili kulları nazarıyla bakmış. Cenab-ı Hak bunların hatırı ve hürmeti, bunların yaptığı duaları sevgili olmaları sebebiyle kabul eder diye onlara hüsnü zanda bulunmuştur. Hadise bunlar ibarettir.
1: Hazreti Ali Efendimiz de dahil buna.
0: Tabi Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri de dahil buna. Hepsi dahil. Hepsi dahil. Dolayısıyla bu Vehhabiler, mezhepsizler İslamiyet'e saldırmak, bu Evliya'ya saldırmak için onları put yapıyor falan.
1: Şiiler de öyle.
0: Ha. Şiiler de öyle. Ha, başkasına saldırıyor ama kendi ahuntlarını, kendi aynı şekilde ayetullah diyorlar, bilmem ne diyorlar falan filan aynı şekilde göklere çıkartıyorlar. Bu ne periz, bu ne lanar tursu demezler mi? Adamayı ederler tabii ki. Sen de kendi Türkiye'deki mezhepsiz tayfasından adam ilahiyatı bitirdiyse, ilahiyatta da öğretim üyesiyse, bir de akademik kariyer aldıysa adam burnundan kıl aldırmıyor. Bana göre deyip duruyor. Senin etrafında kim toplanacak? Seni kim sevecek? Sen kendinle barış değilsin ki. Ama evliya-i kiram öyle değil ki.

0: Hatta işte İstanbul'da metro olan Aziz Mahmut Hidayi Hazretleri bir gün kapısı çalınmış. Evde çocuklara aynı şekilde giydirecek de bir şeycik yok. Geleni dağıtıyor, gideni dağıtıyor. Geleni veriyor, gelene veriyor. Dergah için harcıyor falan. Ondan sonra demiş hani de bizim 3-5 kuruş olsa da şöyle çoluğa çocuğa falan. Ondan sonra neyse kapıya geleni çıkmış Aziz Mahmut Hidayi Hazretleri. Sultan hediye göndermiş. İçinde işte 1000 altın bulunan bir kese göndermiş falan. Hanım demiş ki gene kim demiş ki ona sual soracak soru soranlar mı falan. Yok hatun demiş istediğin dünyalığı sultan göndermiş demiş. Ama saliha bir hanım olduğu için yazık üzülmüş demiş. Dilini tutsaydın da dilimi tutuverseydim ne olurdu falan diye. Onlar niye koşuyordu Aziz Mahmud Hüya Hazretleri? Şimdi bile koşuyor kabirlerine gidiyor. Niye aynı şekilde bile zındıkların veyahut da mezhepsilerin kabirlerine koşmuyor insanlar? Niye koşmuyor? Ya bırak Mustafa Bey. Yani Osmanlı Sultanları hepsi ehl-i sünnet tıkatına beş vakit namazını kılan insanlar. İslamiyet'in bekçiliğini yapmış. Bir Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, bir Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin, bir Ebul Vefa Hazretleri'nin, bir aynı şekilde karşı taraftaki Abdülfettah Akri Hazretleri'nin, ya her şeyden önce Ebu Ayben Ensar Radiyallahu Anh Hazretleri'nin kabrine girildiği kadar ne Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin, ne Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin, çünkü mübarek sultanlar bunlar. Yavuz Sultan Selim Han'ın
1: o kadar da hizmetleri var.
0: Hizmetleri de aynı şekilde çok büyük. O kadar ziyaretçi olmuyor. Niye? Sebebini merak ederdim. Netice itibariyle dünyaya bulaşıklar. Sultandırlar. Sultandırlar. Öbürleri, öbürlerinin öyle bir derdi yok ki.
1: Bir çulu bile yok.
0: Bir çulu bile yok.
1: Öbürlerinin ülkesi var, devleti var.
0: Hatta mesela şey Osmanlı Sultanları'nın hangisiydi? İşte evliyadan birisini ziyarete gidiyor. Böyle yaz günüymüş. O bölgede de böyle sivrisinek çok. Mübarek kendi kulübesinde işte sultan gelince sinekler de içeriye doluyor falan. Böyle o kadar çok ki birbirinin yüzünü göremiyor. O zat demiş ki efendim siz sultansınız. Emir verin de şunlar çeksin gitsin de birbirimizi görelim. Rahat bir konuşalım. Demiş efendim beni dinlemez bunlar demiş. Allah Allah demiş. Hem sultan olacaksın hem de sinekler senin emrini dinlemeyecek. Sineklere diyor ki bizi diyor yalnız bırakın da diyor sultanla görüşelim. Sinek de çekip gidiyor. şimdi bunlar kitapları yazılmış. Bunlar yalan değil, bir şey değil. Yani neyin sultanısın diyor. Ders veriyor aslında. Emir marufta bulunuyor. Onun için biz ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanlar evliya-i kiramı tanrılaştırmıyoruz, putlaştırmıyoruz. Onlar Allah-u Teala'nın sevgili kullarıdır. Onlar vasıtasıyla Cenab-ı Hak dinini yayıyor, kendisini tanıttırıyor. Biz o gözle bakıyoruz. Onlar onun için seviyoruz, hürmet ediyoruz, vesile ediyoruz. Hadise bundan ibaret.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıf Bank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıf Bank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGRT Haber Merkezi'nden merhaba, mutlu pazarlar. 16 Ağustos gününde 16 bülteniyle karşınızdayız efendim. Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti ama bu acı hiç dinmedi. 70 yaşındaki Emine Cebeci, enkazdan sağ kurtulan astsubay adayı oğlunu tam 4 yıl boyunca sokak sokak aradı. Acılı anne, acı gerçekle mahkeme kararıyla açtırdığı kimsesizler mezarlığında yüzleşmiş oldu. 18 mezar açıldı ve günlerce sağ aranan evladın cenazesine ulaşıldı.
1: Allah'ım be, Allah'ım kurtarın.
2: Kardeş, başka yerde de var mıymış?
3: Merkez üstünde ise cevap.
1: Ooo, sınav yok mu ya?
4: Yasemin'i kaybettim.
5: Bir deprem, bir enkaz ve 27 yıl süren evlat hasreti. Emine anne enkazdan sağ çıkan oğlunu bir daha göremedi. Yıllarca tek bir umutla yaşadı. Ama yıllar sonra gelen gerçek yüreğini bir kez daha yaktı.
6: Derler ya, milattan öncesi milattan sonrası oldu bizim için. 99'dan önce bir hayatımız vardı. 99'dan sonra bir hayata döndük.
5: Takvim 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Türkiye tarihindeki en büyük felaketlerden birine uyandı. Kocaeli'ndeki evlerinde yakalanan Emine Cebeci ve yeni astsubay olan oğlu Serkan 5 katlı binanın altında kaldı. Enkaz altında birbirlerine seslenerek direndiler.
6: 1-2 saat sonra da oğlumun sesini duydum. Anne iyiyim, sadece ayağım ezik dedi. Tamam oğlum dedim, dayanmaya çalış. Sahilden dönenler görür, bizi kurtarırlar diyor. Ve biz oğlumla sabaha kadar konuştuk.
5: Serkan 13. saatte sağ çıkarılıp hastaneye sevk edildi. Anne ise 16. saatte kurtarıldı. Ancak o andan sonra Serkan'dan bir daha hiçbir haber alınamadı.
6: Sokakta her arabanın içine baktım.
5: Hastanede bir yıl tedavi gören ve 14 ameliyat geçiren Emine Cebeci için asıl mücadele taburcu olunca başladı. Oğlun hafızasını kaybetmiş olabilir sözleri üzerine acılı anne yollara düştü. Elinde fotoğrafıyla sokak sokak Türkiye'yi gezdi.
6: Acaba benim çocuğum bir yerlerde şuurunu yitirdi de geziyor mu? Bakırköylere gittim, akıl hastanelerini aradım.
5: Umutlar tükenmişti ama Emine anne vazgeçmedi. Gölcük'teki 18 kimsesiz mezarını açtırdı ve kahredici gerçekle yüzleşti. Sağ kurtulduğunu bildiği oğlu Serkan o kimsesizler mezarlığından çıktı.
6: 18 mezar açtırdım. 18 mezarda benim oğlum çıkmayacak diye açtırdım ben orayı. Başka kayıplar için. Ama benim oğlum çıktı o mezarın birinden.
5: Evladının acısını tam 27 yıldır kalbinde taşıyan Emine anne için zaman adeta durdu. Depremin izleri silinse de evlat acısıyla yanan yüreklerin feryadı Marmara'da yankılanmaya devam ediyor.
0: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 99 Marmara depreminin izleri 27 yıl sonra da su altında yaşamaya devam ediyor. Değirmendere'de denize gömülen yapılar, ağaçlar ve eşyalar bugün deniz canlılarının yuvası haline geldi.
5: "27 yıl önce yerle bir olan hayatlar bugün denizin metrelerce altında hala ilk günkü gibi. Burası Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahili.
7: Dışarıda hayat çok hızlı bir şekilde onarıldı ama gerçek görüntüler ilk günkü gibi su altında hala tüm canlılığı duruyor.
5: 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde kıyıdaki yapılarla birlikte denize gömüldü. Şimdi ise o bölge dalgıçların tanıklığında adeta su altındaki bir şehri andırıyor. Kökünden sökülen dev çınarlar, sokak lambaları, çay bahçesine ait eşyalar ve yıllar önce insanların yaşadığı yapıların kalıntıları hepsi suyun altında.
7: Depremin unuttuğumuz tüm gerçek görüntülerini suyun altında olduğu gibi duruyor.
5: Suyun altında zaman sanki durmuş gibi. Yıkıntılar artık deniz canlılarının yaşam alanı. Bir zamanlar insanların bulunduğu yapılar bugün su altı canlılarına yuva oluyor. Bölge bugün dalış turizminin de gözde noktalarından biri. Yurt dışından gelen dalgıçlar bile bu batık şehri görmek için Kocaeli'ye geliyor. Ancak dalgıçların asıl amacı yalnızca görüntülemek değil, olası yeni bir afete karşı da hazırlık yapıyorlar.
7: Ders almamız gereken, üzüldüğümüz ama her zaman farkında olmamız gereken gerçek görüntüler su altında tüm çıplaklığıyla duruyor.
0: Altın sahteciliğinin önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı karekod projesi geliştirdi. Müşteri bundan sonra satın almak istediği altının üzerindeki karekodu okutarak ürünle ilgili tüm bilgilere ulaşabilecek.
5: Fiziki altında sahteciliğin önüne geçmek için kıymetli maden takip sistemi devreye alındı. Artık vatandaş altın satın alırken cep telefonuyla kare kod okutarak ürünün doğruluğunu kontrol edebilecek.
3: Bunu ağırlığından anlamak kolay değil çünkü evet. Bunu yapanlar maalesef ağırlığını da aynı yapabiliyorlar.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan projeyle altınların üzerine kare kod yerleştirilecek ve bu kare kod ürünle ilgili detaylı bilgiler içerecek.
4: Bir altın sahte mi gerçek mi? Ben anlarım der misiniz?
8: Evet, ben anlarım.
4: Anlayamam herhalde sahte olup olmadığını.
9: Gramajına bakmak lazım.
5: Darphane tarafından geliştirilecek olan bu kare kodlar kopyalanamayacak ve sahtesi üretilemeyecek. Altın alışverişi yapan vatandaşlar aldıkları ürün üzerindeki kodu bakanlığın uygulamasında okutarak ürünün sahte olmadığına dair teyit alabilecek. Uygulamayla hedeflenen yatırımcının altın alırken güvenli alışveriş yapabilmesi.
0: Marketten ekmeğe, ulaşımdan kahveye kadar neredeyse her harcama kredi kartıyla yapılıyor. Artık nakit para unutuldu diyebiliriz. Yerini de kredi kartları aldı efendim. Vatandaşın cebinde kaç kredi kartı bulunuyor ve ödemeler özellikle nasıl yapılıyor? İşte cevapları.
10: Marketten ekmeğe, ulaşımdan kahveye neredeyse her harcama kredi kartıyla yapılıyor. Artık nakit para unutuldu, yerini ise kredi kartları aldı. Kaç kredi kartınız var?
11: 3 tane kredi kartım var. Nakit parayı unuttu, kredi kartını tercih ediyoruz yani.
10: Daha mı kolay?
11: Daha kolay tabii.
12: Kredi kartı kullanıyoruz, kredi kartı daha iyi. Bir ay sonra ödüyoruz, o yüzden kredi kartı.
10: Daha mı güven veriyor kredi kartı?
12: Evet, evet. Para taşımıyoruz.
13: Olmayan parayı harca atıyor bize.
10: En ufak bir şey bile kredi kartıyla mı alıyoruz, ne dersin?
14: Tabii, suyu bile kredi kartımın maaşı yatıyor. Benim maaşım değil o yani. Benim için bir bataklık gerçekten. Çünkü her şeyi taksitle alabiliyorum.
10: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre Temmuz ayının ilk haftasında kredi ve kredi kartı borçlarının toplamı 6 trilyon 672 milyar liraya ulaştı.
15: Nakit olsa bir de 1000 lira ya da 2000 lira bir de sayacağım bayağı bir yüksek, bayağı bir tutarlı bir şey oluyor. O şekilde de vermek insana acı geliyor. Kredi kartı bedava gibi geliyor.
16: İki tane var. Canlı para her zaman daha iyi. Olmayan parayı harcamak birazcık bize göre değil yani. Para taşıyamıyoruz ki. Olan parayı artık ay sonu direkt karta yatırıyoruz. Borçları o şekilde kapatıyoruz.
10: Kredi kartı artık birçok kişi için sadece bir ödeme aracı değil, günlük hayatın bir parçası haline geldi. Peki vatandaşların cebinde kaç tane kredi kartı var? Kredi kartı kullanıyor musun?
17: Evet, 2 tane. Nakit yoktu. Kartla sürekli. Hatta kart borcu ödemek için kredi çekiyorduk. Kartı ödüyorduk. Araba satıyorduk. Kartı ödüyorduk. Nakit olduğu zaman parana göre harcıyorsun. Hiçbir çok sıkıntı yaşamıyorsun bence.
18: 8 tane kredi kartı kullanıyorum. Kredi kartı daha rahat. Kredi kartını taksitle ödediğimiz için hiç nakitimiz kalmıyor. Öyle döndürüyoruz.
0: Etikette %50 indirim yazıyor. Peki gerçekten cebinizden çıkan para da yarı yarıya azalıyor mu? Her indirim gerçek indirim olmayabilir. Bazı ürünlerde fiyatlar önce yükseltiliyor, ardından yüksek oranlı indirim etiketiyle satışa sunuluyor. Peki alışveriş yaparken hangi tuzaklara karşı temkinli olmamız lazım?
10: Alışveriş yapmayı seviyor musun?
19: Çok seviyoruz.
20: Bütün parayı kozmetiğe yatırıyorum.
21: 500. Ürünün kendi fiyatı. Güya indirimdeymiş gibi.
22: İndirim sadece sözde oluyor. İndirim yazmak için ekstra yüksekten satıyorlar ve sonra indiriyorlar.
23: Tüketicileri bu şekilde aldatmak yasaktır.
10: %50'ye varan şahane, muhteşem, efsane indirimler burada diye hem mağazada hem de online platformlarda yerini alıyor. Peki bu indirimler gerçekten indirim mi?
21: Ya bir indirim de oluyor aslında.
22: Önce bindiriyorlar, sonra kuponlarla indiriyorlar. Bir nevi bizi kandırıyorlar yani.
23: Bir ürünün fiyatını önce 500 lira, sonra 1000 lira yapıp tekrar %50 indirimle 500 liraya satanlar var. Aldatıcı indirim o kadar yaygınlaştı ki.
10: Özellikle internet sitelerinde tüketiciyi acele ettiren son 2 adet ürün kaldı. Son gün gibi kelime oyunları yapılıyor. Peki siz bu kelime oyunlarına aldanıp alışveriş yapıyor musunuz?
21: Bana pek inandırıcı gelmiyor.
24: Genelde elektronik ürünlerinde oluyor. İlk önce fiyatını yükseltiyorlar.
21: Daha yüksek oluyor aslında.
10: Mağdur olan burada tüketici oluyor. şüphesiz online platformlardan mı yoksa mağazalardan mı alışveriş yapıyorsunuz?
22: İnternetten.
24: Mağazadan alışveriş yaparım. Ben internetten alışveriş yaparım.
22: Ben genelde online alışveriş yapıyorum.
10: Neden?
22: Daha kolay geliyor.
21: Daha kolay, gezmeden, yorulmadan.
10: Mağazaya göre daha mı indirimli?
21: Aynen.
10: Hangisinde daha çok indirimli ürünler oluyor?
22: İnternette.
10: Uzmanlar tüketicileri uyarıyor. Eğer kasada ve reyonda fiyat farklılığı yaşanıyorsa
23: tüketiciler mutlaka Aloizet 3-5 tüketici ihbar hattına ve yalancı indirimle ilgili varsa ellerinde belge, fiş, fatura, fotoğraf, ekran görüntüsü bunları da internet üzerinden reklam kuruluna kolayca şikayet edebilirler.
0: Efendim milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir haberimiz var şimdi. Sizler için araştırdık. Borç yapılandırmasında son gün yaklaşıyor malumunuz. Kamuya borcu olan vatandaşlar için özellikle son tarih 31 Ağustos olacak. Sürenin bitmesine de çok çok az kaldı. Bu noktada hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak onu da hemen aktaralım efendim. Gelir kurum vergisi, KDV motorlu taşıtlar vergisi, çeşitli harçlar ve trafik cezaları yapılandırılabilecek. Özellikle trafik cezası olan vatandaşlara buradan bu haberi vermiş olalım. Bunun yanı sıra yine adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları için de yapılandırma imkanının bulunduğunu belirtelim. Borçlular için bir diğer noktada ödeme kolaylıklarından bir tanesi de özellikle 36, 48 ve 72 aya kadar taksit imkanı da sunulacak. Bunu da aktarmış olalım. İndirim ve faiz tarafında da efendim bir düzenleme olacak. Onu da hemen aktarmış olalım. Bu noktada yapılandırmadan yararlananlara 10 bas puan indirim uygulanacak ve yıllık %29 tecil faizi üzerinden de yine ödeme imkanı sağlanabilecek. Aslında 31 Ağustos'u da beklemeye hiç gerek yok diyelim. Ve bir noktada teminat konusunda bir başka kolaylık sağlanacak. Onlardan bir tanesi de 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat artık istenmiyor. Bu özellik yüksek miktarda borcu olan vatandaşları da aslında yakından ilgilendiriyor diyebiliriz. Başvuru yapacakların bir diğer önemli noktalarından bir tanesi de dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de SGK'ya prim borcu olan vatandaşlar ilk olarak SGK müdürlüğüne başvuracaklar. Yine diğer borçlar için de bir ödeme kolaylığı sağlanmakta. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi veya e-devlet üzerinden de efendim başvurularınızı yapabilirsiniz diyelim. Bir diğer noktada da borcu bulunan vatandaşların Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi veya e-devletten başvurabileceklerini de söylemiş olduk. Dolayısıyla borcu bulunan vatandaşlar son günü özellikle beklememekte fayda var diyelim. Çünkü son başvuru tarihi de 31 Ağustos olarak aktarmış olalım. Ve geçelim efendim bir diğer haberimize. 18 yıllık TürkSat 3 ağüdüsü emekliye ayrıldı. 573 televizyon ve 215 radyo kanalı tek bir kesinti yaşanmadan yeni nesil uydulara taşınmış oldu. Sıradaki hedefse yerli ve milli uydu TürkSat 7A.
5: ...18 yıldır Türkiye'nin yayıncılık yükünü omuzladı. Teknolojik ömrünü tamamladı. TürkSat 3A emekliye ayrıldı. Uydu üzerindeki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayını... ...bir gecede yeni nesil TürkSat uydularına taşındı.
1: Uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu da ona yükselmiş oluyor. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekranlarda hiçbir kesinti olmadan kusursuz bir geçiş yapıldığını vurguladı. Uzayda bine yakın frekans saniyeler içinde yeni adresleriyle işlendi.
2: Aşağı yukarı 5,5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de TürkSat 6A'dan hizmet satıyoruz.
5: Yeni uydular TürkSat 3A'yla aynı yörüngede yer alıyor. Bu yüzden çanak anten veya yön ayarlarında değişiklik gerekmiyor.
8: Kamuda bulunan kapasiteyi tek çatı altında toplayacağız. Küresel rekabet gücüne sahip milli uydu şirketimizi oluşturacağız.
5: Televizyon ve uydu alıcılarında TürkSat'ın otomatik güncelleme sistemi olan kullanıcıların kanal listesi kendiliğinden yenilendi.
9: Şimdi 7 ay için kollarımızı sıvadık.
19: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. 18 milyon yapı kredili bir adım önde.
3: Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denizde gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni sevdiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden, sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Yetik bir ezgisin sadece, tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir.

Ataol Behramoğlu'nun dizeleri aracı oldu ilk merhabamıza. Şehrain'den hepinize sevgiler sunuyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Birazdan Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan şair ve yazarlar eserleriyle konuk olacaklar programımıza. Kitap sayfaları arasında keyifli bir yolculuk daha bizi bekliyor. Programı Vehbi Arvas yönetiminde hazırlayıp sunan ben Umay Aygut ve ana kumanda masasında görev yapan Engin Karagöz, hepinize şehrainli dakikalar diliyoruz. Müzik.

Girişte seslendirdiğim şiir bir fikir vermiştir sanıyorum. Daha önce işlediğimiz bir konuya geri dönüyoruz bugün. Elbette son sözü söyleyip nokta koymak değil amacımız. Zaten istesek de bu mümkün değil. Zira aşk bitmemiş bir cümle olabilir ancak. Bir kalp ki onun sevmesi, aldanması yok, tutkunluğu yok, bir güzele yanması yok. Bin kez yazık olsun sevisiz yüreğe, aşksız geçecek günlerin faydası yok demiş Ömer Hayyam. Aşk bir yanış, bir arayış. İyiyi, güzeli, sevgili de, sevgiliyi her yerde, her şeyde görmek. Ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şey Cahit Sıtkı'nın dilince. Bahşerde bile onu aramak, onu sormak.

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır, rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor, sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını, toprakların en bereketlisini sende sürdüm, sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin.

Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların seslerinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.

Aşkın en iyi ifade bulduğu yazın türlerinden biri şiir. Belki pek çoğunuzun şiir dendi mi aklına ilk gelen bir aşk şiiri. Bu güçlü duygu varlığımızı o denli sarıp sarmalamış ki onu anlatan her şey zihnimizi meşgul ediyor, belleğimize devir atıyor. Tevfik Fikret'in bir şiirinde söylediği gibi büyük düşüncelerle dolu şiirler unutulup giderken küçük bir aşk şiiri gönüllerde yer ediyor. İşte bu gerçekten yola çıkan denemeci Nurullah Ataç genç şairlere aşk şiiri yazmalarını salık veriyor.

Günümüz şairlerini yenecek değilim ben. Çok olmasına da seviniyorum. İçlerinde iyileri, dünküleri aratmayacak kadar iyileri var. Ötekilere gelince, onlar da sağ olsun. Yarının büyük şair diye anacağı mutlu insan belki de onlardan biridir. Hayır, yenecek değilim günümüzün şairlerini. Ama nasıl söyleyeyim, bir eksiklik duyuyorum. Aşk şiiri yazmıyorlar. Destanlar düzüyorlar, yurdun köşesini bucağını anlatıyorlar. Kimi de dertlerimizi deşiyor, yoksulların çektiklerini söylüyor. Şairin toplumda bir ödevi varmış, yurttaşları uyandırması, onlara doğruyu öğretmesi gerekmiş. İyi, karışmıyorum bu işe, gönülleri neyi dilerse ondan açsınlar. Vezinli kafiyeli ya da vezinsiz kafiyesiz şiirlerle dünyayı düzelteceklerini sansınlar, kendilerini avuturlar. Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Hepsi iyi, iyi ya ne olur, biraz da aşktan, sevdadan açsınlar. Bilirim bugünkü günde aşk şiiri yazmanın kolay olmadığını. Bir konu ki yüzyıllar boyunca işlenmiş. Batılılar onu söylemiş, doğulular onu söylemiş. Hangi bahçeye bir bülbül gelmişse onu söylemiş. Günümüzün şairleri ise ciddi insanlar. Biraz da bıraksınlar o ciddiliği. Biraz da uysunlar eskilere. Bizi aşk şiirlerinden büsbütün yoksun komasınlar.

Aşk bizim ortak paydamız. Dolayısıyla başkalarını anlamada bu duyguyu rehber alıyoruz kendimize. Sadece şiirde değil, öykü ve romanda da aşk her zaman merak konusu. Yapılan araştırmalar, içinde aşk sözcüğü geçen bir ada sahip kitapların diğerlerine göre daha fazla satıldığını ortaya koymuş. Yani aşkı başlığına taşıyan bir kitap, rakiplerine nazaran bir adım önde başlıyor pazarlama yarışına. Bazı yazarlar ve yayın evleri bu tespiti satış stratejilerinde kullanarak daha yüksek baskılara ulaşıyorlar. Şimdi gelin az önce paylaştığımız Aşk Şiiri İsteriz isimli Nurullah Ataç denemesine geri dönelim ve bakalım yaklaşık 50 yıl önce yazar aşkın edebiyattaki yeri üzerine başka neler söylemiş.

Yalnız şairler değil, hikayeciler de aşk konusundan çekiniyorlar. Bayağı oluyormuş, okuyanların duygularını okşuyormuş da öyle beğeniliyormuş. Daha bir takım lakırdılar. Hikaye, roman bize insanoğlunu anlatır. Geçenlerde Prenses Bibesco'nun bir yazısını okudum. Edebiyat için tutkular bilimi diyordu. Bir insanın türlü tutkular etkisinde durumunu, tepkileriyle en iyi belirten de aşk değil midir? Kahramanların aşkı, korkakların aşkı, pintilerin aşkı. Aşk bizim o tutkular elindeki insanları daha iyi anlamamıza hizmet eder. Eskilerin bütün romanlarının, tiyatro eserlerinin hep aşk konusu çevresinde geçmesi de elbette bunun içindir. Harpagon bir hasistir. Hasisliği en çok aşkı arasında belli olur. Julien Sorel gözleri yukarıda bir delikanlıdır. Bu tutkusu aşk içinde daha iyi gözükür. Bir de şu var, aşk her insanda bulunan bir duygudur. Demek ki bizim başkalarını anlamamıza hizmet eder. Herhangi gerçek bir insanın ya da bir roman, tiyatro kişisinin aşık olduğunu öğrenince onunla daha çok ilgileniriz. Öteki tutkularını da daha iyi sezer, daha iyi anlarız. Sevmeyen, aşık olmayan insanın bir yanı eksiktir. Onun için onunla ilgilenemeyiz. Şairlerimiz gibi hikayecilerimiz, romancılarımız da bunu düşünmelidirler. Bize toplumun durumunu mu söylemek istiyorlar? Bir takım insanların sevinçlerini, üzüntülerini mi göstermek istiyorlar? Bunları bir aşk hikayesi arasında göstersinler. Aşk yazılarının başlıca konusu olsun demiyorum ama yazılarında onu büsbütün unutmasınlar. Yoksa yarattıkları insanların gerçekten yaşadıklarına bizi inandıramıyorlar.

Oktay Akbal, hikaye, deneme, fıkra, günlük ve roman türlerinde eserler vermiş bir yazarımız. Gündelik hayat gözlemlerinden yola çıkarak kaleme aldığı yapıtlarında bireyin ruhsal bunalımlarını ve çevreyle olan çatışmasını psikolojik çözümlemeler yoluyla aktarıyor yazar. Akbal, 1949'da yayınlanan Aşksız İnsanlar kitabıyla aynı adı taşıyan kısa öyküsünde ise aşık ve aşksız insanların hallerini anlatıyor. Aşıkken insan nasıl bakar dünyaya, insanları, ülkesini, şehrini nasıl görür? Ya aşktan mahrumken ne anlar yaşamaktan? Bütün bu soruların yanıtları için sözü Oktay Akbal'ın öyküsüne bırakalım.

Uzun zaman aşksız yaşadım. Bu mevsimin sonbaharı olması ya da havaların yağmurlu gitmesinden değildi. Sadece eski bir aşktan kurtulmuş, bir yenisine başlayamamıştım. Aşk benim alışık olduğum bir şeydi. Aşksız bir insan nasıl yaşar, nasıl yer, nasıl dolaşır, neler düşünür diye merak ederdim. Herhalde böyle bir insan şehrin uçsuz bucaksız caddelerinde gölgesini arkasına takarak gezmez. Unkapanı Köprüsü'nden Manlaları seyretmez. Parklarda avarilikten hoşlanmaz, aşk filmlerini sevmezdi. O işini gücünü bilen, caddelerde hep hızlı hızlı koşan, tramvayları doldurup taşıran, ayakları çıplak çocuklara sadaka vermeyen bir insandı. Yalnız kendi için yaşar, başka bir şey bilmezdi.

defa bir tramvay durağında ya da bir dört yol ağzında sigaramı yakmaya çalışır, bu insanın gözükmesini beklerken o aşksız insanlarla karşılaşırdım. Hepsinin yüzü asıktı. Gelen tramvaylara saldırırlar, insanları iterler, çiftlerin resimlerine bakmazlardı. Arabalar gelip geçer, otomobiller feryadı basar, insanlar koşuşurken ben bu dudakları gülümseme bilmeyen, hayalleri ışık görmemiş, anılarında aydınlık bir yüz, dağınık bir saç bulunmayan aşksız insanları düşünürdüm.

dönemi cinden kadınlar çıkar, çocuklar çıkar, aşksız insanlar çıkar, o görünmezdi. Bazı zamanlar yeşil mantosuyla belirirdi, yanıma gelir, içime soğuk sular boşalıverirdi. Ağaçların gölgesinde yürürdük, ben hep susardım, o konuşurdu. Gökyüzünde birden bulutlar dağılır, çileyen yağmur diner, güneş açardı. Her yan yana attığımız adımda içime taze sevinçler, yepyeni duygular dolardı. Arabalar geçer, insanlar bakar, tanıdıklar göz kırpar, selam verirdi. Ama yol her zamankinden daha çabuk biterdi. O kısa süren anlarda aşksız insanlara acırdım. Kış böyle geçer, bahar gelir, paltolar atılırdı. Ceketle sokağa çıkardım. Kadınlar, kızlar, o çorapsız dolaşırlardı. Rüzgar daha hafif, daha tatlı esmiye koyulur. Kızların bakışları aydınlanır, onunkilerse çakmak çakmak olurdu. Çabuk çabuk konuşur, bana eski sevgilisinden söz ederdi. Ben gülmeye, kayıtsız görünmeye çalışırdım. Sonra aylar geçti, mevsimler birkaç kere değişti, paltolar tekrar giyildi, tekrar atıldı. Bir gün geldi ki gökyüzü bana eskisinden daha karanlık, yağmur daha can sıkıcı, sokaklar gereksiz görünmeye başladı. Sokak dönemeçleri bir şey anlatmıyor, film afişleri bir anlam taşımıyordu. Gülen ya da gülmeyen insanlara hiç aldırış etmiyordum. Park kanepeleri, uzun tenha yollar, köprüde gece avarilikleri bana eskiden görülüp şimdi hayal meyal hatırlanan bir düş gibi geldi. Artık sigaralar tatsız, sular acı, hayaller darmadağınıktı. Günlerim gürültülü kahvelerde, iskambil ve tavla başında geçiyor, başka bir şey beni ilgilendirmiyordu. Bir rüzgarlı akşamüstü şehrin en kalabalık caddesinden geçerken bir mağaza vitrini bana ilk defa olarak yeni bir aşksız insanı tanıttı. Bu hayalsiz, umutsuz, arzusuz herhangi biriydi. Bir kaşı çatıktı, dudağında gülümseme silinmişti. Bu bendim. Artık bütün şarkılar bana yabancıydı. Aşk şiirlerine düşmandım. Farklar serseriler içindir diyordum. Hayal kurmak işsizlere mahsus.

İnsanların yaşadığı beşinci mevsimdir aşk. Isısı, ışığı, görüntüsü, algılaması, kokusu, tadı, dokunuşu diğer dört mevsimde yaşananların hepsinden değişiktir. Ne güneş bildiğiniz güneştir, ne insanlar bildiğiniz insanlar, ne de siz bildiğiniz sizsinizdir. Bu satırlar Oktay Akbal'ın öyküsünü de özetler gibi. Aşk gönle inince dünya olduğundan daha güzel görünür göze. İnsanlar daha iyidir, eviniz daha yaşanır, işiniz daha keyiflidir. Aynadaki siz bile bir başkasınızdır artık. Aşkın tariflerini aktarmayı bir şiir aracılığıyla sürdürelim. Genel kanıya göre Türk Edebiyatı'nın en güzel aşk şiirlerinden biri var sırada. Atilla İlhan hepimizin belleğine silinmez bir yazıyla nakşolan cümleyi bu şiirinde söylemişti. Ben sana mecburum.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçların götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Şehrain'i sürekli dinleyenler biliyorlar ki aşkı daha önce de konu ettik. O bölümde hem Doğu hem de Batı edebiyatının efsane aşklarına değinmiş, ağırlıklı olarak Leyla ile Mecnun üzerinde durmuştuk. Bu defa diğer efsanelerden söz edelim ki onların da gönlü olsun. Ferhat da Şirin konusunu İran kaynaklı Hüsrev-i Şirin öyküsünden alan ve Anadolu, Balkanlar, İran, Ermenistan ve Azerbaycan'dan Türkmenistan'a kadar yayılmış bir halk efsanesi. Türk divan edebiyatında en sık işlenen öykülerden. Değişik şekillerde anlatılan efsaneye göre meşhur bir nakkaş olan Ferhat, Sultan Mehmene Banu'nun kız kardeşi Şirin için inşa ettirdiği köşkün süslemelerini yaparken Şirin'i görür ve birbirlerine aşık olurlar. Sultan'a elçiler göndererek Şirin'i isteten Ferhat amacına ulaşamaz. Kız kardeşinin Ferhat'la evlenmesini istemeyen Sultan, bu işin olabilmesi için Ferhat'a dağları delip şehre su getirmesini şart koşar. Aşkın verdiği şevkle işe koyulan Ferhat'tan bunu hiç beklemeyen Mehmene Banu, tam suyun akıtılacağı kanal tamamlanmak üzereyken Ferhat'a Şirin'in öldüğü haberini gönderir. Ferhat bu acı haberi duyar duymaz elindeki külüngü havaya atar, başına düşen külüng ölümüne sebep olur. Bunu duyan Şirin kendini kayalıklardan aşağıya atar ve can verir. Kavuşamayan genç aşıkları kayalıklara yan yana gömerler.

Sevda derinlerdedir. Oysa Ferhat üstünü kazmada dağın. Kalbimin, yani o yağmur ve acıdan ocağın madenini laciverdi ve mahmur bir ağrıyla delmede şirin. Ve en aşılmaz, en derin bir şiirin yurt edindiği billur bir köşke girmede Leyla. Ve Mecnun'un, yani o çölden ve ağıttan otağın önünde bir adak gibi ölüme diz çöktürmede Leyla. Ve yakut, şafak ve irinle emzirdiği bir gözün boynunu vurmada şirin. Sevda derinlerdedir, oysa Ferhat üstünü kazmada dağın.

Hilmi Yavuz doğunun sevdalarını böyle anlatıyor şiirinde. Yeniden efsanelere döndüğümüzde Kerem'le Aslı'nın hikayesi karşılıyor bizi bu kez. 12. yüzyılda ortaya çıktığı sanılan hikayemizin kahramanı Kerem, Aslı isimli bir Ermeni kızına aşık olur. Onu kendinden kaçıranların ardından arkadaşı Sofu ile birlikte saz çalıp türkü söyleyerek diyar diyar dolaşır. Zorlu macerasının sonunda Halep'te Aslı'ya kavuşan Kerem, tam onunla evlenecekken bir büyüyle tutuşup yanar, kül olur. Bu külün kıvılcımıyla saçlarından tutuşarak aynı akıbete uğrayan Aslı'yla ancak cennette buluşurlar. Birazdan Arzu ile Kamber'in öyküsüyle efsane aşklardan söz etmeye devam edeceğiz. Ama önce Sezai Karakoç'un bir şiiriyle Leyla ile Mecnun'u analım. Leyla'nın doğumu için Mecnun'un sonradan söylediği.

Çiğ düştü göklerden ve bir bahar günü doğdun sen. Güvercinler geçti menekşelerden ve bir bahar günü doğdun sen. Kendi kendine ayna olan nergislerden, beylakların gün doğuşu ürperişinden, zambakların kıyı kıyı bakışından geldin sen. Ve rüzgarlar karları süpürdüğünde ve insanı çıldırtan kuş sesleri işitildiğinde birdenbire aydınlandı annenin yüzü ve bir bahar günü doğdun sen. İlkin horozların gözüne göründün, dünyaya haber verdiler ötelerden. Baban yeni dönmüştü eve Iraklardan. Birden aydınlandı annenin yüzü ve bir bahar günü doğdun sen. Mart'a bakan biliyordu geleceğini, Nisan'a bakan görüyordu alaca renklerini, kızıl ve yeşil seyirini. Mayıs'a bakan buldu seni ve bir bahar günü doğdun sen. Sana Leyla dedim, Suna dedim şiirlerde, şarkılarda. Gerçek adın bir fısıltı gibi kaldı ağızlarda, dudaklarda. Çatlar yüreğim bir nar gibi o sırrı anarda. Avunurum doğumundan gelen muştulu armağanlarla. Melekler gökten geldi armağanlarla ve bir bahar günü doğdun sen.

Arzuyla Kamber, 17. yüzyılda ortaya çıktığı sanılan bir halk öyküsü. Kısaca özetlersek, bir kervan yolda eşkıya baskınına uğrar, baskından yalnızca küçük bir erkek çocuğu sağ olarak kurtulur. Bir aile tarafından evlatlık olarak alınan çocuğa Kamber adı verilir. Bir süre sonra bu ailenin bir kız çocuğu olur, adını Arzu koyarlar. İki çocuk birbirlerini kardeş sanarak büyürler. Aralarında ilgi ve yakınlık doğan iki genç, kardeş olmadıklarını öğrenince evlenmek ister. Ancak Arzu'nun annesi bu evliliğe karşı çıkar ve kızını zengin bir tüccarla evlendirir. Adamın kısa bir süre sonra ölmesi üzerine Arzu ile Kamber evlenmek için yeniden uğraşırlarsa da anne engel olur. Aşıklar bir rastlantı sonucu birbirlerini bulurlar. Kavuşmanın heyecanıyla ikisi de bayılır. Sürekli olarak kızını isteyen kötü yürekli anne onları gene ayırmak ister ama gençlerin çevresi suyla kaplandığından yanlarına ulaşamaz. Az sonra iki sevgilinin göğüslerinden birer güvercin çıkarak uçar ve ikisi de oracıkta can verir. Birer halk hikayesi, söylence olarak dilden dile anlatılan ve günümüze dek ulaşan efsanelerde aşıklar vuslata eremiyor. Kısa süreli kavuşmaları, kötü niyetli kimselerin ara bozuculuğu sonucu ayrılıkla noktalanıyor. Aşıkların kavuşamaması bugün de hala edebiyatın önemli malzemelerinden biri. Zira merak duygusunu uyandırarak hikayenin sürükleyiciliğini sağlıyor. Asırlardır sözlü kültürümüzde yaşatılan efsaneler, aşk uğruna ne büyük acılara, cefalara katlanıldığını, bu duygunun ne ölçüde yüceltildiğini bize kanıtlıyor. Bir zamanlar lezzetli nesneymiş aşk, Yunus'un söylediği gibi. İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk, değmeleri bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Dağ düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk demişti Yunus Emre. Şimdi ise pek çok değer gibi aşk da ucuzlatılmaya çalışılıyor. Ama yenilmeyecektir aşk. Geçmişte olduğu gibi gerçek aşklarla saygınlığını sürdürecektir. Tarihimizden bir örnek için gelin 16. yüzyıl İstanbul'una dönelim. Aşığım, zira aşk içinde Mecnun'la akranım. Şimdi dillerde söylenen benim yeni destanımdır. Sorma aşkın haletin Mecnun'a bir divanedir. Açma aşkın sırrını Ferhad'a kim efsanedir. Sor bana aşkın rumuzun sana takdir eyleyem. Canu baş derkin urur aşık hemen pervanedir. Bu güzel şiirin yazarı kim dersiniz? Muhibbi mahlasını kullanan şair, ülkeler fetheden, hükümdarlara diz çöktürten Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan başkası değil. Şiirse pek çok benzeri gibi Hürrem Sultan için kaleme alınmış. Hürrem Sultan,

içindeydiler. Hürrem Sultan da bu ortamda yetişmiş bir saraylı olarak gerek şiirleri gerekse mektuplarıyla Kanuni'ye aynı muhabbetle karşılık veriyordu. Kuşkusuz sevgilerinin devamında bu ortak zevkin inceliğinde payı vardı. Kanuni'ye canım paresi sultanım padişahım, devletimin güneşi, saadetimin sermayesi hasreti sultanım, can ve gönülden sevgili şahım ve ruhi revanım gibi gönül okşayıcı sözlerle hitap eden Hürrem Sultan, uzun sefer yıllarında ayrı kaldığı eşine en zarif beyitlerini gönderiyordu. O beyitlerden birinde şöyle sesleniyordu: ey sabah, sultanıma zar-ı perişan diyesin, gül yüzünsüz, işi bülbül gibi efkan diyesin. Hürrem'in mektup ve şiirleri savaş meydanlarında yorgun düşen Kanuni'nin şair ruhunu canlandırıyordu. O da eşine, hayatım, hasulum, şarab-ı kevserim, baharum, ruzum, gülüm, sitanbulum, karamanum, diyar-ı mülketi rumum ve böylece uzayıp giden hitaplarla sesleniyor, onu fethedilen ülkelerle eş tutuyordu.

Sultan'ın 1558'deki ölümünün ardından Kanuni'nin ona olan sevgisi hiç azalmadı. Yıllarca onun ruhu adına hayırlar yaptı. Ve 8 yıl sonra 7 Eylül 1566'da o da son nefesini verdi. Kanuni Hürrem aşkı gibi sanattan siyasete, dünya tarihine yön vermiş kişilerin birbirlerine yazdıkları mektup ve şiirleri okumak isterseniz eğer Aşk Hep Vardı isimli kitaba başvurabilirsiniz. Kitap Hakan İnce imzalı.

Sevdanda akşamlar tekin değildir, pek dolaşma gönül viranesinde. Gururlu güneşler boyun eğildir, şaka yoktur aşkın efsanesinde. Çok mutlu yıldızlar çıktı çığırdan, farkı yoktur aşıkların sağırdan. Önce dumanları başlar ağırdan, bir cezbeyim aşkın pervanesinde. İhtimal vermezsin, hem inanmazsın. Ateşler sarmıştır, sen uyanmazsın. Mest olduktan sonra artık yanmazsın, gönlüm gibi hikmet peymanesinde.

Neyzen Tevfik'in Canan isimli şiiriyle efsane aşklar faslını noktalamış olduk. Aşk üzerine söylenmiş daha çok söz, okunacak daha pek çok kitap var. Hayatın üstümüze geldiği zamanlarda dönmeye çalışmalı aşkın yazılı tarihine. Yeni bir nefes, taze bir soluk, masumiyetini yitirmemiş bir temiz duygu bulmak için o kaynakları tekrar tekrar okumadı. Aşk için bir ömür harcanır ama onca yazılıp çizilmesine karşın yeterince anlatılabilir mi? Yoksa anlatılmaz yaşanır mı? Biz susalım da Özdemir Asaf konuşsun mısralarıyla. Seni saklayacağım.

Seni saklayacağım inan, yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Sen kalacaksın, kimse bilmeyecek ve kimseler görmeyecek seni. Yaşayacaksın gözlerimde. Sen göreceksin, duyacaksın parıldayan bir sevgi sıcaklığı. Uyuyacak, uyanacaksın. Bakacaksın benzemiyor gelen günler geçenlere, dalacaksın. Bir seviye anlamak bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın.

Seni yaşayacağım, anlatılmaz. Yaşayacağım gözlerimde, gözlerimde saklayacağım. Bir gün tam anlatmaya bakacaksın, gözlerimi kapayacağım. Anlayacaksın.

Edebiyatımızdan örneklerle aşk dilince konuşmanın, aşk dilince yazmanın ne demek olduğunu anlamak üzere yola çıktık. Aşkın hallerinden insanlık hallerine dair ipuçları çıkarmaya çalıştık. Dileğimiz o ki aşktan mahrum kalmasın gönüller, her daim aşkla çarpsın yürekler. Bir programın daha böylece sonuna geldik. Programı Vehbi Arbas yönetiminde hazırlayıp sunan ben Umay Aygut ve ana kumanda masasında görev yapan Engin Karagöz. Yeniden buluşuncaya dek hepinize şehrain dolu günler ve geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: شهرآیین. Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba, 17 bülteniyle karşınızdayız. İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'yı fiili ilhak adımı. Tel Aviv, sivil işgalci yerleşimcilere karşı kolluk yetkisini ordudan alıp Filistin düşmanı Bakan Ben Gvir'e bağlı polis birimine devretmeyi hazırlanıyor.
1: İsrail, Batı Şeria'da sivil işgalci yerleşimcilerin elini güçlendirecek bir plan için düğmeye bastı. Yahudi yerleşimcilere karşı kolluk yetkisi ordudan alınarak polise devredilecek. Talimat İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın. Böylece yetki polis biriminden sorumlu Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'e geçecek. Plana göre genel güvenlik yetkisi İsrail ordusunda kalacak, ancak yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde kamu düzeninin sağlanması ve kanunların uygulanmasından İsrail polisi sorumlu olacak. Bu değişiklik İsrail'in Batı Şeria'daki etkisini genişleterek bölgenin fiilen ilhak edilmesine yeni bir zemin hazırlayabilir. Ben Gvir'e bağlı polisin Filistinlilere yönelik zulmü biliniyor. Yetkinin polise geçmesinin yerleşimci şiddetine karşı müdahaleleri daha da zayıflatması bekleniyor.
0: Yemen'de gerilim tekrar tırmandı. İran destekli Husiler Marib ve Muha kentlerine füze ve İHA'larla saldırdı. Sivil yerleşimlerin de hedef alındığı saldırılarda yaralananlar ve büyük çapta hasar var.
1: Yemen'de bir kez daha siren sesleri yükseldi. İran destekli Husiler Marib ve Muha kentlerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Taiz vilayetindeki Muha'ya düzenlenen saldırıda balistik füze ve İHA'lar kullanıldı. Füzelerden biri Kehreba Caddesi'ne düştü ve çevrede hasara neden oldu. Asıl ağır saldırılardan biri ise Marib'de yaşandı. Yerel yönetimin açıklamasına göre kentteki sivil mahallelere 6 balistik füze ve 4 İHA'da saldırı düzenlendi. Evler ve araçlar hasar gördü, siviller yaralandı. Hedefler arasında bir fırının da bulunduğu bildirildi. Husilerin bombardımanında özellikle savaş nedeniyle yerinden edilen insanların yoğun yaşadığı bölgelerde zarar gördü. Yerel yetkililer uluslararası topluma saldırıları kınama çağrısı yaptı. İnsan hakları ve yardım kuruluşlarından da saldırıları belgelemeleri istendi. Marib ve Muha, Yemen'de Husilerin daha önce de birçok kez hedef aldığı kentler arasında bulunuyor.
0: Endonezya'da 7.7 büyüklüğündeki depremin ikinci gününde bilanço ağırlaştı. Flores Adası'nda can kaybı 51'e çıkarken binlerce kişi evlerine giremiyor bile. Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışırken heyelanlar yolları kapattı, artçı sarsıntılar sürüyor.
1: Endonezya'yı sarsan 7,7'lik depremde bilanço büyüyor. Flores Adası açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı her saat artıyor. Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor. Depremde 900'den fazla ev yıkıldı, yüzlerce ev hasar gördü. En az 5000 kişi geçici barınma alanlarına yerleştirildi. Bazı yerleşimlere ise hala ulaşmakta güçlük çekiliyor. Heyelanlar Flores Adası'nı birbirine bağlayan Trans Flores Karayolu'nun bazı bölümlerini kapattı. Bu yüzden kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması zorlaşıyor. Depremin ardından artçı sarsıntıların sayısı da arttı. Son bilgilere göre 341 artçı kaydedildi. Bunların en büyüğü 6,2 olarak ölçüldü. İlk saatlerde tsunami uyarısı da yapılmış, kıyı bölgelerinde panik yaşanmıştı. Ancak uyarı daha sonra kaldırıldı. Deprem nedeniyle elektrik ve iletişim hatlarında da kesintiler yaşanıyor. Bazı bölgelerde akaryakıt istasyonları elektrik kesintileri nedeniyle hizmet veremiyor. Depremden kaçan binlerce kişi spor salonlarında ve kurulan çadırlarda kalıyor. Bazı bölgelerde ise artçı sarsıntı korkusu nedeniyle evlerine dönmeyenler geceyi dışarıda geçirdi. Endonezya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Ülkede 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami 220 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.
0: Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı. Alihan Kuriş ile birlikte 32 şüpheli tutuklandı. Firari kardeşinin evinde kaynağı belirsiz 200 kilo külçe altın bulundu. MASAK raporu ise şüpheli para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.
2: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
1: Alihan Kuriş suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in evinden servet çıktı. Polis aramada 200 kilo külçe altına ulaştı. Değeri ise tam 1 milyar 340 milyon lira. MASAK raporu da en az bu kadar şaşırttı. 66 milyar lirayı aşan bankacılık işlemi, tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar liradan fazla para çıkışı. Alihan Kuriş dosyasında MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.
3: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş merkezinde müthiş bir para trafiği var.
4: Örgütün para trafiği 168 sayfalık MASAK raporuyla deşifre edildi.
3: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlarından dolayı bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
4: Örgüte bağlı tek bir şirkette 66 milyar liralık banka işlem hacmi tespit edildi. Bunun 26 milyar lirası ise nakit olarak giriş yapıldı.
1: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde şirketten çıkan para 8 milyar lirayı aştı. Dubai'den gelen milyonlarca dolar ertesi gün hem de nakit olarak çekildi. İsrail'den ABD'ye çok sayıda ülkeye para transferleri yapıldığı belirlendi.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
1: 1 milyar 358 milyon lira sermayeli şirketin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Vakıf hesaplarındaki işlem hacmi ise 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Rapora göre 2020 sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alış satış tutarlarında ciddi artış yaşandı. Şirketler ödeme kuruluşlarından para aldı. Yüksek nakit sirkülasyonu ve ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri saptandı. Üstelik bu paralar kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarıldı. MASAK kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize olabileceği yönünde şüphe oluştu dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir de sıcak gelişme yaşandı. Örgüt lideri olarak tanımlanan Alihan Kuriş ile birlikte gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Adalet Bakanı Akın Güllek, 1 Haziran'dan bu yana yürütülen orman yangınları soruşturmalarında 11 kişinin tutuklandığını açıkladı.
5: Yangının oluşumuna sebebiyet veren 2 kişi bugün biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
1: Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarının hesabı soruluyor. Adalet Bakanı Akın Güllek 11 kişinin tutuklandığını açıkladı.
6: 1 Haziran 2026'dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir.
1: Güllek, suçluların adalet önünde hesap vereceği vurguladı.
6: Milletimiz müsterih olsun. Ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.
0: Polis Yasin Çakmak, kendisinden boşanmak isteyen eşi Fatma Çakmak'a saldırıp tırnak makasıyla yüzünü tanınmaz hale getirdi. İstesem öldürebilirdim diye kendisini savundu. İyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapisle kurtuldu, tahliye edildi. Sosyal medyada ödül gibi ceza diye tepkiler yağdı.
7: Bıraktığım işi tamamlayacağım diye haber gönderiyor.
1: 12 Ocak'ta eşi yüzünü kesti, tanınmaz hale getirdi. Fatma Çakmak eşinin güzelliğini elinden alacağım diyerek yüzünü kestiğini iddia etti.
7: Yarım bıraktığı işi tamamlayacakmış.
1: Dava Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yasin Çakmak eşinin telefonunda bir erkekle uygunsuz yazışmalarını gördüğünü belirtti. Milli boksörüm, 15 bin polise savunma teknikleri dersi verdim. Beni bıçakla yaraladı. İstesem onu öldürebilirdim dedi.
7: Yarım bıraktığı işi tamamlayacakmış.
1: Fatma Çakmak sosyal medyada profil açtığını kabul etti ama bir erkekle mesajlaştığı iddiasını reddetti. Ancak bilirkişi raporu yazışmaları teyit etti. Davada karar çıktı. Mahkeme 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayıp cezayı 4 yıl 2 aya indirdi. Sanığı tahliye etti.
7: Sorumluları hocalık yapıyor, ders yapıyor.
1: Kararın gerekçesi dikkat çekiciydi. Mahkeme Fatma Çakmak'ın yüzünü tanınmaz hale getiren tırnak makasını silah saymadı. Sanığın tabancası olmasına rağmen kullanmadığına işaret etti. Eylemin kasten yaralamayla sınırlı kaldığına hükmetti.
0: Ankara Emniyeti zehir ve fuhuş tacirlerine geçit vermedi. 5 mekana baskın yaptı. Operasyonda 7'si işletme sorumlusu, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Özellikle gençleri uyuşturucu maddeden arındırmamız lazım, uzak tutmamız lazım.
1: Gençleri uyuşturucuya başlatıyor, kadınları fuhuş ağına düşürüyor, hayatlarını kabusa çeviriyorlardı. Ankara Emniyeti düğmeye bastı, suç şebekesi çökertildi.
8: Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, suç şebekelerini birer birer çökerten, dijital dünyadaki tehditlere karşı yüksek bir dikkatle görev yapan emniyet teşkilatımız sadece bugünün güvenliğini korumuyor, aynı zamanda yarınlarımızı da emniyet altına alıyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan şebeke yakın takibe alındı. Narkotik ekipleri 5 eğlence mekanına operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si işletme sorumlusu, 18 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
0: Marmara depreminin üstünden tam 27 yıl geçti sayın seyirciler ama bu acı hiç dinmedi. 70 yaşındaki Emine Cebeci, enkazdan sağ kurtulan astsubay adayı oğlunu tam 4 yıl boyunca sokak sokak aradı. Acılı anne, acı gerçekte mahkeme kararıyla açtırdığı kimsesizler mezarlığında yüzleşti. 18 mezar açıldı, günlerce sağ aranan evladın cenazesine ulaşıldı.
9: Allah'ım, oğlumu kurtarın.
10: Kardeş, başka yerde de var mıymış?
11: Merkez üstündeyse cevap.
12: Yazimimi kaybettim.
1: Bir deprem, bir enkaz ve 27 yıl süren evlat hasreti. Emine anne enkazdan sağ çıkan oğlunu bir daha göremedi. Yıllarca tek bir umutla yaşadı. Ama yıllar sonra gelen gerçek yüreğini bir kez daha yaktı.
13: Derler ya, milattan öncesi milattan sonrası oldu bizim için. 99'dan önce bir hayatımız vardı. 99'dan sonra bir hayata döndük.
1: Takvim 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Türkiye tarihindeki en büyük felaketlerden birine uyandı. Kocaeli'ndeki evlerinde yakalanan Emine Cebeci ve yeni astsubay olan oğlu Serkan, 5 katlı binanın altında kaldı. Enkaz altında birbirlerine seslenerek direndiler.
13: 1-2 saat sonra da oğlumun sesini duydum. Anne, iyiyim, sadece ayağım ezik dedi. Tamam oğlum dedim, dayanmaya çalış. Sahilden dönenler görür, bizi kurtarırlar diyor. Ve biz oğlumla sabaha kadar konuştuk.
1: Serkan 13. saatte sağ çıkarılıp hastaneye sevk edildi. Anne ise 16. saatte kurtarıldı. Ancak o andan sonra Serkan'dan bir daha hiçbir haber alınamadı.
14: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
15: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Birlikteyiz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz herkese. Ana kumanda masamızda Ganim bizimle birlikte, ben Hülya. Saat boyunca sizinle olacağız. Hem yeni doğan bebeklerden hem de doğumu kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Yeni doğan dönemi annenin en çok bocaladığı, kendini en yalnız, çaresiz, belki de bilgisiz hissettiği dönem, hele de ilk bebekse. Ama pek bunun için doktorların anlattıkları var, aile büyüklerinin tecrübesi var, annelik içgüdümüz var ve elbette bebeğimle mutluyum var. İşte bugün bebeğimle mutluyumda yeni doğan bebek döneminde en çok sorulan sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. Doktor Ekim Pasinlioğlu bizimle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasinlioğlu ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz Ekin Hanım.
1: Merhabalar.
0: Biz bugün yeni doğandan itibaren özellikle ilk yaşa kadar annelerin çok merak ettiği soruları sorup bunlara cevaplar vermeye, sizin ağzınızdan onları rahatlatmaya çalışacağız.
1: Tamam.
0: Yeni doğanla başlayalım. Hatta doğum yöntemiyle başlayalım. Genelde doğum yönteminin, normal ya da sezaryen doğum yönteminin çocuğun sağlığı üzerinde etkili olduğu söylenir. Bu konuya bir çocuk doktoru olarak bakışınız nedir? Sezaryenle doğan bebekler büyürken daha mı zor büyür, daha mı çok hastalanır?
1: Şimdi buna çok yönlü bakmak gerekir. Kadın doğum doktorlarının da görüşlerini almak gerekir ve bunu belirlemede çok fazla etken var. Aslında tabii ki istediğimiz, hani olmasını tercih ettiğimiz normal olanı, normal yol. Hani o şekilde doğmasıyla o vajen florasını alması çocuğun, o da önemli gelişimi ileriki bağışıklığı için vesaire. Ama bazı durumlar olabiliyor, normal doğum yapamıyor anne, sezaryen olması gerekiyor. Kadın doğum hekimi bunu öyle uygun görüyor. Veya hiçbir sebep yokken anne sadece kendini öyle daha iyi hissedeceği için, psikolojik olarak hani normal doğumu yapamayacağını düşündüğü için de sezaryen doğumu tercih edebiliyor. Hı hı. O yüzden hani ya evet, sezaryen ya normal yapılsa daha iyi tabii, adı üstünde normal olan bu, ama sezaryenle doğan bebek işte sıkıntılı olur, annenin sütü olmaz vesaire demek çok da doğru değil. Şöyle olabilir, sezaryen doğumda evet anne sütünün biraz daha geç gelme ihtimali olabilir, biraz belki uğraşmak gerekebilir ama sonrasında o süt gelimi de olacaktır. Hı hı. Veya annenin florasını alamıyor doğarken, hani kanaldan geçmediği için, ama farklı şekillerde bu telafi edilebilir vesaire, birçok etken olabilir orada.
0: Hı hı. Yine doğumla devam edelim o zaman. Yani doğumdan hemen sonraki süreçte yeni doğan dönemiyle ten tene temasın çok anlamlı olduğunu söylüyor. Yine hem kadın doğumcular hem çocuk doktorları. Sizin bu konuya bakış açınız nedir? Ten tene temas yaşamamış olan çocuklarda anne bebek bağı zor mu kurulur?
1: Yani şöyle, böyle şeyleri söylemek birazcık üzücü oluyor. Çünkü hani onu yapamayan anneler bu sefer, evet, çok üzülüyorlar. Hani ben bunu yapamadım, işte kötü mü olacak benim çocuğum için gibi. Hani öyle düşünmesinler ama gerçekten ten tene temas önemli bir şey. Çocuk doğar doğmaz annenin memesine vermek istiyoruz mesela. Hani eskiden işte çocuk bir toparlansın, şöyle olsun böyle olsun, öyle verelim anneye gibi denirdi. Şimdi doğar doğmaz annenin memesine konulması tercih ediliyor. Veya bir sebepten yoğun bakımda kalan bebeklere kanguru bakımı diyoruz. Kanguru bakımı yaptırıyoruz. Yani anneye işte uygun saatte yoğun bakıma çağırıp gelin kanguru bakımı yapın. Yani bebeğinizi kucağınıza alın ve ten tene temasta bulunun diyoruz. Çünkü gerçekten ten tene temasta bebeklerin solunumunun düzeldiği, kalp atışlarının daha yavaşladığı, sakinlediği, normal sınırlara geldiği görülmüş. Tabii duygusal anlamda da güvenli bağlamayı sağlaması açısından, duygusal bağlanmayı sağlaması açısından da çok önemli ten tene temas ve kanguru bakımı.
0: Sizin bebeğe ilk dokunmanız aslında doğduktan hemen sonra çocuk doktorunun yaptığı ilk muayene ile oluyor. Bu muayenede elde edilen skor bebeğin sağlığıyla ilgili ya da büyüme gelişmesiyle ilgili bir veri ortaya koyar mı? Bu skoru düşük olan bebekler ileride daha mı çok hasta olur, ya da bu skoru düşük olan bebekler ileride nasıl toparlarlar?
1: Şöyle, Apgar skorundan bahsediyorsunuz. Hı hı. Orada 5 tane alt verisi var, onlara bakıyoruz. Aslında Apgar skoru ilk 10 dakikada verilen psikolojik spor. Hani böyle 8-10 arasında olması iyidir. İşte 6-8 arası biraz daha düşük vesaire. Şöyle söyleyebilirim buna. Çocuk hipoksik, yani oksijensiz kalıp da hani beyni çok hasar görmediği sürece, hani böyle bir durumda Apgar skoru da çok düşük olacaktır. 4-6 arası gibi bir değer olabilir. Hani böyle bir şey olmadığı sürece, hani Apgar'ı 8 olan çocukla 9 olan 10 olan çocuğun çok bir farkı yok. Hani bu zaten böyle şey olarak verdiğimiz bir skor. İşte teni pembe ise işte 3 puan, teni işte morsa 1 puan gibi verdiğimiz bir skor. Hani gözle görünerek verilen bir skor. O yüzden hani net olarak, yani evet, çok düşükse mutlaka bir sebep vardır. Apgar'ı çok düşükse, dediğim gibi oksijensiz kalmış olabilir. Böyle bir durumda çocuğun gelişimi tabii ki ileride kötü olacaktır. Ama işte 8-10 arası bir Apgar'da 8 ile 10 arasında çok bir fark olmaz çocuğun ileriki gelişiminde.
0: Peki gelelim yine çok merak edilen sorulardan bir tanesine. Doğar doğmaz bebeğe vurulan bir iğne var.
1: K vitamini.
0: Bunun amacı nedir ve bunun olmadığı durumlar var mıdır? Özellikle de hastane ortamında olmayan doğumlarda K vitamini almayan bir çocuk için ne söyleriz? Bu da yine annelerin endişe ettiği konulardan biri.
1: Evet, bu çok gündemimizde olan bir şey gerçekten. İşte aşı karşıtlığı gibi bu K vitamini yaptırmak istemeyen ebeveynler de çok sık karşımıza çıkıyor. Şimdi K vitamininin olayı aslında şu: bebekler K vitamininden hani vücutları düşük, yani bunun depoları olmadan doğuyorlar ve dışarıdan bir K vitamini ihtiyaçları oluyor. Neden? K vitamini bu kanama pıhtılaşma problemlerinde bunu engelleyen, pıhtılaşmayı sağlayan o süreçte çok önemli bir vitamin. Eğer K vitamini eksikse, örnek veriyorum, çocuk kafasını bir yere vurdu, o kanaması hemen durmayabilir ve o kanama, yani çok basit bir şey olacakken, örnek veriyorum, beyin kanaması gibi hani daha kötü sonuçlar doğurabilir. Oysa ki bir K vitaminiyle biz bunu engelleyebiliyoruz. Aslında çok önemli bir işi var K vitamininin. Ama insanlarda bu ara, yani neden olduğunu anlayamadığım bu işte aşı karşıtlığı ve de işte vitamin, iğne, her türlü şeye bir karşıtlık var. Kesinlikle öneriyoruz. Mutlaka öneriyoruz. Doğar doğmaz her çocuğa da yapıyoruz bu sebepten ötürü.
0: Devletin de zorunlu olarak koştu ve ödediği vitaminlerden, aşılardan bir tanesi. Aslında ilk aşıya da bununla başlıyor bebekler. Peki bebeklerle ilgili merak edilen ikinci konu, yeni doğanla ilgili iki başlığı var. Bir tanesi göbek bağı bakımı, bir tanesi sarılık. Bebeğin sarılık olduğunu nasıl anlarız ve belli bir sınırın üzerindeyse ve sarılık uzadıysa bebeğin zihinsel gelişimiyle ilgili bir probleme yol açar mı?
1: Sarılığın çeşitleri var aslında. İlk 24 saatte olan sarılıkların hepsi patolojik, yani hastalık sebepli olduğunu düşünüyoruz. Ya kan uyuşmazlığı olabilir veya altta yatan başka bir idrar yolu enfeksiyonu olabilir, tiroid düşüklüğü olabilir. Bu tarz şeyler olabilir ama 24 saatten sonra karşımıza çıkan sarılıklar patolojik olarak değil, daha farklı değerlendiriliyor. Bunun da belli bir süre kadar izlenebilir ama belli sınırları oluyor. İşte 3. günde şu değer, 5. günde şu değer gibi. Onun üstünde ise ışık tedavisi vermek gerekebiliyor. Bu da neden önemli? Aslında oradaki olay bilirubin dediğimiz bir madde, o sarılığı veren madde. O bilirubinin beyinde belli bölgelerde birikmesiyle, eğer tedavi edilmezse, o sarılık düşürülmez, o bilirubin atılamazsa beyinde birikimi sonucu çocuğa zarar verebilir. İşitme kaybı olabilir, daha farklı, daha ciddi nörolojik problemler olabilir. O yüzden onu şöyle yapıyoruz: bebek doğumundan sonra 24. saatte kontrole çağırıyoruz. İşte duruma göre bir hafta sonra tekrar çağırıyoruz. Veya hiçbir sorun yok, evdeyken anne baba da bunu fark edebilir. Mesela 5'in üzerindeki bir değerde yüzünde sarılık görülür düzeye gelir ve o zaman doktora başvurabilirler. Altta yatan bir sebep yoksa bu araştırılır. Hani belli tetkiklerimiz var. İdrar tetkikleri, tiroid tetkikleri gibi. Bunlarda herhangi bir sorun saptamadıysak buna sadece uzamış sarılık diyoruz. Anne sütü sarılığı deniyor. Ama kesinlikle anne sütünü kesmiyoruz. Aksine daha çok emzirip bebeğin daha çok kaka yapmasını sağlayarak bir şekilde aslında o döngüyü hızlandırıp o bilirubini atmasını hızlandırıyoruz. Ekstra bir şey yapmıyoruz, yani sadece takiple kendiliğinden düşmesini bekliyoruz böyle bir durumda.
0: Yine özellikle emzirme burada da ön planda karşımıza çıkıyor.
1: Tabii, evet.
0: Gelelim göbek bağı bakımına. Özellikle ilk banyoyu yakından ilgilendiriyor. Annelerin bebeğimle mutluyum da sosyal medyada da çok sorduğu bir soru bu. Bebeğimi eve getirir getirmez banyo yapabilir miyim? Yıkayabilir miyim? Göbeğinin çevresi ıslanırsa ne olur? Göbek bakımı ve ilk banyo ne kadar önemlidir ve ilk banyo için göbeğin düşmesini beklemek gerekir mi?
1: Şimdi şöyle, bu klinikle böyle kitabı bilgi birazcık farklı oluyor. İlk 24 saatte hiçbir zaman banyo önermiyoruz. Çünkü bebek yeni doğmuş ve ısısını ayarlayabilecek bir regülasyonu yok. Yeterli cilt kalınlığı yok. O yüzden ilk 24 saat hiçbir şekilde önermiyoruz. Ama eğer orayı kuru şekilde tutabilecekseniz veya banyodan sonra hemen işte kurulayıp bakımını yapabilecekseniz banyo yapılabilir denir. Ama ben mesela klinik pratiğimde göbek bağının düşmesinin beklenmesini öneriyorum. Hani enfeksiyon riski olabilir, orayı iyi koruyamayabilirler. O yüzden hani benim için böyle söylemesi daha kolay geliyor belki de. Hani bağı düşsün ondan sonra banyo yapın diyorum. Hı-hı. Ama asla yapılamaz değil. Yaptıktan sonra hemen orayı kuru bir bezle kurutup hani şey yapabiliyorsanız, muhafaza edebiliyorsanız yapılabilir banyo.
0: Peki bu arada banyo yapmazsa bebeğin nasıl temizlemek gerekir? Çünkü bebek doğumdan itibaren dışında bir verniksle kaplı ve bu verniks bir süre sonra artık kurumaya başlıyor. Nemini kaybediyor. Burada bebeğin cilt bakımını nasıl yapmak gerekir? Silmek mi önerirsiniz? Bebeği yağ mı önerirsiniz? Yoksa hiçbir şey yapmamak mı lazım?
1: Aslında o verniks kıymetli bir şey. Cildin onu emmesini beklemek çok daha güzel. Doğar doğmaz çok fazla bembeyaz bir verniks olduğunda onu zaten doğumda çocuk doktorları veya kadın doğumcular temizliyorlar. O şekilde veriyorlar anneye babaya. Onun emilmesini beklemek en iyisi. Ama çok rahatsızlık duyuluyorsa ıslak bir bezle silinebilir. Bebe yağını önermiyoruz. Bebe yağını genel olarak ter bezlerini tıkaması, bir tabaka oluşturması nedeniyle çok önerdiğimiz bir şey değil. Çok kuruysa cildi nemlendirici, bebeğe uygun nemlendiricilerle nemlendirilebilir.
0: Bunu öneriyoruz. Peki gelelim göbek bakımına. Şimdi ilk banyodan çekinmenin önemli sebeplerinden biri göbek bağının göbeğin kesilen yerin ıslanması. Anneler orayı koruyamayacağını düşünüyorlar ve o yüzden de göbek düşene kadar bekliyorlar. Peki bu arada göbeğin bakımını nasıl yapmak lazım? Buraya ne sürülebilir? Sadece etrafının tentür diyotla temizlenmesi yeterli midir? Başka önerileriniz var mı?
1: Aslında hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece göbeğin kendi kendine kurumasını beklemek yeterli. Tentridiyot sürmeyi de artık önermiyoruz. O da iyot emilimini arttırdığı için onun da faydalı olmadığı gösterilmiş. Sadece hani orayı herhangi yani mesela bebeğin altını değiştirirken, bezini değiştirirken oraya bir bulaş olmamasına dikkat etmeli anne baba. Veya bir şey geldiğinde ıslak bezle silmesi yeterli. Bir de bebek bezini bağlarken hani onun altından geçecek şekilde yani orası bezin içinde kalmayacak.
0: Bez oraya aslında temas etmeyecek o zaman.
1: Evet, evet. Bezin o kısmını içe doğru katlayarak göbek bağının altından cırtçıtlamak gerek. Hani böylece oradaki çişik akı gibi herhangi bir temas olmasını engelleyecek ve de her zaman hava almasını sağlayacağız göbeğin. Onun dışında ekstra bir şey yapmaya gerek yok.
0: Yine bu ilk bir haftada hatta bebek doğduğu andan itibaren ama hastanede hemşire ve doktorlar yardımcı oluyor ama eve geldiğimiz andan itibaren bebeğin beslenmesiyle ilgili bütün sorumluluk annede ve annenin yanında ona yardımcı olan kişilerde. Burada nasıl bir düzen oluşturmak lazım? Bebek her ağladığında emzir diyen var. Bebek 2 saatte bir emsin diyen var. Gece hiç uyandırma diyen var. Gece şekeri düşer mutlaka uyandır emzir diyen var. Bu konuda nasıl bir yol haritamız lazım olması gerekiyor ve yine emzirme ve gaz sancıları arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Arka arkaya emdiğinde bu defa da gaz sancıları bir türlü bitmiyor.
1: Evet, evet çok haklısınız. Şimdi öncelikle ben bir şey eklemek istiyorum buna. Bir de şunun kaygısı çok oluyor. Sürekli kucağımıza alalım mı? Bebeği kucağa alışır mı? Bu çok oluyor. Şimdi bu yeni doğmuş bir bebek, daha dünyaya hiç alışmamış, minicik, küçücük, ilk defa dünyaya gelmiş bir şey. Şimdi bunu her istediğinde kucağa almak, her ağladığında sakinleştirmek gerekir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hani bebek işte alır kucağa alışır, bu doğru bir yaklaşım değil. Ve de yani ilk 3 ayda bebeğin yani %90 diyebilirim sakinleşme yöntemi anne memesi. Çünkü anneyi tanıyor, onun kokusunu öğreniyor, güvendiği bir liman yani. O onun için güvenli bir yer. Ve de bebek şimdi yeni doğduğunda emmeyi çok iyi bilmiyor tabii ki. Böyle cok cok emip karnını doyurabilecek kadar çok ememiyor. Uyuyakalıyor, birazcık çekiyor, yoruluyor, nefes nefesi kalıyor vesaire. Onun için o emzirme döngüleri ilk başlarda çok uzun sürebiliyor. Ayrıca bebeğin mide kapasitesi de çok küçük olduğu için emdikten sonra bir saat sonra tekrar ağlayabilir ve tekrar emmek isteyebilir. Yine emzirmek gerekir. Bu ilk 3 aylık dönemde özellikle biz bunu 4. trimester diye adlandırıyoruz aslında, bebeğin dünyaya alışma süreci. Orada ben ailelere hep diyorum ki her istediğinde emzirin, her istediğinde verin. Ha bunun yanında bir de tam tersi bebekler oluyor. Çok uykucu, gece uyanmıyor, işte emmek istemiyor vesaire. Bunları da maksimum 3 saatte bir emzirmek gerekir. Yani gece ilk 3 ay için konuşuyorum. İlk 3 ayındaki bir bebek için eğer gece çok uzun uyuyorsa annenin 3 saatte bir en geç kalkıp onu emzirmesi gerekir. Çünkü onun depoları yeterli değil ve gerçekten kan şekeri düşebilir. O yüzden bu şekilde yapmak gerek.
0: Emzirme ile beraber yine gaz ciddi bir problem. Bebeğin gaz sancılarını nasıl dindirebiliriz? Dışarıdan sürülecek olanlar var mı? Annenin yemesi içmesi bebeğin gaz sıkıntılarını etkiler mi? Sütten bu kadar kolay geçer mi? İşte neredeyse senelerce kuru fasulye, mercimek, nohut yemeyen anneler var. Bu kadar keskin bir geçiş var mı Ekin Hanım?
1: Yani şöyle, gaz her bebekte bu kadar ciddi sorun olmuyor. Bazılarında gerçekten işte kolik bebek dediğimiz bebeklerde daha sık olabiliyor. Genelde de 3 ay civarında kendiliğinden geriliyor. Annelerin, ailelerin şöyle bir kaygısı oluyor. İşte mesela alttan çıkardı, işte uğraşayım üstten de çıkarsın gazını. Aslında böyle bir şey yok. Alttan veya üstten çıkarması yeterli. Hatta bebek huzursuz değilse, bebek iyiyse, rahatsa illa gaz çıkartmaya da gerek yok. Yani bebek uyurken kendisi çıkartabilir ki bir süre sonra kendiliğinden öğrenecektir bunu, desteksiz yapmayı da öğrenecektir. Gaz damlaları var, bunlar denenebilir ama bunu kullandığınız kesin geçecek gaz sancısı da diyemiyoruz. Biraz böyle bazı hastalarda daha işe yarıyor, bazılarında yaramıyor. Annelerin beslenmesine dikkat etmesi evet önemli. Kuru fasulye, mercimek, bu tarz gaz yapıcı yiyeceklerden en azından bu ilk 3 aylık dönemde biraz çekinmeleri iyi olur. Bu da geçici bir dönem, öyle düşünerek şey yapmak lazım. Bir de yağla masajlar da çok etkili oluyor. Böyle hani aslında yağ kullanımı dediğim gibi çok önermiyoruz ama masaj yapmak için böyle karnına saat yönünde sürekli böyle bastırarak karnına hareketlerle veya bacak hareketleriyle o gaz çıkarması kolaylaştırılabilir.
0: Yine bu tutma pozisyonu, bebeği nasıl tuttuğunuz, işte karnına omzunuzu getirmek ya da dizlerinize getirmek, bunlar evet, da hafifçe sallamak. Bunlar yine bebeğe faydalı olabilir. Anne sütü vazgeçilmezimiz, bunu söyledik. Mutlaka anne sütü vermeye devam edeceğiz. İlk 6 ay su bile vermeden, sonra 2 yaşına evet, kadar ek gıdalara geçerek. Onu ayrı programlarda konuşmuştuk zaten, burada onu evet, bahis etmiyorum ama özellikle o ilk dönemde anne ile bebeğin birbirine alışması sürecinde, siz de yakın zamanda yaşadınız. Annenin hakikaten çok yıprandığı, işte üzerine lohusalık sendromunun eklendiği, evet, eğer çalışıyorsa belki iş hayatından uzak kaldığı, çok bölündüğü, çok uykusuz kaldığı, bazen gıdasına bile dikkat edemediği bir dönem. Bu dönem için annelere özel tavsiyeleriniz var mı?
1: Annelere en büyük tavsiyem ne olabilir? Öncelikle bunun geçici bir dönem olduğunu, hani hep diyorum ama zor gerçekten, çok yorucu. Şöyle, ilk önce ailelere çok şey düşüyor. Yani çevredekilerin, anne destek ekibi diyorum ben onlara. İşte anneanne, babaanne olabilir, eş olabilir, arkadaş olabilir. Yani mutlaka anneye yardım eden birisi olmalı. Çünkü anneye gerçekten bebekle uğraşırken su dahi içecek vakti olmayabilir. Hani bu döngüye düşmemek gerekir. Anne mutlu olacak ki, anne sağlıklı olacak ki bebeğine yardımcı olabilsin, bebeğine faydalı olabilsin. Yani yemek yemeyecek kadar yorgun, hiç uyuyamayacak kadar yorgun bir annenin sütü de azalacaktır. Bebeğine olan ilgisi de daha kötü olacak. O yüzden mutlaka o anne destek ekibini, o dediğim, orayı sağlam tutmak gerekiyor. Ve de evet çok zor biliyoruz ama hani bunlar geçici günler. İşte tadını çıkarmaya çalışalım. Hep öyle diyorum ben. Yani bu, çünkü küçük halleri çok özleniyor. Çok da hızlı büyüyorlar ya bu ilk 6 evet, evet, ayda. Hani böyle bu kadar küçük müydü diyorum ben. İşte 6,5 aylık oldu benim bebeğim. 2 ay önceki, bir ay önceki fotoğrafı bile bana çok küçük geliyor, ne kadar büyümüş diye. O yüzden olabildiğince hani tadını çıkarmak lazım. Ama tabii bunun için de birilerinin yardımı şart mutlaka.
0: Destek istemekten de çekinmemek lazım galiba.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ben yeterim, ben bunu da yaparım. Zaten her şeyi kendim yapıyorum demek yerine bazı konularda yardım istiyorum. Bebek bakımını yine istiyorsanız siz yapın ama evin işi, yemek, temizlik, bebeğin giysilerinin yıkanması, ütülenmesi.
1: Evet.
0: Etrafınızdakiler bunlara yardım etmek için bence hazır bekliyorlar. Siz yeter ki küçük bir işaret gönderin. Şimdi yine bu süre içinde çocuk doktoru olarak size soralım. Bebeği hangi sıklıklarla doktora götürmek gerekir? Kimileri var çocuk aksırsa hapşırsa hep doktorda. Kimileri var çok büyük olaylar oluyor. Bebek düşüyor, hasta oluyor. Ama yine de doktora götürmüyor. Buradaki doğru çizgi nedir?
1: Şöyle herhangi bir şey olmasa bile ilk bir yılda belli kontrolleri yapılmalı çocuğun. Doğumdan sonra 24. saatte, sonra 1. haftada görüyoruz bebeği. Sonra ilk 6 ay ayda bir, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. aylar şeklinde. Sonra 9. ayda ve 12. ayda kontrollerini yapıyoruz. Hem boy kilo gelişimi iyi mi diye, hem gelişim basamakları, motor becerileri yerinde mi diye onları kontrol ediyoruz. Ve belirli takviyeler var, işte D vitamini, demir, onları başlıyoruz. Bunun dışında ilk 3 ay için konuşuyorum, ilk 3 ay özelinde. 3 aydan küçük bir bebeğin ateşi varsa bu her zaman acildir. Mutlaka bir doktor onu değerlendirmelidir. Ama 3 ayı geçen bir bebek işte hafif ateşi var, 37 gibi, 37-37,5, burun akıntısı tıkanıklığı gibi var. Hani grip nezle semptomları olduğunu öngörebiliyoruz. Böyle bir durumda evde müdahale edebiliriz. Mesela işte burun açmak gibi, hep anlatıyoruz biz bunu poliklinikte. Burun tıkanıklığı bebekleri çok rahatsız eden bir şey. İşte burnunu açın, ateşi olursa düşürün ama işte genel durumunu çok düşkün görüyorsunuz, emmesi azalmışsa mutlaka bir çocuk hekimi görsün diyoruz. Çünkü emmede azalma ya da beslenmede azalma diyeyim, İşte çok kusma, çok ishal olma, bebeğin genel durumunun düşkün olması, bunu aile anlar zaten, çok düşkün bebek. Böyle bir durumda mutlaka çocuk hekimi görmeli. Ama keyfi ortalama, hafif bir ateşi var, hafif bir burun akıntısı var, bunu evde serumla, burun açmalarla ve ateş düşürücülerle şey yapabiliriz.
0: İdare edebiliriz.
1: İdare edebiliriz, evet.
0: Bir süre sonra anne de tecrübe kazanıyor galiba. Hangi noktada doktora götürmek gerek, hangisinde biraz daha bekleyebilir. Bu konuda biraz daha bilgili oluyor. Eklemek istedikleriniz yine bu ilk dönemde annelerin kafasını karıştıran, çok sordukları, mutlaka altını çizerek cevap vermek istiyorum dediğiniz başlıklar varsa burada size bırakabilirim sözü.
1: Aslında olabilirdi ama şimdi aklıma gelen ilk şey iplik var şu an aklımda. Şimdi havalar sıcak olduğu için iplik çok olabilir. Kat kat giydirmekten vazgeçsinler anneler. Çok böyle meyilli oluyorlar. Özellikle anneanneler, babaanneler böyle çocuk üşür diye böyle kat kat giyme. Onu çok istemiyoruz. Bebeğin ateşi, ya yalancı ateşi çıkıyor gibi görülebilir. Ona dikkat edebilirler. Bebeklerin konak olabilir kafalarında. Onları böyle zeytinyağı sürüp biraz işte şapka takıp bekletip sonra tarakla tarayıp çıkartabilirler. Bunlar hep küçük bebeklik problemleri. Hı hı. Bir de şöyle bir şey oluyor. Reflü de çok karşılaşılabilen bir problem oluyor. İşte kusmalar, işte bebeğin kaka renginin değişikliği vesaire. Bunların çoğu hani ya yani %90-95'i diyeyim bebeklik problemlerinin geçici ve normal bir şey. Bazen anne şöyle bir psikolojiye giriyor, yani ben çocuğuma iyi bakamadığım için bu kadar kusuyor. İşte ben bakamadığım için emziremiyorum, ben yapamıyorum. Bir annelik psikolojisi sürekli bir kendinde
0: yetersizlik hissediyor değil mi?
1: Sürekli, çünkü toplumsal olarak da bunu çok görüyoruz. Etraftaki herkes sürekli diyor ki onu böyle yapıyorsun ama şöyle yapsan daha mı iyi olurdu? Çünkü herkes her şeyi bilir bizim toplumda, böyle müdahale etmeyi çok severler. Özellikle yeni annelere çok baskı yapılır. Ben hep bunları anlatıyorum. Yani çok bunlara kafanızı takmayın. Siz kendi çocuğunuzu nasıl yetiştirmek istiyorsanız öyle yetiştirin. Ama tabii ki belli doğrular var, belli dikkat etmeniz gereken şeyler var. Onların dışında hani böyle mi emzirmek istiyorsun? Çocuk öyle mi emmek istiyor? Öyle emsin. İşte bu şekilde mi uyuyor? Böyle uyusun. O şekilde, yani annenin psikolojisi bence çok önemli. Anne mutlu olmadıkça bebeğini mutlu edemez. Yani iyi bir bakım veremez.
0: Aslında o bebekle ilgili şöyle yapsan böyle yapsan diyenler, bebekle anneyi biraz baş başa bırakıp onun üzerindeki sorumluluğu alsalar bebeğe de anneye de en büyük iyiliği yapacaklar.
1: Evet evet, en büyük iyilik ona diğer işlerde yardımcı olmak özellikle.
0: Çok teşekkür ederim Ekin Hanım. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler gönderiyorum. Bebişinizi uzaktan kokluyoruz. Sağlıkla büyüsün.
1: Teşekkürler, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Sevgiler.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum devam ediyor. Kadın doğum uzmanı Doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün doğumu kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Aslında geleneksel olarak pek çok şey konuşuluyor ama biz işin biraz da bilimsel tarafını gündemimize alacağız. Acaba bu doğumu kolaylaştıran yöntemler bilinse normal doğum korkusu da azalır mı? Sezaryen oranları da aşağı çekilir mi? Bunların hepsini birlikte konuşacağız. Merhabalar.
2: Merhaba Hülya Hanım, nasılsınız
1: öncelikle? Teşekkür ederim, sağ olun, siz de iyisiniz umarım.
2: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
1: Bugün doğum kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Bir kere doğum zor mudur, bir onu konuşalım.
2: Yani doğum olayı tamamen, ben şuna inanıyorum, kişinin kafasındaki algıyla alakalı. Doğum tabii ki zor, kolay değil. Ama kişi gebeliğinin başından itibaren bunu yani kendini buna hazırlarsa doğum çok çok daha kolay geçiyor.
1: Ne yapmak lazım o zaman gebeliğin başından itibaren? Bir kere beraberimizde getirdiğimiz o kadar çok travma var ki filmlerden tutun da izlediğiniz anlatılan hikayelere kadar aslında daha anne olacağınızı öğrenmeden önce doğum korkusu içinize yerleşiyor.
2: Evet. Öncelikli olaraktan bir kere kötü doğum hikayelerinden uzak dursunlar. Bu çünkü çok etkiliyor. Ben hatta diyorum ki annelerin doğum hikayelerini bile dinlemesinler. Daha çok pozitife odaklansınlar. Tabii gebeliğin başından itibaren düzenli beslenmek, düzenli spor yapmak, özellikle spordan kastım yürüyüş, yüzme, yoga, pilates olabilir. Onun haricinde açık hava yürüyüşleri yapmak. Yine özellikle doğum eğitimi almak özellikle çok önemli. Artık
1: hangi aydan itibaren bunları da konuşalım mı?
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Başlangıçtan itibaren mi?
2: Sağlıklı beslenme zaten baştan itibaren. Biz egzersizi eğer doktorlara uygun görürlerse 3. aydan itibaren yapmalarını öneriyoruz zaten. Onun haricinde doğum eğitimi almayı da bir 28 haftaya geçmiş olmaları gerekiyor. 28 haftadan itibaren. Artık çok güzel doğum eğitimleri var, gerek online olsun gerek yüz yüze olsun. Ev arkadaşlarımızın yaptığı veya doğum koçlarının yaptığı, bunlara da yine katılsınlar. Doğum algılarının tamamen kafalarında değişmesine faydası olacaktır ki yapılan bilimsel çalışmalarda şunu göstermiş ki doğumda birebir profesyonel eğitim alan ve doğum desteği alan, doğum desteğini de verenler kimler? İşte ebe arkadaşlarımız, yine doğum koçu veya doğalar ve tabii ki gebenin kendi partnerinin de desteği önemli. %50 oranında normal doğum şansını artırıyor.
1: Birlikte katılmaları gerekiyor.
2: Kesinlikle
1: bu eğitimlere
2: katılmaları gerekiyor. Artık bunu devlet hastanelere dahil, işte özel hastaneler dahil veya işte bu işi özel iş haline getirmiş ebe arkadaşlarımız ve doğum koçları var. Bunlardan birebir eğitim alsınlar.
1: Şimdi bu spordan bahsetmişken şunu da konuşalım. Mesela hamile kalmadan önce spor yapıyor.
2: Evet.
1: Ama diyorlar ki ya işte bu spor bebeğe zarar verebilir. Sen spora bir süre ara ver. Doğumdan sonra tekrar devam edersin. Bu doğru bir yaklaşım mı?
2: Hayır, kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Aksine spor doğumu kolaylaştıran bir şey. Zaten bakarsanız geçmişte de veya günümüzde de köyde, Anadolu'da, tarlada, bayırda çalışan, günlük aktivitesini devam ettiren kadınlar daha kolay doğuruyorlar. Artık şehir hayatı, o hareketsiz hayat, her tarafa arabayla gitmemiz, oturarak iş çalışmamız doğum, ya yani anatomimizi değiştirdiği için doğumu da zorlaştırdı. O yüzden şehirde yaşayan kadınlar, köyde yaşayan kadınlara göre daha zor doğuruyorlar. Bunun için de, bunu engellemek için de işte ne yapılabilir?
1: Hareketi artıracağız. Hem zor doğuruyoruz hem zor toparlanıyoruz
2: kesinlikle,
1: galiba değil mi?
2: Kesinlikle. Düzenli spor yapanların doğum sonrası toparlanma süreçleri de çok çok daha kolay oluyor. Hem bedensel olarak hem de genital organ olarak.
1: Peki gelelim işin beslenme tarafına. Bu da çok önemli. Acaba yiyeceğimiz, içeceğimiz özel bir şeyler var mı doğumu kolaylaştırmak için? Mesela işte gelenekseldir ya, ayvaya kızın güzel olsun, hurmaya kolay doğur. Bunlarla arasında bağlantı var mı? Mesela hurmayı çok övüyorlar anneler
2: için. Hurmanın içindeki bir maddeden dolayı doğumu kolaylaştırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Biz de son ayda, özellikle 36. haftadan sonra zaten gebelerimize günlük 5-6 tane hurma yemelerini öneriyoruz. Bunun haricinde Yine östrojenik aktiviteyi artıran işte keten tohumudur, ada çayıdır veya bol sıvı tüketmek, lifli beslenmek, yine işte son aylarda özellikle eğer hastanın günü geçtiyse öyle söyleyeyim, baharatlı beslenmek de yine doğumu çabuklaştırıyor ve kolaylaştırıyor diye söyleniyor. Yanlış bilinen başka bir şey de gebelerimiz hamile kaldıklarına itibaren cinsel hayatı bazıları bitiriyorlar. Aslında bu da yanlış. Cinsel hayatta aslında normal doğumu kolaylaştıran bir şey. Hatta biz 40 haftayı geçen gebelerimize bazen doğum başlatmak için cinsel ilişkiyi bile öneriyoruz. Cinsel ilişkiye girmek de doğumu kolaylaştıran bir şey. O yüzden eğer doktorunuz yasaklamadıysa, aksini söylemediyse gebelikte cinsel ilişki de yasak değil.
1: Peki gelelim işin biraz daha böyle çok yazılıp çizilen taraflarına. Anne adayları için önerilen, biraz önce söylediğiniz yiyecekler, içecekler var. Ama onun dışında psikolojik olarak hazırlanmak da çok önemli. Yani son haftasına gelmiş, artık normal doğurmak için hiçbir engeli yok. Ama hala içinde korkusu olanları yine de normal doğuma mı yönlendiriyorsunuz? Yoksa orada süreci takip edip bekleyip mi ilerliyorsunuz?
2: Yani şöyle, biz tabii ki normal doğumun daha faydalı olduğunu gebemize anlatıyoruz. Eğer bununla ilgili olaraktan biz yetemiyorsak psikolojik destek alması için psikolog veya psikiyatrist arkadaşlarımıza da yönlendiriyoruz. Evet, doğum ağırlı bir süreç ama doğumda ağrıyı azaltıcı işte bir takım masajlar olabilir. Artık aromaterapiden yararlanıyoruz. Aromaterapik bazı ürünler olabilir. Onun haricinde bazı hareketler olabilir. Veya diyelim ki yine normal doğumda ağrıyı azaltıcı bir takım işte epidural gibi yöntemler olabilir. Bunlardan da yine gebelerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. Yine de doğum korkusuyla başa çıkamıyorsa tabii ki sezaryen de bir seçenek olarak düşünülebilir ama yine de bizim istediğimiz bir şey değil.
1: Yani burada önemli olan psikolojik olarak da hazır hissetmesi.
2: Evet, kesinlikle psikolojik olarak hazırlanmak çok önemli. Ama doğumda bir de şunu da ben ifade etmek istiyorum. Akışta da olmak gerekiyor. Yani illaki normal doğuracağım diye de beyniniz kodlamaması gerekiyor gebenin. Bu bir süreç, bir şey. Yani bazı şeyler ters gidebilir, sezaryana dönülebilir. Bunlara da yine gebemizin kapalı olmaması gerekiyor. Esnek olmak gerekiyor doğum tercihlerinde.
1: Peki ilk hamilelik, ilk doğum. Tabii ne olacağını bilmiyorsunuz ve biraz da korkuyorsunuz. Bu normal. Evet. Ama ikinci, üçüncü doğumlarda artık anne de biraz daha tecrübeli olduğu için doktor anne adayı ya da hamile ilişkisi daha mı iyi oluyor? O doğumlar daha mı hızlı ilerliyor, daha mı kolay oluyor?
2: Tabii ikinci doğumlarda hasta daha bilinçli, yani gebemiz, hasta demeyeyim, gebemiz daha bilinçli olduğu için daha çabuk ilerliyor doğumlar. Hı. Ne yaşayacağını biliyor çünkü.
1: Şimdi her şeye rağmen her şey çok iyi gidiyor. Evet. İşte bir çatıdan sürekli bahsediliyor. Evet. Ya benim çatım çok darmış, ben evet, normal doğuramadım. Evet. Bu bir etken mi? Ne demek bu?
2: Çatı muayenesini ben de yapıyorum gebelerime. Bazı doktor arkadaşlarımız yapmamayı seçebilir ama bizim çatı muayenesine baktığımız zaten kaslar değil. Kaslar zaten doğumda açılacak. Bizim orada baktığımız kemik pelvisi değerlendiriyoruz. Ve çok çok nadir hastanın kemik pelvisinde, yani Türkiye için konuşuyorum, çok çok nadir gebenin kemik pelvisinde sıkıntı oluyor. Onun haricinde zaten

0: Diyor ki ben kesinlikle normal doğurmayacağım. Normal doğum yapacaksam size gelmeyeceğim. Diyorum ki ya bir gidelim bakalım. Yani bir bakalım akışa, bir bakalım, bir ilerleyelim. Belki fikrin değişecek ve gerçekten böyle olan çok fazla oluyor. Yani doğumhaneden veya işte bizim muayenemizden sezaryen olacağım ben diye girip de normal doğuranda çok gebemiz olmuştur. Ben kesinlikle normal doğum istiyorum deyip de son anda bizim veya işte kendi talebiyle sezaryen dönende olmuştur.
1: Aslında o süreç cümlesi o kadar anlamlı ki. Zannediyorum bu korkulu hikayelerin de özünde bu yatıyor. Sürece biraz daha fazla saygı duymak lazım. Kimi anne çabuk doğuruyor, kimisi biraz daha sabır gerektiriyor. Doktorun da doğuma eşlik eden tabii. Diğer kişilerin de bu sürece saygı duyması lazım.
0: Tabii kesinlikle. Zaten gebelerimizde bence doğuma katılacak sağlık ekibini seçerken veya hastaneye karar verirken ilk bakacakları şey bu olması gerekiyor. Doğuma saygılı bir ekiple çalışmaları da ve seçmelerine fayda var.
1: Peki en kısa ve en uzun doğum ne kadar sürdü? Sizin için sorayım. Sizin rakamlarınızı hatırlıyor musunuz?
0: Ya en kısa doğum herhalde 5 dakika falan sürüyor. Yani şöyle mi? Mesela
1: Çok mu hazır geliyor artık? Yani doğmak üzere mi geliyor yoksa?
0: Doğmak üzere geliyor. Mesela arabada da doğum yaptırdığım oldu benim. Oo. Evet, hastane kapısına yetişemediği için ben de Allah'tan yani hastayla haberleşmiştim ve gebeyle ve arabada yaptırdım. En uzun doğum da benim hatırladığım 38 saat.
1: Neden uzuyor bu kadar? Var mı yani biyolojik ya da fizyolojik?
0: Yani fizyolojik sebepleri de var tabii ama birazcık da psikolojik şey de fazla. Ben hatta diyorum ki bazen anne adayları gerçekten bebekle vedalaşmak istemiyorlar. Hamileliği çok seviyorlar. Diyorum ki artık vedalaş, artık zamanı geldi. Kucağına al artık. Psikolojik yönü de çok fazla.
1: Yeni bir süreçte bir anne için de bebek için de düşünsenize sıvı dolu bir ortamdan hiç bilmediğiniz kıyafetlere sarılacağınız, kesinlikle. Nefes almanız gereken bir yere geleceksiniz.
0: Kesinlikle. Ben
1: ama bazen gelmek istemiyor galiba.
0: Gelmek istemiyor. Ben bazen yani doğumda şimdi ben genelde yaptırırken şu artık ışıkları kapattırıyorum masa doğumu ise eğer. Bir de tabii suda doğumda var. Işıkları kapattırıyorum. Herkese sessiz olun diyorum. Bebeğe de saygı göstermek lazım. Çünkü o onun ilk günü ve ben gerçekten bebekler ağlıyorlar. Bazen şey düşünüyorum. Yani korktukları için ağlıyorlar.
1: Yani sadece ilk nefes için
0: evet, sadece ilk nefes için değil. Korktukları için ağlıyorlar. Çünkü hiç tanımadığı biri, herkes işte bağırıyor, çağırıyor. İşte sevinç çığlıkları, ondan sonra ışıklar bir yandan. Ya farklı bir ortamda. Ben kendim düşünüyorum. Ben öyle bir ortama girsem ben de o tepkiyi gösteririm. Bebekler de korktukları için ağlıyorlar diyorum. Bunun için mesela suda doğum bir seçenek olabilir.
1: Bu da mı acaba kolaylaştırabilir? Yani ben çok suda kolaylaştırıyor. Doğuracağım gibi düşünüyorum.
0: Çok çok kolaylaştırıyor. Suyun etkisi inanılmaz. Hem doğumu kolaylaştırıyor, ağrıları azaltıyor. Daha çabuk açılmayı sağlıyor. Onlarca bebeklerin o korkusunu da azaltıyor. Çünkü tanıdığı bir ortamdan tanıdığı bir ortama geçiş yapıyor.
1: Suya.
0: Evet, evet, evet. Aynı sıcaklıkta o suya geçiyor.
1: O sürekli kontrol ediliyor galiba değil mi? O suyun sıcaklığı.
0: Tabii tabii. Şey var. Zaten havuzun örtüsü her kişiye kendine özel açılıyor. Bir de derece koyuyoruz içine. O 37 derece sıcaklıkta sabit olarak da kalıyor. Evet.
1: Çok güzel bir duygu. Annenin kucağına bebeğini alması ve sizin ona bu süreçte yardımcı olması.
0: Ben hala her doğumda ağlıyorum. Aa, yani normal doğumlarda gerçekten ağlıyorum. Gözlerim doluyor.
1: Zannediyorum anneler de ağlıyorlar
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii.
1: Peki son sorum. Çok kritik bir soru. Evet, çok zor bir soru.
0: Evet.
1: Sizce babaların doğuma girmesi doğumu kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı?
0: Benim zaman içinde bu konuda fikrim değişti. Bence kolaylaştırıyor. Evet. Bence kolaylaştırıyor.
1: Doktora hayır sen gelme. Evet. Ben anne adayıyla ilgilenmiştim. Evet. Sen şimdi bayılırsın, ayılırsın. Evet. Dayanamazsın.
0: Yok, bence değil. Babaların da bu duyguyu yaşaması.
1: Dirayetliler.
0: Evet, dirayetliler. Özellikle eğitim almalarını bu yüzden de istiyoruz. Beraber eşle girsinler diye. Kesinlikle babanın doğuma katılması gerekiyor bence. Yani hem eşin ne yaşadığını görmesi açısından da katılması gerekiyor. Hem de sonuçta o çocuk onun da çocuğu.
1: Sonra
0: niye
1: psikolojik bir travma olacağını iddia edenler de var baba için. Hatta aile hayatlarının eskisi gibi olmayacağını iddia eden psikologlar bile var.
0: Hayır, ben buna katılmıyorum. Çünkü o süreç sonuçta birlikte, o güne kadar birlikte geldi. O günden sonra da birlikte gelecek. Biz baba adayını bu doğumun dışına tutmamamız gerekiyor.
1: Zaten zannediyorum doğumdan sonra öyle bir psikolojide yaşıyor babalar. Yani anne mecburen çok yakın bir ilişkisi var. Baba böyle biraz

0: daha uzakta ve soğuk kalıyor gibi. Aslında bu sürece baştan dahil olması kesinlikle, sonrasında da ilişkiyi
1: kesinlikle yani. Zaten baba doğum sahasında olmuyor. Yani şeyde anne ile birlikte oluyor. Annenin elini tutuyor, ona destek oluyor. Benim bazı doğumlarımda mesela ben çıktıktan sonra doğumdan babanın işte sırtını sıvazlayıp inanılmaz bir doğum koşuluğu yaptın, tebrik ederim diye söyledim, çok oluyor gerçekten.
0: Onların da duygusunu daha iyi anlıyorlar.
1: Tabii onların doğuma katılması kendileri için de iyi, eş için de iyi, bence bebek için de iyi. Bebek de bunu hissediyor. Babanın orada olduğunu hissediyor.
0: İlk anda bir üçlü.
1: Evet, evet, evet, kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun canım.
2: Evet, programın yavaş yavaş sonuna geldik. Hava sıcak, anne adayları dikkat edin. Yeni doğan bebeğinizi sık emzirmeyi unutmayın. Bebeğiniz büyükse eğer, siz de lütfen çocuğunuzun yeterince su içtiğinden emin olun. Özellikle dışarıda vakit geçirdiğinizde yanınızda mutlaka bebeğinizin içebileceği suyu taşımayı ihmal etmeyin. Dışarıda istediğiniz sıcaklıkta, istediğiniz kalitede su bulamayabilirsiniz. Efendim, biz bugün için izninizi istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
3: Bebeğimle mutluyum.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bu sözlerin ardından ABD-İran cephesinde gerilim hızla yükseldi. Beyaz Saray şaka deyip toparlamaya çalışsa da İran'da hareketlilik başladı. İran Meclisi doğrudan Trump'ı tehdit etti. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, Trump bitmek bilmeyen blöfler yerine kendi güvenliğinden endişe etsin dedi. Azizi, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesine gönderme yaptı. Yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz'ün sosyal medya paylaşımıyla uçak gemisiyle veya emirle ele geçirilemeyeceğini söyledi. İlginç bir açıklamada İran ordusu genel komutanı Habibullah Hatemi'den geldi. Hatemi, bir ABD askeri öldüren veya yakalayan her İranlıya $30,000 ödül verileceğini açıkladı. Hatemi, ABD askeri öldüren İranlı kadınlara ise bunun iki katının verileceğini duyurdu. İran ordu cephesinde ise tansiyon yüksek. İran Devrim Muhafızları Donanması'nın maksimum alarm durumuna geçtiği öne sürüldü. Ardından İran'ın güney kıyılarından 3 gemi savar seyir füzesinin ateşlendiği ve Hürmüz'de patlama sesleri duyulduğu açıklandı. ABD tarafında da hareketlilik dikkat çekti. Trump beklenmedik şekilde Camp David'e giderken Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD Merkez Komutanlığı karargahına gitti. Körfez ülkeleri ile ilgili ise İran basını kritik bir iddia ortaya attı. Buna göre Körfez'de Washington yönetimine öfke büyüyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'in Trump yönetimine güvenini büyük ölçüde kaybettiği ve artık topraklarında ABD üssü istemediklerine ilişkin yeni adımları değerlendirdikleri öne sürüldü. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve mutabakatın süresi 17 Ağustos tarihi itibarıyla sona eriyor.
1: Katar'la İran arasında savaş uçakları üzerinden yeni bir gerilim yaşanıyor. İran, Katar'ın düşen iki savaş uçağındaki 3 pilotu alıkoyduğunu öne sürdü. Doha yönetimindense sert bir yanıt geldi. İddiaları kesin bir dille reddediyoruz denildi.
0: Tahran'la Doha arasında yüksek gerilim yaşanıyor. İran'ın Katar'a yönelik pilotları alıkoydu suçlamasına Doha'dan sert yanıt geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El-Ensari, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın iddiasını kesin bir dille reddetti. Ensari, ABD ve İsrail'de yaşanan çatışmalar sırasında düşen iki İran savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından alıkonulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Katar tarafına göre savaş uçakları Katar hava sahasını ihlal etti. Pilotlarla iletişim kuruldu, uçuş güzergahı teyit edildi. Ancak daha sonra iletişimin kesilmesi üzerine Katar'ın uluslararası hukuk ve angajman kuralları çerçevesinde gerekli önlemleri aldığı belirtildi. Doha pilotların alıkonulmadığını, arama kurtarma ekiplerinin ise naaş kalıntılarını bulmak için çalışma yürüttüğünü açıkladı. Katar ayrıca bulunan pilotlardan birinin naaşının teslimi için İran'la koordinasyon sağlandığını bildirdi. Öte yandan Doha yönetimi geçtiğimiz Nisan ayında İran'a arama kurtarma çalışmalarını incelemek üzere ekip gönderme çağrısı yaptığını ancak Tahran'ın bu davete henüz yanıt vermediğini duyurdu. Katar bölgede gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar sürerken bu tür açıklamaların yapılmasını ise şaşkınlık verici olarak nitelendirdi. Tahran'dansa cevap gecikmedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Muhammed Bakırzade, Katar'ın açıklamasına tepki gösterdi. Bakırzade yaptığı yazılı açıklamada, İran Hava Kuvvetleri'nden uzman bir ekibin söz konusu pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş izni beklediğini ancak Katarlı yetkililerin buna izin vermediğini öne sürdü.
3: قطری بر اساس اطلاعات به دست آمده سه تن از آنان.
0: Peki ne olmuştu? İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ve İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağında bulunan 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını açıklamıştı. Katar ise 2 Mart'ta yaptığı açıklamada İran tarafından gönderilen ve Katar hava sahasını ihlal eden 2 Su-24 tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.
1: Rusya ve Ukrayna yeni karşılıklı saldırı dalgası başlattı. Kiev'de Rus füzesi pazar yerine ateşe verirken Moskova yakınlarında Ukrayna İHA'ları bir depoyu vurdu.
0: Rusya ile Ukrayna arasında savaş yeni saldırılarla birlikte şiddetlendi. Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısı başkentin kitap pazarında büyük yangına yol açtı. Çok sayıda kitap tezgahı kül oldu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. 35 yıldır orada çalışan Oleksandr, kitap pazarının yok olduğunu, tek bir tezgahın bile kalmadığını söyledi. Moskova'da ise Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırıda Rusya'nın Amazon'u olarak bilinen online alışveriş platformu Wildberries Warehouse'a ait depo hedef alındı. Podolsk kentindeki saldırıda ise 83 yaşındaki bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı açıklandı. Ukrayna ayrıca Rusya'daki bir roket ve uzay merkezini ve bir askeri havaalanını vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ülke genelinde 822 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Rusya ayrıca Zaporijya bölgesinde Ukrayna'ya ait bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü.
1: Belçika tarihinin en büyük orman yangını kontrolden çıkıyor. Alevler 2700 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Yangın yerleşim yerlerince yaklaşınca tahliyeler de başladı. Detaylar da haberimizde şimdi.
0: Belçika'da orman yangını kontrol altına alınamıyor. Liege vilayetindeki Otfani bölgesinde günlerdir devam eden yangın yayılıyor. Alevler 2700 hektardan fazla alanı etkiledi. Bu rakam yangını Belçika tarihinin kayıtlara geçen en büyük orman yangını haline getirdi. Yangına mücadele hem karadan hem havadan sürüyor. İtfaiye ekiplerine askerler, polisler ve bölgedeki çiftçiler de destek veriyor. Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması da devreye sokuldu. Bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderildi. Ancak alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı bölgelerde tahliye kararı alındı. Surprot ve Bütgenbach çevresindeki vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. Belçika'daki yangın Avrupa'nın karşı karşıya olduğu büyük yangın tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Son haftalarda Fransa, İspanya, Almanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'nın farklı bölgelerinde de binlerce hektarlık alan yangınlarda yok oldu. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar yangınların hızla büyümesine zemin hazırlıyor.
1: Kızıl Elma'dan sonra ikinci insansız yerli savaş uçağı Anka 3 artık kanatlarının altında iki süper şimşek taşıyacak. Komuta etmiş olduğu süper şimşeklerle hem hedefleri vuracak hem de hava savunmalarını yanıltacak. Gökvatan'da adeta tarih yazılacak.
0: İnsansız savaş uçağı konseptinde Türkiye küresel liderler arasına adını yazdırdı. Hem de bir değil iki uçakla. Önce Baykar'ın Kızıl Elması, ardından TUSAŞ'ın Anka 3'ü Gökvatan'ı kanatlandı. Anka 3'e yeni yetenek geldi. Kanatları altındaki harici istasyonlara iki süper şimşek eklendi. TUSAŞ o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşıma gizli güç notunu düştü.
4: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
0: Anka 3 bir değil iki süper şimşeği birden komuta edecek. Bu yeni nesil hava harekat konseptlerini değiştirecek. 3, 2, 1, 5. Hayalet uçak olarak anılan avcı ve bombardıman uçağı Anka 3, düşman bölgesine yönelik saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünecek. Böylece düşman radarlarını yanıltacak. Savunma sistemleri ateş açarak yerini belli ettiğinde Anka 3 dahili istasyonlarında taşıdığı mühimmatlarla vurulabilecek.
5: Hiçbir ülkenin Türkiye'ye karşı en ufak bir saldırı düşüncesini aklının ucundan dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine ulaşacağız.
0: Süper Şimşek, elektronik harp, aldatma ve taarruz görevleri için geliştirildi. Yüksek hıza sahip, menzili 900 kilometreyi aşabiliyor, otonom hareket edebiliyor, sadece düşmanı yanıltmıyor, mühimmat eklenirse kamikaze İHA'ya dönüşebiliyor.
1: Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş ile birlikte 32 şüpheli tutuklandı. Firari kardeşinin evinde kaynağı belirsiz 200 kilo külçe altın bulundu. MASAK raporu ise şüpheli para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntıları da ortaya çıkarttı.
6: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: Alihan Kuriş suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in evinden serbest çıktı. Polis aramada 200 kilo külçe altına ulaştı. Değeri ise tam 1 milyar 340 milyon lira. MASAK raporu da en az bu kadar şaşırttı. 66 milyar lirayı aşan bankacılık işlemi, tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar liradan fazla para çıkışı. Alihan Kuriş dosyasında MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.
7: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş merkezinde müthiş bir para trafiği var.
8: Örgütün para trafiği 168 sayfalık MASAK raporuyla deşifre edildi.
7: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlarından dolayı bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
8: Örgüte bağlı tek bir şirkette 66 milyar liralık banka işlem hacmi tespit edildi. Bunun 26 milyar lirası ise nakit olarak giriş yapıldı.
0: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde şirketten çıkan para 8 milyar liraya aştı. Dubai'den gelen milyonlarca dolar ertesi gün hem de nakit olarak çekildi. İsrail'den ABD'ye çok sayıda ülkeye para transferleri yapıldığı belirlendi.
6: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
0: 1 milyar 358 milyon lira sermayeli şirketin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Vakıf hesaplarındaki işlem hacmi ise 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Rapora göre 2020 sonrasında finansal işlem hacimleriyle mal alış satış tutarlarında ciddi artış yaşandı. Şirketler ödeme kuruluşlarından para aldı. Yüksek nakit sirkülasyonu ve ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri saptandı. Üstelik bu paralar kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarıldı. MASAK kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize olabileceği yönünde şüphe oluştu dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir de sıcak gelişme yaşandı. Örgüt lideri olarak tanımlanan Alihan Kuriş ile birlikte gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: Muğla Fethiye'de bir kişi annesini öldürdükten sonra canına kıydı. Korkunç olayın nedeninin açığa çıkartılması için soruşturma başlatıldı.
0: Annesine kurşun yağdırdı. Sonra namluyu kendisine çevirip tetiğe bastı. Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. 50 yaşındaki Volkan Sütçü birlikte yaşadığı 74 yaşındaki annesi Fatma Sütçü'yü hayattan koparttı. Silah sesinin ardından mahalleli Sütçü ailesinin evine yönelmişti ki ikinci kez silah sesi duyuldu. 50 yaşındaki adam annesini öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından olayın nedeninin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.
1: İkinci el otomobil piyasasında fırsatçılık yapanlar Ticaret Bakanlığı'nın radarında. Sıfır otomobilden daha pahalı satış ilanına bakanlık 434 bin lira para cezası uyguladı.
4: Sizlerden özellikle son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum.
0: Güncel fiyatından alıyor, ikinci el piyasasında sıfırdan da pahalıya satıyorlardı. Ticaret Bakanlığı'nın radarına bu kez otomobil fırsatçıları takıldı. Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanına 434 bin lira ceza kesildi.
9: Sıfır araç yüksek fiyata satılınca ikinci el de sıfır fiyatına satıldı. Bu yetki belgesi olmadan, doğru ilan olmadan yapılmış işlerin çoğuydu. Bu tür şeylerin hepsinin önüne geçecek.
0: Fırsatçı bir şirket, sıfırı 2 milyon 474 bin 985 lira olan Tesla model otomobil için ikinci elde 2 milyon 800 bin liraya satış ilanı verdi. Yani aracı sıfırından yaklaşık 325 bin lira daha yüksek fiyat istedi.
9: Alıcılar şimdi bu ilanları, gerçek ilanları girerekten, gerçek fiyatlardan girerekten şu anda makul seviyelerde araba satmakta.
0: Şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın incelemesinde ilanın güncel sıfır satış fiyatının üzerinde olduğu tespit edildi. Satıcıya tam 434.860 lira ceza kesildi.
1: Adana Ceyhan'da karanlık bir kuyuya düşen inek yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekipleri zamana karşı nefes kesen bir kurtarma operasyonu başlattı. Vinç yardımıyla sağ salim yukarı çekilen hayvana aynı zamanda kavuşan Fatma 5-6 ise sevinç gözyaşlarıyla itfaiye erlerine sarıldı ve onlara teşekkür etti.
0: Karanlık kuyu, mahsur bir inek ve çaresiz kalan sahibi. Ekipler sadece bir ineği değil, bir kadının umutlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı.
10: Ceyhan İtfaiye, Tatlıkuyu Mahallesi kuyu içerisine düşen ineğin kurtarma faaliyetimiz başlamıştır.
0: Adana'nın Ceyhan ilçesinde yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Fatma 5-6'ya ait inek dengesini kaybederek açık bırakılan bir kuyuya düştü. Hayvanın kuyuya düştüğünü gören 5-6 hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyu dar, operasyon güçtü. Ancak itfaiye ekipleri pes etmedi. Uzun uğraşlar sonucu kuyunun başına vinç kuruldu. Halatlarla bağlanan inek sağ salim yukarı çekildi.
10: Hayvan başarılı bir şekilde kurtarılmıştır.
0: İneğinin canlı olarak kurtarıldığını gören 5-6 gözyaşlarına hakim olamadı. Geçim kaynağı olan hayvanına yeniden kavuşan Fatma 5-6'nın mutluluğu yüzünden okunurken itfaiye ekipleri bir canı daha kurtarmanın gururuyla görev yerlerine geri döndü.
10: Az kendine gelsin hayvan, bak sakinleş.
1: Bir tıkla başlayan tuzaklar telafisi zor zararlara dönüşebilmekte. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TGRT Haber'e kapılarını açtı.
11: Yaz aylarında özellikle karşımıza otel rezervasyonu ve araç kiralamayla alakalı bazı şikayetler gelmekte.
12: Yaz tatil sezonu başladı, rezervasyon dolandırıcılıkları da arttı. Siber polis hem vatandaşı uyardı hem de önlemlerini aldı.
13: Tatil planı yapanlar bütçesine uygun otel ararken dolandırıcılar sahte rezervasyon tuzağı kuruyor. Sahte internet siteleri vatandaşın tatil hayalini kabusa dönüştürüyor.
11: Normal otel fiyatının veya araç kiralama firmasının çok cazip bir fiyat verdiğini düşünerek buraya girmekte bilgi ve vermekte. Karşı taraf kendisinden ekstra ödemeler istemekte. 2-3 katı ödeme yaptıktan sonra dolandırıldığını fark etmekte.
13: Dolandırıcılık bununla da sınırlı değil. Teknolojik ürün ya da ikinci el eşya alırken uygun fiyat cazip geliyor. Ancak piyasanın çok altında sunulan ilanlar dolandırıcıların en sık kullandığı tuzakların başında geliyor.
11: Ürün satmak isteyen veya ürün almak isteyen vatandaş ucuz, daha uygun fiyatlı aramakta. Bazen de normal bir indirimin, normal bir olması gereken birim fiyatının çok çok çok altında ürün bulduğunu düşünerek karşı tarafa bir kapora gönderiyor.
13: Tuzak güvenli ödeme bahanesiyle kuruluyor. Dolandırıcılar alıcı ya da satıcıya sahte bir güvenli ödeme linki gönderiyor. O bağlantıya tıklanmasıyla birlikte dolandırıcılık zinciri de başlamış oluyor.
11: Karşı taraf kendisine güvenli ödeme adı altında bir link gönderiyor. O linke güvenerek adres çubuğunu kontrol etmeden o link üzerindeki istenen bilgileri girmesi sonucunda ne yazık ki mağdur oluyor.
1: Değerli izleyiciler, arkadaşınızın gönderdiği mesaj ekran görüntüsü alıp başka bir arkadaşınıza gönderir misiniz? Eğer cevabınız evetse dikkat, çünkü Yargıtay'dan emsal bir karar geldi bu konuyla ilgili. Yazışmaları izinsiz başkalarıyla paylaşanlar şartlara göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
14: Arkadaşınıza gönderdiğiniz ekran görüntüsü hapis cezası almanıza sebebiyet verebilir.
15: Sebep ne ki?
16: Efendim, suç.
17: Öyle mi?
14: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.
18: İşte bir kişi aynı bu şekilde arkadaşıyla olan konuşmasının ekran görüntüsünü aldı ve üçüncü bir kişiye gönderdi. Olay mahkemeye taşındı. Yerel mahkeme bu suç değil dese de o karar Yargıtay'dan döndü.
14: Yargıtay dedi ki iki kişi arasındaki mesajlaşmalar özeldir. Haberleşmenin gizliliğini karşısındaki kişinin rızasını almadan ihlal eden taraf suç işlemiş sayılır ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
19: Yapmıyoruz ama en azından öğrenmiş olduk.
18: Sizin bir konuşmanızı biri ekran görüntüsü alıp başkasıyla paylaştı. Siz de bunu öğrendiniz.
20: Suç duyurusunda bulunabilirim.
21: Merhaba diye yazdı, onu bile atıyor. Çok ciddi bir suç.
18: Siz suç olduğunu biliyorsunuz.
21: Tabii.
18: Ama çoğu kişi bilmiyor. Arkadaşınızla konuşmanın ekran görüntüsünü alır mısınız?
22: Hep alıyorum. Kavga ediyorum birisiyle, evet. Arkadaşıma atıyorum.
18: Kimlere atıyorsunuz?
22: Gruplara.
23: Yakın arkadaşlarıma.
24: Suç.
25: Avukata şikayet ederim.
18: Bir konuşmaya ekran görüntüsü alan daha çok gençler.
26: Aynen, dedikodu yapmak için, fikir almak için, evet. Genelde atıyorum.
18: Bana böyle dedi, sence ne?
26: Evet.
27: Aynen.
26: Evet, öyle.
27: Herkes yapıyor yani bunu bence.
14: Arkadaşınız sizden şikayetçi olursa hakkınızda ceza davası açılır.
28: Bence biraz fazla bir karar. Aramızdaki geçen bir şeyin üçüncü kişiye de gitmesin.
18: Kimi kendisi ekran görüntüsü alıyor ama kendi konuşması bir başkasına gönderilince bu hoşuna gitmiyor.
29: Geçen arkadaşımla kavga ettim. Kız kendi aldı ekran görüntülerini. Evet. Bana da bildirim geldi, sonra ben de aldım.
18: Bir konuşmayı ekran görüntüsü alıp başka birine atar mısınız?
16: Atarım.
14: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 kent için sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. O kentlerde sarı alarm verildi.
0: Meteoroloji 11 kentte sağanak uyarısı verdi. O kentlerde sarı alarm ilan edildi. Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt ve Ardahan'da sağanakla birlikte kuvvetli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hızının saatte 60 kilometreye ulaşması beklenen rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege'de ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda etkili olacağı belirtildi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da ise havanın bulutlu olacağı, yeni haftanın ilk gününde ise güneşli olacağı tahmin edildi.
1: Evet. Evde, caddede, iş yerinde telefon saatlerce elimizden düşmüyor. Sosyal medya bağımlısı olduk. Peş peşe kaydırılan videolar vaktimizin büyük bölümünü alıyor. O an belki keyif alıyoruz ancak sosyal medya çılgınlığı stresi tetikleyip ruh sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.
2: ...7 ile 10 saat arası Instagram, TikTok, işte Twitter falan o tarz uygulamalarda geçiriyorum 10 saatimi. Bel ağrısı çok yaşıyorum. Genellikle ya da el uyuşukluğu çok yaşıyorum. Günde 4-5 saat uyuyorum. Geri kalan zamanımda sadece telefonla sosyal medya, Instagram, TikTok. Uykudan fazla sosyal medya ile ilgileniyorum.
3: 8-10 saat falan kaydırıyorum ya. Sürekli izleme ihtiyacı duyuyorsun, yeni yeni videolar.
5: Ekran başında saatler geçirmek sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir. Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre aşırı ve kontrolsüz internet kullanımı stresi tetikliyor, ruh sağlığını adeta alt üst ediyor.
6: Anksiyete krizi falan geçiriyordum. Öyle şeyler yaşadım.
7: Sosyal medyada en çok kimi takip ediyorum? Ünlüleri falandır herhalde. 3-4 saat TikTok'ta falan geziyordum. Uyuşma, karıncalanma hepsi oluyordu.
5: Buna rağmen devam mı ediyordunuz?
7: Tabii canım, bağımlılık bu.
8: Maksimum 10 saattir. Daha fazlası olmaz yani. 10 saat sonra beynim uyuşmuş hissediyordu. Boşluğa düşmüş gibi oluyordu. Çünkü bir şey izliyorsun, onun içine kapılıp gidiyorsun. Gece uykunu bölüyor. Mesela 12'de yatacağım ama 2-3'te yatıyorum.
5: Araştırmaya göre bizi saatlerce çevrim içi kalmaya ve video kaydırmaya iten şey anlık bir baştan çıkarma duygusu. Ancak bu süreç bizi hayattan koparıyor.
16: Yani buna dijital zombileşme diyorum ben. Herkesin elinde bir telefon. Şu anda sokakta kimi görseniz görün elinde telefon var. Önüne bakmadan yürüyorlar. Dikkatsizlik var. 11 yaşında oğlum. İzlediği videolardan dolayı etkileniyor. Gece sıçrıyor, korkuyor, bağırıyor.
17: İnsanların hayatına biraz özenme duygusu artıyor. Uykumu da etkiliyor. Ya mesela bazen saçma sapan rüyalar görüyorum. Sürekli reels izlediğim için hani sanki beynimde sürekli o sesler, o hissiyatlar dönüyormuş gibi oluyor.
5: Sosyal medya uykumuzu kaçırıyor, elimizi bile uyuşturuyor. Bununla başa çıkabilmenin yoluysa kendi kendimize sınırlar koyabilmekte saklı.
20: Kendimi bir sosyal medya bağımlısı olarak görmüyorum.
5: Ama telefonsuz yapamıyor musunuz?
20: İşimle ilgili mecbur.
24: Yaklaşık 3 saat falan alıyor.
5: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
24: Hiç bomboş. Hiçbir şey kazanmamış olarak. Anlık bir keyiften sonra boşa geçmiş bir zaman olarak görüyorum.
30: Her şey sosyal medyada zaten. Histen ziyade alışkanlık oldu.
1: Altın sahteciliğinin önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı kare kod projesi geliştirdi. Müşteri bundan sonra satın almak istediği altının üzerindeki kare kodu okutarak ürünle ilgili tüm bilgilere ulaşabilecek.
0: Fiziki altında sahteciliğin önüne geçmek için kıymetli maden takip sistemi devreye alındı. Artık vatandaş altın satın alırken cep telefonuyla kare kod okutarak ürünün doğruluğunu kontrol edebilecek.
31: Bunu ağırlığından anlamak kolay değil çünkü evet. Bunu yapanlar maalesef ağırlığını da aynı yapabiliyorlar.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan projeyle altınların üzerine kare kod yerleştirilecek ve bu kare kod ürünle ilgili detaylı bilgiler içerecek.
32: Bir altın sahte mi gerçek mi? Ben anlarım der misiniz?
33: Evet, ben anlarım.
32: Anlayamam herhalde sahte olup olmadığını.
34: Gramajına bakmak lazım.
0: Darphane tarafından geliştirilecek olan bu kare kodlar kopyalanamayacak ve sahtesi üretilemeyecek. Altın alışverişi yapan vatandaşlar aldıkları ürün üzerindeki kodu bakanlığın uygulamasında okutarak ürünün sahte olmadığına dair teyit alabilecek. Uygulamayla hedeflenen yatırımcının altın alırken güvenli alışveriş yapabilmesi.
1: 18 yıllık TürkSat 3A uydusu emekliye ayrıldı. 573 televizyon ve 215 radyo kanalı tek bir kesinti yaşanmadan yeni nesil uydulara taşındı. Sıradaki hedef ise yerli ve milli uydu TürkSat 7A.
0: ...18 yıldır Türkiye'nin yayıncılık yükünü omuzladı. Teknolojik ömrünü tamamladı. TürkSat 3A emekliye ayrıldı. Uydu üzerindeki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayını... ...bir gecede yeni nesil TürkSat uydularına taşındı.
4: Uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu da ona yükselmiş oluyor. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekranlarda hiçbir kesinti olmadan kusursuz bir geçiş yapıldığını vurguladı. Uzayda 1000'e yakın frekans saniyeler içinde yeni adresleriyle işlendi.
9: Aşağı yukarı 5,5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de TürkSat 6A'dan hizmet satıyoruz.
0: Yeni uydular TürkSat 3A ile aynı yörüngede yer alıyor. Bu yüzden çanak anten veya yön ayarlarında değişiklik gerekmiyor.
10: Kamuda bulunan kapasiteyi tek çatı altında toplayacağız. Küresel rekabet gücüne sahip milli uydu şirketimizi oluşturacağız.
0: Televizyon ve uydu alıcılarında TürkSat'ın otomatik güncelleme sistemi olan kullanıcıların kanal listesi kendiliğinden yenilendi.
11: Şimdi 7 ay için kollarımızı sıvadık.
1: Fransızların Batı Akdeniz'de yaptığı bilimsel araştırmada kullandığı orkinosu Türk iş insanı yakaladı. Takip cihazını fark edip araştırma yapan Halil Altuğ Önal, orkinosu yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.
12: Kaç senedir yapıyorum, böyle bir şey denk gelmedi.
0: Fransız bilim insanlarının takip cihazı taktığı dev orkinos, Denizlili iş insanı Halil Altuğ Önal'ın oltasına takıldı.
12: Şu an daha önceden takip cihazı takılmış bir balık yakaladık. Balık akademik araştırmalar için takip edildiğinden dolayı zaten yasal sınırın çok az üstünde. İstesek de zaten biz bunu vicdani olarak alamazdık.
0: Avrupa'da devam eden denizdeki canlı yaşamına ilişkin akademik araştırmada ilginç bir an yaşandı. 2 yıldır Fransızlar tarafından an bir an takip edilen bir orkinos, Ege Denizi'nde balık avlayan iş insanı Halil Altuğ Önal'ın oltasına takıldı.
12: Şu an tekneyle seyir yapıp balığı salmadan önce tekrardan nefes almasını sağlıyoruz. Bakın şu balığın sırtında gördüğünüz turuncu parça takip cihazı.
0: Orkinos'u bir süre sonra oltadan çıkartan Altuğ, Fransızların akademik araştırmasının devam etmesini sağladı.
12: Yaklaşık 15 dakikada biz balığımızı yüzdürüp geri salmaya hazırlık sağladık. Sonrasında sağlıklı bir şekilde Ege sularına buluşturduk.
1: Tam 104 yaşında Kore Savaşı'na katılan ilk Türk askerlerinden Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya hasta yatağında unutulmadı. Güney Kore Büyükelçiliği yetkilileri Büyükçekmece'deki evinde Yeşilkaya'yı ziyaret etti ve asırlık gaziye bir teşekkür plaketi takdim edildi. O buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.
0: O Kore Savaşı'na katılan ilk Türk askerlerinden biri. Takvimler 1950'yi gösteriyordu. Genç bir asker olarak Kore'ye giden Abdülhadi Yeşilkaya bugün 104 yaşında. İstanbul Büyükçekmece'de çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşıyor. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilkaya bu kez önemli bir ziyarette karşılaştı.
13: Ankara'dan geliyor Hacı dedem senin için. Ha? Ankara'dan geliyor sırf senin için.
15: Ankara'da geliyor. Evet.
0: Güney Kore Büyükelçiliği yetkilileri 104 yaşındaki Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya'yı evinde hasta yatağında ziyaret etti. Büyükelçilik görevlileri Kore Savaşı'nda görev yapan Yeşilkaya'ya teşekkürlerini iletti. Ardından gaziye bir de plaket takdim edildi.
15: Burada sizin fotoğrafı çekebilirsiniz. Koyabilirsiniz. Onu çekip beraber foto buraya koyun.
0: Yıllar önce savaş meydanında Türkiye adına görev yapan Yeşilkaya bu kez Güney Kore'nin vefa ziyaretiyle onurlandırıldı. 104 yıllık hayatın ve Kore Savaşı'nın tanıklarından olan Abdülhadi Yeşilkaya'ya ziyaret sırasında iyi dilekler de bulunuldu. O anlamlı buluşma iki ülke arasındaki dostluğun da bir kez daha hatırlanmasını sağladı.
1: Ünlü sanatçı Seda Sayan yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Evli çiftlerin evine bekar arkadaşların gelmemesi gerektiğini söyledi. Bu sözler sokağı ikiye bölmüş durumda.
19: Evliysen bekar, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın.
15: Neden?
21: Sonra kocayı alıp gidiyorlar.
22: Çok saçma ya, öyle şey mi olur?
19: Biz hiç kimseyi eve almıyoruz.
15: Dostluk arkadaşından böyle bu kadar şüpheyle bakılmaz ki.
23: Seda Sayan evlilik ve ilişkilere dair yeni bir açıklama yaptı.
19: Evliysen bekar, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Hayır, oyun moyun yok. Yok diyeceksin. Gelen karısıyla gelecek. Evlisiniz.
23: İşte Seda Sayan'ın bu sözleri sokağa ikiye böldük.
2: Benim kocama güvenim sonsuz.
23: O yüzden arkadaşlar da gelebilir, onlar gelebilir, da
2: tabii ki de gelebilir.
3: Eşi varsa eşiyle de gelebilir. Eğer bekarsa bekar da gelebilir.
19: İnşallah bursun.
6: Bu adam benim kocam.
23: Peki evlendiğinizde bekar arkadaşlarınız sizin evinize gelebilir mi?
7: Bitirmese daha iyi olur.
23: Neden peki?
7: Şu anda da kimseye güvenmiyorum zaten.
19: Doğrudur. Güvenilmiyor.
8: Evli çift gelsin karısıyla beraber, otururuz, sohbet muhabbet ederiz ama bekar arkadaşım gelmesin bence.
19: Benim örfüme, adetime, ahlak yapıma uygun değil.
3: Sanırım Seda Sayın'ın kötü bir anısı var. O da olabilir.
19: Gelsinler karısıyla, oyun mu oynuyoruz? Hadi beraber oynayalım. Böyle şeyler yapacaksınız. Aktiviteleri içine beraber. Yalnız hayır.
3: Oyun vesaire, yani öyle arkadaşlarıyla istem.
23: Kimi bekar da olsa, evli de olsa arkadaşlarımız tabii ki de evimize gelebilir derken.
14: Bekar arkadaşlarım da gelebilir, evli arkadaşlarım da gelebilir.
16: Niyet yok. Gelebilir.
19: Yani şimdi erkekler diyecek ama biraz Seda abla biz bunu yapmayalım mı? Yapın da karılarınıza vakit ayırdığınızda zaten karınız bu konuda şikayetçi olmayacaktır. Şikayetçi oluyorsa bunu abartmışsınız demektir.
23: Kek arkadaşlarını evlendiğinde çağırır mısın eve?
8: Çağırmam. Eşim rahatsız olmasın diye çağırmam.
23: Kiminin düşüncesi ise evli çiftin evinde bekarın ne işi var oluyor?
32: Sonra kocayı alıp gidiyorlar.
23: Ama çevrenizde böyle.
32: Fazla. Çok. O yüzden katılıyorum Seda ablamıza.
2: Eşim yokken geliyor.
32: Eşimiz var, eşim varken de eşim gidiyor.
19: Karılarınıza lütfen zaman ayırın ya. Akıllı erkek karısına zaman ayır.
23: Sayana katılıyorsunuz o zaman.
2: Kesinlikle katılıyorum. Tam biri ya, o biz.
1: Macaristan'da binlerce kişiyi bir araya getiren Büyük Hun Türk Kurultayı'nda tarih ve gelecek aynı sahnede buluştu. Bugaç'taki kurultayda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihi bağlara özellikle dikkat çekti. Zorlu, tarihte Hunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz dedi.
0: Macaristan'ın Bugaç kasabası Türk dünyasının renkli ve görkemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Tarihi kıyafetler içindeki katılımcılar, atlı geçitler ve geleneksel gösterilerle adeta geçmişi yeniden canlandırıyor. Kurultayın resmi açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, büyük bir ailenin yeniden kavuşmasına tanıklık ediyoruz ifadelerini kullandı.
18: Burası sıradan bir toprak ve coğrafya değildir. Burası Asya'nın bozkırlarından kopup gelen Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve ortak atamız Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır. Asırlarca birbirinden coğrafi olarak uzak düşmüş, ancak ruhu, kanı, dili ve hafızası birbirinden hiç kopmamış büyük bir ailenin yeniden buluşmasına tanıklık ediyoruz.
0: Zorlu, Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihi bağında altını çizdi.
18: Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
0: Türk dünyasının geleceğine de dikkat çeken Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın emin adımlarla yoluna devam ettiğini ve Ankara'da 29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek zirvenin çok önem taşıdığına dikkat çekti.
18: Değerli kardeşlerim, bugün dünya önemli bir süreçten geçiyor. Tarihi bir sınavayla karşı karşıyayız. Dünya barış ve huzuruna katkı sağlamak için bir araya gelmiş olan Türk Devletler Teşkilatımız geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. İnşallah bu tarihi birlikteliğin tarihi dönüm noktalarından biri 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'de, başkentimiz Ankara'da gerçekleşecektir.
0: Kurultayda Türkiye'nin yanı sıra Türk dünyasının farklı bölgelerinden katılımcılar da yer aldı. Atlı geçişler, geleneksel kıyafetler ve hatıra fotoğraflarıyla renklenen buluşma, ortak tarihin ve kültürel bağların öne çıktığı görüntülere sahne oldu. Büyük Hun Türk Kurultayı, Türk ve Hun kökenli toplulukları bir araya getiren etkinliklerle iki gün sürüyor.
1: Hatay'ın dünyaca ünlü lezzeti Antakya künefesi bir kez daha zirvede. Lezzet Atlası tarafından dünyanın en iyi tatlısı seçilen künefenin lezzet sırrını da şef Celil Erkan anlattı. Usta şefe göre damak çatlatan lezzetin ve meşhur sünmenin sırrı peynirinde.
4: Ya Allah!
0: Tel kadayıf, tereyağı, şeker ve elbette künefeli.

0: boşalır.
1: Hatay denince akla gelen eşsiz lezzetin tarifi aslında bu kadar basit. Ama lezzetin sırrı kullanılan peynirde saklı.
2: Künefe olmazsa olmaz yapanlardan bir tanesi de budur. Kelle peyniri olarak da geçer.
1: Antakya künefesi 2013 yılında coğrafi işaret aldı. 2023'te ise Avrupa Birliği tarafından tescillenen 9. Türk ürünü oldu. Yetmediği, lezzet tatlısının dünyanın en iyi 100 tatlısını sıraladığı listede zirveye yerleşti. Peki künefeyi diğer tatlılardan ayıran ne? Cevabı künefelik peynirdi.
2: Künefenin olmazsa olmazı kesinlikle Antakya künefelik peyniri ve tereyağıdır. Çünkü Antakya peynirinin özelliği tuzsuz ve mayalı olmasıdır.
1: Mayasız değil, mayalı ve tuzsuz. Üstelik peynirin belirli bir pH değerinde olması gerekiyor. Çünkü o meşhur sünmenin sırrı da burada.
2: pH derecesi özellikle 5.10 ve 5.20 olması lazımdır.
1: Peynirin yağ oranı ve pH değeri doğru olduğunda künefe tavadan kalkıyor. Peynir uzadıkça uzuyor. Üstelik bu eşsiz lezzeti evde yapmak da çok basit.
2: Evinize de çok pratik bir şekilde tereyağı, peynir, Antakya künefelik peyniri, ter kadayıfı ve şekerden 4 tane ana ürünle sizler de evlerde yapabilirsiniz.
3: Yeni saatte gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bu saati noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.

0: güneş ufukta kızardı. Atların görkemiyle gün batımı eşsiz bir manzarayı böyle ortaya çıkardı. Kayseri'nin Hürmetçi Sazlı bölgesinde yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen yılkı atları, akşam saatlerinde fotoğraf tutkunları ve doğa severler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler gün batımı ile birlikte atların oluşturduğu atmosferi hayranlıkla izliyor. Günün son ışıklarında yılkı atının bir arada koşarak çıkardığı toz bulutları kızıl gökyüzüyle bütünleşiyor. Kartpostalları aratmayan bu eşsiz anlar gelen fotoğrafçılara ölümsüzleştirmek isteyecekleri harika kareler sunuyor. Yerli ve yabancı turistler atların dört nala koşusuyla ortamda hem doğanın ritmini hissediyor hem de Kayseri'nin unutulmaz anılarına yenilerini ekliyor. Sarkık diller, eksik dişler, ters kaynamış patiler ve seyrek tüyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti her yıl olduğu gibi yine dünyanın en sıra dışı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı. Sonoma Kent Fuarı bünyesinde bu yıl 50. kez düzenlenen dünyanın en çirkin köpeği yarışması bildiğimiz güzellik standartlarına meydan okuyor. Amacı köpeklerle alay etmek değil, aksine barınaklardan sahiplenmeye özendirmek ve her canlı özeldir mesajı vermek. Yarışmaya katılan her bir can dostun arkasındaysa büyük bir hayatta kalma mücadelesi var. Arka bacakları ters doğduğu için sürünerek hareket eden şampiyon Scooter bunlardan sadece biri. Sahibi onun insanlara merhamet ve sabrı öğrettiğini söylüyor. Yarışmada ikinci sıra ilk kez katılan pembe kulaklı melez Albino Pinky'nin oldu. Pinky'nin sahibi ödülle birlikte barınak hayvanlarının sesi olmak istediklerini belirtti. Üçüncülüğü ise doğuştan damak yarı olan Chihuahua kırması Otto aldı. Tarihin en büyük hayvan nakli operasyonlarından biri için düğmeye basıldı. Arjantin'deki eski Luan Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 30 büyük kedi yeni yuvalarına kavuşmak üzere yola çıktı. Küresel Hayvan Refahı Örgütü 4Paws tarafından aylardır sürdürülen titiz hazırlıklar tamamlandı. Operasyon kapsamında 9 kaplan ve 6 aslan Güney Afrika'daki Lions Rock barınağına gönderilirken kalan 8 kaplan ve 7 aslan ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletindeki yaban hayatı barınağına nakledildi. Tahliye sürecinde hareketli anlar yaşandı. Bazı vahşi hayvanlar taşıma kafeslerine kendi istekleriyle girerken bazıları için uzman veterinerler gözetiminde sakinleştirici kullanıldı. Dev kediler kargo ve yolcu uçaklarıyla yeni evlerine uçtu. Düğün konvoyunda şov yapmak istedi. Motosikletle birlikte yere düştüler. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Düğün konvoyunda bir de motosiklet vardı. Sürücüsü gaza geldi, motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. İlk denemesi başarısızdı. İkinci denemeyi yaptı. Motosikletinin önünü bu defa havaya kaldırdı. Ancak dengesini kaybetti. Motosikletle birlikte yere düştüler. Neyse ki korkulan olmadı. İkisi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntüler Çin'in Wuhu şehrinden. Yollardaki trafik akışını düzenlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak için insansı bir robot devriye görevine başladı.
1: 为了您的安全, 请正确佩戴头盔。
0: Şehrin sinyalizasyon sistemine entegre çalışan robot polis ışıklara göre yönlendirme hareketleri yapıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla kask takmayan ya da kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit edip uyarıyor. Hatalı park eden araçları merkeze bildiriyor. Gece gündüz zorlu hava şartlarında kesintisiz çalışabilen robot polis, insan meslektaşlarının yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İtalya'da polis Parma şehri yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan milyonlarca euro değerinde olan dünyaca ünlü 3 sanat eserini bulduğunu açıkladı. Ele geçirilen eserler arasında Cézanne'ın 6 milyon euro değerindeki kirazlı Naturmort tablosu, Renoir'ın 3 milyon euro değerindeki eseri ve Matisse'in bir çalışması yer alıyor. İtalyan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Soygun Mart ayında Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nde gerçekleşmişti. Kapıyı zorlayarak içeri giren organize hırsızlık çetesi alarmın çalması üzerine sadece 3 dakika içinde tabloları alıp müze bahçesinden kaçmayı başarmıştı. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland şehrinden. Çiftlikten kaçan iki küçük keçi otobüs durağında bekleyen yolcuları takip ederek gelen halk otobüsüne bindi. Otobüs koridorunda hiçbir şey olmamış gibi turlayan sürpriz yolcuları dışarı çıkarmaksa şoför ve yolculara düştü. Otobüsten indirilen sevimli keçiler bir süre aracın etrafında dolandı. Nereye gitmek istedikleri anlaşılamayan iki afacan, çevredeki vatandaşların tebessüm dolu bakışları arasında izlerini kaybettirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir gökdelende çıkan yangın, film sahnelerini aratmayan bir kurtuluşa sahne oldu. Friedrichshain semtindeki binanın 11. katında mahsur kalan kadın için zaman tükeniyordu. İtfaiye merdiveni ancak 9. kata kadar ulaşabildi. Alevlerin arasında kalan kadın 2 kat yukarıdan itfaiye aracının sepetine atlayarak hayatta kalmayı başardı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında 13 kişi hafif yaralandı. Nefesleri kesen o atlayışsa Berlin'de günün konusu oldu. Traktörden fırlayan su tankeri böyle savruldu. Kaldırımdaki vatandaş canını son anda kurtardı. Faciadan dönülen kaza İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Viraja süratli giren traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörden kopan su tankeri savrularak kaldırımda devrildi.
1: Gürültüyü duyduk. Traktör herhalde biraz viraja sert girmiş. Bu ara hani biz de tam farkına varamadık. Sonra görüntüleri izlediğimizde sert girip devrildiğini gördük.
0: Kaza sırasında bir vatandaş kaldırımda telefonla konuşuyordu. Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecekmiş de koluna vurmuş galiba. Çok şükür fazla bir şoktu. Allah korudu.
0: Yola devrilen tanker kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: TGRT FM Haber. Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan.
3: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor.

El sanatlarımız içerisinde en fazla üretilen, halk arasında genellikle ihtiyacı karşılama amacıyla yapılan işlerin başında çorap örücülüğü gelir. 5 şiş kullanılarak örülen çorapların malzemesi yündür. Günümüzde genellikle köy halkı tarafından ihtiyacı karşılama amacıyla örülen çorapların yün oluşu, köy halkının daha ziyade hayvancılıkla uğraşmasından ve iklim şartlarındandır. Diğer el sanatlarında olduğu gibi genç kızların ve kadınların örmüş oldukları çorapların renkleri, motifleri ve desenleri adeta bir duygunun ifadesidir. Köylerimizde örülen çoraplarımız bir ihtiyacı karşılama unsuru olarak örülse bile duygu ve düşüncelerini sözle açıkça ifade edemeyen insanımızın özlemini, sevgisini, üzüntüsünü, beklentilerini anlatan bir araçtır adeta. Kullanılan renkler ayrı bir ifade kaynağıdır. Beyaz renk sevgiyi, temizliği, kırmızı aşkı, muhabbeti, siyah üzüntüyü ve ümitsizliği ifade eder.

Kullanılan motifler ise ayrı bir dildir. Yörede örülen çoraplar üzerinde görülen motiflerden koçbaşı erkeğin yiğit kişi olduğunu, çiçek motifleri sevinci, yıldız motifi sonsuzluğu, gülendan yani gül ağacı motifi sevgiyi ifade eder. Van ve yöresinde örülen çorapların ipliğinin hazırlanması oldukça önemlidir. Kullanılacak ipliğin inceliği çorabın değerini arttırır. Bu nedenle iplik hazırlama büyük bir özen ister. Bükme aleti olarak kullanılan teşiyle eğrilen yani bükülen iplik, iki katlı ya da üç kat yani üçem olarak hazırlanır. Üçem iplik, çorap örmede kullanılan en makbul ipliktir. Yine ince olması sebebiyle büyük bir ilgi görür. Çok ince yün ipliğiyle örülen bu çoraplar genç kızların çeyizlerinde önemli yer tutarlar. Özellikle de çorabın burun kısmına renkli ipliklerle motifler işlenmiş olanlar damatlar için genç kızlar tarafından büyük bir özenle örülür. Yine çeyiz sandıklarında damadın akrabaları için örülen çoraplar da yer alır. Van ve yöresinde örülen çoraplar düz renkli ve motiflerle süslü olmak üzere iki çeşittir. Kadınların ve genç kızların giydikleri genellikle tamamı renkli motiflerle süslü olan çoraplardır. Erkek çoraplarının ise burunları renkli motiflerle süslü, diğer tarafları ise düz renklidir. Yöre çorapları ayrıca boylarına göre de sınıflandırılır. Yine erkeklerin giydikleri çoraplar genellikle uzun boğazlı, konçları lastikli ya da lastiksiz düz olarak örülen çoraplardır. Lastiksiz olarak örülen sevgili dinleyicilerimiz çorapların konç kısmında britleri olup, kenarında çorabın kendi ipliğinden hazırlanan bir kordonla bacağı saracak şekilde bağlanması sağlanır. Böylelikle çorabın kayması önlenmiş olur. Yine köylerde örülen lastiksiz çorapların boğaz kısımları geniş olup, şalvarın ya da pantolonun paçasının içerisine bırakılır.

Kadınların ve genç kızların giydikleri çoraplar genellikle kısa boğazlı olan çoraplardır. Konçları lastiklidir. Özel bir teknikle örülen lastik kısmı çoraba ayrı bir özellik katar. Tamamı renkli motiflerle süslü olan

Bu çorabın ayağın altına gelen kısmına da bazen farklı desenler yapılır. Çoraplar iki ayrı teknikle örülür. Çorap ya konçtan başlanır, burun kısmında bitirilir ya da burundan başlanarak konçta bitirilir. Ama her iki teknikte de çorapta dikiş yer almaz. Çorapların burunları sivri ya da yuvarlaktır. Sivri burun daha çok renkli ve desenli çoraplarda görülür. Yuvarlak burunsa düz renkli çoraplar için kullanılmaktadır. Çorap örmede kullanılan iplik, kerdis denilen bir işleme tabi tutulur. İplik eğrildikten sonra örgüsü muntazam olsun diye üzerindeki fazlalıklar çorap şişiyle toplanıp alınırlar. Çorabı ören kadın, örme esnasında örgü şişinin birini örgü ipliğine bir kez dolar. İpliğin bir ucunu ayak parmaklarına takar ve şişi sürtmek suretiyle ipi fazlalıklardan temizler.

İşte yapılan bu işe de kerdis denir. Çorap yıkandıktan sonra tahtadan özel olarak yapılmış kalıplarda kalıplanır. Böylece kalıplanan çorap adeta ütülenmiş olur. Köylerde çorap örme işi kadın ve kızlarımızın bir tür dinlenme biçimidir. Tarlasında, bahçesinde çalışan kadın ve kızlarımız dinlenme esnalarında örmekte oldukları çorabı hemen ellerine alırlar. Hatta bununla da kalmaz, sokakta yürüdüğü zaman bile büyük bir ustalıkla hem çorabını örer hem de yoluna devam eder.

0: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz? Madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün diz ağrılarını konuşacağız. Stüdyomuzda değerli uzman hekimimiz Operatör Doktor Tarık Şener var. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Konu tabii ki çok kapsamlı bir konu. Evet. Diz ağrılarını, diz protezlerini, menisküs yırtıklarını, enjeksiyonları ve ameliyatları, daha birçok tedavi yöntemlerini de burada konuşacağız. Hocam isterseniz öncelikle diz ağrılarının nedenlerinden bahsedelim. Çünkü diz vücudun galiba en büyük eklemlerinden ve karmaşık eklemlerinden bir tanesi. Bütün yük de dizlerin üzerinde, çok fazla hareketli de bir mekanizma. Dolayısıyla deforme olma olasılığı da oldukça yüksek, öyle değil mi? Diz ağrılarının nedenleri nedir?
3: Şimdi bahsettiğiniz gibi bizim ortopedi polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık 1/3 diz ağrısıyla başvurur. Yani dizle ilgili problemlerle başvurur. Diz eklemi bizim düz ayakta dururken kullandığımız bir eklem olduğu gibi günlük hayatta çalışırken çok yaptığımız, işte eğilip çömelip kalkma, merdiven inip çıkma, artı hemen hemen bütün sportif faaliyetlerde çok yoğun ve zorlayıcı olarak kullandığımız bir eklem. Yani bizim ayakta duruşumuz, merdiven iniş çıkışımızda direkt yük biniyor. Diz ağrısının tabii çok değişik sebepleri var. Ama temelde onun için isterseniz biraz önce dizin yapısından bahsedelim.
2: Tabii, buyurun.
3: Anlamamız kolay olur. Şimdi dizin temel olarak yapısında 3 ayrı kemik var. Bizim femur dediğimiz üst bacak kemiği, tibia dediğimiz alt bacak kemiği, ve bunların önünde patella denen kapak kemiği veya eskilerin ayna kemiği dediği kemiğimiz var. Bu 3 kemik birbirlerine özel bağlarla, ligaman dediğimiz özel bağlarla tutunmuş durumda. Bu kemiklerin arasında menisküs dediğimiz, aynı ben eski musluk çontaları vardır, onlara benzetiyorum. Evet. O şekilde hareketli contacıklar var. 2 tane. Hı hı. Birisi iç tarafta, birisi dış tarafta. İç menisküs ve dış menisküs diyoruz. Bu menisküsler oldukça önemli görevleri var. Dizin içerisindeki hareketi azaltıp yumuşatıyorlar. Kapak kemiklerinin üzerinde ise kıkırdak dediğimiz bir yapı var. Aynı porselen bir sır gibi. Hı hı. Biz o kıkırdak üzerinde yürüyoruz. Şimdi genellikle tabii bu yapılardaki sorunlar ağrıyla karşımıza çıkıyor. Yani ya bu kıkırdakla ilgili sorunlar, normalde kıkırdak doku ağrıyı iletmez. Yani kıkırdakta ağrı duyusu yoktur. Ağrı oluşturmayan bir porselen sır gibi canlı bir doku olarak düşünün. Ondaki hasarlar, onun daha dökülüp kemiğe kadar inmesi veya zedelenmesi ağrı yapıyor. Ayrıca dizin işte içerisindeki o menisküslerin, çapraz bağların, diğer yapıların yaralanmaları, zedelenmeleri de ağrı yapıyor. Hı hı. Genel olarak ağrı sebebi bunlar.
2: Peki ağrıya eşlik eden başka belirtiler de var mıdır?
3: Var. Mesela genç birisi düştüğü zaman bize diz ağrısıyla beraber aynı zamanda kilitlenmeyle de gelir. Yani dizini açıp düzeltemez. Menisküs araya girer, yırtılır, onunla beraber gelir. Belli yaştan sonraki diz ağrılarında genellikle dizde bir şişlik de olur. Deformite olur. Yani bir baktığınız zaman bacakta bir eğrilik görürsünüz. Hasta bazen dizinde bir boşluk hisseder, emniyetsizlik hisseder. Bu tarzda eşlik eden şikayetler de var ama temelde özellikle hareket esnasında artan bir ağrı söz konusudur. Hı hı. Yani dizin üstüne yaşlılarda işte kireçlenme dediğimiz yapı bozulmalarında hasta üstüne bastıkça merdiven inip çıktıkta zorluk olur. Bundan dolayı hasta zamanla şikayetleri artar. Ve yürüme zorluğu da gelir hasta bize. İşte yürüyemiyorum evladım, evet, basamıyorum gibi şikayetlerle gelir.
2: Peki şimdi biz biraz da ihmalkar bir toplumuz. Dolayısıyla hani çok bıçak kemiğe dayanmadan doktora gitmeyiz. Hangi durumlarda özellikle hasta doktora müracaat etmeli?
3: Şimdi işin aslına bakarsanız ben biraz diş ağrısına da benzetiyorum. O tabii daha standart bilindiği için. Yani dişinizde bir ağrı varsa bir sorun var demektir. Hı hı. Yani ağrı vücudun size gönderdiği bir sinyaldir. Yani organınızda, Allah'ın bir nimetidir, organınızda bir yerde bir problem var, bunu halledin manasına gelir. Yani dizdeki ağrı da, diğer vücudun diğer bölgelerindeki bir ağrı hissediyorsanız, herhangi bir ağrı, mutlaka hekime başvurmak lazım. Bu çünkü zaman içerisinde geri dönüşümü olmayan sıkıntılara yol açabilir. Başlangıçta basit bir egzersizle tedavi edebileceğimiz, sadece egzersiz yönetip bazı hareketleri kısıtlayın diyebileceğimiz durum, tedbir alınmazsa daha büyük sıkıntılar, işte ameliyatlara kadar gidebilir. Dolayısıyla temelde ağrı. Bazen de işte spor yaralanması sonrasında bir boşluk hissi, dizinde dönme gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu durumlarda hekime başvurmak lazım.
2: Şimdi tabii ki diz ağrılarının çok çeşitli nedenleri var dediniz. İncinmelerden, yaralanmalardan bahsettik ama bunların dışında bir takım başka rahatsızlıklar da diz ağrılarına neden olabilir mi? Çünkü bunları da çok fazla duyuyoruz. Bir de çok hareketsiz bir toplum olduğumuz gerçeğini de yadsıyamayız maalesef. Kilo kontrolü konusunda da çok fazla şu anda obeziteyle mücadele falan var ama çok da dikkate alındığı söylenemez. Bunların hepsi tabii bacaklar için çok büyük bir handikap.
3: Kesinlikle. Şimdi diz ekleminde bir birikim söz konusu oluyor ister istemez. Yani binen yükün birikimi söz konusu oluyor. Yani kilo ne kadar çoksa dizimize binen yük o kadar çok oluyor. Özellikle dizin öndeki bu kapak kemiğine, düşünün, bir çömelip kalkma esnasında bütün yük şu kadarcık bir alana biniyor. Bir 4-5 santimetre karelik bir alana biniyor. Buna bir 60 kilonun yükünün binmesi var. Ve 120 kilonun yükünün binmesi var.
2: Peki hocam yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Çünkü 60 kiloluk bir insan dizine kaç kiloluk bir basınç yapar? Ya da yük bindirir?
3: Yani çok o birim kare olarak baktığınızda 4-5 katına kadar ağırlığının yük biner. Yani o 4-5 santimetre karelik alana vücut ağırlığının 4-5 katına kadar
2: 240
3: yük biner.
2: 240 kilo, 240 bazen 300 gibi. Kiloya yakın yük biner.
3: Aynı şeyi fazla kilolu birisinde düşünürseniz onun ne kadar büyük yükler olduğunu görüyorsunuz. Sonra bu kıkırdak ister istemez zaman içerisinde, ben biraz şeyle benzetiyorum, iki tane porseleni birbirine çok kuvvetli sürterseniz bu zamanla çizilir, dökülür. Onun gibi canlı bir doku olmasına rağmen kıkırdak da o kadar fazla yük binmeye başlayınca zamanla yapısı bozuluyor, yumuşuyor, çiziliyor, dökülüyor. O sert bir porselen gibi olan kıkırdağı ilk dönemde biz ameliyatlarda böyle yumuşak olarak görüyoruz. Sonra dökülüyor. Ve alttan o porselen sır dökülüp de nasıl tabağın o kötü tarafı çıkar, onun gibi kemik ortaya çıkmaya başlıyor. Ve ondan sonra da işte artık olay geri dönüşümsüz hale gelmiş oluyor. Çünkü o kıkırdağı maalesef çoğu zaman geniş olan bozulmaları tekrardan o kıkırdak yüzeyle orayı kaplamak mümkün olmuyor. Dolayısıyla birçok tedavi, birçok yapılan şeyler var ama dolayısıyla artık ondan sonrasında biz diyoruz ki dizin bütün kıkırdağı dökülmüş, yapacak bir şey yok. Ancak protez ameliyatı yapmak lazım diyoruz. Yani o aşamaya gelmeden söylediğiniz gibi başlangıçtaki ağrı durumunda başvuran hastalara ise bir takım kıkırdak destekleyici tedaviler yapıyoruz. İşte enjeksiyonlar yapıyoruz, egzersizler veriyoruz. Onlarla beraber hasta çoğu zaman dizini çok daha uzun, daha düzenli kullanabiliyor.
2: Peki isterseniz biraz tedavi yöntemlerine gelelim. Aşama aşama isterseniz geçelim. Evet. Çünkü galiba en son aşama artık ameliyat ve protez takılması, öyle değil mi? Onun doğru. Öncesinde bir takım enjeksiyonlardan bahsediliyor ya da takviye. İşte son tedavi yöntemi, hem cilt gençleştirmede, işte saç dökülmesinde de kullanılan PRP yöntemi var. Artık en son aşamada ameliyatlar. İsterseniz enjeksiyonlardan başlayalım. Tabii. Bunlar ne kadar etkili? Ömürleri ne kadar? Sadece enjeksiyonlarla bu rahatsızlık giderilebilir mi, yoksa geçici tedavi yöntemi midir?
3: Aslında bakarsanız tabii o kıkırdak tamamen döküldükten sonra bütün tedaviler geçici. Yani protez ameliyatı haricinde bütün tedaviler geçici. Basamak tedavisini ben de çok seviyorum. Hastayla da konuşuyorum aslında. Genellikle yaptığımız şey ilk başta, yine basamak tedavisinde ilk başta hastaya mutlaka egzersizler öneriyoruz. Yani enjeksiyondan da önce. Egzersizlerde, çünkü yaratılışta öyle bir şey var ki bu kıkırdağın, bahsettiğimiz şu porselen gibi diyorum ya, şu eklem kıkırdağının canlı dokunun beslenmesinde eklem sıvısından difüzyonla besleniyor. Yani eklem sıvısının içerisindeki maddeler, bunun üzerinde kan damarı yok kıkırdakta. Eklem sıvısındaki sıvıdan difüzyonla besleniyor. Basit bizim gösterdiğimiz hareketler, bilinen egzersizler, hareket bu kıkırdağın içerisine sıvı pompalanmasına ve kıkırdağın beslenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla egzersizlerle, basit kaldırıp indirme, işte yük vermeden yapılan egzersizlerle kıkırdağın beslenmesini arttırıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda etraf kaslar güçleniyor ve dizden çok daha fazla verim alabiliyoruz. Birinci basamak mutlaka egzersiz. İkincisi, egzersizle beraber genellikle soğuk uygulamalar veriyoruz. Hastanın ağrılı dönemlerinde buz uygulamaları, işte bir 10'ar dakikalık günde birkaç kere yapılan buz uygulamaları faydalı oluyor. Daha sonrasındaki basamakta veya hasta biraz ağrılı olarak gelmişse bahsettiğiniz eklem içi enjeksiyonları, eklem içi ilaç vermelere geçiyoruz. Burada iki türlü eklem içi ilaç var. Bir tanesi çok bizim artık iyice vazgeçtiğimiz bir dizde, yani çok bozulmuş olan dizlerde ağrılı dönemi azaltmak için, hastayı biraz olsun 3-5 ay kazandırabilmek için kortizon enjeksiyonlarımız var. Onlar erken dönemde kesinlikle yapmıyoruz ama kıkırdak bozulduktan sonra bazen hastaya birkaç aylık bir rahatlama zamanı sağlıyor.
2: Hangi açıdan oluyor bu sürtünmeyi?
3: Sürtünmeyi azaltanlar şeyler, yani o diğer enjeksiyon tipleri. Kortizonda oradaki ödemi çözerek, hastanın oluşmuş olan reaksiyonu baskılayarak hastayı rahat ettiriyorsunuz. Ama geçici, tekrar yük binince tekrar problem oluşuyor. Diğer eklem içi uygulamalarda dizin içerisinde var olan bir sıvı vardır. Yani dizi yağlayan ince bir sıvı olduğunu düşünün. Ona benzer şekilde üretilmiş sıvılar var. Yani hyaluronik asit denen maddeye değişik molekül ağırlıklarında üretiliyor. Çeşitli alternatifleri var piyasada. O enjeksiyonlarla dizin içerisine girerek zaman o bölümde bir nevi kaba tabirle dizi bir yağlamış oluyoruz. Yani o sıvıdan vermiş oluyoruz. O sıvı tabii birkaç gün içerisinde vücut onu eritiyor. Bir hafta sonra tekrar, bir hafta sonra tekrar vererek 3 adet enjeksiyon yaparak belli bir dönem bu kıkırdak üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturmaya çalışıyoruz.
2: Geçici midir peki etkisi?
3: Tabii ki geçici, çünkü birkaç ay sonra dediğim gibi vücut onu dağıtıyor ama bu bazı hastalarda bir yıla kadar varan bir rahatlama sağlayabiliyor. İşte erken dönemlerde. Hani diz iyice bozulmamışsa, yani kıkırdak henüz biraz var ama biraz hasar görmüşse, üzerindeki bu koruyucu tabaka egzersizler sayesinde bir belli bir tempoya girebiliyor. Diz hastanın dizinden verim alınabiliyor.
2: Peki bu tedaviyi uygularken yaş faktörünü göz önünde bulunduruyor musunuz? Mesela şu yaşa kadar hastalarda önce bu tedaviyi yapalım, sonrasında belki ameliyat yoluna gidebiliriz dediğiniz durumlar
3: dizin nelerdir? Yaşı önemli. Bazı hasta geliyor 45 yaşında, dizi çok bozulmuş. Bazen de 80 yaşında hasta geliyor, dizi 40 yaşında. Yani dizin deformasyonu çok önemli. Orada bir yaş sınırı yok. Yani dediğim gibi dizin bu değerlendirme, gerek muayene gerek röntgen, bazen MR'la yapılan değerlendirmeler önemli. Bu tedavilere karar verirken tabii bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Sadece muayeneyle değil, bir düz röntgen çekiyoruz. Arada ne kadar kıkırdak kalmış, işte diğer bağlarda, kıkırdaklarda ne gibi dökülmeler var, MR çekiyoruz bazen. Onların değerlendirmesine eşliğinde karar veriyoruz. Ama dediğim gibi bunlara bak, hastanın kendi yaşı değil de dizinin yaşı bizim için önemli. Yani dizdeki bozulmanın derecesi önemli. Dizde hafif problem varsa, dediğim gibi egzersizler, biraz daha bozulsa işte enjeksiyonlar. Ama diz tamamen bitmişse, iyice dökülmüş, bazen hasta bize geliyor, artık dediğiniz gibi biraz gecikmiş olarak geliyor. İyice kıkırdaklar dökülmüş, kemiğin içerisine oturmuş. Hasta ayağa kalktığı zaman dizini kilitleyemiyor, düzeltemiyor bile, eğrilmiş dizi. O zaman artık yani bu tür tedavilerle oyalanmanın da çok fazla manası kalmıyor. Hasta yürüyemiyor, o zaman diyoruz ki mutlaka ameliyat lazım. O zaman da diz protezi ameliyatı yapıyoruz.
2: Peki bu enjeksiyonların yan etkileri var mı?
3: Şimdi enjeksiyonlar için hazırlanan maddeler, bir kısmı sentetik maddeler. Bir kısmı ilk çıktığı zaman hani horoz ibiğinden yapılıyor filan denir. Gerçekten de o tarzda organik maddelerden yapılan enjeksiyonlar var. Bazılarında çok nadiren alerjik reaksiyon olabiliyor tavukla yapılanlarda filan ama onları da pek fazla görmüyoruz açıkçası pratik uygulamada. Genelde bir yan etki görülmüyor. Yani tabii biz enjeksiyonları steril şartlarda yapıyoruz. Yani oraya bir içeriye neticede ilaç verirken beraberinde eklemin içerisinde yapılıyor enjeksiyon çünkü. Yani bir kas içine yapılan iğnede bile dikkat etmek lazım temiz ama eklemin içerisinde daha hassas oluyoruz. Oraya bir işte soğutma uyguladıktan sonra batikonla, antiseptik solüsyonla sildikten sonra dizin içerisinde şu boşluk kısmına ilacı veriyoruz. O orada en büyük risk tabii enfeksiyon olması ama pratikte dikkat edilirse bunlara bir enfeksiyon da olmuyor. Yani hastanın birazcık canı yanıyor.
2: Hemen akabinde hasta normal hayatına dönebiliyor mu?
3: Enjeksiyonlar tabii. Çok birkaç, ilk gün biraz çok zorlamamasını öneriyoruz. Zaten 2-3 santimetre küp kadar sıvı onlar. Diz boş içerisinde hemencik yayılıyor ve hastaya çok fazla etkilemiyor. Çok aşırı ağrı yapmıyor.
2: Peki sonrasında dikkat etmesi gereken bir takım durum?
3: Enjeksiyonlarda yok. Özel bir şey yok tabii ama genel olarak hani biz beraberinde hastaya sadece enjeksiyon yapıp gönderdiğiniz zaman netice almanız pek mümkün değil. Hı-hı. Beraberinde hastanın neler yapmasını söylüyoruz. Mesela diyoruz ki bir müddet dizini çok aşırı zorlama. Yani diz ne zaman zorlanır? Merdiven inip çıkarken zorlanır. Çömelip kalkarken zorlanır. İşte beraberinde mutlaka bir egzersiz programı veriyoruz. Hı hı. Soğuk uygulama veriyoruz. Bu bir kombinasyon tedavisi oluyor. Yani enjeksiyon tek başına yapıp gönderdiğiniz zaman netice almanız zor. Ama bir tedavinin içerisinde böyle bir komponent de var. Yani bir enjeksiyon tedavisi de eklenebiliyor. Sadece ilaçlar değil, demin bahsettiğiniz PRP tedavisi de şu anda gündemde. Hı hı. Ama onu daha çok biz kas yaralanmalarında kullanıyoruz. Spor yaralanmalarında tendinit dediğimiz o kasların kemiğe birleştiği yerlerdeki hasarlarda kullanıyoruz. Hı hı. Eklem içerisinde omuzda mesela, omuz bölgesinde çok faydalı sonuçları çıkıyor. Aşil bölgesinde faydalı sonuçları var. Diz eklemiyle ilgili biraz daha erken hastalarda, genç hastalarda bölgesel bir kıkırdak problemi falan varsa onu iyileştirmede deneme şeklinde kullanılıyor. Çok standart tedavi haline gelmiş değil. Diz kireçlenmeleri.
2: Evet, PRP yöntemi çok fazla konuşuluyor. Aslında son birkaç senedir duyduğumuz bir yöntem bu. Evet. Daha ziyade de kozmetik alanda çok fazla dillendiriliyor. Evet. Evet. Az önce konuşmanın başında da söylemiştik, işte saç dökülmelerinde büyüme faktörüyle birlikte uygulanan bir yöntem. Hı-hı. Aynı zamanda gençleştirmede de kullanılıyor. PRP nedir esasında? Yani hı-hı, aslında kandan alınan özel bir sıvı, öyle sıvı, değil mi?
3: Evet, yani kanın içerisinden normal kan verir gibi hasta kan veriyor. Hı-hı. O alınan kanın içerisinde malum komponentler var. Yani belli bileşenleri, işte kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, pıhtılaşma denen trombosit hücreleri. O beyaz ve kırmızı kan hücreleri, eritrosit ve lökositler, büyük moleküllü hücreler. Onlar özel bir santrifüje benzer bir şekilde cihazdan geçen, onlar ayrılıyor. Trombosit dediğimiz çok küçük olan pıhtılaşma hücreleri ve bir miktarda plazması kalıyor kanın. Şimdi burada esasen o da işte hastalıklı bölge yapılıyor. PRP tedavisinde esas hastanın kendi iyileştirme mekanizmaları vardır. Mesela bir yerimiz kesildiği zaman, hı hı, hatta kemiğimiz kırıldığı zaman orada bir tamir mekanizması devreye girer. Bu tamir mekanizması tabii çok enteresan bir mekanizmadır. Mesela biz onu kırık kaynaması bile henüz %100 tam olarak anlaşılmış bir mekanizma değildir. Yani düşünün ki kemik ayrı parça haline geliyor. Sonra karşılıklı orada çok ciddi bir faaliyet oluyoruz. Onlar birbirine zaman içerisinde yapışıyorlar. Tekrar kemik modelleniyor. Bu aslında muhteşem bir şeydir. Hı hı. Bunu sağlayan, buna sebep olan faktör esas olarak orada oluşan kanamadır. Yani bir yer kemik kırıldığı zaman orada bir kanama oluşur. O kanla beraber işte bahsettiğimiz kanın içerisindeki bazı proteinler, iyileştirici maddeler oraya giderek bir uyarı sağlarlar. Ve oradaki bütün vücudun o bölgedeki hücreleri, yapıları değişir ve iyileştirici hale gelir. Oradaki tamir edici hücrelerin sayısı çok artar ve ciddi bir tamirat oluşur. Bu zaman içerisinde kemikte orada bir tamirat başlar. Aynı şekilde başka bir yerimiz yaralandığı zaman, işte bu tamir mekanizması bir şekilde tedavide kullanılabilir mi mantığıyla çıkmış bir şey PRP. Dolayısıyla kanın içerisindeki bütün kanı da verebilirsiniz ama bütün kanı verdiğiniz zaman işte o hücreler biraz rahatsız edici oluyor, eritrositler şeyler. Dolayısıyla kanın içerisindeki bu rahatsız edici, morluk yapıcı filan bölümü ayırıp tedavi edici bölümünü biz işte hastalıklı bölgeye gönderirsek o onların yaptığı stimulusla, uyarıyla orada bir tamirat oluşur, hı hı, mantığıyla yapılmış. Oradaki aktivasyonu arttırıyor. Yani
2: peki enjeksiyonlarla birlikte, kusura bakmayın sözünüzü böldüm. Enjeksiyonlarla birlikte mi yapılıyor yoksa bu da ayrı bir tedavi yöntemi?
3: Bu ayrı bir tedavi
2: yöntemi. İyileşme süreci daha mı uzun, daha mı kısa?
3: Şimdi PRP tedavisinde iyileşme süreci bazen bir ya da birkaç enjeksiyon gerektirebiliyor. Yani bölgeye birkaç enjeksiyon yapılabiliyor. Bölgeye göre değişiyor tabii. Mesela bir aşil tendinitinde yine bir aylık süre gerekebiliyor. Hı hı. Yani aslında o diğer eklem içi enjeksiyonlardan oldukça farklı bir mekanizması var. Yani dolayısıyla biz dediğim gibi bunu daha çok kasların, tendonların olduğu bölümlerde, mesela sporcularda, adale yaralanmalarında kullanılıyor. Şimdi yine çok üst düzey sporcuların, mesela bir tenisçilerin, futbolcuların adalelerindeki bir yırtık, onun mesela 3 hafta oynayamaması, İşte 2 hafta oynayamaması, 1,5 ay oynayamaması çok önemli. Ama diyelim ki bunu 3 haftada hallederseniz çok ciddi önemli. Dolayısıyla bu iyileştirmeyi hızlandırdığı için özellikle sporcularda kas yaralanmalarında veya bağların zorlanmasına bağlı yaralanmalarda şu anda gayet iyi neticeler alınıyor.
2: Hı hı. Şimdi programımızın ikinci bölümünde protezlere geçelim istiyorum. Ha. Onun öncesinde tabii birçok rahatsızlık eşlik ediyor, diz ağrılarına neden oluyor. Bunlardan bir tanesi de menisküs yırtıkları. Daha ziyade biz bunları aslında sporcu hastalıkları olarak biliyoruz ama hepimizin başına sıklıkla gelebilir mi diye sorayım.
3: Gelebilir. Öncelikle. Şöyle, şimdi menisküsler demin bahsettiğim gibi diz içerisinde sertçe kıkırdaktan yapılmış elastiki, aynı zamanda elastiki kıkırdaktan yapılmış yapılar. Hı hı. Bunların yırtılması için aslında bir 20-30 yaşında bir sporcuda ciddi bir burkulma gerekiyor. Ciddi bir dönmeyle, burkulmayla, araya sıkışarak sert bir sıkışmayla yırtılabiliyor. Ama belli yaştan sonra, 45-50 yaşından sonra birçok insanda bu menisküslerin yapısı biraz bozuluyor, yumuşuyor. Dolayısıyla yani bir teyze geliyor mesela 60 yaşında, menisküsün yırtılmış deyince işte ben futbolcu muyum diyor. Yani, tamam. Ama onlarda basit bir çömelme sonrasında veya basit bir dönme sonrasında bu menisküsler yırtılıyor. Çünkü artık fragil, yani kolay yırtılabilmiş bir hal, yırtılabilecek hale geliyor.
2: Hassaslaşıyor,
3: yumuşuyor ve kolay hareketli yırtılıyor. Zaten bizim de tedavide sporculara ve belli yaşın üzerindeki insanlara yaklaşımımız farklı. Sporcularda biraz daha menisküsü korumaya çalışıyoruz. Yani menisküs oldukça önemli görevleri var. Çünkü eklem yüzeyini, kıkırdakları koruyor. Hı hı. Hareketli olduğu için o yüzeyi geliştiriyor. O yüzden yırtıldığı zaman menisküs bir sporcuda dikilebilir bölümdeyse. Yani menisküsün hepsini dikemiyoruz maalesef. Çünkü onun da sadece belli bir bölümünde kan damarı iyileşme potansiyeli var. İyileşme potansiyeli 4'te 1'i 5'te 1'i gibi menisküs yırtılımının söz konusu. O zaman menisküsü biz dikiyoruz. Evet. Yani artroskopik yöntemle kapalı olarak özel dikiş materyallerimiz var. Onlarla menisküsü dikip iyileşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir sporcu da menisküsü mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Ama belli yaştan sonra menisküsü yırtıldığı zaman zaten dikmek mümkün değil. Ve bir kireçlenmenin komponenti olarak varsa, iyice diz bozulmuş menisküs yırtığı da varsa, zaten o menisküs yırtığına çok dokunmuyoruz bile. Anlatabildim mi? Yani onu almanın çok fazla hastaya bazen faydası olmuyor. Dolayısıyla kilolu, işte dizi bozulmuş bir hastaya artroskopik yapıp da sadece orada yırtığı temizlemek hastaya çok faydalı olmuyor. Çünkü kıkırdaklarında çok aşınmalar var ve hastanın ağrısının temel sebebi kıkırdak dökülmesi. Hı. Ama bir sporcuda kıkırdaklar sağlam ise, ki çoğu zaman sağlam oluyor, temel şikayet menisküsten olunca siz hedefe yönelik tedavi yaptığınız zaman, menisküsün yırtığını onardığınız zaman hastanın hem o andaki şikayeti geçiyor hem de ileri yönelik olarak o menisküsün koruyucu etkisini kullanmaya devam etmiş oluyorsunuz.
2: Peki bunların sonrasında takviye tedavi yöntemleri var mı? Mesela fizik tedavi mi öneriyorsunuz, yoksa biraz daha hareketli bir yaşam mı öneriyorsunuz? Hastanın dikkat etmesi gereken noktalar neler?
3: Şimdi biz hemen zaten fonksiyonel tedavi artık kabul edilmiş durumda. Hemen hemen bütün ameliyatlarımızdan sonra hemen hareket veriyoruz. Diz egzersizlerini hemen başlıyoruz. Yani biz bir menisküs ameliyatı yaptığımız, zaten menisküs ameliyatları temelde basit ameliyatlar. Yani 20 dakika, yarım saat filan süren, işte dizin içerisine sadece bir boruyla girdiğimiz, ekrana bağlı, ekranda görerek yaptığımız kapalı ameliyatlar.
2: Dolayısıyla lokal anesteziyle mi yapılıyor?
3: Spinal anesteziyle, yani belden aşağısı uyuşturularak veya genel anesteziyle. Lokalle biraz sıkıntılı olur, çok kullanmıyoruz ama spinal anesteziyle veya genel anesteziyle yapıyoruz. Çünkü kansız bir ortamda yapmak daha iyi oluyor. Bir bacak turnikesi sarıyoruz. Ve ekranda görerek oradaki hedef dokuya ulaşıyoruz. İkinci bir delikten de girerek oradaki yırtık kısma müdahale ediyoruz. Sonra işimiz bittiği zaman, yani o ameliyat sonrası, zaten ameliyatları biz bazen hasta spinal anestezide ekranda seyrediyor. Seyretmese bile biz onu CD'ye kaydedip hastaya veriyoruz. Çünkü dizin içerisinin de ne olup bittiğini hasta bir süre sonra lazım olabiliyor. Hı hı. Başka bir doktora, başka problemle gittiğinde veya dizi tekrar sıkıntı olduğunda hastanın elinde dizini gösteren bir ameliyat CD'si faydalı oluyor. Biz de başka daha önce ameliyat olmuş hastanın CD'sine bazen bakıyoruz. Hı hı. Onu değerlendirmek için. Dolayısıyla hastanın bu tedavisi bittikten sonra biz hemen harekete başlıyoruz. Kendi egzersizlerimiz var. Bazen CPM dediğimiz pasif olarak hastaya dizini büküp açtıran hareketleri başlatıyoruz. Çoğu zaman da hasta kendi egzersizlerini kendi kendisi yapmaya başlıyor. Kıkırdağı durumuna göre hemen yük veriyoruz veya bir hafta kadar dinlendirip tekrar hareket başlıyoruz. Yani biz olabildiği kadar hareket tutuyoruz. Fizik tedavi ancak böyle bazen çapraz bağ yaralanması gibi, yan bağ yaralanması gibi bağı ilgilendiren problem olduğunda fizik tedavi de gerekebiliyor arkasından. Hı hı. Bir de tabii hasta üst düzey sporcuysa o adele grubunun tekrar normal spor yapabilir hale gelmesi, üst düzey spor yapar hale gelmesi için onlar için ayrı bir fizik tedavi egzersiz programımız oluyor. Ama çok hani üst düzey olmayan sporcu olmayanlar için çok fazla özel fizik tedavi gerekmiyor.
2: Bunlar menisküsle ilgiliydi. Bir de evet. Ön çapraz bağ yırtıkları siz de az önce bahsettiniz. Evet. Bir kere bunun belirtileri nelerdir? Hastanın yaşam kalitesinden ne gibi nasıl diyeyim?
3: Neye sebep olur?
2: Şimdi
3: ön çapraz bağ yırtıkları sporcular için çok önemli. Hı-hı. Duyuyorsunuzdur işte hep haberini okuyorsunuzdur. İşte 6 ay sahalardan uzak kalacak falan diye bir futbolcu için. Genelde o ön çapraz bağ kopuğudur. Ön çapraz bağ dediğimiz yapı deminden beri bahsettiğimiz o dizin içerisinde şu üst ve alt kemikleri birbirine bağlayan iki tane çapraz bağ vardır. Şu öne, dizin öne kaymasını engelleyen bir çapraz bağ. Bir de arka çapraz bağ vardır. Temelde spor yaralanmalarında ön çapraz bağ kopar. Hı. Yani sporcu koşarken bir anda dizi döner. Dizi dönme hissiyle beraber genellikle kendi kendine oluşan yaralanmalar da olur. Çapraz bağ kopar. Çapraz bağ koptuğu zaman tabii o anlık şikayetler olur. Diz şişer, ağrılı olur filan. Ama sonrasında o şişlikler geçtikten sonrasında da hastanın dizinde bir boşluk kalır. Yani dizini tam olarak kilitleyemez, dönme hareketlerini yapamaz. Çünkü bu ortadaki pivot merkez bir destek noktasıdır. Dolayısıyla günlük hayatta bile hastalar zorlanırlar ki spor yapmaları ön çapraz bağ kopukken pek mümkün değildir. Dolayısıyla bunlarda hemen biz ameliyat kararı veririz. Yani birkaç hafta içerisinde ameliyat alırız sporcuları. Hatta gençlerin yani belli yaşın altındaki hatta 40-45 yaşın altındaki herkesi de çapraz bağ kopan herkesi de ameliyat tavsiye ediyoruz. Çünkü sonuçları iyi bir ameliyat. Diz hemen hemen normale dönüyor. Buradaki çapraz bağdaki problem şu. Kemikten ayrılarak koptuğu için bağı tekrar yerine dikmeniz mümkün değil. O zaman ameliyatta yeni bir bağ oluşturuyorsunuz. Yani onun için ne yapıyoruz? İşte aynı şekilde hastaya anestezi falan verdikten sonra dizin iç tarafından bu şekilde kas parçası alıyoruz. İki adet kas parçasını, tendon diyoruz onlara. O tendonları kapalı olarak yani dizin içerisine girmeden dizi kapalı olarak ekranda görerek diz içerisinde bu kemikte, iki karşılıklı kemikte tüneller açıyoruz. O tünelleri aldığımız tendon parçasını özel yöntemlerle monte ediyoruz. Dolayısıyla hastaya yeni bir çapraz bağ oluşturmuş oluyoruz. Tabii çapraz bağ yaralanmasıyla beraber hasta menisküs yırtığı olabiliyor. Onu da aynı zamanda onarıyoruz. Çapraz bağ yaralanmasının iyileşmesi tabii menisküsten biraz daha farklı. Hasta bir 3-4 hafta kadar baston kullanıyor. 3-4 hafta sonra bastırıyoruz. Egzersizler programı biraz daha ayrı. Rehabilitasyonu ayrı. Mesela 3 ay kadar koşturmuyoruz o hastaları. Çünkü o koyduğumuz bağın kemiğe kaynaması lazım. 3 hafta sonrasında hareketlere başlıyor. 3 ay sonrasında koşuya başlıyor. Yaklaşık 5 ay 6 ay civarında tekrar spora döndürüyoruz.
2: Peki şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Kireçlenmeleri konuşacağız. Diz ağrılarının diğer nedenlerini ve tabii ki çok merak edilen protez ameliyatlarını konuşacağız. Sevgili izleyiciler şimdi kısa bir ara. Aranın ardından tekrar buradayız.

0: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Sağlıklı Türkiye devam ediyor sevgili izleyiciler. Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Tarık Şener'le birlikteyiz. Diz hastalıklarını, ağrılarını konuşuyoruz. Kireçlenmelere geldik hocam. Kireçlenmeleri ve çok merak edilen bir konu, protezleri konuşacağız. Çünkü protezler konusunda genelde hastalar pek bu tür ameliyatlara yanaşmıyorlar. Acaba sakat mı kalırım? Bunlar gerçekten riskli ve hani bu tür sorunlara neden olabilecek ameliyatlar mı? Bunları konuşalım. Şimdi isterseniz kireçlenmelere gelelim. Kireçlenmeler ne sıklıkla görülüyor, bir de nedenleri nedir?
2: Şimdi aslında kireçlenme tabiri hasta biraz anlamakta zorlanıyor. Çünkü orada bir ters şey oluşmuş, bir kelime farklı oluşmuş. Hani kireçlenme deyince sanki bir hareketsizlik sonrası oluşmuş gibi bir algı var. Aslında tabir olarak kelime öyle yerleşmiş ama esasen kireçlenme değil, bir yıpranma söz konusu. Yani hasta diyor ki ya ben hep hareket ediyorum, o kadar hareketliyim, nasıl kireçlenme olur? Buradaki kireçlenme tabiri aslında doğru bir tabir değil. Tıbbi olarak gonartrozdur. Yani artrozdur ve yani eklemin bozulmasıdır.
1: Şimdi, bu hani bize makinalarda gösterirler ya kireçlenmiş işte. Evet. Öyle bir görüntü mü oluyor dizde
2: şimdi
1: de?
2: Şimdi esasen röntgende öyle bir görüntü oluyor. Onun sebebi şu. Demin bahsettiğim kıkırdak doku, yani yüzey parlak olan kıkırdak aşınmayla beraber dökülünce alttan kemik doku çıkıyor ve kemik kendini korumaya çalışınca sertleşiyor. Beyazlaşıyor, kalınlaşıyor. Dolayısıyla o kıkırdak altında bir vücut tepki gösteriyor. O tepki
1: deride, belki derinin nasırlaşarak gösterdiği gibi, tepkiyi aynen, bravo, mi gösteriyor?
2: Evet, öyle. O tepkiyi biz röntgene baktığımız zaman böyle kemik çıkıntıları, beyaz çıkıntıları falan olarak görüyoruz. Hani o kaldon kireçlenmesi gibi diyelim. Orada kireçlenmelerle ilgili şeyimiz o tabir kullanılıyor. Aslında esas olan eklemdeki deformasyondur. Yani eklemdeki yıpranmadır. O yıpranma, halk yani kireçlenme deniyor ama dediğim gibi bir kelime yanlış ironisi var diyelim. Dolayısıyla esas olan esasen çok kullanmaya bağlı veya aşırı yük binmesine bağlı kıkırdağın dökülmesi ve alttan koruyucu kıkırdak bozulunca alttan kemiğin ortaya çıkması, kemiğin kemiğe temas etmesi. Dolayısıyla hastanın ağrı duyması, hareketlerin azalması, yürümede zorlanmasıdır.
1: Hasta hangi hareketleri yapamaz kireçlenme durumunda?
2: Şimdi hasta hareketi öncelikle ağrılı olarak yapmaya başlar. Yani önce her hareketinde, özellikle merdiven inip çıkarken, yani dize aşırı yükler bindiği zamanlarda ağrıyla başlar. Yani durduk yerde ağrımaz veya düz yolda ağrımaz da merdivende ağrır. Diz üstü çökmede zorluk olur. Dizlerini bükerek oturamamaya başlar. Sonrasında yavaş yavaş düz yolda da zorlanmaya başlar ve bir süre sonra artık yürüyüşü de iyice zorlanır ve hani belli çok da gecikmiş vakalarda hasta birkaç adım atmakta bile zorlanıyor, ancak bastonla destekle yürüyebiliyor. Zaman içerisinde dizlerde şekil bozukluğu da oluşuyor. Eskiden tedavi olmadığı veya protez ameliyatlarının olmadığı dönemlerde o artık bir şekilde yatak bağımlılığına kadar gidiyordu. Yani hasta ilk kalkışında, yürümesinde zorlanmaya başlıyor. Gittikçe o hastanın hareketlilik kapasitesini azaltıyor.
1: Peki burada tedavi yöntemi nedir?
2: Şimdi artık iyice bozulmuş, yani dizin artroz olduğu, gonartroz olduğu veya kireçlenmenin işte çok ileri dediğimiz devrelerde artık yüzeyi değiştirmekten başka çare kalmıyor. Çünkü o eklemin yüzeyi artık deforme olmuş ve bozulmuş. Oradan sağlıklı ve ağrısız bir hareket elde etmeniz mümkün değil. Yani dolayısıyla o yüzeylerin temasındaki ağrıyı kesmek ve oradaki daha düzgün bir yüzey oluşturmanız gerekiyor. Onun için de o zaman protez ameliyatları devreye giriyor. Hı hı. Protez ameliyatının mantığı ne? Bozulmuş olan iki karşılıklı kemik yüzeyi özel dizi açıyoruz. Dizi açtıktan sonra bu şekilde çıkarıp özel bozulmuş olan bölümü bizim özel kalıplarımız var. Hı hı. O kalıplara uygun olarak keserek yeni bir yüzey oluşturuyoruz. Sonra oraya bir metal yüzey koyuyoruz. Bir metal bölüm var. O metal bölümü çimentoyla bu bölüme çakıyoruz. Aynı işlemi bu aradaki bağları, menisküsleri çıkararak alt yüzeye de yapıyoruz. Yani orada bir kesi oluşturup yine bir metal yüzey koyuyoruz. Sonra araya da conta vazifesi görecek polietilen işte veya plastik benzeri bir madde ile bir conta koyuyoruz ve bunu tekrar kapatıyoruz. Dolayısıyla burada iki metal arasında bir plastik yüzey ile beraber yeni bir diz eklemi oluşmuş oluyor ve hasta duyduğu ağrı kayboluyor. Yani o, çünkü ağrı yapan şey o bozuk yüzeylerin birbirine olan teması. Siz o teması kesip yüzeyleri metal ve plastikten oluşturduğunuz zaman oradaki ağrı kayboluyor. Yani esas mantığı bu.
1: Peki nasıl ameliyatlardır? Uzun mu sürer? Şimdi anestezi konusunu ben özellikle size soruyorum. Çünkü çok büyük çekinceler de oluyor genel anestezide özellikle. Hasta şimdi, biraz daha onu herhalde görerek ya da duyarak yaşamak istiyor. Dolayısıyla bu soru da çok fazla geliyor.
2: Şöyle söyleyeyim. Tabii bu hastalar genç hastalar değil. Çoğunluğu 60-70 yaş civarında, daha ileri yaşlarda.
1: Siz mi öyle tercih ediyorsunuz? Daha ileri yaşlarda mı protezlerin kullanmasını öneriyorsunuz?
2: Şimdi tabii zaten esas olan protez ameliyatına karar vermeden önce hastanın kendi dizinin rezervinin bittiğine inanmamız lazım. Hı hı. Yani artık burada yüzey kalmamış, dizde hiçbir rezerv kalmamış olması lazım. Eğer dizin kendi biraz daha kullanabileceği potansiyeli varsa biz onu hastaya olabildiğince kullandırmaya çalışıyoruz. Yani olabildiğince kendi dizini kullansın ta ki artık kullanamaz hale gelip eklem iyice bittikten sonra bu ameliyata karar verebilir. Bu da zaten genellikle belli yaştan sonra oluyor. 60 yaşına kadar, 55-60 yaşına kadar direnmeye çalışıyoruz. Hı hı. Eğer çok çok bozuk değilse. Ve çoğu zaman tabii zaten hasta ileri yaşta geliyor. Yani 60 yaş üzerinde geliyor bize. Ve belli bir kiloyla geliyor. Dolayısıyla bu yaşlı hastalarda, yani diyelim 70 yaşında işte kısmi obez bir teyzemiz geldi. Bunun zaten başka dahili problemleri de oluyor. Mesela şeker hastalığı da oluyor.
1: Yine araya gireceğim. Bir de bir sorumuz daha var. Onu da yöneltmek istiyorum size ama. Mesela obez hastalardan bahsettiniz. Bu tür ameliyatlarda genelde hekimler kilo verip gelin der. Şimdi artık hani gelişen teknolojiyle birlikte kilolu hastaları da yapıyor musunuz?
2: Tabii ki. Yani şimdi tabii öyle bir hastaya kilo ver demek birazcık şey oluyor. Yani çok zor o hastanın kilo vermesi. Yani çünkü temelde kilo vermek için bir şekilde hareket etmeniz, yani kalori harcamanız lazım. İyice dizleri bozmuş bir hastaya, yürüyüş bile yapamayan bir hastaya nasıl egzersiz yaptıracaksınız? Yani tabii ki kilosuz bir, daha az kilolu bir hastaya ameliyat etmek bizim için daha az risktir. Yani kilo arttıkça bazı riskler artar ama böyle bir hasta da o zaman mağdur oluyor gerçekten. Kilo ver denen hasta, bakıyorsunuz bir sene sonra 5 kilo daha almış, 10 kilo daha almış geliyor. Çünkü hareketiniz yok. Dolayısıyla kiloyu çok sınırlayıcı faktör olarak kullanmıyoruz.
1: Peki yani, bu protezler dirençli mi?
2: Kiloya dirençli, kiloyla alakalı bir sıkıntısı yok. Yani hasta 70 kilo da olsa, 150 kilo da olsa protezlerle ilgili, kiloyla ilgili bir sıkıntı olmaz.
1: Hiçbir sıkıntı.
2: Yani hani bu ağırlığa karşı burada daha fazla reaksiyon olur diye bir şey olmaz. Hı hı. Kilonun ameliyat tekniğinden ziyade hastanın genel durumuyla alakalı bir takım riskleri içerdiği için, hı hı, arkasından hareket, hastanın mobilizasyonunda zorluklar oluşturduğu için mesela çok kilolu hastalarda iki dizi birden bozuksa bile tek tek yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Genel tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Demin bahsettiğim gibi böyle problemli hastaların, yani bu tür hastaların birçoğunda zaten işte hipertansiyonu, şeker hastalığı olmazsa olmazları neredeyse.
1: Hı hı.
2: Yani genel durumuyla ilgili çok ciddi bir kalp problemi falan yoksa biz onları ameliyata mani olarak görmüyoruz. Ne kiloyu ne de
1: sistemik diğer hastalık.
2: Evet, tabii. Anestezi olarak bunlarda zaten genellikle spinal anestezi, yani belden iğne yapıp uyuşturmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla genel anestezinin oluşturduğu bir takım risklerden de kurtulmuş oluyoruz.
1: Şimdi kısa bir soru daha soracağım. Tabii. Sonra Elif Hanım'ın sorusunu size yöneltmek istiyorum. Vücudun kabul etmeme gibi bir durumu söz konusu olabiliyor mu bu protezleri?
2: Olmaz. Çünkü bunlar esas, ama burada vücudun kabul etmemesindeki denen olay iki şey var. Bir tanesi enfeksiyon riskimiz var. Yani protezin tabii risklerine de gelmiş oluyoruz. Birisi enfeksiyon riski. Yani dünya üzerinde %1 civarında ameliyat esnasında, ameliyat sonrasında o bölümde bir enfeksiyon oluşma durumu var. Ama bunlar da artık çoğu kez antibiyotikle tedavi ediliyor ve dolayısıyla riskimizin bir tanesi bu. Ama enfeksiyon riski her zaman vardır. Onun için biz ameliyathanelerde çok ciddi tedbirler alıyoruz. Yani bizim protez ameliyatlarının esnasında normal ameliyatlara göre çok daha fazla sterilizasyona dikkat ediliyor. Kılık kıyafete dikkat ediliyor, temizliğe dikkat ediliyor. Dolayısıyla o enfeksiyon riskinde olabildiği kadar minimumda tutmaya çalışıyoruz ve antibiyotik profilaksisi başlıyoruz hemen hastaya. Daha ameliyat esnasında antibiyotik vermeye başlıyoruz. Birkaç gün boyunca antibiyotik veriyoruz. Bir de hastanın mekanik olarak kemiğiyle protezi arasında bir uyumsuzluk olabilir. Yani bu yerleştirmesinin esnasındaki teknik problemden olabilir. Hastanın kemiğiyle alakalı problemlerden olabilir. Yoksa hani vücudun durduk yerde bir ret reaksiyonu, erken ret reaksiyonu yok.
1: Peki Elif Hanım'ın sorusuna gelelim. Tabii. İsterseniz. Demiş ki 28 yaşındayım. Oturduğumda kalkarken de dizimde kütürdeme oluyor. Kireçlenmeden midir bu diyor. İşlerden dolayı çok fazla spor da yapamıyorum. Doktor bey kireçlenme yıpranmadır dedi. Ben tekrar hani bu konuyu size sormak istiyorum. Hareket mi önerir ya da ne yapmam gerekiyor?
2: Elif Hanım'ın problemi hiç değinmediğimiz bir problem. Dizin bahsettiğimiz gibi 3 tane kemiği var. Üst, alt ve öndeki kapak kemiğimiz.
1: Evet.
2: Bu özellikle genç bir hasta bize bu şekilde diz ağrısı, işte oturup kalkmada zorluk veya ses hikayesiyle geliyorsa o zaman biz patella dediğimiz bu öndeki kapak kemiği problemini düşünürüz.
1: Evet.
2: Kapak kemiğimiz düz durduğumuz zaman bu şekilde boştadır. Yani bir teması söz konusu değildir. Evet. Ama dizi büktüğümüz zaman, çömelip kalkma yaptığımız zaman bütün vücudun ağırlığı bu kapağa biner. Bu kapak da aynı şekilde şu alt bölümler gibi kıkırdakla kaplıdır. O kıkırdak yüzeydeki yüzeyin karşı tarafla bir oluk eklem ilişkisi var. Bu yüzey bazı insanlarda, bazı yapılarda bu temas biraz daha hassas. Yani tam bir yuva oluk ilişkisi olmuyor ve biraz hafif kapak kemiği şöyle yandırıyor. Dolayısıyla belli hareketlerde biraz çömelip kalkmalarda bilhassa yüzey belli taraftan temas ettiği için o temas eden bölümde daha kolay yumuşama ve aşınmalar oluyor. Bu işte diz ağrısı. Oturduğunuz yerde böyle sandalye falan oturunca veya arabada oturunca eskiler sinema arazi der. Bacağı uzatma ihtiyacı olur. Yani şu teması hasta çok fazla tolere edemez. Bu ağrı yapar ve bacağını uzatma ihtiyacı olur. Ses tek başına aslında, yani sadece ses varsa, ağrı yoksa çok fazla önemsediğimiz bir şey değil. Çünkü eklem içerisindeki sıvının hareketi. Ama beraberinde ağrı veya işte bacak uzatma ihtiyacı varsa o zaman bu kapak problemi demektir genellikle. O zaman egzersiz öneriyoruz. Özellikle nasıl egzersizler? Bacağı düz vaziyette kullandığımız egzersizler. Yani bacağı düz vaziyette havaya kaldırıp 4-5 saniye tutup indirme gibi, tekrar diğerini kaldırma gibi bu türlü egzersizlerle bacak kasını kasarak, buradaki yine demin bahsettiğim difüzyonu arttırarak kapak kemiğini beslenmesini, kıkırdağın beslenmesini arttırmak ve bacak adresini güçlendirmek.
1: Peki bir soru daha var. Tabii. Sonra benim bir sorum daha olacak. Son 3 dakikamız. Samet Boğa göndermiş. Diyor ki benim 2 ay önce futbol oynarken dizimde sakatlık oldu. Ön çapraz bağlarda kopukluk var. Geç ameliyat olmanın bir sakıncası var mı diyor. Menisküs yırtığında da 2-3 derece demiş.
2: Menisküs yırtığı çok önemli değil gibi. Şöyle, çapraz bağ yırtık hastanın hemen ameliyat olacak diye bir şey yok, sporcu değilse. Ama bu esnada birkaç ay da olsa, 6 ay da olsa koruması gerekiyor. Mesela bir üniversite öğrencisi geliyor bize, işte yırtılmış ama şey sonunu bekliyoruz onda. Yani o devreyi kaybetmesin çocuk diye bekliyoruz. Ama bu esnada sporu yasaklıyoruz. Sadece belli egzersizler yapıyoruz. Çünkü çapraz bağ olmadığı zaman dizde dönme riski vardır. Basit bir müsabakada koştu. Dolayısıyla diz bir daha dönerse bu kez sağlam olan menisküsleri, dizin diğer yapılarını zarar verebilir. Orada yırtıklar oluşturabilir. Dolayısıyla ameliyata kadar sadece kuvvetlendirme egzersizleri ile takip olması lazım. Sonrasında yani spor yapmaması lazım. Çapraz bağ ameliyatından sonra ancak spor yapması lazım. Çünkü dediğim gibi o dönmeler, dizdeki boşalmalar tekrar dizin o sağlam, şu anda iyi görünen işte menisküslerinin diğer kıkırdaklarını bozabilir.
1: Peki şimdi protez ameliyatlarından bahsettik. Hasta herhalde artık normal hayatına dönüyor ve kaliteli bir yaşam sürdürüyor bu ameliyatlardan evet, sonra, ama her türlü hareketi yapabilir mi? Özellikle yine izleyicilerimizden gelen bir soru. Rahatlıkla mesela namaz kılabilir miyim? Çünkü hani bu ameliyatlardan sonra biraz daha hani dizi çok rahat, artık eskisi gibi rahatça katlayamayacağını düşünüyor.
2: Doğru.
1: Hastalar.
2: Şimdi tabii dizin, zaten bize gelen hastaların çoğu artık diz üst oturamayan hastalar. Yani diz kuran bir hasta, diz üst oturan bir hasta, protez yaptığımız çok nadirdir. Dolayısıyla hastanın hareketi zaten azalmış olur. Yani o koyduğumuz protezler esasen mekanik olarak dizi çok bükmeye mani olmasa bile, yaptığınız oradaki bağ kesileri, diğer şeyler dizin katlanmasını, tamamen katlanmasını engel oluyor çoğu zaman. Dizde bizim ameliyatlardan sonra beklediğimiz bükülme asgari 90-100 derece, 110 derecedir. Yani şu şekilde, bu da hastanın günlük hayatında işte sandalye oturmasında, kalkmasında, merdivende her türlü işini görür. Ama diz üstü oturma bizde işte namaz kılmakta, bir de Japonlarda, onların da oturma konuları için çok önemli. Onlar da biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Bu konuda çalışmalar var. Yani bazı protezlerde ama sadece protezin tekniği değil, hastanın kas yapısı. Çünkü yıllardır o şekilde dizini bükmemiş bir hastanın kasını uzatıp dizini büyütmek mümkün değil. Daha hareketli hale getirmek için çalışmalar var. Ama biz hiçbir hastaya sen tekrar namaz oturabilirsin, diz kurabilirsin demiyoruz. Hasta zaten bacağını uzatarak işte oturduğu yerde bacaklarını uzatarak veya karşıya bir sehpanın üzerine koyarak bacaklarını o şekilde namaz kılmayı tarif ediyor. Zaten çoğu hastalarda onu öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla biz yani diz protezi hastasına diyemiyoruz maalesef. Ama onun haricinde o tür diğer hareketler, ağrısız yürüme, işte oturup kalkma, merdiven çıkma, onu rahatlıkla yapabiliyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden Operatör Doktor Tarık Şener bugünkü konuğumuzdu. Şimdilik hoşçakalın.
3: Sağlıklı Türkiye.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, komşunun miras gibi hakkı vardır. O da komşuluk hakkıdır. Eğer Müslümansa, sende iki hakkı vardır. Biri komşu hakkı, biri de Müslüman hakkı.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz dini emirlerde mantık, hikmet aramak. Değerli dinleyenler, dinimizde bir şey haramsa, hikmetini, fayda veya zararını bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekir. Dinimizin bildirdiği şeylere akla uygun olduğu yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu aklı, tecrübeyi tasdik etmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Bugün tıp her ne kadar hastalık bulaştıran etin domuz eti olduğunu tespit etmişse de, domuz etinde bulunan büyüme hormonunun kansere sebebiyet verdiği açığa çıkmışsa da, domuz etiyle trişinoz hastalığı geçiyorsa da, domuz şeridi mide ve bağırsak yoluyla kana geçerek göz, beyin gibi önemli organlarda ağır hastalıklara sebebiyet veriyorsa da, domuz eti yiyenlerde kıskançlık hislerinin dumura uğradığı, namusunu kıskanmadığı ve daha başka zararları tespit edilmişse de, yine de mutlaka şu sebepten dolayı domuz haram edilmiştir denilemez. Fakat hiç zararı tespit edilmese de dinimiz yasak ettiği için domuz etini yemek haramdır. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. Demek ki maksat dinin emrine uymaktır. Bir yudum şarabın, bir bardak biranın vücuda zararı olmayabilir. Bir damla idrarın da zararı olmayabilir. Ama dinimiz bunların damlasını da yasak etmiştir. Gusül ve abdest mutlaka maddi kirlerin temizlenmesi için değildir. Öyle olsaydı su olmayınca toprakla yıkanmak, yani teyemmüm emredilmezdi. Halbuki toprağa bulaştırmak temizlemediği gibi üstelik elimizi de kirletir. Demek ki gusül ve abdest maddi temizlikten çok manevi temizlik içindir. Hatta manevi temizlik içinde değil, sırf emre uymak içindir. Evet, guslün ve abdestin maddi temizliğe de faydası vardır. Ama asıl gaye maddi temizlik değildir. Modern jimnastik yapılsa namaz kılınmış sayılmaz. İyi olur diye 3 rekatlık bir namazı 4 kılsak namaz sahih olmaz. Demek ki maksat daha iyi hareket yapmak, daha çok namaz kılmak değil, dinin emrine uymaktır. Mesela kadınların kapanmasında erkeklerin tahrik olma şartı yoktur. Hiç kimse olmasa da dinimiz namaz kılarken kapan diyor. Hiç kimse olmasa da evde açık dolaşma diyor. Bunların erkekleri tahrikle bir ilgisi yok. Tahrik için olsaydı cariye denilen kadınların başları, kolları, bacaklarının açık gezmesine, o kıyafette namaz kılmasına dinimiz izin vermezdi. Gaye tahrik olsaydı bir erkek ana, bacı, kardeş çocuğu, süt kardeş, hala ve teyzenin saç, kol ve bacakları açık yanlarında oturamazdı. Oturmasına izin verildiğine göre demek kapanma emrinin mutlaka tahrikle ilgisi yoktur. Tahrik belki birçok sebepten birisi olabilir. Esas gaye söz dinlemektir. Saçı açmanın insanlara bir zararı yok, saçı kapatmanın mantığı söz dinlemektir. Bir erkek kız kardeşiyle evlense çocukları mutlaka sakat olur diye bir şey yok. Yabancı ile evlilikte de aynı hastalıklar olabiliyor. Hazreti Adem zamanında kız kardeşle evlenmek Allahü Teala'nın emriydi. Eğer mutlaka çocuklar sakat olsaydı, o zaman Allahü Teala bunu emretmezdi. Eğer maksat çocukların sakatlığı olsaydı, 20 yaşındaki bir gencin artık doğurmaları mümkün değil diyerek menopoz dönemine giren halasıyla, teyzesiyle evlenmesinde sakınca görülmez, süt kardeşle evlenmesi yasaklanmazdı. Bununla beraber dinimizin emrinde mutlaka faydalar, yasaklamasında da zararlar vardır. Bir emirde hiç fayda, bir yasakta hiçbir zarar görülmese de bunlara riayet etmek gerekir. Dinimizde bir şey haramsa, hikmetini bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği şeylere akla uygun olduğu yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu aklı tasdik etmek demektir.
Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Mesela besmelesiz kesilen kuzu etini yemek haramdır. Kuzu eti besmelesiz kesildi diye niye yenmez demeye hiç kimsenin yetkisi yoktur. Allah'a inanan kimse,

nedense belki daha az hata edilmiş olur. Yine bunlardan biri domuz etinin yasaklanmasındaki hikmet içinde Trişin isimli kurtların bulunmasıdır demişti. Münkirlerse haram olmasındaki sebep Trişin'se öldürülmesi mümkün diyerek kafasına göre haramlığını kaldırıyordu. Eğer domuz etinin haram edilişindeki hikmetlerden birisi de Trişin denseydi münkirin itirazına da sebep olmazdı. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. İnsanoğlu emir ve yasaklardaki hikmetlerden kaçını anlayabilir? O halde insan akıllara hayret ve durgunluk veren sayısız hikmetlere bakıp acizliğini idrak etmelidir. Allah'a iman eden onun emir ve yasaklarına riayet ederse huzura kavuşur. Yeşile, maviye, denize bakmak göz sıhhati için faydalıdır. Gökteki yıldızların, gezegenlerin hepsinin hikmetleri vardır. Bu gezegenler yollarından azıcık saparsa birbirlerine çarpıp paramparça olurlar. Yerin içinde maden hazinesi saklıdır. Çeşitli madenler, kömür, petrol, soğuk ve sıcak sular, maden suları, kaplıca suları. Yerin içinde daha neler gizlidir? Yeryüzündekilerin hangi birisini sayabiliriz? İnsanoğlunun istifadesine verilen çeşitli bitkiler, sebzeler, meyveler, hayvanlar bulunur. Bütün bunları yerli yerince dilediği gibi yaratan eşsiz hikmet sahibi Allahü Teala'ya hamdolsun. Bunlar onun varlığının apaçık delilleridir. Bilmediğimiz birçok hikmetlerin yanında bildiğimiz hikmetler çok azdır. Güneş ışığında çeşitli ışınlar vardır. Işık olmasaydı gözlerden istifade mümkün olabilir miydi? Renkler nasıl ayırt edilebilirdi? Güneş olmasaydı geceyle gündüz olmaz, her yer karanlık olurdu. Güneş şimdiki yerinden dünyaya çok yakın olsaydı fazla sıcaktan dünyada hiçbir canlı yaşayamazdı. Güneş dünyaya uzak olsaydı soğuktan yine dünyada hayat olmazdı. Güneşi böyle dünyaya en uygun uzaklıkta yaratan Allahü Teala'nın şanı ne yücedir. Ayın hikmetlerinden birisi kameri takvimin hesap edilmesine yaramasıdır. Bazı geceler ay ışığından da istifade edilir. Medcezir hadisesi ayın çekim kuvvetinden ileri gelir. Eğer ay dünyaya çok yakın olsaydı med olayı olunca denizlerdeki sular kabarıp dünyayı su altında bırakırdı. Ayı zararsız ama faydalı bir uzaklıkta yaratan Rabbimizin şanı çok yücedir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kâfirlerin cevabı. İtikadı bozuksa bir kimsenin maazallah Rabbin kim sualine diyemez Rabbim Allah. Melekler bu kimseye çok şiddetli vururlar. O anda o kimsenin kabrine ateş dolar. Çok kimse de vardır ki diyemez dinim İslam. Bunun da itikadı değildir çünkü sağlam. Melekler buna dahi vururlar şiddet ile. Onun da kabri dolar cehennem ateşiyle. Bazısı da imamım Kur'an'dır diyemezler. Çünkü Kur'an yolunda gitmezdi o kimseler. Kimi de peygamberim Hazreti Muhammed'dir demek istese bile olamaz buna kadir. Çünkü dünyadayken yapmıyordu sünneti, tam tatbik etmiyordu dini İslamiyeti. Kimi kıblem Kâbe'dir diye söyleyemezler.

Çünkü az yönelmişti kıbleye o kimseler. Ve yine kâfirlere kabirde münker nekir, sual ettiklerinde Rabbin kim, dinin nedir? Onlar buna la edri, yani ben bilmem derler. O zaman kamçı ile vurur ona melekler. Ve yine her kâfire sorar ki münker nekir, Muhammed Resulullah hakkında fikrin nedir? Derler, ben bilmem ama çoğundan duyar idim. Bir şeyler söylerlerdi, ben de onu söylerdim. Melekler ona der ki, olmazsan ona tabi, onun kim olduğunu bilemezsin tabi. Toprağa sıkış diye emrolunur o zaman ve mezar sıkıştırır onu iki yanından. Öyle feci sıkar ki mezarı o kâfiri, birbirine geçer hep kaburga kemikleri. Onlar yattığı yerde kıyamete kadar hep çeşitli azaplarla olurlar, hep muazzep. Sonra çirkin suratlı, pis, kirli elbiseli ve gayet fena kokan biri girer içeri. Bu geleni görünce iğrenir, nefret eder. Sen de nereden çıktın? Yanımdan çekil git, der. O da der ki, ben senin kötü amellerinim. Ta kıyamete kadar seninle beraberim. Bazısının ameli bir köpek şekli alır. Ta kıyamete kadar devam üzere ısırır. Kimisinin ameli olup büyük bir yılan, kıyamet gününe dek sokar onu durmadan. Kiminin ameli de girer hınzır şekline. Ta kıyamete kadar ısırır onu yine. Kimisinin ameli olur koca bir akrep, devamlı o kâfiri ısırır kabrinde hep. Sevdiğin kullarının hürmetine ya Rabbi, bizi mezarımızda eyleme bunlar gibi.

Yunus bin Ubeyd Hazretleri buyuruyorlar ki, uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi meşhur bir söz var, slogan gibi böyle. Siz de çok kullanıyorsunuz. İşte büyüklerimiz, işte alimleri de yazmışlar. Seven sevdiğine itaat eder. Söz bu. Şimdi itaat etmek deyince, yani hayatta olan birisine emret, işte tak diye emret, çak diye yapayım dersin. Yani böyle bir itaat söz konusu olabilir. Ama bizim sevdiğimiz hayatta olmayabilir de. Dolayısıyla hani böyle bir şey söz konusu değil. Ondan emir almamız söz konusu değil. İtaatimizi nasıl gösterebiliriz? Yani ne bileyim işte onu sürekli hatırlamak mıdır? Onun söylediklerini yaşatmak mıdır, devam ettirmek midir, onun yolunda gitmeye devam etmek midir, ne bileyim onun akrabalarını, sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek midir, bu tabiyeti bize anlatabilir misiniz?
1: Şimdi Mustafa abi, kitaplarda geçiyor, seven sevdiğine itaat eder, ahlak kitaplarına sık geçer.
0: Evet.
1: Mesela burada alıntı yapılıyor, İslam ahlak kitabı var, orada başlangıçta o ahlak ilmi anlatılıyor, Muhammed Hadimi Hazretleri'nin kitabından Berika'dan alınmış. İmam-ı Gazali'nin İhya kitabında alınmış. Seven sevdiğine itaattir. Bu cibillidir diyor. Yani yaratılışında var bu.
0: Elinde olmaz insan.
1: Elinde olmadan. Kim olursa olsun. Adam mesela diyelim ki bir kafiri de sever, bir komünist sever, masonu sever, Müslümanı sever, peygamberi sever, Allah-u Teala'yı sever. Yani men edebilir. Sevdiğine de itaat eder. Elinde değildir. Bunun için de ehl-i sünnet alimleri onu ikiye ayırmışlar. Herhangi bir kimse birini seviyorum deyince sevdiğine karşı mecazi muhabbeti olduğu anlaşılır buyuruluyor. Cahil, bidat sahibi, salih ve sadık her Müslüman Resulullah Efendimiz böyle sevmektedir. Mecazen seviyoruz tabii ya falan filan.
0: Herkes bunu söylüyor.
1: Müslüman olmak için bu kadar sevgide kafi görülmüştür buyuruluyor kitaplarda. Feyiz getiren, yani sevdiği mübarek bir kimse ise onun kalbindeki o nurun kendi kalbine akabilmesi için, yani Peygamber Efendimiz'in mübarek kalbinden gelen nuru alabilmek için hakiki sevgiye kavuşmak lazımdır. Peki hakiki sevginin hasıl olması için de Resulullah Efendimiz sözlerini, işlerini, hallerini, ahlakını öğrenmek ve bunları sevmek lazımdır. Sevilene itaat edilir. Her şeyde ona tabi olunur. Bir kimsede bu hakiki sevgi çoğalırsa o kimse sevdiğinden başka her şeyi unutur. Fakat sebebimle kolay bir şey değildir. Nefsin sevdiklerini kalbin sevdiği hakiki güzellikler sanarak aldananlar çok olmuş, felakete sürüklenmişlerdir. Felakete. Şimdi yani yeri geldiği için Leyla ile Mecnun hikayesini bizi izleyen dinleyenler de bilir. Dağlara kaçın Leyla Leyla diye falan, zamanın hükümdarı bu Leyla nasıl bir şeymiş getiriliyor bakıyor. Yani sıska, kara kuru birisi. Sonra Mecnun'u getiriyor falan. Diyor ki, ya diyor hani dağlara düştün, çöllere düştün de diyor yani diyor.
0: Salak mısın diyor yani tabir yerindeyse.
1: Tabir caizse.
0: Bunun için mi düştün?
1: Sen diyor benim gözümle baksan. Şimdi hatta Leyla'yı getirmişler, dönüp bakmamış bu sefer ona. Hala Leyla diyor ama. Ha, onda aşık olabilme kabiliyeti varmış. Leyla'nın sahibi. Leyla'nın sahibi. Yani Allah-u Teala'yı. Allah-u Teala'yı. Şimdi bu hadise şeyde de anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam'a Hazreti Züleyha aşık olmuştu.
0: Evet.
1: Yani ona sahip olmak için elinden geleni yapıyordu bana. Eziyet etti. Hapse bile attırtırdı yani o. İtaat etmedi diye. Sonra Allah-u Teala onun bedelini ödedi. 30 sene falan böyle yaşlandı. Gözleri görmez oldu. Ondan sonra Allah-u Teala buyurdu ki sor ona, melek gönderdi, sor ona ne talep ederse dua edeceksin, Allah-u Teala yaratacak dedi, vahiy meleği, gözlerim açılmasını istiyorum dedi, dua etti gözler açıldı. Ondan sonra da Allah-u Teala onunla evlen dedi, hatta evliydi, hanımı vardı, hanımı dedi ki güldü ya dedi, Allah-u Teala böyle emrederse benim bir itirazım yok dedi. Ama dedi bu çok yaşlı dedi. Yani evlilikle bir alakası yani, yok onun.
0: Evlensen ne olur? Kendi bile istemiyordur yani manasında.
1: Dedi, emir böyle. Dedi, bir şey diyemem dedi. Yani, emir öyleyse. Ondan sonra dua etti. Allah-u Teala gençliğini verdi. Gençliğini verdi. Sonra Hazreti Züleyha inzivaya çekildi. Yusuf Aleyhisselam kapısına geldiği halde yani dedi müsait değil dedi, kabul etmedi.
0: İçeri almadı.
1: Günlerce. Hatta nedimeler var. Nedimesi dedi ki efendim dedi hanımım dedi sen dedi Yusuf Aleyhisselam aynı şekilde aşık değil miydin? Ne aşkı dedi, ben ona tapıyordum dedi. Şimdi almıyorsun içeri. Ben dedi Yusuf'un güzelliğini kendinden zannediyordum dedi. Ben dedi Yusuf'a o güzelliği vereni tanıdım. Utanıyormuşum dedi. Ya. Utanıyorum şimdi. Dolayısıyla mesela seven sevdiğine şimdi ya böyle o mecazi olan kalbin meyli var. Kalbin meyli var o şekilde. Ama bizim gibilerini seviyoruz falan diye mesela. Ama öbürüsü öyle değil. Öbürüsü öyle değil. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz içerisinde bir deri bir kemik kalan olmuş. Bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir rahatsızlığın var. Hayır diyor. Niçin bu haldesin? Diyor ki ya Resulallah Allah-u Teala lütfetti, ihsan etti. Dünyada bir seni görüyoruz. Ahirette mahrum kalırsam.
0: Bunu düşünerek.
1: Bir deri bir kemik kalıyor. Seven sevdiğiyle beraber olur buyuruyor. Seven sevdiğiyle beraber olur. El mer o me'man ehabbe. O zaman buyurmuşlardı diye kitaplarda aynı şekilde naklediliyor bu. Dolayısıyla mesela Eshab-ı Kiram Hümdan Efendilerimizin hayatları okununca dikkat ettiğimiz bir şey var. Mesela çok sevdiğimi gördüm. Onlar o ifade kullanıyor. Ya anam babam sana feda olsun veya çok sevdiğimi gördüm bir gün buyurdu ki bir gün şöyle yapmıştı. Abdest alınışına bakıyor Resulullah Efendimiz'i gördüm diyor. Çok sevdiğimi gördüm işte abdest alırken böyle yapıyordu. Namaz kılarken böyle yapıyordu. Yani her bakımdan seviyor. O avamın sevdiği sevginin dışında hakiki sevgiye kavuşmuşlar. İbadet yapış şekilleri, ondan sonra yeme içme, işte çok sevdiğimi gördüm. Bir gün sağ eliyle, üç parmağıyla şöyle tutarak yedi. Tarif ediyorlar bunu. Ve kendileri de öyle yapıyor. Kendileri de aynı şekilde öyle yapıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam o hallerin hepsini taklit ediyorlar. Sevdiğim böyle yapıyor diye. Sevdiğim böyle yapıyor diye. Sevgi böyle olur. Allah-u Teala sevgili kulu da Allah-u Teala dilediği, yani razı olduğu, beğendiği hale getirir. O şekilde olur. Rabbim böyle emretmiştir. Zaten Peygamberimiz oraya gider. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselam Allah-u Teala Aleyhisselam beni sever buyuruyorlar. Ve Allah-u Teala da Peygamberimize hitaben Kur'an-ı Kerim'de bana uyarsanız Allah-u Teala sizi sever buyuruyor. Allah-u Teala sizi sever. Hatta din büyükleri mesela anlatırlardı. Efendim ben seviyorum falan. Sevgi yukarıdan gelir buyuruyor din büyükleri. Aşağıdan yukarı gitmez. Yukarıdan gelir. Çünkü Allah-u Teala kulunu severse kul da Allah-u Teala'yı sever. Başka türlü olmaz. Hatta Şah-ı Nakşibend diye biliniyor Muhammed Bahattin Buhari Hazretleri. Talebesi aynı zamanda damadı. Alaaddin Attar Hazretleri var. Bir gün diyor ki beni seviyor musun? Evet diyor. Sen mi seviyorsun diye soruyor talebesine. Efendim diyor yani sizin diyor bütün bu hani ilminiz bize öğrettiklerinizin karşısında bizim de sizi sevmemiz icap eder diye bir ifade kullanıyor. Öyle mi buyuruyor? Şimdi hocasının sevdiğini ortaya koyuyor falan. Cenab-ı Hak o yetkiyi vermiş, çekiveriyor. Şimdi nasılsın? Buz gibi. Kimden geliyormuş diye. Yukarıdan geliyor. O akıyor. Sen o yaratan bildirilen sebeplere uyarsan artık o silsile-i meratip halinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in kalbine gönderdiği o nur, o sevdiğin zat vasıtasıyla da aynı şekilde sevdiğin alimler vasıtasıyla da senin kalbine akmaya başlar. Ama seversen. İslam alimlerinden Muhammed Parisi Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı kalbin kararması, hasta olması. Yani dünya sevgisinin kalbe yerleşmesidir. Bu sevgi kötü arkadaşlardan lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşmak bunları kalpten çıkarmalıdır. Faydası kitap, roman, gazete okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak dünya sevgisini arttırır. Ve insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allah-u Teala'yı unutmasıdır. Allah-u Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, nefsi kuvvetlendiren, azdıran her şeyden sakınması lazımdır. Dolayısıyla yani anlatırlarken buyuruyorlar ki insan ya Allah-u Teala'yı sever ya nefsini sever. Yani kendini sever. Onun için bakıyorsun televizyonda şeyde falan koyuyor. Ben diye başladıysa sallayın.
0: Kendine aşık demek.
1: Kendine aşık tabii. Dolayısıyla seven sevdiğini çok hatırlar. Onu hiç unutmaz. Ona itaat eder. Seven sevdiğini sevdiklerini de Bunu siz de ifade ediyordunuz. Sevdiklerini de çok sever ve düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Ali Hafız Efendi sohbetlerinde sık sık buyurulmuş ki muhabbet edene muhabbet edilir. Seven sevilir, unutmayan da unutulmaz.
0: Çok güzel.
1: Yüksel abi. Seven sevilir, unutmayan da unutulmaz. Yani reçete belli. Reçete belli. Yani bunlardan ben istediğini aynı şekilde alabilirsin serbest.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dünya ve ahiret hayırlarına kavuşmak için Allahü Teala'yı ananlarla beraber ol. Her fırsatta Allahü Teala'yı an. Allah için sev ve Allah için buğz et. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de kıyamete kadar korunmasıdır. Allahü Teala Hicr suresi 9. ayetinde mealen, doğrusu kitabı, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucusu elbette biziz buyurdu. Kur'an-ı Kerim tahrif edilmeden ve değiştirilmeden gelmiştir. Nice mülhitler ve zındıklar ve bilhassa Kara Mıta fırkası onu değiştirmek için uğraşmışlardır. Bir kelimesini ve bir harfini dahi değiştirememişlerdir. Kıyamete kadar da değiştirilemeyecektir. Kur'an-ı Kerim'in icaz yönlerinden biri de pek çok muarız olmasına rağmen asırlarca değiştirilmekten korunması beşer takatinin dışında olmasıdır. Mugayyebattan haber vermesi, münafıkların ve ehli kitabın gizlediği şeylere haber vermesi de Kur'an-ı Kerim'in icazındandır. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de şudur. Onu okuyanları ve dinleyenleri bir heybet ve ürperti kaplar. Nakledilmiştir ki bir gün Utbe bin Rebiya Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muhammed aleyhisselam, senin getirdiğin din kavminin dinine muhaliftir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Fussilet suresinden Ad ve Semud kavminin helak edilişlerini bildiren ayet-i kerimeleri sonuna kadar okudu. Utbe bin Rebiya heybete kapılıp elini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına doğru uzatıp yemin vererek okumayı bırak dedi. Şöyle de rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussilet suresini okurken Utbe kafası elleri arasında olduğu halde dinliyordu. Secde ayeti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde yaptı. Utbe ne yaptığını anlamadı ve oradan ayrılıp evine gitti. Halbuki müşrikler Utbe'yi dinlemek üzere bekliyorlardı. Gelmeyince evine gidip kapısına toplandılar. Utbe onlardan özür dileyip, vallahi Muhammed aleyhisselam benimle öyle bir kelamla söyleşti ki, bana öyle bir şey okudu ki, asla öyle bir kelam işitmedim. Cevap vermekten aciz kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim, dedi. Bülegadan, edebiyatta meşhur olan pek çok kimse, muaraza için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelmişti. Kendilerini bir heybet ve korku kaplamış ve muarazadan, karşı gelmekten vazgeçmişlerdir. O zamanın velilerinden, meşhur edebiyatçılarından olan İbn-i Mukni, Kur'an-ı Kerim'e muaraza için bir söz tertip etmek istedi. Bu işe başladığı sırada bir oğlan çocuğuna rastladı. O çocuk Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 44. ayetinde mealen, yere suyunu çek, göğe ey gök sen de tut denildi. Buyrulan ayet-i kerimeyi okuyordu. İbn-i Mukni bu ayet-i kerimeyi işitince, ayet-i kerimedeki belagat karşısında hayrete düştü. Hemen gidip Kur'an-ı Kerim'e karşı yazdığı sözleri yırtıp attı. Kesinlikle anladım ki Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir dedi. Nakledilir ki Endülüs'ün meşhur edebiyatçılarından Yahya bin Gazale İhlas Suresi'nin benzerini yazmak istedi. Kendisini öyle bir heybet ve rikkat kapladı ki hemen tövbe edip bu işten vazgeçti.

0: Gusl abdesti. Namazın doğru olması için abdestin ve guslün doğru olması lazımdır. İbni Abidin Dürrül Muhtar şerhinde buyuruyor ki, cünüp olan her kadının ve erkeğin ve hayızdan ve nifastan kurtulan kadınların namaz vaktinin sonuna o namazı kılacak kadar zaman kalınca gusül abdesti alması farzdır. Farzları yapanlara çok sevap vardır. Yapmayanlara da büyük günah vardır. Gunyetü't Talibin kitabının bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye üzerindeki kıl adedince, yani pek çok demektir, sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü Teala meleklere, bu kuluma bakınız. Gece üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cenabetten guslediyor. Şahit olunuz ki, bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim, buyurur. Zevacir ve Risale-i Ünsiye kitaplarındaki hadis-i şerifte, resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve, rahmet melekleri girmez, buyuruldu. Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüp geçirirse, çok acı azap göreceği zevacirde yazılıdır. Öğle ezanından sonra cünüp olan, öğle namazını kılmamış ise, ikindi vaktine kadar, kılmış ise, akşam namazına kadar gusletmelidir.
1: Haram işlemekte ısrar. Günah işlemeyi kastetmek, az işlese dahi ısrar etmek olur. Kastetmek, niyet etmekle, irade etmekle ve karar vermekle olur. Karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Hiç yapmazsa devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Devamlı yapmaya karar verip ve işleyip de pişman olur, terk ederse ısrar olmaz. Tekrar yapıp yine tövbe ederse ısrar olmaz. Günde çok kere yapıp her birinden sonra tövbe etmek ısrar olmaz. Tövbe ederken günah işlediğine pişman olup üzülmek ve günahtan hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek şarttır. Bu üç şartı yapmadan yalnız dil ile tövbe etmek yalancılık olur. Küçük günahlara ısrar etmek büyük günah olur. Bir büyük günahı bir kere yapmaktan daha büyük olur. Tövbe edince büyük günah da affolur. Küçük günahı küçük görmek büyük günahtır. Küçük günah işlediğini söyleyerek övünmek büyük günah olur. Küçük günah işleyeni alim ve salih sanmak da büyük günah olur. Küçük günah işleyince de Allahü Teala'dan ve azabından korkmak lazımdır. Allahü Teala'dan utanmazsa ve azap yapılacağını düşünmezse büyük günah olur.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz Gelibolu'nun yine tarihi camii Ulu Cami, yani Gazi Süleyman Paşa Camii'ni anlatmaya çalışacağız. Bundan önceki programımızda bu caminin dışındaki yerleri, tesisleri tanıtmaya gayret ettik. Kıble tarafındaki haziresini, bugün de burada kapıdayız. Şimdi kapısı bizim cami sisteminde fazla alışık olmadığımız ama Abdülhamit Han döneminde restorasyonlara uğrayan, restorasyon geçiren, elden geçirilen camilerin girişine son cemaat yeri öncesinde bir de bugün maalesef giriş diyoruz ama sanat tarihçilerimiz buna antre diyorlar. Herkes de antre, antre, antre. Antre Fransızca giriş demek veya emir kipinde giriniz demektir. Ama ne yapalım ki gelmiş dilimizin ortasına böyle lök gibi oturmuş. hepimiz de kullanmak durumundayız. Tabii bu yapılan antre alüminyum doğramalarla desteklenmiş. Böyle tarihi bir yapıda, efendim aman şey etmeyelim, üstü zaten örtülü, normal, orijinal. Yanlardan soğuk gelecekmiş, gelecek üstü ıslar basın, kardır, tipidir, olabilir. Burası böyle çok hava akımının değişken olduğu bir yerdir. Ama böyle bir alüminyum la kapatılması ki üç girişi de bu şekilde, aman üşünmesin diye. Şurada namaz kılacak insanlar cami kapalıyken belki bu kadar istifade edebiliyorlardır. Yani tarihi dokuyu değiştiriyor. Şurada iki tane sütun var, mermer sütun. Bunlar ve bu antre daha sonraki onarımlarda Abdülhamit Han zamanında, o da 1891'lerde yapılmış. Şurada kitabesi var. Kitabe 1307 diyor. 1307 1891 senesine denk geliyor veya 92, işte ay farkıyla bu 91-92 senesi denebilir. Buraya da o onarım kitabesi konmuş. Diğer iki girişler, şimdi benim arkam tamamıyla kıble istikameti. Diğerleri de sağ ve solda olmak üzere. Yani şimdi bazı sanat tarihçiler doğu ve batıda diyorlar. Halbuki caminin sağı solu olur. Doğusu batısı olmaz. Çünkü cami güneye dönük değil. Kıbleye dönük. Yani güneydoğuya, coğrafi konumuna göre İstanbul gibi 28-29 derece doğuya döner. Bura gibi 30-32 derece doğuya döner gibi. Böyle bir şekilde konmuş. Üzerindeki örtüsü enteresandır. Orijinal deri örtüye benziyor. Bunun artık yapanı pek kalmadı. Bursa'da bir sanatkarın yaptığını işittim. Telefonla konuştum ama yüz yüze o adamcağızla da görüşemedim. Birçok tarihi camimizin görevlileri de bendenize sorarlar ki ya biz camiye böyle bir deri örtü yaptırmak istiyoruz ama nereden yaptıralım? Niye? Isı kaybı şimdi daha mühim oldu. Doğalgaza çuvalla para veriyor insanlar. Isı kaybını da önlemesi lazım. Eskiden aman kaldır şunu ya, bu çok ağır oluyor, camiye girerken sıkıntı oluyor derken, şimdi onu ister hale geldik. Buradan daha fazla kalmadan caminin içerisine girmek istiyorum. Caminin içi çok güzel bir yer. Orada hem Abdülhamit Han'ın hayatıyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Hem bu camiyi oğlu Süleyman Paşa için başlatan, yaptıran, daha sonra da efendim küçük oğlu Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri'nde buna katkısının olduğunu, içeride hem caminin özelliklerini, minberini, mihrabını, içine bir başkalıklar var efendim. Güzel bir ferahlık var yani. Girdiğiniz zaman insanı böyle sıkmayacak hoş bir hal var. Camilerimizin hemen hepsi öyle zaten ama burada bir ayrıcalık yapılmış efendim. Çünkü kubbeli bir düzen değil, eskiden kubbeliymiş. Kubbeli düzen şimdi getirilmiş. Ortada yukarıya doğru bir çıkıntılı alan kazanılmış. Onu göstereceğiz. Geçelim içeriye. Ulu Cami'nin artık iç kısmına, harimine girdik. Gördüğünüz gibi ferah bir harim var. Harimde efendim 10 tane sütun direk arası bir yapı var. Bütün ana yapının yükünü de bunlar taşıyorlar. Yere onlar intikal ettiriyor. Malum binalardaki yük yere intikal etmez de havada bırakılırsa o artık ne yapar bilinmez. Mutlaka yere muhtacız. Biz de muhtacız yürürken efendim, yer çekimi var. İsterseniz havada uçmaya çalışın. Mutlaka bir uçak havada kalamıyor. Bir havalanına muhtaçtır, iniyor. Onun için yük böyle taşınmış. Ancak öyle ustalıkla konmuş ki bu sütunlar, cemaati bölmemiş kolay kolay. Mimar Sinan da rahmetli buna çok dikkat ederdi. Koca Süleymaniye'yi 4 tane pil payaya taşıtmış. Safların büyük bir kısmı hiç bölünmezdi. Bölünmüyordu, halen de öyle. Şimdi bir arka mahfil var. Hem yerde, aşağıda, hem de üstte. Buna şimdi üstteki mahfillere kadınlar mahfili diyorlar. Kadınlar mahfili değil ki bu efendim. Osmanlı'da yapılırken Mimar Sinan 8 tane mahfil koymuş Süleymaniye'ye. Efendim 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. Şimdi bu mahfiller kadınlar mahfili olarak mı yapıldı? Hayır. Cami ibadet yeridir. Doğru. Ama ibadet zamanının dışında da cami Müslümanların eğitim yeridir. bu camide şu anda bu haliyle 4 tane ilim adamı 4 ayrı konuda cemaatini çok rahat bir şekilde eğitebilir. Yani kahvelerde oturanlara bir şey diyemiyoruz da ya şimdi camilerde mi gündüz dolduracağız falan demeyelim efendim. Kahvede zaman öldürenlere yazık, günah değil mi? Peki bunlar buraya gelseler de güzel şeyler öğrenseler, çoluk çocuk hakkını öğrenseler, hanım hakkını öğrenseler, böyle aile efradına saldıran insanlara rastlar mıyız efendim? Hiçbir tembihat yok. Efendim çeşitli dizilerle de insanları başka şekilde yönlendiriyorsunuz. Ondan sonra da vah vah vah vah kıyım oldu, soykırım oldu, şu oldu, bu oldu. Elbette olacak. Ecdat bunu, burayı, camiyi böyle işler için, eğitim için kullanmış. Bir, ikincisi Yunan işgali sırasındaki bütün Batı Anadolu'daki camilerimiz, Trakya'daki camilerimiz Müslümanların toplanıp kurtuluşu planladıkları, bir manada nasıl Çanakkale'de, Gelibolu'da mevzileri geziyoruz ya efendim, düşmana karşı kurulan mevzileri, buralarda memleketi kurtarmanın konuşulduğu mevziler idi. Camide siyaset konuşulmaz, camide ticaret konuşulmaz. Ama vatanın kurtarılması dini mesele olduğu için, Müslümanın hür olmasının şart olduğunu Allah-u Teala emrettiği için, burada dini meseledir bu, dünyevi mesele değildir. Dünya meselesi değildir. Maalesef biz bu kültürü şimdi unutmuşuz. Aman ezana kaç dakika var, ne yapalım falan filan. Ya yetişir miyiz, yetişir. Neyse sünnetini hele kılsınlar da ben farza yetişirim deyip gelip farzını ayarlayıp hadi asmadık. Kahvedeki hani kuluçkaya yatmış tavuk yumurta soğumasın diye koşar koşar gider oturuyor efendim. Oradaki sıcaklığı kaybettirmeden gidip oturuyoruz. Şimdi bu gördüğümüz sütunların ortası, merkezi ahşap. Sağlam bir ahşaptan yapılmış. Bütün yükü de bunlar taşıyor. Ancak inceliği sebebiyle bu kalınlıkta değil ahşaplar. Etrafını tuğla ile çepeçevre örerek çıkmışlar. Ve yukarıda işte sütun başı dediğimiz bölümünde bu tuğlada bir miktar yük taşıyor. Ama ne kadar taşıyor bilemiyorum. Yani inşa tekniğinde keşke o direğe bıraksalardı bu işi, o direk yerine baba yiğitçe taşırdı. Sonra da bunların üzerine de bir sıva yapmışlar. Ondan sonra bir yağlı boya altı astarı yapmışlar. Sonra da yağlı boyayla veya işte plastik badana boyasıyla boyamak suretiyle bu hale getirmişler. Güzel duruyor. Bunlar yıkılsın da ya kaldırın edelim, böyle bir teklif zaten mantıklı da olmaz. Şimdi burada bir vaaz kürsüsü var. Bu vaaz kürsü eski bir kürsüye benziyor. Yani kanaatimce 200 sene falan olabilir bu görüntüsüyle. Rastladığım örneklerinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Buraya konmuş, burada insan vaaz eder. Bir kürsü de burada var. Tamam, orada da başka birisi bir şey anlatır efendim. Vay, ben konuşurken sen benim dinleyicilerimi rahatsız ediyorsun diye din adamının böyle bir arasında bir şey çelişkisi olmaz ki. Olmamış, görülmemiş zaten efendim. Hep beraber bir arada, birisi bir konuyu anlatır, birisi bir konuyu anlatır. İcabında fizik anlatır, kimya anlatır, astronomi anlatır. Şimdi minbere geçeceğim de minbere geçmeden buranın tavanı ile ilgili bir husus söyleyeceğim. Eskiden kubbeli olduğu rivayet ediliyor. Kubbeli midir? Kubbeli olma ihtimali var. Hele bir de bunun yapılmasında Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri'nin emeği varsa mutlaka kubbeli olabilir. Hatta Hüdavendigâr Hazretleri'nin Bursa Çekirge'de yaptırdığı Hüdavendigâr Camii'nin üst katı medrese olmuştur. Bunun da üst katı, yani kubbeli, çok duvarları yüksek bunun. 10-12 metre civarında, yani yerden yüksekliği duvarların, kale duvarı gibi İstanbul surlarda bu kadar yüksek efendim. Efendim onun üstüne getirmiş Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri ilim bizim baş tacımız diye bir medreseyi koymuş. Başka dinlerin ibadethanelerinde, ibadethanenin tepesinde ilim yuvası, mektep, medrese göremezsiniz. Hüdavendigâr Hazretleri orada bunun bayrağını dikmiş. Tabii zaman içerisinde o kubbe göçünce, zelzele bölgesi burası efendim. Çanakkale Boğazı zaten bir çöküntüyle oluştuğu söyleniyor. Ama kaç bin yıl önce bilemem. Bir fay hattının hemen hemen çok yakınından geçtiği bir bölgedir. Dolayısıyla Ondan sonraki yıllarda tamiratlar yapılmış. Son Abdülhamit Han'ın 1891'de yaptırdığı tamiratla beraber bu düz bir zeminin ortada tekrar yükseltilmesiyle şöyle 2-2,5 metre yükseltilmiş ve düz bir tavan yapılmış. Bu tavan göbekleri de o dönemin orijinal tavan göbekleridir. Bunların ekserisi şifrelidir. Böyle yapıları restore ederken bugün vakıfların ekipleri o göbekleri sökmeye biraz cesaret edemiyorlar. İyi ki edemiyorlar. Ederlerse oturtturamazlar. Lego oyuncağı gibi sökerken sökersin, kırarsın, edersin ama takarken onu o sırayı bulamadığın zaman o göbek biter. Orta göbeği bilhassa çok zarif, çok güzel yapılmış. Avizeyi de taşıyor, bu yükü de taşıyor. Zamanımızı da fazla zorlamayalım. Şurada minber. Minber ahşaptan çok zarif. O da Abdülhamit Han zamanının neredeyse yani 150-160 senelik bir minber olarak gayet güzel duruyor. Boyamışlar tabii. Artık o boyanana da biz bir şey diyemiyoruz. Mihrabı mermerden görünüyor. Sonraki zamanlarda da mermere bazı şeyler ilave edildiğini görüyoruz. Efendim üstündeki yazı dahi mermere kabartmadır. Efendim bu 5 sıralı mukarnaslı bir mihraptır. Dışa da çok hafif çıkıktır. Ama Osmanlı'nın takip ettiği bir usulü burada Abdülhamit Han takip ettirmiş. Şöyle ki 3 sıra 4 sıra cemaatten sonra zemini biraz daha indirmiş. Bu Osmanlı tarihi camilerinde neredeyse 1 metre kadar var. Bursa Yeşil Camii'nde 1 metre yüksekte. Sebep İmam Efendi'nin boyu kurtarmayabilir. Burada okuduğu arkadaki o 8-10 saf cemaatin arasında sesi kaybolur gider. Ama İmam Efendi'ni tek başına yükselseniz bu caiz değil. Çünkü kiliselerde papazlar mutlaka kendilerini tek, ayrı bir odada ve yüksekte seçim tutku verir gibi ayin yönetiyorlar. O İslamiyet'te yok. İslamiyet buna müsaade etmiyor. Dolayısıyla bura hafif bir yükseltilmiş. Böylece arkadaki cemaat herhangi bir operlere ihtiyaç olmadan pekala cemaate sesini duyurabiliyor. Ama şimdi buna tam riayet edebiliyor muyuz? Bu cami için söylemiyorum. Maalesef bunun onda biri büyüklüğündeki bir mahalle mescidinde dahi operör kulağınızın dibinde Hoca Efendi'ye mi uyuyorsunuz? Hoparlörü mü uyuyorsunuz? Hangisine iktida ettiğiniz belli olmadan efendime söyleyeyim. Aman ya şu ses bir kesilse de ben bir rahatlasam diyorsunuz. Halbuki camiler sükunet yeridir efendim. Buraya ses yetmez mi? Ben şimdi konuşuyorum burada. Nihayet bir mikrofona konuşuyorum. Benim sesim pekala caminin her tarafında şu anda duyuluyor. Bunda bir beis yok ki. Yani mikrofondan konuşunca, hoparlörden sesi çıkınca insan kendi sesine aşık mı oluyor? Ne oluyor yani? Efendim, bu güzelliği sizlerle paylaştık. İnşallah başka Gelibolu programlarımızda sizlerle buluşmak üzere artık veda zamanı geldi. Sizi bu güzelliklerle, bu zenginliklerle baş başa bırakıyorum efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 161. bölüm. Artık bu son bölümlerde kıymetli dinleyenlerim, Huruç Harekatı'na yakın çekilen sıkıntıların içteki yaşayan insanlardaki tesirlerini Von Herbert güzel kalem almış. Çünkü bu kimse Huruç'tan sonra da hayatta kalmış. Harkov'a götürülmüş esir olarak. Esir düşen subaylardan. Evet, 15 günlük yiyecek kaldı artık dediklerinde daha da çarpışma arzumuz şiddetlendi. Eğer çarpışmazsak 15 gün sonra aç kalmış bir hayvanın ölüşü gibi ölecektik. 14 Kasım'da karargâhta bütün fırka, liva ve alay komutanları harp şurası içtimağa çağrıldı. Yani gelin bakalım, toplantı var. Şimdi toplantıyı al efendim. Küllühüm toplantı demiş. Briefing, iş mafiş mi olacak? Tabii savaşta olmaz o iş mafiş. O gün öğleyin bizim binbaşımız Taki Bey, taburumuzdaki bütün zabitleri yanına alıp, Miralay'ın harp şurasında verilecek karara yardımı olabilmesi için hepimizin aşağıdaki suallere cevap vermemizi istediğini söyledi. Tabur komutan diyor ki gelin bakalım zabitlerim. Yukarıdan aldığım emre göre sizlere ben sual tevcih edeceğim. Bu suallere ferden tek tek cevabınızı istiyorum. Bütün erzakımız bitinceye kadar Plevne'de kalıp yiyeceğimiz kalmayınca düşmana teslim olacak mıyız? Sorunun birinci şıkkı bu. Bütün erzakımız bitinceye kadar Plevne'de kalıp yiyeceğimiz bitince de düşmana teslim olacak mıyız? Açlıktan ölmedikse tabii. Orada öyle madde yoktu. O maddeyi de bu fakir ekliyorum. Yahut ikinci şıkkı, muhasara hatlarını zorlayıp yaracak mıydık? Bir Huruç harekatı, bir yarma harekatı mı yapacaktık? 13 zabitten, 13 subaydan 11'i ilk suale hayır dedi. Biz son lokmamızı da yedikten sonra teslim olmayacağız. O zaman muhasarayı zorlamak, muhasara hatlarını yarmak, çıkmaya çalışmak. İkincisine de 13 zabitten hepsi evet dediler. Yani bir manada harp oylaması yapılıyor. İyi de arkadaş, sen şimdiye kadarki aldığın tedbirlerde bizlere karşı bir oylama yaptın mı? Geriyle ikmal yolları kesilinceye kadar, kesildikten sonra da telgrafatlara dahil, erzak getirecek, mermi getirecek, araçların geçeceği yollar dahil hepsini Ruslar birer birer sigaralarını yakarak kapatırken bize, 360 derecelik çemberi tamamlarken bize bir şey sordunuz mu? Arkadaşlar böyle bir tehlike var. Ne yapalım? Bu çemberin ağzını kapattırmayalım. Bir tabur feda edelim, iki tabur feda edelim. 40 taburu kurtaralım. Ben harp uzmanı değilim. Şimdi modaya güvenlik uzmanları var. Güvenlik uzmanı da değilim. Ama harp tarihi, işte buldukça harp tarihiyle ilgili şeyleri okuyan birisiyim. Bunun birçok örnekleri var. Neyse, burada böyle bir oylama yapılmış. Yani Müşir Süleyman Paşa, Osman Paşa, Gazi Osman Paşa aleyhinde konuşmak istemiyorum. Rahmetli elbette ki bunları iyi niyetle yapıyordu. Ama Huruç Harekatı'na karar verip herkesi huruca göre hazırlarken böyle bir oylama yapması, yani bak asker istedi, zabitler istedi, ben de mecburen hurucu yaptım sualine cevap mı arıyordu? İki kişi de aksi fikir söyledi, 13 kişinin, zabitlerin, Terep ve ben. İki kişi de buydu, iki biz. Ekseriyet kazanan mütalada idik. Terep ve ben, ikimiz, yani 11 kişinin içindeydik. Jack Seymour hala yatıyordu. Zannedersem ertesi günü bize iltihak edici hastaneden çıkıp katılmıştı. O da mülazımlardan birisi ama 13 zabitin biri o. O da yok yani. Bizim Miralay, yani Taki Bey'in başındaki alay komutanı bu haberle karargaha gitti. Osman Paşa'nın karargahına gitti. Ve akşam üzeri kaşları çatık, suratı asık geri geldi. Osman Paşa'nın önüne raporu koydu. Taki binbaşıdan duyduğuma göre Harp Şurası o gün hiçbir karara varamamış. Bunlar gene bir karara vermişler. Bir tabur karara varıyor zabitleriyle. Niye? Bu tabur vurduğu yerden şu üç Plevna Muharebesi'nde aynı Taki binbaşının emrinde gümbür gümbür ses getirdi. O gün bir karara varamamış. Tekrar ertesi gün toplanmak üzere dağılma kararına varmıştı. Vardıkları karar bu. Yarın bir daha toplanalım. Komisyona havale edilmiş, işe döndü Plevne müdafası. Osman Paşa bir çıkış, kuruş hareketi yapmaya taraftardı. Fakat öteki zabitlerden çoğu böyle bir hareketin neticesinde dökülecek kanın mesuliyetini üzerlerine almak istemiyorlardı. Osman Paşa'nın karargahında. Biz huruç harekatını yaparsak çok kan dökeriz, kanımız dökülür, çok insan kaybederiz. Bu sorumluluğu üzerimize alamayız. O anda deselerdi ki biz açlığı da beklemeden şu anda teslim olalım. Orada ölen 5000 kişi ölmeyecekti. Plevne evlerindeki 1000'den ziyade hasta, kapılarına Fransızca burada hasta var, burası hastanedir, burada zararlı bir kimse yoktur diye bu Von Herbert'e yazı yazdırmışlar. Gelecek bölümlerde sizlere anlatacağım bunu. O hastalar da ölüme terk edilmeyeceklerdi. Çünkü o hastaları, o yaralıları evleri soyabilmek için Rus askerleri süngüleyerek öldürdüler. Yaşayacak olanları da öldürdüler. Halbuki bir teslim şartları olsaydı, tamam topumuz tüfeğimizi belki elimizden alacaksınız ama insan canına dokunmamak şartıyla, kayıtsız şartsız teslim olsa bile gene bu kadar zarar ziyan olmayacaktı. Ama Osman Paşa yaralı yakalandıktan sonra istediğin kadar teslim bayrağını tuttur, emir subayın gitsin oraya. Seni adam kaçarken vurmuş dedik ve bu bölümü burada noktaladık. 162. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. TGRT FM.

Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve sizleri sevgi ve saygıyla selamlayarak programımızı açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'ni 14, 15 ve 16. asırlarda çabucak gelişerek 3 kıtaya yayılan tarihin en büyük imparatorluklarından biri haline gelmesine rol oynayan en mühim amillerin başında tabii ki devletin, devlet teşkilatı ile ilim, teknik ve kültürüne yön verecek olan genç kuşakların yetiştirilmesi ve bunun için çok yönlü bir tahsil terbiye sisteminin tatbiki geliyor. Osmanlı marifinde Osmanlı marifini şöyle ana hatlarıyla 4 bölüme ayırmak mümkün. Eskiden beri medreseler İslam dünyasında cariydi. Osmanlılarda da bu devam etmiştir. Selçukluların kurmuş olduğu Nizamiye medreseleri modelinde İznik, Bursa, Edirne, İstanbul ve imparatorluğun diğer önemli kültür merkezlerinde medreseler kurulmuştur. Bu medreseler ilk tahsilden orta, lise, yüksek tahsil ve lisans üstü eğitim veren mekteplerdi. Buralarda ilahiyat yani din, hukuk, edebiyat öğretimi verilirdi. Yani o zaman orta çağ eğitim sistemine uygun olarak orta çağ ve yeni çağda bütün dünyada böyleydi. Yani orayı bitiren kimse ta edebiyat, ilahiyat ve hukukta kariyer sahibi demekti. Lisansüstü eğitimde ise tıp, astronomi, hendese gibi derslerde kariyer yapmak mümkündü. Bu dersler medreselerde de okutulurdu. Mesela kadılar, müftüler, müderrisler, öte yandan hekimler, nişancılar, defterdarlar hepsi medreselerden mezun idiler. İkinci bir eğitim, marif müessesesi

Fikirlerle gitgide büyüyen koskoca imparatorluktaki çeşitli imar faaliyetleri ve bilhassa ordunun süratle geçmesini temin maksadıyla mükemmel köprüler, mükemmel yollar, öte yandan Akdeniz'de hakimiyet sağlayan donanmaya gemiler inşa için mühendise ihtiyaç var, mimarlara ihtiyaç var. İşte bunlar dört türlü eğitim müesseselerinde tabii burada büyük rolü var ama esas Saray-ı Humayun'daki eğitimin çok büyük rolü var. Binası yükseliş devrindeki eğitimin çok ehemmiyeti var. Kanuni Sultan Süleyman devrinde mimarbaşı Koca Sinan'ın inşa ettiği Süleymaniye Külliyesi'ndeki bir üniversite vasfındaki medreselerden Darül Hendese'de mühendis ve mimar yetiştirilmiştir. Bunu Osmanlı kaynakları bildirdiği gibi Graf Marsili gibi ecnebilerin notları da söylemektedir. Ancak bundan önceki Osmanlı medreselerinde hatta tam teşekküllü bir üniversite vasfındaki Fatih Külliyesi'nde de hendese dersleri okutulmaktadır. Ama ayrı bir mühendis mektebi yoktur. O halde bilhassa ordu ve saray yani devlet teşkilatı için lüzumlu mimarlar ve mühendisler nerede, nasıl yetişiyordu? İşte buna verilecek cevap saray okullarıdır. Saray Humayun'daki Enderun ve buna bağlı olarak acemi olanların eğitildiği diğer saray mekteplerinde verilen teknik tahsil, teknik eğitim mimarları, mühendisleri yetiştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda daha Osman Gazi devrinde yaya ve müsellem denilen piyade ve süvarilerden müteşekkil bir ordu kurulmuştu. Oğlu Orhan Gazi devrinde daimi ve maaşlı bir orduya dönüştürüldü, yayalı süvarili. Böylece Yeniçeri, Cebeci ve Sipahi denilen kapı kulu ocakları meydana geldi. Yeniçeri, Topçu ve Cebeci ocaklarında ve diğer bazı hizmetlere kaynak teşkil etmek üzere esir ve devşirme Hristiyan çocuklarından müteşekkil bir acemi oğlanlar ocağı kuruldu. Yeniçeri Ocağı'nın tesisinin de Acemi Oğlanlar Ocağı'nın tesisinden biraz önce 1362 yılında olduğunu bazı kaynaklar kaydeder. Ordunun kapı kulu teşkilatında Acemi Oğlanlar ihtiyaç nispetinde istihkam ve mimar hizmetlerini görüyorlardı. Lağımcılar da bunların yardımcılarıydı. Fethedilen bölgelerden devşirme usulüyle Hristiyan ahalinin 8 ila 15 yaş arasındaki çocukları bu Yeniçeri Ocağı vasıtasıyla toplanır. Türk dili ve geleneklerini öğrenmeleri için bir süre Türk çiftçi ailelerine dağıtılırdı. Türklerin hizmetinden geldikten sonra Acemi Ocağı'na kaydedilirlerdi. Odalarındaki hizmetlerle gemi hizmetlerinde, inşaat vesaire hizmetlerde bulunurlardı. Bir kısmı da devamlı surette hizmet etmek için topçu, cebeci ve diğer hizmetlere verilirlerdi. Bir kısmı da Edirne ve İstanbul'daki saraylara verilirdi. Devşirilen çocuklardan hizmet için Türk ailelerine dağıtılmadan önce doğrudan doğruya saray için seçilenleri saraydaki okullarda bilhassa Enderun mektebinde terbiye görürlerdi. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462-1478 yılları arasında inşa ettirilmiş bugünkü Topkapı Sarayı denilen Sarayı Cedide-i Amire, Yeni Saray, Hasbahçe'deki Acemi Olanlar Kışlası, Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'nın yetiştiği yerdir. Orada el sanatları ve mimarlık öğretiliyordu. Hünername'de ve diğer Osmanlı kaynaklarında belirtildiği gibi Bursa'daki Osmanlı Sarayı'nda ilk adımlar atılmıştır. Sarayda Enderun Mektebi Sultan Murat Hüdavendigâr tarafından Edirne'de yaptırılan eski sarayda tesis olunmuştur. Yıldırım Bayezid ve Çelebi Sultan Mehmet devirlerinde bu teşkilat daha da gelişmiştir. Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat zamanında da bir yeni saray inşa edilmişti. Orada da aynı şekilde saray mektepleri ve Enderun teşkilatı vardı. İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet bugünkü üniversite binasının olduğu yerde eski sarayı tesis etmiştir. Orada bir saray mektebi kurulmuştur. Bir müddet sonra da Sarayı Cedid-i Amire, Yeni Saray diye inşa ettirdiği bugünkü Topkapı Sarayı'nda da bir saray mektebi ve onun yüksek kademesi olan Enderun Teşkilatı en mükemmel şekliyle tesis edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Belgrad ve Boğdan seferlerinde padişahın yakınında onun muhafız alayı gibi Enderun Mektebi mensupları bulunmuştur. Padişahı korumak için birbirlerini takiben şehit olmuşlardır. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Enderunlara olan teveccühünü arttırmıştır. Sayılarını arttırmış. Enderun Mektebi de adeta bir saray üniversitesi hüviyeti kazanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in Enderun'da

0: devletin muhtaç olduğu her çeşit memurun yetiştirilmesini emrettiğini tarihi ata gibi eski kaynaklardan öğrenmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet'in emri üzerine Edirne Sarayı'ndaki tahsil ve terbiye teşkilatı ve usulü aynen burada tatbik ediliyordu. Topkapı Sarayı yapılırken mektep olarak daireler yaptırıldı. Buralarda okuyanlara gözcülük ve onların gelişmelerini temin etmek için hazine ve kiler koğuşlarındaki bilgili kişilerden biri de Encümen-i Daniş oluşturuldu. Fatih Sultan Mehmet devrinde Enderun müfredatında göçebe hayatı ve medeniyet, amme hizmetleri, siyaset, muharebe sanatı, heyet yani astronomi, hendese yani geometri ve hikmet de dahil olmak üzere çeşitli bilimler ve sanatlar hakkında dersler veriliyordu. Tedrisatta muvaffak olanlar için öngörülen mükafatlar arasında bizzat padişah tarafından tebrik edilme, hemen iyi bir mevkiye getirilme ve çeşitli burslar da vardı. Fatih Sultan Mehmet'in saray personeli ve öğrenci üzerinde büyük bir otorite sahibi olduğunu, gece ve gündüz çeşitli avlularda dolaşarak öğrencilerin rahatını ve kendilerine verilen vazifeyi layıkıyla yerine getirip getirmediklerini teftiş ettiği söylenir. Tahsil hayatını bitirenlere üzerinde padişahın tuğrası bulunan bir diploma verilirdi. Verilen tedrisatın en iyi kalitede olduğuna şüphe bırakmamak için sultanın bizzat kendisi bir kısım talebeyi imtihan eder ve Enderun'daki tedrisatı böylece kontrol ederdi. Eğer bir hoca vazifesinde ihmale yer verirse padişah kendisine şahsi bir ikaz mektubu gönderirdi ve vazifesini hatırlatırdı. Eğer ihmalkarlık devam ederse hoca ve bilhassa şairlere büyük hürmet olmasına rağmen bazen hocayı hapsettirir, hatta bariz bir itaatsizlik mevzubahis ise adalete teslim ederek cezalandırırdı. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan II. Bayezid devrinde Enderun Mektebi daha da inkişaf ettirildi. Hocaların sayısı ve kitapları arttırıldı. O zamana kadar bu saray akademisi mahiyetindeki Enderun'a Edirne'deki ve İstanbul'daki eski saraydaki mekteplerde yetişen acemi oğlanlardan çalışkanları, müstahitleri seçilip alınırdı. Sultan II. Bayezid zamanında Galatasaray Mektebi tesis edildi. Burada 2'şer 100 kişi alacak büyük, orta ve küçük namıyla 3 tane koğuş ve her koğuşta birer hamam, birer subay dairesi, mutfak bir de hastane yaptırıldı. Böylece Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Üniversitesi'nin idadisi yani lisesi olarak bir mektep tesis edildi. 1536 senesinde İbrahim Paşa'nın vefatından sonra İbrahim Paşa Sarayı acemi olanlar mektebi olarak kullanıldı Sultanahmet'teki. Buradan da istidatlı olanlar Enderun'a alındı. Galatasaray'a ve İbrahim Paşa Sarayı'na devşirmelerden endamı düzgün, zekası yerinde birkaç yüz çocuk alınırdı. Sarayı Cedid Amire denilen Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'un hazine ve kiler koğuşlarına alınacak kimsenin önce ilk tahsilini Galatasaray veya İbrahim Paşa Sarayı'nda tamamlaması lazımdı. Selleme hüsselam saraya girmek mümkün değil. Enderun'daki hazine ve kiler koğuşlarından başka bir de büyük oda, küçük oda ve doğancılar koğuşu vardı. Bu da Enderun'da ilk tahsil kademelerinde bulunan Enderunlulara mahsustu. Sonraları bunların bir üst kademesi olan Seferli Koğuşu ve Yavuz Sultan Selim zamanında Enderun'un en yüksek odası olan Has Oda tesis edilmiştir. Hazine ve Kiler Koğuşlarında yer boşalırsa Galatasaray Mektebi veya İbrahim Paşa Sarayı kıdemlerinden biri oraya alınırdı. Küçük odayla öteki iki koğuşa verilirdi. Bunlara Acemi Oğlanı denirdi. Koğuşlardaki kıdemli ağalardan biri bu acemiye lala yani mürebbi tayin edilirdi. Koğuşlarda okuması ileri olanlardan biri de geride kalan 12 öğrenciye halife, kalfa yani asistan nasip olunurdu. Halifeler koğuşların itibarlıları olduklarından sarayda bir memurluk boşalırsa bunlar tercihli olarak alınırlardı. Yüksek tahsil hocaları salı, kıraat okutacaklar pazar, hüsnühat hocaları cumartesi ve çarşamba günleri Enderun'a gelirlerdi. Hoca Babüsade'ye girince yani Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısına Enderun ağalarından altısı bu kapıya giderek kendisini karşılardı. Hocanın yanında iki halife, önünde ve arkasında 4 ağa olduğu halde dershaneye girerdi. Dönüşte de hocaya aynı merasim yapılırdı. Enderun Mektebi talebeleri vücutlarını kuvvetlendirmek için saray bahçelerinde cirit ve çomak oynarlar, kılıç kullanmak ve top, tüfek atabilmek için gereken bilgiyi alırlardı. Kendilerine bu hususta tatbikat da yaptırılırdı. Sultan II. Murat devrinde Edirne'deki Saray-ı Humayun'daki Enderun Saray Akademisi'nde okutulan dersler tefsir, hadis, fıkıh, feraiz, şiir ve inşa yani yazı, musiki, heyet yani astronomi, hendese yani geometri, coğrafya, ilmi kelam yani İslam inançları ve hikmet olduğunu Hazine-i Humayun kayıtlarından anlıyoruz. Daha ilk kuruluş devrinde Enderun'da astronomi, geometri, hikmet gibi mühendisliğin temel bilimlerinin öğretildiği anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet devrinde İstanbul'da inşa edilen, bugün Topkapı Sarayı denilen yeni sarayda tesis edilen Enderun'da da aynı gelenek devam ettirildi. Gittikçe büyüyen imparatorluğun gelecekte emanet edileceği dirayetli, kültürlü kimselerin yetişmesi için fen ve mühendislik kollarında içine alan bir tedrisatın takip edildiği anlaşılıyor. Hatta Enderun'da okutulan derslerin şumulünün hüsnü hat yani güzel yazı, tesip yani kitap süsleme ve musiki gibi güzel sanatlara dayandığı, orada konservatuar mahiyetinde bir meşkhane ile güzel sanatlar akademisi mahiyetinde bir nakışhanenin Fatih devrinden beri var olduğunu anlıyoruz. Sultan 4. Murat, Sultan İbrahim ve Sultan 4. Mehmet zamanında yaşamış ve Enderun'dan yetişmiş olan Mehmet Halife var. Onun yazdığı Tarihi Gilmani isimli eserin net sonunda içinden yetiştiği Enderun'u anlatırken, oradan yetişmiş ve çeşitli ilimlerde ve bilhassa fen ilimlerinde mahir Mahmut Halife, Tokatlı Ali Halife, Selim, Hasan, Mahmut Halifelerden bahsediyor. Enderun'da kendisinin de ait olduğu seferli odasının talebelerinin öteki odalılara daha üstün olduğunu iddia ediyor. Bunu teyit eden bir husus Topkapı Sarayı arşivinde var. Enderun'da seferli odası mensubu Ankaralı Mustafa Ağa, padişah ve saray mensuplarına Ramazan-ı Şerif'te zarif billur şişeler içinde dağıtılan buhur suyunun oldukça karışık olan kimyevi terkibini keşfetmiştir. Böylece Enderun'da çeşitli fen ilimleri arasında astronomi, hesap ve hendesenin yanı sıra kimya okutulduğu da ortaya çıkıyor. 17. asır başında İstanbul'a gelerek Topkapı Sarayı'nı tarif eden bir eser yazan Fransız kralının saray tarihçisi Michel Baudier'de ilk baskısı 1626'da Paris'te neşredilen bu eserinde, Büyük Sarayın Tarihi adlı eserinde, Histoire Générale du Serail adlı eserinde, her ilkbaharda Enderun'un seferli koğuşu mensuplarının saray eczacısı refakatinde dağlardan çeşitli nebat toplayarak saraydaki ilaçların yapıldığı laboratuvarda bunlardan saray hekimleri ve saray eczacıları nezdinde ilaç yaptıklarını yazıyor. Bu da bize Enderun'da kimya tahsilinin de yapıldığını doğrulayan bir bilgidir. Müzik tarihimizde Ali Ufki veya Santuri Ali Bey diye bilinen Enderun'dan yetişmiş Polonya asıllı Alberto Bobovio'nun 1665'te İstanbul'da İtalyanca olarak yazdığı Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'u en ince teferruatına kadar yaptığı sarayın planıyla tarif eden bir yazma eseri var. British Museum'dadır Londra'da. Bunu Alman Nicholas Brenner Almanca'ya tercüme etmiş. Viyana'da 1667 yılında basılmıştır imparatorun fermanıyla. Bu eser çok kıymetlidir Türk kültür ve eğitim tarihi bakımından. Enderun'u çok güzel anlatıyor. Enderun'da sadece dini ve fikri ilimler, Türkçe, Arapça, Farsça, müzik ve diğer güzel sanatların değil, aynı zamanda matematik, teknik ve tıp ilimlerinin salahiyetli Türk ve Yahudi hocalar tarafından öğretildiğini anlatmaktadır. Ayrıca Enderun'un o zamanki halini gösteren bir planı da ihtiva ediyor. Hatta Enderun'da duvarcılık, neccarlık yani dülgerlik, kuyumculuk, saatçilik gibi mekanik ve teknik derslerin tatbiki olarak verildiğini de bu Ali Ufku Bey bildirmektedir. Hatta sarayın planı üzerinde açıklama yaptığı kısımda kendisinin Enderun'da mühendis veya ressam olarak değil de meşkhanede müzisyen olarak yetiştiğinden yaptığı planın o kadar güzel olmaması sebebiyle özür dilediğini görüyoruz. Enderun'daki bu teknik eğitimin yapıldığını pekiştiren bir husus bu özür dilemesi. Ayrıca bu eserde verilen o devirdeki saray planında Bab-ı Humayun'dan girişte yer alan Enderun Hastanesi'nde acemi oğlanlar için ayrılmış yerin de gösterilmiş olması çok mühimdir. Bu bilgiler ışığında kendisinden Ser Mimaran-ı Cihan ve Mühendis Hane-i Deveran diye bahsedilen Mimar Sinan'ın biyografisini veren Mustafa Sahi Efendi'nin Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye ile Sultanahmet Camii'nin mimarı Mehmet Ağa'nın biyografisini veren Cafer Çelebi tarafından kaleme alınan Risale-i Mimariye'deki malumat eğer bir araya gelip değerlendirilecek olursa bu büyük mimarbaşıların nasıl ilk mimarlık ve mühendislik eğitimlerini saray mekteplerinde aldıkları daha iyi anlaşılır. Buna göre devşirildikten sonra acemi oğlan olarak saray okulunda ilk, sonra Enderun'da da yüksek teknik eğitimini yapan Mimar Sinan'ın orduya çıkarılarak sırasıyla atlı sekban, zemberekçibaşı, subaşı ve mimar hasekisi olması, bunlar subay rütbeleridir. Ve 1528'de ölen mimarbaşı Acem Ali'nin yerine mimarbaşı olması onun saray mekteplerinden sonra orduda hem istihkamcı, hem sanatkar, hem gemi mühendisi, hem subay, hem de mimar olarak tecrübesini arttırarak mimarbaşı olduğunu gösteriyor. Eski kayıtlardan yükseliş devrinin diğer ünlü mimarbaşısı Davut Ağa'nın da Topkapı Sarayı'nda Hasbahçe'de acemi oğlan olarak neccarlık ve sedefkarlık öğrenerek mimarlık mesleğine geçtiğini biliyoruz. Sultanahmet Camii'nin mimarı meşhur mimarbaşı Mehmet Ağa'nın mimarlık tahsilini de Cafer Çelebi'nin Risale-i Mimariyesi'nde daha detaylı bir şekilde verildiği gibi saray mekteplerinde yaptığını öğreniyoruz. Mehmet Ağa Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1562 yılında Rumeli'den İstanbul'a devşirme olarak geliyor. Acemi oğlan olarak Topkapı Sarayı'ndaki bugünkü Gülhane Parkı'nın üzerindeki has bahçede el sanatları ve mimarlık öğreniyor. Mehmet Ağa'nın sarayda has bahçede mimarlık tahsili yaparken önce mızrap vurarak eline bir maharet kazandırmak için musiki tahsil etmesi, sonra sedefkarlar kârhanesinde yani iş yerinde hendese, geometri öğrenmeye başlaması ve mimarbaşı Koca Sinan çoğu günlerde sarayda Hasbahçe'ye ders vermeye geldiğinde hendese ilmini, geometri ilmini ve mimarlık sanatını ondan ve başkalarından öğrenmesi, sarayda mimarlık tahsilinin sadece nazari değil aynı zamanda ameli olarak da yapıldığını gösteriyor ve Mimar Sinan gibi mimarbaşıların da sarayda bizzat ders verdiklerini gösteriyor. İşte bu şekilde saraydaki acemi olanlar ocağında, Hasbahçe'de ve Enderun'da teknik tahsillerini yapan mimarlar ya orduya ya da hassa mimarları ocağına intisap ediyorlar. Eğer yaptıkları yapılarla kabiliyetlerini gösterirlerse önce hassa mimarlığına sonra mimar başılığa yükseliyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi İstanbul'da inşa edilecek yapıların planları ekseriya Topkapı Sarayı'ndaki Hasbahçe'deki Kalfa Köşkü ile vefadaki Neccaran-ı Mimaran Kârhanesi'nde hazırlanırdı. Saray teşkilatı içinde Birun bölümünden sayılan Mimaran-ı Hassa Ocağı şehreminliğine bağlı olmakla beraber Ser Mimaran-ı Hassa denilen mimarbaşının emrinde olup Türk ve dünya mimarlık tarihine büyük eserler veren Koca Sinan, Davut Ağa, Sedefkar Mehmet Ağa, Kasım Ağa gibi büyük mimarların en son formasyonlarını aldıkları bir mimarlık okuluydu aynı zamanda. Topkapı Sarayı arşivinde kayıtlı iki defter hassa mimarlığına ait değerli bilgileri ihtiva ediyor. Şehremini, hassa mimarları ve mahiyetleri, Şehremini İstanbul Belediye Reisi'dir. Hassa mimarları ve mahiyetleri Topkapı Sarayı'nın Sirkeci ve Sarayburnu arasındaki tarafında Yalı Köşkü ile Sepetçiler Köşkü'nde otururlardı. Sepetçiler Köşkü'nü Mimar Davut Ağa yaptı, inşa etmiştir. Burada bunun inşaına dair vesikalar var. Ser mimarlara dair çok enteresan bilgiler var. Bunlar arasında bu yeni köşkün kurşun ve ıhlamur ağacı ihtiyacı tedarikiyle meşgul saraydan yetişme dergahı âli çavuşlarından Mimar Dalgıç Ahmet'in ser mimar oluşu ve rütbesinin de paşalığa yükseltildiği belirtiliyor. Hasta mimarları ocağında mimar sayısı 14 ile 43 arasında sık sık değişmiştir. Ve onların silsile-i meratip içinde, hiyerarşi içinde mertebelerine göre mimarlar üstad veya halife olarak, kalfa olarak iki ana grupta mütalaa ediliyor. Sarayda yetişme müddeti uzun. Aldıkları ücretin de az olmasına mukabil mimarlar meşhur mimarlık üstadlarının yanında yetişme imkanına sahip idiler. Vilayetlerde bulunacak resmi mimarlar mimar başının emriyle nasb olunurlardı. Hariçte dışarıda mimarlık yapacaklar da imtihana tabi tutulurdu. Ehliyetnamesi olmayan hiçbir şekilde mimarlık yapamazdı. Hasta Mimarlar Ocağı İstanbul'un fethinden sonra 16. asra doğru kuruluşundan 1831 yılında Ebniye-i Hassa Müdürlüğü'ne dönüştürülünceye kadar uzun bir müddet bu okul vasfını ve varlığını, mevcudiyetini devam ettirmiştir. Saraydan çıkarılan bir fermanla Hassa Baş Mimarlığı ile Şehreminliği birleştirilmiştir ve kurulan Ebniye-i Hassa Müdürlüğü'nün başına getirilen Baş Mimar Abdülhalim Efendi'nin sarayda bir modern mimarlık okulu kurması teklifi bilinmeyen sebeplerle tahakkuk edememiştir. Avrupa'daki ilim ve teknik sahasındaki ilerlemeler ayak uydurabilmek için 1773 senesinde Mühendishane-i Bahri Hümayun ve 1795 senesinde de Mühendishane-i Berri Hümayun kurulmuştur. Bugünkü teknik üniversite. Sultan II. Mahmut devrinde de Yeniçeri Ocağı ilave edilmiş, yerine teşkil olunan Nizam-ı Cedid'in takımlarına ve bölüklerine muhtelif rütbelerle Enderunlar tayin edilmiş. Böylece Enderun Mektebi ehemmiyeti azalmıştır. Saray mekteplerinde ve bilhassa Enderun'da tahsil ikinci dereceye düşmüştür. Hassa Mimarları Ocağı gibi o da eski etkinliğini, müessiriyetini kaybetmiştir. Böylece saray mekteplerindeki teknik eğitiminde 19. asır başlarında yerine yeni tesis edilen Avrupa'yı tarzdaki mühendislik ve mimarlık yüksek okullarına bıraktığı görülür. Saray Humayun'daki teknik tahsil 16. asırda ve 17. asırın başlarında en parlak devrini yaşamıştır. Mimar Sinan, Mimar Davut ve Mimar Sedefkar Mehmet Ağa gibi dünya çapında büyük mimar ve mühendisler yetişmiştir. Hatta Mimar Sinan'ın ekolünde yetişen Mimar İsa Ağa ve Yusuf Ağa, Türk-Moğol imparatorlarının daveti üzerine, Gürganiye sultanlarının daveti üzerine Hindistan'a gitmiş ve Tac Mahal'i yapmışlardır. Budapeşte'den Hindistan'a kadar bu saray mimarlarının ekolünün tesirlerinin görülmesi Türk teknik eğitim tarihi için değil, dünya kültür tarihi için, teknik tarihi için de çok önemli bir hadise. Yalnız Mimar Sinan, Davut Ağa, Sedefkar Mehmet Ağa ve İnebahtı felaketinden sonra mahvolan Türk donanmasını Tersane-i Amire'de çok kısa zamanda yeniden inşa eden Tersane Baş Mimarı Mustafa Ağa gibi mimar ve mühendisler değil, Damat İbrahim Paşa, Sokullu Mehmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa gibi 79 kadar dirayetli sadrazamın, 3 Şeyhülislam'ın, 39 kaptanı Derya'nın, Evliya Çelebi gibi bir tarihçinin, Ali Ufki Bey, Dimitri Kandemir gibi meşhur musiki şinasların Türk musikisini notaya geçirmiş ve ilmi olarak değerlendirmiş musiki şinasların, Levni gibi meşhur ressamların, tarihçilerin, daha birçok bilim adamlarının ve sanatkarın Saray Humayun'daki saray mekteplerinden ve Enderun'dan yetişmesi de bu müesseselerin ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermeye kafidir. Bu bakımdan bilim ve tekniğe, Türk kültürüne hizmetleri açısından da Osmanlı padişahlarının hakkını ödemek mümkün değildir. Kendilerini rahmetle ve minnetle anıyoruz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Değerli dinleyiciler, Osmanlı tarihçileri kahveyi bir Şazeli dervişinin Arabistan'daki Moka'da keşfettiğini yazar. Sene 1258'dir. Tekkesinden kovulan ve kühü esraba sürülen bu derviş, bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde açlıktan bitkin halde dolaşırken, bütün o bölgeyi kaplayan bir çeşit ağacın tanelerini kaynatıp içmeyi tecrübe ediyor. 3 gün yalnız bu suyla yaşıyor. Bu arada arkadaşlarından ikisi onun haline üzülerek kendisini bulmak için sürgün yerine geliyor ve ona yardım etmek istiyorlar. Bu arkadaşların her ikisi de uyuza yakalanmış yolda. Dervişin hayatını borçlu olduğu içeceği merak edip tadıyorlar ve kokusunu beğeniyorlar. Arkadaşlarıyla beraber kaldıkları 8 gün zarfında bu içeceği kullanmakta devam ediyorlar. 8 gün sonunda hastalıklarından kurtulduklarını görünce buldukları şifayı bu ilaca, yani kahveye hamlediyorlar. O zaman haber Moka'da yayılıyor. Yemen'in Moka kasabası, ki mokasen denilen ayakkabı da Moka'da yapıldığı için bu ismi almıştır. Vatandaşlar kahve diye anılan bu taneleri toplamaya gidiyorlar. Çok faydalı hususiyetler atfedildiği için de büyük bir hırsla kullanmaya başlıyorlar. O zaman Moka hükümdarı dervişi çağırıyor. Derviş artık Şeyh Ömer diye anılmaya başlanmıştır. Ona muhtelif hediyeler veriyor ve aynı dağın eteğinde kendisine mahsus bir tekke yaptırıyor. Söylendiğine göre o tekke bugün de yerinde durmaktadır. İşte Müslümanların doğuda sevilerek kullanılan bu içeceğin menşei hakkındaki kanaatleri budur. Bunun haricinde çok başka rivayetler de var. Kahvenin ilk defa Habeşistan'ın Kahve isimli kasabasında bir çoban tarafından bulunduğu da söylenir. Çobanın koyunları belli bir otun meyvelerinden yiyorlar ve o koyunlar hoplayıp zıplamaya başlıyorlar. Çoban bunları müşahede ettikten sonra koyunlardaki bu farklılığın, bu değişikliğin yedikleri bitkinin tanelerinden ileri geldiğini anlıyor. Bu bitkileri kendisi de götürüp kaynatıyor, içiyor ve kendisinde de bir uyanıklık, bir dinginlik hissedince ondan sonra artık kahve orada yayılıyor. Muhtemelen bulunuşu Habeşistan, oradan Yemen'e gelmiş. Yemen, Habeşistan yakın coğrafyalar. Her neyse, bu kahveyi uzun müddet sadece Araplar kullandı değerli dinleyiciler. Suriye, Mısır, İran ve Hindistan'a yayılması bir asır sonraya rastladı kahvenin. İstanbul'a bile ancak Sultan Kanuni Sultan Süleyman zamanında girdi. Tarihçi Peçevi İbrahim Efendi'nin yazdığına göre 1555 senesinde biri Halepli, diğeri Şamlı. Yani iki Suriyeli, Hakem ve Şems İstanbul'a geliyorlar. Ve Tahtal Kal'a'da, yani Tahtakale'de 2 tane kahvehane açıyorlar. Bu harikulade, o zaman çay falan yok. Bu harikulade içeceğin cazibesi önce çok geçmeden müderrisleri, kadıları ve mühim memurları da cezbediyor. Bu kahvehaneler onlar için saatlerce oturulacak bir merkez haline geliyor. Kimi sohbet ederek, kimi dama oynayarak vakit geçirmeye başlıyor. Bu sohbetler zamanın meseleleri üzerine değil, yani Türkiye'yi kurtarmak gibi değil. Edebiyat, sanat ve ilim üzerine oluyor. Peçevi, kahvehanelere karşı gösterilen bu muazzam izdiham cereyan karşısında imam, şeyh, müezzin gibi en masum eğlencelerden bile perhizkar olan din adamlarının bu büyük rağbet karşısında dehşete düştüklerini ve kahveye cephe aldıklarını, kahvehanelere gidenleri ikaz ettiklerini söylüyor. Bunların çıkarttıkları şamatalar ulema sınıfına da tesir ediyor ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi kahvenin içilmesinin uygun olmadığına dair fetva veriyor. Bu fetvanın aslında şudur, ki çok münazara edilmiş bir fetvadır. Fahım derecesine, yani kömürleşme derecesine gelen şeyin yenmesi İslam dininde yasaktır. Kahveyi de daha o zaman yeni tabii yapılıyor. Herkes daha kahvenin nasıl pişirildiğini bilmiyor. İşte ulemanın verdiği fetva bağnazca bir fetva değildir. Dinin kömürleşmiş, yanmış bir şeyi yenmeyi yasak eden hükmüne dayanmaktadır. Ancak sonra da kahvenin böyle olmadığını, kavrularak yapıldığını görünce ulema da kahvenin içilmesine cevaz vermiştir. Tabii millet bu fetvadan, yasak fetvasından hayrete düşmüştür ve münazara edilmiştir. Ve halk üzerinde de fazla tesirli olmamıştır. Zaten ondan sonra helal fetvası verilmiş. Kahve olabildiğince yayılmış. İstanbul'da 50 kadar kahvehane açılmış. Sonraki hükümdarlar Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat zamanında şehirdeki kahvehane sayısı 600'ü geçmişti. Ancak Hasan Beyzade'ye göre bazı saray adamları tarafından korunan bu kahvehaneler artık fesat yatağından başka bir şey değildi. Ahlaksızların, dedikoducuların, fesatçıların toplantı yeri haline geldi. Sonunda Sultan III. Murat tarafından kahvehaneler mahkum edildi. Hatta kahve içilmesi de yasaklandı. Sultan 3. Murat fesat yatağı haline gelen kahvehaneleri kapatıp da kahve içilmesini yasaklayınca ulema bu içeceğin mahiyeti hakkındaki eski münakaşayı tekrar tazelediler. Sonunda işte kahve içmekle İslamiyet'e aykırı bir şey yapılmadığına dair bir fetva verilmiş. Çünkü kahve tanelerinin kömürleşmeden, tafahum etmeden kavrulduğu ifade edilmiş. Zamanın Şeyhülislamı Bostanzade Mehmet Efendi kahvenin mübah olduğuna dair bir başka fetva çıkarmıştır. Bu yeni karar üzerine ulemaya saygısı herkese malum olan Sultan 3. Murat koyduğu kahve yasağını kaldırmıştır. Ve o tarihten itibaren de kahve bütün Osmanlı İmparatorluğunda yaygın bir hale gelmiştir. Kahvehaneler yine açılmıştır. Ve çok geçmeden yine Sultan 2. Selim zamanında olduğu gibi fesat yuvası haline gelmiştir. Bu kahvehaneler bilhassa bahtı Sultan 2. Osman'ın akıbetinden sonra asilerin buluşma yeri haline geldi değerli dinleyiciler. Bunun üzerine Sultan 4. Murat kahvehaneleri yıktırdı. Şarap ve diğer sarhoş edici içkilerle beraber kahve, tütün ve afyonu da men etti. Sultan 1. İbrahim zamanında ortalık yatıştı. Kahvehaneler hiçbir müşkülata uğramadan yeniden açıldı. Ve o andan itibaren de öylesine yaygın bir hale geldi ki bugün imparatorlukta kahvehanesi olmayan ne bir şehir, ne bir nahiye, hatta ne de bir köy kaldı. Hemen her taraftaki sokaklarda, caddelerde kahvehanelere rastlamak mümkün oldu. Bunların çoğu değerli dinleyiciler köşk şeklinde inşa edilmiştir. Daima güzel manzaralı, cazip yerlerde yapılırlardı. Kır yerlerinde büyük ağaçların yahut asma çardakların altına olurdu. Tahta kanepelerle, peykelerle donatılırdı. Her yerdeki kahveler günün her saatinde müşterilerinin uğrak yeriydi. Şehirlerde işsiz kimseler dama oynayarak yahut sohbet ederek buralarda tütün içer ve saatlerce vakit geçirirlerdi. Bilhassa kışın meddahlar ve hokkabazlar burada marifetlerini gösterirlerdi. Meddahlar Türkçe'ye mahsus enerjiyle masallar ve hikayeler anlatırlardı. Hikayeler daha çok aşk ve kahramanlık üzerine olurdu. Daima mısralar, darb-ı meseller ve vecizelerle süslenirdi. Buralar başka ülkelerdeki kulüplerin yerini tutardı. Müşteriler daha çok basit insanlardı. Muteber bir memur veya bir zabitin geldiği nadiren görülürdü. Bunlar daha çok seyahatte bulundukları sırada şehirlerin dışındaki kahvehanelere uğrarlar. Bu uğramada sadece biraz dinlenmek ve bir fincan kahve içmek için olurdu. Şarkın kahveye, bu içeceğe karşı olan ihtirası her türlü tahminlerin fevkindedir, üstündedir değerli dinleyiciler. Devletin bütün kademelerinde erkekler, kadınlar, çocuklar sadece kahvaltıda değil, öğle yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra, günün her saatinde hiç tereddütsüz kahve içerlerdi. Nereye olursa olsun, ister bir devlet büyüğü, ister bir şehirli, ister Müslüman, ister Hristiyan olsun, ister evde, ister dükkanda, ister dairede, ister mağazada bulunsun, İster köyde ister şehirde bir ziyarete gittiğiniz zaman ev sahibi size mutlaka kahve ikram ederdi. Eğer ziyaret uzun sürerse bir müddet sonra bir kahve daha, hatta biraz sonra bir üçüncü kahve daha gelirdi. Ancak şurası da vardı ki Türkiye'deki kahve fincanları küçüktü. Onların 3-4 fincanı birden Avrupalıların fincanlarını ancak doldururdu. Kahve fincanları el yakmasın diye daima bir tabak içinde takdim edilirdi. Bunlara zarf denirdi. Zarflar umumiyetle bakırdan yahut gümüşten yapılırdı. İleri gelenlerinki altın kaplama olur ve çok defa kıymetli taşlarla da süslenirdi.

Memleketin her yanında moka kahvesi, Yemen kahvesi tercih edilirdi. Çünkü hazırlanması daha kolaydı. Taneler kavrulduktan sonra mermer, tunç yahut tahta bir havanda dövülerek pudra haline getirilirdi. Bu dövülmüş kahveyi pişirmek için kalaylı bakırdan yapılmış cezvedeki su kaynamaya başlarken küçük bir kahve kaşığıyla 5 yahut 6 kaşık konurdu. Bundan sonra köpürüp kabardıkça ateşten almaya dikkat edilirdi. Köpürüp kabarmalar sonunda su ile kahve tamamen meczul olununca kahve pişmiş demekti. Kavrulmuş yahut dövülmüş kahveler deriden mamul torba veya kutularda saklanırdı. Bunların ağzı da kahvenin kokusunun kaçmasını önlemek için sıkı sıkıya kapatılırdı. Kahve ne kadar taze ise o kadar lezzetli olurdu. Öyle ki büyük evlerde her gün taze kahve kavrulurdu. Ayrıca taze kahve satan sayısız dükkanlar vardı. Bunların da dışında İstanbul'da ve imparatorluğun diğer büyük şehirlerinde sadece kahve kavurma ve dövme işiyle meşgul olan büyük mağazalar açılmıştı. Vatandaşların pek çoğu kahvelerini bu mağazalara götürür ve çok küçük bir para mukabilinde kavrulmuş, dövülmüş ve elekten geçmiş olarak geri alırlardı. Bu müesseselerin müdürlerine tamis denirdi. Fransızca tamis yani elek sözü bu kelimeden gelmektedir. Bu tamisler herkesin getirdiği kahvenin ne kalitesinde ne miktarında en küçük bir değişiklik yapılmasına meydan vermezlerdi. Ecdat kahveye ne süt ne krema hatta ne de şeker katarlardı. Bu gibi şeylerle bu içeceğin lezzetini bozmayı sevmezlerdi. Diğer taraftan yukarıda size arz ettiğimiz gibi bir ziyarete gidildiği zaman kahveden önce sulu yahut katı şekerlemeler ikram etmek adetti. Ancak yemeklerden sonra şekerleme verilmezdi. Sıhhati hassas olanlar sabahları bir iki kaşık reçel yedikten sonra üstüne bir bardak su içer, ondan sonra kahvelerini alırlardı. Daha esaslı kahvaltı edenler kahvaltıdan sonra daima bir fincan kahve içerlerdi. Malum kahvaltı kahve altından geliyor. Kahve ancak çok sıcakken yudum yudum sindirilerek içilirdi. Ve bu gibi kimseler bu arada çubuklarını da tüttürürlerdi. Bir de imaret kahveleri vardı. Kahvehaneler bilhassa halkın 5 vakit ibadet kastıyla camide toplanması veya bir araya gelmesi yüzünden açılmıştı. Namaz vakitlerinden önce camiye gelen fakat kapıyı kapalı bulanlar yahut iki namaz vakti arasındaki zamanı geçirmek isteyenler bir müddet beklemek ve oturmak için ilk önce her caminin yanında bir yer tahsis edilmişti bunlara. Hicri 10. asırda Yemen'den kahve gelince burada oturanlara birer kahve verilmesi de adet halini aldı. Daha sonra matbuat ilerleyince kıraathane şekli de yine buralarda ortaya çıktı. Kahvehanelerle kıraathanelerde namaz vaktine kadar halkı oyalamak için bilhassa akşam ile yatsı arasında Hamzaname, Battal Gazi gibi halk kitapları okunurdu. Meddahlar, saz şairleri bunlara halk masallarını, halk şiirlerini söylerdi. Karagöz, hokkabaz, orta oyunu gibi milli oyunlarında ilk önce oynandıkları yerler bu kahveler ve kıraathanelerdi. Tanzimat'la beraber divan edebiyatı hararetini kaybetti. Aşık tarzı denilen saz şiiri de yine Tanzimat'la beraber hayli gevşedi. Ve biraz daha zaman geçince tavuk pazarındaki aşık kahvelerinden İstanbul'un çalgılı kahve denilen yerlerine sığınarak oralarda aslını muhafaza etmekle beraber şeklini az çok değiştirmek suretiyle 1920'li yıllara kadar devam edebilme imkanını buldu semai kahveleri. Eski aşık kahvelerinin başka bir şekilde devamı demek olan İstanbul'un yeni çalgılı kahveleri 1908 inkılabından sonra hayli sarsıldı, yalpaladı ve 1910'dan sonra büsbütün çözülmeye yüz tuttu. Ama yine de köşede bucakta tek tük yaşadılar. Büyük harp sırasında tamamen kapanmadı ancak 1920'li yılların sonunda ortadan kalktı. Çalgılı kahveler kış mevsimlerinin cuma geceleri ve en çok bütün Ramazan gecelerinde işlerdi. Hemen her meşhur semtte bunlardan birer tane vardı. Beşiktaş'ta,
Çeşme Meydan'da, Tophane'de, Boğazkesen'de, Eyüp Defterdarı'nda, Alıcıoğlu'ndaki çalgılı kahveler bunların el ileri gelenleriydi. Tulumbacılık yapmadıkları halde yalnız tulumbacı kahvelerinin bir adına çalgılı kahve, bir adına da semai kahvesi dedikleri bu kahvelerde en iyi mani, semai, koşma, destan, kalenderi söyleyenleri arasında Bakırköylü Zil İzzet, Erzincanlı Ayrancı Hamdi, Çeşme Meydanlı Kıvırcık Hüsnü, Galatalı İnci Arap, Un Kapanlı Halit Hoca, Haddaneli yani Haddahaneli Arap Hikmet sayılabilir. Bu çalgı ile semai kahvelerinin bir de oyuncuları vardı. Çiftetelli, köçek, ağırlama, kasap, düğün havası, helvacı ve bir çeşit Alaturka polka olan ayak havası ve en çok oynanan da zeybek oyunlarıydı. Çalgılı kahvelerde semai kahvelerinde önce mani ile başlanırdı. Fakat asıl mani koşma, semai faslı başlamadan önce mızıka başlardı. Bir klarnet, bir çığırtma denilen ince tahta düdük, bir çifte nare, bir darbuka, bir zilli maşadan olma çalgılı kahve mızıkası en önce bir marş çalardı. Ve bu marş ekseriye alafranga marşlardan biri olurdu. Marştan sonra ya bir polka, ya polka ayarında bir şey daha çalınıp nihayet makamında kıvrak ve alafrangaya yakın şarkılara, kantolara geçilirdi. Daha sonra çifte telli gibi oyun havaları, Alaturka bazı halk şarkıları çalınıp söylenirdi. Daha sonra maniler başlardı. 30 ile 60 dakika kadar süren maniler, atışma taşlama, tehzil hicivi biçiminde olurdu. Sonra sırasıyla koşma, semai, yıldız, destan ve kalenderiye geçilirdi. Bunlar en çok aşk ve sevda olmak üzere hemen her konuyu işlerdi. Ancak destanlarda ekseriyetle kabadayılıklar, hazin ve feci ölümler, ara sıra da harpler tasvir edilirdi. Türkiye'de kahvehane köylere nispeten yakın zamanlarda girdi değerli dinleyiciler. Eskiden yalnız köy odaları vardı. 1945 senesinde köylerin ancak %13'ünde kahvehane vardı. Bu nispet 1960'da %30'a çıktı. 1970'te ise %50'yi aştı. İktisadi ve sosyal gelişmişlikle doğru orantılı olarak Türkiye'nin batısındaki kahvehane yoğunluğu doğudakinden çok daha fazladır. Değerli dinleyiciler, kahvenin batıda yayılması da enteresan bir serüvendir. Fıkralar, enteresan hikayeler, şüpheli bilgilerle dolu bir sahadır bu. Yakın zamanlara kadar kahve ağacının İran'dan çıkmış olabileceği söylenirdi Avrupa'da. Sonradan Habeşistan'dan çıktığı, Yemen vasıtasıyla Avrupa'ya geldiği yayıldı. 1470'ten önce Yemen'de kahve içiliyordu. 1511'den önce Mekke'ye vardı. Ve Mekke'de 1511 yılında kahve içilmesi yasaklandı. Bu yasak 1524'te yenilendi. Daha sonra kahve İstanbul'a gitti ama İstanbul'a gitmeden önce Mekke-i Mükerreme'de yasaklandı. Rivayet odur ki değerli dinleyiciler, kahve kuvve-i bahiyeyi giderdiği için Mekkeli kadınlar tarafından kadıya müracaat edilerek yasaklanmıştır. Kahve içmek zihne ve bedene önce canlılık, sonra uyuşukluk veriyor iddiasında bulunmuştur Mekkeli kadınlar ve bundan dolayı kocalarının güçsüz düştüğünü söyleyerek Kadı Efendi'ye müracaat etmişler ve 1511 yılında kahveyi Mekke-i Mükerreme'de yasaklatmaya muvaffak olmuşlardır. Bu yasak İstanbul'daki yasaktan daha evveldir değerli dinleyiciler. Malum kahve önce Osmanlı Devleti'nde yayılmıştır. Kahire'de, arkasından İstanbul'da, daha önce Şam'da ve Halep'te yayılmıştır. 16. asır sona ermeden İslam dünyasının aşağı yukarı tamamında kahve yerleşmiş, İran'a ve Hindistan'a kadar uzanmıştı. Batılı seyyahlar kahveye, bazen de kahve ağacına sadece İslam ülkelerinde rastlıyorlardı. 1592 yılında Mısır'a giden Prospero Alpina adındaki İtalyan tabibi kahveyi ilk defa orada görmüştü. Palavralarıyla tanınan Pietro della Valle kahveyle ilk defa 1615'te İstanbul'a geldiğinde tanıştığını söyler. Şöyle anlatıyor Pietro della Valle.
Türklerin siyah renkli bir içkileri daha var ki hep sıcak içildiği halde kışın ısıtıcı, yazında son derece serinletici tesir yapar insana. Yemek sırasında değil, yemekten sonra tatlı niyetine dostlarla yemekten sonra rahatça sohbet etmek üzere yavaş yavaş yudumlanarak içilir. Türkler bir araya geldiklerinde kahve içilmediği pek vaki değildir. Bu maksatla büyükçe bir ocak devamlı olarak yanar durur. Yanı başında kahveyle dolu küçük porselen fincanlarda hazır vaziyette tutulur. Yeteri kadar ısınır ısınmaz, mümkün olabilen en yüksek sıcaklıkta olduğu halde fincanlar misafirlere sırf bu işle vazifeli olan hizmetkarlar tarafından hemen tevzi edilir. Bu tevzi işi yapılıncaya kadar da misafirlere sıkılmasınlar diye kabak çekirdeği takdim ederler. Bazen 7-8 saat süren sohbetlerinde bu kahve adını verdikleri içki ve arada yedikleri kabak çekirdeği sayesinde hoşça vakit geçirirler. Kahvenin Venedik'e girmesi 1615 yılına doğrudur değerli dinleyiciler. Fransa'nın Marsilya limanına girmesi biraz daha geç girmiştir. Fransa'nın Lyon şehrine 1644'te ulaşmıştır. Kahve çekirdeğini fincanı ve tabaklarıyla beraber Paris'e ilk defa 1644 yılında getiren De La Roque adında bir seyyah oldu. 1650 yılında kahve Londra'ya ulaşmıştı. Viyana'ya girişi 1651, İsveç'e ulaşması ise 1674'tür ki bunlar yaklaşık rivayetlerdir tabii. Değerli dinleyiciler, hakikatte kahve muvaffakiyetine yol açan esas iltifatı Paris'te gördü. 1669 yılında Ali Cenap ve Zarif Türk sefiri Süleyman Mustafa Ağa kabul ettiği sayısız ziyaretçilerine bol bol kahve ikram etti. Sefaret muvaffak olamadı ama kahve bu işten kazançlı çıktı. 1670 yılında Lyon'da yazarı belirtilmeyen ama muhtemelen Jacob Spon'un kaleme almış olduğu Traité du Café, Kafe kitabı adlı bir eser yayınlandı. Çay gibi bu yeni içki de harika bir ilaç olarak takdim ediliyordu. Her türlü sıracayı iyileştirir, gazları vücuttan atar, karaciğeri kuvvetlendirir, temizleyici hassasıyla hidropikleri yani vücudun su toplanmasını teskin eder, uyuza ve kan bozukluğuna karşı son derece tesirlidir. Kalbi sakinleştirir, nabzı düzeltir, mide ağrılarını dindirir, iştahı açar, durgunluk, neşesizlik gibi her türlü zihni rahatsızlıklar içinde aynı derecede tesirlidir. Kahveden tüten buhar göz nezlesini, kulak uğultularını tedavi eder. Nefes darlığına, bronşite, böbrek sancılarına ve bağırsak kurtlarına karşı da iyi gelir. Yemeği fazla kaçıranlar için de son derece rahatlatıcı bir etki yapar. Meyveyi fazla kaçıranlar için de birebirdir, yazıyor. Bu kitapta, kahve kitabında. Bununla beraber diğer bazı tabiplerle halk kahvenin erkeklerde kısırlığa sebep olduğu kanaatindeydi. Bu suçlamalara rağmen o övgüler sayesinde kahve Paris'te tutundu ve yayıldı. 17. asrın son yıllarında Türk kıyafeti içinde başları sarıklı, tablalarında kahve cezvesi, yanan bir mangal ve fincanlarla dolaşan Ermeni ayak satıcıları ortaya çıktı Paris'te. Pascal adıyla tanınan, asıl adı Hatarian olan bir Ermeni ilk kahvehaneyi 1670 yılına doğru açtı Paris'te. Bugünkü Fo ve Saint-Sulpice sokaklarının bulunduğu yerde Saint-Germain Manastırı'nın asırlardan beri kurula gelen panayırındaki bir odada açılan dükkanda kahve satmaya başladı Pascal. Pek iş yapamadı ve Seine Nehri'nin sağ yakasına L'École de Lourdes'un yanına taşındı. Orada bir süre yegane müşterileri olarak Malta şövalyeleriyle yakın doğudan gelenlere satış yaptı. Daha sonra İngiltere'ye geçti. Bu muvaffakiyetsizliğine rağmen yeni yeni kahvehaneler açılmaya devam etti. Bu sefer Malibarlı başka bir Ermeni Buci sokağında bir dükkan açtı. Sonra da Feru sokağına nakletti. Bugünkü manasıyla kurulmuş olan en meşhur kahvehane daha önce Pascal'in çıraklığını yapan ve 1650 yılında Sicilya'da doğmuş bulunan İtalyan asıllı Prokop'un açtığı kahvehanedir.
Sonraları adını François Coto yahut Descoto olarak değiştiren Prokop, dükkanını önce Saint Germain fuarında açmıştı. Daha sonra Tournon sokağına, oradan da nihayet 1686'da Fosse Saint Germain sokağına taşıdı. Prokop adıyla bilinen bu üçüncü kahvehane ki bugün hala mevcuttur, şehrin kibar ve hareketli bir semti olan o zamanki adıyla Bus yahut Le Pont Neuf de denilen, sonraları 18. asırda Le Palais Royal diye şan yapacak olan, nam yapacak olan mahalleye yakın bir yerde bulunuyordu. Kahvehanenin bir şansı da şuydu. Açılmasından kısa bir müddet sonra 1688'de tam karşısına La Comédie Française kuruldu. Fransa Komedi Tiyatrosu. Sicilya'nın işi işte artık. Bitişik iki ev arasındaki bölmeyi yıktı. Duvarlara halılar ve aynalar koydu. Tavana da bir avize yerleştirdi. Kahvenin yanında meyve şekerlemesiyle likör de satmaya başladı. Kahvehanesi avarelerin, güzel hanımların, gevezelerin, hoş sohbetlerle münevverlerin, entelektüellerin buluşma yeri oldu. Mesela ileride Fransız Akademisi'nin sekreterliğine getirilecek olan Charles Duflo kahvehanenin baş müdavimlerindendi. Tiyatroya yakındı ve Prokop oradaki büfesinde meşrubat servisi yapıyordu. Modern kahvehane bir mahalle veya sokağın imtiyazı olarak kalamazdı. Şehrin gelişmesi esasen Sen Nehri'nin sol yakası yerine sağ yakasına kaydı. 18. asırda sayısı 600 ila 700'ü bulan kahvelerin şehir içindeki dağılımını gösteren küçük bir haritadan çıkan neticede budur. Yavaş yavaş şehir Sen Nehri'nin sol yakası yerine sağ yakasına kaymıştır. Palais Royal Meydanı'nda 1861 yılında açılan Regens kahvesinin ün kazanması da işte bu devirde olmuştur. Meydan genişleyince kahvehane bugünkü Saint Honoré sokağına taşınacaktır. Kahvehanelerin itibarı ve ünü yavaş yavaş kabarelerin yıldızını söndürdü. Almanya, İtalya ve Portekiz de aynı modaya uymaktan geri kalmadılar. Lizbon'da Brezilya'dan geldiği için kahve de şeker de çok ucuzdu. Bir İngiliz'in anlattığına göre kahveye toz şeker o kadar çok konuyordu ki kaşık fincan içinde kas katı bir direk gibi dikiliyordu. Moda haline gelen kahve artık sadece kibarlara ait bir ilişki olarak da kalamazdı. Bütün malların fiyatı yükselirken, okyanus adalarındaki üretimin bolluğu sayesinde bir fincan kahvenin fiyatı uzun zaman değişmeden kaldı. Le Grand Dozy 1782 yılında şöyle ifade ediyor. Fransa'da kahve istihlaki tüketimi 3 misline yükseldi. Kahve ikram edilmeyen bir burjuva şehirli evi artık yok gibidir. Aşçı, esnaf ve hizmetçi kadınlar arasında bile sabahları sütlü kahveyle kahvaltısını yapmayan kalmamıştır. Paris çarşılarında bazı sokak ve pasajlarda peyda olan bir takım kadınlar halka sütlü kahve diye kahve telvesiyle boyadıkları kalitesiz sütü satıyorlardı. Ocak üstüne yerleştirilmiş musluklu teneke ile sütlü kahvenin satıldığı kulübenin yanında umumiyette bir tahta peyke bulunurdu. Bakarsanız halde çalışan bir kadın yahut bir hamal çıka gelir kahve içmeye. Tava saplı, yani tava gibi uzun saplı kallavi fincanlarla içerlerdi bunlar. Kurumlu müşteriler küfeyi sırtından indirmeden ayakta içerlerdi. Biraz daha zevk düşkünü olanlar yükünü peykeye koyar, kendi de yanına oturarak yudumlardı kahvesini. Pont Neuf yakınlarında Louvre rıhtımına bakan pencerenin önünde boydan boya uzanan tahta kulübelerde bu manzarayı seyrederken öyle tablolar gözümün önüne gelir ki ressam olmadığıma hayıflarım diyor. Paris'te bu zalim burjuvanın çizdiği tabloyu düzeltmek üzere şunları da söyleyelim. En güzel, daha doğrusu en etkileyici manzara, sabah gün doğar doğmaz işlerine koşuşan işçiler arasında sokak başlarında dikilen kahve satıcısı kadınların oluşturduğu manzaraydı. Sırtlarında musluklu teneke küfeleri, fincanı iki kuruşu az şekerli diye sütlü kahve satarlardı. Bununla beraber muvaffakiyet büyüktü. İşçiler bu yeni gıdada bütün gıdalardan daha çok lezzet, ucuzluk ve bolluk gördüler. Bundan ötürü de bol bol içtiler ve bu sayede akşama kadar tok kaldıklarını söylerlerdi. Böylece artık sabah kahvaltısı ve akşam yemeğiyle iktifa ediyor ve iki öğünden fazla yemek ihtiyacından da
kurtulmuş oluyorlardı. Asrın ortalarından itibaren kahve istihlakı böylesine artmış ve bu yalnızca Paris'e ve Fransa'ya münhasır kalmamışsa, bu Avrupa kendi kahve istihsalinin üretimini kendisi sağlamaya başladı da ondandır. Dünya pazarları yalnız Arabistan'ın Moka çevresindeki kahve ağaçlarına bağımlı kaldığı sürece Avrupa'nın yapabileceği kahve ithalatı mahdut kalmaya mahkumdu. Bu sebeple 1712'den itibaren Java'da kahve ağacı yetiştirilmeye başlandı. 1716'da Bourbon Adası da buna katıldı. 1722'de Sayen Adası'nda yetiştirilmeye başlanmasıyla artık Atlantik Okyanusu'nu da aşmış bulunuyordu. 1723-1730 yılları arasında Martinik'te, 1730'da Jamaika'da, 1731'de de Saint-Dominique'te kahve yetiştirmeye geçildi. Bu tarihler kahve istihsaline değil de ağacın yetiştirilmesine başlandığı tarihlerdir. Kahve üretimi için ağacın büyümesi ve çoğalmasını beklemek gerekmiştir. Dünya pazarlarına hepsinden daha sonra ortaya çıkmış olan Saint-Dominique kahvesi en bol ve en ucuz olarak kalacaktır. Üretim hacmi 1789'da 40 milyon libreye ulaşmıştı. Oysa bundan 50 sene önce bütün Avrupa'nın tüketimi muhtemelen 4 milyon libre civarındaydı. Fiyat ve kalite bakımından ise Yemen'in Moka kahvesi daima başta gelmiştir. Onu Java ve Bourbon adalarının kahvesi takip eder. İyi kalite kahve ince ve mavimtırak çekirdekli olur. Java'nınki de öyleydi. Bunun arkasından Fransa'nın Martinique ve Guadeloupe adalarının, sömürge adalarının kahveleri gelirdi. En sonuncusu Saint-Dominique kahvesiydi. Fransa'nın 1785 yıllarında kahve ithalatı yarısı Saint-Dominique'den olmak üzere 36 bin tondu değerli dinleyiciler. Bunun 10 ila 12 tonunu tekrar ihraç ederdi. Bazı taşra şehirleri henüz bu yeni içkiyi benimsemiş değillerdi. Paris'in yıllık tüketimi 1000 ton idi. Ama taşra böyle değil. Mesela Limoges'da burjuvalar kahveyi sadece ilaç olarak içerlerdi. Ancak bir kısım sosyal gruplar ki bunlar arasında kuzeyli postacılar vardı. Bunlar bu yeni modayı çok benimsemişlerdi. Demek artık yeni müşteriler bulmak icap ediyordu ki Hollanda Hint kumpanyası bunun farkındaydı. İran'la Hindistan Müslümanlarına Java'daki kendi üretim fazlasını satmayı tercih edeceği halde onlara alışkın oldukları Moka kahvesini satıyordu. 150 milyon Avrupalıya, 150 milyon Müslümana da ilave edersek topu topu 18. asırda 300 milyon kişi vardır kahve içen veya içmesi muhtemel olan. Bu da dünya nüfusunun o zaman aşağı yukarı 1/3 kadardı. Normal olarak kahve tıpkı çay gibi eşsiz bir mal, bir servet kazanma vasıtası haline geldi. Paris'te bunun kültür ve cemiyet hayatı üzerine ciddi tesirleri oldu. Yeni içkinin satıldığı dükkanlar, yani kahvehaneler, kibarlarla tembellerin buluşma yeri, fakirlerin sığınağı oldu. Sebastian Mercier 1782'de şöyle yazar. Adam sabahın 10'unda kahveye girer ve gecenin 11'ine kadar, ki bu kahvehanenin polisin tespit ettiği mecburi kapanma saatidir, orada kalır. Bir fincan sütlü kahveyle öğle yemeğini geçiştirir. Akşam yemeği de yine orada yediği bavarez, yani şurup, şeker, süt ve çayla karıştırılan yiyecek, bundan yer. Kahvenin halk arasındaki yayılması o kadar hızlı olmadı. Şu fıkra onu gösteriyor. 29 Kasım 1721'de idam mahkumu Kartuş'a sorgu hakimi yudumlamakta olduğu sütlü kahvesini göstererek "Sen de içer misin?" diye soruyor. Mahkumun cevabı şu oluyor. "Alışkın olduğum bir içki değil bu. Bir bardak şarapla bir parça ekmeği tercih ederim," diyor idam mahkumu. Değerli dinleyiciler, kahve İngiltere'de Fransa kadar rağbet görmedi. Daha doğrusu rağbet gördü de hoşnut etmedi kimseyi. 1650'li yıllarda geldi. O zaman İngilizlerin, diyor bir şair, damakları da beyinleri kadar coşkundu, karışıktı demek istiyor. Çünkü Cromwell vardı o zaman başta diktatör. İngilizler bütün öteki halkların gülünç modalarını maymun gibi taklit ederler. Türkiye'nin ve Hindistan'ın bile göreneklerine kölece boyun eğerler. İngiliz barbar Hintli ile yani Amerikan Kızılderilisini kastediyor. Tütün tüttürür, Türklerle kahve içer diyor. O zamanki bir yazar hicve diyor. Yine bir başka şiir var. Kahve ile alakalı 1663'te yazılmış. Türkleşiyor kahvede Hristiyan erkekler,
Günah onların değil, bütün suç o içkide. Ne büyüdür ne sihir içlerini ısıtan o lanetli sıcaklık cehennem ateşidir. Gariptir İngilizler, her bir haltı ederler, moda olmayı görsün, örümcek bile yerler. Evet, kadınlar da rahat durmuyor değerli.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Değerli dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman devlet adamlığı kadar harp meydanlarındaki celadeti, kahramanlığıyla da nam salmış bir padişahtır. Ömrü seferlerde geçmiş. Hatta bir sene, iki sene İstanbul'dan uzakta seferlerde ömür geçirdiği olmuştur. Vefatı da yine bir seferde, Macaristan seferinde olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın seferleri sadece Balkanlara, Rumeli'ye, Avrupa'ya değil, aynı zamanda Doğu'ya da seferleri vardır. İki tane İran seferi vardır. Bunlardan ikinci İran seferini zaferle neticelendirdikten sonra 1550 yılı Aralık ayında payitahta dönmüştü Kanuni Sultan Süleyman Han. Padişahın ve ordu Hümayun'un İstanbul'a avdetini fırsat bilen Şah Tahmasp her zaman yaptığı gibi Osmanlı ordusunu geçti ve Osmanlı'nın kalelerine hücuma başladı. 1551 yılında oğlu ve veliaht İsmail Mirza'yı da büyük bir orduyla Ahlat'tan Erzurum üzerine gönderdi. Erzurum Beylerbeyi İskender Paşa idi. Heyecanlı, ateşli, kahraman bir vezirdi. Gaza meydanlarında eski bir mazisi olmamakla beraber 2-3 sene içinde kendisini tanıtmaya, temayüz etmeye muvaffak olmuştu. 1548 yılının ortalarına kadar Anadolu Defter Dağlığı'nda bulunmuştu. 1548 yılının 15 Ağustos'unda ikinci defa İranlılardan fethedilince ve yeni bir beylerbeylik merkezi ihdas edilince Van'da, buraya vali tayin edilmişti. Kanuni Sultan Süleyman bu vazifeyi kendisine verirken, "Baka İskender Paşa," demişti, "seni böyle mühim bir sancağın muhafazasına memur eyledik. Göreyim bana ve devletime nasıl hizmet edersin. Yüzümü kara çıkarma," demiştir. Evet, ne İskender Paşa'nın ne padişahın yüzü kara çıkmamıştır. Kısa zamanda iktidar ve cesaretini, kudretini göstermişti İskender Paşa. Değerli dinleyiciler, 1549 yılında İran'ın Hoy şehri üzerine İskender Paşa bir baskın yapmıştı. Evvelce Osmanlı hizmetindeyken bilahare Safevilerin tarafına geçip de Hoy hanlığına tayin edilen Dümbüllü Hacı Han'ı müthiş bir mağlubiyete uğrattı İskender Paşa. Hatta Dümbüllü Hacı Han'ın kesik başını Halep'te bulunan padişaha gönderdi. Kanuni Sultan Süleyman İranlılar tarafından Van üzerine gönderilmek istenen Dümbüllü Hacı Han'ın ortadan kaldırılmasından fevkalade memnun oldu. İskender Paşa'yı hilatle taltif etti, hilat giydirdi ona. Zafer müjdesini aldığı zaman yanında bulunan vezirlere "İskender kulum ikdam gösterir, berhudar olsun," demişti. Yeni yeni muvaffakiyetler kazanan İskender Paşa, daha mühim bir beylerbeylik merkezi olan Erzurum'a tayin olunmuştu. Bu vazifede de yüzaklığı gösterdi. İranlılarla beraber hareket eden Ahıska Atabeyliğini bir hayli hırpaladı. Müteaddit kaleler fethetti.

Bu seferden döndükten sonra toplamış olduğu sancak askerlerini mıntıkalarına gönderdi. Henüz Erzurum'da bulunan sancak beylerine de hazırlanmaları için izin verdi. İşte bu sırada İsmail Mirza kumandasındaki İran ordusunun gelmekte olduğunu haber aldı. Kaledeki misafir sancak beyleriyle kumandanlarını toplayarak bir meclis akdetti. İlk sözü İskender Paşa aldı. Padişahımız Efendimizin avdetlerini fırsat bilen Şah Tahmasp oğlunu üzerimize gönderir. Tedbir nedir söyleyin diye sordu. Başta Trabzon Beyi Mustafa Bey olmak üzere mecliste bulunanlar düşmanın takarrüp ettiği takdirde yaklaştığı takdirde kalenin sonuna kadar müdafasını ileri sürdüler. Yalnız işlerinden bir tanesi koskoca bir orduya karşı uzun müddet dayanmanın mukavemetin imkansızlığından bahsetti ve acele yardım istenmesinin en uygun tedbir olduğunu ilave etti. Bu bey mütalaasında haksız sayılmazdı. Çoruh seferi için toplanmış olan askerler yerlerine iade edildikten sonra yalnız kale muhafızlarıyla misafir sancak beylerinin maiyet halkı kalmıştı. Bunların da esaslı bir müdafaa yapmaları şüpheli, hatta imkansızdı. Beylerin mütalaalarını dinledi İskender Paşa, kır düşmüş sakalını sıvazladı, tedbir bunlar değildir diyerek kararını açıkladı. Padişahımız Efendimizin emanet ettiği bu kalenin harap olmasına rızamız yoktur. Taşla çıkarız. Sancak beyleri ve kumandanlar bu karar karşısında şaşırıp kaldılar. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin bu bergüzarı dövüşülmeden, silahların hakkı verilmeden nasıl düşmana bırakılıp da gidilirdi? Sonra İskender Paşa gibi kısa zamanda nam salmış, şan vermiş bir beylerbeyi nasıl böyle düşünebilirdi? Malatya Sancak Beyi Hayrettin Bey arkadaşlarının da hissiyatına tercüman olarak sordu. Af buyur paşa kardeş, anlayamadık. Padişahın emanet ettiği kaleyi kimlere bırakır da gideriz? Karahisar Sancak Beyi Mahmut Bey de arkadaşlarının sözlerini tamamladı. Hadi bu dünyada canımızı kurtardık. Fakat yarın huzuru Rabbil Alemine ne yüzle çıkarız, nasıl hesap veririz dedi. İskender Paşa sancak beylerinin yüzlerine minnetle baktı. Sözleri yanlış anlaşılmıştı. Taşla çıkarız demesindeki maksat başkaydı. Kalede müdafaada kalmaktan ise dışarıda bir meydan muharebesi vermeyi düşünmüştü. Askerlik, ilim, irfan ve bir ticaret merkezi olan tarihte pek mühim bir rol oynayan Erzurum'u harap olmaktan kurtarmak istemişti. Yoldaşlarım dedi, sözlerim yanlış anlaşıldı. Bize kalede sinmek yaraşmaz, düşmanı dışarıda karşılarız. Sancak beylerinin yüzleri bir anda değişti. Hep birden özür dilediler. Bizi affet paşa baba dediler. Değerli dinleyiciler, İskender Paşa kararını büyük bir cesaretle vermişti. 5000 muharip ile koskoca İran ordusuna taarruz edilecekti. Eğer bu harpte mağlup olursa iç kaleye çekilecek, sonuna kadar, son askere, son kurşuna kadar bu ecdat yadigarını müdafaa edecekti. 1551 yılının Eylül ayının ilk günlerinde İsmail Mirza kumandasındaki İran ordusu Erzurum kapılarına geldi. Geldi ama o zaman karşısında İskender Paşa'yı buldu. Paşa ordusunun adet bakımından azlığına bakmadan derhal hücuma geçti. İki güzide ordu arasındaki muharebe emsalsiz bir şecaat numunesi olmuştu. İki tarafta her türlü takdirin üzerinde bir kahramanlıkla dövüşmüşlerdi. Öyle anlar olmuştu ki İskender Paşa 100 kişiyle 1000 İranlının üzerine saldırmış bir serden geçti gibi safların arasına yalın kılıç girmişti. Ne çare ki kuvvetler arasında muvazene yoktu. Osmanlı ordusuna nazaran düşman 5 misli fazlaydı. Mücadele aleyhimizde neticelenmişti. Misafir sancak beylerinden birçoğu muharebe meydanında kalmıştı. İskender Paşa da 2-3 bin muhariple kaleye çekilmişti. İran ordusunun kumandanı ve Şah Tahmasp'ın oğlu İsmail Mirza elçiler yolladı. Kaleyi teslim etmesini istedi. Aksi takdirde taş üzerinde taş bırakmayacağını ihtar etti. Ama müdafilerden şu cevabı aldı. Canımızı veririz,
ama bir karış toprak dahi vermeyiz. İskender Paşa kaleye yapılan hücumları aynı şiddette karşılıyordu. Çetin bir müdafaa veriyordu. Bazen ufak bir müfrezenin başında olarak kaleden çıkıyordu, düşman hatlarına ölüm yağdırıyordu. İranlıların bütün hücumları ve gayretleri neticesiz kalmıştı. Erzurum'u düşürmeye imkan yoktu. Nihayet İsmail Mirza ordugahını kaldırdı, İskender Paşa'nın demir gibi azmi karşısında çekilip gitti. Erzurum'un bu parlak müdafaasına rağmen İskender Paşa müteessirdi. Kale dışındaki harbi kaybetmiş olmasına bir türlü tahammül edemiyordu. Ben padişahımızın huzuruna nasıl çıkarım, ne fena talimiz varmış diye hayıflanıyordu. Kumandanlar her ne kadar kendisini teselli ediyorlar, keder çekme paşa baba, sen vazifeni yaptın Allah şahittir diyorlarsa da derdine derman, yarasına merhem olamıyorlardı. Kendisini en fazla üzen şey hadiseyi padişah nasıl karşılayacağıydı. İstanbul'dan gelecek haberi bekliyordu. Belki de Hazreti Padişah'tan idamı için ruhsat bile alınmıştı. Vaka ölümden zerrece korkusu yoktu. Fakat bir hain gibi idam edilmek istemiyordu. Sağ kalırsa devlete daha birçok hizmetler yapacağına kaniydi. Ben düşmandan intikam almasını bilirim diyordu. Evet, intikam almasını bilirdi. Devletin de böyle pervasız, heyecanlı ve kahraman bir vezire ihtiyacı vardı. Günlerden bir gün saray kapıcı başılarından birisi, yani yaverlerden birisi Erzurum'a çıka geldi. İskender Paşa kapıcı başının azil veya idamı için ferman getirdiğini zannetmişti. Fakat yanıldığını anladı. Kapıcı başı paşanın önünde hürmetle eğildi. Gazanız mübarek olsun. Sultanımız Efendimizin ekmeği size helal olsun. Erzurum'u kurtardınız. Size padişahımız bir altın kılıç, murassa bir topuz gönderdi dedi. İskender Paşa heyecandan titriyordu. Demek gayretleri boşa çıkmamıştı. İkdamı Kanuni Sultan Süleyman tarafından takdir olunmuştu. Oh, ne büyük bir saadetti bu. Kapıcıbaşı padişahın bir de namesini sunmuştu. İskender Paşa okurken gözleri dolu dolu oldu. İskender diyordu. Berhudar olasın. İki cihanda yüzün ak olsun. Sen Şahoğlu'nun askeriyle küfü değilsin. Onun askeri vefret ve kesret üzereyken sen bu mertebe mukabeleye iktam ve ihtimam gösterdin. Hiçbir kusur etmedin, hatırını hoş tut diyordu. İkinci namede devrin Vezir-i Azamı Rüstem Paşa'dandı. O da güzel cümlelerle İskender Paşa'nın gazasını tebrik ediyordu. Katiyen fütur getirmemesini söylüyordu. Padişahın ekmeği size helal olsun, bir güzel gaza ettiniz diyordu. Bu paha biçilmez iltifatlar karşısında kahraman vezir bir çocuk gibi utandı. Sevinç gözyaşlarını tutamadı. Biz bu kadar mı gayret gösterdik diye ağladı. Değerli dinleyiciler, Türkler İslam aleminde Abbasiler devrinden itibaren mühim bir mevki elde ettiler. İkinci Abbas halifesi Ebu Mansur Cafer'den itibaren Abbasi ordularında Araplar, İranlılar ve Berberilerin yanında Türk askerleri de görülmektedir. Vaka Emeviler zamanında da Türklerden orduda asker istihdamına rastlanmaktadır ama göze çarpanı Abbasiler zamanındadır. Abbasi devletinin kuruluşunda Türklerin mühim bir rol oynadığı bilinmektedir. Türklerin Müslüman olmaya başlaması Emevilerin ilk devirlerinden itibarendir. Ama Arap İmparatorluğunda, İslam İmparatorluğunda bir güç haline alışı Abbasilerin ilk zamanıdır. Nitekim Türklerin Abbasi ordusunda en şerefli mevkileri almaları ve bu devletin yegane dayandığı bir kuvvet haline gelmeleri Halife Mutasım devrinde olmuştur. Halife Mutasım 833 yılında hilafet makamına gelmiştir. Harun Reşit'in oğluydu Mutasım. Üçüncü oğlu ve ondan sonra yerine geçen üçüncü halifedir. Annesi bir Türktü. Kendisi de mizaç ve karakter itibariyle Türklere benzerdi. Bu sebepten Selefi Memun'un İranlılara meyletmesine mukabil o da Türklere zaaf derecesinde bir sevgiyle bağlanmıştı. Daha veliaht iken
Türklerin şecaat, bahadırlık, vakar, dürüstlük, sadakat, fedakarlık gibi yüksek meziyetlerine vakıf oldu ve onlardan birkaç bin kişiyi maiyetine asker olarak aldı. Mutasım halife olur olmaz bir taraftan yanına Türkleri celbederek onlardan bir hasta ordusu vücuda getirdi. Muhafız alayı yani. Bu zamanda yaşayan meşhur müverrih coğrafyacı Mesudi bu Türk hasta ordusunu şöyle tasvir ediyor. Bu ordu genç, dinç, yakışıklı, levent endamlı efrattan teşekkül ediyordu. Ordu efradı ipekli elbiseleri, sırmalı kumaşları, sırmalı kılıç askılarıyla herkesin takdirini ve hürmetini celbediyordu. Bu Türkler sayesindedir ki Abbasi Devleti'nin nüfuzu teessüs etti, kuruldu ve İslam'ın şevki yükseldi diyor Mesudi.

Değerli dinleyiciler, Muhtasım aynı zamanda Türk beyzadelerine de büyük mevkiler vaat ederek onları yanına davet etti. Türkistan'daki Fergana şehzadelerinden Yeltiginoğlu Caf'ın muharebelerde gösterdiği kahramanlıkları işitti. Onu birçok beyzadelerle beraber nezdine getirtti. Caf'ı ve diğer Türk beyzadelerini iltifatlarla, ikramlarla kendine bağladı. Ve aynı zamanda Muhtasım bu Türk asilzadelerine geniş malikaneler verdi. Bunlardan Caf'ın malikanesi asırlarca kendi adıyla yad olunmuştur. Muhtasım'ın bu Türk hassa ordusu, Abbasi ordusundaki Arap, İranlı ve Berberi birliklerini hafife alıyorlardı. Ve atlarını fütursuzca Bağdat caddelerinde, Bağdat sokaklarında koşturuyordu.

Mutasim 835 yılında Bağdat'ın 100 kilometre şimalinde kendisinin ve Hassa askerlerinin daimi olarak ikamet edeceği bir şehir kurdu. Samarra şehri, Sürremen Rea, gören mesut olur manasına gelen bir ismi var. Şehrin tesis planının tatbikine Türk kumandanlarından Avşar'ı memur etmişti. Mutasim burada Hassa ordusunu teşkil eden Türkleri mensup oldukları kabilelere ve akrabalık derecelerine göre ayrı ayrı kışlalara yerleştirdi. Onların kavmi meziyetlerini kaybetmemeleri için de ancak Türk kızlarıyla evlenmeleri usulünü ihdas etti. Mutasim halife olduğu zaman senelerden beri bir türlü bastırılamayan Şimali Azerbaycan'daki Babek isyanı korkunç bir hal almıştı. Afşin ve Büyük Boğa komandasındaki Azerbaycan'a giden Türk askerleri bu korkunç isyanı bastırdılar. Babek'i esir ettiler, taraftarlarını imha ettiler tamamen. Bunu müteakip İslam ülkelerine hücum ederek şehirleri yakıp yıkan, Müslümanlara görülmemiş derecede zulümler yapan Bizans İmparatoru Teofilos'a karşı Afşin, Aşnas ve İtah kumandasındaki Türkler gönderildi. Türkler dehşetli ok atarak Bizans İmparatoru'nu Ankara önünde ağır bir bozguna uğrattılar. Ve sığındığı Amorion Kalesi'ni de zapt ettiler. Amorion Kalesi bugünkü Afyon Karahisar'a bağlı Emirdağ kazasındadır. Değerli dinleyiciler, bu parlak zaferler Türklerin şeref ve itibarını halife nezdinde son derece arttırdı. Bu devirde yaşayan meşhur bir İslam edibi Türkler hakkındaki intibalarını şu cümlelerle ifade ediyor. Türkler her işte uzak görüşlüdür. Zekaları parlaktır, uyanıktır. İnandıklarını müdafaa hususunda son derece fedakardırlar. Yaratılıştan halim, selim ve sabırlıdırlar. Kolay kolay kızmazlar. Sözlerine sadıktırlar, vaatlerine vefakardırlar. Yalan söylemekten kaçınırlar. Fakat harp zamanlarında, harp meydanlarında, hiddet ve gazap zamanlarında bir ateşpareyi celadet kesilirler, ateş parçasıdır. Bütün tarih boyunca Türkleri yakından tanıyan yabancı müelliflerin fikirleri de bunun aynısıdır. Bu Müslüman edibin sözleri Türk ruhunun asırlarca değişmemiş temel vasıflarını ifade ediyor. Türklerin asırlarca efendi, şanlı ve asil bir kavim olarak yaşamalarının sebep ve amilleri işte buradan gelmektedir. Değerli dinleyiciler, Mutasım'ın vefatından sonra Türklerin Abbasi Devleti'ndeki nüfuz ve itibarı sarsılmak şöyle dursun, bilakis daha fazla arttı. Mutasım'dan sonra gelen halifeler zamanında devletin idaresi Aşnas, Vasık, Büyük Boğa, İtah, Küçük Boğa gibi Türk kumandanlarının elinde kaldı. Mutasım'ın oğlu ve halifi Vasık, Aşnas'a büyük imtiyazlarla sultan ünvanını verdi. Türkler bu devirde o kadar büyük bir kudret ve kuvvet sahibi olmuşlardı ki kendi menfaatlerine hadim olmayan halifeleri tahtından indiriyorlardı. Bu suretle 10 yıl içinde 4 halife tahttan indirilerek yerlerine başkaları getirilmişti.

Değerli dinleyiciler, Bağdat'taki Abbasi halifelerinin hassa ordusuna İslam tarihinde Etrak, yani Türkler deniliyordu. Etrak, Türk kelimesinin çoğuludur. Hassa askerleri muhtelif fırkalara ayrılmıştı. Bu fırkalar arasında rekabet eksik değildi. Fakat halka, Arap, İranlı, Berberi ve Zenci askerlerine karşı pek mütesanit idiler. Aralarında tesanüt vardı yani. Türklerin aralarında kavmi asabiyet ve millet gayreti vardı. Hep Türkçe konuşurlardı mesela. Öz isimlerini, ananelerini muhafaza ederlerdi. Arapça öğrenirlerdi ama gururlarından bu dilde konuşmazlardı. Hatta öyle bir zaman gelmişti ki hükümdar kumandan olmak için ancak Türk olmak gerektiği telakkisi ortaya çıkmıştı. Değerli dinleyiciler, Türk hassa askerinin Bağdat'ta idareyi ellerine almalarından itibaren uzak eyaletlerde bulunan valiler de eyaletlerini müstakil birer hükümdar gibi idareye başlamışlardı. İlk İslam devletlerinden bazıları bu suretle meydana çıktı. Bunlar arasında Mısır'daki Tulunoğulları Devleti, Ahmet adında bir Türk kumandan tarafından kuruldu. Ahmet, Oğuz Türklerinden Tulun adında bir Türk'ün oğluydu. Tulun, Türkistan'dan gelerek Bağdat Türk hassa askerleri arasına girmişti ve orada mühim bir mevki sahibi olmuştu. Oğlu Ahmet, Samarra'daki Türk hemşerileri arasında iyi bir askeri terbiye gördü ve aynı zamanda da dini tahsil yaptı. Kendisini bilahare üvey babası, yine Türk subaylarından, Türk ümerasından Bayak Bey himaye etti. Ve Mısır'a vali tayin edildiği zaman Ahmet'i de beraberinde götürdü. O burada üvey babasından sonra müstakillen valilik yaptı. Zeka ve dirayeti sayesinde Suriye'yi de idaresi altına aldı ve Tulunoğulları veya Beni Tulun veya Tuluni devletini kurdu. Türkçe şiirler yazmıştır Tulunoğlu Ahmet. Mısır'ı, Kahire'yi birçok binalarla süslemiştir. Bunlar arasında yaptırdığı muhteşem cami hala kendi adını taşımaktadır, İbni Tulun Camii. 905 yılında yıkılmıştır Tulunoğlu Devleti. 868'de kurulmuş, 905'te yıkılmış, 45-50 sene devam etmiş. Yerine az bir müddet sonra yine Ihşit adındaki bir Türk kumandanı tarafından kurulan Ihşidi Devleti tesis edilmiştir. Ihşit'in bir adı da Tuğaçoğlu Mehmet'tir. O da bir Abbasi ordusundaki Türk askerlerdendi.

Değerli dinleyiciler, 962 yılında Alptekin adında bir Türk kumandanı Afganistan'da bulunan Gazne şehrini zapt etti ve Gazneliler Devleti'ni kurdu. Ölümünden sonra oğlu ve ondan sonra da Bilge Tekin idareyi ellerine aldılar. 977 yılında devletin başına Sebük Tekin geçti. Meşhur Gazneli Sultan Mahmud'un babasıdır. Sebük Tekin'in babası da Türkistan'da kahramanlığıyla tanınmış Açuk adını ve Kara Beçkem lakabını taşıyan bir Türk kumandandı. Sebük Tekin iyi bir devlet adamı ve mahir bir kumandandı. Bütün Afganistan'ı, Horasan'ı, İran'ın doğu kısımlarını idaresi altına aldı ve Hindistan'a muvaffakiyetle neticelenen bir sefer yaptı. Oğlu ve halefi olan yerine geçen Sultan Mahmud, yalnız Gazneli Devleti'nin değil, Türk İslam tarihinin de en büyük simalarından birisidir. Hindistan'a 17 defa sefer yapmıştır. Büyük zaferler kazanmıştır. Bu ülkede İslamiyet'in köklü bir surette yerleşmesi ve inkişaf etmesinde pek mühim bir amil olmuştur. Sultan Mahmud aynı zamanda İran'ın orta eyaletleriyle Harezm'i de ülkesine katmış, zamanın en büyük hükümdarı olmuştur. Abbas halifesi de kendisine sultan ünvanını vermiştir. İslam tarihinde sultan ünvanıyla anılan ilk hükümdar Gazneli Mahmud'dur. Değerli dinleyiciler, Sultan Mahmud, Türkistan'ın hakimleri olan Karahanlı Türk Hanedanı'nın Büyük Hakanı ile bir sıhriyet, bir dostluk tesis etmişti. O zamanlarda Doğu Türkistan'da ve Kuzey Türkistan'da büyük bir Karahanlı İmparatorluğu vardı. Hunlardan, Göktürklerden, Uygurlardan tevarüs eden Türk, Büyük Türk Hakanlığı tacı bu sefer Karahanlıların başındaydı. Ve Karahan hükümdarı Satuk Buğrahan ilk defa Müslüman olan Türk hükümdarı olarak maruftur. Gazneli Mahmud'un bunlarla bir akrabalığı var. 10. asrın ikinci yarısında Karahanlılarla Oğuzlar arasında İslamiyet geniş ölçüde yayıldı değerli dinleyiciler. Karahanlı Türkleri Yağma, Çiğil boylarından müteşekkil ve daha ziyade Kıpçak nüfusun hakim olduğu bir devletti. Oğuzlar daha kuzeyde, Türklerin üç boyundan birisidir. Türkler Kıpçak, Oğuz ve Uygur olmak üzere üç bölüme ayrılır. Anadolu, Azerbaycan, Kuzey Irak ve Türkmenistan Türkleri Oğuz Türküdür. Bunun dışında kalan Doğu Türkistan, bugün Çin hakimiyetindeki Doğu Türkistan'da yaşayan Türkler Uygur'dur. Bunun dışında kalan Türkler, Tatarlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Karakalpaklar, Nogaylar, Kumuklar bunlar. Ve tarihteki Kumanlar, bunlar Kıpçak Türkleridir. Bu devirde Büyük Türk Hakanlığı tacı Karahanlıların başındadır dedik. Karahanlı Devleti Türkistan'da, Türk yurdunda büyük bir devlet kurmuştur. Ve bu devirde Türklerin kitle halinde Müslüman olduğu görülüyor. Türklerin İslam dinini kabulleri tamamen kendiliğinden ve onların siyasi vaziyete hakim oldukları bir zamanda vuku buldu. Tabii bu hususta Türklerin kendi milli dillerinde de her şeyin yaratıcısı olarak bir tek varlığa inanmalarının büyük bir rolü vardır. Karahanlılar Devleti zamanında 961 senesinde 200 bin çadır Türk halkı İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Bunda Karahan hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğrahan'ın Müslüman olmasının büyük tesiri vardır. Satuk Buğrahan rüyasında Hazreti Peygamber'i görüyor ve kendisine Müslüman olma zamanının gelip gelmediğini soruyor Hazreti Peygamber. Bu işari rüya üzerine Satuk Buğrahan İslamiyet'i öğreniyor ve Müslüman oluyor. Abdülkerim ismini alıyor. Büyük Han'ın Müslüman olması, tebanın da Müslüman olmasına elverişli bir zemin hazırlıyor. İnsanların dini baştakilerin dini gibidir sözü çok meşhurdur. Tabii Türklerin Müslüman olmasında çok farklı amiller vardır. Bu anlattıklarımız gösteriyor ki Türkler Abbasi Devleti'nde hakim bir zümre iken Müslümanlığı kabul etmişlerdir. O zaman Türklerin kılıç zoruyla baskı altında Müslüman olduklarını söyleyenlerin bu iddiası çürümüş oluyor, çürütülmüş oluyor. Eğer böyle bir şey söz konusu olsaydı Türklerin Abbasi Devleti'nde orduyu ellerinde tuttukları, birçok valilikleri ellerinde tuttukları bir zamanda Müslümanlığa girmeleri abes olurdu. Türklerin Müslüman olmasında temas ettikleri ilk Müslümanların güzel ahlakı mühim bir rol oynamıştır.
Öyle ki Türkler tanıştıkları bu yeni Müslümanların melek mi insan mı şeklinde bir tereddüde düşmüşler. Bu güzel ahlakla büyülenmişlerdir. İkinci bir husus, biraz evvel arz ettiğim gibi Türklerin dininin, gök tanrı dininin İslamiyet'e elverişli oluşudur. Çok yaygın bir rivayet vardır. Türklerin eski dini, Müslüman olmadan önceki dini nedir diye sorulduğu zaman herkes şamanizm diye cevap vermektedir. Şamanizm diye bir din yoktur. Şamanizm meditasyon yoluyla insanların göremediği şeyleri gören, göremediği yerlerden, duyamadığı yerlerden haber alan kimse demektir. Yani parapsikolojiyle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla her dinde şamanlık olabilir. Eski Türklerde din adamları bugünkü medyumlar gibi kimseler olduğu için ki bunlara şaman veya kam deniyor. Bu sebeple eski Türklerin dinini şamanizm olarak değerlendirmişlerdir. Yanlıştır. Eski Türklerin dini gök tanrı dinidir. Bu dinde bütün kainatın yaratıcısı olan bir Allah'a inanılır. Onun adı tan yerinin, yani güneşin her gün doğması ve batmasını sağlayan manasına tan yerinden gelme tanrıdır. Ama başka isimleri de vardır. Çalap, ogan, ülgen gibi kelimeler Allah'ın çeşitli sıfatlarıyla ifade eden isimlerdir. Eski Türklerde cennet ve cehennem, umay ve tamu mefhumları mevcuttur. Domuz eti yememek, zina etmemek, hırsızlık yapmamak eski Türklerin dini inançlarında mevcuttu. Çok evlilik, din uğrunda savaş yapmak eski Türklerde bilinen bir mefhum idi. Eski Türklerde oruç ve ibadet, namaz gibi ibadetler vardı. Hatta yükünç, secde kelimesi eski Türkçe'de bilinen, kullanılan bir tabirdi ibadetler için. İşte Türkler yeni Müslümanlarla karşılaştıkları zaman kendi dinlerine çok benzeyen bu din mensuplarını benimsediler ve yeni din onlara elverişli ve kolay geldi. Eski Türkler içinde tamamı gök tanrı dinine mensup değildi. Az da olsa animist, yani tabiata tapan, yıldızlara tapınan, totem inancında bulunan Türkler de vardı. Az bir miktar Zerdüşt dinine mensup Türkler vardı. Bugünkü Nevruz ve Mihrican geleneği işte bu Zerdüşt dinini benimsemiş olan Türkler vasıtasıyla, daha ziyade Buhara, Semerkant'ta yaşayan Türkler vasıtasıyla gelmiştir ve çok kimse tarafından eski Türk adet olarak bilinir, yanlıştır. Türkler arasında Manike dininde olanlar vardı. Yani Zerdüşt ve Hristiyanlığın karması olan bir dindir. Eski Türkler arasında çok az da olsa Budist olanlar vardı. Tibet hududunda yaşayanlar. Eski Türkler arasında çok az da olsa Hristiyanlığın Nasuri mezhebine mensup olanlar vardı. Yahudiliğin Karayim mezhebine mensup veya Karayit mezhebine mensup Türkler vardı. Bunlar bir kısmı bugün kayboldu gitti. Bir kısmı az olarak varlığını devam ediyor. Ama bunların sayısı çok azdı. O zaman tarihte de çok azdı. Türklerin ekserisi gök tanrı dinine mensuptu. Müslümanlıkla karşılaşınca kendi dinlerine ve bünyelerine çok uygun olan bu dini gönül rızasıyla kabul ettiler. Kılıç zoruyla olmadığı, Türklerin bu dini kabul ettiğinde zaten Abbasi ve Emevi ordusundaki güçlü konumlarıyla izah edilebilir. Kaldı ki İslamiyet'te kılıç zoruyla insanları Müslüman yapma yoktur. Ne Emeviler ne Abbasiler böyle bir yola başvurmamıştır. Hatta ben size bir hadise anlatayım. Mısır fethedildiği zaman çok sayıda halk kitleler haline Müslümanlığa girdiler. Mısır valisi zamanın Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazarak dedi ki, efendim Mısır halkı kitleler halinde Müslüman oluyor. Müslüman oldukları zaman gayrimüslimlerden alınan baş vergisi cizye düşüyor. Bunlar muhtemelen bu vergiyi vermemek için Müslüman oluyorlar. Eğer izin verirseniz ben bunların Müslüman olmasına mani olayım. Veya en azından Müslüman olsalar da ben bunlardan o cizye denilen baş vergisini alayım. Ömer bin Abdülaziz'in bu valiye tarihi bir cevabı vardır. Allah bizi vergi tahsildarı olarak göndermedi. Bırak Müslüman olan Müslüman olsun, Müslüman olan cizye vergisinden düşer. Böyle bir mantalitenin hakim olduğu Emevilerde tutup da Türkleri zorla Müslüman yapmaları zaten beklenmez. Tarihi gerçeklerde Türklerin İslamiyet'e gönül rızasıyla girdiğini gösteriyor. Hem Emevi ve Abbasilerin Türklere karşı göstermiş oldukları hüsnü kabul, onları orduda, idari kademelerde istihdam etmeleri Türklerin gönlünü almıştır. Hem İslam dininin eski Türk dinine uygun oluşu Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştırmıştır. Hem de ilk Müslümanların fevkalade güzel ahlakı Türkleri cezbetmiştir. İşte Türklerin Müslüman oluşu bu sebeplere bağlanmaktadır. Ve Emeviler devrinden itibaren başlayan bu ihtida hareketi Abbasiler devrinde doruğuna ermiş ve 961 senesinde
milyonlarca Türk Müslümanlığa girmiştir. Bundan evvel de İslamiyet'e girmiş olmakla beraber Türklerin kitle halindeki ihtida hareketi 10. asır ortalarındadır. Karahanlılar devrindedir. Bundan önceki ihtida hareketleri daha sınırlıdır. Araplar Çinlilerle savaşmaya geldikleri zaman Talas Irmağı kenarında 751 senesinde Türkler Araplara yardım etmişler. Çinliler yenilmiş ve bundan sonra Araplarla Türklerin yakın teması başlamıştı. 750 senesinden beri gelen müttefiklik 961 senesinde Türklerin tamamen Müslüman oluşuyla neticelenmiştir. Türklerden çok az bir grup İslam dini dışında kalmıştır. O da çok uzaklarda yaşayan, Sibirya'da yaşayan Türkler gibi. Bunun dışında Türklerin hemen hemen tamamına yakını Müslüman olmuşlardır. Dedik ya, Türkler üç büyük boya ayrılır: Oğuzlar, Kıpçaklar, Uygurlar. Anadolu Türklerinin de mensup olduğu Oğuzlar 10. asrın ikinci yarısında Seyhun Nehri kıyısı ile bunun şimalinde yaşıyorlardı. Semerkant ve Buhara taraflarına inmeye başladılar. Bu iniş Türk tarihinde pek mühim ve pek mesut neticeler doğuran hadiseler zincirinin ilk halkasını teşkil etti. Buhara taraflarına inen bu Oğuzların başında Selçuk oğulları vardı, Selçuklu hanedanı vardı. Selçuk Bey'in, ki Samanoğulları devletinin saray nazırı olan Selçuk Bey'in torunlarından Tuğrul ve Çağrı Beyler, Davut Çağrı ve Muhammed Tuğrul Beyler ve diğer beyler çok çetin, çok meşakkatli şartlarla mücadele ettiler ve Selçuklu Devleti'ni kurdular. Daha önce bu hadiseleri zaman zaman sizlere anlatmıştık. Tuğrul ve Çağrı Beyler Oğuz Türklerinden mühim bir kısmının başına geçtiler. İran'ın Horasan eyaletine geldiler. O zaman tabii İran değil. Horasan İran'ın kuzeydoğusudur. Orada Selçuklu Devleti'ni kurdular. Tuğrul Bey 1064 yılında İran'ın Rey şehrinde vefat ettiği zaman, ki Rey şehri bugünkü Tahran'a birkaç kilometre mesafede harabe halindedir. Moğollar tarafından harap edilmiştir. Bu şehirde vefat ettiği zaman Tuğrul Bey kurmuş olduğu devletin sınırları Ceyhun Irmağı'ndan Fırat Nehri'ne kadar uzanıyordu. Azerbaycan güneyde Bağdat'a kadar uzanıyordu. Suriye, Irak, Anadolu tamamen ve İran tamamen Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti altındaydı. Tuğrul Bey vefat ettikten sonra kendisine yeğeni Muhammed Alparslan halef oldu. Muhammed Alparslan 1071 yılında Anadolu'da Malazgirt Ovası'nda bozkır harp taktiği kullanarak zamanın Doğu Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'i mağlup etti. Koca Bizans ordusu yenildi. İmparator esir edildi ve Anadolu'nun bir Türk ülkesi olmasını temin etti. Anadolu kapıları Malazgirt Harbi ile Türklere açıldı. Gerçi bundan önce de Anadolu'ya gelip yerleşen Türkler, hatta Oğuzlar olmuştu. Bunlar İslamiyet'i kabul etmeden önce gelmişler. Bizans hizmetine girmişler ve Anadolu'da Türkçe konuşan bir Ortodoks nüfus teşkil etmişlerdi. Bunlara Karaman Rumları denir. Fakat sayıları azdı ve Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra zaten bir kısmı Müslüman oldu, bir kısmı eski dinlerini muhafaza etti. Ya yakın zamana kadar da varlıklarını devam ettirdiler. Mübadeleyle bunlar Yunanistan'a gönderildi. İşte Malazgirt Harbi'nden sonra Müslüman Türkler Anadolu'ya geldiler. O zamana kadar Doğu Anadolu toprakları birkaç defa Müslümanların eline geçmişti ama kaybedilmişti. Türkler Doğu Anadolu'yu süratle fethettiler ve Marmara Denizi sahillerine kadar Malazgirt Harbi'nden sonra geldiler. Bu fetih hareketinden sonra Türklere yeni bir yurt açılmış oldu. Orta Asya'dan kopup gelen Türk aşiretlerinden mühim bir kısmı Anadolu'ya yerleşti. Anadolu'ya yerleştiği yerlerde daha önce Ermeni ve Süryaniler ve az miktarda da Rumlar vardı. Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra Süryanilerden bir kısmı Müslüman oldular, bir kısmı varlıklarını devam ettirdi. Ermeniler ise Anadolu içine yayıldılar çünkü Bizanslılar onların Anadolu'ya yayılmasına izin vermiyordu. Böylece Ermenilerden boşalan topraklara da Türkler yerleştiler. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle Kürdistan dağlarında yaşayan ve Bizanslar tarafından enterne edilmiş olan Kürtler de, ki Müslüman olmuşlardır daha önce, Türklerle beraber Anadolu'ya yayılmışlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu yurt tutmuşlardır. Kürtlerin ana vatanı Kürdistan denilen dar bir bölgedir, dağlık bir bölgedir. Bu bölgenin Türkiye'de sadece Hakkari kısmı vardır. Kuzey Irak ve İran'da toprakları vardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya Kürtlerin yayılışı Türklerin gelişinden sonra olmuştur. Boşalan topraklara yerleşmek vesilesiyle olmuştur. Ama Türklerin Anadolu'ya yoğun bir şekilde gelişi Cengiz ve Hulagu
riyasetindeki Moğol işgalinden sonra olmuştur. Moğollar 13. asır başlarında Türklerin çok yaşadığı Türkistan havalisini Mavera-ün-Nehir'i işgal etmişler. Şehirleri yakıp yıkmışlar. Ondan sonra Anadolu'ya hicret etmişlerdir. Neyse biz gene dönelim Malazgirt Harbi galibiyetine ki Malazgirt Harbi, Malazgirt galibiyeti Türk tarihinin hatta İslam tarihinin başta gelen zaferlerinden birisidir. Bu zaferden sonra Anadolu'nun fethine Tuğrul Bey'in amcazadesi Kutalmış'ın oğulları memur edildi. Bunlardan birisi olan Süleyman Şah büyük zaferler kazandı. Sizlere biraz evvel arz ettiğim gibi Üsküdar'a kadar geldi. İznik'i hükümet merkezi yaptı. Eski Türk ülküsüdür bu. En uçtaki şehir. Serhat'e en yakın şehir başşehir yapılır. Çünkü devamlı fetihler mevzubahistir. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş oldu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı olarak Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşunda ve Anadolu'nun fethinde Oğuz Beyleri çok büyük hizmet gördü ama bunların pek azının ismini biliyoruz. Kızıl Bey, Yağmur Bey, Göktaş Bey, Mansur Bey, Afşin Bey, Anasoğlu Bey, Tarasıkoğlu Bey, Artuk Bey, Çubuk Bey, Sevinç Bey, Atsız Bey, Şöklü Bey, Emir Mengüç, Emir Danişment, Emir Saltuk gibi beyler Anadolu'yu Türkleştirmiş. Emir Dinar, Emir Sandık gibi beyler Anadolu'nun fethinde vazife almışlardır ki Artuk Bey, Afşin Bey de mühim kumandanlardır. Afşin nice büyük zaferler kazandıktan sonra ihtiyar bir yaşta Bağdat valisiyken vefat etmiştir. Artuk Bey, Artukoğlu devletini kurmuştur Mardin, Elazığ, Diyarbakır havalisinde. Saltuk Bey, Erzurum havalisinde. Emir Mengüç, Erzincan, Şebin Karahisar, Gümüşhane havalisinde, Divriği havalisinde. Emir Danışment de Sivas, Tokat havalisinde bir beylik kurmuştur Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra. Bunların hepsi Anadolu'nun fethinde ve Türkleştirilmesinde çok mühim birer rol icra etmiştir. Değerli dinleyiciler, Süleyman Şah'tan sonra 1. Kılıç Aslan, 1. Mesut ve 2. Kılıç Aslan sultanlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçtiler ve çok büyük hizmetler ifa ettiler. Bu hizmetlerle bu vatanın hakiki kurucuları olmuşlardır ve Türk milletinin, Müslümanların babaları olmuşlardır. Nice Haçlı seferlerine siper olmuş, Moğolları durdurmuş, Türk milletinin, Müslümanların birliğini, beraberliğini, hayatiyetini devam ettirmişlerdir. O zamanlar Selçuklu ailesinin başında bulunduğu Türk topluluğuna Oğuz Türkleri veya Türkmenler adı veriliyordu. Türk adındaki büyük beşeri camianın çeşitli kolları var. Her bir zümrenin farklı farklı isimleri vardı. 11. asırdan itibaren Oğuz adı ehemmiyetini kaybetti. 13. asır başından itibaren yerini tamamıyla Türkmen sözüne terk etti. Oğuz, oklar, topluluklar manasına gelir. Oğuzhan da zaten toplulukların başı demektir. Oğuz topluluğu Türk boyların için en kalabalık topluluk olduğu için bu ismi almıştır. Türk ise kavmin ana ismidir. Türk isminin menşei hakkında çeşitli rivayetler var. Daha önce bu mikrofonlardan sizlere arz etmiştik. Türkmen ise Türk'e benzer veya Müslüman olmuş Türk manasına gelir ki Oğuzları sembolize eder. Oğuz ismi unutulmuş, yerine Türkmen ismi kullanılmış. Bunlar yarı göçebe, yarı şehirlidirler. Büyük, güzel, mamur şehirleri vardır. Fakat koyun beslemeyi, deve beslemeyi ve zaman zaman yaylalara çıkmayı da ihmal etmemektedirler. Oğuz veya Türkmenlerin gerek göçebe gerek yerleşik olanları Selçuklular zamanında kısım kısım Anadolu'ya geldiler. Biraz evvel arz ettiğim gibi 13. asırda Moğol istilası Türkmenlerin İran'da yaşayanların hemen hepsinin Anadolu'ya gelmelerine sebep oldu. Ve bugün Anadolu'da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu bu tarihlerde Anadolu'ya gelmiş olan Türkmenlerin evlatlarıdır. Bu istila, Moğol istilası Selçuklu Devleti'ni de ortadan kaldırdı. Rey, Belh gibi, Merv gibi büyük şehirler harabeye döndü. Buharalar, Semerkantlar. Ama çok geçmeden yüksek yaylalarda yaşayan Türkmen beyleri vatanlarını istilacıların elinden kurtardılar. İşte bu Türkmen beylerinin birisi de Osman Bey'dir. O da bir Türkmen ve Oğuz'dur. Tesis ettiği hanedanın menşeinden büyük bir Osmanlı İmparatorluğu çıkmıştır. İran'da asırlarca yine Türkmen beyleri tarafından Moğolların elinden kurtarılarak idare edilmiştir. Tarihi Türk yurtları olan Mavera-ün-Nehir,
Harezm gibi yerlerde yine Moğolların elinden alınmış. Moğollar tarihte çok enteresan bir hadise olarak İslamiyet'i kabul etmişler. Yani mağlup ettikleri millete benzemişler ve Türklerin arasında süratle erimişler ve bugünkü Orta Asya'daki Özbek, Kazak, Kırgız ve Tatar Türklerini meydana getirmişlerdir. Bu da milyonlarca zalim Moğol'un İslam dinine girerek İslamiyet'e ve Türklüğe çok büyük hizmet etmeleri neticesini doğurmuştur. Moğollar dillerini, geleneklerini bırakmışlar, Türk dilini ve İslam dinini benimsemişler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşalım. Hoşça kalın.

0: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: Tek başına bir ordu. Deli Balta. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Gürbüz Azar. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayını hazırlayan Hüseyin Aydemir.
1: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Hoş geldin deli balta. Geç otur şöyle. Görürüm ki yüzün güler, şen dönmüşe benzersin. De hele, nereleri gezip dolaştın? Ne haberler getirdin?
1: Sizin de gönlünüz Şenola Paşam. Anadolu'dan gelirim. Köylere vurdum, yaylalara vurdum. Dostları ziyaret edip dualarını aldım. İznik'ten, Bursa'dan, Bilecik'ten selamlar getirdim efendim. Bir de yeni kılıç edindim.
0: Mübarek ola deli balta. Mübarek ola.
1: Paşam, sizi pek düşünceli bulurum, merakımı bağışlayın.
0: Haklısın deli balta. Şu Frank elçileri son günlerde benim şerefli milletime iftira etmeyi marifet sayarlar. Ağız birliği etmişçesine her yerde hep aynı düzmece. Neymiş efendim? Türkler çok barbar bir milletmiş de esirlere eziyet etmekten zevk alıyorlarmış. Şu nankörlerin ettiğine bak. Kaç gecedir hayıflanmaktan gözlerime uyku uğramaz.
1: Üzülmemek elde değil. Lakin çare de değil. Bu Frank kafirlerini utandırmak gerek.
0: Evet ama nasıl?
1: Bana 3 hafta mühlet verin paşam. Öyle zannediyorum ki onları yerin dibine geçirebiliriz.
2: Bu konuşmadan bir gün sonra serin bir sonbahar sabahı Meriç nehrini uçarcasına geçen deli balta batıya doğru rüzgarla at sürdü. Kah bir tepenin başında dolunayı yakalıyor, kah bir ovada esenyeli okşuyordu. Ne bu yerler ona yabancıydı, ne de o bu yerlere. Nice günler ve gecelerden sonra uzaklara ulaştı. Ansızın bastıran yağmurun farkında bile değildi.

0: Hoş bulduk Frankistan. Ben geldim.
1: Kendi yurdundaymış gibi alacakaranlıkta bir Frankistan şehri sokaklarından süzülüp geçti. Gittikçe şiddetlenen yağmurun çatısını dövdüğü, kapısı penceresi sıkı sıkıya kapalı bir evin önünde durduğunda şöyle bir soluklandı.
0: Aklımda yanlış kalmadıysa burası olmalı. Rokero evde olsa bari. Rokero, aç kapıyı, ben geldim.
2: Deli balta, sen ha?
0: Ben ya. Halk misafiri ummadığın zamanda gelir, bilmez misin?
1: Rokero, deli baltanın has adamıydı. Sık sık İstanbul'a haberler ulaştırır, paşalara selam yollardı.
0: Sizin o meşhur kuyulardan bir esir kaçırmaya geldim Rokero. Biliyorum, çok zor iş. Ama mutlaka başarmalıyım. Bana yardım edersin değil mi?
2: Yapma deli balta. Bu sefer yakacaksın beni. Şüpheleniyorlar zaten. Vazgeç.
0: Kırma beni Rokero. Dostumsan göster dostluğunu. O kuyulardan birine inmem lazım.
2: Sana da hayır denmez ki. Neyse. Şimdi sen rahatına bak. Biraz vakit geçsin hele. Karnını doyur. İyice bir dinlen. Madem bu işe kararlısın bari Abdullah'a kaçır.
1: Rokero'dan gerekli bilgiyi aldıktan sonra o gece dinlenen deli balta sabah namazından sonra yola koyulmak için hazırlandı.
0: Hoşça kal dostum. Bir gün bu iyiliğini öderim.
1: Şehrin uzağındaki bir vadiye atını gizleyen deli balta tarif üzerine esir kuyularının bulunduğu yere doğru yürüdü.
0: İşte kuyular. Her yerde rastlanan su kuyuları gibi çıkrı, kovası ve urganıyla ne kadar da masum görünüyorlar. İnsanlık mı bu? Ama görecek onlar. İlerideki şatonun zindancılara ait olduğu kesin. Dikkatli olmalıyım. Bismillah. Vay canına. Amma derinmiş.
1: Çıkrağa bağlanan urgana tutunan deli balta korkusuzca kuyunun derinliklerine daldı. Ortalıkta ses seda yoktu. Kuyunun diplerinden ağır bir koku geliyordu.
0: Çok dikkatli olmalıyım. Yer altında esir saklamak. Böyle bir kalleşliği ancak bu alçaklar düşünebilir.
1: Boşlukta süren çeyrek saate yakın bir yolculuktan sonra nihayet gözleri önünde uzayan bazı koridorlara takıldı.
0: Aman yarabbi, burada koskoca bir şehir var. Koridorlar, kapılar. Şuradan gidelim bakalım. Geçtiğim yerleri unutursam yandım. Çatallaşan yollar. Allah'ım bana yardım et, yoksa öfkeden çıldırabilirim.
2: Çekin, çekinin başımdan. Sizinle uğraşacak vaktim yok.
0: İçimden bir ses şu tarafa git diyor.
1: Deli balta yanılmamıştı. Gittiği yönde önüne çıkan kapının ardında Türk esirleri vardı. Hepsi de bir deri bir kemik kalmış, saçları sakalları birbirine karışmıştı. Yaşlarını kestirmek mümkün değildi. Deli balta gördüğü bu manzara karşısında bir an hayret etmekten kendini alamadı. Neden sonra toparlandı ve fazla vakti olmadığını düşünebildi.
0: Çabuk cevap verin. Abdullah hanginiz?
2: Yine bizi dövmeye geldiler.
3: Birbirimize sokulalım. Yaklaştırmayalım onu.
4: Durulacak yerimiz mi kalmış sanki?
2: Allahu Ekber.
3: Ne yapacaksın Abdullah? Abdullah benim. Asacak mısın beni?
0: Ben Müslümanım karındaşlar. Çabuk cevap verin. Vaktimiz yok.
3: Nasıl olur? Bu oraya kimse ulaşamaz ki.
1: Sonunda Abdullah'ı ikna eden Deli Balta, gecikmeden doğacak her türlü tehlikeyi göze alarak diğer esirlere de moral vermek istedi.
0: Çok yakında sizler de kurtulacaksınız inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun.
2: Güle güle.
4: Allah yardımcınız olsun.
2: Nice seneden sonra bir dost yüzü gördük. Buna da şükür.
0: Abdullah, buralarda sıkışıp kalmayalım sakın.
3: Hayır, doğru yoldayız.
0: Ya urganı çekmişlerse?
3: İşte o vakit cıra gibi yandık efendim. Seni de beni de sağ komaz bunlar.
0: Eyvah, aklımıza gelen başımıza geldi. İpi yukarı çekmişler Abdullah. Kala kaldık burada.
3: Yukarıdan sesler geliyor beyim.
0: Her an tepemize inebilirler.
2: Gel, gel şuraya saklanalım.
0: Sesini çıkarma Abdullah. Bir patates çuvalı indi aşağıya. Ben şuna bir görüneyim. Yukarıda havalar nasıl Ahmet? Çıkmayı düşünüyoruz da.
2: Olamaz. Kimsin sen? Nereden girdin buraya?
0: Senin girdiğin yerden girmiştim. Kim olduğuma gelince.
2: Bir çekmelik canım var zaten. Al bakalım.
0: Ver bakalım.
2: Bırak bacağımı. Şeytan.
0: Şeytan değil. Adım Deli Balta. Rastgele bir Osmanlı. Hatırında bulunsun. Soran olursa söylersin. Kısmetimiz açılmış Abdullah. Bak bir zindancı daha. Gidin merhametsiz hınzırlar. Bu taş benden bir hatıra bırakacak şimdi suratında.
3: Amanın. Bu nasıl iş Deli Balta? Hiç kılıcını kullanmadın. Yoksa süs olsun diye mi taşırsın onu yanında?
0: 3-5 kişi için kılıç çekmek bize yakışır mı Abdullah? Hadi şimdi işimize bakalım.
3: İnanamıyorum. 2 yıl sonra gün ışığı. Heyecandan öleceğim Deli Balta.
0: Sakin ol ve merak etme. Önce ben çıkayım, sonra ipi sarkıtırım, beline bağlarsın. Oldu mu?
3: Hadi bismillah.
1: Deli Balta yukarıya çıkarken esir Abdullah aşağıda dualar okuyordu. Bir çeyrek saat kadar sonra yukarıdan boş urganın salına salına geldiğini gördü.
2: Hazır mısın Abdullah?
3: Bağladım yiğidim. Döndür çıkrı.
1: Az sonra ikisi de yukarıdaydılar.
3: Ne büyüksün Allah'ım. Şükürler olsun. Sana şükürler olsun.
0: Geçmiş olsun yiğit Abdullah.
1: Deli Balta vakit geçirmeden atını sakladığı yerden aldı. Zaman öylesine dardı ki artık oyalanmaya gelmezdi. Ve sisli bir sabahta Frengistan'ın esir kuyularından 4 nala uzaklaştılar.

0: padişah efendimiz de merakla beklemektedir.
1: Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin efendim. Frangistan'dan bir Türk esiri getirdim. Mahmudoğlu Abdullah, 22 yaşında.
2: Hemen o dakika haber salınıp derhal saraya çağrılan yabancı elçilerin etekleri tutuşmuştu.
3: Böyle apar topar ne aceleleri var sanki.
2: Süslü püslü elbiseler içindeki gösterişli elçiler az sonra sarayın kabul salonunda yan yana dizilmiş bekleşiyorlardı. Hepsinin gözü de salonun öbür ucundaki kadife perdedeydi. Heyecandan titriyor, kendi aralarında öfkeyle homurdanıyorlardı.
3: Yani ne biçim iş bu?
4: Düpedüz saygısızlık.
3: Gecenin bu saatinde.
4: Olacak iş değil azizim.
2: Çok geçmeden perde aralandı ve iki gölge belirdi. Biri dolgun, diğeri çöp gibi incecikti. Elçilerin merakları artık had safhaya gelmişti.
3: Nedir bu kusum? Gösteri falan mı yapacaklar?
4: Hiç sanmam. Bu işin içinde bir iş var gibime geliyor.
2: Elçilerin gözlerini üzerlerine diktiği o iki kişi salonun tam orta yerinde durdular. Söze ilk olarak şişman olan başladı.
5: Ben Avrupalıyım beyler. 2 yıl önce Türklere esir düştüm. Diğer esirler gibi yedi kulede bana da bir ev ve bir bahçe verdiler. Sebze ve meyve yetiştirip satıyorum. Yaşım 50. Esir değişiminde ülkeme zengin olarak döneceğim.
6: Ben Mahmudoğlu Abdullah. Frangistan'da esirdim. 2 yıldır yer altındaydım. Güneş yüzü görmedim. Yaşım 22.
7: Olamaz.
3: 22 yaşında mı?
7: Olamaz. Çocuğa bak. Şimdi söyleyin beyler. Asıl barbar kimmiş?
2: İçlerinde en süslü olanı titremeye başladı. Ve
3: asıl barbar... biziz efendi.

0: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz. TGRT FM Haber.
1: Haber'den mutlu akşamlar diliyoruz. İyi pazarlar değerli izleyiciler. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bu akşam da geride bıraktığımız haftanın sıcak gündem başlıklarını çok değerli konuklarımızla birlikte konuşuyor olacağız. Sıcak gündem başlıkları var elbette. Ülkemiz açısından son derece önemli bir aşamayı geçtik. Bundan sonraki süreç kuşkusuz çok daha önemli. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayı konuşuyoruz sevgili izleyiciler. Bir taraftan onu aktaracağız, bir taraftan AK Parti'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla hem etkinlikler hem AK Parti'nin geldiği nokta, bir taraftan gerçekleştirilen transferler. Tüm bunları çok değerli isimlerle konuşacağız. Hemen tanıştıralım değerli isimlerimizi, kimlerle birlikteyiz bu akşam. İstanbul stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Serhat Ulağlı. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Güzel. Çok teşekkürler. Ankara stüdyomuzda akademisyen Profesör Doktor Sayın Masar Bağlı. Masar Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, iyi yayınlar efendim.
1: Çok teşekkürler. Hisar Araştırma Başkanı Sayın Ayhan Bilgen. Ayhan Bey merhabalar, iyi pazarlar.

0: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler ve kamuoyu araştırmacısı Sayın Mehmet Ali Kulat. Mehmet Ali Bey merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Size, değerli konuklarımıza ve seyircilerimize hayırlı akşamlar.
1: Bu arada düzeltelim, Doktor Mehmet Ali Kulat olarak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kez daha. Hoş geldiniz tüm değerli konuklarımız. Bu arada yine bu akşamda TGRT gündem etiketi üzerinden değerli görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Bizler de ekranımızda yer verelim değerli görüşlerinizi her zaman olduğu gibi. Şimdi Masar Hocam sizinle başlamak isterim. Tabii bu hafta önemli AK Parti açısından 25. yıl dönümü etkinliklerini takip ettik. Ama gelinen bu önemli süreç aslında itibariyle bir de transferler meselesini konuştuk ama siz de tabii AK Parti'de siyaset yapmış bir isim olarak önce bu tabloyu bir konuşalım istedik. Ardından bu transferler neyi ifade ediyor AK Parti'ye katılım süreci hem Türk siyaseti açısından? Nasıl bir 25 yıl? Soru genel ama biliyorum ki siz her zamanki gibi böyle başlık başlık belki gelinen nokta Türkiye açısından, eyvallah, Türk siyaseti açısından ne ifade etti? Oradan bir başlamış olalım.
2: Bu hakikaten de Türk siyasi tarihinin en önemli süreci olarak düşünülebilir, tartışılabilir. Tabii ki üzerinde epeyce konuşulacak bir konu, bir siyaset tarihi açısından çok kıymetli bir dönem olarak var olacağını düşünüyorum, tartışılacağını düşünüyorum. Benim açımdan bu AK Parti'nin bugüne kadar gerçekten Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye nasip olmamış olan çok önemli bir başarıyı elde ettiğini, sadece bunu yaptığı yatırımlarla ve gerçekleştirdiği icraatlarla değerlendirmek eksik kalır bence. Kendisine yönelik yürütülen bütün operasyonları boşa çıkaracak, milletle birlikte yürüyen
0: arkadaşlar,
2: bir siyasal hareket tarihe geçmiştir. Çok önemli bir dönüm noktasını gerçekleşti hakikaten. Yani bir nevi gerek kapatma davası, gerek daha sonra gezi kalkışması, gerek FETÖ'nün darbe girişimleri, gerekse yargı girişimleri, yargı üzerinden yaptıkları darbe girişimleri ve daha pek çok başka AK Parti'ye yönelik olan operasyonların çok büyük bir kısmını çok ilginç bir şekilde ve çok stratejik hamlelerle bertaraf etmeyi başarmış olması bakımından bence tarihteki yerini almıştır bu anlamda. Ve tabii ki yaptığı icraatlar da çok önemli. Yani pek çok alanda gerek savunma sanayinde gerek altyapıda, sağlıkta ve eğitimde çok büyük bir devrim gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bütün bunları yapan AK Parti'nin eğer Kürt meselesini çözmezse bana göre bu devri iktidarı eksik kalır. Bütün bu yaptıkları bir nevi hani deyim yerindeyse taşlanmış olmaz. Bunu taşlandırmasının biricik adımı ve en önemli adımı Kürt meselesini çözmektir. En azından bunu bir çözüm yoluna koymaktır. Onun için bugün sizin de buyurduğunuz, girişte buyurduğunuz bu teröristsiz Türkiye sürecini de konuşmak gerekiyor tabii dediğinizde tabii burayla bağlantılı olarak ele almak isterim. Hakikaten de bu meselede de yani Kürt meselesinin çözümünde de AK Parti çok önemli adımlar attı. Ama bunun çözüm yoluna girmesi için Gülden Hanım şu gerekli, öyle ya da böyle nasıl bakarsanız bakın Türkiye'deki var olan kanunlar içerisinde ve anayasada herhangi bir vatandaşa kanunlarda bir ayrımcılık yok. Bu doğru. Ancak Türkiye'deki kanunların lafızlarından ziyade ruhları caridir. Yani Türkiye'deki anayasadaki kanunlar ve pek çok başka ceza kanunları da dahil olmak üzere bunların lafızları değil ruhları egemendir. Bir örnek vermek isterim. Çok konuyu dağıtmayayım ama anlaşılması açısından. Mesela Tevhid-i Tedrisat Kanunu sadece ve sadece şunu içerir. Bütün eğitim kurumlarının bütçelerinin kamu tarafından ödenmesi ilkesi üzerine dayalıdır. Ama cari olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu pek çok konuyu içerir. Bildiğiniz gibi kılık kıyafetten tutun da içeriye kadar hangi ideolojinin öğrencilere aşılanacağına kadar pek çok Bu kanunda deyim yerinde ise gizli maddeler var. Türkiye'de de biliyoruz ki cari olan kanunlarda Kürtlere, Alevilere, gayrimüslimlere, muhafazakar mütedeyinlere karşı bir ayrımcılık var. Bunu görelim ve kabul edelim. Her ne kadar kanunlarda açık ve net olarak, lafız olarak böyle bir ayrım yoksa da bu kanunların ruhunda vatandaşlarına karşı bir ayrımcılık olduğunu söyleyebiliriz. Bu AK Parti de bu ayrımcılıkla mücadele ederek aslında iktidar oldu. Ve kendi muhafazakar mütedeyyin kesimin ayrımcılığını ötekileştirmesini bertaraf etmeyi başardı. Sıra diğer etnik yapılarda, yani daha açık söylemek gerekirse Kürtlerde ve Alevilerde ve belki de gayrimüslimlerde. Dolayısıyla bu 25 yıllık başarının taşlanmasının biricik yolu ve hakikaten de o başarıyı bir katma değere dönüştürecek, ülkenin hanesine bir artı olarak yazdıracak olan en önemli adım Kürt meselesinin çözümüdür. Ve bu meselenin çözümü de esasında çok kolay değil. Yeni bir mesele değil, 100-150 yıllık bir mesele. Dolayısıyla bana göre tarihi bir adım atılmıştır. Ve bu tarihi adım meseleyi çözecek en önemli adımlardan birisidir.
1: Peki,
2: tabii bunu yaparken AK Parti doğal olarak...
1: Buyurun.
2: Birçok toplumsal ve siyasal desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacını gidermek babından gelen transferleri makul görmesem bile anlıyorum, kabul edilebilir görüyorum. Ancak her gelenin rahatlıkla içine dahil olabildiği bir çatı olarak görülmesinden ziyade belli ilkeleri benimseyenlerin dahil olabileceği bir şemsiye olarak değerlendirmek gerekiyor. Ya bu hem kamuoyunda hem partinin bunca zamandır emek veren teşkilat üyelerinin arasında ciddi anlamda bir tedirginliğe neden olacaktır bana
1: göre. Hocam neden?
2: Onun
1: mesela hemen çok kısa şunu sorayım. Çünkü bu konuyu biraz daha değerlendireceğiz. İşte 3 milletvekili, 7 belediye başkanının geçiyor olması. Ben makul görmüyorum ama anlıyorum dediniz. Özellikle makul görmemenizin altında gerekçe olarak bir zaman zaman sizinle en son yayında da konuştuk, çok önemli tespitler vardı orada. Kimi zaman bir doku uyuşmazlığına sebep olabilecek bir süreci beraberinde getirme endişesi mi yoksa başka bir sebep mi? Oraya çok kısa bir gerekçeyi aktarabilir misiniz? Orada bir sıkıntı doğurabilecek bir durum mu bu?
2: Şöyle ya, AK Parti'nin genel olarak Türkiye'ye vaat ettiği ve yapmak istediği hizmetler açısından ve siyasal iddiası bakımından bu bir takım aktörlerin bu bahsettiğimiz temel değerlerle ortak paydada buluşmalarının çok kolay olmayacağını ve bunun zaman içerisinde parti içerisindeki partiye daha doğrusu emek vermiş olanları ciddi anlamda rahatsız edebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünelim Gülden Hanım, herhangi bir ilde siz o ile bunca yıldır teşkilatlara, o ildeki siyasi geleneğe hizmet etmiş olan ve temayüz etmiş, öne çıkmış olan bir aktörün yerine başka bir yerden transfer ettiğiniz bir aktörü öne geçirdiğinizde doğal olarak çok önemli bir kırgınlık, bir deyim yerindeyse ukde kalır içlerinde. Ya bu siyasetin doğası gereği böyledir. Ancak şunu anlıyorum, anlamak istediğim kısım şu. Gerçekten şu anda Türkiye, özellikle bu terörsüz Türkiye meselesinde ve benim az önce size arz etmiş olduğum Türkiye'deki anayasal çerçevenin yeniden belirlenmesi ve bir yeni anayasanın yapılması bağlamında siyasi bir desteğe ihtiyaç olduğu gerçeğini dikkate aldığımızda bu açıdan bakarak anlıyorum bunu. Peki. Anlamaya çalışıyorum. Ama bunu AK Parti teşkilatının bu konuyu, yani bu dışarıdan gelen transferlerin bu tür bir zorunluluktan kaynaklandığını Ve oradaki arkadaşların da, yani parti teşkilatında daha önce çalışmış olan aktörlerin, emek vermiş olanların emeğinin zayi olmayacağına dair bir taahhüdün en azından zımnen ima edilmesi gerekiyor ki yine aynı şekilde bir azim ve kararlılıkla çalışsın. Peki. Son cümlem şu. Buyurun. Şimdi AK Parti teşkilatlarla birlikte yürüyen ve Türkiye'de bunca zamandır var olan bir parti. Yani 25 yılın elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi kişisel karizması ve toplumdaki karşılığı tartışmasız, rakipsiz bir lider olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Ancak bu oylar sandık başlarında seçmenlerden teşkilat alıyor. Ve teşkilat da bu kadar hizmet ettiğinde bir beklenti içerisinde olur doğal olarak. Siyasetin doğası gereği böyledir. Dolayısıyla onun bu doğasını değiştirecek bir durumla karşılaşılabilir anlamında bir endişem var.
1: Peki, buradan devam edelim, bir genel giriş adına olsun. Sayın Bilgen, özellikle tabii 25. yılında AK Parti genel elbette altında konuşulacak başlığı fazla. Ama Masar Hocam'ın da az önce bu işte transferler meselesiyle bir daha bir belki ayrı başlık olarak da konuştuğumuz bu meseleye ilişkin hem 25. yılında AK Parti hem de bu transferlerin ve yeni gelen milletvekillerinin, işte belediye başkanlarının ortak paydada buluşma meselesine ilişkin sizle aynı noktada mısınız, yoksa oradaki değerlendirmeniz ne yönde olur?
3: Yani 25 yılın muhasebesiyle ilgili ben de izninizle birkaç noktaya dikkat çekeyim. Bir kere tabii yani son derece önemli, özellikle siyasetin önünün açılması açısından yani vesayetin geriletilmesi bence bu 25 yılın en önemli kazanımıdır. Sonuçta Türkiye'de seçimden, sandıktan çıkan iradenin üzerinde bir başka irade, bir başka vesayet gücü hep ola geldi. Siyasetçiler bundan hep hikayetçi oldular. Ama ne yazık ki bunu sahiden geriletmek çok kolay değildi. Sancılı oldu ama bu kazanım son derece önemli. Yani ikinci önemli kazanım da galiba Türkiye'nin büyümesiyle ilgiliydi. Yani ekonomik olarak büyümesi, savunma sanayi, başka alanlar hiç şüphesiz kıymetli ama ben hani bardağın dolu tarafı gibi boş tarafının da muhasebede cesaretle masaya yatırılması gerektiği kanaatindeyim. Ben yani kuruluş iddiasının bir yarısının başarıldığını düşünenlerdenim. Yani büyüme, kalkınma çok önemli bir kazanım ama yani özellikle kültür alanında istenen düzeyde bir mesafe alınmadığı kanaatindeyim. Toplumsal yozlaşma, çürüme, yani özellikle muhafazakar iddialarla kurulan bir partinin galiba en zayıf olduğu, en zorlandığı alanlardan birisi. Bu hiç şüphesiz sadece Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Ama yine de bu konuda daha güçlü, daha etkili politikalara ihtiyaç var. Bir de büyümeye denk bir gelir dağılımı adaletinin tesis edilemediği kanaatindeyim. Yani Türkiye ekonomisinde evet bir taraftan yani bir zenginleşme, bir büyüme var ama bunun paylaşımı konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrasıyla ilgili de yani hedef önemlidir bence. Özellikle bir siyasi partinin başkanlık sistemini de dikkate aldığımızda yani Cumhurbaşkanı'nın son dönemine giderken hem bu son seçim öncesi uygulamalar hem de seçimde başarılı çıkarsa son döneminin uygulamalarının köklü yapısal reformlara dayanması gerektiği kanaatindeyim. Yani biraz önce Masar Bey'in söylediği başlıklar geçen yüzyılın aslında Cumhuriyet'in en sancılı, en kırılgan konularıydı. Bunları artık geride bırakacak yapısal reform diye ifade edebileceğimiz adımların atılması gerekiyor. Bir sivil anayasa, demokratik anayasa mutlaka artık başarılı biçimde hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani bu son yasayla ilgili alınan mesafe de bütün bunların mümkün olabileceğini, bunun altyapısının olduğunu, siyasetin bu anlamda daha geçmişe nazaran olgun bir performans sergilediğini, kutuplaşma, kamplaşma siyaseti değil, bir siyasi hesaplaşma değil, tam tersine uzlaşarak Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını, partiler üstü temel sorun alanlarını çözme konusunda öncülük yapması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu son dönem gerçekten reform odaklı olacaksa, yapısal reformlar hedeflenecekse, katılımlar, genişleme stratejisi, ilişkiler, işbirlikleri, ittifak stratejileri de bu reforma odaklı olmalı. Yani hedeflenen Türkiye'ye uygun profiller hiç şüphesiz hangi geçmişe sahip olursa olsun o kuşatıcılıkta, o çalışmanın içinde olabilmeli. Ama o çizilen Türkiye ütopyasına uygun olmayan isimlerle de zor bir yolculuk olacağını düşünüyorum.
1: Peki, Serhat Hoca?
4: Gerçi Ayhan Bey ve Masar Hocam genel hatlarıyla söylediler ama ben bu AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünden daha ziyade, yani bir partinin kurulur kurulmaz iktidara gelmesini ve 25 yıldır iktidarda olmasının arkasındaki hikayeye ben dikkat çekmek istiyorum aslında. Yani bana göre AK Parti 25 yılını kutlamasını değil, 25 yıldır iktidarda olmasını aslında kutluyor. Peki tabi burada üzerine durulması gereken şey, bir parti 25 yıl boyunca girdiği bütün seçimleri neden kazanır? Bir lider girdiği seçimleri neden kazanır ki demokratik ortamda yapılan, muhalefetin de kabul ettiği, yani tamam bazı ülkelerde seçimler yapılıyor ama bu ülkelerdeki yapılan seçimlerin demokratik olmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye Allah'a şükür demokratik bir ülke olarak bir seçim yapılıyor ve bu seçimin sonucunda herkesin kabul ettiği bir şekilde AK Parti ve doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanıyor. Şimdi bu partinin ve AK Parti'nin genel başkan olarak Sayın Erdoğan'ın girdiği bütün seçimleri kazanmasının arkasında elbette ki liderin bir siyasi karizması mutlaka vardır. Ama liderin karizması bir yere kadar bizi götürür. Yani insanlar bir karizmanın arkasına takılıp da bütün hayatlarını 25 yıl boyunca bir lidere teslim etmezler. Karizmanın arkasında o liderin geleceği okuyabilme, yani psikotarih dediğimiz günün verilerine bakarak geleceği yorumlayabilme yeteneği, gelecekle ilgili adımlar atabilme yeteneği vatandaşın nezdinde partinin ve doğal olarak partinin kurucusu Sayın Erdoğan'ın zirvede kalmasının en büyük nedenlerinden biri. Ve öyle bir coğrafyada AK Parti liderliğini o kadar zor bir coğrafyada kurdu ki, bakın son dönemde aklıma gelen, bakın bir deprem atlattık biz. Yani başka bir ülkenin ekonomisini rahatlıkla yerle bir edecek büyük bir deprem yaşadık biz. AK Parti bundan etkilenmedi. İkincisi bir hain darbe girişimi yaşadı bu ülke. AK Parti bundan da sıyrılmayı başardı. Daha doğrusu Sayın Erdoğan. Üçüncü olarak ülkelerin ekonomilerini yerle bir eden bir pandemi süreci yaşadık. Ve ülkelerde hükümetler düştü. Türkiye'nin bu dönemdeki oynadığı rolü gördük. Hemen yanı başımızda bir Suriye'de savaş çıktı. Bakın bizi birebir etkiledi. Şu anda yani milyonlarca Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmış bir ülke olarak ekonomimiz bunu da kaldırdığını görüyoruz. Diğer tarafta Ukrayna Savaşı bizi hem dış ticaret açığımız açısından hem tarım politikalarımız açısından en fazla etkileyen ülkelerden biriydi. Bir de son dönemde İran Savaşı. Bütün bunların hepsini bir araya topladığınız zaman görüyorsunuz ki bu zor coğrafyada AK Parti'nin 25 yıl iktidarını koruması gerçekten büyük bir başarı. Şimdi az önce söylediğiniz partiye transferler.
1: Evet hocam.
4: Bu parti, AK Parti insanlar neden transfer oluyor? Onun cevabını şöyle söyleyeceğim ben Gülden Hanım. 25 yıl boyunca AK Parti neden girdiği bütün seçimleri kazanıyorsa, Sayın Erdoğan girdiği seçimleri neden kazanıp hep iktidar oluyorsa, partiye transferler de bu yüzden oluyor. Bakın, partiye kazanımların en büyük arkasındaki neden parti içi çatışmalar. Şimdi herhangi bir parti içerisindeki bir çatışma doğal olarak siyaset yapan bir politikacının proje üretmesini, hizmet yapmasının öndeki en büyük engellerden biri. Diğer tarafta bizim iktidarın karşısında beklediğimiz muhalefetin şu çizgisini hep bekliyoruz biz ki bunu çok sık yayınlarda da söylüyoruz. İktidarın tek bir şey, muhalefetin bir görevi vardır. Ülkenin yönetiminde iktidarla birlikte bazen iktidarı eleştirip bazen iktidara destek olup bir yol haritası çizmektir. Ama iktidarın bütün sermayesi Sayın Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine kurulmuşsa bu ülkede bir muhalefet değil, bu bir karşıtlık vardır. Doğal olarak partilerin bir politika üretememesi de bunu etkiliyor. Diğer tarafta diplomatik olarak Türkiye'nin son dönemdeki yapmış olduğu başarılar birçok partiye geçişin arkasındaki önemli nedenlerden biri olarak bunu söyleyebiliriz. iç politikadaki, bakın, terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin ufkunu değiştirecek. Bakın, sadece Türkiye değil, bu coğrafyanın tüm ufkunu değiştirecek bir şey. Doğal olarak diğer taraftan da işte az önce Ayhan Bey de söyledi. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta, evet, sorunlarımız var mı? Var. Şimdi parti katılımların da bu noktada en önemli özelliği, siyasetçinin projeleri hayata geçirme noktasında kurumsal bir kimliğe ihtiyaç duyuyor. Bakın, ben bunlardan birkaç tane örnek vereyim.
1: Mesela farklı partilerden geçişler, Masar Hocam az önce söyledi ya, ortak paydada buluşabilme adına bir problem oluşturur mu hocam?
4: Şimdi bakın, ben göre burada bunu şöyle söyleyeceğim. Bilmiyorum, Masar Hocam buna katılır mı? Bu partiye, yani parti değiştiren kişinin neden siyaset yaptığının hesabına bağlıdır. Kimin için siyaset yapıyor? Ülke için mi siyaset yapıyor? Parti için mi siyaset yapıyor? Yoksa kendisi için mi yapıyor? Şimdi siyasetçinin hedefine bakarak aslında bunu yorumlama şansımız daha mümkündür. Şimdi eğer bir belediye başkanı kendi çalışma bölgesinde yaptığı çalışmalarla, hizmetlerle bir trend oluşturmuş ve bu trendin sonucunda da bir değişim yapma ihtiyacı hissetmişse, buradaki temel nedeni şunda sormak gerekiyor. Acaba partinin kurumsal kimliği ile kendi çizgisi arasında nasıl bir sorun yaşadı? Bakın, ben çok basit bir örnek vereyim. Çok iyi bildiğim bir bölgeden bahsetmek istiyorum, izniniz olursa. Çekmeköy'den bahsetmek istiyorum. Mesela Çekmeköy Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi ve AK Parti'ye seyre katıldı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı şeyini taktı. Şimdi kamu araştırmalarında bakıyorsunuz ki, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçime giren Orhan Çerkez, memnuniyet araştırmalarında %65, %70 oranda vatandaştan bir memnuniyet anket sonuçları alıyor. Ki benim elime geçen anket sonuçlarına göre söylüyorum. Şimdi bu anket sonuçları sadece muhalefetin değil, iktidarın da yaptırdığı anket sonuçları. Şimdi bir belediye başkanı bir siyasi tercih yaparken önce şu cümleyi söylüyor: benim birinci sorumluluğum kime karşıdır? Bir siyasetçinin birinci sorumluluğu vatandaşadır. Bu noktada da vatandaşa bu yetkiyi kendinde gören bir belediye başkanı, siyaset yaptığı partinin kurumsal kimliğine olan güveni, partinin dış siyasi arenadaki sergilemiş olduğu güçlü tavır, kamuoyunun bu konudaki hassasiyeti bir siyasi figürün de yönünü belirliyor. Bu noktada başarılı belediye başkanları, ki bakın şunu da altını çizelim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi bir deha olduğunu hepimiz biliyoruz. Önüne her geleni Sayın Erdoğan'ın kabul etmediğini biz biliyoruz. Bir belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyorsa ve Sayın Erdoğan o kişiye eğer rozeti kendi takıyorsa, mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı bu belediye başkanının hizmetleri, yaptıklarıyla ilgili de bir ön bilgiye sahiptir diye düşünüyorum. Ha, parti için bir kazanç mıdır? Ben bunu şöyle yorumluyorum. Yani ben bir kazanç olarak görüyorum. Çünkü başka fraksiyonlardan gelmiş oyları da konsolide edebilme yetisine sahip. İşte buradaki belediye başkanının transfer demeyelim, o kelimeyi ben de pek sevmiyorum, AK Parti'ye geçmiş veya başka bir partiye geçmiş olan bir siyasinin ürettiği projeler, yaptığı çalışmalar, kamuoyuna nasıl bir izlenim oluşturduğu aslında hem partiyi, hem kendisini, hem de hizmet ettiği bölgenin geleceğini çok ciddi etkileyecektir.
1: Peki, bir kamuoyu araştırmacısı olarak Sayın Mehmet Ali Kulat'a da soralım. Özellikle geçişler, transferler ve AK Parti'nin 25 yıldır iktidarda olma meselesini. Buyurun.
0: Önce şunu ifade etmek lazım. Sayın Erdoğan'ı 25 yıl sonra nasıl tarif edersin diye bana bir soru sorulsa şöyle tarif ederim. Herhalde siyasette en azından bizim kuşağın gördüğü, görebildiği en iyi oyun kurucu ve yine aynı anda en iyi oyun bozucu olarak tarif edilebilir. Yani sadece çok iyi bir oyun kurucu olursunuz da başkalarının oyununu bozamazsanız çok kalıcı olmayabilirsiniz. Sayın Erdoğan bir yönüyle iyi bir oyun kurucu, bir başka yönüyle de çok iyi bir oyun bozucu. Bunu içeride yapabilmek bir meziyettir ama bunu hem içeride hem dışarıda yapabilmek herhalde çok daha büyük bir meziyettir. Bu programın ilerleyen dakikalarında muhtemelen konuşacağımız biraz dış politikayla ilgili bölümlerde de dış politikada da yaptığı bu başarının gerçekten takdire şayan bir durum olduğunu ifade etmek lazım. Bunu tabii ifade ederken Türkiye siyasetinde dengeler açısından da görmek lazım. Şöyle, yani çok daha uzun süre belki hükümet olanlar oluyor dünyada. Bir kısım, işte Serhat Hoca kısmen bir giriş yaptı oraya. Yani bir kısım böyle çok yüksek oylarla seçildiği söylenen isimler oluyor ama orada çok demokrasi olduğu da ifade edilemez. Yani %90'larla falan seçilenleri görüyoruz ama çok partili ve dünyanın denetimine ya da gözetimine açık bir demokrasinin olduğu bir yerde uzunca bir süre girdiği bütün seçimlerde ve 190 partinin olduğu, 190 partinin yanı sıra da işte 14-15 partinin zaman zaman mecliste temsil edildiği bir hükümetler yapısı içerisinde Sayın Erdoğan'ın hem kendi partisini sürekli iktidarda tutması hem de kendisiyle birlikte sadece kendisinin oy oranının partiler üstü bir oy oranı haline gelmesi Türkiye'de 50+1'in gerekliliğinden kaynaklı, bu bir büyük meziyet. Önce bunu ifade etmek lazım ve hakkı teslim etmek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ismine baktığınızda kalkınma ile ilgili konuda yani çok kötü niyetli olanlar hariç olmak üzere herkes yapılmış çok şeyleri görüyor ve bunları takdir ediyor. Rakipleri dahil olmak üzere. Yani bu ülkede yolların 25 yıl içerisinde nereden nereye geldiğini, deniz, hava, kara ulaşımında kat edilen mesafe anlamında söylüyorum. Ya da işte arkadaşlar ifade ettiler, savunma sanayisi ya da bu ülkenin kendi otomobilini yapabilmesi ya da ülkenin yapmış olduğu hastaneler, sağlık hizmetleri noktasında gelinen noktalar, hatta çok eleştirilen bir alan olan adliye binalarında gelinen noktalar, kamuda, bütün Türkiye'nin yıllar öncesinde hayali kurulan şekilde her ile bir üniversitenin yapılması. Keyfiyetten bahsetmiyorum ama kemiği anlamda, yani sayısal anlamda bir büyük başarının ortaya konduğu tartışmasız. Şimdi bütün bunlar yapılmışken eksik bırakılan alanlar, biraz önce kısmen Mazhar Hocam ve ardından da Sayın Ayhan Bilgen ifade ettiler. Elbette eksik kalan alanlar var. Nedir bunlar? Başta sosyal alanlar olmak üzere kültürel alanlar noktasında Sayın Cumhurbaşkanı da zaman zaman bu serzenişlerini ifade ediyor. Dünyadaki dijital çağın getirdiği eksiklerin, getirdiği zorlukların da etkisiyle bir kısım sorunların da olduğunu kimse yadsıyamaz ve kimse onu da inkar etmiyoruz. Onu da ifade etmek lazım. Şimdi burada da ben bu terörsüz Türkiye meselesine de bir atıfta bulunmak isterim.
1: Şundan tabii onu da ayrıyetten tabii konuşacağız ayrı bir başlık tabii, olarak ama lütfen tabii. Buyurun tabii.
0: Ama bu noktada ortaya konulmuş olan performans da gerçekten büyük bir performans. Neden? İşte bu süreçte çok da beklenmeyen bir şekilde, beklenmeyen derken şundan dolayı, geçmişte birden fazla kere, bildiğim kadarıyla 12 defa bu konuda bir kısım adımlar atıldı. Özellikle işte 2007, 2009, 2013 dönemlerinde farklı zamanlarda terörsüz Türkiye meselesinin farklı isimlerle projelendirilip hayata geçirilmesi konusunda adımlar atıldı ama maalesef hem dünyadaki konjonktürel şartlar hem içeride gerekli atmosferin olmamasından da belki kaynaklı istenen başarı elde edilemedi ve Türkiye tarihinde belki bu tür konularda bu kadar yüksek desteğin olduğu başka hiçbir örneği olmayacak şekilde bir büyük meclis mutabakatıyla bir çerçeve yasa oluşturdu. Arkası gelecek, konuşacağız biraz sonra ama sadece evet. Şunun için söyleyeyim. Yani bu çerçeve yasa şu anlamda önemli, bir irade ortaya çıkmıştır. Bu irade çerçeve yasanın gereği olarak önümüzdeki süreçte yasal ve anayasal düzenlemeler gündeme gelecek şüphesiz. Ben bir belki değerli konukların ifade etmediği ya da belki daha sonra ifade edecekleri bir noktaya giriş yapmak isterim. Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç bir taraftan başlarken bir başka bir şey oldu aynı anda. Yani mesele sadece çerçeve yasayla kalmadı. Destek veren iktidarın dışındaki partilerin veya genel anlamda söyleyeyim milletvekillerinin desteğiyle bu sonuç alınır alınmaz da benim en azından bugünlerde takip edebildiğim kadarıyla bakanlar kendi alanlarıyla ilgili terörsüz Türkiye'nin taçlanması, hayata geçirilmesi, kalıcı olması anlamında her birisi bölgeye ağırlıklı olarak ama genel anlamda kardeşliğimizi pekiştirme adına çok hazırlıklı ve ciddi çalışmalar yapıyorlar. Kısmen böyle takip edebildiğim kadarıyla değerli arkadaşları dinlerken aldığım notlar üzerinden söyleyeyim. Mesela Tarım Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı çok önemli bir proje üzerinden ekibiyle birlikte çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Dicle Havzası İhyası projesi başlatıyorlar. KAP projesi malum geçmişten günümüze bölgenin ayağa kalkmasında çok kıymetliydi ve bir şey çok önemliydi. Fırat'ın üzerinde kurulan barajlar, sulama tesisleri vesaire, bunlar beraberinde o projelerin olduğu bölgelerde ciddi şekilde terörsüz bir alanın inşasına neden olmuştu.
1: Evet.
0: Terörün bölgedeki durumuna baktığımızda bu yatırımların yapıldığı bölgeler minimize olan bölgeler. Mazhar Hoca o bölgelerle ilgili ciddi çalışmaların içerisinde oldu. Muhtemelen biraz sonra da ifade eder. Şimdi bunun bir benzerini ve belki daha güçlü bir şekilde Dicle Havzası projesi şeklinde Sayın İbrahim Yumaklı ve ekibi bu anlamda çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Çevre Bakanı bölgeye yönelik, Sayın Murat Kurum bölgeye yönelik özel bir kısım çalışmalar geliştirecek. Zaten deprem de bölgeyi de kapsadığı için ciddi çalışmalar başlatmışlardı. Muhtemelen arkası gelecek. Milli Eğitim Bakanı'nın bölgeye yönelik ciddi çalışmaları olduğunu, Sayın Yusuf Tekin'in bölgeyle ilgili bir kısım projelerin üzerinde, yani terörsüz Türkiye meselesinin olabildiğince kalıcı olması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etmek isterim. Enerji Bakanı açıklama yaptı. Onlar da bölgede özellikle petrol aramaları ve elektrik enerjisi başta olmak üzere bölgeye özel bir hassasiyet oluşturduklarını görüyorum. Uzatmadan şunu ifade edeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili dün bize hep şunu söylüyorlardı. Ya kalkınmasıyla ilgili kimsenin itirazı yok da işte adaletiyle ilgili falan, biz de sizin programlarınıza zaman zaman veya başka programlarda adaletle ilgili toplumsal şikayeti ifade ediyorduk. Doğrudur bu. Ama özellikle son 2-3 aydır Sayın Akın Gürlek sonrasında özellikle faili meçhullere yönelik atılmış olan adımlar ve özellikle yapısal anlamdaki bir kısım grupların terör eylemleri, bunlara yönelik yapılan çalışmalar ciddi bir güven artımına, güven gelmesine, toplum anlamında toplumun adalete güveninde ciddi bir artı sağlamaya başladı. Bununla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir senfoni oluşturulmaya çalışılıyor bir taraftan. Yani sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman temenni ya da işte önerileri ya da Sayın Bahçeli'nin bu konuda neredeyse siyasi hayatını ortaya koyarak yapmış olduğu faaliyetleri sadece söz boyutundan öteye çıkıp bir eylem hareketi haline gelsin isteniyor. Her türlü şikayet, her türlü alan doldurulmaya çalışılıyor. Bugün baktım herhalde şu saatlerde Ahmet Spor'un maçı var Erzurum Spor'la. Bakanların o maç için bölgeye gittiğini görüyorum. Bütün bunlar bir şeyin habercisi bize. Yani hiçbir yer, hiçbir alan boş bırakılmadan kardeşliğimizi pekiştirici, güçlendirici bir çalışma yapılıyor. 25 yılın sonunda da bu böyle olmasaydı, sadece mesela altyapı konusuyla kalsaydı muhtemelen çok büyük bir eksiklik olurdu. Bütün bunların inşallah sağlandığı bir dönem olacak. Eksikler şüphesiz var. Muhalefetin katkısı kesinlikle yadsınamaz. Ben terörsüz Türkiye ile ilgili her programda söylediğim cümleyle bu bölümü kendi açımdan bitireyim bir cümleyle. Ben bu konuya destek verenlerin desteğinin kıymeti kadar eleştirenlerin eleştirisinin yapıcı olması kaydıyla, bir provokasyon olmaması kaydıyla çok kıymetli olduğunu ve dikkate alınmasının çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
1: Peki, şimdi biraz aslında terörsüz Türkiye süreci artık çerçeve yasa üzerinden konuşuyoruz. Mazhar Hocam sizinle devam etmek isterim. Tabii aslında her bir değerli konuğumuzla terörsüz Türkiye sürecinin başından bu yana konuşuyoruz. Ama belki burada bir parantez açmak da lazım. Biz Mazhar Hocam'la yıllar evvel adının çözüm süreci olarak geçtiği dönemlerde yine atılan adımları da konuşma fırsatı bulmuştuk. Dolayısıyla zaman zaman programlarda hocam bir kıyas yaptık ama artık zaman o kıyası çok geride bıraktı. Artık çok daha değerli, çok daha sonuca yönelik adımların atıldığı bir süreci biz konuşuyoruz. Böyle bir fırsat geçti, böyle bir fırsat oluşturuldu. Az önce Sayın Mehmet Ali Kulat'ın da aktardığı gibi ülkemiz açısından her bir işte Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın MHP Genel Başkanı, Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere artık bir çerçeve yasa var ve bunun üzerinden atılacak son derece önemli adımlar var. Masar Hocam, tam olarak kıymet anlamında ne ifade ediyor? Oradan bir başlayalım terörsüz Türkiye sürecinin ardından Sayın Ayhan Bilgen'e de yine benzer soruyu yöneltmek isterim.
2: Tabii bu bir her şeyden önce bu hakikaten de meselenin çözümü anlamında ve bu sorunun kabul edilmesi ve aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi sivil demokrasiyle ve sivil iradeyle çözülmesi konusunda açık ve net olarak bir yol haritasının belirlenmiş olduğunu, yol işaretlerinin çizilmiş olduğunu bize gösteriyor. Yani çerçeve yasanın içerisinde belki de Kürt meselesiyle ilgili hani çok fazla bir konuya rastlamak mümkün olmayabilir ya da böyle bir şey görünmüyor olabilir ancak Türkiye'nin bu meseleyi az önce Mehmet Ali Bey'in de bahsettiği gibi sadece bir kalkınma, sadece bir eğitim, sadece dış güçler ya da sadece şiddet ekseninde ele alan ve işin künhüne varmayan yaklaşımların Türkiye'yi bir kısır döngüye mahkum ettiğinin farkına varıldığını ve bundan sonra karşımızda duran realiteyi sahici ve gerçekçi bir şekilde duygulara kapılmadan akılla okuyabilmeyi ve okumayı gerçekleştirme iradesini ortaya koyduğumuzun beyanı olarak görüyorum. Yoksa yasanın benzer uygulamaları ya da bu yasanın içeriklerinin önemli bir kısmı daha önce de vardı. Yani bu işte bir biçimde pişman olduğunu söyleyip gelip güvenlik güçlerine teslim olanlarla ilgili çok ciddi kovuşturmalara yer yoktu bildiğiniz gibi. Yani ama bu kez ciddi anlamda bu konuyu çözmek isteyen ve bugüne kadar yapılanların o bahsettiğim yani çok dar bir çerçeveden konuyu gören bir yaklaşımın dışına çıkıldığını, bu realitenin tabii gereklerini yerine getirme konusunda bir irade beyanı olarak görüyorum. Bir ilk adım olarak hakikaten de görmek lazım ki zaten taraflar da böyle beyan ediyorlar. Yani hem HDP ya da PKK çevreleri hem de hükümet ve AK Parti ya da siyaset çevreleri konunun başında olduklarını ve yeni bir yolla çıktıklarını söylüyorlar. Buna başlamak bile Türkiye açısından çok önemli ki bana göre en büyük bariyer buydu şimdiye kadar. Yani pek çok kere Gülden Hanım siz de az önce buyurdunuz pek çok katıldığımız programlarda ve konuştuğumuz ortamlarda nasıl bir ayrımcılık var, ne oluyor yani hangi eksikliğiniz var, oraya yatırım mı gitmiyor, siz profesör olamadınız mı ya da ne bileyim başbakan olamadınız mı gibi son derece işi vulgarize eden, basitleştiren, işin künhane varmamızı engelleyen bir takım spot cümlelerle konuyu sabote eden ifadeler karşımıza çıkıyordu sürekli. Oysa ki bu mesele kendini eşit vatandaş olarak hissetmeyen büyük bir kitlenin hırpalanmışlığı, duygularının örselenmişliği, bunların bir biçimde öyle ya da böyle hukuk dışı yollarla tedip edilmesiyle ilgili çok ciddi anlamda bir kamu otoritesinin hoyratlığının sürecinden geçerek bu hale gelmiş olmanın bir neticesi olarak bu durumu görmek gerekiyor. Yani bu insanlar bugüne kadar ya bölgedeki var olan uygulamalar insanları çeşitli illegaliteye icbar ettiğini ne yazık ki görüyoruz, söylemek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini şimdi oturup artık sahici bir yaklaşımla kabul edip görmek ve artık bir daha bu tür konulara, yani bu bahsettiğimiz hukuk dışı yollara ya da ötekileştirmelere gidilmeyeceğine dair bir teminatın verilmiş olması anlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkan kanun çok önemli. İkinci, tekrar altını çizerek önemine binaen söylüyorum. Ben Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, o zaman üniversiteyle birlikte şöyle bir teklifte bulunmuştum. Kurucu 100 anayasa ilkelerini ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet'in kuruluşu ile ilgili çıkardığı 100 kanun üzerinde bir çalışma yapalım. Bunlardan gözümüze ilk çarpanlar, az önce de arz ettiğim tedrisat kanunu, laiklik, sosyal hukuk devleti gibi temel kanunlar ve hali hazırda da her gün önümüze koydukları, aman ha bunu değiştiremezsiniz, değiştirirseniz hainsiniz diye bir yaftayla önümüze bir bariyer ören bir kamuoyunun varlığı söz konusuydu. Zira bu kanunların içerisinde bir ayrımcılık lafzında yok ama ruhunda ve manasında var. Daha önce ben Açık Görüş'te yazdım. İlk Devlet Bey'in bu konuyu çözmek istiyoruz dediği zaman, işte ismini de belki söylemekte bir beis yok ama bir eski AKUT başkanı, bir büyükelçi, bir tane sosyolog, bir tane bilmem önemli gazetenin baş yazarlarından birisi, hükümete muhalif bir kanalda açık ve net olarak şunu söylediler. Kürt meselesinin çözümünde beni bir Kürt'le eşitleyemezsiniz yani. Eğer bunu çözerseniz ben bir Kürt'le eşitlenmiş olacağım. Bunu kabul etmiyorum dediler. Yani bu gizli saklı bir konu değil. Bence bu yasa Türkiye'deki Kürtleri eşit birer vatandaş yapmanın iradesinin beyanı olarak okunmalıdır. Ve gerçekten de çok önemlidir. Ve bundan sonra zaten çorap söküğü gibi kendiliğinden gelecektir. Yani zaten Türkiye'deki temel kritik konu vatandaşlar arasında eşitliği hem deyim yerindeyse lafzen hem de ruhen kabul eden bir yasal düzenlemenin yapılabileceğine dair bir iradenin varlığı söz konusu değildi. Bu iradeyi Devlet Bey ile Cumhurbaşkanı ortaya koydular ve gerçekten de bu irade doğrultusunda bu işler yürüyecek ve bundan sonra da zaten bunu hiçbir deyim yerinden provokatif eylemler dahi durduramayacaklardır. Ama takdir edelim ve kabul edelim ki gerçekten bütün siyasi partiler, yani birkaç tane itiraz edenleri de görmek ve yani anlamak gerekiyor. Ama diğer bütün siyasi partiler çok önemli bir destek vererek, ya belki de rekor düzeyde bir destek vererek Türkiye'nin bu badireden sulh ve selametle çıkmasını sağlayacak bir kapıyı aralamış oldular. Kilidi açtık. Bundan sonra yolumuza devam ederiz. Çünkü daha önce sistem kendi kendisini kilitleyip anahtarını yutuyordu. Bu bir türlü bu kilidi açmak mümkün değildi hakikaten. İlk defa kilidi milletin eline veren, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eline veren bir irade çıktı ortaya. Bir düzenleme çıktı ortaya. Bundan sonra millet kilidi açar, kapatır, nasıl isterse adım adım ilerler. Bu açıdan ben okuyorum ve ben bu kişisel olarak söyleyeyim, Lozan'ı bir zafer olarak görmüyorum ama hani bu Cumhuriyet'in ideologlarının önemli bir kısmı Cumhuriyet'i bir tapu olarak görüyorlar. Tapunun tescilidir bu kanunda. Ya yani bu çerçeve yasada bence de o tapunun tescili olarak görülmeli. Çünkü bugüne kadar Türkiye her bir vatandaşını, tekraren söylüyorum, eşit birer vatandaş olarak görmeyen bir ideolojiyle yönetiliyordu ve bu AK Parti iktidarı 25 yıldır bu ideolojiyi, az önce Ayhan Bey'in söylediği anlamda, bu vesayeti bertaraf etmek suretiyle bu ideolojiyi bertaraf etti. Şimdi de bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılıyor ve tabii ki bunun arka planında var olan çok duygusal bir geçmiş söz konusudur, bunu biliyorum, kabul ediyorum, şehit aileleri var, çok büyük bedeller ödenmiştir. Bunu içimize sindirmek, yutkunmak, bununla birlikte hani yürümek kolay olmayacak. Ama Türkiye daha yükünü ağırlaştırmadan, daha da büyük bir uçuruma yuvarlanmadan, daha da büyük bir açmazın içine girmeden bu meseleyi çözme konusundaki kararlılığını göstererek hem bölge açısından da çok kritik bir dönemi, çok kritik bir eşiği atladığını düşünüyorum.
1: Peki. Ayhan Bey?
3: Ya bir kere tabii yani bugüne kadar alınan mesafenin çok ilerisine geçildi. Bunda emeği geçen bildiğimiz aktörler, siyaseten risk alanlar, güvenlik bürokrasisi ve muhtemelen isimsiz kahramanlar var mutfakta. Onlara teşekkür etmeliyiz. Yani umarız onların özverisi ve bu konuda ortaya koyduğu çaba küçük hesaplarla, polemiklere kurban edilmez, oy kaygısıyla, oy hesabıyla, kişisel kariyer planlamalarına kurban edilmez. Bu bence bu işin en hani önemli risk alanlarından birisi. Elbette karşı çıkabilirler birileri, yöntemi beğenmeyebilirler, farklı yöntem önerileri olabilir ama bu sorun çözüldüğünde hepimiz kazanacağız. Herkes, oy veren vermeyen, komisyona katılan katılmayan, herkes kazanacak. Dolayısıyla yapıcı eleştiriler hiç şüphesiz çok kıymetli ama bunun üzerinden bir popülist siyaset yürütmek bence yani hem siyasete, demokrasiye haksızlık hem de Türkiye'ye bir kötülük olur diye düşünüyorum. Aynı şeyi yani bu işe olumlu yaklaşan işte destek verenler için de söylemeliyiz. Yani bu herhangi bir partinin başarısı değil, bu Türkiye'nin başarısıdır. Sonuçta bildiğimiz kadarıyla 5 grup destek verdi. Onun dışında yani medyada, sivil toplumda, akademide, gönüllü kuruluşlarda ciddi çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla başarı da hepimizin olur, başarısızlık da bedeli faturası hepimize çıkar. Silah bırakmak konusunda hani bir böyle sinir ucuna dokunmadan şunu ifade etmeliyim. Ya bu konuda uygulama yani muhtemelen bir 2-3 ay içerisinde tamamlanması gerekiyor. Yani kış konumlanması diye örgütün ifade ettiği süreç başlamadan bu konuda iradenin somut biçimde uygulamaya dönüşmesi gerekiyor. Öcalan'ın da bu konuda etkili, güçlü bir performans ortaya koyması gerekiyor. Ya bunu hani Öcalan'a özgürlük falan tartışmasına kurban etmeden Öcalan'ın ama bu sürece olumlu katkı sunmasının koşullarının oluşmasına odaklanmalıyız. Yani hedef neyse o hedefe herkes dönerse o zaman başka tartışmalarla yani bu işi sabote edebilecek riskli alanlara girmeyiz, işe odaklanmış oluruz. Hiç şüphesiz zaten bu süreç başarıyla tamamlanırsa yani 2-3 ay içerisinde silah bırakma tamamlanır. Yani bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı tespitini yapar. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın son aylarında belki yapacağı toplantıda bu işi teyit ederse hiç şüphesiz uygulama başlayacak. Yani yasadan yararlanmayla ilgili uygulama başlayacak ve onun için de 6 ay süre tanınmış durumda. Şimdi 2027'nin başında bu yasadan yararlanma süreci başlarsa yani zaten 6 aylık süre var. Türkiye'nin önünde de yani ya 2027'nin sonunda ya 2028'in başında bir seçim var. Türkiye'nin seçim atmosferine girmeden bu sorunu çözmesi herkesin yararınadır. Ne yani bunun üzerinden bir kampanya, propaganda ne buna karşı bir kampanya, propaganda bu sürece olumlu katkı sağlamaz. Dolayısıyla da seçim atmosferi genellikle riskli bir dönemdir. Yani umarız o takvim beklendiği gibi, gerektiği gibi işler ve kaygı duyduğumuz tablo ortaya çıkmaz. Diğer risk alanlarından birisi şüphesiz yani şu anda bölgede özellikle enerji güvenliği, ticaret yolları açısından bölgesel konjonktür, uluslararası dengeler bu sorunun çözümünden yana. Ama riskler yok mu? Hiç şüphesiz var. Başta bir kere İsrail politikaları var. Yani İsrail şu anda Lübnan'ı vuruyor. Suriye topraklarında hala işgalci konumunda, Golan Tepeleri başta olmak üzere Suriye'nin güneyindeki bazı bölgeleri fiilen işgal ediyor. Şimdi Türkiye ileride tıpkı Pakistan'la, Suudi Arabistan'la ittifak yaptığı gibi Irak'la, Suriye ile de ki komşularıdır. Güvenlik işbirliği anlaşmaları, ittifaklar yaptığında ya Suriye topraklarının işgali Türkiye tarafından tehdit olarak okunacaktır. Bu çok doğal bir durumdur. Güvenlik anlaşmaları bunun için yapılır. İttifaklar, askeri ittifaklar bunun için önemlidir. Dolayısıyla İsrail'in hem komşularımızı doğrudan hedef alan tutumları hem Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturma çalışmaları özellikle Kıbrıs ve Yunanistan'la kurduğu ilişkiler bu konuda ciddi bir risk oluşturuyor. Onun için de hani bu işi çok uzatmadan, çok zamana yaymadan mümkün olan en kısa sürede sonuca götürmeye odaklanmalıyız. Özellikle siyasetin dili konusunda da ben yani iki örneği vermek isterim. Birisi Cumhur İttifakı'nın içerisinde olmakla birlikte doğrudan iktidar olmadığı halde Sayın Bahçeli bugüne kadar bence çok büyük bir cesaret gösterip yani bütün tepkilere rağmen bu konuda hatta bazen çıtayı çok yukarı koyarak rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in de ifadesiyle o kadar yukarıya koyduk yani biz yetişemiyoruz dediği tabloda hiç şüphesiz bir siyasi beklentiyle değil gerçekten ülke kazansın diye bu adımı attı. Ama ona denk bir iradenin de sadece Öcalan'ın mesajlarıyla değil doğrudan legal siyasal alandaki demokratik siyaset iddiasındaki DEM Parti temsilcilerinin de aynı işlevi görmesi gerekiyor. Aynı işlev derken Sayın Bahçeli'yi takdir etmeleri, tebrik etmeleri değil kastettim. Sayın Bahçeli nasıl Türk kamuoyunu rahatlatan, Türklerde bir beklenti ve umudu yükselten mesajlar verdiyse DEM Partisi'nin de Türk milliyetçisi çevreleri rahatlatacak, güven verecek, kaygılarını azaltacak mesajlar vermesi lazım. Çünkü bundan sonrasında hani Türkiye'de sorun her ne kadar toplumun içerisinde olmasa da esas itibariyle örgütle devlet arasında yaşanan yani durum asıl esası oluşturuyorsa da sonuçta bundan sonrasında hem bu yasaya sahip çıkmak hem Türkiye'nin demokratikleşmesi konusundaki adımlara sahip çıkmak barışın toplumsallaşmasıdır. Bu konuda da siyasetin dili son derece belirleyici olacaktır.
1: Peki biz şimdi bir araya gideceğiz. Bu arada Sayın Ayhan Bilgen çok teşekkür ediyoruz. Siz veda edeceksiniz. Ayrılıyorsunuz yayından. Değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz.
3: Ve bütün izleyicileri selamlıyorum. Teşekkür
1: ederim. Çok sağolunuz değerli katkılar için. Bir ara verelim devam edeceğiz.
5: TGRT FM Haber. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa süper oldu. Tam komutanı geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
11: Arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
10: TGRT FM. TGRT FM Haber.
1: Gündem özel devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa artık yürürlükte değerli izleyiciler. 6 ay belirlenen bir takvim var. Tabii burada önemli mesele silahların tamamen bırakılıyor olması. Az önce değerli konuğumuz Sayın Ayhan Bilgen de yayından ayrılmadan aktardı. Tabii burada hem örgütün silah bırakma noktasında izleyeceği süreç son derece önemli. Elbette güvenlik birimleri tarafından son derece başından bu yana olduğu gibi son derece büyük bir hassasiyetle devam ediliyor. Aslında iki başlık üzerinden de devam edeceğiz. Serhat Hocam'a sorumu yönelttikten sonra bir tanesi DEM Parti içerisinden gelen bazı açıklamalar ve örgütün bu süreçte silahları bırakma noktasındaki tavrı. Ama hocam şunu sorayım. Şimdi başından bu yana hep şunu söyledik. Bu süreç çok önemli, çok kıymetli gelinen aşama itibariyle. Ama bir o kadar önemli olan bir şey daha var. O da bu sürecin gerçekten son derece büyük bir hassasiyetle aslında kamuoyuyla paylaşılıyor olması başından bu yana. Tabii. Şimdi biraz oradan devam edelim. Bu noktada neredeyiz? Biraz iletişim noktasında, kamuoyuna, vatandaşa yansıtılması noktasında başında neredeydik? Şimdi neredeyiz? Sizin en son programda paylaştığınız bir çalışma.

0: olduğu vatandaştaki bir şey var, bir hassasiyet var. Diğer tarafta önümüze serilen yeni bir üfuk, yeni bir dünya var. Şimdi vatandaş hangisine bakacak? Vatandaş maziyi mi önemseyecek, yoksa vatandaş önüne açılan yeni ufuku mu özlemseyecek? Şimdi bizim özlemli araştırmanın anketi, özellikle bu konudaki sorularını ben çok önemsiyorum. Özlemli araştırmanın anketinde şunu gördük ki, işte özellikle sürece destek veren, ki Türkiye genelinde 30 ilde yapılmış, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesindeki Kürt vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı yerlerde de bu anketi yapılmış ve görülüyor ki sürece en büyük destek bu bölgede Kürt vatandaşlarımızdan gelmiş. Gençlerin, yani bizim Z kuşağı dediğimiz gençlerin olaya nasıl baktığına yorumladığımızda çok büyük bir destek görüyoruz. Yani kamuoyunda terörsüz Türkiye sürecine çok büyük bir destek var. Ama bundan sonraki süreç ne olacak? Bu nasıl anlatacak? Daha önceki yayınlarda da konuştuk. Bakın, bu medyatik, yani ben bir siyasal iletişimci ve kamu araştırmacısı ve algı üzerine çalışmış bir akademisyen olarak söylüyorum. Bu işin anlatımında, vatandaşı anlatımındaki yeni kahramanlara, yeni figürlere, yeni medyatik kişilere ihtiyaç yok. Bakın, hatırlarsanız daha önce biz bir çalışmayla Sayın Cumhurbaşkanı yine böyle bir süreç başlatmıştı. Gittiler Güneydoğu Anadolu bölgesinde medyadan insanlar anlattılar. Fakat belli bir yere kadar gelmedi. Çünkü yani olayın dokusundaki olan insanlar ile olayı anlatan insanların aynı dili konuşmadığını gördük. Bakın, Mevlana çok sevdiğim bir sözü var. Bunu da çok sık tekrarlarım. Mevlana der ki, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Yani siz terörün size kaybettirdikleri, bize kaybettirdiklerini siz ancak terörden zarar görmüş bir insan üzerinden siz bunu vatandaşa anlatabilirsiniz. Bugün Güneydoğu insanı gecenin saat 11'inde, gecenin 1'inde, 2'sinde ticaretini yapıyor, sokakta dolaşıyor, kafesine gidebiliyorsa bu sürece sahip çıkmasının neticesinde oldu. Bu yüzden bu bölge insanının terörden mağdur olmuş insanların hayat hikayeleriyle bu sürecin nasıl yöneticiliği en önemli konudur. Bir diğer nokta, ki burada altını özellikle çizmek gerekiyor. Bakın, bu bir siyasi mevzu, bu bir polemik mevzusu olamayacak kadar önemlidir. Bugün Suriye'deki yapılaşma, Irak'taki yapılaşma, İran'daki yapılaşma, bu PKK terör örgütünün veya KCK örgütünün 4 tane ülkedeki yapılanmasını kapsayan çok büyük bir hamledir bu. Bakın, yayında sık sık da benim dile getirdiğim bir şey vardı. Acaba terör örgütü lideri silahları bırakın çağrısına örgüt ne cevap verecek? Örgüt tamam dedi ve şu anda o sürece girildi. Bakın, en zor eşikler aşıldı. Bir diğer nokta bu konuda Gülden Hanım, yorum yapanların, kanaat önderlerinin, medyanın, sosyal medyanın çok ciddi derecede bu konuyu aktarırken kullanacağı söylem diline dikkat etmesi gerekiyor. Bakın, sosyal medya özellikle anti propaganda konusunda çok yaygın bir şey oluşturuyor. Bir kamuoyu oluşturma çabası içerisinde. Burada İletişim Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerin özellikle vatandaşta bizim empatik iletişim dediğimiz vatandaşın yaşadığı sürecin kendi duygu dünyasında karşılığını alabilecek mesajlarla bu sürecin çok iyi anlatılması lazım. Ve şehit aileleri, evet, gazi aileleri. Bakın, bu süreci anlatırken televizyonlarda çok sık söylüyor, herkes söylüyor. Bu bir afyasa tasarısı değil. Bunu biz söylüyoruz, bunu devlet söylüyor. Ama bunu özellikle şehit ailelerinin, gazi ailelerinin içini rahatlatacak şekilde bir söylem ile anlatılması gerekiyor. Bu yüzden bu konuda benim özellikle tavsiyem, sadece terörsüz Türkiye sürecini tüm kamuoyuna anlatmak için iletişimcilerin, sosyal psikologların, hukukçuların, sosyologların olduğu bir iletişim strateji biriminin oluşturulması gerektiğine inanıyorum.
1: Peki. Sayın Kudat, şimdi aslında Serhat Hocam da aktardı. İşte burada önemli olan Sayın Devlet Bahçeli'nin tabii bu süreci başlatan o açıklamasının ardından meselenin parlamentoya taşınması çok ama çok değerli. Şimdi biz bugün

0: çerçeve yasadan söz ediyoruz. Bu sürecin hukuki çerçevesini oluşturan, bundan sonra atılacak adımlarda çok daha büyük bir hassasiyet gözetilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla hem gelinen nokta, hem bir taraftan aslında az önce Serhat Hocam aktardı topluma anlatılması noktasında, ama bir o kadar da ilerletilmesi adına işte siyasi partilerin destekleri, DEM Parti'den gelen bazı açıklamalar, işin tabii güvenlik boyutu apayrı. Bir taraftan sahanın çok büyük bir dikkatle zaten başından bu yana takip edildiğini biliyoruz biz, işte bilebildiğimiz ölçüde silahların bırakılması noktasında. Çünkü orada altını çizmemiz gereken önemli bir nokta var. O temel koşuldur her zaman. Burada çünkü süreci anlatırken belli kırmızı çizgiler var. Altının hassasiyetle çizilmesi gereken. Şimdi o aşama itibariyle siz nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? Bundan sonraki adımlara işaret eden.
1: Biraz önceki eksik kaldığım şey ifade etmem bedel olacağını düşünüyorum. Buyurun. O da şu: AK Parti'ye geçmek isteyen FHK'li belediye başkanları ya da geçenlerin uyumuyla ilgili çok şu bölümde o konuya çok girmek istemiyorum, ama sadece bir şey ifade etmek tabii isterim. Yani Ankara'da yaşayan birisi olarak siyasette de çok içli dışlı olmanın avantajıyla AK Parti her geleni kabul eden bir parti değil. Önce onu ifade edelim bu dönemde özellikle. Yani ben bir süre önce de söylemiştim, AK Parti'ye 30'un üzerinde belediye başkanının doğrudan değilse bile dolaylı, bunların içerisinde büyükşehir belediye başkanları da vardı, müracaatlar oldu. Yani devreye girenler oldu, öyle diyeyim. Ancak AK Parti farklı nedenlerle, ama bu nedenlerin bir kısmı yani doku uyuşmazlığı diye ifade etti Mazhar Hocam. Biraz öyle diyebiliriz, biraz başka gerekçeler diyebiliriz. Bunlar kabul edilmedi. Önce onu ifade edelim. Bu bir. Yani bu detay bilinmezse, çünkü sanki AK Parti herkes alıyor, öyle bir algı, bu yanlış olur. Çünkü AK Parti mıknatıs parti şu anda. Çekim merkezi parti ya da lokomotif parti olarak tarif edilebilir. İletişim dili açısından Serhat Hoca'ya karşı böyle onun alanına çok girmeyeyim ama. Ama bunu yaparken şöyle dikkat ediliyor. Yani gelmek isteyenler çok fazla. Bir kere hiç kimseye, en azından AK Parti yetkililerin bana aktardığını söyleyeyim, yani genel başkan yardımcısı düzeyinde yaptığım görüşmelerde, hiç kimseye geldikten sonra, yani AK Parti'ye geçtikten sonra, A Partisi'nden, B Partisi'nden bir yerden geldikten sonra, önümüzdeki seçimde kesin listede kendisine yer verileceği, kesin kendisinin yeniden aday yapılacağı konusunda bir garanti verilmediği ısrarla ve net bir şekilde birden fazla kanaldan ifade edildi. Gelmek isteyen milletvekili sayısının da normalde daha fazla olduğu, ancak bunlardan bir kısmının farklı gerekçelerle en azından bu aşamada alınmadı. Belediye başkanları noktasında da söyleyeyim tekrar. 30'un üzerinde belediye başkanının bir şekilde temas içerisinde olduğu, ama bunların içerisinde işte Serhat Hocam birine atıfta bulundu. Belli bir başarı hikayesi olan isimlerin ve farklı şaibeler olmayan isimlerin özellikle tercih edildiği ifade edildi. Şimdi ben esas soru, bu bölümdeki soruyla ilgili,
0: buyurun,
1: çerçeve yasa sonrası ile ilgili yine Ankara'da gördüğüm ve öğrenebildiğim kadarıyla bazı bilgileri paylaşmak isterim.
0: Tabii.
1: Şimdi PKK terör örgütü Türkiye'de PKK ve işte KKK gibi birkaç isimle anılıyor, ama Türkiye dışında PKK'nın çok fazla isimle 3 harfi 4 harfi bir araya getirerek bir sürü isimle anıldığını biliyoruz. İşte İran'da karşımıza PEJAK çıkıyor. İşte Suriye'de karşımıza PYD çıkıyor, YPG çıkıyor, SDG çıkıyor. Irak'ta farklı isimlerle çıkıyor. Yani aslında PKK terör örgütü sadece bir tane homojen bir terör örgütü de değil. Bir de PKK terör örgütünün yapısal anlamda sadece yıllar içerisinde sadece Türkiye'deki bir yapı ya da Türkiye uzantılı bir yapı olmadığını, uluslararası istihbaratların, entelijansiyanın vesairenin de eline düşmüş bir yapı olduğunu, onlara göre de evrildiğini görmek lazım öncelikli olarak. Türkiye bütün bu süreci çok dikkatli bir şekilde aynı anda yönetmeye çalışıyor. Bugün Suriye'de SDG ve YPG'nin açıklamaları oldu. Onlar da aynı şekilde silah bıraktıklarını ifade ettiler. Yani Türkiye'de endişelerini ifade edenler şunu söylüyorlar: ya tamam, Türkiye'de PKK bir şekilde zaten son dönemde terör örgütü olarak çok da bir etkili değildi, ama ya sınır ötesi nasıl olacak?
2: Bunun ötesi de aynı netlik içerisinde takip ediyor şu anda ve süreci güvenlik bürokrasisi, başta Milli İstihbarat olmak üzere Emniyet İstihbarat ve diğer istihbarat birimleri takip edecekler. Bunu da ifade etmiş olalım. Yine çok önemli bir nokta olarak sınır ötesinde sadece mesele silah bırakma üzerine kurgulu değil, hukuki anlamda yapılacak bir kısım çalışmalar var. Bunların iç hukukla ilgili olduğu kadar uluslararası hukuku ilgilendiren tarafları da var. Türkiye bütün bunları çoklu olarak yönetmenin çabası içerisinde. Yani mesele gerçekten çok büyük bir mesele olarak, çok büyük bir hassasiyet içerisinde yürütülüyor. Siyaset üstü yürütülüyor, onu öncelikli olarak görelim. Ben birinci bölümde söylediğim, yani konuyla ilgili eleştirilerin yapıcı olanlarına da son derece dikkat edildiğini, işi yöneten insanlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde ifade ettiklerine şahit oluyorum. Elbette burada bir kazanç elde edilecekse, ülke adına bir kazançtan bahsediyoruz. Yani yıllara sari olan bir büyük beladan bu millet kurtulacaksa, mali kaynaklar oraya gitmek yerine ülkenin zenginleşmesine ayrılacaksa, ülkenin güvenliğiyle ilgili böylesine bir mesafe alınacaksa, bundan ülkenin sadece bir kısmı kazançlı çıkmayacak. Ülkenin tamamı kazanmış olacak sonuç itibariyle. Hepimizin kazanacağı bir mesele olacak. Ve bu kazanma meselesinde her etnisite, her partiden görüş, her mezhepsel ya da başka meşrepsel yapıdaki insanımıza aynı düzeyde pozitif etkisi olacak bir süreçten bahsediyoruz. Bu arada herkesin dikkat etmesi gereken bir şey var. Türkiye bu meseleleri çözmeye çalışırken olabildiğince çoklu proaktif bir adım atmaya çalışıyor. Mesela bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir baş danışmanı himayesinde Alevilerle ilgili ülkemizdeki ana unsur mezheplerden bir tanesi olan Alevi vatandaşlarımıza ilgili de bir kısım adımlar atıldığını görüyoruz. Bu hafta işte önemli bir komisyon kuruldu ve bu komisyonun içerisine üyelere tek tek baktım. Mesela Türkiye'deki Caferilerin lideri görünen bir isim de alındı. Yani hiçbir şey atlanmamaya çalışılıyor Türkiye'de. Türkiye'deki tek bir vatandaş kendini itilmiş, kalkılmış, kenara bırakılmış olarak hissetmesin isteniyor bu yapısal süreçlerle ilgili. Tabii biz bütün bunları konuşurken bu programın içerisinde muhtemelen şu anda pek çoğumuzun sosyal medya hesaplarına ya da bu programın sosyal medya tarafında TGRT'ye yazılıyordur. Farklı sorunları olan insanlarımız yok mu? Hayır ya, bizim derdimiz toz pembe fotoğraflar çizmek değil. Sorunlar elbette var. Bu sorunların olmadığını asla söylemiyoruz. Ancak bir şey söylüyoruz. Sorunları çözme konusunda bir büyük irade ortaya çıktı. Genel bir irade. Bu çok kıymetli. Ardından ne olacak? Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeler şuna bağlı olarak, yani Milli İstihbarat'tan gelecek olan atılmış adımlara bağlı gelecek ve şöyle bir şey olmayacak. Yani tamamı şöyle olduğu zaman işte Bismillah deyip başlayacağız. Hayır, bir taraftan yasal düzenlemelerin, bir taraftan uygulama çalışmalarının adımları atılıyor. Bir taraftan mesela anayasa değişikliğiyle ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Anayasa değişikliğinin ben şahsım adına 2026 içerisinde gündeme geleceğini düşünüyorum. Yani asla ertelensin istenmiyor. Gülden Hanım, şunu söyleyelim. Şu anda geldiğimiz bu çerçeve yasanın süreciyle ilgili konuda da aslında mesele 3-5 ay önce olacaktı. Yani o yasanın çıkma tarihinden en az bir 4-5 ay belki daha önce olacaktı. Ama bu meseleler sadece bizim konumuz değil. Onun için örgütlerin farklı ülkelerdeki uzantılarına işaret ettim. Çünkü özellikle İran'daki karışıklık üzerine Amerika ve Amerika'nın şımarık veledi durumundaki İsrail'in bölgedeki insanlara çok ciddi silah desteği oldu. Dolayısıyla devletin kontrolünde ya da devletin denetimindeki envanter, terör örgütlerindeki envanter kontrolünde derken bir yanlış anlama da olmasın, devletin en azından bilgisi dahilindeki envanter bir anda arttığı için dolayısıyla devletimiz bu noktada biraz daha ayakları yere basarak adımlar attı. Kimse refleks hareket yapmıyor. Herkes son derece dikkat ediyor. Yani siyaset kurumu da güvenlik bürokrasisi de şu aşamada çoklu çalışma yapıyor. Tekrar söyleyeyim, aynı anda bakanlıkların tamamı Yani ben tamamını tek tek bilmemekle birlikte bildiklerim üzerinden söylüyorum. Bütün bakanlıklar bölgeye yönelik herkes kendi alanıyla ilgili neler yapabilirize bakıyor. Hatta genel müdürlükler düzeyinde. Evet. Yani bölgede derken yani Türkiye'nin tamamı sonuç itibarıyla bu anlamda meseleye yaklaşıyor ama hazır bir hava yakalanmışken bu çoklu adımlar atılmaya çalışılıyor. Bir kamuoyu araştırmacısı olarak bir rakam çok dikkatimi çekti. Milletvekillerinin oylamada kullandıkları oy oranı %78'e karşılık geliyor. 78 nokta küsür. İlginç bir tevafuk. Son yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmasında terörsüz Türkiye'ye olan destek de %78 küsür çıkmış. Neredeyse birebir. Yani elbette bunların illa %100 birebir denk gelmesi beklenemez. Örneklem farklılığına göre değişir şüphesiz ama bizim açımızdan, kendi arkadaşlarım, MAK danışmanlıktaki arkadaşlarım açısından ilginç bir tevafuk oldu. Hatta komisyondaki arkadaşlara gönderdik. Zaten önceden göndermiştik raporumuz ama bu denk düşmeyi de ayrıca gönderdik. Yani milletin vicdanıyla milletin demokrasi anlamındaki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vicdanı bu konuda bir araya gelmiştir, denk düşmüştür, onu ifade edelim. İnşallah daha güzel adımlar olur. Doğrusu ben baştan itibaren bu konuda atılmış olan adımların ülkenin hayrına olacağını ama çok dikkatli olunması gerektiğini, tüm değerli arkadaşların ifade ettiği provokasyonların içeride dışarıda uluslararası camiada çok provokasyonlara açık bir konu olduğunu ama devletin de bir o kadar uyanık, bir o kadar hassas, bir o kadar titiz olduğunu gördüğümü ifade etmek istiyorum.
0: Peki şimdi Masar Hocam'a soracağım ama Mehmet Ali Bey şunu özellikle sorayım. Şimdi 467 gibi çok önemli bir oranla, oy oranıyla aslında bu çerçeve yasa meclisten geçti. Bunun birazdan yeni anayasa sürecine etkisi nedir? Neyi işaret ediyor bize sorusunu konuşacağım ama şimdi burada özellikle partiler noktasında yürütülen sürece verilen destek son derece kıymetli. Biraz DEM Parti özelinde bu süreçte DEM Parti nasıl bir yol izledi, nasıl bir sınav verdi? Olması gerektiği gibi ilerleyen bir süreç miydi? Zaman zaman tabii parti içerisinden belki bu süreçte çok biraz sivri olarak tabir edilebilecek açıklamalar geliyor ama DEM Parti nasıl bir yol izledi? Yine bir kamuoyu araştırmacısı olarak sorayım, ardından da Masar Hocam'a soracağım.
2: Yani DEM Partisi doğrusu şöyle bir durum yaşıyordu. Yani diğer partilerin tamamından farklı olarak. Bakın biraz önce %78'lik destek dedim ya, destek bölgede %90'ları geçmiş durumda. İtiraz daha ziyade endişe ve itiraz, farklı boyutlarıyla endişe ve itiraz. Ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Karadeniz ağırlıklı bir itiraz alanı var. Yoksa bölgede DEM Partili siyasiler bu konuyla ilgili ortaya konmuş olan bu performansı eğer doğru dürüst okumamış olsalardı muhtemelen içlerinde farklı davranan biriler olabilirdi. Ama o kadar büyük bir toplumsal baskı onların da üzerine geldi ki asla aksi bir şey yapamazlardı. Önce onu ifade etmiş olalım. Bakın çok önemli bir nokta. Ben bir şeyi belki daha önceki bir programda da bilmiyorum ifade etmiş miydim. Bir kere daha ifade edeyim. Bölgeye yönelik sadece bölgede yaptığımız bir araştırmada bölgenin en güvenilir bulduğu siyasetçi tartışmasız olarak şu anda Sayın Devlet Bahçeli. Yani düşünsenize bunu 2 yıl önce Masar Hocam bölgeye zaman zaman işte akademisyen kimliğiyle de vesaireyle de giden birisi olarak, siyaset yapma anlamında da giden birisi olarak bunu 3 yıl önce mesela söylemiş olsaydık bölgede herhalde bize ya dalga mı geçiyorsunuz falan derlerdi. Bunu kazanabilmek çok kıymetli. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı'na olan ilgi de bu konudaki tutarlı ve süreç içerisindeki yönetim de çok beğenilmekle birlikte. Bakın tekrar söylüyorum. DEM Partili politikacıların Selahattin Demirtaş dahil içinde bir liste olarak en güvenilir siyasetçi kimdir diye sorduğumuzda DEM Partisi'ne geçmişte veya DEM'in türevi olan partilere bir ya da birden fazla kere oy vermiş olan seçmenlerin en güvendiği politikacı Sayın Devlet Bahçeli. Bu da sürecin toplumsal nasıl bir karşılık bulduğunu, demin de dolayısıyla bu süreci görüp meselenin arkasında neden bu kadar net durmak durumunda kaldığını göstermesi açısından önemli. Mesela bir dem siyasetçisi zaman zaman böyle bir çıkış yaptığında, olumsuz çıkış yaptığında telefonlarının kilitlendiğini ya da meclisteki odasına gelen telefonların kilitlendiğini bana o partide siyaset yapan birkaç arkadaşın beyanı üzerinden aktarmış olayım.
0: Peki. Tabii süreci başlatan ismin o grup toplantısında yaptığı konuşma, tabii daha evveli var, bir tokalaşma meselesi. Sayın Devlet Bahçeli olması açısından da belki tabii konuşulması gereken sosyolojik anlamdaki boyutu da apayrı, ama Masar Hocam, Mehmet Ali Bey'in dediği gibi 3-4 sene evvel işte böyle bir sürecin Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptığı o konuşmayla başlatılacak olması söylenseydi, herhalde size de Sayın Kulat'ın söylediği gibi biraz şüpheli mi yaklaşırdınız? Ne olurdu?
3: Yani doğrusu ilk konuşma yapıldığında bir arkadaşım telefonla beni arayıp Devlet Bey'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir konuşma yaptığını söylediğinde ben de acaba şaka mı yapıyorlar diye yani ciddi misiniz gerçekten, hani bunu söyledi mi? İşte Öcalan gelsin mecliste konuşsun ve bu meseleyi çözsün anlamında vurgu bana ait. Bu beyanda bir beyanda bulunduğunu söylediğinde önce hakikaten hani bir acaba şaka mı yapılıyor diye düşündüm. Sonra tabii ki hani Devlet Bey'in bunun niçin ve nasıl söylediğiyle ilgili biraz daha üzerinde düşününce konunun Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu farkına varılmış olması bakımından çok önemli. Mehmet Ali Bey hakikaten de çok önemli bir noktaya işaret etti. Devlet Bey bugün Türkiye'de bu bahsettiğimiz sürecin elbette hani bu sadece Devlet Bey'in tek başına yürüttüğü bir süreç değil. Muhakkak ki AK Parti ile birlikte, yani hükümetle birlikte yürütüyor, ama Türkiye'nin doğu ve batı olarak bu işi bir memleket meselesi olarak görüp bu memleketin hayrına olacak ve memleketteki ne şehit ailelerine ne doğudaki insanlara ihanet içerebilecek ya da onları deyim yerindeyse kandırabilecek, manipüle edebilecek bir iş olmadığının inandırıcılığının iki temel bence aktörü var. Birisi Devlet Bey, birisi Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla her ikisinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bey'in bu konulardaki çalışmaları ve ortaya koymuş oldukları irade toplumda çok önemli bir karşılık buluyor. Bu karşılığın bulmuş olduğu bu karşılık bu işin ilerlemesini sağlayan en önemli güven duygusunu tesis ediyor. Zira bu tür meselelerde, yani etnik meselelerde ve dini meselelerde bunu kendisine dert edinen ve çözmek isteyen aktörlere güvenmek çok önemlidir. Yani güvenilmediği zaman doğal olarak bunun yürütülmesi kamuoyu tarafından çok kolay bir biçimde destek verilmez. Yani şöyle düşünün Gülden Hanım, şimdi Doğu Güneydoğu'daki bir vatandaş bizim hakkımızı zayi etmeyecek bir lider olarak bakması gerekiyor. Batı'daki bir vatandaşın da bizim ülkemize ihanet etmeyecek bir aktör olarak bakmak gerekiyor ki o zaman hakikaten her iki tarafında güvenebileceği bir kadro oluşması lazım. Şu anda böyle bir kadronun oluştuğunu ve bunun içerisinde hani ben çok fazla bu süreçte onları hırpalamak istemem, ama doğrusu isterseniz az önce Serhat Hocam kısmen değindi. HDP PKK çevreleri bu işten böyle çok ciddi anlamda hani içinde haz etmeyen tipleri artık temizlemeleri gerekiyor. Özellikle bu Kürt meselesini kendilerine bir maske yapıp başka türlü ideolojik hegemonyalarını devam ettirmek isteyen bazı Türk solu çevreleri ya da başka o sapık örgütsel faaliyetleri, ya bu sapık şeyleri yürütenleri HDP'nin içinden temizlemesi ve bunlarla artık yolunu ayırması gerekiyor. Bunlardan yolunu ayırdığı zaman bana göre daha rahat bu konuda ilerleme sağlanabilir, yürünebilir. Şunun altını çizmek gerekiyor Gülden Hanım. Bugün Türkiye, az önce Serhat Hocam çok kıymetli bir şey söyledi. Ben de buna hakikaten de katılıyorum. Çünkü kamuoyu bu meselede çok ciddi anlamda gerek sosyal medyadan, gerekse provokatif bir takım söylemlerden çok kolay etkilenebilir. Hep altını çizerek söylüyorum. Çünkü nereden bakarsanız Türkiye'de neredeyse her 5 aileden birisinin bu konuyla ilgili bir acısı, bir ızdırabı, bir mağduriyeti vardır. Gerek doğuda gerek batıda. Onun için konunun bu mağduriyetleri kaşıyarak ya da bunları istismar ederek ya da bunları manipüle ederek bir biçimde süreci enfekte edebilecek olan söylemlerin ya da aktörlerin var olabileceğini, çıkabileceğini görüyoruz. Ve bunu anlamak da lazım. O halde bunu daha şeffaf ve daha ikna edici bir şekilde acaba söz gelimi batı kamuoyuna daha doğudan insanların gidip anlatması mı daha anlamlı ya da tam tersine yine batıdaki aktörlerin gidip onlara ya bu işi çözmesek ülkenin geleceği iyi değildir demesi gerekiyor. Onun için bu anlamda o Serhat Hocam'ın söylediğinde çok hakikaten kıymetli buluyorum. Yani bir heyetin oluşturulması, bir yapının teşekkül ettirilmesi, gönüllü bir yapı dahi olsa mümkündür. Sürekli bu konuyu topluma anlatmak lazım. Yani bugüne kadar Türkiye ne kadar çok büyük bedeller ödediği, bunu Türkiye'ye çok büyük bir maliyet yüklediğini ve çözümden başka hiçbir yolunun olmadığını söyleyerek bu konuda ilerlemek lazım. Ama zannediyorum bununla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Zira konuyu derüte eden en önemli aktörlerden birisi MİT Başkanımız İbrahim Kalın bu konularda gerçekten tam bir filozof edasıyla süreci yürüttüğünü düşünüyorum. Onun için tahmin ediyorum hani bu konuda iyimser bir beklenti içerisinde bu yönde de bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim.
0: Peki hocam.
3: İkinci bir konu daha. Buyurun. Az önce
0: hocam şunu da ekleyeyim ben sözünüzü kesmiyor. Devam edin buyurun. Lütfen. Şimdi bu 467 çok kıymetli bir rakam, oran. Çok yüksek bir oranla işte parlamentodan geçti. Dolayısıyla yeni anayasa konusunda bize neyi işaret ediyor sorusunu da sizden rica edeyim. Değerlendirmenizin arkasında bir de ona ilişkin yorumlarınızı almak isterim Masar Hocam.
3: Ya ben bu Türkiye'de muhakkak surette sivil iradeyle bir anayasa yapılması gerektiği konusundaki ihtiyacın artık kaçınılmaz olduğunu düşünenlerden birisiyim. Yani neyin anayasada olup olmayacağından tamamen bağımsız olarak, hatta bana göre, yani daha önce de size arz etmiştim, bu anayasa olduğu gibi geçecekse dahi sivil iradenin marifetiyle Türkiye'de bir anayasa değişikliğinin gerçekleşebileceğinin rüştünün ispatlanması için bu çok gerekli bir şey ve Türkiye'deki siyasetin bu noktaya gelmiş olması da, yani anayasayı değiştirecek kadar bu anlamda bu konuya destek veriyor olması da çok çok önemli. Bu elbette anayasa çerçevesi çizilirken her aktör tam bu benim istediğim gibi oldu diyemeyecek ne yazık ki. Çünkü bu tür metinler ve belgeler karşılıklı fedakarlıklarla ve anlayışla ancak bir ortak paydada buluşturulabilirler. Yani AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, DEM Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Yeni Parti de dahil, İYİ Parti de dahil her birisinin kendine göre bir takım elbette rezervleri, çekinceleri olacak ama mutlak surette bir ortak paydada buluşup Türkiye'nin bir yeni anayasa yapması gerekiyor. Bunu bir gün sonra değiştirebileceğimizin kanıtlaması açısından, bir psikolojik bariyeri geçmiş olmak açısından çok önemli. Ve ikincisi de benim o başta arz ettiğim size, Türkiye'deki pek çok anayasadaki var olan gizli maddeleri, yani var olduğunu düşündüğümüz gizli, hangi anayasada, nerede bu gizli anayasa bilmediğimiz bu anayasanın var olmadığını da aslında göstermek için, yani bu anayasa budur işte, bir gizli anayasa yoktur ki, bir gizli madde yoktur demek açısından da önemli. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kadar büyük bir oranın ortaya çıkmış olması sizin buyurduğunuz anlamda anayasa içinde çok önemli bir gösterge olarak okunabilir, yani pek çok açıdan bakılabilir. Bu anayasa konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin epeyce gündeminde olan, AK Parti'nin de gündeminde olan bir konu. İnşallah ete kemiğe bürünür. Son bir şey, az önce Serhat Tabii. Hocam sormuştu, Mehmet Ali Bey de değindi. Çok kısaca bu AK Parti'ye katılımlarla ilgili konu gündeme geldi. Ben tekraren altını çizmek isterim. Ben eğer hakikaten böyle çok kamuoyunda beğenilme katsayısı yüksek olan aktörler bir yerde varsa, tabii ki hani AK Parti'ye katılabilirler, ama burada da yine benim bir sorum var. Bu kamuoyunda sevilen adam niçin AK Parti'den aday gösterilmedi? AK Parti bunu kendisine sormalı bence. Yani pek çok illerden örnek verebiliriz. Bu arkadaşların önemli bir kısmı AK Parti'den başvurmuşlardır. Yani aday olmak için AK Parti'de gösterilmemişler. Yani Mehmet Ali Bey de bir kamu araştırmacısı olarak benden iyi bilir. Yani Doğu Güneydoğu'da pek çok yerde AK Parti'den aday olmuşlar ve AK Parti teşkilatları bunları göstermemiş. Bence bu soruyu onlar kendilerine sormalılar. Yani bu AK Parti teşkilatı, biz niçin böyle bir şey yaptık? AK Parti bunun muhasebesini yapmadığı sürece bu tür handikaplarla, sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam eder. Son cümlem şu konuyla ilgili olsun izniniz olursa. Şimdi bu Türkiye'nin esas bu meseleyi, yani bu teröristiz Türkiye meselesiyle ilgili çok önemli iki tane bence aldığı tedbir var. Mehmet Ali Bey çok hakikaten böyle hülasa etti o bahsettiği her bir bakanlığın, her bir kamu kurumunun, İçişleri Bakanlığı da aynı şekilde valilerle ilgili bir çalışma yaptığını düşünüyorum. Bölge özellikle konuya ilişkin hassasiyet sahibi olan bir takım aktörleri, valileri oraya atamayı düşünüyor. Her bir iç kamuoyunda devletin kendi mekanizması içerisinde konuyla ilgili bütün tedbirleri almak ve aynı zamanda da bu bir takım provokasyonları engellemekle ilgili ciddi bir aldığı bir tedbir var. Aynı zamanda Hakan Fidan'ın da hakkını teslim edelim. Yani bu süreçte Dışişleri Bakanımızın bu süreçte dış aktörlerin bunu sabote etme potansiyellerini bir diplomatik, gerçekten büyük bir başarıyla sağladığını, yani onları sabote etme girişimlerini durdurduğunu takdir edelim. Hatta belki hatırlanmayabilir, çok epey oldu çünkü dile getirdiği zaman. Bu süreci biz teröristiz Türkiye sürecini yürütüyoruz. Başka ülkelerin, üçüncü aktörlerin buna müdahalesi bizim için savaş nedenidir diye bir cümle kullandı. Ve o günden bugüne çok dikkat ediyorum. Gerek bundan rahatsız, yani Türkiye'nin terörü bitirmesinden rahatsız olan açık iki ülke var. Hani saklamaya bir diplomasi yapmaya gerek yok. Birisi İran, birisi de İsrail. Onların bu konuyla ilgili böyle ürkek davranıyor olmaları Türkiye'nin dış politikada gösterdiği kararlılığından kaynaklanıyor. Yani yoksa böyle terbiye olmuş, işte artık iyiliğe meyletmiş olduklarından dolayı değil, Türkiye'nin bu konuda göstermiş olduğu kararlılıktan çekindikleri için müdahil olmayı göze alamıyorlar. Bu da süreci aslında Türkiye açısından çözüme götürmek açısından çok önemli. Dediğim gibi bir yol haritasını ortaya koyan bir güzergah belirlemiş oluyor.
0: Masur Hocam, şu aslında konuşmanızın başında bu teröristiz Türkiye meselesine ilişkin, şimdi ben Sayın Mehmet Ali Kulat'a DEM Parti nasıl bir yol izledi, nasıl bir sınav verdi bu kıymetli süreçte diye sormuştum. Şimdi orada sizin de değerlendirmenizde bu süreci yeterince istemeyen, örgüt bazında silah bırakma noktasında bir direnç gösteren DEM Parti içerisinde de bu sürece çok da destek vermek istemeyen kesim fazla mı?
3: Hayır, fazla değil. Yani bence isim vermekte bir beis yok. Şey olarak, yani temsili aktörler olarak söyleyelim. Yani Tuncer Bey'le Tülay Hanım örnekleri üzerinden yürüyelim isterseniz. Yani Tuncer Bey daha çok işte bölgenin klasik bildiğimiz anlamda iki Kürt meselesiyle ilgili olan ve hani bölgede bu konudan mağdur olmuş. Gerçekten de bu meseleyle ilgili çok ciddi olarak kendine dert edilmiş olan bir sosyolojiyi temsil eden bir aktör olarak görelim Tuncer Bey'i. Hani, ama Tülay Hanım daha ziyade örgütün içerisinde ve PKK'nın, daha doğrusu PKK'nın ya da örgütün oluşturmuş olduğu yapıya kendisini deyim yerindeyse hani yaslayarak var eden, işte o İşçi Partisi Genel Başkanı'nın da bir Kürt adayı olsa HDP ile ortak bir paydada buluşmayız cümlesinde söylediği gibi, yani Türk solu ve bu aşırı radikal sol örgütler bu işin çözülmesini istediklerini sanmıyorum. HDP bunlara şöyle bir borcu var, onu anlıyorum aslında. Daha doğrusu PKK'nın şöyle bir borcu var onlara. Biliyorsunuz bu Rojava devrimi dedikleri süreçte özellikle Türk solundan bir hayli eleman devşirip götürdüler ve onların bedeli olarak bunları siyasete dahil ettiler aslında, bu aktörleri. Ve bunların bu şeylerini ödeme konusunda, yani bu onların solun onlara sağlamış olduğu imkanları ya da göndermiş oldukları aktörleri ya da oraya götürdükleri, Suriye'ye götürdükleri kişilerin karşılığında onlara vermiş oldukları vekiller ya da partide sağladıkları imkanlar dolayısıyla süreci, evet bunu anlarım, ama süreci sabote edecek kadar ileri gitmelerine, sessiz kalmalarını çok anlamak mümkün değil. Sanıyorum yani bu, eğer her ikisinin de kamuoyuna yansıyan açıklamaları vardı. Tuncer Bey'in açıklamaları, biliyorsunuz bir kanalda kendisine Tayyip Bey'e güveniyor musunuz diye, yani niçin güveniyorsunuz anlamında bir şey söylediğinde, ne münasebet, tabii ki güveniyoruz, vurgu bana ait, yani böyle bir cümle kullandı. Ama aynı şekilde Tülay Hanım bir başka programa çıktığı zaman tamamen böyle bir hani radikal sol örgütlerin kullanmış olduğu bir şey diliyle süreci sabote edecek bir cümlelerle bir karşılık verdi. Dolayısıyla DEM Parti kendini bunlardan arındırıp Kürt sosyolojisiyle daha uyumlu olan kendi aktörleriyle devam etmek zorunda bence. Bunlarla bu işi yürütemez. Çünkü bu Türk solu ve o diğer bahsettiğimiz hani bu Kürt meselesiyle doğrudan irtibatlı olmayan ama Kürt meselesini kendi ideolojik düşünceleri için bir payan da yapmak isteyen aktörlerle yürürse çok büyük bir ağır yükün altında kalmaya devam ederler. Yani süreci sabote edebilirler mi? Sanmıyorum. Sabote edilebilir bir konudan onların sabote edebilecek bir şeyleri yok ama can sıkıcı bir takım şeyler yaşanabilir, durumlar yaşanabilir.
0: Peki. Serhat Hocam?
4: Evet, ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi bu öncelikle Sayın Bahçeli'nin açıklaması, sordunuz ya arkadaşlara siz nasıl değerlendirdiniz, evet, diye.
0: Yok, şimdi, bundan 3-4 yıl önce, evet, Sayın, evet, Bahçeli'nin böyle bir açıklama yapacağını sorsalar, söyleseler,
4: şimdi aynı ne soru derdiniz? Bana bir öğrencilerimle, aha, beraberken bana bu soruldu. Bu tarihte bununla ilgili çok enteresan bir şey vardır. Başkan Johnson Beyaz Saray'da bir basın toplantısı yapıyor gazetecilere. Birden toplantının ortasında şöyle bir ifade kullanıyor. Ben hava kuvvetleri jetlerine talimat verdim, Küba'yı bombalayacaklar. Bu cümleyi söylemesiyle birlikte tabii salonda büyük bir şey başlıyor. Biliyorsunuz Amerika'nın o zamanlar Kennedy'den sonra Küba'yla bir şey var. Sonra gülmeye başlıyor.
0: Trump'ın vazgeçilmez hedeflerinden, evet, malum.
4: Tabii sonra basın mensuplarının heyecanını görünce şaka yaptım diyor. Şimdi biz bunu iletişim boyutuyla ele aldık. Biz dedik ki bu şaka yapmaması gereken bir adamın hikayesi, şaka yapılmaması gereken bir noktada yapılan bir şaka, şaka yapılmaması gereken bir ortamda yapılan bir şaka, bunun gibi açıklamalar var. İşte biz bunu Sayın Bahçeli'den duyduğumuz zaman biliyoruz ki bu sıradan rastgele söylenmiş veya ağızdan kaçırmış bir ifade değil. Yani bu her şeyden önce öylesine söylenen bir cümle olamayacak kadar önemli. Peki Sayın Bahçeli'nin bu çağrısının sonra süreç buraya neden bu kadar, yani hepimiz başlangıçta şüpheyle başladık. Bu kadar başarılı şekilde evrilmesinin arkasındaki hikaye nedir? Elbette ki Türkiye'nin terörle mücadele noktasında, ki daha önce de söylemiştik, yani Türkiye daha önce teröristle mücadele etti Gülden Hanım. Askeri operasyonlarla gitti, oralarda operasyonlar yaptı silahlı kuvvetlerimiz işte. Ama ilk defa Türkiye kendi tarihinde, bana göre tabii, Türkiye terörizmle mücadele etti. Öncelikle o mantaliteyle, terörün beslediği kaynaklarla, oradaki altyapılarla da mücadele etti ve kültürel bir dönüşümle buraya kadar gelindi. Savunma sanayindeki şeylerin dışında. Ama bir de bizim dışımızda oluşan bazı olaylar da aslında bu süreci getirdi. Şimdi dünya ciddi bir globalleşmeye doğru gidiyor. Bakın Avrupa'da sınırlar kalkıyor. Avrupa şu anda kendi ordusunu kuruyor. Ortak paraya geçiyor. Dünya genelinde bir globalizasyon söz konusuyken bizim coğrafyamızda böyle bir parçalara ayrılma düşüncesinin o bölge insanında olduğu kadar tüm bu coğrafyada da bir karşılığının olmadığı görülüyor. Şimdi ABD, İsrail bu konuda özellikle PKK yapılanmasındaki en büyük istihbarat, lojistik, insan kaynağı desteğini veren ülkelerdi. Fakat en son Afganistan'daki o Amerikan birliklerinin bölgeden çekilişini, Suriye'deki özellikle PYD'nin bu konudaki Amerika tarafından kullanılıp atıldığı yönündeki izlenimler, Irak ve diğer bölgelere bakınca artık bu bölgede yaşayan insanlar da doğruyla yanlışı ayırt etmeye başladılar. Yani girdikleri bu sürecin bir yere götürmediğini gördüler. Ve bu noktada bizim en çok üzerinde durduğumuz, arkadaşlar da söyledi, en çok üzerinde durduğumuz nokta, bunu anlatırken şu anda toplumun ortak dili sosyal medya Gülden Hanım. Yani şu yayını şu anda atıyorum 5000 kişi izliyorsa, 50.000, 100.000 kişi izliyorsa sosyal medyada bunun çarpanları olarak artıyor. Şimdi sosyal medyada bir iletişimci olarak bu süreci özellikle yakından takip ediyorum. Süreç karşıtı paylaşımlar inanılmaz derecede yoğun olarak ortaya çıkarken sürecin halka anlatılması ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında çok fazla bir bu konuda henüz daha bir şey başlamadı.
0: Yani sosyal medya üzerinden hani dezenformasyonun önüne geçebilmek adına mı hocam?
4: Şimdi evet, yani o bakın sürece, vatandaşa bunu sadece dezenformasyon, mezenformasyon olarak düşünmeyin ama en önemlisi enformasyon. Şimdi dezenformasyon noktasında çok aktif bir çalışma var. Yani sürecin negatifliği noktasında özellikle hassasiyet olunan noktalarda paylaşımların yoğunlu olarak sosyal medyada döndüğünü görüyoruz. Şimdi biz hep terörsüz Türkiye'yi biz konuşuyoruz ama deyim yerindeyse de bir intelijansı olarak, bir entelektüel grup olarak biz bunu konuşuyoruz. Ama vatandaşın bu konuda ne konuştuğu, vatandaşın bu konudaki algısı aslında kamuoyunu bu konuda ne kadar bilgilendirdiğimizle alakalı olacak. Sosyal medyada dezenformasyon, mezenformasyon süreçleri çok yoğunken özellikle bu süreçte enformasyon noktasında biraz daha aktif, proaktif bir iletişim stratejisine
0: ihtiyaç var. Yani hocam mesela bu çerçeve yasanın neyi getirip neyi getirmediğini.
4: Evet. Neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor, kim affediliyor, kim affediliyor, af yasası mıdır,
0: tabii,
4: değil midir?
0: Bu hassas bir nokta.
4: Çok hassas bir konu dediğimiz
0: özellikle
4: gibi.
0: Özellikle işte af mı geliyor, öyle mi? Bu defalarca anlatıldı. Yani kesinlikle öyle bir şey olmadı ve bunun bazı şartlara bağlı olduğunun da altı ısrarla çizildi. Ama yani bunları, bu yasanın hayata geçirilmesi adına bazı şartlar var. İşte silahların bırakılması zaten değerli konuklarımız da onu aktardı. Başta Milli İstihbarat Teşkilatımız olmak üzere güvenlik bürokrasisi sahada bu süreci son derece büyük bir hassasiyetle takip ediyor. Ama bunun diyorsunuz ki çok ciddi şekilde ne evet, içeriyor ne içermiyor bir kez daha anlatılması
4: bunu,
0: lazım.
4: Yani bir kez değil birçok evet, defa anlatılması gerekiyor. Çünkü bu süreç meclisten çıktı. PKK kendini lave etmeyi kabul etti. Öcalan'ın açıklaması. Peki süreç bitti mi? Hayır, süreç bitmedi. Daha bu süreç devam ediyor ve bu sürecin nihai sonuçlanmaması için az önce Masar Hocam da söyledi. Bu sürecin devam etmesini istemeyen, bu sürecin bitmesini isteyen gruplar var ki bunda özellikle istihbarat örgütleri bu konuda büyük bir yatırım yaptılar PKK'ya. PKK'nın şu anda bu yol ayrımına girmesiyle birlikte özellikle dünyanın başına bela olmuş olan İsrail'in yayılmacı politikası, emperyalist politikası dünya genelinde hala bu süreci devam ettirebilmek için ileri karakollara ihtiyacı var. Ve bu nedenle de ki İran'da bakın PEJAK'ı özellikle kışkırtma noktasında çok ciddi bir çaba gösterdi. İran'daki rejim değişikliği ile alakalı. Yani burada şunu bilmemiz gerekiyor. Süreç devam ediyor ve bu enformasyon sürecini biz sadece sosyal medyada değil. Bakın FETÖ ile ilgili yürütülen kamuoyundaki çalışmaların vatandaşta ne kadar etkili olduğunu gördük. Vatandaş neyin ne olduğunun farkına vardı. PKK'nın da ne olduğunu biliyor. Bir terör örgütü olarak herkes görüyor. Ama bu süreçte özellikle milletin hassasiyetleri, vatandaşın duygusal normlarına dokunacak bazı materyaller üzerinden yapılacak provokasyonlar önceden önlenmeli. Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekten bu konuda çok başarılı çalışmalara imza attı. Jandarma birliklerimiz, emniyet müdürlerimiz, bakanlarımız, Adalet Bakanı. Yani bir ülke olarak, bir bütün olarak Türkiye bu süreci büyük bir başarıyla yürüttü ve bundan sonra devam edeceğini biliyorum. DEM Parti'nin tutumuyla ilgili de şunu söyleyeceğim ben müsaadenizle. Hiçbir siyaset, hiçbir ideoloji millete rağmen ayakta kalamaz. DEM Parti'nin ne düşündüğünü belirleyen şey bölge insanının bu konuya yaklaşımıdır. Az önce de söyledik, bu sürece Kürt kökenli vatandaşlarımızın, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımızın destekleri çok büyük. Böyle bir durumda da DEM ki içinde bazı muhalifler, bazı bu sürece karşı beklentilerinin biraz daha fazla cevap arayanlar olabilir. Ama artık vatandaşın bu konudaki yol haritası, devletin bu konudaki uzatmış olduğu şefkat eli açıkçası bu sürecin Allah'ın izniyle ülkemiz için, coğrafyamız için çok hayırlı bir şekilde sonuçlanacağını da göstergesi.
0: Şimdi hocam Mehmet Ali Bey geçeceğim ama şu soru önemliydi. Aslında onu da, sizin de o konudaki görüşlerinizi almak isterim. Şimdi bu çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesi, evet, parlamentodan geçmesi bir yeni anayasa. Yani baştan sona yepyeni, işte sivil bir anayasa tabiri hep kullanıyoruz ya. O anlamda bize ne işaret ediyor? Onu da alayım.
4: Şimdi ben o konuda şöyle geçelim. Düşünüyorum. Yani DEM'in ve diğer partilerin bu konudaki, bakın burada Cumhuriyet Halk Partisi de, Yeni Parti de, yani birçok parti bu süreçte kısmen de olsa destek verdi. Yani bu kadar büyük bir sayıya ulaşıldı. Ama ben bu aynı uzlaşının özellikle yeni bir anayasa gündeme geldiği zaman aynı konsensüs oluşur mu sorusuna şöyle temkinli yaklaşıyorum. Tüm partilerin, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeni Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, DEM'in yeni anayasadan beklentileri çok farklı. Bu noktada zaten bir komisyon, ön komisyon oluştu, çalışmalar yapıldı, sivil bir anayasa ihtiyaç duyuldu. Ama henüz maddeler üzerinde tam bir uzlaşmaya varamadılar. Ama bu nokta bir anayasa konsensüsü için giden bir yol mu? Ben bu noktada biraz daha temkinliyim.
0: Yani beklentiler noktasında uzlaşılabilmesi konusunda o kadar hani,
4: evet, çünkü beklentileri anayasadan,
0: temkinli bir iyimserlik diyelim.
4: Adalet Kalkınma Partisi'nin iyimserlik var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni anayasayla belirlemek istediği çerçeve ile acaba, evet, demin belirleyeceği çerçeve birbirine ne kadar
0: uyacak? Geçmişteki anayasa çalışmaları üzerinde de aslında bunu biliyoruz, evet, hocam. Yani ortaklaşılan maddeler, evet, var ağırlıkta ama üzerinde tartışılan ve beklentilerin çok farklı olduğu, kırmızı çizgi olarak hepimizin adlandırdığımız, üzerinde uzlaşılması çok, evet, zor olan maddeleri de aslında o süreci, tabii, de yakından ki takip ettiğimiz için mesele orada. Mehmet Ali Bey, özellikle çerçeve yasa, işte parlamentoda büyük bir oranda kabul edilmesi bize yeni anayasa noktasında ne anlattı, ne işaret etti? Ona ilişkin sorayım hemen size yönelik sorumu da.
1: Burada Bu önemli. Yani 400'ün üzerinde sayıyla bir anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçmiş olacak. 160 ile 400 arasında bir rakamda kalırsa referanduma gitmek durumunda olacak. Daha aşağıda olursa dolayısıyla kadük kalmış olacak. Şimdi 400'ün üzerindeki rakam konusu tartışılıyordu. Yani bu rakam bulunamayacağı vesaire ifade ediliyordu. Ben doğrusu 400 rakamının çok rahat bir şekilde bulunabileceği kanaatindeyim önümüzdeki süreçte. Ama bu tabii ki Serhat Hocam'ın ifade ettiği gibi bütün maddelerde böyle olmayabilir. Yani tartışılır, bazı maddeler dolayısıyla belki değişmeyen maddeler olacaktır. Zaten değişmemesi gereken maddeler de var, yani onu da ifade etmek lazım. Belki bazı maddelerdeki usluplarda vesaire küçük değişiklikler olur. Yani anayasa değişikliği dediğiniz şey, dahası herhangi bir metni değiştirmek dediğiniz şey, bir bütün olarak bütün harflerini noktalarına virgülüne varıncaya kadar değiştirmek değildir. İhtiyaç olan konularda zamanın ruhuna uygun olarak ve dünyadaki şartlara bağlı olarak değişmesi gereken bir metin anayasa sonuç itibariyle toplumsal konsensüsle. Çünkü yeni sorunlar çıkmış, yeni problemler oluşmuş, zaman içerisinde fark edilen konular var. Dün kaldı ki elimizdeki anayasa, evet 12 Eylül anayasası, ama 12 Eylül'den bugüne de bu anayasa pek çok kere değişti. Yani bütün bunları önce bizi seyreden seyirciler bilmeli ki, yani biz şu anda elimizde 12 Eylül'den kalan bir anayasayı bir bütün metniyle bulundurmuyoruz. Zaman evet. Zaman değişiklikler tabii. Oldu parçacık. Ama bu sefer
0: parça parça.
1: Bu parçacı değişiklik yerine bütün bunlar yeniden bir gözden geçirilmek suretiyle, ki bu noktada da şu anda en azından daha süreç başlamamış olmakla birlikte Türkiye'nin yeni şartlarına bağlı olarak da değişimler gündeme geliyor. Üstünde çalışılacak süreç içerisinde. Ben 400 rakamının hem şu anda Türkiye'deki meclis aritmetiği açısından çok zorlanılmadan bulunabileceği kanaatindeyim. Hem de bazı mesafeler alındıktan sonra gündeme geleceği için, yani bu çerçeve yasayla birlikte bazı konular gündeme gelebileceğini düşündüğüm için, Cumhur İttifakı'nın büyük oranda, yani firesiz olarak demin ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte, hatta kısmen de yine yeni partinin, burada tabii biz yeni parti konuşma fırsatı bulamadık, yeni parti nerede duracağını çok anlayamadı. Çünkü kendi sıkıntılarıyla uğraştıkları için olsa gerek, siyasetin neresinde duracaklarını çok kestiremiyorlar. Yani konuyu daha tam anlayabilmiş değiller. Önemini, hassasiyetini vesairesini yeterince anlayamadılar. Ben bunu bir eleştiri ifadesi olarak kullanmıyorum. Gerçekten kolay da değil yani. Çünkü bir sürü kendi iç meseleleri var. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki Sayın Kılıçdaroğlu ile temsil edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin duruşları var. Belki anayasa değişikliği meselesinde şu anda terörsüz Türkiye meselesinde çerçeve yasa süreciyle bugün Balıkesir'de bir mitingle bu sürece olan eleştirisini ifade eden Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da anayasa değişikliği konusunda ben en azından buradaki şekilde tam bir muhalefet yerine belki yapıcı bir muhalefet de işin içine girebileceğini, yine Yeni Yol grubunun grup olarak devam ederler mi, azalır, çoğalır mı onu bilmiyorum. Yani ben doğrusu 400 rakamının üstünde bir rakamın çok böyle bir sürpriz oluşturmayacağını, rahatlıkla bulunabileceğini düşünüyorum. Genel itibarıyla şöyle kabaca baktığımızda da genelde biz 430-450 arasında rakamlarla maddelerin geçebileceğini, genel bir anayasa değişikliğinde de buradaki rakamın bile üstüne çıkılabileceği kanaatindeyim. Tekrar söylüyorum. Eğer maddeler üzerindeki mutabakat çok hızlı sağlanırsa tabii anayasanın biraz daha sadeleştirilmesi de gerekiyor. Bizde anayasa çok kapsamlı bir yasa gibi. Orada tabii o anayasayı yapma konusunda nasıl bir yöntem uygulanacak onu da görmek lazım. Çok deneyimliyiz biz aslında ülke olarak. Yani ama maalesef çoğunlukla anayasaları hep darbelerden sonra işte teknik uzmanlar üzerinden götürmüşüz. Biraz önce Serhat Hocam önemli bir şey söyledi. Sürecin
2: zemin bulabilmesi açısından teröristik Türkiye meselesinde nasıl ki işte içinde belki psikologların, sosyologların, iletişimcilerin olacağı çok kapsamlı bir komisyonla sahanın çok iyi incelenmesi, hatta kendi mesleğim açısından söyleyeyim, kamuoyu araştırmacılarının sık sık görüşlerine başvurarak, ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu sıklıkla yapıyor zaten. Dolayısıyla bütün bunları dikkate alarak bir çalışma yapılabileceği gibi toplumsal beklentileri çok dikkate alarak özgürlük alanını geniş tutan bir çalışma zincirinin oluşturulması gerekiyor. Anayasa değişikliği yani öyle bir şey olmalı ki hani sadece işte bu dönemde bir anayasayı değiştirdik vesaire gibi olmamalı. Gerçekten çok deneyimli bir ekip var karşımızda. Yani hem parlamenter anlamında evet eleştirilebilir. Yani farklı partilerdeki bazı milletvekilleriyle ilgili herkes bir eleştiri ortaya koyabilir ama hem Meclis Başkanı Sayın Numan bu anlamda çok deneyimli. Hem Türkiye bölge açısından çok deneyimli. Biz çünkü sadece kendi ülkemizde bir anayasa anlamında değil, tabii, işte Suriye konusunda vesaire de bölgeyi de bir taraftan kendimizce etkileyen bir yapının içerisindeyiz. Ben anayasa değişikliğinin kolay olacağını, yeter ki bu anlamdaki süreç içerisinde hiçbirimizin asla tasvip etmeyeceği provokasyon ve benzeri şeylere hem alan açmama konusundaki hassasiyetimizi sonuna kadar sürdürmemizin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Peki. Yoksa anayasayı rahat yapar bu meclis.
0: Peki, bu sözlerle noktalayalım. Çok çok teşekkür ederek Profesör Doktor Sayın Seryat Ulağlı, Profesör Doktor Sayın Masar Bağlı, Sayın Mehmet Ali Kudat. Çok çok teşekkür ediyorum her bir değerli konuğumuza bu akşamda çok değerli katkıları için. Ve sevgili izleyiciler, böylelikle noktalıyoruz gündem özeli. Yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.

güneş ufukta kızardı. Atların görkemiyle gün batımı eşsiz bir manzarayı böyle ortaya çıkardı. Kayseri'nin Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen yılkı atları, akşam saatlerinde fotoğraf tutkunları ve doğa severler için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler gün batımı ile birlikte atların oluşturduğu atmosferi hayranlıkla izliyor. Günün son ışıklarında yılkı atının bir arada koşarak çıkardığı toz bulutları kızıl gökyüzüyle bütünleşiyor. Kartpostalları aratmayan bu eşsiz anlar gelen fotoğrafçılara ölümsüzleştirmek isteyecekleri harika kareler sunuyor. Yerli ve yabancı turistler atların dört nala koşusuyla ortamda hem doğanın ritmini hissediyor hem de Kayseri'nin unutulmaz anılarına yenilerini ekliyor. Sarkık diller, eksik dişler, ters kaynamış patiler ve seyrek tüyler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti her yıl olduğu gibi yine dünyanın en sıra dışı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı. Sonoma Kent Fuarı bünyesinde bu yıl 50. kez düzenlenen dünyanın en çirkin köpeği yarışması bildiğimiz güzellik standartlarına meydan okuyor. Amacı köpeklerle alay etmek değil, aksine barınaklardan sahiplenmeye özendirmek ve her canlı özeldir mesajı vermek. Yarışmaya katılan her bir can dostun arkasındaysa büyük bir hayatta kalma mücadelesi var. Arka bacakları ters doğduğu için sürünerek hareket eden şampiyon Scooter bunlardan sadece biri. Sahibi onun insanlara merhamet ve sabrı öğrettiğini söylüyor. I think this dog is really special. Yarışmada ikinci sıra ilk kez katılan pembe kulaklı melez Albino Pinky'nin oldu. Pinky'nin sahibi ödülle birlikte barınak hayvanlarının sesi olmak istediklerini belirtti. Üçüncülüğü ise doğuştan damak yarığı olan Chihuahua kırması Otto aldı. Tarihin en büyük hayvan nakli operasyonlarından biri için düğmeye basıldı. Arjantin'deki eski Luan Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 30 büyük kedi yeni yuvalarına kavuşmak üzere yola çıktı. Küresel Hayvan Refahı Örgütü, 4Paws tarafından aylardır sürdürülen titik.

0: Motosiklet vardı. Sürücüsü gaza geldi, motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. İlk denemesi başarısızdı. İkinci denemeyi yaptı. Motosikletinin önünü bu defa havaya kaldırdı. Ancak dengesini kaybetti. Motosikletle birlikte yere düştüler. Neyse ki korkulan olmadı. İkisi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntüler Çin'in Wuhu şehrinden. Yollardaki trafik akışını düzenlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak için insansı bir robot devriye görevine başladı. Şehrin sinyalizasyon sistemine entegre çalışan robot polis ışıklara göre yönlendirme hareketleri yapıyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla kask takmayan ya da kırmızı ışıkta geçen sürücüleri tespit edip uyarıyor. Hatalı park eden araçları merkeze bildiriyor. Gece gündüz zorlu hava şartlarında kesintisiz çalışabilen robot polis, insan meslektaşlarının yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İtalya'da polis Parma şehri yakınlarındaki özel bir müzeden çalınan milyonlarca euro değerinde olan dünyaca ünlü 3 sanat eserini bulduğunu açıkladı. Ele geçirilen eserler arasında Cézanne'ın 6 milyon euro değerindeki kirazlı Naturmort tablosu, Renoir'ın 3 milyon euro değerindeki eseri ve Matisse'in bir çalışması yer alıyor. İtalyan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Soygun Mart ayında Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nde gerçekleşmişti. Kapıyı zorlayarak içeri giren organize hırsızlık çetesi alarmın çalması üzerine sadece 3 dakika içinde tabloları alıp müze bahçesinden kaçmayı başarmıştı. İzleyenleri gülümseten bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland şehrinden. Çiftlikten kaçan iki küçük keçi otobüs durağında bekleyen yolcuları takip ederek gelen halk otobüsüne bindi. Otobüs koridorunda hiçbir şey olmamış gibi turlayan sürpriz yolcuları dışarı çıkarmaksa şoför ve yolculara düştü. Otobüsten indirilen sevimli keçiler bir süre aracın etrafında dolandı. Nereye gitmek istedikleri anlaşılamayan iki afacan, çevredeki vatandaşların tebessüm dolu bakışları arasında izlerini kaybettirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir gökdelende çıkan yangın, film sahnelerini aratmayan bir kurtuluşa sahne oldu. Friedrichshain semtindeki binanın 11. katında mahsur kalan kadın için zaman tükeniyordu. İtfaiye merdiveni ancak 9. kata kadar ulaşabildi. Alevlerin arasında kalan kadın 2 kat yukarıdan itfaiye aracının sepetine atlayarak hayatta kalmayı başardı. Alevlerin kontrol altına alındığı yangında 13 kişi hafif yaralandı. Nefesleri kesen o atlayışsa Berlin'de günün konusu oldu. Traktörden fırlayan su tankeri böyle savruldu. Kaldırımdaki vatandaş canını son anda kurtardı. Faciadan dönülen kaza İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Viraja süratli giren traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörden kopan su tankeri savrularak kaldırımda devrildi.
1: Gürültüyü duyduk. Traktör herhalde biraz viraja sert girmiş. O ara hani biz de tam farkına varamadık. Sonra görüntüleri izlediğimizde sert girip devrildiğini gördük.
0: Kaza sırasında bir vatandaş kaldırımda telefonla konuşuyordu. Tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Son anda kaçmasa hani bir zarar gelecek mi? İşte koluna vurmuş galiba. Çok şükür fazla bir şoktu. Allah korudu.
0: Yola devrilen tanker kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
2: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. 1. Bölüm. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri 822 Hicri 207'de İran'da Nehavend'de doğdu. Bağdat'ta büyüdü ve orada yaşadı. 911 Hicri 298 senesinde vefat etti. Seyyidü't Taife denmekle meşhurdur. Cüneyd-i Bağdadi 7 yaşındayken mektepten gelince babasının ağladığını görüp sebebini sordu. Zekat olarak dayın Sırrı-i Sekati'ye birkaç gümüş göndermiştim. Almamış. Kıymetli ömrümü Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babacığım, parayı ver ben götüreyim deyip dayısının evine gitti, kapıyı çaldı. Dayısı kim olduğunu sorunca, ben Cüneyd'im dayıcığım, kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al, dedi. Dayısı, almam deyince, Cüneyd-i Bağdadi, adledip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Allahü Teala için al, dedi. Dayısı, Allahü Teala babana ne emretti ve bana ne ihsan etti, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babamı zengin yapıp zekat vermesini emretmekle adalet eyledi. Seni de fakir yapıp zekatı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi, dedi. Bu söz Sırrı-i Sekati'nin çok hoşuna gidip, oğlum, gümüşleri kabul etmeden önce seni kabul ettim, dedi ve kapıyı açıp parayı aldı. Dayısına talebe olduktan bir süre sonra onunla beraber hacca gitti. Mescid-i Haram'da 400 kadar büyük zat şükür hakkında konuşuyorlardı. Her zat şükrü tarif ve izah ettiler. Neticede 400 ayrı izah meydana geldiyse de hepsi de bu tarif ve izahları yetersiz buldu. Hazreti Sırrı-i Sekati orada bulunan Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, madem ki buradasın, bu hususta bir de sen bir şeyler söyle, dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, şükür Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimet ile ona isyan etmemek, ona isyan için ihsan ettiği nimeti sermaye olarak kullanmamaktır, buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu cevaba çok sevinip, seni tebrik ederiz, maksadı en güzel şekilde ifade ettin. Bu ancak bu şekilde tarif edilebilirdi, dediler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, çeşitli şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, İnsanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Muhammed aleyhisselamın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, tevazu nedir diye sordular. Cevabında, şefkat ve merhamet kanatlarını, ana kuşun yavrularını koruyabilmek için üzerlerine germesi gibi, mahluklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak davranmandır, buyurdu. Rabbim beni serbest bıraksa, bir dilekte bulunmam. Kulun dilemesi olmaz. Onun dilediğini yapardım. Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği görmesinden üstündür. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati, kıyametin 1000 senesinden daha iyidir. Zira bu 1 saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o 1000 senesinde bir şey yapılamaz. O halde, ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın ve büyük sevaba kavuşasın. Kendisine gelip dua talep edenlere, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle duada bulunurdu. Cenab-ı Hak, kendisine kavuşturan şeyleri yapmayı nasip etsin. Cenab-ı Hak, zenginliğini kalbine koysun. Seni bütün kötülüklerden alıp, kendisiyle meşgul kılsın. Sana büyük edep ihsan etsin. Kalbinden razı olmayacağı şeyi çıkarıp, rızasını koysun. Seni kendine varan en güzel ve doğru yola iletsin. İnsanı Allahü Teala'ya kavuşturan yol, Peygamber Efendimizin izinde bulunanların gittiği yoldur. Bu yola bütün kötü yollar kapalıdır. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda 1000000000 sene sıdk ve ihlas ile yürüse ve bir an geri dönse, kaybı kazancından fazladır. İnsanın Allahü Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi, Peygamber Efendimize ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sorulunca, dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın, buyurdu. Eğer Allahü Teala'yı tanıdığınızı ve ona tazimde bulunduğunuzu söylüyorsanız, yalnız bulunduğunuz zaman Allahü Teala'ya karşı tavrınıza bakınız. Yiyip içmenizde, yatıp kalkmanızda, konuşmanızda ve bütün işlerinizde vakitlerinizi Allahü Teala'nın razı olduğu ve beğendiği işlere sarf edebilirsiniz. Bunları niyetlerinizi düzelterek yapabilirsiniz. Çünkü ameller niyetlere göredir. Bu bakımdan yemek yerken, su içerken lezzet almak için değil de İbadete kuvvet kazanmak, elde ettiği enerjiyle daha iyi ibadet edebilme niyetiyle yiyip içmelidir. Uykuyu üzerindeki yorgunluk ve bıkkınlığı giderip, ibadeti daha zinde ve rahat bir şekilde yapabilmek niyetiyle uyumalıdır. Diğer bütün işleri ve edindiği mesleği helal kazanmak niyetiyle yapmalıdır. Bütün yapılan bu işler, niyeti düzeltmek suretiyle ibadet olur. Bir insan, halis niyetle yaptığı işler sebebiyle sevaba kavuşur. Bu sebeple kalp nurlanır. Bu nur, nefse sirayet eder. O kimse manevi kirlerden temizlenir. Beşeri tabiatı, melek tabiatı gibi olur. Artık elinde olmadan taatleri, Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapar. Elinde olmadan ister istemez kötülüklerden sakınır. Birisi yanına gelip bana nasihat et deyince, kim sana Allah yolunu gösterirse onunla beraber ol ve kim sana dünya yolunu gösterirse ondan uzak dur, buyurdu. Tasavvuf nedir diye soran bir kimseye şöyle cevap verdi. İnsanların rızasını bırakıp Allahü Teala'nın rızasını aramak, kötü huyları terk edip nefsani olan işlerden uzaklaşmak, ruhu yükselten vasıflar kazanmaya gayret etmek, hakiki ilimlere sarılmak, hep en uygun şekilde hareket etmek, herkese nasihatte bulunmak, Allahü Teala'ya verilen ahitte durmak, Muhammed aleyhisselamın dinine uymaktır. Kimde şu dört haslet bulunursa, bu hasletler o kimseyi yüksek derecelere kavuşturur. Hem Allahü Teala'nın katında hem de insanlar yanında kıymeti çok olur. 1. Hilm, yumuşaklık ve sabır sahibi olmak. 2. İlim sahibi olmak. 3. Cömert olmak. 4. Güzel ahlak sahibi olmak. Yine 4 haslet vardır ki bu hasletler de sahibini en aşağı derecelere düşürür. Allahü Teala katında ve insanların yanında sevilmeyen birisi olur. 1. Kibir, büyüklenme. 2. Uçb, amellerini beğenmek. 3. Cimrilik. 4. Kötü ahlak. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir. Kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır, ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar. Tasavvuf, kalbi temizlemek ve her an Allahü Teala ile olmaktır. İhlas, ameli Allahü Teala için olmayan karışık düşünce ve niyetlerden arındırmaktır. Birbirlerine muhabbet ve dostlukları çok kuvvetli olan iki kardeşten birinin diğerinden az da olsa çekinmesi mutlaka birinin kusuru sebebiyledir. Bir kimsenin havada bağdaş kurup oturduğunu görseniz, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymaktaki hassasiyetine bakınız. Eğer bu tam ise ona uyabilirsiniz. Eğer emir ve yasaklara uymakta çok az da olsa bir gevşekliği varsa hemen ondan uzaklaşınız. Çünkü zararı dokunur. Namazda kalbime dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardım. İşin esası nefse uymamaktır. İlim kendi haddini bilmek, tasavvuf kalbi temizlemektir. Allahü Teala'dan gafil olmak ateşte olmaktan beterdir. Şükretmek kendini bu nimete ehil ve layık görmemektir. Sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin menkıbelerinden birini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp artık ben kemale geldim. Sohbete devam etmeme lüzum kalmadı deyip kendi başına bir yere çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytani bir rüya gördü. Rüyasında bağlık bahçelik içinde güzel nehirler ve çok lezzetli yemekler yediğini gördü. Bu rüyayı hakikat zannedip kibri daha da arttı ve bu halini arkadaşlarına anlattı. Onlar da Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine arz ettiklerinde Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri çok üzüldü ve anlatılan kimsenin yanına gitti. Baktı ki o kimseyi şeytan aldatmış. Ona, seni bu gece cennete götürürlerse, cennete vardığında 3 defa la havle oku buyurdu. Hakikaten o kimseyi rüyasında cennete götürdüler. O kimse cennete vardığında 3 defa la havle okudu. Gördüklerini ve kendisinde hasıl olan şeytani hallerin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Uyandığında gördüklerini hatırladı ve içine düştüğü hatayı anladı. Çok pişman olup tövbe etti ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin elini öptü. Sohbetlere devam edip talebeler arasındaki yerini aldı. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi buyurdu ki, herkese bir mürşid-i kâmil lazımdır. Aksi halde mel'un şeytan gelip kendisine musallat olur ve insan maazallah ona tabi olur. Cüneyd-i Bağdadi her zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamd olsun. Resulullah Efendimize, ehli beytine, eshabına, onun yardımcılarına hayır dualar olsun. Ya Rabbi, yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey kerim olan Allah'ım, lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle eğriliklerimizi düzelt, kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle. Ey dilediğini yok ve var eden Allah'ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Razı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster. Beğendiklerini sevdir. Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Vefatımıza kadar bu halimizi daim eyle. İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle, uzuvlarımızı bu işlere sevk eyle. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle. Ya Rabbi, bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasip ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı, ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsan, sana yakınlık ve sevinç eyle. Pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle. Ey mahlukatı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed aleyhisselamın yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım, hesabımızı kolay eyle. Lütfunla, kereminle muamele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçen ve gıpta edilenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennemin sesini bize işittirme. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar. Lütuf ve kereminle bizi cennette, kendilerine ihsanda bulunduğun, peygamber, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber eyle. Onlara arkadaş olmak ne güzel. Ya Rabbi, orada bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur. Dünyadayken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et, hastalarına şifa ver. Bize ve onlara nasuh tövbe etmek nasip et. Çünkü sen çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin. Ya Rabbi, sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider, belalardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir. Ya Rabbi, bizi aziz kıl, zelil kılma. Bizi senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur. Ya Rabbi, bize senden korkmayı, sana tazim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini, bize ihsan ve bunları devamlı eyle. Ya Rabbi, bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver. Tasavvuf ehli toprak gibidir. Toprağa kötü şeyler atılır, fakat toprak iyi şeylerle karşılar. Çiçek vesaire gibi güzel şeyler verir. Tövbe, yaptığı günahlara pişmanlık duymak ve zemmedilen hareketlerden Allahü Teala'nın razı olduğu işlere dönmektir. Doğru bir tövbe edebilmek için helalinden yemek, azalarını kötülüklerden ve günahlardan muhafaza etmek, bu hususlarda Allahü Teala'dan yardım istemek lazımdır. Tövbe, kulun Allahü Teala'ya karşı cürette bulunduğunu bilmesi, günahından dolayı kendisini yere batırmayacak, ateşte yakmayacak kadar Rabbinin halim olmasını görmesidir. Sonra tövbe edip bir daha ona dönmemesidir. İnsanları iki şey helak eder. Biri, tövbe ederim diyerek günah işlemeleri, diğeri de sonra yaparım diyerek tövbeyi geciktirmeleridir. Tövbenin 10 derecesi vardır. 1- Cehaletten uzaklaşmak. 2- Tembelliği terk etmek. 3- Münkerattan tevelli, kötülüklerden uzaklaşmak. 4- Beğenilen ve razı olunulan işleri yapmak. 5- Hayırlara koşmak, hayır işlerde yarışmak. 6- Tashih-i tövbe, tövbeyi tam ve doğru yapmak. 7- Lüzumün tövbe, günahları terk edip Hakk'a yönelmek. 8- Hak sahiplerinin haklarını ödemek. Edai mezalim. 9- Talebil meganim, fırsatları ganimet bilmek. 10- Kalbin tasfiyesi, kötülüklerden temizlenmesi. Her uzun tövbesi vardır. Kalbin tövbesi, haram olan işleri yapmaya niyeti terk etmesidir. Gözün tövbesi, harama uzanmaması, Ayakların tövbesi harama gitmemesi, kulağın tövbesi haram olan şeyleri dinlememesi, karnın tövbesi helal yemek, fercin tövbesi fuhşa dalmaması, işlememesidir. Tövbekârlar neden dünyayı sevmezler denildi. Çünkü onlar günaha dünyada batarlar buyurdu. Fakat tövbe de dünyada yapılır dediklerinde de bu günaha delildir. İşleniyor ki tövbe yapılıyor. Bu kesindir. Yani dünyada günah işleniyor. Fakat bu günahların tövbesinin kabul edileceği kesin değildir buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, İhlası kimden öğrendiniz diye sordular. O da cevabında buyurdu ki, Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordum. Bir berber gördüm. Ona, Allah rızası için benim saçlarımı düzeltebilir misin dedim. Berber, elbette dedi. O sırada mevki sahibi birini tıraş etmekteydi. Hemen tıraşını bırakıp, efendi kalk. Bir kimse Allah için bir şey istedi mi, bütün işler durur. Derhal ona bakılır, dedi. Sonra berber koltuğuna beni oturtup tıraş etti. Sonra da bana bir miktar altın verip, ihtiyaçların için lazım olur, onlara harcarsın, dedi. Ben bu hale çok hayret edip, elime geçecek ilk parayı kendisine hediye etmeye niyet ettim. Az bir zaman sonra bana Basra'dan bir kese altın gönderdiler. Hemen götürüp o keseyi ona verince sebebini sordu. Ben de niyetimi açıkladım. Bunun üzerine bana, sen Allah rızası için beni tıraş et dedin. Ben de o niyetle seni tıraş ettim. Şimdi bunları alırsam, niyetimde bir değişme olmasından korkuyorum, dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kişinin çocuğunu terbiye etmesi, ona edep öğretmesi, her gün yarım sağ sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Kalbinde Allah için bir şey olmayan ve Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan kimse edepten uzaktır. Kim nefsini edepli olmaya zorlarsa ihlas ile kulluk etmesi mümkün olur. En üstün edep tövbe ve nefsi günahlardan men etmek, uzak durmaktır. Üstünlüklere ancak edep ile kavuşulur. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, güzel edep, Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Yahya bin Muaz Hazretleri, kim tam bir edep ile edeplenirse, Allahü Teala'nın sevdiği, muhabbet ehli kimselerden olur buyurdu. Üç haslet vardır ki, bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Edep ehliyle beraber bulunmak, güzel edep sahibi olmak ve başkasına eziyet etmemek. Bütün edeplerin başı, rahatlıkta da, sıkıntı zamanında da, Allahü Teala'nın emirlerine uyup, yasakladıklarından sakınmaktır. Sehl bin Abdullah Hazretlerine, nefsin edebi nedir diye sorulunca buyurdu ki, nefsinizi üç şey ile edeplendiriniz. Gafil kimselerle birlikte bulunmayınız. Çünkü onlar dünya işlerine dalarlar, kendilerini unuturlar. Nefsin yasak edilen şeylere dalmasına ve uyumada, yemede ve içmede, mübahlarda, aşırı gitmesine engel olunuz. Bir de helal lokma yiyiniz. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, edepten az bir şeye bile çok muhtacız. İlimden çok şeye muhtaç olmamız böyle değildir. Hızır aleyhisselam bir kimseye şöyle buyurmuştur: Allah'ım, sana kulluk yapmam hususunda bana güzel edep ihsan eyle diye dua et. Hasan-ı Basri Hazretleri, dünyada ve ahirette kul için en faydalı edep, dine bağlılık, dünyaya düşkün olmamak ve Rabbini tanımaktır, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Kendisine iftira edip, uydurma sözlerle halifeye şikayet ettiler. İnsanlar onun sözleriyle fitneye düşüyor, karışıklık çıkarıyor dediler. Halifenin 3000 altına satın aldığı ve kendisini çok sevdiği çok güzel bir cariyesi vardı. Halife ona, kıymetli elbiseler giy, çeşitli mücevheratla süslen. Falan yerde Cüneyd'in yanına gidip yüzünü aç ve Cüneyd'e, benim çok malım var ama kalbim dünyadan soğudu. Sana geldim ki beni kabul edesin ve ben de senin yanında ibadet ve taatle meşgul olayım. Senden başkasıyla bulunmama kalbim razı olmuyor de, diye tembih etti. Bir hizmetçiyle beraber bu cariye, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bulunduğu yere geldi. Kendisine söylenilen şekilde giyinmiş ve süslenmiş idi. Ve bu söylenenleri daha fazlasıyla Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine söyledi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hep önüne bakıyordu. Bir ara başını kaldırıp, Allah'ım diye bir feryat etti. Onun bu sözüne dayanamayan cariye düşüp öldü. Cariyeyi getiren hizmetçi derhal geri dönüp olanları halifeye anlattı. Halife yaptığına çok pişman oldu ve işte böyle yapılmaması emredilen şeyi yapan, görülmemesini arzu ettiği şeyleri görür diyerek kendini ayıpladı. Öyle bir zatı yanıma çağırmam münasip değildir deyip kendisi Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin yanına geldi ve ey üstad, bu kadar güzel bir kadını yakmaya kalbin nasıl müsaade etti, dedi. Hazreti Cüneyd, ey müminlerin emiri, senin mümin kullara olan şefkatin bu mudur ki, benim 40 senedir uğraşarak, nefsimle mücadele ve mücahede ederek ve can çıkarırcasına ibadet ederek kazandıklarımı bir anda yok edeceksin. Ben vasıta oldum. Aslında sen yapma ki sana yapmasınlar, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, kalplere tesir eden çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Resulullah'a bir adam gelip, Ya Resulallah, din nedir, dedi. Güzel ahlaktır, buyurdu. Sonra sağ tarafına geçip, din nedir, dedi. Güzel ahlaktır, buyurdu. Arkasından gelip, Ya Resulallah, din nedir, dedi. Güzel ahlaktır, buyurdu. Sonra ona dönüp, din bilgilerine sahip olsan da, olmasan da, din kızmamandır, buyurdu. 4 şey vardır ki, ilmi az da olsa, bunlar, insanı Allahü Teala'nın indinde ve insanlar arasında en yüksek dereceye çıkarır. Bunlar, hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bunlar imanın kemalindendirler. Her binanın bir temeli vardır. dinin esası da güzel ahlaktır. Ümmü Derda Hazretleri buyurdu ki, Resulullah'tan işittim. Mizana ilk konulacak şey, güzel ahlak ve cömertliktir buyurdu. Hazreti Ali rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifte buyurdu ki, kim cennete iştiyak duyarsa, hayır işlerde yarışsın. Kim cehennemden korkup sakınıyorsa, şehvetleri terk etsin. Kim ölümden korkarsa, gayrı meşru olan lezzetleri ve kendisine musibetler getiren dünyaya düşkün olmayı terk etsin. İşin aslı az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, amellerin en üstünü helalden kazanmaktır. Sırrı-i Sekati Hazretleri, insan dinini şehvetlerine tercih etmedikçe, dini için şehvetlerini terk etmedikçe, kâmil insan olamaz, buyurdu. Büyüklerden bir kısmı da, şehvetler şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa, dünyada kaldığı müddetçe şeytanın bineği olur, buyurdu. Kurtuluşun anahtarı, gayzı, kızgınlığı yenmektir. Zaferin anahtarı ise, nefsin isteklerini terk etmektir. Yahya bin Muaz Hazretlerine denildi ki, kurtuluşun alameti nedir? Nefse muhalefettir, dedi. Nefse muhalefetin alameti nedir, denildi. Onun isteklerini, şehvetlerini terk etmektir, dedi. Günaha sebep olan şey nedir, denildi. Nefsin şehvetleridir, buyurdu. Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sorulunca, dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın, buyurdu. Denildi ki, işini nefsin heva ve hevesine bırakma, seni zulmete sürükler. Çünkü o, zulmetten yaratıldı. Mü'min, nefsini şehvetlerinden koruyup ıslah edince, nuru melekût aleminde kandil içindeki lamba gibi parlar. Tûl-i emel, bitmek bilmeyen istekler, nefsin şehvetlerine dalmaya sebep olur. Bu da şüphelilere dalmaya, şüpheliler de harama düşmeye sebep olur. Haramlar ise insanın cehenneme gitmesine sebep olur. Bir kimsenin kalbinde kendisini nefsin isteklerinden, kötülüklerinden koruyacak kadar ahiret düşüncesi yoksa, bunları terk etmeye güç bulamaz. Hazreti Ali buyurdu ki, kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir. Kim nefsin isteklerini terk eder de, bunun neticesini kalbinde hissetmezse, henüz terk edememiştir. O yalancıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan, sevdiklerimin kalbine yerleştiririm. Sehl bin Abdullah Hazretleri buyurdu ki, İhlas, kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Sehl bin Abdullah Hazretlerine denildi ki, nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki, İhlastır. Çünkü nefis, ihlastan pay alamaz, ihlası hiç istemez. Yine buyurdu ki, İhlas, kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazreti Ali, amelimiz azdır diye üzülmeyiniz. Kabul olunmamasından korkarak üzülünüz, buyurdu. Resulullah Efendimiz, Muaz bin Cebel'e buyurdu ki, ey Muaz, ihlasla amel işle. Böyle olan amel, az da olsa sana kâfi gelir. Büyüklerden birine, ihlas nedir diye soruldu. O da, sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Bir müddet ihlaslı olmak, ebediyen kurtuluşa sebep olur. Bütün muamelelerin doğru bir şekilde yapılması, iki şey ile mümkündür. Bunlar da sabır ve ihlastır. Amel, üç şeye muhtaçtır. Bunlar, ilim, niyet ve ihlastır. Peygamber Efendimiz'e, ihlas nedir diye sorulunca, Rabbim Allah'tır demen, sonra da emrolunduğun gibi dosdoğru olmandır buyurdu. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla 40 gün ibadet ederse, kalbinden diline hikmet akar. Allahü Teala'ya 40 gün İhlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, insanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak, riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni, sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı, Allahü Teala riyadan ve şirkten korur. İhlas nedir denilince, Allahü Teala'nın rızası için kulluk yapıp, insanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir buyurdu. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, şüphesiz sıdk, doğruluk, iyiliğe, hayra, hayır da cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddıklardan yazılır. Yalancılık ise fücura, fıska, günaha götürür. Şüphesiz günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye nihayet yalancılardan yazılır. Dört şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa büyük kârdadır. Bunlar sadakat, haya, güzel ahlak ve şükretmektir. Sadık kimse, kalbindekini diliyle konuşan, içi dışına akseden kimsedir. Buyuruldu ki, kimde şu dört haslet varsa, Allahü Teala onun halini, gidişatını İyiye çevirir. Bu dört haslet, vefakarlık, sadakat, haya ve istikamettir. Kendilerine, hakiki kulluk nasıl olur diye sorulunca, her şeye Allahü Teala'nın malik olduğunu bilip, ona kulluk etmek ve ona yönelmekle olur. Allahü Teala mealen, o halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir. Öldükten sonra hep ona döndürülüp götürüleceksiniz buyurdu. Yasin suresi 83. ayet. Kulluk istek ve arzuları bırakmaktır. Allahü Teala'ya teslim olmaktır. Kul ne zaman gerçek kul olur diye sorulunca, Allahü Teala'dan gelene, kadere razı olup Allahü Teala'nın dilediklerini beğendiği zaman buyurdu. Kulluk iki şeyiyle olur. Biri kadere rıza göstermek, biri de Allahü Teala'nın razı olduğu amelleri işlemektir. Kulluğun alameti Allahü Teala'nın emirlerini sadakat ile yapmak, mahlukata yumuşaklık göstermek ve nefsin azgınlıklarına uymayıp sabretmektir. İnsan ne zaman gerçek kul olur? Allahü Teala'dan başkasına kulluk etmeyi terk ettiği zaman. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini tanıyan ve sevenlerden Ebu Amr isminde bir zat şöyle anlatıyor. Bir gün bir ihtiyaç için çarşıya gitmiştim. Bir cenaze gördüm. Cenaze namazına katılayım dedim. Yolda giderken bir kadın görüp ona baktım. Bu yaptığımın uygun olmadığını hatırlayıp derhal tövbe ettim. Eve geldiğimde yüzümün niçin karardığını sordular. Aynaya baktığımda hakikaten yaptığım o uygunsuz iş sebebiyle yüzümün karardığını gördüm. 40 gün devamlı olarak bu günahıma tövbe ve istiğfar ettim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini ziyaret etmek hatırıma geldi. Bağdat'a gittim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin hanesine varıp kapısını çaldığımda içerden bana "Gel bakalım ey Ebu Amr. Sen Ruhbe'de günah işle, biz de Bağdat'ta bu günaha istiğfar edelim." buyurdu. Birisi Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine "Gözümü yabancı kadınlara bakmaktan nasıl koruyabilirim?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, yabancı kadını gördüğün zaman Allahü Teala'nın seni, senin o kadını görmenden daha iyi gördüğünü hatırla. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kalplere tesir eden çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, ey kardeşlerim, size 4 nasihatim vardır, mutlaka tutunuz. Yerime kimi vekil kıldıysam ona hürmetkâr olup itaat ediniz. Kur'an-ı Kerim öğrenip okumaya devam ederek emir ve yasaklarını gözetiniz. Bir misafir geldiğinde evinizde ağırlayıp hemen ne var ise hazırlayıp ikram ve hizmet ediniz. Birbirinizle dost olunuz. Birbirinizle muhabbetli olunuz. Sakın düşmanlık edip nifaka sürüklenmeyiniz. Birbirinizden uzak düşer, parçalanırsınız. Bu 2 parmağımın yan yana durması gibi iman ve muhabbet birliktedir. Allahü Teala'nın rızası için her ikisi de mutlaka lazımdır. Muhabbetin şartlarına son derece dikkat ediniz. Din kardeşlerinizi seviniz. Yanındayken de, gıyabında da seviniz, sevişiniz. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmayı ganimet biliniz. Şu 3 grup insan asla iflah olmaz. Salah ve saadete kavuşamaz. Allahü Teala'nın kendisine bahşettiği nimetleri onun layık kullarından esirgeyip cimrilik yapanlar, Hak Teâlâ'ya ibadet edip de sonra bundan şikayet edenler. Bunlar eğer benim ibadetimin Hak Teâlâ indinde değeri olsaydı ve kabul görseydi, ben bu dünyada berhüdar olur, muradıma ererdim diye düşünüp üzülenler ve bu yüzden mahrum kalanlardır. Üçüncüsü ise, tembellik ve gevşeklikleri yüzünden ibadet, hizmet ve taatten zevk alamazlar. Bu sebeple bunları tam yapamaz, yerine getiremezler. Her kim nefis kuşunun etini severse, yani nefsine düşkün olursa, onun gönlü gayb alemi fezalarına asla yükselemez ve yüce alemlerde uçmaktan mahrum kalır. Faydalı veya zararlı olan altın veya gümüş değil, bunların kullanış ve sarf ediliş şekilleridir. Helal kazanıp helal yere sarf ediniz. 2 lirayı gözlerinize koyun, gözleriniz dışarıyı göremez olur.

amelleriyle dünyalık talep ederse, o kimsenin bu amellerden ahirette hiç nasibi yoktur. Fayda ve bereketini göremez. Yüzünün nuru gider, onu saitler, cennetlikler zümresinden yazmazlar. Adını cehennemlikler arasına yazarlar. Übey bin Kâb'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, bu ümmetten olup da ahiret işlerini dünya işlerine tercih edenlere müjdeler olsun. Onlar yüce insanlardır. Allahü Teala'nın yardımına kavuşmuşlardır. Dünyayı ahirete tercih edenlere ise ahirette hiç nasip yoktur. Selef-i Salihin kimdir diye sorduklarında, dini için dünyadan yüz çevirenlerdir buyurdu. İşte bu hale erdikten sonra daima takva üzere olman, Allahü Teala'dan korkman lazımdır. Böylece Allahü Teala'nın sevgili kullarından olabilirsin. İnsanların yanında aziz ve kıymetli olursun. Açık ve gizliyken Allahü Teala'dan korkup içini ve dışını edeplendiren kimse Hak Teala'nın rızasını kazanmış olur. Evliya ve seçilmişler zümresine katılmış olur. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de üstünlüğün ancak takva ile, evliyanın da ancak müttaki, yani Allahü Teala'dan korkan kimseler olduğunu beyan buyurmuştur. Büyüklerden birisi buyurdu ki, Allahü Teala bir kuluna iyilik yapmak murad ederse onu Allah adamlarıyla karşılaştırır ve onlarla sohbet etmeye muvaffak kılar. Böylece saadet yoluna kavuşup Allahü Teala'nın razı olduğu ahlak ve hallere kavuşur. Bütün anlatılanlar sebebiyle daima salihlerin sohbetinde olmalısın. Fakirler ile bulunmalısın. Dünya ehlinden ve dünyanın arkasından koşanlardan uzak durmalısın. Çünkü dünya ehliyle bulunmak, onların yaptığı işleri sevmeye sürükler. Bu ise ahirette hüsrana sebep olur. Zalimlerden ve bunlara yakın kimselerden uzak dur. Her kim bunlara meylederse, alim ve faziletli bile olsa, salihler ve Allah adamları yanında kıymetli olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu üç şeyi yapanlar cürüm işlemiş olur. İki topluluk arasında bozgunculuk yapıp fitne çıkaranlar, ana babasına asi olanlar, zalimlerle dostluk kurup onların zulmüne yardımcı olanlar, bid'at sahiplerinin sohbetinden, onlarla bulunmaktan sakın. Onlarla oturup münakaşa ve mücadeleye girişme. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunu yasaklamıştır. Resulullah Efendimiz de bir kimse haklı bile olsa dinde münakaşa ve husumeti terk etmedikçe imanın hakikatine eremez buyurdu. Her halinde iyi huylu olmaya dikkat et. Rıfk ve yumuşaklık, tevazu ve alçak gönüllülük, bir de tahammül senin mayan olmalıdır. Affedici, kerem sahibi, cömert, hoşgörülü ol. Bunun için de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yüksek ahlakiyle ahlaklan. Her nerede Kur'an-ı Kerim okunursa oraya hayır ve bereket yağar. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurdu ki, herhangi uygun bir yerde Allahü Teala'nın kitabı okunursa, melekler oraya gelip okuyana yardım ederler. Oraya Allahü Teala'nın rahmeti yağar. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim okuyanı melekleri, peygamberleri, şehitleri ve müminleriyle yad eder. O kuluna rahmet ve mağfiret eder. Ve yine

0: benim ümmetimin şereflileri, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar ve gece namazı kılanlardır buyurdular. Yapılanlar, Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimlerinin fıkıh ve ilmihal kitaplarında bildirdiklerine uygun olmalıdır. Bunu nefsin ve şeytanın müdahalesiyle kirletmemelidir. Dostlara hizmeti, canına minnet bil. Çünkü hizmet, peygamberlerin sünnetidir. Hizmet et, fakat kendine hizmet ettirme. Çünkü Peygamber Efendimiz, bir kavmin, topluluğun efendisi, o topluluğa hizmet edendir, buyurmuştur. Yine, müminlere hizmet edenlere hesap yoktur, azap da yoktur, buyurdular. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Mel'un şeytan, bir üstadın hizmetçisi kılığında Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına gelip, "Efendim, size hizmet etmekle şereflenmek, feyz ve bereketlerinizden istifade etmek arzusuyla geldim. Lütfen kabul buyurunuz," dedi. Cüneyd kabul edip, şeytan 20 sene kadar kendisine hizmet etti. Ama bir kere olsun vesvese veremedi. Nihayet ümidini kesip bir gün, "Ey üstadım, siz beni tanıyor musunuz?" dedi. Cüneyd, "Ben seni ilk geldiğin gün tanımıştım. Sen iblissin," dedi. Şeytan, "Ey Ebu'l-Kasım, ben senin kadar yüksek makam ve derecelere kavuşmuş olan bir zat daha tanımıyorum," dedi. Cüneyd buyurdu ki, "Ey mel'un, hemen defol git. Şimdi de beni kendimi beğenme gibi bir duruma düşürmek ve beni mahvetmek arzusundasın, değil mi? Bu çirkin maksadına kavuşamayacaksın. Haydi defol." Vefatı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefat edeceği zaman çok üzgündü. Talebeleri korkup, "Efendim, bizim ümidimiz sizin şefaatiniz bereketiyle kurtulmaktır. Sizin ise ızdıraplı ve üzüntülü bir haliniz var. Bu haliniz bizim yüreğimizi parçalıyor," dediler. Bunlara cevaben, "Ey dostlarım, ben 70 senelik ibadet ve taatimden ve sizlere üstad olmak ile kazandıklarımın hepsini bir kıl ile asılmış olduğunu ve rüzgar esmesiyle bir tüy misali sallandığını hissediyorum. Bilmiyorum ki bu esen rüzgar ret rüzgarı mı yoksa kabul rüzgarı mıdır?" buyurdu. Biraz sonra "Allah" diyerek ruhunu teslim etti.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbery ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minberde yanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdiyatik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevratından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isminde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların uluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim, bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: Cegerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

da birlikteyiz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz herkese. Ana kumanda masamızda Ganim bizimle birlikte, ben Hülya. Saat boyunca sizinle olacağız. Hem yeni doğan bebeklerden hem de doğumu kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız.

0: Yeni doğan dönemi annenin en çok bocaladığı, kendini en yalnız, çaresiz, belki de bilgisiz hissettiği dönem, hele de ilk bebekse. Ama pek bunun için doktorların anlattıkları var, aile büyüklerinin tecrübesi var, annelik içgüdümüz var ve elbette bebeğimle mutluyum var. İşte bugün bebeğimle mutluyumda yeni doğan bebek döneminde en çok sorulan sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. Doktor Ekim Pasinlioğlu bizimle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasinlioğlu ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz Ekin Hanım.
1: Merhabalar.
0: Biz bugün yeni doğandan itibaren özellikle ilk yaşa kadar annelerin çok merak ettiği soruları sorup bunlara cevaplar vermeye, sizin ağzınızdan onları rahatlatmaya çalışacağız. Yeni doğanla başlayalım, hatta doğum yöntemiyle başlayalım. Genelde doğum yönteminin, normal ya da sezaryen doğum yönteminin çocuğun sağlığı üzerinde etkili olduğu söylenir. Bu konuya bir çocuk doktor olarak bakışınız nedir? Sezaryenle doğan bebekler büyürken daha mı zor büyür, daha mı çok hastalanır?
1: Şimdi buna çok yönlü bakmak gerekir. Kadın doğum doktorlarının da görüşlerini almak gerekir ve bunu belirlemede çok fazla etken var. Aslında tabii ki istediğimiz, hani olmasını tercih ettiğimiz normal olanı, normal yol. Hani o şekilde doğmasıyla o vajen florasını alması çocuğun, o da önemli gelişimi, ileriki bağışıklığı için vesaire. Ama bazı durumlar olabiliyor, normal doğum yapamıyor anne, sezaryen olması gerekiyor. Kadın doğum hekimi bunu öyle uygun görüyor. Veya hiçbir sebep yokken anne sadece kendini öyle daha iyi hissedeceği için, psikolojik olarak hani normal doğumu yapamayacağını düşündüğü için de sezaryen doğumu tercih edebiliyor. Hı hı. O yüzden hani ya evet, sezaryen ya normal yapılsa daha iyi tabii, adı üstünde normal olan bu, ama sezaryenle doğan bebek işte sıkıntılı olur, annenin sütü olmaz vesaire demek çok da doğru değil. Şöyle olabilir, sezaryen doğumda evet anne sütünün biraz daha geç gelme ihtimali olabilir, biraz belki uğraşmak gerekebilir ama sonrasında o süt gelimi de olacaktır. Hı hı. Veya annenin florasını alamıyor doğarken, hani kanaldan geçmediği için, ama farklı şekillerde bu telafi edilebilir vesaire, birçok etken olabilir orada.
0: Hı hı. Yine doğumla devam edelim o zaman. Yani doğumdan hemen sonraki süreçte yeni doğan dönemiyle ten tene temasın çok anlamlı olduğunu söylüyor. Yine hem kadın doğumcular hem çocuk doktorları. Sizin bu konuya bakış açınız nedir? Ten tene temas yaşamamış olan çocuklarda anne bebek bağı zor mu kurulur?
1: Yani şöyle, böyle şeyleri söylemek birazcık üzücü oluyor. Çünkü yani onu yapamayan anneler bu sefer, evet, çok üzülüyorlar. Yani ben bunu yapamadım, işte kötü mü olacak benim çocuğum için gibi. Hani öyle düşünmesinler ama gerçekten ten tene temas önemli bir şey. Çocuk doğar doğmaz annenin memesine vermek istiyoruz mesela. Hani eskiden işte çocuk bir toparlansın, şöyle olsun böyle olsun, öyle verelim anneye gibi denirdi. Şimdi doğar doğmaz annenin memesine konulması tercih ediliyor. Veya bir sebepten yoğun bakımda kalan bebeklere kanguru bakımı diyoruz. Kanguru bakımı yaptırıyoruz. Yani anneye işte uygun saatte yoğun bakıma çağırıp gelin kanguru bakımı yapın. Yani bebeğinizi kucağınıza alın ve ten tene temasta bulunun diyoruz. Çünkü gerçekten ten tene temasta bebeklerin solunumunun düzeldiği, kalp atışlarının daha yavaşladığı, sakinlediği, normal sınırlara geldiği görülmüş. Tabi duygusal anlamda da güvenli bağlamayı sağlaması açısından, duygusal bağlanmayı sağlaması açısından da çok önemli ten tene temas ve kanguru bakımı.
0: Sizin bebeğe ilk dokunmanız aslında doğduktan hemen sonra çocuk doktorunun yaptığı ilk muayene ile oluyor. Bu muayenede elde edilen skor, bebeğin sağlığıyla ilgili ya da büyüme gelişmesiyle ilgili bir veri ortaya koyar mı? Bu skoru düşük olan bebekler ileride daha mı çok hasta olur, ya da bu skoru düşük olan bebekler ileride nasıl toparlarlar?
1: Şöyle, Apgar skorundan bahsediyorsunuz. Hı hı. Orada 5 tane var, alt verisi var, onlara bakıyoruz. Aslında Apgar skoru ilk 10 dakikada verilen bir skor. Hani böyle 8-10 arasında olması iyidir, işte 6-8 arası biraz daha düşük vesaire. Şöyle söyleyebilirim buna, çocuk hipoksik, yani oksijensiz kalıp da hani beyni çok hasar görmediği sürece, hani böyle bir durumda Apgar skoru da çok düşük olacaktır. 4-6 arası gibi bir değer olabilir. Hani böyle bir şey olmadığı sürece hani asgari 8 olan çocukla 9 olan 10 olan çocuğun çok bir farkı yok. Hani bu zaten böyle şey olarak verdiğimiz bir skor. İşte teni pembe ise işte 3 puan, teni işte morsa 1 puan gibi verdiğimiz bir skor. Hani gözle görünerek verilen bir skor. O yüzden hani net olarak yani evet çok düşükse mutlaka bir sebep vardır. Asgari çok düşükse dediğim gibi oksijensiz kalmış olabilir. Böyle bir durumda çocuğun gelişimi tabii ki ileride kötü olacaktır. Ama işte 8-10 arası bir asgarda 8 ile 10 arasında çok bir fark olmaz çocuğun ileriki gelişiminde.
0: Peki gelelim yine çok merak edilen sorulardan bir tanesine. Doğar doğmaz bebeğe vurulan bir iğne var.
1: K vitamini.
0: Bunun amacı nedir ve bunun olmadığı durumlar var mıdır? Özellikle de hastane ortamında olmayan doğumlarda K vitamini almayan bir çocuk için ne söyleriz? Bu da yine annelerin endişe ettiği konulardan biri.
1: Evet, bu çok gündemimizde olan bir şey gerçekten. İşte aşı karşıtlığı gibi bu K vitamini yaptırmak istemeyen ebeveynler de çok sık karşımıza çıkıyor. Şimdi K vitamininin olayı aslında şu. Bebekler K vitamininden hani vücutları düşük, yani bunun depoları olmadan doğuyorlar ve dışarıdan bir K vitamini ihtiyaçları oluyor. Neden? K vitamini bu kanama pıhtılaşma problemlerinde bunu engelleyen, pıhtılaşmayı sağlayan o süreçte çok önemli bir vitamin. Eğer K vitamini eksikse, örnek veriyorum, çocuk kafasını bir yere vurdu, o kanaması hemen durmayabilir ve o kanama yani çok basit bir şey olacakken, örnek veriyorum, beyin kanaması gibi hani daha kötü sonuçlar doğurabilir. Oysaki bir K vitaminiyle biz bunu engelleyebiliyoruz. Aslında çok önemli bir işi var K vitamininin. Ama insanlarda bu ara yani neden olduğunu anlayamadığım bu işte aşı karşıtlığı ve de işte vitamin iğne, her türlü şeye bir karşıtlık var. Kesinlikle öneriyoruz. Mutlaka öneriyoruz. Doğar doğmaz her çocuğa da yapıyoruz bu sebepten ötürü.
0: Kanama devletin de zorunlu olarak koştuğu ve ödediği vitaminlerden, aşılardan bir tanesi. Aslında ilk aşıya da bununla başlıyor bebekler. Peki bebeklerle ilgili merak edilen ikinci konu, yeni doğanla ilgili iki başlığı var. Bir tanesi göbek bağı bakımı, bir tanesi sarılık. Bebeğin sarılık olduğunu nasıl anlarız ve belli bir sınırın üzerindeyse ve sarılık uzadıysa bebeğin zihinsel gelişimiyle ilgili bir probleme yol açar mı?
1: Sarılığın çeşitleri var aslında. İlk 24 saatte olan sarılıkların hepsi patolojik, yani hastalık sebepli olduğunu düşünüyoruz. Ya kan uyuşmazlığı olabilir veya altta yatan başka bir idrar yolu enfeksiyonu olabilir, tiroid düşüklüğü olabilir. Bu tarz şeyler olabilir ama 24 saatten sonra karşımıza çıkan sarılıklar patolojik olarak değil, daha farklı değerlendiriliyor. Bunun da belli bir süre kadar izlenebilir ama belli sınırları oluyor. İşte 3. günde şu değer, 5. günde şu değer gibi. Onun üstünde ise ışık tedavisi vermek gerekebiliyor. Bu da neden önemli? Aslında oradaki olay bilirubin dediğimiz bir madde, o sarılığı veren madde. O bilirubinin beyinde belli bölgelerde birikmesiyle, eğer tedavi edilmezse, o sarılık düşürülmez, o bilirubin atılamazsa beyinde birikimi sonucu çocuğa zarar verebilir. İşitme kaybı olabilir, daha farklı, daha ciddi nörolojik problemler olabilir. O yüzden onu şöyle yapıyoruz. Bebek doğumundan sonra 24. saatte kontrole çağırıyoruz. İşte duruma göre bir hafta sonra tekrar çağırıyoruz. Veya hiçbir sorun yok evdeyken anne baba da bunu fark edebilir. Mesela 5'in üzerindeki bir değerde yüzünde sarılık görülür düzeye gelir ve o zaman doktora başvurabilirler. Altta yatan bir sebep yoksa bu araştırılır. Hani belli tetkiklerimiz var. İdrar tetkikleri, tiroid tetkikleri gibi. Bunlarda herhangi bir sorun saptamadıysak buna sadece uzamış sarılık diyoruz. Anne sütü sarılığı deniyor. Ama kesinlikle anne sütünü kesmiyoruz. Aksine daha çok emzirip bebeğin daha çok kaka yapmasını sağlayarak bir şekilde aslında o döngüyü hızlandırıp o bilirubini atmasını hızlandırıyoruz. Ekstra bir şey yapmıyoruz, yani sadece takiple kendiliğinden düşmesini bekliyoruz böyle bir durumda.
0: Yine özellikle emzirme burada da ön planda karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Gelelim göbek bağı bakımına. Özellikle ilk banyoyu yakından ilgilendiriyor. Annelerin bebeğimle mutluyum da sosyal medyada da çok sorduğu bir soru bu. Bebeğimi eve getirir getirmez banyo yapabilir miyim? Yıkayabilir miyim? Göbeğinin çevresi ıslanırsa ne olur? Göbek bakımı ve ilk banyo ne kadar önemlidir ve ilk banyo için göbeğin düşmesini beklemek gerekir mi?
1: Şimdi şöyle, bu klinikle böyle kitabı bilgi birazcık farklı oluyor. İlk 24 saatte hiçbir zaman banyo önermiyoruz. Çünkü bebek yeni doğmuş ve ısısını ayarlayabilecek bir regülasyonu yok, yeterli cilt kalınlığı yok. O yüzden ilk 24 saat hiçbir şekilde önermiyoruz. Ama eğer orayı kuru şekilde tutabilecekseniz veya banyodan sonra hemen işte kurulayıp bakımını yapabilecekseniz banyo yapılabilir denir. Ama ben mesela klinik pratiğimde göbek bağının düşmesinin beklenmesini öneriyorum. Hani enfeksiyon riski olabilir, orayı iyi koruyamayabilirler. O yüzden hani benim için böyle söylemesi daha kolay geliyor belki de. Hani bağı düşsün ondan sonra banyo yapın diyorum. Ama asla yapılamaz değil. Yaptıktan sonra hemen orayı kuru bir bezle kurutup hani şey yapabiliyorsanız, muhafaza edebiliyorsanız yapılabilir banyo.
0: Peki bu arada banyo yapmazsa bebeğin nasıl temizlemek gerekiyor? Çünkü bebek doğumdan itibaren dışında bir verniksle kaplı ve bu verniks bir süre sonra artık kurumaya başlıyor. Nemini kaybediyor. Burada bebeğin cilt bakımını nasıl yapmak gerekir? Silmek mi önerirsiniz, bebeğe yağ mı önerirsiniz yoksa hiçbir şey yapmamak mı lazım?
1: Aslında o verniks kıymetli bir şey. Cildin onu emmesini beklemek çok daha güzel. Doğar doğmaz çok fazla bembeyaz bir verniks olduğunda onu zaten doğumda çocuk doktorları veya kadın doğumcular temizliyorlar. O şekilde veriyorlar anneye babaya. Onun emilmesini beklemek en iyisi. Ama çok rahatsızlık duyuluyorsa ıslak bir bezle silinebilir. Bebe yağını önermiyoruz. Bebe yağını genel olarak ter bezlerini tıkaması, bir tabaka oluşturması nedeniyle çok önerdiğimiz bir şey değil. Çok kuruysa cildi nemlendirici, bebeğe uygun nemlendiricilerle nemlendirilebilir.
0: Bunu öneriyoruz. Peki gelelim göbek bakımına. Şimdi ilk banyodan çekinmenin önemli sebeplerinden biri göbek bağının, göbeğin kesilen yerin ıslanması. Anneler orayı koruyamayacağını düşünüyorlar ve o yüzden de göbek düşene kadar bekliyorlar. Peki bu arada göbeğin bakımını nasıl yapmak lazım? Buraya ne sürülebilir? Sadece etrafının tentürdiyotla temizlenmesi yeterli midir? Başka önerileriniz var mı?
1: Aslında hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece göbeğin kendi kendine kurumasını beklemek yeterli. Tentürdiyot sürmeyi de artık önermiyoruz. O da iyot emilimini arttırdığı için onun da faydalı olmadığı gösterilmiş. Sadece hani orayı herhangi yani mesela bebeğin altını değiştirirken, bezini değiştirirken oraya bir bulaş olmamasına dikkat etmeli anne baba. Veya bir şey geldiğinde ıslak bezle silmesi yeterli. Bir de bebek bezini bağlarken hani onun altından geçecek şekilde yani orası bezin içinde kalmayacak.
0: Bez oraya asla temas etmeyecek o zaman.
1: Evet, evet. Bezin o kısmını içe doğru katlayarak göbek bağının altından cırtçıtlamak gerek. Hani böylece oradaki çiş kaka gibi herhangi bir temas olmasını engelleyecek ve de her zaman hava almasını sağlayacağız göbeğin. Onun dışında ekstra bir şey yapmaya gerek yok.
0: Yine bu ilk bir haftada hatta bebek doğduğu andan itibaren ama hastanede hemşire ve doktorlar yardımcı oluyor ama eve geldiğimiz andan itibaren bebeğin beslenmesiyle ilgili bütün sorumluluk annede ve annenin yanında ona yardımcı olan kişilerde. Burada nasıl bir düzen oluşturmak lazım? Bebek her ağladığında emzir diyen var. Bebek 2 saatte bir emsin diyen var. Gece hiç uyandırma diyen var. Gece şekeri düşer mutlaka uyandır emzir diyen var. Bu konuda nasıl bir yol haritamız lazım olması gerekiyor ve yine emzirme ve gaz sancıları arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Arka arkaya emdiğinde bu defa da gaz sancıları bir türlü bitmiyor.
1: Evet, evet çok haklısın. Şimdi öncelikle ben bir şey eklemek istiyorum ona. Bir de şunun kaygısı çok oluyor. Sürekli kucağımıza alalım mı? Bebeği kucağa alışır mı? Bu çok oluyor. Şimdi bu yeni doğmuş bir bebek, daha dünyaya hiç alışmamış, minicik, küçücük, ilk defa dünyaya gelmiş bir şey. Şimdi bunu her istediğinde kucağa almak, her ağladığında sakinleştirmek gerekir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hani bebek işte alır kucağa alışır, bu doğru bir yaklaşım değil. Ve de yani ilk 3 ayda bebeğin yani %90 diyebilirim sakinleşme yöntemi anne memesi. Çünkü anneyi tanıyor, onun kokusunu öğreniyor, güvendiği bir liman yani o onun için güvenli bir yer. Ve de bebek şimdi yeni doğduğunda emmeyi çok iyi bilmiyor tabii ki. Böyle cok cok emip karnını doyurabilecek kadar çok ememiyor. Uyuyakalıyor, birazcık çekiyor, yoruluyor, nefes nefesi kalıyor vesaire. Onun için o emzirme döngüleri ilk başlarda çok uzun sürebiliyor. Ayrıca bebeğin mide kapasitesi de çok küçük olduğu için emdikten sonra bir saat sonra tekrar ağlayabilir ve tekrar emmek isteyebilir. Yine emzirmek gerekir. Bu ilk 3 aylık dönemde özellikle biz bunu 4. trimester diye adlandırıyoruz aslında. Bebeğin dünyaya alışma süreci. Orada ben ailelere hep diyorum ki her istediğinde emzirin, her istediğinde verin. Ha, bunun yanında bir de tam tersi bebekler oluyor. Çok uykucu, gece uyanmıyor, işte emmek istemiyor vesaire. Bunları da maksimum 3 saatte bir emzirmek gerekir. Yani gece ilk 3 ay için konuşuyorum. İlk 3 ayındaki bir bebek için. Eğer gece çok uzun uyuyorsa annenin 3 saatte bir en geç kalkıp onu emzirmesi gerekir. Çünkü onun depoları yeterli değil ve gerçekten kan şekeri düşebilir. O yüzden bu şekilde yapmak gerek.
0: Emzirme ile beraber yine gaz ciddi bir problem. Bebeğin gaz sancılarını nasıl dindirebiliriz? Dışarıdan sürülecek olanlar var mı? Annenin yemesi içmesi bebeğin gaz sıkıntılarını etkiler mi? Sütten bu kadar kolay geçer mi? İşte neredeyse senelerce kuru fasulye, mercimek, nohut yemeyen anneler var. Bu kadar keskin bir geçiş var mı Ekin Hanım?
1: Yani şöyle, gaz her bebekte bu kadar ciddi sorun olmuyor. Bazılarında gerçekten işte kolik bebek dediğimiz bebeklerde daha sık olabiliyor. Genelde de 3 ay civarında kendiliğinden geriliyor. Annelerin, ailelerin şöyle bir kaygısı oluyor. İşte mesela alttan çıkardı, işte uğraşayım üstten de çıkarsın gazını. Aslında böyle bir şey yok. Alttan veya üstten çıkarması yeterli. Hatta bebek huzursuz değilse, bebek iyiyse, rahatsa illa gaz çıkartmaya da gerek yok. Yani bebek uyurken kendisi çıkartabilir ki bir süre sonra kendiliğinden öğrenecektir bunu. Desteksiz yapmayı da öğrenecektir. Gaz damlaları var. Bunlar denenebilir ama bunu kullandığımız kesin geçecek gaz sancısı da diyemiyoruz. Biraz böyle bazı hastalarda daha işe yarıyor, bazılarında yaramıyor. Annelerin beslenmesine dikkat etmesi evet önemli. Kuru fasulye, mercimek, bu tarz gaz yapıcı yiyeceklerden en azından bu ilk 3 aylık dönemde biraz çekinmeleri iyi olur. Bu da geçici bir dönem, öyle düşünerek şey yapmak lazım. Bir de yağla masajlar da çok etkili oluyor. Böyle hani aslında yağ kullanım dediğim gibi çok önermiyoruz ama masaj yapmak için böyle karnına saat yönünde sürekli böyle bastırarak karnına hareketlerle veya bacak hareketleriyle o gaz çıkarması kolaylaştırılabilir.
0: Yine bu tutma pozisyonu, bebeği nasıl tuttuğunuz, işte karnına omzunuzu getirmek ya da dizlerinize getirmek, bunlar da hafifçe sallamak. Bunlar yine bebeğe faydalı olabilir. Anne sütü vazgeçilmezimiz, bunu söyledik. Mutlaka anne sütü vermeye devam edeceğiz. İlk 6 ay su bile vermeden, sonra 2 yaşına kadar ek gıdalara geçerek. Onu ayrı programlarda konuşmuştuk zaten, burada onu bahis etmiyorum ama özellikle o ilk dönemde anne ile bebeğin birbirine alışması sürecinde, siz de yakın zamanda yaşadınız, annenin hakikaten çok yıprandığı, işte üzerine lohusalık sendromunun eklendiği, eğer çalışıyorsa belki iş hayatından uzak kaldığı, çok bölündüğü, çok uykusuz kaldığı, bazen gıdasına bile dikkat edemediği bir dönem. Bu dönem için annelere özel tavsiyeleriniz var mı?
1: Annelere en büyük tavsiyem ne olabilir? Öncelikle bunun geçici bir dönem olduğunu, hani hep diyorum ama zor gerçekten, çok yorucu. Şöyle, ilk önce ailelere çok şey düşüyor. Yani çevredekilerin, anne destek ekibi diyorum ben onlara. İşte anneanne, babaanne olabilir, eş olabilir, arkadaş olabilir. Yani mutlaka anneye yardım eden birisi olmalı. Çünkü anneye gerçekten bebekle uğraşırken su dahi içecek vakti olmayabilir. Hani bu döngüye düşmemek gerekir. Anne mutlu olacak ki, anne sağlıklı olacak ki bebeğine yardımcı olabilsin, bebeğine faydalı olabilsin. Yani yemek yemeyecek kadar yorgun, hiç uyuyamayacak kadar yorgun bir annenin sütü de azalacaktır. Bebeğine olan ilgisi de daha kötü olacak. O yüzden mutlaka o anne destek ekibini, o dediğim, orayı sağlam tutmak gerekiyor. Ve de evet çok zor biliyoruz ama hani bunlar geçici günler, işte tadını çıkarmaya çalışalım, hep öyle diyorum ben. Yani bu, çünkü küçük halleri çok özleniyor, çok da hızlı büyüyorlar ya bu ilk 6 ayda. Hani böyle bu kadar küçük müydü diyorum ben size, 6,5 aylık oldu benim bebeğim. 2 ay önceki, 1 ay önceki fotoğrafı bile bana çok küçük geliyor, ne kadar büyümüş diye. O yüzden olabildiğince hani tadını çıkarmak lazım. Ama tabii bunun için de birilerinin yardımı şart mutlaka.
0: Destek istemekten de çekinmemek lazım galiba. Evet. Değil mi?
1: Evet.
0: Ben yeterim, ben bunu da yaparım, zaten her şeyi kendim yapıyorum demek yerine bazı konularda yardım istemek. Bebek bakımını yine istiyorsanız siz yapın ama evin işi, yemek, temizlik, bebeğin giysilerinin yıkanması, ütülenmesi, etrafınızdakiler bunlara yardım etmek için bence hazır bekliyorlar. Siz yeter ki küçük bir işaret gönderin. Şimdi yine bu süre içinde çocuk doktoru olarak size soralım. Bebeği hangi sıklıklarla doktora götürmek gerekir? Kimileri var çocuk aksırsa hapşırsa hep doktorda. Kimileri var çok büyük olaylar oluyor. Bebek düşüyor, hasta oluyor. Ama yine de doktora götürmüyor. Buradaki doğru çizgi nedir?
1: Şöyle herhangi bir şey olmasa bile ilk bir yılda belli kontrolleri yapılmalı çocuğun. Doğumdan sonra 24. saatte, sonra 1. haftada görüyoruz bebeği. Sonra ilk 6 ay ayda bir, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. aylar şeklinde. Sonra 9. ayda ve 12. ayda kontrollerini yapıyoruz. Hem boy kilo gelişimi iyi mi diye, hem gelişim basamakları, motor becerileri yerinde mi diye onları kontrol ediyoruz. Ve belirli takviyeler var, işte D vitamini, demir, onları başlıyoruz. Bunun dışında ilk 3 ay için konuşuyorum, ilk 3 ay özelinde. 3 aydan küçük bir bebeğin ateşi varsa bu her zaman acildir. Mutlaka bir doktor onu değerlendirmelidir. Ama 3 ayı geçen bir bebek işte hafif ateşi var, 37 gibi, 37-37,5, burun akıntısı tıkanıklığı gibi var. Hani grip nezle semptomları olduğunu öngörebiliyoruz. Böyle bir durumda evde müdahale edebiliriz. Mesela işte burun açmak gibi, hep anlatıyoruz biz bunu poliklinikte. Burun tıkanıklığı bebekleri çok rahatsız eden bir şey. İşte burnunu açın, ateşi olursa düşürün ama işte genel durumunu çok düşkün görüyorsunuz, emmesi azalmışsa mutlaka bir çocuk hekimi görsün diyoruz. Çünkü emmede azalma ya da beslenmede azalma diyeyim, İşte çok kusma, çok ishal olma, bebeğin genel durumunun düşkün olması, bunu aile anlar zaten, çok düşkün bebek. Böyle bir durumda mutlaka çocuk hekimi görmeli. Ama keyfi ortalama, hafif bir ateşi var, hafif bir burun akıntısı var, bunu evde serumla, burun açmalarla ve ateş düşürücülerle şey yapabiliriz.
0: İdare edebiliriz.
1: İdare edebiliriz, evet.
0: Bir süre sonra anne de tecrübe kazanıyor galiba. Hangi noktada doktora götürmek gerek, hangisinde biraz daha bekleyebilir. Bu konuda biraz daha bilgili oluyor. Eklemek istedikleriniz yine bu ilk dönemde annelerin kafasını karıştıran, çok sordukları, mutlaka altını çizerek cevap vermek istiyorum dediğiniz başlıklar varsa burada size bırakabilirim sözü.
1: Aslında olabilirdi ama şimdi aklıma gelen ilk şey iplik var şu an aklımda. Şimdi havalar sıcak olduğu için iplik çok olabilir. Kat kat giydirmekten vazgeçsinler anneler. Çok böyle meyilli oluyorlar. Özellikle anneanneler, babaanneler böyle çocuk üşür diye böyle kat kat giyme. Onu çok istemiyoruz. Bebeğin ateşi ya yalancı ateşi çıkıyor gibi görülebilir. Ona dikkat edebilirler. Bebeklerin konak olabilir kafalarında. Onları böyle zeytinyağı sürüp biraz işte şapka takıp bekletip sonra tarakla tarayıp çıkartabilirler. Bunlar hep küçük bebeklik problemleri. Hı hı. Bir de şöyle bir şey oluyor. Reflü de çok karşılaşılabilen bir problem oluyor. İşte kusmalar, işte bebeğin kaka renginin değişikliği vesaire. Bunların çoğu hani yani %90-95'i diyeyim bebeklik problemlerinin geçici ve normal bir şey. Bazen anne şöyle bir psikolojiye giriyor. Yani ben çocuğuma iyi bakamadığım için bu kadar kusuyor. İşte ben bakamadığım için emziremiyorum. Ben yapamıyorum. Bir annelik psikolojisi sürekli bir kendinde
0: yetersizlik hissediyor değil mi?
1: Sürekli. Çünkü toplumsal olarak da bunu çok görüyoruz. Etraftaki herkes sürekli diyor ki onu böyle yapıyorsun ama şöyle yapsan daha mı iyi olurdu? Çünkü herkes her şeyi bilir bizim toplumda. Böyle müdahale etmeyi çok severler. Özellikle yeni annelere çok baskı yapılır. Ben hep bunları anlatıyorum. Yani çok bunlara kafanızı takmayın. Siz kendi çocuğunuzu nasıl yetiştirmek istiyorsanız öyle yetiştirin. Ama tabii ki belli doğrular var, belli dikkat etmeniz gereken şeyler var. Onların dışında hani böyle mi emzirmek istiyorsun? Çocuk öyle mi emmek istiyor? Öyle emsin. İşte bu şekilde mi uyuyor? Böyle uyusun. O şekilde yani annenin psikolojisi bence çok önemli. Anne mutlu olmadıkça bebeğini mutlu edemez. Yani iyi bir bakım veremez.
0: Aslında o bebekle ilgili şöyle yapsan böyle yapsan diyenler bebekle anneyi biraz baş başa bırakıp onun üzerindeki sorumluluğu alsalar bebeğe de anneye de en büyük iyiliği yapacaklar.
1: Evet evet, en büyük iyilik ona diğer işlerde yardımcı olmak özellikle. Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim Ekin Hanım. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler gönderiyorum. Bebişinizi uzaktan kokluyoruz. Sağlıkla büyüsün.
1: Teşekkürler, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Sevgiler.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
0: Kadın doğum uzmanı Doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün doğumu kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Aslında geleneksel olarak pek çok şey konuşuluyor ama biz işin biraz da bilimsel tarafını gündemimize alacağız. Acaba bu doğumu kolaylaştıran yöntemler bilinse normal doğum korkusu da azalır mı? Sezaryen oranları da aşağı çekilir mi? Bunların hepsini birlikte konuşacağız. Merhabalar.
3: Merhaba Hülya Hanım, nasılsınız
0: öncelikle? Teşekkür ederim, sağ olun, siz de iyisiniz umarım.
3: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
0: Bugün doğum kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Bir kere doğum zor mudur, bir onu konuşalım.
3: Yani doğum olayı tamamen, ben şuna inanıyorum, kişinin kafasındaki algıyla alakalı. Doğum tabii ki zor, kolay değil. Ama kişi gebeliğinin başından itibaren bunu yani kendini buna hazırlarsa, hı hı, doğum çok çok daha kolay geçiyor.
0: Ne yapmak lazım o zaman gebeliğin başından itibaren? Bir kere beraberimizde getirdiğimiz o kadar çok travma var ki, filmlerden tutun da izlediğiniz, evet, anlatılan hikayelere kadar, evet, aslında daha anne olacağınızı öğrenmeden önce doğum korkusu içinize yerleşiyor.
3: Evet. Öncelikli olaraktan bir kere kötü doğum hikayelerinden uzak dursunlar. Bu çünkü çok etkiliyor. Ben hatta diyorum ki annelerin doğum hikayelerini bile dinlemesinler. Daha çok pozitife odaklansınlar. Tabii gebeliğin başından itibaren düzenli beslenmek, düzenli spor yapmak. Özellikle spordan kastım yürüyüş, yüzme, yoga, pilates olabilir. Onun haricinde açık hava yürüyüşleri yapmak, yine özellikle doğum eğitimi almak özellikle çok önemli. Artık
0: hangi aydan itibaren bunları da konuşalım mı?
3: Tabii ki.
0: Başlangıçtan itibaren mi?
3: Yani sağlıklı beslenme zaten baştan itibaren. Biz egzersizi eğer doktorlara uygun görürlerse 3. aydan itibaren yapmalarını öneriyoruz zaten. Onun haricinde doğum eğitimi almayı da bir 28 haftaya geçmiş olmaları gerekiyor. 28 haftadan itibaren. Artık çok güzel doğum eğitimleri var, gerek online olsun gerek yüz yüze olsun. Ebe arkadaşlarımızın yaptığı veya doğum koçlarının yaptığı, bunlara da yine katılsınlar. Doğum algılarının tamamen kafalarında değişmesine faydası olacaktır ki yapılan bilimsel çalışmalarda şunu göstermiş ki doğumda birebir profesyonel eğitim alan ve doğum desteği alan, doğum desteğini de verenler kimler? İşte ebe arkadaşlarımız, yine doğum koçu veya doğalar ve tabii ki gebenin kendi partnerinin de desteği önemli. %50 oranında normal doğum şansını artırıyor.
0: Birlikte katılmaları gerekiyor.
3: Kesinlikle
0: bu eğitimlere,
3: partnerleri de gerekiyor. Artık bunu devlet hastanelere dahil, işte özel hastaneler dahil veya işte bu işi özel iş haline getirmiş ebe arkadaşlarımız ve doğum koçları var. Bunlardan birebir eğitim alsınlar.
0: Şimdi bu spordan bahsetmişken şunu da konuşalım. Mesela hamile kalmadan önce spor yapıyor.
3: Evet.
0: Ama diyorlar ki ya işte bu spor bebeğe zarar verebilir. Sen spora bir süre ara ver. Doğumdan sonra tekrar devam edersin. Bu doğru bir yaklaşım mı?
3: Hayır, kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Aksine spor doğumu kolaylaştıran bir şey. Zaten bakarsanız geçmişte de veya günümüzde de köyde, Anadolu'da, tarlada, bayırda çalışan, günlük aktivitesini devam ettiren kadınlar daha kolay doğuruyorlar. Artık şehir hayatı, o hareketsiz hayat, her tarafa arabayla gitmemiz, oturarak iş çalışmamız doğum, ya yani anatomimizi değiştirdiği için doğumu da zorlaştırdı. O yüzden şehirde yaşayan kadınlar, köyde yaşayan kadınlara göre daha zor doğuruyorlar. Bunun için de, bunu engellemek için de işte ne yapılabilir?
0: Hareketi artıracağız. Hem zor doğuruyoruz hem zor toparlanıyoruz galiba, değil mi?
3: Kesinlikle. Düzenli spor yapanların doğum sonrası toparlanma süreçleri çok çok daha kolay oluyor. Hem bedensel olarak hem de genital organ olarak.
0: Peki gelelim işin beslenme tarafına. Bu da çok önemli. Acaba yiyeceğimiz, içeceğimiz özel bir şeyler var mı doğumu kolaylaştırmak için? Mesela işte gelenekseldir ya, ayva ye kızın güzel olsun, hurma ye kolay doğur. Bunlarla arasında bağlantı var mı? Mesela hurmayı çok övüyorlar anneler için.
3: Evet. Hurmanın içindeki bir maddeden dolayı doğumu kolaylaştırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Biz de son ayda, özellikle 36. haftadan sonra zaten gebelerimize günlük 5-6 tane hurma yemelerini öneriyoruz. Bunun haricinde yine östrojenik aktiviteyi artıran işte keten tohumudur, ada çayıdır veya bol sıvı tüketmek, lifli beslenmek, yine işte son aylarda özellikle eğer hastanın günü geçtiyse öyle söyleyeyim, baharatlı beslenmek de yine doğumu çabuklaştırıyor ve kolaylaştırıyor diye söyleniyor. Yanlış bilinen başka bir şey de gebelerimiz hamile kaldıklarından itibaren cinsel hayatı bazıları bitiriyorlar. Aslında bu da yanlış. Cinsel hayatta aslında normal doğumu kolaylaştıran bir şey. Hatta biz 40 haftayı geçen gebelerimize bazen doğum başlatmak için cinsel ilişkiyi bile öneriyoruz. Cinsel ilişkiye girmek de doğumu kolaylaştıran bir şey. O yüzden eğer doktorunuz yasaklamadıysa, aksini söylemediyse gebelikte cinsel ilişkide yasak değil.
0: Peki gelelim işin biraz daha böyle çok yazılıp çizilen taraflarına. Anne adayları için önerilen, biraz önce söylediğiniz yiyecekler, içecekler var. Ama onun dışında psikolojik olarak hazırlanmak da çok önemli. Yani son haftasına gelmiş, artık normal doğurmak için hiçbir engeli yok. Ama hala içinde korkusu olanları yine de normal doğuma mı yönlendiriyorsunuz? Yoksa orada süreci takip edip bekleyip mi ilerliyorsunuz?
3: Yani şöyle, biz tabii ki normal doğumun daha faydalı olduğunu gebemize anlatıyoruz. Eğer bununla ilgili olaraktan biz yetemiyorsak psikolojik destek alması için psikolog veya psikiyatrist arkadaşlarımızla da yönlendiriyoruz. Evet, doğum ağırlı bir süreç, ama doğumda ağrıyı azaltıcı işte bir takım masajlar olabilir. Artık aromaterapiden yararlanıyoruz. Aromaterapik bazı ürünler olabilir. Onun haricinde bazı hareketler olabilir. Veya diyelim ki yine normal doğumda ağrıyı azaltıcı bir takım işte epidural gibi yöntemler olabilir. Bunlardan da yine gebelerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. Yine de doğum korkusuyla başa çıkamıyorsa tabii ki sezaryen de bir seçenek olarak düşünülebilir, ama yine de bizim istediğimiz bir şey değil.
0: Yani burada önemli olan psikolojik olarak da hazır hissetmesi.
3: Evet, kesinlikle psikolojik olarak hazırlanmak çok önemli. Ama doğumda bir de şunu da ben ifade etmek istiyorum. Akışta da olmak gerekiyor. Yani illaki normal doğuracağım diye de beyniniz kodlamaması gerekiyor gebenin. Bu bir süreç, bir şey. Yani bazı şeyler ters gidebilir, sezaryana dönülebilir. Bunlara da yine gebemizin kapalı olmaması gerekiyor. Esnek olmak gerekiyor doğum tercihlerinde.
0: Peki ilk hamilelik, ilk doğum. Tabii ne olacağını bilmiyorsunuz ve biraz da korkuyorsunuz. Bu normal. Evet. Ama ikinci, üçüncü doğumlarda artık anne de biraz daha tecrübeli olduğu için doktor anne adayı ya da hamile ilişkisi daha mı iyi oluyor? O doğumlar daha mı hızlı ilerliyor, daha mı kolay oluyor?
3: Tabii ikinci doğumlarda hasta daha bilinçli, yani gebemiz, hasta demeyeyim, gebemiz daha bilinçli olduğu için daha çabuk ilerliyor doğumlar. Ne yaşayacağını biliyor çünkü.
0: Şimdi her şeye rağmen her şey çok iyi gidiyor. Evet. İşte bir çatıdan sürekli bahsediliyor, evet. Ya benim çatım çok darmış, ben evet, normal doğuramadım.
3: Evet.
0: Bu bir etken mi?
4: Ne demek bu?
3: Çatı muayenesini ben de yapıyorum gebelerime. Bazı doktor arkadaşlarımız yapmamayı seçebilir, ama bizim çatı muayenesine baktığımız zaten kaslar değil. Kaslar zaten doğumda açılacak. Bizim orada baktığımız kemik pervisi değerlendiriyoruz. Ve çok çok nadir hastanın kemik pervisinde, yani Türkiye için konuşuyorum, çok çok nadir gebenin kemik pervisinde sıkıntı oluyor. Onun haricinde zaten yani bakaraktan bu çatı çok dar, hadi sezaryen olalım demek bence yanlış. Zaten açılacak. Çünkü o oksitosin etkisiyle, doğumda salgılanan prostaglandinlerin etkisiyle o kemik pelvis yapısı ve kas yapısı, bağ dokusu yapısı açılacak zaten.
0: O esneme olmasa zaten normal doğumda, değil mi?
3: Tabii. Düşünsenize tabii bir. Tabii.
0: Yani siz tabii o kadar çok tanık oluyorsunuz ki, evet, bizim için çok mucizevi bir
3: evet,
0: şey.
3: Evet evet, kesinlikle. Aslında bizim için de mucize. Ya ben evet, ben her doğumda yani o mucizeyi iliklerime kadar hissediyorum ve gerçekten kadınlara saygım her doğumda bir kere daha artıyor gerçekten.
0: Şimdi anne adaylarının özellikle de kafasında, biraz önce dedik ya, bunu akışa bırakmak lazım. Eğer gerekiyorsa sezaryana da dönülebilir. Evet. Ama tam tersi de söz konusu. Kafalarında hayır ben doğuramam düşüncesinin de olmaması lazım.
3: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Bize mesela bazen gebeler geliyorlar işte ilk ayda, diyor ki ben kesinlikle normal doğurmayacağım. Normal doğum yapacaksam size gelmeyeceğim. Diyorum ki ya bir gidelim bakalım. Yani bir bakalım akışa, bir bakalım, bir ilerleyelim. Belki fikrin değişecek ve gerçekten böyle olan çok fazla oluyor. Yani doğumhaneden veya işte bizim muayenemizden sezaryen olacağım ben diye girip de normal doğuranda çok gebemiz olmuştur. Ben kesinlikle normal doğum istiyorum deyip de son anda bizim veya işte kendi talebiyle sezaryene dönen de olmuştur.
0: Aslında